0: ben televizyon seyircisiyim. Girişim şeyimi alıp izliyorum da dekorlarımı. Hmm. Üzülüyorum yani o türlü boş görünce. İkinci bir konuyu da hemen kısa bir şey söylemek istiyorum abi. 14 milyon euro mu vermiş federasyon? Verecek değil mi? Verecek.
1: Devlet,
0: ben Fenerbahçeliyim.
1: Dünya Kupası'ndan gelen 14 milyon, evet. Federasyon 2 ben, üzerine koymuş 16 milyon.
0: Ben Fenerbahçeliyim. Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam buna itiraz ederim. Derim ki ben yılda 36 maça çıkıyorum. Kulübün marka değeri için senede bir defa kaybediyorum veya kaybetmiyorum. 5 yıldır şampiyon oluyorum arkadaş. Evet. 25 tane şampiyonluğum var. Bana veriyorsun 7 milyon dolar, verdiğin para tekabül ediyor. 180 dakikada elenen bir gruba sen veriyorsun 14 milyon euro. Doğru mu Aydın abi?
1: Burada haklı. Burada.
0: Öğrenim abi.
1: Burada haklısın.
0: Bu Trabzon bebeğini hiç fark etmez. Şampiyonlar başlıyor. Kim olsa Osmanlı itiraz etsin.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Şampiyonluk bir.
1: Bravo.
0: Şampiyonluk birinin 70 milyon euro olmaz. 70 milyon euro olmaz lazım kardeşim. Bana 180 dakikada elenen bir milli takıma bu parayı veriyorsan.
1: Aynısını ben bir daha söylüyorum. Nur Tekar'a düşünün, öpüyorum seni canım kardeşim.
0: Düşmüyorum abi.
1: Sağ ol.
0: Kapatan önü şunu söylüyorum abi. Kuşunu söyleyeyim abi, Aydın abi.
1: Söyle.
0: Duyuyor musun beni?
1: Diyoruz.
0: Oğuz Aydın şu anda Türkiye'nin en iyi kanat bindirmeleri yapan kanat oyuncularından bir tanesi.
1: Sağ kanatta oynayacak büyük ihtimalle. Onu evet, da satmayı düşünmüyorum.
0: Kanat, en iyi kanat oyuncusu oynayan oyuncularından birisidir abi. Oğuz Aydın'ı kaybetmek hata olur bence bu çocuğa sahip.
1: Peki, çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar abi.
1: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Dinleyicimiz ne demiş? İsmine bakalım, sonu 87 ile biten... K. Güneş demiş ki Hacı Osmanlı yeter artık, istifa et demiş. Montella da aynı şekilde gitsin demiş. Burası neresi böyle? Abi günaydın. Ha, Halıdere. Kardeşim benim ya. Abi günaydın yine, ben Yalova'dan ayrıldım. Dün memleketindeydik demiş. Ne kadar güzel isim ya. Ama sen yoktun, buruk ayrıldık. Seviliyorsun, herkese selamlar saygılar. Sevgili kardeşim çok teşekkürler ya. Halıdere, Değirmendereli de Serdar Akçar. Birazdan bağlanacak Serdar hocamız da Değirmendereli. Biz Halıdere'yiz yan yana böyle. Şahane bir fotoğraf ya. Teşekkürler sevgili kardeşim Harun. Güzeldir oralar. Ya ev kiralarını sordum ki nedir falan filan diye, tamam mı? Bak Halıdere'de deniz kenarında oturmak istersen 7-8 bin lira. En fazla 10 bin lira veriyorsun. Anladın mı? Yemin ediyorum sana ya. Ya 10 kağıt ver. İstanbul'da 75 yaşın altında ev yok. Her gün arabanla git gel. Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın Acun Bey.
1: Kimle görüşüyoruz? Günaydın.
2: İyi günler. Eşref.
1: Eşref Bey, hoş geldiniz.
2: Fenerbahçeliyim.
1: Hoş geldiniz.
2: Ben sizden hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şunu öğrenmek istiyorum. Bu transferle ilgili Greenwood ne zaman geliyor Acun?
1: Valla sosyal medyada bana çok yükleniyor. Sanki Greenwood'un gelişini ben engelliyormuşum gibi.
2: Aygün Bey bir gün ya.
1: Abi Twitter'da iki gündür TT oldum ben ya, anlamadım. Ben Greenwood geliyor arkadaşlar dedi. Hayır ama böyle bir şey yok. Abi yemediğim hakaretler, küfürler, git uyulardan tut bilmem neye kadar. Sanki ben getiriyorum.
2: Siz veriyorsunuz yoksa parayı.
1: Ben vereceğim. Federasyondan alıp ben vereceğim.
2: Evet evet.
1: Federasyon paraları evet. Dağıtıyor zaten ha.
2: Evet, biraz da bizim tabii milli takıma da verin. Az geldi o paralar. Çünkü biraz da siz destek çıkın.
1: Allah doğru söylüyorsun.
2: Onu söylemek istiyorum.
1: Greenwood bugün veya yarın gelmesi bekleniyormuş. Onu söyleyeyim. Evet. Yani uçak kalktı diye haberler dolaşıyor ama artık uçak kısmına girmiyorum. Ya bugün evet. Ya da yarın gelmesi bekleniyor
2: ben
1: diye
2: konuşuyorum. Ben de sosyal medyadan bugün akşam... Abi
1: bana sallayanlardan mısın? Sen de Allah aşkına söyle. Bak aramızda kalacak. Kimse duymayacak.
2: Yok abi.
1: Salladın mı sen de bana?
2: Yok abi. Abi bir de şey santrafor konusunu bir öğrenmek istiyorum.
1: Forvet'le ilgili yani hazırlık şey maçına kadar Avrupa maçına kadar bir tane santrafor indirmeyi düşünüyormuş başkan. Ama Vedat Muriç'in yetişme ihtimali de günden güne arttı. Yani, hayır artmış arkadaşlar, artmış onu söyleyeyim.
2: Hayır çok güzel, çok sevindim.
1: O artmış ama dediğim gibi eğer bir sıkıntı olsa bir forvet getirmek istiyorlar şu anda. Görüntü
2: İnşallah Aygün Bey, çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim, kendinize iyi bakın.
2: İyi ki varsınız.
1: Seni siz de iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Günaydın Aygün Bey. Norveç'in iptal edilen golü hiç konuşma. Birazdan konuşacağız sevgili kardeşim. Birazdan o konuyu Serdar Akçay'la konuşacağız. Göztepe Hayrettin'e teşekkür ederim. Şimdi kısa bir yere gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Aygün Bey, iyi günler. Bursa'dan İbrahim Kaya. Bilgisayardan açtım sizin sitenizde bu radyoyu dinleyemiyorsunuz yazıyor. Başka sitede dinleyemiyoruz, bilginiz olsun demiş. Onu bir söylesene. İyi ki söyledin sevgili kardeşim. Şu an hemen Yücel'e söyledim. Sonu 38'de biten Yücel. Kaçta atmış mesajı? Hemen söyleyeyim. 10.08'de atmış mesajı. Şimdi mesaj kontrol ediliyor. Az önce de şahane bir fotoğraf geldi ya. Yani gerçekten Halıdere'den geldi. Hem de dinleyicimiz attı. Harun kardeşimize teşekkür edelim. Neden Halıdere dedim? Aynı tarihlerde tahmin ediyorum. O da dün çekmiş. Aynı tarihlerde sevgili Serdar Akçer'de benim köyümdeydi. O da Değirmendereli biliyorsunuz. Yan köy. Şu an hattımızda FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi Serdar Akçer bizlerle. Hocam hoş geldin.
1: Hocam merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Günaydın hocam, Halıdere'den resim geldi hocam. Dinleyicimiz dün çektirmiş.
1: Dün oradaydım, çok da güzel bir hava vardı, harikaydı, güneşliydi, sıcaktı ama esiyordu. Yani gölgeye oturduğun zaman harika bir deniz havasıyla beraber.
0: Hocam Halıdere'nin gölgesi ve deniz havası farklıdır hocam. Halıdere'nin gölgesi ve deniz havası farklıdır.
1: Siz Değirmendere'ye bilemem. Yan köyde bizim olduğu için fark etmiyor hocam.
0: Şimdi hocam aslında şu o dinleyicimizin mesajından başlayalım. Göztepe Hayrettin Bey dedi ki günaydın Aygün Bey. Norveç'in iptal eden golü hiç konuşulmadı demiş. Fenerbahçe ve Galatasaray aslında ve iptal edilse şu anda yer yerinden oynuyordu. İyi günler demiş. Oradan başlayalım istersen hocam. Sen de bununla ilgili tweetler de attın. Twitter'da da gördük şeyini. Attığın tweetleri. Ne diyorsun hocam iptal edilen golle ilgili?
1: Haaland'ın pozisyonunu
0: Haaland'ın evet. Çarptı mı çarpmadı mı şeye?
1: Ondan önce o değil, onu sormuyor. Onu da anlatacağım, onu da anlatacağım.
0: Onu da anlat işte. Ha?
1: Onu da anlatayım. Şimdi Haaland'ın itmesini bahsediyor. Şimdi bu Dünya Kupası'ndan önce İFAD bir açıklama yaptı. Dedi ki top oyuna girmeden önce taç atışta serbest vuruşlarda ve kornerlerde top oyuna girmeden önce, ama bu ikisini söyledi. Taç atışları bunun içine dahil değil. Kornerlerde ve serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce bir oyuncu, hücum oyuncusu eğer rakibine faul yaparsa video yardımcı hakemler bunu hakeme gösterecek. Çünkü sonucunda gol olursa bunu hakeme gösterecekler ve hakemler faulü tespit ederlerse, onaylarlarsa golü iptal edecekler. Ancak müsabaka tekrardan kornerse kornerle, serbest vuruşsa serbest vuruş tekrar başlayacak. Eskiden geçen sene, yani bu açıklanana kadar biz bunu yapamıyoruz. Çünkü niye? Şöyle bir durum vardı. Bu aynı şekilde defans oyuncuları için geçerli değil. Onu da söyleyeyim. Sadece hücum için böyle bir istisna koydular. Çünkü top oyunda değilken video yardımcı hakemlerin bir inceleme yapması imkansız.
0: Evet.
1: Top oyunda olmadığı için bir faul tespit edemezler. Ama bu Dünya Kupası öncesinde sadece korner ve serbest vuruşlar olmak üzere ve sadece hücum oyuncuları için böyle bir istisna koydu İFAD. Bundan dolayı da Erik Haaland'ın rakibi itmesini video yardımcı hakeme izlettirdi. Hakem faulü tespit etti. Golü iptal etti. Kornerle tekrar başladı. Hı hı. Diğer konuya gelince şu örümcek kamera meşhur. Bizim Türkiye'de pek olmuyor ama bazı maçlarda böyle derbilerde Galatasaray Fenerbahçe'de falan oluyor genellikle. Hı hı. Örümcek kamera diye bir sistem var biliyorsun. Tam yukarıdan çekebiliyor. Kamera tam üstünde.
0: Doğru.
1: İddia o ki kalecinin kullandığı atış top örümcek kameranın tellerine çarptı, ondan falso aldı ve oyuncunun önüne düştü ve gitti gol attı diye iddia var. Ancak şimdi bizim bu Dünya Kupası'nda kullanılan topların içinde bir sensör var, bir çip var. Bu çip saniyede 500 tane veriyi işleyip yapay zekaya gönderiyor. Bakın bu toplar esasında hakemler için üretilmiş toplar değil. Bu topların özellikleri, asıl amacı takım analizleri var ya, işte ne kadar pas yaptık, top ne kadar hızlı gitti, kime gitti, nerede oynandı, ne kadar yüksekten oynadık vesaire, bunun için yapılmış topta. Ama bunu hem offside'da hem de elle oynamalarda temas noktasında ve topun başka bir cisme temasında kullanabiliyoruz. Şimdi FIFA diyor ki bizim toptan aldığımız verilere baktığımızda onlar böyle bir kalp atışı gibi şeklinde grafikte gözüküyor, o dediğiniz, iddia ettiğiniz tele çarpma anında bir veri yok.
0: Ama Norveç'te, Norveç'te ısrarla var diye, Norveç medyası da ısrarla var diye, hatta görüntü falan, böyle bir resim gördüm hocam,
1: evet,
0: da.
1: Evet, yandan bir tane şey, aa bu ne kadar doğru, şimdi bakın şunu söyleyeyim, video yardımcı hakemlerin oyuna müdahale edebilmeleri, yani hakemi dış bir müdahale nedeniyle çağırabilmeleri için, böyle bir durumda çağırabilmeleri için ellerinde kanıt olması gerekir. Hı hı. Çünkü kanıt yoksa zaten bunu çağıramazlar, bu bir. Kanıt yok çünkü. Ortada bir kanıt yok. Kanıttan bahsediyor. Kanıt olmayan, yani siz ne diyeceksiniz?

0: top çarptı. E tamam ki veri vermemiş top. Topa göre top herhangi bir noktaya temas etmemiş. Belki bir kavis aldı. Top bir şekilde döndü oradan. Bir rüzgar nedeniyle etkilenmiş de olabilir. Şimdi bunu bilemiyoruz. Burada bir iddia var sadece. Tele çarptı iddiası var. Çünkü kameranın, örümcek kamera o sırada orada değil. Örümcek kameranın telleri var. Onun üzerinde ray gibi böyle gidip geldiği.
1: Evet, doğru.
0: O tellere çarptı iddiası var. Ama iddiayı ispatlayabilecek sadece şunu diyorlar. Top falso aldı, erken düştü. Ya topun falso olup erken düşmesine sebebiyet verecek dış etmen illa tel olmak zorunda değil. Rüzgardan da bu toplar. Çünkü bu topların üzerine bilmiyorum. Bu topu hiç gerçek anlamda bu kullanılan topu eline aldı mı bilmiyorum. Ben en son Zürih'e gittiğimde FIFA merkezinde bana da bir tane verdiler sağ olsun.
1: O toptan sende vardı, hatta TV yayında da göstermişsin
0: evet,
1: hocam.
0: Evet evet. O topun üstünde böyle kanallar var hocam. O kanallar topa zaten rüzgar etkisinin daha fazla hissedilmesini sağlayan kanallar. Yani
1: o mesela çarpmayı o top hissetti şeye aşağıya bilgi olarak verebilir miydi hocam?
0: Tabii ki. Eğer top tele çarpsaydı şimdi şey de yanlış. Bak şu konu da yanlış. Çok yüksekte veri almıyor filan. Hayır. Veri zaten çatının içinden geliyor. Yani bütün veriyi sağlayan sistem çatıya yüklenmiş durumda. Yani çatıdan oyun alanına bakıyor antenler. Topun antenleri. Hı hı. Yani o topun yüksekliğinin ancak çatının üstüne çıkması lazım veriyi almaması için. Zaten örümcek kameranın telleri çatının altında olmak zorunda.
1: Doğru.
0: Yani hiçbir şekilde bunun mantıklı bir açıklaması yok. Ha, doğru söylüyorsunuz. Göz hizasına baktığınızda topta bir anormal falsolanma var mı? Var. Ama şunu hatırlatalım. Zamanında Roberto Carlos'un dışarıya giden topu içeriye
1: dönmüştü.
0: Yani bunlar da olabiliyor futbolda.
1: Hocam nereden hatırladın onu be? Helal olsun sana.
0: Ya hocam eski olduğumuz da belli oldu be.
1: Vallahi helal olsun ya. Yani kolay kolay hatırlanacak bir şey değil. Helal olsun.
0: Ya bunları da ciddiye almasın. Öyle basit şeyler değil. Bu Dünya Kupası'nda çok farklı oyun kuralları var. Mesela hala daha eğitimcilerin bile hemfikir olamadıkları mistaken identity diye bir kuralımız var bizim. Bu sene yeni bir değişiklikle geldi. Kafa karıştırıyor. İşte aldatma yapan oyuncuyu rakibi cezalandırılmışsa video yardımcı hakem çağırıyor, izlettiriyor, attırıyor. Mesela bu Embolo mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Bir bakalım tam olarak ismini de doğru söyleyelim. Embolo. Bundan dolayı ihraç edildi Arjantin maçında. Arjantinli oyuncunun hakem faul yaptığını zannetse sarı kart gösterdi. Ama Embolo öyle bir aldattı ki gitti kendisi taktı ayağını. Video yardımcı hakem devreye girdi. Embolo'nun da sarı kartı vardı. Hakem geldi, video yardımcı hakemin izledikten sonra Embolo'ya sen beni aldattın ikinci sarı kartı gösterdi, kırmızı kartla verdi. Türkiye'de bunları uygulayabilecek hakem var mı? Göreceğiz. Uygulaması gerekiyor. Çünkü bu kural opsiyon kural değil. Bu kural zorunlu kural. Bunlar uygulanacak. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu UEFA'dan gelen ben sirküleri de yayınlamıştım. Kendi sayfamda UEFA neyi istiyor bizden diye Türkiye'den. Ülke federasyonlarından. Bununla ilgili olarak mutlak surette Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki günlerde ben şu kuralları uygulayacağım, bu kuralları uygulamayacağım diyebilirim.
1: Ama açıklama mesela yapmış Habertürk'te bir tek o su molası hariç bütün kurallar uygulanacak diye bir haber vardı HT Spor'da.
0: Ya HT Spor'daki haber doğruyu yansıtmıyor. Çünkü niye şunu söyleyeyim. Futbol Federasyonu...
1: Ama yalanlanmadı haberin olsun. O haber yalanlanmadı.
0: Şöyle anlatayım sana. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle. Diyorlar ki UEFA'dan bir sirküler geldi. O sirkülerde yazılanları aynen uygulayacağız. Ben UEFA'nın sirkülerini UEFA'dan istedim. Bana da gönderdiler.
1: Ne var onun içinde hocam? Neler var içinde mesela o sirkülerde?
0: Mesela UEFA diyor ki ben ağız kapatmaya kırmızı kart kabul etmiyorum.
1: Sarıya çevirdim.
0: Sarıya çevir. Yani mesela en basitinden bir tanesi bu. Evet diyor, kornerlerin video yardımcı hakem tarafından düzeltilmesini kabul ediyorum. Buna da sorun yok diyor benim açımdan. Mesela diyor ben diyor bir oyuncunun hakemi protesto amacıyla oyun alanını terk etmesinin kırmızı kart olarak değerlendirmiyorum diyor. Yani FIFA'da bu kırmızı kart bunun karşılığı.
1: Evet ya, normalde kırmızı gibi, kart bunun karşılığı.
0: Ya bunun gibi farklılıklar var. Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili çalışmasını yapıp mutlak surette açıklayacaktır diye ben tahminim bu. Tahmin olarak söylüyorum. Mutlaka açıklayacaktır. Neden olduğunu söyleyecektir. Tabii ki şunu da söyleyelim. Hani buradaki her şeyi uygulamak, uygulamamak ülke federasyonlarının takdirinde, bak onu da söylüyorum. Bazı kurallar var. Kesinlikle uygulamak zorundasınız. Mesela taç atışındaki 5 saniye kuralı gibi, kale vuruşundaki 5 saniye kuralı gibi. Ama

0: bazı kurallar var opsiyonel. Mesela diyor ki korner yanlış verildi, bunun VAR tarafından düzeltilmesi, bu opsiyonel bir kural. Futbol Federasyonu diyebilirdi ki ben bunu uygulamak istemiyorum, ama Futbol Federasyonu bunu uyguluyor. Mesela ağız kapatma. Ağız kapatma opsiyonel bir kural. Türkiye Futbol Federasyonu belki ağız kapatmayı şöyle diyecek: hayır, benim ülkemde bunun karşılığı kırmızı kart değil, sarı karttır diyecek. İşte UEFA mesela ben bunu sarı kart olarak söylüyorum diyor. FIFA diyor ki ben kırmızı kart olarak istiyorum. Burada bile bir ayrım var. Şunu da söyleyelim, artık UEFA ile FIFA arasında çok büyük ayrımlar olduğu aşikar. Yani çok büyük bir kavga var Seferin ile Infantino arasında. Bu nereden başladı? Bu Dünya Kupası ile iyicene ayyuka çıktı. İşte o Somalili hakemin Dünya Kupası'na gitmemesi nedeniyle Süper Kupa'ya davet edildi. Arkasından bu sadece ve sadece Amerikalı futbolcunun kırmızı kartının ertelenmesi, İngiliz futbolcuya benzer hareketten 2 maç ceza verilmesi sonrasında UEFA'nın çok sert bir açıklama yayınlaması, arkasından UEFA Hakem Komitesi'nin FIFA'nın uyguladığı kuralları ben uygulamayacağım demesi, ya bunlar biraz UEFA ile FIFA arasında bir çatışma başladı. Ben çok eskiden beri FIFA UEFA işlerini böyle takip ettiğim, bundan da mutlu olduğum için kendi kendime, eskiden bu vardı. Bu 2002 ile 2015 arasında çok da yüksek derecedeydi. Ama 2015 yılında, 2014, 2015, 2014'ün sonu 2015 gibi, Collina Infantino ile beraber şeye geldi 2016 içinde. FIFA Hakem Komitesi'ne girdi. Ve orada şey dedik biz artık, tamam ya, eski UEFA'nın başkanı FIFA'ya geldi. FIFA'yı da UEFA ile aynı noktaya getirir, ama FIFA kültürü farklı bir kültür. FIFA Collina'yı kendine çevirdi. Collina UEFA'daki çok dirayetli olan Collina'dan daha politik olan bir Collina durumuna dönmüş durumda. Ona göre kararlar veriyorlar. Şimdi mesela en basitinden sana şunu da söyleyeyim. Bu haftaki işte yarı final maçları var.
1: Evet.
0: Salı çarşamba yarı final maçlarından birinin hakemi belli oldu. Ivan Baton, biz çok sevmiş.
1: Onu soracağım ben sana hocam. Fransa-İspanya. Ivan Barcon, David Moran, Antonio Pupiro de yardımcıları galiba. Neler söylersin hocam bunlarla ilgili?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere Ivan Barton'u biz hani şey maçından biliyoruz. Kendi maçımızdan biliyoruz. Türk milli takımının maçından biliyoruz. Şimdi bana göre bu atama biraz sert bir atama. Niye sert bir atama? Çünkü Ivan Barton'un tarzı UEFA tarzı değil. Ivan Barton o klasik El Salvadorlu olan, biraz beden diline fazla kullanan, sert keskin kullanan bir hakem. Biz UEFA'da böyle hakemler alışık değiliz. Şimdi Fransa ve İspanya oynuyor. İspanya'nın ana dili İspanyolca, El Salvador'un ana dili İspanyolca. Bir kere İspanya 1-0 önde başlıyor hakem konusunda. Kendi ana dilini konuşan bir hakemle maça çıkacaklar. Onu söyleyelim. Ama şu da var. Bu hakemin tarzı bizim UEFA hakemlerine göre çok daha sert olduğu için ben bu maçın, yani Fransa-İspanya maçının biraz böyle sert geçeceğini düşünen biriyim.
1: Ne anlamda? Yani, bu sertliğe biraz
0: çatışması anlamında diyebilirlerine, çünkü bunu yapabilecek çok var. Kupraya gibi, işte Mbappe gibi birçok Fransa'da da ve İspanya'da oyuncu var. Böyle bir anda ateşlenip birbirlerine girebilen oyuncular var. Yani ve bunların çoğu zaten kendileri de şeyde Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine karşı oynadıkları için, bazıları da aynı takımda, bazıları farklı takımda oynuyor biliyorsun. Birbirlerini çok iyi bilen oyuncular. Hakem ise onlara göre daha az bunları biliyor. Daha az bu şeylere yatkın diyelim, stil olarak, hakemlik stillerine yatkın. Zor bir maç, ama şu bir gerçek: Ivan Barton bu Dünya Kupası'nda bunu hak etti. Niye hak etti? Çok iyi maçlar yönetti. Çok eleştiriliyordu ama gerçekten çok iyi maçlar yönetti. Şimdi baktığın zaman bu yarı finalden çok bir final maçı gibi. Şimdi İspanya ile Fransa'nın karşı karşıya gelmesi ve Avrupa Şampiyonası'nda da geliyorlar karşı karşıya. Bir nevi Avrupa Şampiyonası'nın finali gibi. Avrupa Şampiyonası'nın finali gibi olan bir maçı yönetmek kolay değil. Bütün hakemler açıklandı bu arada. Kaç tane hakem kaldığını biliyoruz. Oradaki birçok hakem gitti. Elimizde Dünya Kupası finali için, şu dakika için, işte Ali Rıza Fegani kaldı. İran kökenli, Avustralya'da hakem. Adram kaldı Ürdün'den. Jayet kaldı Fas'tan. Ivan Barton'u zaten maç verdiler. Bana göre final için büyük bir ihtimalle gene Infantino'nun telefonu çalar.
1: Amerika mı diyorsun? Amerika
0: tarafından
1: mı?
0: Amerika'da. Amerikalı hakem final için benim en büyük favorim. Çünkü maç Amerika'da, işte bari bir Amerikalı hakem verelim, Amerika'ya çıkartamadık finale diyebilir FIFA. Bu biraz bir siyasi davranabilir. Jesus Venezuela var, Venezuela'dan. Gene Brezilya'dan Sampaoria var.
1: Wilton Sampaoria.
0: Sampaio. Doğru söyleyelim. Sampaio değil, Sampaio. Espan Escas var. Büyük bir ihtimalle bunların bazıları...
1: Marciniak'ta görüyorum hocam. Marciniak'ta görüyorum şeyde.
0: Marciniak final için ben zor görüyorum ama eğer Marciniak bir final daha yönetirse dünyada ilk olacak. Niye ilk olacak? 2002 Katar Dünya Kupası finali de Marciniak çünkü. Yani iki finali arka arkaya yöneten hakem olur. Dünyada ilk olur. Ben eğer bu Dünya Kupası'nda şöyle bir şey olursa, bir taraftan Arjantin gelip, yani Arjantin İngiltere'yi yenip finale gelip, diğer taraftan Fransa ya da İspanya fark etmez, bir şöyle diyelim, bir Güney Amerika Konfederasyonu takımı artı bir tane Avrupa Konfederasyonu takımı maçına büyük bir ihtimalle o zaman da rahat bir şekilde CONCACAF'tan, yani Kuzey ve Orta Amerika Federasyonu'ndan İsmail Elfak Amerika'yı temsilen verilir diye tahmin ediyor. Ama iki tane Avrupalı takım olursa, bir taraftan İngiltere, bir taraftan Fransa ya da İspanya gelirse, işte o zaman da büyük belki bir Avrupalı hakeme tekrardan maç gelebilir diye bir kafamda şey var. Burada
1: düşünceler
0: burada mesela o zaman da İtalyanlar devreye girer. Onu da söyleyeyim çünkü Collina ile Massimo Busacca İtalyan kökenli biliyorsun.
1: Evet doğru.
0: Onlar da biraz milliyetçilik bizim gibi böyle çok fazla seviyorlar. Kendisi bu finali vermese bile ben eminim ki üçüncülük maçını verecektir böyle bir durumda. Bayılıyorlar çünkü öyle şeyleri yapmaya, kendi ülkelerinden birilerinin olmasına. Bakalım göreceğiz. Yani ben bu dakikadan sonra, yani yarı finaller çok zevkli olacak, o bir gerçek. Biraz saatlerinde sorun var gene her zaman olduğu gibi. Bizim ülkeden dolayı kaynaklanıyor. Bunu da söyleyeyim.
1: Bizden
0: yani,
1: kaynaklanıyor hocam. Bizim alakalı.
0: Bu bizle alakalı. Bizim saat dilimimizle alakalı. Ama galiba maçlar 22'de, final de 22'de. Sadece 3. maçını gece 12'de diyebiliyorum. Güzel maçlar var. Zevk alınacak maçlar var.
1: Favorin kim hocam?
0: Ya o... benim favori finalde beklediğim İngiltere-Fransa finali bekliyorum. İşin gerçeğini söylemek gerekirse.
1: İngiltere-Fransa.
0: Yani İngiltere-Fransa finali bekliyorum. Yani İngiltere Arjantin'i yenebilir. Çünkü Arjantin'de Messi yoksa Arjantin yok orada.
1: Evet doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Yani Messi kitleyebilirler ama şey var. Bellingham var orada. Kane var. Farklı orta sahada yapabilecek adamları çok İngiltere'nin. İngiltere daha avantajlı. Bir de şunu unutmayalım. İngiltere 1966'dan beri kupada final oynamıyor.
1: Evet hocam ya.
0: Yani hiç kupa da almadı. Çok
1: öyle bir öyle, hatta tribünlerde öyle tişörtler gördüm. 1966, 2026 falan filan böyle tişörtler gördüm. Kısa bir ara gitmemiz lazım. Tatilde bile sizi dinlemeye devam ediyorum demiş. Edirne Yayla'dan selamlar, mutlu haftalar Murat ben demiş. Sevgili kardeşimize iyi tatiller diliyoruz. O da güzel bir yerden bir fotoğraf atmış. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 10.52 gösteriyor. FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçay'la sohbetimize. Hocam bizim hakemlerin şu an ne yapıyor?
0: Bizim, alo. Bizim hakemlerimiz büyük bir ihtimalle şu anda kamplarda bu maçları izliyorlar. Kendi federasyonun da bir kamp listesi vardı, şu anda aklımda yok hazırlık kampları, ama şöyle bir sıkıntı var. Bildiğim kadarıyla Türkiye Futbol Federasyonu daha yabancı eğitimci arıyormuş. Ben bunu geçen sene senin programında söylemiştim. Bu Portekizliler gidecek.
1: Evet doğru.
0: Beşiktaş çok fazla bastırdı. Beşiktaş'ın şeyine karşı geliyorlar diye özellikle söylemiştim. Yabancı eğitimcileri istemediği için. Büyük bir ihtimalle onların yerine başka yabancı eğitimciler arıyorlardır diye tahminim bu. Yani biri paylaşmıştı, hatta ben de yorum yapmıştım da kimdi onu bilmiyorum. O yazmıştı. Ali Bey'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sözlerim aklıma gelirse biraz sonra. Yani yabancı eğitimci arıyorlar diye. Yabancı eğitimciyi bulurlarsa demek ki sezona hazırlık yapacağız. Ama ben hani çok geç kalırlar. Ali Fuat Doğatepe paylaşmış.
1: Ali Fuat Doğatepe mi?
0: Evet. Hmm. Ali Fuat Doğatepe paylaşmış. Hemen söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Video Yardımcı Hakem Direktörü Portekizli Vitor Melo Pereira, VAR eğitimini Portekizli Joao Capelle ve VAR yardımcı hakem eğitimcisi Joao Feralus sözleşme yenilemeyecek demişler.

0: yeni isimler için FIFA ve UEFA ile görüşülüyor. Bir gün önce paylaştı bunu. Şimdi bu zamanda eğer görüşüyorlar çok geç kalmışlar, onu söyleyeyim. Çünkü çok geç bir zaman. Sezon başlıyor. Yani sezonun şurada başlamasına kaç gün kaldı? Bugün ayın...
1: Az kaldı hocam, öyle söyleyeyim.
0: Yani yaklaşık olarak bir aydan daha
1: bir
0: az
1: aydan
0: var.
1: Bir aydan daha az kaldı, evet.
0: Bir aydan az var. Yani ya da tam bir ay var. Yani galiba bu 15'inde başlayacak, değil mi Süper Lig?
1: Evet hocam, evet.
0: 15'inde başlayacak, tam bir ay var. Yani bir ay kala biz hala yabancı eğitimci arayacaksak ve o az kişi de gelip hazırlık yapıp sezon hazırlığına başlayacaksa, ki Ağustos'un hemen başında bizim kampımız, kampa da iki hafta kalmış demektir bu. İki hafta kala kala biz hala biz yabancı eğitimci arıyorsak, vay Türk futbolunun haline demekten başka bir şey de gelmiyor aklıma.
1: Gelen
0: ama şunu söyleyeyim, bak, söyleyeyim. Bu sene bizi dinleyenler şunu not alsınlar, bu sene Türk hakemleri açısından gerçekten biz çok eğleniriz.
1: Ne anlam? Devamlı bunu söylüyorsun hocam da, ne anlamda eğleneceğiz
0: hocam,
1: yani?
0: Hocam bundan dolayı, şimdi bu yeni kurallar,
1: ha, kural anlamında.
0: Bak, kural anlamında çok kaotikler. Şimdi bir hakemin alışkanlıklarını bırakıp yeni kurallara adapte olması kolay değil. Hani ben şundan da korkmuyor değilim. Hani kural hatası geçen sene mesela oldu. Kural hatası Fenerbahçe maçında oldu. Kimse takmadı, anlamadı, geçti gitti. Hakem biliyorsun, Eyüp Sporlu oyuncu yanlış taç atmıştı. Top, evet, Fenerbahçelilerde kalmıştı. Fenerbahçe gole giderken durdurup tacı Fenerbahçe'ye vermişti.
1: Doğru.
0: Bu kural hatasıydı. Bu çok kuralda net bir şekilde açıklaması vardı bunun. Hatta bu sene tekrardan altını çize çize bir kere daha açıkladı İFAB bununla ne alaka olduğunu. Hatta sana demiştim ki bak, bunun İFAB soru cevaplarda yayınladı. Bizim federasyonun haberi bile yoktur. Hakemlerin de haberi yoktur. Atlamışlardır. Büyük ihtimalle seneye de bunu kurala yazacaklardır demiştim. Yazdılar.
1: Yazdılar kurala da, doğru kurala söylüyorsun.
0: Büyük bir ihtimalle bu sene de bizim hakemlerimizin büyük bir ihtimalle kural hatası yapma potansiyeli yükselmiştir. Bu son, özellikle bu mistaken identity, yani yanlış oyuncuya kart gösterilme var müdahaleleri çok tartışılacak. Benim tahminime göre özellikle de bu kornerler vesaireler çok tartışılacak. Video yardımcı hakem burada müdahale etmeliydi etmemeliydi çok tartışılmaya başlayacak gene. Klasik olaraktan Türkiye'de. Futbol Federasyonu çiftli top getirecek mi getirmeyecek mi? Bak, daha bununla ilgili bile bir gelişme yok. Kulüpler Birliği bunu istiyordu. Ne olduğunu kimse bilmiyor.
1: Ya, Kulüpler Birliği'nin sen faaliyetlerini iyi bir şekilde yürüttüğüne emin misin?
0: Yok, ben çok kötüler. Bak onu söyleyeyim sana. Zaten bir kere birlik değiller, onu söyleyeyim. Evet. Kendi işlerinde bir olamadıkları için bu haldeler. Çünkü mesela Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralına karşı bir ses çıkarttılar ama devamı gelmedi. Bunun sonucunda da ekstradan da hani birlik olaraktan top istediler. Mesela çift topu özellikle söylediler. Merkez Hakem Kurulu'nun gitmesini söyledi Sayın Ertuğrul Doğan Başkan. Açık açık söyledi. Bu Merkez Hakem Kurulu değişmeli dedi. Hacı Osmanoğlu dinlemiyor. Kafasına göre takılmaya devam ediyor. Zaten ben hep söylüyorum. Bizde hata yapan, iyi performans gösteremeyen, başarısız olan insanların pek istifa etme gibi kültürü yok.
1: Evet, doğru.
0: Bizde bu kültür yok. Bu kültür olmadığı için de bizde herkes bildiğine göre. Ya nasıl olsa kabullenirler arkadaş diye. Çünkü biz kabulleniyoruz. Biz kötüyle kabulleniyoruz. Yani bizim hakemlerimiz böyle diyoruz. Yapamıyor diyoruz. Beceremiyor diyoruz. Kabul ediyoruz. Ama işte El Salvador'dan bir hakem çıkıyor. Ivan Barton isimli. Bak biz onu hemen sahipleniyoruz. Keşke bizim hakemlerimiz böyle olsa. Bunu getirin bizim ülkemize maç yönetsin diyoruz.
1: Diyoruz, doğru.
0: Ama diğer tarafa geldiğinde bizim hakemlerimiz niye bu adam gibi performans gösteremiyor lafını kimse konuşmuyor.
1: Orada haklısın. Ben... Orada haklısın. İngiltere kupayı alırsa Charles amca bir gün resmi tatil verecekmiş. İngiltere'den Erkan. Para yok diyor. Onlarda resmi tatil var. Ne diyorsun hocam?
0: Hocam şu var. Şimdi ben şuna eminim ki İngiltere eğer futbolun doğduğu nokta olarak kabul ediliyor.
1: Evet.
0: Oyun kurallarının yazıldığı yer olarak kabul ediliyor. İngiltere eğer işte 1966'dan bu tarafa kadar gelen süreçte şampiyonluğu kazanırsa büyük bir ihtimalle Londra yıkılır. Yani Londra'da bayağı bir eğlence olur. Bunu söyleyeyim. Öyle tatil matil de ondan dolayıdır. Çünkü Londra biraz biliyorsun demagojik olarak, demagojik yapı olarak da çok değişti. Bu yapısını da değişti. Çok fazla göçmen var. Eğlenceye daha açıklar. Büyük bir ihtimalle ülke açısından bir bayram yerine döner. Eğer İngiltere Dünya Kupası'nı müzesine götürürse.
1: Abi şuna bak ya. Ay abi, Artvin Şavşat'tan selamlar. Güne çağ dönerle başladık. Seni dinlerken yemenin zevki bir başka oluyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Döner, piyaz, salata, ayran. Hocam ne diyorsun? Saat 10.58.
0: Hocam.
1: 56 pardon. 58 pardon.
0: Biliyorsun, Artvin güzel bir yer ya.
1: Çok güzel bir yer ya.
0: Güzel bir yer. Yani o yeşiller falan

0: Ondan dolayı diyorsun değil mi?
1: Faal gözlemcilik yapıyor. Tabii,
0: ondan dolayı.
1: Şimdi bak bunu söyledik ya, kıza şimdi merkezden kenkuru takmasa bari.
0: Yok be abi, o kadar da değil ya. Tahmin
1: ya ediyorum. Vallahi billahi o kadar ya. Türkiye'de korkuyorum artık, çocuklara zarar veriyoruz farkında olmadan diye. Yani.
0: Çok kısa bir ara ekmemiz lazım hocam. Aradan sonra tabii sohbetimiz hocam, devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Senegal bile hocası istifa etmiş. Bizimkiler göreve devam ediyorlar. Hocam son olarak neler eklemek istersiniz sevgili Serdar Akçar hocam?
1: Hocam şunu söyleyeyim. Bu 64 tane Dünya Kupası 64 tıkama çıkacak filan muhabbeti var ya şu anda. FIFA daha çok para kazanmak.
0: Evet hocam.
1: Olarak. Bu bizim için güzel bir şey ya. Gideriz geliriz, orada da bir maç kazanırız. Bin maça filan bedel olur böyle. Çok
0: bin zafere böyle. Bedel dedi hocam ya. Bin zafere yani, bedel dedi.
1: Bin zafere bedelmiş de bin neyse bilmiyorum artık ona göre. Ya bilmiyorum hocam ya, artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini inanıyorum Türk futbolunda. Ama biz talep etmeliyiz bunu. Yüksek sesle talep etmeliyiz özellikle.
0: Peki hocam, çok teşekkürler.
1: Hocam iyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Öğleden sonra görüşmek üzere.
0: Evet, MK Haber TV'de saat 14'te sevgili Serdar Akçar hocamız canlı yayında olacak. Dijitürk'ten 72. kanaldan ve MK Haber TV'nin YouTube kanallarından, D-Smart'tan ve uydudan da takip edebilirsiniz derim. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
1: Kendinize iyi bakınız.
0: Evet, 35 yaşına gelen Mertens'e bir şey demezken Trossard 31 yaşına geliyor diye ortalığı yangın yerine çeviren renkli takım yorumcuları görev başına demiş. Hasip Sile'ye de teşekkürlerimizi iletelim. Hattımızda gazeteci sevgili Süleyman Arat var. Sevgili Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Çok teşekkürler sevgiler.
0: Günaydın, nasılsınız, iyi misiniz?
3: İyi, dinleyen herkese de selam olsun, çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Fenerbahçe'den başlayalım istersen. Hafta sonu Pogon'la bir mücadele vardı. Fenerbahçe maçı 4-0 kazandı. Tabi hazırlık maçları bunlar, onu da söyleyelim. Oradan başlayalım istersen. Maçı nasıl buldun? Neler söylersin?
3: Sevgili Aygün, tabi bunlar ölçü değil yani. Pogon aynen. Takımı da Admiral Walker takımı da Fenerbahçe'nin çapında bir takım değil yani. Bunlar bizim ligimizde olsa direkt tüme düşerler aynı sene. Alt lig takımı gibi bir görüntüleri var. O yüzden de ölçü olarak göremiyorum yani. Ama bazı oyuncular yani tabii ki dikkatini çekiyor insanın. Mesela Asensio paslarıyla ve etkili oyunuyla dikkatimizi çekti hemen. Genç Hakan Baltan'ın oğlu dikkatimizi çekti. Yani gelecek vadeden çocuklardan biri olarak öne çıkıyor bence. Hı hı. Bunun yanı sıra Sıdıkı Şerif özgüvenini tekrar kazanmış. Çünkü birisi santrafor olarak oynamak ona çok sert ve ağır gelmişti. Yapılan eleştiriler de, çünkü küçücük çocuk da 18-19 yaşında, tabii ki bunlardan çok olumsuz etkilendi. Ama şimdi önüne santrafor alındığında, iki tane daha forvet alındığında, şimdi ikinci, üçüncü, hatta belki de bazı maçlarda dördüncü forvet durumunda olacak ve bu onun mentalite olarak baktığın zaman daha rahatlamasına sebep olacak gibi gözüküyor. Daha da öne çıkma ihtimali ve Fenerbahçe'ye yarar verme ihtimali de ortaya çıkıyor böylelikle. Yani dediğim gibi ölçü değil ama Fenerbahçe'yi bekleyen zor bir maç var. Fenerbahçe acaba bu kolay takımlarla oynayarak hata mı yapıyor? Yani çünkü bu Gornik Zavze maçı gerçekten çok kritik olacak Fenerbahçe için. Herkes bu çantada keklik gibi görüyor ama ben bununla ilgili bir YouTube şeyi de çektim. Çünkü bir Türkiye'de görev yapan, Fenerbahçe'de de uzun yıllar görev yapan bir Polonyalı ile konuştum ve onun ardından da araştırmalarımı derinleştirdim. Yani gerçekten korkulacak bir takım Gornik Zavze. 1970'te yarı final oynamış Roma ile Kupa Galipleri Kupası'nda ve 3 maç oynamış. 3'ü de berabere bitmiş. Onun ardından kura, o zaman kura atışı varmış böyle, para kurasıyla kaybetmiş Roma'ya. Ama bir sonraki sene finale kadar çıkmış Kupa Galipleri Kupası'nda. Manchester City'ye 3 maç sonunda kaybetmiş. 2-1 kaybetmiş. Ve finalde elenmiş. Yani kendi liginde 5 tane şampiyonluğu var. Çok köklü bir kulüp. Taraftarları inanılmaz kalabalık. Yani Gornik Zavze'nin maçı olduğunda sokakta sokağa çıkma yasağı var gibi bir durum var. Herkes stadyuma gitmeyenler de evlerinde televizyonda seyrediyor maçlarını. İnanılmaz bir taraftar kitlesi var. İşçi takımı. Zaten Gornik demek işçi demek.
0: Evet.
3: O yüzden de yani baktığın zaman 21 Temmuz'da oynanacak maç gerçekten biraz yani
0: 8 gün kaldı işte gözüküyor. Süleyman, 8 gün kaldı.
3: Evet, ciddiye almak gerekiyor. Fenerbahçe böyle önemsiz takımlarla oynayarak hata mı yaptı? İnşallah hata yapmamıştır. İlk maç çok önemli tabii. Fenerbahçe oradan puanla dönerse bence bu işi İstanbul'da bitirir.

0: diye düşünüyorum ben.
1: Tabii ki transferlerin yetişmesi lazım Süleyman.
0: Evet. Hoş, bu, şu anki kadroda bu takımda başa baş oynayabilir ama hafife alınırsa bu takım ciddi bir takım. Yani bu sene 6-7 tane nokta transferler yapmışlar. Sezonu Fenerbahçe'den önce açtı. Fenerbahçe'den çok daha fazla hazırlık maçı oynadı. Mesela Podolski takımın başkanı biliyorsunuz %85'e yakın oranda sahibi ve oyuncuları motive ettiği söyleniyor Fenerbahçe'ye karşı. Kendisi Galatasaraylı olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla da yani hala Galatasaraylılığını sürdüren çünkü çok Türk arkadaşı var özellikle Almanya'da. Onlarla birlikte Galatasaray sempatizanı olduğunu ve onu hala devam ettirdiğini biliyoruz. Biraz da bileğiliyor takımı. Tabii kırıcı bir skor alıp kendi takımını da ileriye taşımak istemesi çok normal. Çünkü böyle bir takımın yani Polonya takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalması çok önemli bir olay tabii ki. O yüzden de onu sağlamak istiyor. Ona da o yüzden de çok biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Kadroda da şekilleniyor Fenerbahçe'nin şimdi. Zaten kalede ya Mert ya Tarık oynayacak. Öyle gibi gözüküyor.
1: Doğru, doğru.
0: Ama hazırlık kampını Tarık'la
1: ben Tarık'ı daha iyi gördüm. Bilmiyorum ama sen
0: daha iyi. Ben de daha iyi gördüm. Çünkü bunun nedeni Mert milli takımdaydı. Tarık topuk yaylasına çalıştı ve orada daha hazır hale geldi. O yüzden Tarık daha öne çıkıyor ama tabii burada hocanın tercihi ne olacak bilemiyoruz. Nedense hep Mert 19 tercih ediyorlar. Sağ bekte Mert oynayacak. Skriniar Ake ikilisi ilk kez burada ciddi bir maçta Fenerbahçe taraftarlarının karşısına çıkacak. Sol bekte acaba Osterwalde mi oynayacak yoksa Archie Brown mu oynayacak?
1: Sanki Osterwalde biraz önde gibi gözüküyor. Ne diyorsun?
0: O zaman işte Archie Brown sadece 10+4 nedeniyle mi takımda tutulacak? Çünkü burada Levent de var, Osterwalde de var, Archie Brown da var. Eğer sürekli Osterwalde oynayacaksa Archie Brown gibi gelecek vadeden bir
1: bak,
0: genç oyuncu.
1: Şimdi artı 4'e ben sana şöyle söyleyeyim. Fener'in şu anda artı 7'si var. Sevgili evet. Süleyman. Ömer Fayet 1, Archie Brown 2, Mimovic 3, Aziz Abdulaziz 4, Amoro Diaf 5, Dorgeles Nene 6, Sıdıkı Şerif 7.
0: Evet ama onların içinde takımda oynama şansı olan, oynama potansiyeli olanları bir kenara koymamız lazım.
1: Nene, o zaman Nene. Kimi koyacaksın? Bir kere
0: Sıdıkı Şerif'i koyarım.
1: Sıdıkı Şerif 1 olur, doğru söylüyorsun.
0: Archie Brown'u koyarım. Nene'yi, Archie Brown'u, Sıdıkı Şerif'i, bir de Mimovic olabilir. Çünkü Mimovic eğer Semedo'yla bir yol ayrımı yaşanırsa burada alternatif sağ bek olarak hem doğru. Mimovic hem Mert Müldür hem de Oğuz Aydın öne çıkıyor. 3 tane sağ beki olacak Fenerbahçe'nin ama 3'ünü toplasam bir gerçek orijinli sağ bek yok Fenerbahçe'de. Semedo eğer giderse ki böyle bir durum söz konusu olduğunu biliyoruz yani anlaşmaya çalışılıyor. Çünkü maaşı yüksek, verimi düşük Fenerbahçe'de. O yüzden de sıkıntı olabilir. Yine kadroya dönecek olursak orta saha Gendüzi, İsmail, Asensio şeklinde şekillenecek. Fred de tabii hamle oyuncusu olarak kulübeden devreye girecek. Eğer Greenwood yetişirse diyeceğim ama çok az bir süre kaldı. Zannetmiyorum yetişeceğini bu maça. Sağ kanatta büyük bir ihtimalle Nene oynayacak gibi gözüküyor. Ama onun da bir sakatlıktan çıktı biliyorsunuz. Evet. Ameliyat geçirdi. Belki oraya Musa Bayı çekebilir bu maçlığına veya İrfan Can Kahveci'nin form durumunu şu an bilmiyoruz. Son maçta da çok kısa süre aldı. Milli takım kampından geldi. O yetişirse belki İrfan Can Kahveci veya Oğuz Aydın da olabilir sağ kanatta. Göbek'te Talişka ile oynayacak. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu olma ihtimali yüksek. Ama Vedat Muriç'in de ben ilk maçta son 5-10 dakika belki bir denenebilir diye düşünüyorum. O çünkü 8 gün var o zamana kadar biraz daha bir tık daha kendini iyi hissederse bu maçta denenebilir. Olmadı ikinci maçta bence kulübeden devreye girecektir diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi Adnan Çal demiş ki bu Pasolik'le ilgili konuşmuştuk da Aygüme tribünde 3 kişi küfür ediyor komple tribün kapatıyor diyorsun. Evet sebep bu şu olabilir. Bence maçlarda güvenlik görevlisiyim. Protokol aç kimse yerine oturmuyor. Boş bulduğu yerde oturuyor. O yüzden nokta atışı yapacaklarını söylediler. 200 tane kamerayla her statta görev yapacaklarını söyledi Pasolik ilk çıktığı zaman. İnsanlar göz bebeklerinden tanınacak dendi. Ceplerindeki kartlardan nereye giderse gitsin takip edileceği söylendi. Ondan dolayı diyorum yani Pasolik'le ilgili çok tepki var Süleyman. Yani 3 kişi
0: işe yaramıyor Pasolik gibi görünüyor.
1: Bravo. 1200 lira bu senede bir bedeli. Yani insanlar evet. Bir yandan Pasolik oluyor bir yandan da devamlı ceza yiyor tribünlerde. Adam maçta küfür etmiyor. Bir bakıyorsun ertesi hafta cezalı. komple evet. kapatıyorlar artık. Ondan dolayı biraz isyan var. Onu dile getirmiştik. İstersen kısa bir araya gidelim sevgili Süleyman.
0: Tabii ki.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra Ters Köşe turumuza devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili gazeteci Süleyman Atlı sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Süleyman, Greenwood ne zaman geliyor?
0: Süleyman Fatih'lerine çok merak ettim soru. Çok gizemli sordun sen de. Şimdi Greenwood.
1: Hani niye sordum? Hafta sonu beni TT yaptılar biliyorsun Greenwood'dan dolayı. Yani evet. Yemediğim hakaretler, küfürler kalmadı.
0: Neden?
1: Nedeni işte Greenwood geliyor dedim.
0: Evet, yani ben de aynısını diyorum ama umarım bana aynı hakaretle gelmez çünkü şöyle söyleyeyim yani iş bitti. Yani iki tarafla da anlaşıldı ama Manchester City'nin bir şeyi var biliyorsunuz, opsiyonu var. Bu opsiyonu kullanmayacağına dair bir belgeyi vermesi gerekiyor. Hafta sonu olduğu için o belge gecikti. Yani ya bugün ya en geç yarın o belgede geldikten sonra tüm işlemler tamamlanmış olacak ve Avusturya kampına gelecek, son bölümüne yetişecek Greenwood. Onun ardından da İstanbul'a gelecek. Yani orada ıslak imza orada yapılacak, sağlık kontrolü orada yapılacak şeklinde bilgi geliyor bize tabii ki. Ama bunlar neticede sevgili Aygün, transfer, sevgili dinleyicilerimiz tabii bu mesleği bilmedikleri için haliyle sitem edebiliyorlar. Yani şu şekilde düşünmeleri gerekiyor. Yani transferde bir dakikada her şey değişebiliyor. Yani hep bu örneği veriyorum mesela, en son yaşadığım örnek olduğu için çok başımıza geldi. Bu da en son bu geldiği için mesela Abdülkerim Bardakçı biliyorsunuz gelirken Konya Spor'dan Fenerbahçe'ye geliyordu. Gece saat 11'de Konya tarafıyla görüştüm ben yöneticilerle. Biz de söz ağızdan çıkar dedi. Verdik Fenerbahçe'ye dedi. Oyuncu da istiyor Fenerbahçe'ye gelmeyi dedi. Bu iş tamam dedi. Fenerbahçe de yarın imzayı atar dedi. Sayfayı değiştirdik, manşeti aldık. Hürriyet'teydim o zaman. Dedik ki Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de. Sabah bir uyandım, dırır dırır telefon çalıyor. Hemen bir baktım ki ya Galatasaray'a gitmiş.
1: Evet.
0: Yani çünkü neden? O zamanki Sayın Başkan
1: Ali Koç.
0: Ali Koç'un söylediği bir laf onun tersine gelmiş. Yani sen bu kadar eder misin gibi. O da Galatasaray'ı yönetiyor.
1: Yani 1,5 1 milyon istiyorsun ama sen bu rakam eder misin diye bir cümle söylemiş Ali Bey.
0: Ona kızmış o da.
1: Ondan dolayı
0: yani Galatasaray yöneticilerini aramış daha önce teklif yapan o yöneticilere. Teklifiniz hala geçerliyse ben Galatasaray'a gelmek istiyorum demiş. O attı Galatasaray'a geldi. Şimdi burada tabii ki herkes haberi yapanı suçlar. Yani sallıyorsunuz, böyle bir şey yok. Adam Galatasaray'a geliyor. Yani çünkü o neticeye bakıyor.
1: Süleyman, transferi biz yapmıyoruz ya, kulüpler yapıyor.
0: Tabii,
1: biz
0: tabii,
1: duyduklarımızı, yani öğrendiklerimizi yazıyoruz.
0: Evet, yani bunun için anlattım ki yani bir dakikada değişebiliyor. Bir karar, bir laf, bir şey değiştirebiliyor. Aynı şeyi biliyorsunuz, daha önce Efecan Alanya Spor'dan Fenerbahçe'ye gidecekti. Onda da aynı şey oldu. Yani bir kelime yani şeyi bozuyor. Bütün anlaşmayı bozabiliyor. O yüzden hiçbir transferde hiçbir garanti yoktur. Ama tabii ki gelen bilgiler doğrultusunda biz de kamuoyunu ve taraftarları aydınlatmak için haberlerimizi yapıyoruz. O ayrı bir şey ama şu Greenwood'da da gelinen nokta bu yani. %100 gibi gözüküyor. Ama hiçbir şey için bu hayatta %100 diyemeyiz. Çünkü hayat bu, netice itibariyle yarına
1: her an her şey olabiliyor. Doğru.
0: Yani o yüzden de bir transferde bir sapmalar olursa o taraftarlar da dinleyiciler de kusura bakmasınlar.
1: Ya Fenerbahçe basın sözcüsü Abdullah Kığlı'ydı. Dere ağzında Kalamış'taki o kulüp binasına girerken dedim ya, ismi hatırlamıyorum şimdi futbolcunun ismini. Başkan dedim, bu geliyormuş dedim. Ya Aygün dedi, nereden çıkarıyorsun kardeşim dedi. Öğleden sonra baktığım imza töreninde o futbolcuyla beraber Abdullah Kığlı yan yana oturuyordu.
0: Roberto Carlos'u kaç defa yazdı Aygün. Aziz Yıldırım hepsini yalanladı.
1: Hep yalanladı.
0: Hepsini yalanladı ama sonunda Roberto Carlos'u getirdi.
1: Aynen,
0: yani
1: aynen. Evet, Greenwood'dan sence tabii kadro çok geniş Süleyman. Nasıl bir değişim bekliyorsun kadroda?
0: Vallahi
1: gönderilme anlamında soruyorum. Sakın yanlış anlama. Gönderilme anlamı. Tabii senin tecrübelerine dayanarak sormak istiyorum. Buyur sevgili kardeşim.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin zaten kiradan dönen oyuncularıyla başı dertte, çok fazla sayıda oyuncu var biliyorsun kiradan dönen ve onları şu ana kadar halledemedi. Çünkü neden? Fenerbahçe ile yaptıkları kontratlar çok sağlam ve bu sağlam kontratlardan iyi paralar kazanıyor oyuncular. Haliyle de parasını almadan ayrılmak istemiyor. O yüzden de eli kolu bağlı kalıyor Fenerbahçe'nin yönetiminin. Ama bir yandan da bunu hayata geçirmek lazım. Öyle ya da böyle bu oyuncular oynamayacak, oyuncular ayrılacak takımdan. Ha, Diego Carlos'a mesela kontrat yapıldı. Acaba kontrat diyorum. Sağlık kontrolünden geçildi ve ismi listeye konuldu. Acaba neden? Yani bir stoper olarak

0: değerlendirme mi planlanıyor, yoksa pes ettirmek için karşılıklı yapılan santraş oyunundaki hamleler gibi mi? Onu zaman içinde anlayacağız ama şu maçlarda da çok fazla şans göremedik yani, değil mi Diego Carlos'tan?
1: Doğru, göremedik. Doğru.
0: O halde bence sanki bir sıkıştırma hamlesi gibi bir şey düşünülüyor gibi geliyor bana. Doğru hamle ayrıca. Yani Amrabat Dünya Kupası'nda süre aldı. Aslında Fenerbahçe'de oynayabilecek potansiyeli var ama şimdi orta sahaya baktığın zaman gerçekten Kante problemi var mesela. Kante'nin de çok yüksek maaş aldığını biliyoruz. Hatalı bir kontrat yapılmış olduğunu şimdi fark edebiliyoruz. Çünkü çok yüksek maaşı Fenerbahçe için. Yaşı ve maaşı baktığın zaman Fenerbahçe'ye dert açacak pozisyonda. Aynı şekilde Ederson. Ederson'un da maaşı 30 milyon eurolara dayanıyor. Gerçekten bir eğer gönderilirse, ki bütün taraftarlar gönderilsin diyor. İyi gönderilsin, güzel gönderilsin. Taraftarlar arası açıldı ama bu gönderilme nasıl olacak? Yani seni istemiyoruz kardeşim dersen adamın hak edişlerini ödemek zorunda kalacaksın. O da çok önemli bir mali külfet. İkinci bir Mourinho vakası olur maddi anlamda. Dolayısıyla bir anlaşacaksın oyuncuyla. Ya kalacak, taraftar destek olacak ve takıma elinden gelen katkıyı sağlayacak. Veyahut da oyuncuya ihtiya edeceksin, bir kulüp bulunacak ve minimum zararlı hasarlı atlatacaksın bunu. Daha Livakovic'in var elinde, senin iki yabancı kaleci olmaz. Bu elinde Tarık var, Mert Günok var. Şimdi böyle olduğu zaman bir an önce kurtulman gereken durumlar olduğu gayet net çıkıyor ortaya. Semedo'yla zaten hem aldığı maaş yüksek hem verimi düşük kaldı geçen sene. O da çok tartışıldı. İşte sol tarafta temin söyledik, bek konusunda Osterwalde şimdi sol beke tekrar geçince orada Archie Brown var, Levent Müldür var. Şimdi orada da bir üçlü var. Şimdi işi oynamayacaksa Levent'e de gerçekten yazık yani. O yüzden acaba orası oradan biri gidecek mi? Yani ya Osterwalde ya Archie Brown, üstüne de teklifler olduğu kulağımıza geliyor. Sağ tarafta aynı şekilde yığılma var. Şimdi geldiği zaman yeni transfer. Burada ne olacak? Şimdi Musa Abba var, İrfan Can Kahveci var, Oğuz Aydın var, Greenwood'da geldiği zaman orası bir ciddi anlamda yığılma olacak. Nene var, sakatlıktan döndüğü zaman Nene de orada görev bekleyecek. Dolayısıyla 5 tane sağ kanadın olmuş oluyor. Yani her yerde bir yığılma var. Bir an önce tabii kadro mühendisliği biz yapacak durumda değiliz ama antrenmanda Avusturya kampı olsun, Topuk Yaylası kampı olsun, buralarda İsmail Kartal bunları gördü ve yönetme raporunu verecektir. Gitmesi elzem olan, randıman alamayacağı veya minimum randıman alacağı oyuncuları yönetime bildirecek ve onlarla bir yol ayrımı yaşanacak. Bazı oyuncular kiraya verilecek, bazı oyuncular kulüp bulurlarsa satışa geçilecek ama bunda herkes yönetimin geç kaldığını düşünüyor ama hep bunu söylüyorum, böyle bir durum yok, geç kalma gibi bir durum yok. Yani çünkü kontratları var oyuncuların. Onlar da Fenerbahçe'den aldıkları paranın çok yüksek olduğunu anlasın lütfen dinleyiciler. Yani kapı gibi kontrat yapmış mesela Bekao. Yani sen bu yaşta bu oyuncuyla 4 yıllık kontrat yaparsan işte son 2 yılı senin başına derdi olur. Bir de sakatlık geçirdi. Belki sakatlık geçirmeseydi böyle düşünmeyecektik, böyle de konuşmayacaktık. Stoper arayışında da olmayacaktı. Belki Fenerbahçe Ake'yi de almayacaktı. Gerçekten iyi bir stoper olduğunu biliyoruz yani gösterdiği verimle, randımanla. Ki kendine de gelmiş, kiloda vermiş, zımba gibi gördüm ben Pogon maçında, çok beğendim de ayrıca. Şimdi nasıl bir strateji uygulanacak bunları ancak İsmail Kartal'ın vereceği rapordan sonra göreceğiz ama takımdan ayrılması gereken en az 15 kişinin olduğu gerçeğini de önümüze koymamız gerekiyor. Yani sorunlu oyuncular var, kiradan dönenler var, evet. Bunlara baktığım zaman korkunç bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Yönetimin hatırlıyorsan seninle yaptığımız canlı bağlantıda seçimden önce hep ne diyordum? Seçilecek yönetim, gerek Hakan Safi olsun gerek Sayın Aziz Yıldırım olsun, kim seçilirse seçilsin işinin çok zor olduğunu söylemiştim ben. Şimdi o günleri yaşıyoruz işte.
1: Evet, bir son dakika gelişmesini verelim. Fenerbahçe yöneticileri Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, futbol aklı Oğuz Çetin diyelim, Mason Greenwood transferini tamamlamak için Marsilya'ya şu dakika itibariyle inmişler, haberiniz olsun.
0: Evet.
1: Zaten şu an görüntülerde şu anda Marsilya Havalimanı'ndan da görüntüler de gelmeye başladı. Demek ki Greenwood'i akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin kamp yapmış olduğu Avusturya'ya götürecekleri gözüküyor diyelim şimdilik ama tabii.
0: O uçak boş gitmez diyorum ben. O uçak dolu gider.
1: Dolu döner.
0: Evet.
1: İnmişler. İkili inmiş artık Greenwood'a.
0: Dolu gider diyorum Avusturya kampına.
1: Dolu, bravo dolu gider. Ben de aynı düşünce dedim sevgili Süleyman Arat. Evet. Devam edelim sevgili Süleyman. Forvet transferi anlamında ne düşünüyorsun?
0: Vallahi yani bir sürü oyun

0: Oyuncunun orada da adı geçiyor ama şimdi Vedat Muriç var orada, Talişka var. Şimdi ayrıca mesela çıkılması gereken ve yoğunlaşma dediğimiz isimlere Talişka'yı da dahil etmemiz lazım. Eğer buraya bir transfer gelirse, golcü transferi gelirse o zaman Talişka'nın da şimdi, ama Talişka'nın Fenerbahçe'den aldığı parayı Brezilya konuşuluyor, hiçbir takım veremez. O yüzden de gerçekçi gözle bakmak gerekirse buradan da zarar eder Fenerbahçe. Çünkü yani her şey ortada, net biçimde ortada. Alınan paralar ortada. Bu paraları Avrupa'nın birçok kulübü, Brezilya takımlarının hiçbiri veremez yani Fenerbahçe'nin verdiği paraları. O yüzden de veda çok zor yani. Cepten para çıkarak ancak veda olabilir eğer Talişka'dan bir çıkılacaksa, ki Talişka'nın da yani hem forvet arkasında hem de forvette Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağı gibi bir gerçek önümüzde duruyor. Ha belki Premier Lig'den bir oyuncunun kiraya gelme ihtimali söz konusu. Eğer öyle durum olursa başka yerden çıkılacak. Onlar da kadroda tutulacak gibi bir manzara çıkıyor ortaya önümüze. Şimdi kim oynayacak? Greenwood'u, Kerem'i baktığın zaman...
1: Şimdi Kerem'le ilgili de soru geldi. Kayseri'den Serkan Bey diyor ki Kerem'in diyor Arabistan'a transferi doğruysa yerine Rashford olur mu diyor. Rashford'un kiralama durumu var arkadaşlar. Onu az önce sosyal medya hesabından da paylaştım. Bir evet, kiralama hadi. Modeli gözüküyor. Kerem'le ilgili neler söylersin Arabistan? Kerem ama pek düşüncede yok ama...
0: Açıkladı Kerem bunu. Ailevi evet. Nedenlerle böyle bir transfer olmaz diye belirtti kendisi. Yani Türkiye'de kalmak istiyor ailevi nedenlerle. O yüzden de zaten Benfica'dan gelme nedeni yani vatana dönmek, evlendikten sonra ailesini, çocuklarını bu ülkede yetiştirmeyi düşündüğü için, hayal ettiği için burayı tercih etmişti ve Fenerbahçe'ye de yeniden bir çıkış yaşamayı hayal ettiği için gelmişti. Şimdi yeniden bir gurbete çıkmayı çok sıcak bakmıyor. Bunu da ifade etti. Ama belli olmaz işte. Yine aynı noktaya geri geliyorum. Transferde hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Yani son saniye çok cazip bir teklif gelir. Yani ailesiyle konuşur. Böyle bir adımı atalım mı derler, atalım derler ve yola çıkılır. Yani bunlar yaşandı daha önce, yeniden yaşanabilir yani.
1: Evet Süleyman, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Süleyman Arat? Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik çünkü. Evet. Çok da mesajlar geldi arkadaşlar, okuyamadıklarım da var. Özellikle Pasolik üzerinden çok fazla mesaj geldi. Bu konuyu bu hafta biraz daha işleyelim. Sezon yaklaşıyor çünkü, maçlar da yaklaşıyor. Bu konuya biraz daha yoğunlaşalım. Sizler de ara ara bağlandığınızda mutlak surette bu pasolikleri konuşun. Buyurun sevgili Süleyman Arat, sevgili Süleyman.
0: Evet, yani son kelime olarak ben Gornik-Sabzi maçının çok tehlikeli olduğunu tekrar ederek kapatmak istiyorum. 21 Temmuz'daki maç Fenerbahçe için çok önem taşıyor. Burada bir kırılma yaşanırsa, bir beraberlik ve elenme durumu söz konusu olursa çok kırıcı olur. İsmail Kartal'ın adına güven sarsıcı ve taraftarların bu sene yine olmayacak zihninde soru işareti şekilleneceği için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu takım az önce söylediğim gibi 1970'de yarı final, 1971'de de final oynamış bir takım. Yabana atılmaz 5 şampiyonluğu var. 70-71 sezonunda Göztepe ile karşılaşmış Kupa Galipleri Kupası'nda. 1-0 ve 3-0'la geçmiş. İki maçta da yenmiş Göztepe'yi. Yani hafife alınmaması gereken bir takım. Yani o Oleg zamanında efsane futbolcu Oleg Lubanski, bu Gornik-Sabzi'nin efsaneleri. O yüzden ciddiye alması gerekiyor Fenerbahçe'nin hazırlıklarını. Keşke bir hazırlık maçı daha yapsa diyorum İstanbul'a döndükten sonra kuvvetli bir takımla ve onun ardından bu maça çıksa diye düşünüyorum açıkçası. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Az bir zaman kaldı. 8 gün aşağı yukarı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da tüm Türk takımların tabii ki Avrupa'da ayrı gayrı yapmadan hepsini yürekten destekliyoruz. Hepsi inşallah çok başarılı olurlar.
1: Çok teşekkürler sevgili Süleyman Arat, yerimize bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
1: Çok sağ ol. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü
6: çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
8: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
9: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. Bugün 1,5 saat boyunca sporun gündemiyle birlikte olacağız. Yarım saat erken bitireceğiz. 20'de Demir Leydi adlı program Radyo Spor ve Espor Plus ortak yayınında sizlerle buluşacak. Haftanın ilk gününde tabii tüm takımlarda, özellikle futbolda, transfer hareketliliği devam ediyor. Fenerbahçeliler Mason Greenwood'u bekliyor. Ne zaman oyuncu gelecek? Şu ana kadar transfer neden gecikti? Bu sorulara yanıt arayacağız. 19.15'te bir telefon bağlantımız olacak. Fenerbahçe'nin kampı devam ediyor yurt dışında ve bu bağlamda da oyuncuların açıklamaları var kampa dair, İsmail Kartal'a dair. Bir yandan da Fenerbahçe'de ayrılması beklenen oyuncularla hangi takımlar ilgileniyor, hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Malcom'un menajeri bir süredir İstanbul'daydı. Fenerbahçe Malcom'u transfer edecek mi? Bu soruların hepsine yanıt vereceğiz program içerisinde. Galatasaray'da Leslie Ugochukwu bu akşam İstanbul'a gelecek. 1+4 yıllık anlaşmadan bahsediliyor. Tabii opsiyon da var sözleşmede. Zorunlu satın alma opsiyonu mu, kaç maçı kapsıyor? Galatasaray bundan sonra hangi oyuncuları transfer etmeyi düşünüyor? Kadrodaki oyunculara teklif var mı? Özellikle Davinson Sanchez'in ayrılmak istediğine dair haberler vardı. Birazdan telefon bağlantısıyla bu sorulara da yanıt arayacağız değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta Leandro Trossard konusunda her şey iyi gidiyordu. Aslında anlaşmanın olduğuna dair ki hem Beşiktaş cephesi hem de Beşiktaş'ı takip eden gazeteciler hafta sonu haberleri paylaştılar. Ama bugün Leandro Trossard'ın menajeri Dirk Hebel'den ilginç bir açıklama geldi. Onu da sizlerle paylaşacağım. Sky Sports'a açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ama henüz bir karar vermedik diyor. Bu ne anlama geliyor? İlerleyen dakikalarda bunu da paylaşacağız sizlerle. Trabzonspor'da Fiorentina ile Cristolai için görüşmelere devam ediyor. Anlaşmanın yakın olduğuna dair haberler var. İtalyan kulübü 30 milyon euroyu bulmuş durumda. Yani teklif ettiği rakam 30 milyon euroyu bulmuş durumda. Trabzonspor'un beklentisine herhalde bu hafta içerisinde o konuda çözülecek gibi değerli dinleyenler. Avrupa'da bugünün en dikkat çekici transferi Manchester United'dan geldi. Manchester United, Euro Tielemans'ı kadrosuna katmak üzere ki anlaşmalar da yapıldı, artık resmi açıklamalar bekleniyor ve Astonia'da Tielemans'ın yerine Manzambi'yi aldı Freiburg'dan. 2026 Dünya Kupası'nın yıldızlarındandı İsviçre'nin genç oyuncusu, hatta Newcastle'ın listesindeydi ama Manzambi 60 milyon euroya Freiburg'dan Astonia'ya transfer oldu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Manzambi'nin Newcastle yerine Aston Villa'yı tercih ettiği yazıldı bugün Avrupa basınında. Ve Arsenal'dan bir transfer girişimi İngiliz basınında yer alıyor bu bilgi. Arjantin'in forveti Julian Alvarez'i istediğine dair daha önce Atletico Madrid satmayacağını açıklamıştı ama görünen o ki oyuncuyu sadece Barcelona değil birçok kulüp takip ediyor. O kulüplere Arsenal'da eklendi. Dünya Kupası sonrası birçok ülkede hocaların istifasını gördük. Uruguay milli takımı da

0: takımında da Marcelo Bielsa görevi bırakmıştı ve Uruguay milli takımı eski efsanesi Diego Forlan'la anlaştı. 47 yaşındaki teknik adamı geçici olarak milli takımın başına getirildi. Hırvatistan milli takımında da Slaven Bilic 14 yıl sonra ülkesinin milli takımının başına geçti. Bugünü şöyle kısaca bir özetleyecek olursak durum bu değerli dinleyenler. Basketbolda da Shane Larkin'in Fenerbahçe ile anlaştığını daha önce paylaşmıştık sizlerle. Resmi açıklamada yapılmış oldu. Sarı lacivertli kulüpten Shane Larkin artık Fenerbahçe Beko'da kariyerine devam edecek. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz, yazabilirsiniz değerli dinleyenler. Tabii Dünya Kupası'nda da heyecan artık sona doğru yaklaşıyor diyebiliriz. Yarın akşam ilk finalist belli olacak. Avrupa futbolunun iki önemli ülkesi turnuvaya favori olarak başlayan İspanya ile Fransa saat 22'de kozlarını paylaşacak değerli dinleyenler. Çarşamba akşamı yine saat 22'de İngiltere Arjantin maçıyla finalistler belli olacak. Bugün FIFA İspanya Fransa maçına Ivan Barton'u atadı. Ivan Barton biliyorsunuz bizim, daha doğrusu Türk milli takımının Paraguay'a 1-0 yenildiği maçı yönetmişti ve o maçta yönetimiyle Türk halkının sevgisini kazanmıştı. Bu turnuvada da çok iyi bir idare gösterdiğini söyleyebiliriz saha içerisinde. FIFA'da ona yarı final maçı verdi. İspanya Fransa arasında çok önemli bir maçta El Salvadorlu hakem düdük çalacak yarın akşam. Burada tabii bugün de böyle sosyal medyayı dolaşırken, X'te paylaşımlara bakarken, Türkiye'de ben yüz binlerce insan tweet atmış Ivan Barton hakkında. Türkiye'de de artık öyle bir durum var ki, hani böyle işini iyi yapan, ahlaklı bir şekilde yapan, güvenli insana böyle bir artık açlık var ve dünyanın neresinde böyle bir insanla karşılaşırsak o açtığımızı bir şekilde gösteriyoruz. Ivan Barton da özellikle Paraguay maçında çaldığı düdükler, gösterdiği, saha içinde gösterdiği otoriteyle Türk halkının sevgisini kazanmıştı maçı kaybetmemize rağmen. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim değerli dinleyenler. Şimdi telefon bağlantımızı da gerçekleştireceğiz. Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'la Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Galatasaray'dan da bir açıklama geldi. Leslie Ugochukwu, Nijerya asıllı Fransız ön libero'nun bu akşam İstanbul'da olacağını paylaştı. Uçaktan da bir mesaj yayınladı. 22 yaşındaki genç oyuncu. Aslında şöyle baktığımda 22 yaşında olmasına rağmen Fransa'nın U17, 18, 19, 20 takımlarında oynamış. Resmi maç sayısı çok yüksek. 156 resmi maça çıkmış 22 yaşa rağmen. 6 gol 5 asistlik performansı var. Avrupa Ligi'nde maçı var. Lig 1'de 47 maç, Premier Lig'de 73 maç, 4 gol 3 asist. Hani genç oyuncu, işte bizim maalesef ülkemizde aşamadığımız sorunlardan biri, bu yaşlara geldiğinde oyuncular bu kadar maç sayısına ulaşamıyorlar. Nevzat Dindar telefon attığında. Nevzat abi merhaba.
1: Merhaba Ayhan.
0: Galatasaray ilk transferi gerçekleştirmiş oldu. Leslie Ugochukwu son 2 haftadır gündemde olan bir isimdi. Tabii çok rakam yazılıyor. Ben özellikle 1 artı 4'e takıldım. Her ne kadar opsiyon olsa bile Galatasaray önümüzdeki yaz bu oyuncunun bonservisini kesin alabilecek diyebiliyor muyuz?
1: Yani kesin gibi diyelim. Zaten belli bir maç sayısı. O maç sayısına da çıkaracağı düşünülüyor, bekleniyor. Yani sonuçta oyuncu da kendisi açısından kritik bir karar vermiş oluyor. O da kendisini sağlam almıştı. 1 artı 4 senelik bir anlaşma yapılıyorsa bence o net bir anlaşmadır.
0: Rakamlara dair bilgin var mı? Çok rakam paylaşıldı kamuoyunda ama hani resmi bir açıklama
1: Yani
0: da.
1: kap açıklaması gelecek gene. Ben yani 3 milyon euro civarında bir kiralama bedeli, 22

0: 23 bandında da bir zorunlu satın alma opsiyonu olacağını düşünüyorum. Yani bu rakamlara yakın 30 olmayacak. Bernie zaten transfer ederken bu rakamları vermiş. 27.8 ya da 28.7 vermişti. Dolayısıyla Championship'a düştükten sonra onlar da oyuncuyla alakalı teklifleri değerlendireceklerdi. Ki oyuncu da zaten Galatasaray'a gelmek istedi. Dolayısıyla bu transfer gerçekleşti. Okan Hoca'nın istediği profilde bir oyuncu. Galatasaray taraftarını çok heyecanlandırmadı tabii. Çok sansasyonel isimler, flash isimler ortada dolaşırken böyle hani çok bilinmedik bir isme gitti Galatasaray. Maliyet olarak bir maliyet yok. 3 milyona kiralanıyor belki ama Galatasaray paket olarak 26-27 milyon euro maliyeti olacak. Sonuçta zorunlu satın alma opsiyonu var. 20 maçta oynarsa ki o şartın yerine gelmesi zor bir olasılık değil. Oyuncu zaten kaliteli bir oyuncu. Yani şans bulabilecek bir oyuncu ve Okan Hoca'nın şans vermeyi düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla Galatasaray'da tabii ki değişik özellikler, özellikle defansif yönüyle güçlü fiziği de Okan Hoca'nın Avrupa'da şans vereceğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi olacaktı. Çünkü baktığımız vakit özellikle orta sahada Galatasaray Avrupa yanında zorlanıyordu. Fizik takımlara, tempolu atletik takımlara karşı ve deplasmanlarda özellikle. Bu oyuncudan ne beklediğinize bağlı. Yani oyuncu eğer savunma tarafında bir rol veriyorsanız bu işi layıkıyla yapabilecek bir oyuncu. Ama ofansif tarafına baktığımızda ki tabii bu hani taraftarı mutlu edecek ya da Galatasaray'a maç kazandıracak özelliklere sahip bir oyuncu değil ama gelişime açık bir oyuncu. Sonuçta bekleyip görmek lazım.
1: Katılıyorum sana. Yani şu an istatistiklerine bakıyorum. 22 yaşında olmasına rağmen 156 resmi maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun 73'ü Premier Lig maçı. O fiziksel kaliteyi zaten ortaya koymuş. Kendini bir anlamda o açıdan ispatlamış bir oyuncu. Yeni dönemde Torreira'yı daha çok 8 gibi mi göreceğiz? Arkada Ukoçukwu mu yer alacak? Okan Hoca'ya bununla dair bir sohbetin oldu mu yakında?
0: Şöyle, hocayla olmadı ama hocanın çevresi, yöneticilerle yaptığımız sohbette bir kere Ukoçukwu transferinden bağımsız Galatasaray orta saha hamlesi yapacak. Ayrıca Lemina da kalıyor. Orta saha tabii bir denkleme dönüşecek, yani birkaç bilinmeyenli bir denkleme dönüşecek. Burada lig maçları için ben yani 6 numarada evet faydalı olur ama ön tarafta bir kere Fransız ön libero'nun Türkiye'de o kilidi açabilecek oyuncu olmadığını, Galatasaray'ın zaten bu pozisyonu oyuncu aradığını belirtelim. Mutlaka bir orta saha transferi olacak. Ön tarafa zaten bir orta saha transferinden ziyade şimdi gördüğüm kadarıyla Galatasaray 10 numara pozisyonuna transfer yapacak. Can Uzun'dan bağımsız. Burada Can'ı nasıl kullanacağı da önemli. Farklı oyuncu profilleri var ama hepsinin ortak noktası güçlü fizikleri, atletizmleri ile dikkatimi çekiyor Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncular. Yani Galatasaray Okan Hoca'nın o istediği ön alan baskısı presini yapabilecek
1: oyuna uygun profilde oyunculardan bahsediyorsun. Biz birkaç gündür, hatta birkaç aydır Bruno Fernandes de o listede olan oyunculardan biri. Can Uzun ve Bruno Fernandes biraz daha ön plana çıkmış gibi. Bu oyunculardan hangisi daha yakın diyebiliriz Galatasaray'a?
0: Can yakın. Yani Bruno Fernandes Manchester bırakmak istemiyor. Yani bıraksa dahi belli bir bonservis beklentileri var. Hani 40-50 diyelim. Manchester okey dese bile Bruno Fernandes'in istediği rakamlar çok anormal rakamlar. Yani onu Galatasaray'ın vermesi çok zor. Tabii ki Bruno Fernandes'i her takım ister. Birçok takım ister. Dolayısıyla o mali şartları yerine getirmesi Galatasaray'ın kolay görünmüyor. Benim duyduğum tabii ki Galatasaray'ın bir ara gündemine gelip konuşulan rakamlar abartılı bulunca Galatasaray'ın frene bastığı şeklinde. Yani o yüzden orada bir sıcak gündem yok. Ama Can Uzun'la alakalı net bir şekilde Galatasaray'ın ısrarı sürüyor ve bu transferde Galatasaray kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu menajeri İstanbul'a geldi. Görüşmelerde bulunuldu. Oyuncu tarafında problem yok. Frankfurt'un direnci kırılmaya çalışılıyor. Orada da çıkış maddesi 60'tı. 50'ye kadar indiler. Biraz daha ineceklerini düşünüyorum. Yani o rakam biraz daha aşağı çekilir diye zaten Galatasaray'da bir beklenti var. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. İşin bence en can alıcı noktası futbolcunun başka teklifler almasına rağmen bunlardan bunların başında Roma geliyor. Galatasaray'ı tercih etmesi. Dolayısıyla Galatasaray yani Can Uzun transferini Ayhan günün sonunda bitirecek. Bu hafta olur. Ağustos'ta olur. Ya da Ağustos'un sonunda olur. Yani bu transferi Galatasaray bitirmez konusunda kararlı. Futbolcu da Galatasaray'a gelme konusunda kararlı. Pazarlıklar başladı. Öncelikle futbolcu tarafını ikna etmek, futbolcu tarafını projeye ikna etmek ve şartlarda anlaşmak önemliydi. O kısım geçildi. Şimdi pazarlık süreci. Orada da müzakereler resmiyete dökülecek. Yani ön hazırlıklar, ön çalışmalar, ön tesisler sunuldu. Karşı taraftan bir rakam alındı. Belli bir noktada onlar inebilecekleri rakamı ilettiler. Galatasaray verebileceği maksimumu söyledi ama daha pazarlık masasına oturulmaz net bir şekilde. Pazarlık masasına oturulduğu vakit bence kıran kırana pazarlıklar sonunda Can Uzun Galatasaray formasını giyecek.
1: Forvet konusunda da bugün yine yeni bir isim, hatta birkaç gündür de yazıldı. Midtjylland'ın genç oyuncusu Francolino, yine Enkiso, Julio Enkiso da Paraguay'la iyi bir Dünya Kupası geride bırakmıştı. İsmi şu an aklıma gelmedi. Dinamo Kiev'in forveti var.
0: Ponomarenko. Evet, Ponomarenko.
1: Bir forvet de alacak Galatasaray. Zaten şu an ihtiyaç da var. Sayısal olarak da eksik orada sarı kırmızılı takım. John Duran artık kesinlikle alınmayacak diyebiliyor muyuz şu şartlarda?
0: Yani şu an John Duran Galatasaray'ın önceliği değil. Tabii ki 23 yaş altı, az önce Goçuoklu da o detayı belirtmedik. Sonuçta Galatasaray'ın 10+4 için yapacağı hamleler önemliydi. Burada o artı dörtlük kontenjan için yapılan ilk hamle. Yani Duran'da böyle bir şansınız var. Elinizi güçlendirebilir. Maliyet olarak yüksek değil. Ama Duran'ın sicili buna el verir. Galatasaray bu problemli oyuncuyu kadrosuna katar mı? Ya biraz daha soru işaretleri var. Maliyet olarak Duran bence en cazibe. Ama diğer seçenekler listenin ön sırasında işte Ponomarenko bunlardan bir tanesi. Onu da tabii Porto istiyor. Ajax, Trabzon istiyor. Özellikle Porto transferde çok istekli. Dolayısıyla Galatasaray yine kiralık satın opsiyonu şeklinde transferi bitirmeye çalışıyor ama Ukrayna ekibi de sonuçta 25-30 milyon euro bandında bir bonservis bekliyor. Orada süreç devam edecek. Başka isimler bir gündeme gelebilir. Ama Galatasaray'ın özellikle yedek golcü transferinde maliyeti çok yukarılara çekmemeye çalıştığını biliyoruz. Yani orada işte 30 milyon euroluk bir transfer yapıp 5-6 milyon euroluk bir maaş verip kulübede bekleteceği bir oyuncuya Galatasaray yatırım yapmaz diye tahmin ediyorum. Orada biraz daha maliyet açısından kendilerini zorlamayacak bir isme kadrolarına katmaya çalışıyorlar. Yani sıradan bir isim değil tabii almaya çalışacakları. Ama mesela Ponomarenko hem geleceği var hem ileride satışı olabilecek. Potansiyeli yüksek, istatistikleri gayet iyi bir oyuncu. Zaten Avrupa piyasasında da adı geçmeye başladı. Dolayısıyla Galatasaray'da da kendini geliştirebilirse çok farklı noktalara gelebilir. O yüzden kiralık satın alma opsiyonu eğer Ukrayna tarafından kabul görürse Galatasaray'ın önceliği olarak şu an listede bu futbolcu söyleyebiliriz. Enesisa biraz daha Osyan arkasında bekleyecek oyuncu olarak Ponomarenko ya da başka bir isim Duran da olabilir. Günün sonunda hiçbir olmazsa Duran'a da Galatasaray gidebilir. Ama Enstitüsü bunlardan farklı. Enstitüsü biraz daha geride. Yani biraz daha 10 numara pozisyonu için. Hem de 23 yaş altı olması bir avantaj olarak görülüyor. Sol kanatta oynayabiliyor. 10 numarada oynayabiliyor. İkinci forvet olarak oynayabiliyor. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Paraguay milli takımıyla da gayet iyi performans sergiledi. İlk takımıza karşı da oynamıştı. Enciso Okan Hoca'yı çok heyecanlandıran bir. Yani o yüzden Enciso transferi bence Can Uzun gibi Galatasaray'ın bundan sonraki gündemini fazlasıyla meşgul edecektir.
1: Son iki sorum olacak. Bir dinleyicimiz de sormuş. Sana sormamı istedi. Brahim Diaz haberleri var. Galatasaray ilgileniyor mu diye sormuş. Zannetmiyorum.
0: İlgileniyor.
1: İlgileniyor
0: İlgileniyor.
1: mu?

0: Galatasaray Brahim Diaz'la ilgileniyor.
1: Peki
0: yani ben... şöyle kafa karışabilir. Ya Enesli olacak Galatasaray, Can Uzun olacak. Brahim Diaz ne alaka denilebilir. Hepsi birbirinden bağımsız. Hepsinin farklı özellikleri var. Özellikle bir Enesli ön alan baskısı, yaşı ve 23 yaş altı bir olması göz önünde bulundurularak düşünülen bir isim. Sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Diğer taraftan baktığımızda Can Uzun zaten yetenekli bir oyuncu ve Can Uzun 10 numara pozisyonda ikinci forvet olarak oynayabilir. Belki sol kanatta da düşünebilirsiniz. Orta sahada bile zaman zaman oynatabileceğiniz özelliklere sahip bir oyuncu ve milli futbolcu sonuçta. Şimdi Brahim Diaz 26 yaşında, biraz daha Galatasaray'ın o spektaküler 10 numara, zaten Enesli'deki o pozisyonda biraz daha oynayabilir dedik ama Enesli ile Brahim Diaz arasındaki fark, Brahim Diaz biraz daha işin işte asist tarafında, oyun kurma
1: kreatif tarafında daha etkili bir oyuncu, tabi doğru söylüyorsun.
0: Yani profiller biraz farklı ama neticede bunun kararını Okan Buruk verecekti. Belki bir arada oynatacak. Belki Enesli'yi sola çekecek. İkinci forveti oynatacak. Brahim Diaz. Ya tabii Brahim Diaz için Real Madrid'in vereceği, Mourinho'nun vereceği karar önemli. Ama Brahim Diaz Galatasaray'ın radarında.
1: Son olarak da Leroy Sané ve Davinson Sanchez. Yani Leroy Sané'ye teklif yok ama işte bu kadar isim sayınca benim aklıma geldi. Acaba Galatasaray Leroy Sané'ye bir teklif gelirse oyuncu da
0: istedim. Sane ile ilgili yöneticilerle konuştum. Net bir şekilde bu sene daha motive olduğunu söylemiş. Sane İstanbul'u seviyor, Galatasaray'ı seviyor ama bu sene daha farklı bir Sane izleteceği konusunda garanti vermiş. Tabii bekleyip görmek lazım. Sonuçta Almanya yeni takımıyla da bir hayal kırıklığı yaşadı dünya kupasında. Ama Sane Galatasaray'da kalacak. Sizce Arabistan'dan ilgi vardı. O fikri değerlendirmeyecek. En azından bu sezon şu aşamada. Davinson Sanchez Como ilgisi ısrarlı. Ama ben bu transfere çok düşük bir ihtimal veriyorum. Galatasaray'ın planını da bozar. Burada Sanchez'in çok böyle anormal bir kriz çıkarması lazım gitmesi için. Yoksa Galatasaray bugün Davinson Sanchez'i yani 35 de gelse çok sıcak değil Galatasaray. Evet, yani bir alt barem konuldu. Orada hani 35'in altında bir satma izlenildi ama 35 de gelse Davinson Sanchez'i Galatasaray'ı satmak gibi niyeti yok. Burada Davinson Sanchez'e bağlı bir durum. Sanchez'in de tabii dönmesi bekleniyor. Orada Como ısrarlı şekilde Fabregas futbolcu istiyor. Ben biraz daha Sanchez'in gitme olasılığı az olduğunu söyleyeyim. İtalyan basını ise ısrarlı şekilde Sanchez konu haberleri çıkarmaya devam edecek. Bakalım yani o süreçte sonuçta bugün hayır diyoruz, Galatasaray'da satmayacağız diyoruz ama az önce söyledim yani Sanchez geçmişte Bado Endia'yı yaptı, gitmek istiyorum diye direttirse o zaman hayır diyemezsiniz. Yani böyle de bir durum. Kaldı ki değerini bulduğu vakit futbolcuyu satmak zorundasın ama Galatasaray'da 35'e sattığını varsayarsak yerine kim olacak? Van Dijk kariyer olarak, performans olarak eski günlerinde değil. Dolayısıyla Van Dijk daha çok sol stoper olarak Liverpool'da hafızalarımızda. Dolayısıyla Galatasaray'ın zaten hali hazırda bir stoper arayışı varken Davinson Sanchez'in gitmesi planları daha da etkiler, bozar. Burada biraz daha beklemek lazım ama ben bugün için Sanchez kalıyor diyeyim.
1: Nevzat Dindar'la Galatasaray gündemini konuştuk. Nevzat abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Rica ederim. İyi akşamlar.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Leste Ugoçuk bu transferinde Victor Osimhen'in de dahili var. Oyuncunun Türkiye'ye gelmesi konusunda ikna ettiğine dair. Aslında İngiltere'de de Leste Ugoçuk boyu isteyen takımlar varmış. Bugün birçok yerde okudum bunu. Ve Victor Osimhen kariyeri için Galatasaray'ın daha faydalı olacağını oyuncuya anlatıyor ve aynı zamanda Nijerya vatandaşı, Nijerya asıllı Leste Ugoçuk bu transferde etkili oluyor. Şimdi orta saha kurgusu konusunda hani Cadu'nun geldiğini varsayarsak ki Galatasaray bu yaz tüm odak noktasını Can Uzun'dan yana kullanacak gibi. Geçen sene Victor Osimhen'di o odak noktası ve geç de olsa transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala da olsa Victor Osimhen'i takıma katmayı başarmıştı Galatasaray. Bugün itibariyle de hani hem Leslie Iguchukwu'nun bonservisini seneye alma opsiyonu devreye girdi, biliyorsunuz sözleşme o şekilde. Parayı Can Uzun'un bonservisine ayırmış durumda. Can Uzun geldiği ihtimal üzerinden konuşacak olursak Torreira, Leslie Iguchukwu, Can Uzun orta sahası. Sane kalacak dedi az önce Nevzat Dindar. Ben de bir ayrılık beklemiyordum ama acaba işte Arabistan'dan iyi bir teklif aldığına dair 18 milyon euroluk bir yıllık ücretten bahsetti. Geçen hafta bir kaynağım ama gidebilir mi diye düşünürken Leroy Sané'nin ayrılma ihtimaline pek o ihtimale olmayacağı görüşünde Nevzat Dindar, ki yöneticilerle de konuştuğumda bunu paylaştı bizde. Sağda Leroy Sané, az önce paylaştığım gibi orta alanda Iguchukwu, Torreira, Can Uzun, solda Barış Alper. Eldeki oyuncular üzerinden gidecek olursak ileride Osimhen. Burada Gabriel Sara, yine İlkay Gündoğan ve Lemina dışarıda kalmış oluyor. Orta sahada ciddi bir zenginlik yaratıyor ama Lemina'yı da yeni sezonda Okan Hoca daha çok stoper alternatifi olarak düşünüyor. Orta sahada da mutlaka kullanacağı maçlar olacaktır. İki farklı oyuncu ile devam edecek gibi Galatasaray şu görüntüde. Acaba bir 8 alır mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Şimdi konuşulanlara bakıyorum. Orta sahada hani bir 8'i daha ihtiyaç duyabilir o zaman. Çünkü Gabriel Sara'yı da satma düşüncesi var Galatasaray'da. Gabriel Sara'ya şu ana kadar tekliflerin gelmemesi de biraz planları aksattı, yavaş ilerlemesine sebebiyet verdi. Sara'yı sattığı takdirde farklı profilde mutlaka bir 8 numara alacaktır Galatasaray. Hatta şu ana kadar da Gabriel Sara'yı çoktan satma düşüncesi vardı ve o istediği teklifler oluşmadığı için de beklemeye geçmiş durumda. Stoper konusunda bir arayış yok Galatasaray'ın, o beni biraz şaşırttı. Hani işte Singo'nun kaldığını düşünürsek şu ana kadar onda bir teklif, resmi bir teklif yok. Davinson, Abdülkerim'e devam edecek gibi yine sezona. Şampiyonlar Ligi'nde de Davinson, Abdülkerim ikilisinin özellikle üst seviye maçlarda yetersiz olduğunu gördük. Liverpool deplasmanı, Manchester City deplasmanı, Frankfurt deplasmanında Singo ile Davinson oynamıştı. Çok kötü bir maç çıkarmışlardı o kurgu. Ama o gün tabii biraz anlayışla karşılamak lazım. Uğurcan, Singo, Davinson ilk defa bir yerde oynadığı bir maçtı. Onun da azizliğine uğradı Galatasaray. Şimdi bu tabloda da stoperde Arda Ünyay, işte Kaan Ayhan'ı kullanabilirsiniz hala Galatasaray'ın oyuncusu alternatif olarak. Şampiyonlar Ligi'nde biz daha çok Lemina, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'i göreceğiz. Sanki Şampiyonlar Ligi için bu savunma hattı da yetersiz gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizler de katılır mısınız? Oraya da bir ihtiyaç var düşüncesindeyim ama tabii transferin son gününe doğru bazen böyle işte büyük takımlarda boşa çıkan oyuncular oluyor. Kiralama yöntemiyle oraya da bir takviye yapabilir Galatasaray. Süper Lig'den bazı isimler gündeme gelmişti. Ümit Akdağ oyunculardan biriydi. Orada da Alanya Spor'un çok yüksek perdeden bonservis bedelini açması transferin önüne engel oldu. Ümit Akdağ bildiğim kadarıyla Trabzonspor'la Fenerbahçe'de bir ara istemiş, ilgilenmişti. Daha çok böyle orta saha ve ön tarafa bir yoğunluğu var bu transfer döneminde Galatasaray'ın. Hala şu an bir forveti var. Az önce Galatasaray'ın kadroya bakarken Halil Dervişoğlu hala Galatasaray'ın oyuncusu olarak görünüyor. Onu da şaşırdım. Yani sanki yıllardır Galatasaray'da ama bir yıl daha kontratı varmış şu an. Kampa katıldı galiba Galatasaray'la. Takımda düşünülmeyen oyunculardan biri. Herhalde bu sene bonservisiyle gider diye düşünüyorum. Çünkü bir yıllık kontratı kalmış. Muhtemelen Galatasaray yolları ayırır ama yedek olarak da forvet olarak Ahmet Kutucu görünüyor şu an mevcut kadroda isimlere bakacak olursak. Forvet konusunda ciddi eksik var. Sadece bir oyuncu da yetmez.

gibi geliyor bana. Can Uzun alırsa işte belki bir forvet, işte hani örnek veriyorum, bu Ukraynalı golcü az önce Nevzat Dindar'a da konuşurken paylaşmıştı, Galatasaray'ın yakın olduğu forvet mevkisi konusunda isim olduğunu söylemişti. Dinamo Kiev forması giyen Panomarenko. Panomarenko'yu aldı diyelim. Can Uzun da Osimhen, Panomarenko ve Can Uzun şeklinde belki o rotasyonda sezonu tamamlayabilir. Mutlaka bir forvet alacak Galatasaray. Şu anda da görüştüğü birçok oyuncu var. Sol açık mevkisinde bir arayış var gibi. Yunus Akgün şu an Galatasaray'da biraz daha geri plana düşmüş gibi. En azından eğer sezon içerisinde çok iyi bir çıkış yakalayıp formayı alamazsa yeni sezonda yedek olarak düşünülen oyuncu gibi geliyor bana. Şu an Galatasaray'ın arayışta olduğu, görüştüğü oyunculara da bakacak olarak söylüyorum bunu. Ve en önemlisi de Barış Alper mevzusu. Ben hala satılabilir düşüncesindeyim. Bakalım ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda Ağustos ayında bir hareket olacak mı? Barış Alper'i Galatasaray bu yaz satmayı planlıyordu. 10 artı 4'ten sonra düşünce değişmiş midir? Ki aslında bu kural geçen seneden belliydi ama 10 artı 4 devam etmez düşüncesi de vardı. Bunu bir şekilde değiştiririz düşüncesi de vardı. Yani bu yaz Galatasaray'ın satmayı düşündüğü 3 oyuncu vardı. Şu ana kadar üçüne de teklif gelmemesi biraz planları bozdu. İşte az önce paylaştığım gibi Singo, orta alanda Gabriel Sara, diğeri de Barış Alper Yılmaz'dı. Şu ana kadar 3 oyuncuya da teklif gelmedi. Bir ay, 1,5 ay öncesinde hatırlarsanız böyle 3 oyuncudan 100 milyon euro hedefleniyor diye birçok haber okumuştuk. Bu da Galatasaray'ın aslında biraz transferde yavaş gitmesine sebep oldu diyebilirim. Yusuf Akçı şey sormuş, acaba stoperde bir alternatif olabilir mi diyor Savaş Bey. Bir ara gündeme geldi ama şu an pek konuşulmuyor. Bakalım ilerleyen günlerde Galatasaray'ın tekrar girişimi olacak mı? Ama benim fikrim bir stoperde lazım gibi, geniş kadroda. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bazen çok önemli bir oyuncunuz sakatlanıyor, tüm planları bozabiliyor. Yani sezon içerisinde Abdülkerim ya da Davinson böyle bir sakatlık yaşasa Galatasaray çok zorlanır düşüncesindeyim. Bir stoper takviyesi yapmazsa, ki bu oyuncuların da yaşı ilerliyor. Her sene 40-50 ortalama maçı çıkıyorlar. Biraz yaşın ilerlemesiyle sakatlık riski de artıyor. Her ne kadar kendilerine iyi baksalar da bu ihtimalle göz önünde bulundurması lazım Galatasaray'ın. Hani en yakın örneği Fenerbahçe yaşadı işte. Geçen yıl Skriniar sakatlandı, Osterwolde sakatlandı. Bir maçta YTF ile Mert Müldür savunmada oynuyordu. O kadar zor durumda kalmıştı Fenerbahçe ve o dönem şampiyonluğa mal oldu. Kayıplar, puan kayıpları. Nihayetinde Galatasaray'ın da bunu hesaba katacağını düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'ın gündemine geçeceğim. Yarış vakti geldi mi diye bir yandan bakıyorum. Yarış vakti henüz gelmemiş. Trossard konusu var Beşiktaş'ta şu an en sıcak gelişme. Aslında Cuma günü yapılan görüşmelerde olumlu geçmişti Trossard'ın menajeri Dirk Heber'le, ama bugün Sky Sport'a ilginç bir açıklamada bulundu. Belçikalı futbolcunun menajeri şöyle diyor: Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim, ancak henüz bir karar verilmedi. Leandro masadaki tüm teklifleri değerlendirecek ve yakında kararını verecek. O Arsenal'da kalmak dahil birçok seçeneği göz önünde bulunduruyor şeklinde konuşmuş. Hala dünya klasmanında iyi bir oyuncu diyor Leandro Trossard için. Tabii ki değerli bir oyuncu. Bu örneği sık sık veriyorum. Geçen yaz Luis Diaz'ı almadan Bayern Münih Leandro Trossard'la görüşmüştü. Orada Arsenal'ı bırakmak istememişti. Sonrasında işte Luis Diaz'a çok büyük bir bonservis bedeli ödedi ki bence iyi de yaptı Bayern Münih. Çünkü çok büyük fark yarattı Bayern'de geçen sene. Luis Diaz ve Harry Kane üçlüsü. Şimdi Saibari'yi de aldılar arkalarına. Bambaşka bir ön hat olacak yeni sezonda. Tabii bu oyunculardan herhangi birini satmazsa Bayern.
Son bir yılı da çok iyi geçirdi Leandro Trossard, ama hala şunun altını çizmekte fayda var ki Beşiktaş

0: Şimdi forvet mevkisi için ve orta sahaya tekrar oyuncu almak için girişimlere başladı mı? Yarış vakti gelmiş. Yarışın ardından Beşiktaş'a dair haberleri paylaşmaya devam edeceğim.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Bu bölümde teknoloji alışverişi yapmayı düşünen ya da çekmecesinde kullanmadığı telefon, tablet veya bilgisayarı bulunan dinleyicilerimiz için güzel bir önerimiz var. Futbolda her zaman en pahalı transfer kazandırmaz, en mantıklı transfer kazandırır. Aslında teknoloji alışverişinde de durum çok farklı değil. Yeni bir telefon almak istiyorsunuz ama tek seferde yüksek bir ödeme yapmak da istemiyorsunuz diyelim. İşte burada Getmobil devreye giriyor. Getmobil, Ticaret Bakanlığı standartlarına uygun şekilde yenilenen, sertifikalı yenilenmiş telefonları 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Sıfır telefonlarda bulamadığınız bu taksit avantajı sayesinde bütçenizi zorlamadan telefonunuzu yenileyebiliyor. Getmobil bu yaklaşımı mantıklı telefon olarak tanımlıyor. Çünkü aynı ihtiyacı karşılayan telefonu daha kolay bir şekilde almak gerçekten mantıklı. Sadece satın almak da değil, kullanmadığınız telefon, tablet veya bilgisayarlarınızı da Getmobil üzerinden kolayca satabilir, çekmecede bekleyen elektronik ürünlerinizi nakde dönüştürebilirsiniz. Getmobil'in internet sitesinden birkaç adımda cihazınız için hemen ilk teklifi alabiliyorsunuz. Seçili illerde Getmobil kuryesi kapınıza kadar geliyor ve ödemeniz kapıda anında hesabınıza yatırılıyor. İsterseniz cihazınızı kargoyla da Getmobil'e ulaştırabiliyorsunuz. Yeni bir telefon almak ya da mevcut cihazını değerlendirmek isteyenler için tüm detaylar getmobil.com'da. Üstelik yenilenmiş telefonlara 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla ulaşabiliyorsunuz.
3: Tanıtıcı reklam.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.17 yaptık. Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Beşiktaş'ın transfer gündeminde Leandro Trossard'ın menajerinin açıklamalarını aktarmıştım. Şimdi Beşiktaş'ın hedefi stoper, orta saha, sağ kanat ve forvet mevkisi olmak üzere 4 transfer daha yapacak. Siyah beyazlar bu bağlamda Vlahovic'den haber bekleniyor ama Beşiktaş alternatifi de olarak da Patrick Schick'i belirledi. Siyah beyazlı yetkililerden aldığımız bilgi bu şekilde. Bayer Leverkusen'in golcüsü Patrick Schick de Beşiktaş'ın yeni sezonda forvet adaylarından biri. Orta sahaya Ceballos ismi geçmeye başladı. Bugün birçok meslektaşımız da yazdı. Real Madrid'in yeni sezon planlamasında yer almayan oyunculardan biri. Beşiktaş'ta Muhammed Salah'ın menajeri İstanbul'da 2 gündür. Tabii İstanbul'daki bazı takımlarla, işte Galatasaray'a oyuncusunu önerdi, Beşiktaş'a önerdi, Fenerbahçe'ye önerdiğine dair haberler var. Beşiktaş'ın şu ana kadar bu transferde bir ilgisi olup olmadığını öğrenemedim, onu paylaşmış olayım ama oyuncunun menajeri İstanbul'da, Muhammed Salah da bonservisi elinde olan bir oyuncu değerli dinleyenler. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de de tabii herkes Mason Greenwood'u bekliyor. Sabah gazetesinden Ceyhun Samet telefon attığında kendisi de Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor ve hemen kendisine sormak istiyorum. Ceyhun merhaba.
4: Merhaba, merhaba. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Tüm dinleyicilerimiz, hatta daha çoğu Fenerbahçeliler daha doğrusu, Mason Greenwood niye gelmedi, ne zaman gelecek diye soruyor. Sendeki bilgileri paylaşır mısın?
4: Tabii tabii. Yani şöyle bir durum var. Sadece Fenerbahçeliler değil, herhalde Galatasaraylılar da, Beşiktaşlılar, ya yani tüm futbol severler Greenwood'u merak ediyordur. Çünkü lige direkt etki edecek olan bir futbolcu. Hani doğal olarak en büyük rakibiniz bile bu transferi merak ediyor, soruyor. Yani benim çevremdeki Galatasaraylı arkadaşlarım dahi Greenwood ne durumda diye sorular geliyor tabii. Doğal, büyük bir yıldız, önemli bir futbolcu. 24 yaşında, çok yetenekli bir sağ kanat oyuncusu, 10 numara pozisyonda oynayabilir. Çok etkili bir sol ayağı var, sağ ayağını da iyi kullanıyor. Böyle bir futbolcu tabii büyük bir etki oluşturacaktır. Ne zaman geliyor? Yani şöyle bir durum var. Bugün Fenerbahçe yönetimi Cihan Bey ile birlikte Fransa'ya gittiler. Marsilya'da bulunuyorlar şu anda. Greenwood da İngiltere'den geldi Fransa'ya ve görüşmeler orada da artık son noktayı koyma adına

0: başlamıştı. Bugün hala oradalar. Yani şu anda Marsilya şehrinde devam ediyor görüşmeler. Tabii artık ufak tefek pürüzler diyebiliriz. Yani her konuda anlaşıldı.
1: Ceyhun niye gecikti? Yani cuma günü her şey olumlu ilerliyordu. Ne oldu da bugüne kaldı iş? Hala bir sürüncemede. Ona dair bir bilgin var mı?
0: Ya şöyle, şimdi oyuncunun bonservisi sadece direkt Marsilya kulübüne gitmiyor. Marsilya kulübü Manchester United'a bir para ödeyecek. Onun görüşmeleri var. Oyuncunun eşyaları, kendi kişisel bazı problemleri oluşursa onların giderilmesi gerekiyor. Yani büyük bir transfer, maliyetli bir transfer. Tabii hemen bir gün sonra olmuyor. İki gün içerisinde bitmiyor bu işler. Çünkü Manchester United tarafı var, Marsilya tarafı var. Son gün Arabistan devreye girdi. El Ahli kulübü bir grev ofisi nabız yokladı. Marsilya'ya direkt olarak 50 milyon euro teklif ettiler. Oyuncunun kendisine 10 milyon euro artı bonus teklif ettiler.
1: Hangi kulüpten geldi o teklif?
0: Grimut'a tabii yani.
1: El Ahli mi demiştin?
0: Duyamadım.
1: El Ahli'den mi geldi o teklif, son teklif?
0: Tabii. Aynen öyle. El Ahli kulübü 50 milyon euroyu direkt nakit olarak ödeme teklifinde bulundu Marsilya kulübüne. Son dakika, son iki günde olan bir konu mesela bu. Fenerbahçe 40 milyon euro veriyor. Marsilya tabii ki 10 milyon euro daha fazla olan 50 milyon euroluk rakamı istiyor doğal olarak. Ama Greenwood'un burada bir önemli bir duruşu var. Hem Roma sürecinde de aynı şekilde El Ahli sürecinde de ben Fenerbahçe ile anlaştım, İstanbul'a gidiyorum şeklinde bir açıklaması var yani isteyen kulüplere.
1: Bu yüzden gecikti diyorsun transfer.
0: Bence artık son noktaya geldi. Son noktaya geldi. Bugün ya da yarın ben açıklanacağını düşünüyorum. Artık Greenwood Fenerbahçe'ye hayırlı ve uğurlu olsun. Artık uçak planlamasını bekleyeceğiz. Şu anki nokta o. Uçuş planlaması yapılacak. Greenwood ya bugün ya yarın artık İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe yönetimi de büyük bir imza töreni planlıyor. Onu da söyleyeyim.
1: Şimdi bir dinleyicimiz de sormuş. Mehmet Bey'in sorusu. Fenerbahçe'nin Greenwood'la beraber yabancı sayısı 23'e çıkıyor diyor. Yani Fenerbahçe bu yabancı oyunculardan nasıl kurtulacak? Buna dair bir planlama var mı? Yani illaki planlama vardır ama ne aşamada o planlama?
0: Evet, çok da doğru bir soru, çok da yerinde bir soru. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu yabancı futbolcunun sayısı, Fenerbahçe şimdi 9 tane 10 tane futbolcuyla vedalaşmak zorunda zaten. Zorunda. Bu bir mecburiyet. Diego Carlos'lar, Amrabat'lar, belki elindeki Sidiki Şerif, Nene, Musaba bir futbolcular da buna dahil olabilir. Yani burada şöyle bir yol haritası izlenecek. Mesela örneğin Sidiki Şerif için, Nene için ya da Musaba için bir İsmail Kartal görmek istedi. Yani hazırlık maçlarında da süre verdi. Hem Nene, hem Şerif, hem Musaba, bu isimler örneğin takımda kalabilir mi, kalamaz mı? Onların bir yol haritası sizde. Ama Diego Carlos, Amrabat, Divakovic, bu isimlerle yollar ayrılacak. Artık yani maaşlar yüksek bir kısmının, bazılarına teklif var, bazı futbolculara teklif yok. Artık orada da Fenerbahçe fes edebilir. Maaşının bir kısmını ödeyip de kontenjan açabilir. Örneğin Amrabat'a Suudi Arabistan'dan teklif bekleniyor. Resmiyetse dönüşmedi henüz ama öyle bir durum olursa önemli bir artı olacak Fenerbahçe yönetim için. Diego Carlos Como çok sıcak. İtalyan kulübü Como Diego Carlos'u ısrarla istiyor. Böyle bir durum olursa yine kontenjan açılacak. Livakovic Hırvatistan'a dönecek. Dinamo Zagreb forması giyecek çok büyük ihtimalle. Onun pazarlıkları devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi burada bir bonservis kazanma amacında tabii ki. Ama kolay mı? Değil. Yani maaşları çok yüksek. Burada artık bir kısmını Fenerbahçe ödeyip kalan kısımlarını da diğer kulüpler ödeyecek ve böyle bir anlaşma zemini oluşacaktır. Ama diğer konu mesela eldeki diğer futbolcular. Kante maaşı çok yüksek. Fenerbahçe yönetimi de bu tarz çok yüksek maaşlı futbolcuların açıkçası yani tekrar bir görüşme yapılabilir ya da takımdan ayrılmaya varabilir. Bunlar ciddi konular. Kante maaşını indirime gitmez ise kendisine kulüp bul denilebilir. Onu söyleyeyim. Önemli bir konu bu, çünkü maddi anlamda, ekonomik anlamda Fenerbahçe daha transfer de yapacak. Zaten maaşlar çok yüksek. Bir forvet transferi daha yapacak.
1: Birkaç gündür Malcolm ismi yazılıyor Fenerbahçe'ye. Suudi Arabistan Ligi'nde oyuncu. Şu an ne aşamada? Menajerle İstanbul'da bir görüşme de yapıldı bildiğim kadarıyla.
0: Evet, o görüşmeler yapıldı ama o yani Greenwood bir B planı olarak tutuluyordu. Onu söyleyeyim. Malcolm transferi olmayacak Fenerbahçe için. O defter kapandı. Greenwood son dakikası Arabistan teklifini kabul etseydi ya da Roma'nın teklifini son dakika kabul etseydi şeklinde bir düşünceydi o. B planı gibiydi. Greenwood hamlesinden sonra Malcolm transferi olmayacak. Artık Fenerbahçe santrfor tarafına yoğunlaşmış durumda.
1: Santrfor konusunda da aslında yönetim göreve geleli de 5 hafta oldu yanlış bilmiyorsam. Şu ana kadar da taraftar tabii daha erken bitmesini bekliyordu. Onu da anlayabiliyoruz. Sonuçta yeni gelen bir yönetim, işte işin mali boyutu var, yabancı sayısı boyutu var. Sergi Cirasi konusunda Fenerbahçe'nin teklifini Dortmund kabul etmedi. Keza Watkins konusu öyle. Şu an hangi oyuncuya daha yakın? Benim aldığım en son bilgi İsmail Kartal'ın Ola Watkins'i istediğine dairdi. Sendeki bilgileri de paylaşır mısın lütfen?
0: Çok çok doğru. Sendeki bilgi son derece doğru bir bilgi. Watkins transferinde Fenerbahçe kulübü çok yani listenin birinci sırasında diyebiliriz. Ama Aston Villa kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Çünkü forvet transferi konusunda zorlanacaklarını düşünüyorlar. Premier Lig temposunu kaldırabilecek ve o seviyede forvet transferini biraz zor görüyor Aston Villa cephesi. Aldığımız bilgiler o yönde. O yüzden kolay kolay bırakmayacaklar. Sayın Aziz Yıldırım Sörloth'u çok istiyor. Bir tarafta Sörloth görüşmeleri yavaştan devam ediyor. Watkins 35-40 milyon euro civarında bir rakam bonservisi. Yine Jurasi aynı şekilde 35-40, Sörloth 35-40. Yani Fenerbahçe yönetimi bir transfer yapacak ve o en azından şunu söyleyebiliriz, henüz isim zaten net değil. Yani 3-4 isim var, hepsi masada. Ama Fenerbahçe 35-40 milyon euro bonservis ödeyecek.
1: Benim ama öğrendiğim yine şeydi, yani 25-30 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödemek istediğine dair, ama mecbur kalırsa diyorsun bu rakamı ödeyecek Fenerbahçe.
0: Mecburen olacak, çünkü 25 denildiği zaman Sörloth olmuyor, Jurasi olmuyor, Watkins olmuyor. 25 dediğiniz zaman bir tık altına inmeniz gerekiyor. Premier Lig'de örneğin Arakodare var, 1.97'lik bir santrfor mesela, 20 milyon euro civarında, doğru. Ama o zaman da biraz seviye düşmüş oluyor. Ya bu yönetimin vereceği ciddi kararlardan bir tanesi olacak. Mesela Marcus Rashford ismi şu an çok gündemde, sıcak. Fenerbahçe yönetimi soruyor acaba Rashford olabilir mi diye. Kendi aralarında konuşma var. Rashford santrforda oynayabiliyor biliyorsun. Sol kanatta da oynayan bir futbolcu. Şimdi Rashford transferi olursa mesela santrfora biraz daha düşük maliyetli bir forvet alınabilir. Belki 15 milyon euro civarında denilebilir. Yani çünkü Rashford santrforda da oynayabilir. Vedat'la yan yana oynar, tek başına oynar, sol tarafta oynar. Olası bir Rashford transferinde santrfor hamlesinde planlama değişir. Rashford gibi bir isim olmazsa Kerem Aktürkoğlu ile devam edildi. O zaman da santrfora 35-40 milyon euro bandında bir transfer yapılacaktır.
1: Anladığım kadarıyla Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde daha böyle yoğun bir tempoya girecek. Sabah gazetesinden Ceyhun Samet Yüksel ile Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuştuk. Ceyhun Samet, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum sana.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi dinleyicilerimizden gelen mesajlar ve sorular da var. Onları da hemen yanıtlayalım. Kimse konuşmuyor ama Fenerbahçe'nin en çok stopere ihtiyacı var. Geçen seneki duruma düşeceğimiz kesin gibi. Şimdi Nathan Ake geldi oraya. Çağlar Söyüncü, Osterwolde, Skriniar. 4 tane stoperi var Fenerbahçe'nin ki o mevkide oynayabilecek. İşte Yiğit Efe var elinde, hala tabii kiralık gitme durumu söz konusu. Ben başka bir stoper takviyesi yapacağını düşünmüyorum. Tabii ki stoper mevkisinde ayrılan oyuncu olmazsa. Rashford ismini sormuş bir dinleyicimiz. Rashford konusu hala şu an muallakta. Fenerbahçe'nin de düşündüğü isimlerden biri ama böyle bir ilerleme kat edilmiş değil. Barış Alper'in uluslararası turnuvalarda yaptıkları belli. Singo Müzmin sakat. Sara ne olacağı belli değil. 100 milyon euro beklemesi tuhaf gelmiş dinleyicimize 3 oyuncudan Galatasaray'ın. Barış Alper'e kimse 50 milyon euro vermez diyor dinleyicimiz. Şu an ben de Galatasaray'ın 50 milyon euro beklentisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki 35-40'a da satabilir ama tabii Okan Hoca ne düşünüyor? Barış Alper'i satarsa Galatasaray onu yeni alacağı oyuncu yine o kadar para harcamak zorunda kalacak. O da bir muamma var. Son mesajı da okuyayım.

0: Alexander Sörloth ve Vedat Muriç aynı tarz santraforlar. Watkins olmazsa Şerif'le yola devam edilebilir demiş. Ben de aynı kanaatteyim. Bunu zaten sık sık dile getiriyorum. Yani birbirine çok benzeyen oyuncular Vedat Muriç de Sörloth. Bu yüzden İspanyol Hoca da Watkins'in alınmasını istiyor. Bakalım alabilecek mi Fenerbahçe yönetimi? Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.40 yaptık. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Trabzonspor'dan bir açıklama geldi. Tam da Trabzonspor'un gündemini paylaşacaktım sizlerle. Matias Lovic devre arasında Parma'dan transfer edilmişti. Oyuncu Molde'ye transfer oldu. Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biriydi Lovic ve Molde'ye transfer oldu. Şimdi Trabzonspor'da da tabii yabancı oyuncu sayısında oldukça artış var. Stefan Savic, Batista Mendy 2, John Lundstram 3, Falcarelli 4, Bucari 5, Unacho 6, Draguš 7, Ernest Mucci 8, Sidney Lopez Cabral 9, Rustam Malinovski 10, Andre Onana 11, artı 4 kontenjanı için Batagov, Chibuke, Sabiolo, Chris Olayi ve Wagner Pina yer alıyor. Matias Lovic de bu listedeydi. Lovic bugün itibariyle artık Trabzonspor'a veda etmiş oldu. Bordo Maviler Batista Mendy, John Lustram ve Draguš'u kesin olarak takımda düşünmüyor. Dolayısıyla buradaki sayı 8'e inmiş olacak ve 2 yabancı oyuncu daha kadrosuna katmayı planlıyor Bordo Maviler. Bu bağlamda da tabii birçok oyuncuyla görüşülüyor bu oyuncuların başında. Prestiani yer alıyor ama arada ciddi demeyeyim aslında 3-4 milyon euroluk bir farka inmiş Benfica'nın talebiyle Trabzonspor'un teklif ettiği rakam. Ve ilerleyen günlerde sanki burada bir orta yol bulunacak gibi. Ümit Aktağ konusunda Trabzonspor indirim bekliyor. Alanya Spor'dan takasta önerdiği oyuncular var. Yurt içinde de bazı oyuncularla temas kurmuş durumda. Yine Mithat Pala hala Trabzonspor'un gündeminde olan bir oyuncu. Çaykur Rizespor'la bu konuda pazarlıklar devam ediyor ve Chris Olayi konusunda da Fiorentina'nın teklifi 30 milyon euroya yaklaşmış durumda. Bonuslarla beraber o civarda artık Fiorentina'ya transferi yani her an gerçekleşebilir düşüncesindeyim. Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşlar da bunu paylaşıyorlar. Şu ana kadar en yüksek teklif Fiorentina'dan gelmiş durumda. Brentford'un olayı ilgisi vardı. Brentford'un da önümüzdeki günlerde tekrar Trabzonspor'la bir görüşme yapacağına dair bilgiler söz konusu. Bakalım Trabzonspor'da ne yönde gelişmeler olacak? Hep birlikte takip edip sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Tabii bu bölümde biraz da Wimbledon konuşmak istedim. Dün erkekler finali vardı. Yannick Sinner finalde Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci Wimbledon şampiyonluğuna ulaştı. Toplamda ise 5. Grand Slam zaferini elde etmiş oldu. Sport spikeri sevgili Can Ayhan telefon attığında. Can merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Erkeklerde beklenen bir şampiyon diyebiliriz ama kadınlarda benim için sürpriz oldu. Önce kadınlarla başlayalım, ne dersin?
3: Tarafında tabii sürpriz bir sonuç olarak nitelendirilebilir. Çünkü pek çok aslında konuşulan seri başı oyuncular, özellikle Rybakina, Świątek, Sabalenka gibi oyuncular ikinci haftayı çok fazla göremediler. Ve 2016'dan bu yana, yani Serena Williams'ın üst üste kazandığı Wimbledon şampiyonluklarından sonra kadınlarda da Wimbledon'da ünvan koruyabilen bir sporcu yok. Ve bu senede yeni bir şampiyon çıktı. Linda Noskova şampiyon oldu ve Muhova'yı finalde mağlup etmeyi başardı. Çok çok özel bir hikaye. Çok da genç yaşında zaten böyle bir başarı elde etti ve ikinci sette 5 şampiyonluk puanı değerlendiremedi ve seti kaybetti Muhova'ya, Noskova. Ama burada yılmadı genç yaşına rağmen, demoralize olmadı ve 3. sette tekrar geri döndü. Yani paralel vuruşlarını özellikle oyuna katarak, zaten servisinde çok etkili birisiydi. Ve Wimbledon'da iyi servis performansı tutturduğunuzda, çim zemin hızlı bir kort olduğu için çok kolaylıkla puanları alabildiğiniz sekansları da oynayabiliyorsunuz. Ve bir anda aslında puanları üst üste almaya başladığınızda maçı kendi tarafınıza daha rahat da çekebiliyorsunuz. Bu sebeple de üst üste farklı şampiyonlar çıkıyor da diyebiliriz kadınlar tarafında. Bir etken de bu. Ve 21 yaşında Petra Kvitova'dan sonraki en genç Wimbledon tek kadınlar şampiyonu oldu. Linda Noskova.
0: İlerleyen yıllarda böyle bunu sürdürebilecek durumda mı? Kadınlar tenisinde aslında birçok böyle arada şampiyonlar çıkıyor ama o sürdürülebilirlik pek olmuyor. Linda Noskova hakkında ne düşünüyorsun? Bunu devam ettirebilir mi?
3: Yani o istikrarı yakalamak tabii ki kolay değil. Çünkü sezon içerisinde farklı zeminlerde pek çok sporcu parlayabiliyor kadınlar tenisinde. Şimdi erkeklerde daha güçlü servisler, daha güçlü vuruşlar olduğu için orada bir dominasyon daha fazla yaratıldığını görüyoruz. İşte Federer, Djokovic, Nadal'ın üzerine şimdi Sinner, Alcaraz döneminde olduğumuz gibi. Ama kadınlarda o güç tenisinin en büyük örneklerinden biri, herkes hatırlar tabii ki, Serena Williams'tı. Ama ondan sonra böyle bir dominant güç bulabilmek çok kolay değil. Yani Rybakina, Świątek, Sabalenka üçgeninde bile inişli çıkışlı çok fazla dalgalanmalar yaşandığını oyuncularda görebiliyoruz. Bu sebeple Noskova şu anda alır ve buradan tenise damga vurur yakın döneme demek çok kolay bir şey değil. Ama bir Grand Slam'i ilk kez kazanmak her zaman zordur. Devamını getirmek bir parça daha kolaydır. O yüzden burada ciddi bir özgüven elde etti. Onun da performansını yakından takip edeceğiz ilerleyen günlerde. Çünkü özellikle yaratıcı oyun anlayışına ayak uydurabilen bir tenisçi. Yani sadece güç tenisi ya da servisi yok. Oyununu çeşitlendirirken kısa toplar, açıya attığı toplarla hani tenis IQ'sunu da ortaya koyduğu pek çok puan izletti bizlere. Bu turnuva içerisinde de riskli anlarda da, baskı altındaki anlarda da. O sebeple bir gözümüzde tabii ki Noskova'da olacak ilerleyen dönemde.
0: Erkeklerde ise senin de bahsettiğin gibi favorilerden biri, dünya bir numarası son şampiyon Yannick Sinner, ki üst üste ikinci Wimbledon şampiyonu, totalde beşinci Grand Slam'i ve zafere ulaştı. Alcaraz katılabilseydi farklı olur muydu?
3: Alcaraz katılsaydı tabii ki farklı olurdu. Çünkü zaten dünya iki numarasıydı Alcaraz ve Zverev bu turnuvada. Alcaraz tablonun alt tarafında, Sinner de üst tarafında başlayacaktı ve büyük ihtimalle daha önce iki kez de Alcaraz Wimbledon'ı kazandığı için Zverev'in o taraftan çıkması çok olası gözükmeyecekti. En azından tahminlerde büyük favori tablonun alt tarafı için Alcaraz olacaktı. Hazır ondan konu açılmışken çok kısa bir bilgilendirme yapayım. Masters 1000 turnuvaları olacak Amerika Açık öncesinde Ağustos ayında ve onun ilkine de katılmayacağını Alcaraz açıkladı. Cincinnati turnuvasıyla, yani Ağustos'un ortasıyla beraber dönmesi bekleniyor şu anda. Fakat tabii çok uzun bir ara vermiş olacak. Yani toprak sezonunun ortasından ele alırsak yaklaşık Mart-Nisan ayından Ağustos'a kadar da tenis oynamamış bir Alcaraz Amerika Açık öncesi yeni yeni tekrar tenise geri dönmüş olacak. O sebeple Amerika Açık'ta da en büyük favori Yannick Sinner diyebiliriz burada. Ama burada olsa ve sağlıklı bir Alcaraz olsa tabii ki şampiyonluğun da en büyük adaylarından biri olacaktı. Geçtiğimiz senede final oynamıştı. Novak Djokovic tabii ön plana çıktı erkeklerde Sinner'le beraber ve aynı taraftalardı. Yarı final mücadelesi özellikle erken final gibi de biraz değerlendiriliyordu. Ve Novak Djokovic 5 saat 14 dakika yanlış hatırlamıyorsam süren bir çeyrek final mücadelesini kazanıp o yarı final karşılaşmasına kaldı. Fakat Yannick Sinner gerçekten çok büyük bir dominasyon ortaya koydu. Hatta basın toplantısında ne yanlış gitti sorusuna Novak Djokovic de yani tümüyle bu karşılaşmada hiçbir şey yapamadım minvalinde bir cevap verdi. O da maçın çok tek taraflı geçtiğini zaten söyledi. Final açıkçası o Djokovic-Sinner beklenen eşleşmeden bir parça daha keyifli oldu. Burada Alexander Zverev'e bir parantez açmak lazım. Kendisi Fransa Açık şampiyonu oldu Mayıs ayının sonunda ve kariyerinde, uzun kariyerinde, 29 yaşında Zverev, ilk kez bir Grand Slam kazandı. Bu da onun performansını açık

0: açıkçası çok iyi geldi. Çünkü bir özgüven kazandı oyuncu oradan. Wimbledon'da daha önce hiç dördüncü turu geçememiş bir sporcu olarak finale yükseldi. Rahat da maçlar oynadı. Ama tabii Sinner bambaşka bir setti. İlk sette tiebreak'e gitti set. Çok az servis kırma şansı oldu. Sadece bir şans Sinner elde edebildi. Ve tiebreak'te açıkçası o güç tenisiyle forehandlerini daha etkili kullanarak, ki pasif kaldığı yönünde forehand konusunda çok eleştirilen Zverev zayıf yönünü ortaya çıkartarak o seti almayı başardı. Ama ikinci setin tiebreak'ine kadar da yakın giden oyun orada kırılma yaşadı. Ve Sinner tiebreak'te ciddi bir üstünlük kurarak kazandı. Üçüncü sette Alexander Zverev'in kayıp düştüğü bir an vardı. Çim kortta bir tenisi yakından takip edenler bileceklerdir ama çok kaygan bir kort zemini. Oyuncuların çok iyi adımlama yapması gerekiyor. Ve orada ters bir adımlama yaptı. Sağ dizinde bir problem oluştu Zverev'in. Durum böyle olunca setin sonuna doğru hem serviste o bol toss denilen topa vuruş yüksekliğini normalden biraz da alçaltmak zorunda kaldı. Diziye el vermediği için o anda, acıdığı için. Ve backhand'de yine sağ dizini öne atıp vuruşu aldığından mütevellit backhand'de de rahat edemedi. Ve o hatalar ona oyunu kaybettirdi ve Sinner öne geçmiş oldu. Zaten o front runner denilen, yani önde gitmeyi scoreboard'da çok iyi oynayabilen bir sporcu, dünya bir numarası Sinner. Maçı da 3-1 ile kazandı. Evet, beklenen bir şampiyon oldu ama Zverev açıkçası bir sürpriz yaptı. Oyununda büyük ilerlemeyle hem finale kaldı hem de finale renk kattı diyebiliriz Wimbledon'da.
1: Esports spikeri Can Ayhan'la Wimbledon tenis turnuvasının şampiyonlarını konuştuk. Can, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Çok kısa şunu da ekleyeyim.
1: Lütfen.
0: Zeynep Sönmez de 48 numara olarak bu hafta.
1: Ya evet, bak not almıştım onu. Başladı. Türk tenisinde bir ilk 50'ye giren ilk sporcu oldu bu arada.
0: 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. Onu da eklemek isterim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet, programı da yavaş yavaş noktalayacağız ama son bölümde birkaç gelişme var, onları paylaşmak istiyorum. Trabzonspor Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Bonservis bedeli 2,5 milyon euro, şarta bağlı 1,9 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında Lovik Molde'ye gitmiş. Amelie Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nde çeyrek finale kalmıştı. Rakibimiz Kanada oldu değerli dinleyenler. 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Macao kentinde düzenlenecek finallerde Türkiye çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak. Kanada'yı elememiz halinde yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Diğer tarafta İtalya, Hollanda, Brezilya, Japonya maçları oynanacak. Bizler de merakla bekliyoruz bu turnuvayı. 9 gün sonra başlıyor maçlar. Trabzonspor'un eski oyuncusu Bakasetas'la alakalı bir transfer iddiası var. Onu da aktarmak isterim. Panathinaikos ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor ve Bakasetas'a Türkiye'den Başakşehir talip olmuş. Bir dönem Trabzonspor ve Alanyaspor'da oynamıştı. 2,5 yıllık Panathinaikos macerasını sona erdirmek üzere 33 yaşındaki oyuncu kulübüyle yollarını ayıracak denilmiş Yunan basınındaki haberler. Bu şekilde ve Bakasetas'la Başakşehir'in yakından ilgilendiği paylaşılmış. Başakşehir'de Avrupa'da ülkemizi temsil edecek yeni sezonda. Dirk Kuyt'ın açıklamaları var, onu da paylaşayım. Fenerbahçe TV'ye konuştu. İsmail hocamızın liderliğinde bütün teknik heyet çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Gençlere kendilerini göstermek için fırsat vermemiz önemli. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi eleme maçları için takımı hazırlamalıyız. Dünya Kupası'nda aktif olarak maç ve antrenman temposu içinde yer alan oyuncular var. Her şeyi iyi organize etmemiz gerekiyor. Yani bu oyuncuların fiziksel yükü de en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor demiş. Herkesin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar fiziksel yükleme yapmamız gerekiyor. Detaylı bir şekilde verimli bir kamp geçiriyoruz diye eklemiş. Maçı domine etmek temennimiz. Bunun için her gün çok sıkı şekilde çalışıyoruz. Fenerbahçe taraftarının keyif alacağı bir takım sahada olacak diyor. Matteo Guendouzi de kampta açıklamalarda bulundu ve çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz, taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Geçen seneye göre çok farklı bir oyun felsefesi olan hocayla çalışıyoruz.

0: Gün geçtikçe bu çalışmaları daha iyi uygulamaya başlayacağız. Oynadığımız hazırlık maçlarıyla birlikte daha iyi bir evreye geçeceğiz demiş. Ofansif bir oyun sergilemeye çalışıyoruz demiş. İsmail Hoca'nın planının bu olduğuna vurgu yapıyor. Hocamızın bizden istediği şeylerden birisi de önde baskıyı güçlü bir şekilde sağlayabilmek. Atak yapmayı seven bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Zaten 2023-24 sezonunda da böyle bir Fenerbahçe izletmişti İsmail Kartal ve yeni sezonda da taraftara bunu vaat ediyor. Bakalım ne kadar sahada uygulayabilecek temsilcimiz Sarı Lacivertliler. Şimdi FIFA Dünya Kupası'nda tabii sona doğru yaklaşıyoruz ama 2030 Dünya Kupası'nda takım sayısı 48'den 64'e çıkacak mı? Gianni Infantino bununla ilgili düşüncelerin olduğunu paylaştı. Özellikle 48 takımlı yeni formatta organizasyonun sağladığı finansal getiriden ve küresel ölçekteki izlenme oranından oldukça memnun FIFA ve bu rakamı 2030 Dünya Kupası'nda 64'e yükseltmeyi planlıyor. FAS Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2030 Dünya Kupası. İlerleyen günlerde bunu gözden geçireceklerini paylaştı FIFA Başkanı Gianni Infantino. Futbol tarihinin en çok takımlı, en yoğun fikstür organizasyonu olacak 2030 Dünya Kupası. Eğer bu yürürlüğe girerse sanırım ilerleyen günlerde çok tartışılacak bu. Radyo Spor'da haftanın ilk gününde derin pası noktalıyoruz. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
9: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız sevgili Ercan Taner'le birlikte. Selamlar abi, hoş geldin.
10: Merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum.
9: Evet abi, transferde hareketlilik başladı. Şu an az önce resmi bir açıklama geldi. Son dakika geçelim. Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmi olarak açıklamış.
10: Önemli bir transfer olarak değerlendiriyorum. İçimizde basketbolla daha çok ilgilenen sensin. Tabii ben de seyrediyorum ama bir de basketbolla ilgilenmek, bakmak, olayın tamamen içine girmek. Bu son dakika gelişmesiyle biz de tabii ister istemez bayağı önemli bir transfer olarak değerlendireceğiz.
9: Abi şöyle bakmak lazım, en büyük ezeli rakibinin, hani basketbol dinamiklerinde Fenerbahçe ve Efes'i orada yan yana koyabiliriz. En büyük ezeli rakibinin bayrak oyuncusunu alıyorsun.
10: Larkin zaten ayrıldı değil mi? Fenerbahçe'ye gidebileceği konuşuluyordu. Önemli bir transfer. Burada Fenerbahçe neyi hesapladı Euroleague ve basketbol ligi için sence?
9: Burada şöyle bir şey var abi. Bu arada Larkin'in kontratı devam ediyordu. Fenerbahçe için Efes'ten ayrıldı. Hatta alacaklarından fedakarlık da yaptı. Şimdi şey vardır ya. Bazı oyuncular vardır, maçı belli bir yere kadar taşırsın ama final anlarını oynayan oyuncular biraz daha başka oluyor. İşte futbolda Messi örneğinde mesela Dünya Kupası'nda somut olarak gördük. Larkin son yıllardaki sağlık durumuyla birlikte takımı sezon boyu taşıyacak oyuncu değil belki ama final maçlarında işte el yakan toplarda onu kullanabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe için hani şey gibidir bu. Çok sağlam bir bina dikersin ama o mimari son rötuşları atacak bir tane usta gerekir ya. Fenerbahçe o ustayı buldu.
10: Öyle diyebiliriz. Güzel bir örnek oldu. Beşiktaş da transferde Euroleague'de devam ediyor. Euroleague için.
9: Orada da fena gelişmeler yok. Jalen Nowell diye bir oyuncu açıklandı son olarak. Twitter'dan da sürekli bu konuda soru geliyor. Taraftarları da kırmamaya çalışıyorum. Bu hafta içi YouTube kanalında öyle bir video da yapacağım. Kendi YouTube kanalımda beklerim. Şimdi Beşiktaş'ı şimdiye kadar hamleleri bence şüpheliydi abi. Orada takımın tabanını bana sorarsan belirleyecek hamleler vardı. Hani taban ve tavan hamlelerini ben ayırıyorum birbirinden. Bana sorarsan taban çok yüksek değil. Tavanı belirleyecek iki hamle geldi bu haftaki. Bir iki tane daha bekliyorum 5 ve 2 pozisyonuna. Jalen Nowell eğer Avrupa adaptasyonunu çabuk atlatabilirse şayet Beşiktaş'la birlikte Avrupa'nın en iyi skorerlerinden biri olabilir. Öyle bir güdüye, öyle bir beceriye sahip. Öte yandan Daquan Jeffries ismi geldi. Çok iyi bir atlet, iyi bir savunmacı. Burada yine geçiş hücumlarında Duşan'ın da sevdiği fark yaratabilir. Fena bir şutör değil. Beşiktaş bu hafta biraz daha umut verdi. Bundan önceki transferler dediğim gibi hani Euroleague'de play-in yapar. En azından fikrini bana çok geçirmiyordu ama şu iki transferle birlikte en azından bir seviye atladığını gördük.
10: Tabii şu konuyu açalım. Play-in demek Euroleague'de ne demek?
9: Şöyle Euroleague'de ilk 6 takım doğrudan playoff'a gidiyor. Biliyorsun playoff normalde 8 takımla oynanıyor. O son 2 sıra için 7, 8 ve 9, 10. sıra eşleşmeleri maç yapıyor. 7, 8'in kazananı direkt olarak 3. ile eşleşiyor. 6. düzeltiyorum 4. 2. ile eşleşiyor. 7. olarak 9, 10'un kazananıyla 7-8'in kaybedeni bir tek maç yapıyor, onun kazananı da 8. sırayı alıyor. Böyle bir sistem var NBA'den buraya gelen.
10: O da yola devam mı tamam mı yeni sezonda Beşiktaş için Euroleague'de önemli bir konu.
9: Şöyle Euroleague'de Beşiktaş C lisans anlaşması yaptı 1 yıllık. Yani buradaki başarısı Beşiktaş'ın en azından play-in yapması kalıcılık adına kritik. Eğer tutup dibe demir atarsan seneyelik genişlese bile aşağıdan mesela Cedi Osman'ın imza attığı PAOK gibi, Aris gibi, Bahçeşehir Koleji gibi, Hapoel Yeruşalem gibi oraya gelmek isteyen çok takım var. O yüzden kalıcı olamayabilirsin. Bu sene en azından belli bir standart yakalaman hem seyirci özelinde hem evindeki maçlarda, ligin sonunda bittiğinde bulunduğun konum itibariyle bir derece elde etmen gerekiyor. Çok öyle sancılı olursa şayet geçiş sezonu, gelecek sezonun bir garantisi yok. Onu net söyleyebiliriz.
10: Bu da önemli. Bence bunu düşünüyorlar.
9: Yani Dušan Anipjević dedim bu arada Beşiktaş sözleşme uzattı.
10: 2 yıl.
9: Şunu söylemek isterim. Çok genelde abartılı ifadeler kullanmayı sevmiyorum ama bir ruhani lider Dušan Anipjević. Yani Beşiktaş'ta unutulmaya yüz tutmuş basketbol şubesinin etrafında çok ciddi bir taraftar kitlesini kenetledi. Belki burada futbolda başarısız olunması da son yıllarda bunu tetikleyen unsurlardan biriydi. Avrupa'da teveccüh gören bir koç. Sırp milli takımının başına yani. Avrupa'nın en büyük basketbol ekolünün şu an baş antrenörlüğünü yapıyor. 2 yıl daha takımda tutmak Dušan Anipjević'i de bence başarılı bir iş. Bu şekilde bir düşüncem var Beşiktaş için. Bundan sonrası ne olur dediğim gibi. Şu an en büyük eksik Beşiktaş'ta yapılacak iki hamle üzerinde onu söyleyebilirim. Euroleague deneyimi olan oyuncu sayısı çok az. Ya burada işte NBA basketbolundan çok farklı, Avrupa'nın çeşitliliklerinden çok farklı bir basketbol iklimi var Euroleague'de. Buna adapte olma süreci oyunculara sancılı olabilir. O yüzden bir iki tane orada hem yol gösterecek, bir yandan mentörlük edecek hem de saha içinde o kırılım anlarında takımın nabzını düşürecek bir iki tane tecrübeli isme ihtiyaç var bana sorarsan.
10: Bana sorarsan da. Ve onda bence alacaklar.
9: Ya son iki hamle bana umut verdi. Bundan sonrası için de mesela Alex Avramovic ismi konuşuluyor orada. İşte Partizan'da daha önce oynamış, CSKA'da oynamış, Sırp milli takımında da oynayan lider bir oyuncu, iyi bir savunmacı. Yani tutup maç kazandırmaz ama orada güvenebileceğin, takımın içinde amiral olarak konumlandırabileceğin bir isim olabilir. Alex Avramovic, böyle düşünüyorum. Ya şu an için Euroleague'de gelişmeler bunlar. Transferler herhalde, takımlar birçoğu iskeletini oturtturdu. Herhalde her takımdan en fazla bir iki transfer daha, evet, göreceğiz bundan sonrasında. Futbol tarafına geçelim dilersen abi. Orada da önemli gelişmeler var. Şu an geçen hafta da konuşmuştuk. Artık sona yaklaşıldığı için rahat rahat dile getirmeyi makul görüyorum. Beşiktaş'ın Leandro Trossard, Fenerbahçe'nin de Mason Greenwood transferlerinde sona yaklaştığı ortaya çıktı. Dün Beşiktaş'ın anlaşmayı tamamladığı söyleniyor. O yüzden biraz daha net olduğu için istersen Trossard isminden başlayalım.
10: Ya şimdi Trossard'ı Dünya Kupası'nda da izledik. İyi oyuncuların arasında Trossard bireysel anlamda ön plana çıkmayı başaran bir oyuncu. Yani Belçika milli takımında özellikle de Senegal maçıyla 2-0 yenik durumdaydılar. 1-0. Bize onu gösterdi. Ben Trossard'ın Beşiktaş'ta, hani az önce basketbolla ilgili söyledin ya, hücumda bu liderlik işinde önemli işler yapabileceğine inananlardan. Ya şimdi Trossard tabii ki şöyle değerlendiriyorlar. Yani Beşiktaş aldı da işte Mbappe'yi mi aldı ya da başka bir isim söyleyelim. Yine forvetlerden gidelim.
9: Yamal'ı mı aldı?
10: Yamal'ı mı aldı? Tabii ki almadı.

0: Onları zaten kimse alamaz.
1: Onları Türkiye'ye turizm amaçlı bile getirmen çok zor. Saçları dökülmediği
0: tabii
1: sürece
0: ki onları
1: çok kolay olmaz.
0: Fakat Tosat'ta kendi çapında ligde ön plana çıkabilecek bir oyuncu aldı Beşiktaş. Ligde ve tabii ki Avrupa kupalarında.
1: Abi şöyle bir şey söyleyelim. Mesela hani Beşiktaş taraftarlarından da Trossard transferini eleştirenler var. Bir gerçekçi olmak lazım. Geçen sene Premier Lig'de şampiyon olmuş. Toplam 50 maça çıkmış. Şampiyonlar Ligi'nde finaline ilk 11'de çıkmış bir oyuncuyu yani kolay kolay Türkiye'ye getiremezsin. Bunları azımsamayalım bence.
0: Bu bile yeter. Yani Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesi için uğraşan.
1: Takımın en iyisiydi belki turnuva genelinde.
0: Evet. Belçika milli takımında forma giymiş. Seyrettik daha yeni. Bir hafta önce.
1: Gayet de başarılı gözüküyor.
0: Evet. Ve aynı şekilde Arsenal maçında finalde de seyrettik. Arsenal lig şampiyonu oldu. Birçok maçtaki katkısını da izledi.
1: En büyük jokeriydi bana sorarsan orada.
0: Bence iyi bir transfer oldu. Ben öyle bakıyorum. Tabii ki böyle bu tarz oyuncuları lige getirmek için Süper Lig'e özellikle bazı maliyetleri olacak. Ya Beşiktaş bu maliyetleri yıllardır yapmayıp çok adam almaya çalışıp hiçbir şey kazanamadığı için böyle önemli oyuncuları almayı bu sezon akıl etti.
1: %100 katılıyorum. Burada bir daha artık Fenerbahçe ile Galatasaray ile gelinen noktada rekabet etmek için bu nokta atış hamleleri yapmak zorundasın. Öyle
0: tabii
1: deneme atışı yok artık.
0: Ya Beşiktaş'ı şu yanılttı. Yıllar öncesinde şampiyon olmuş kadroda iki isim. Gezal ve Rozier. Ya biz her sene böyle oyuncular buluruz. Bunların maliyeti de fazla olmaz. Biz yine şampiyon oluruz ya da şampiyonluğa oynarız. Mantığı her sene tutmaz. Özellikle de bizim ligde tutmaz.
1: Çoğu zaman tutmaz hatta.
0: Ve bu yüzden de 4 yılı çöpe attı. Bunu söyleyelim.
1: Rekabetin çok uzağında kaldın.
0: Ya bu her sene biz Larin gibi oyuncu buluruz. Gezal gibi oyuncu buluruz. Ondan sonra Rozier gibi bir oyuncu da bulduk mu her sene böyle isimleri biz getirebiliriz. Bir sürü oyuncuya inanılmaz maliyetler verildi. Çok paralar verildi.
1: Hala bazıları duruyor. Onana duruyor. İşte Musrati duruyor.
0: İşte böyle oyuncuları Onana ile Musrati yerine Tosa gibi bir oyuncu alsan ikisine verdiğin parayla şu anda o zirveden kopmayı yaşamazsın. Kafa ben böyle düşünenlerdenim.
1: %100.
0: Ben böyle düşünüyorum.
1: Ha, maliyete şikayet edenlere de şunu söylemek istiyorum abi. Senin şu an rakibinde işte Osimhen 20 milyon alırken, Asensio 10 milyon, Skriniar 10 milyon alırken Trossard'ı da sen 3-4 milyona getiremezsin. Öyle bir dünya niye gelsin ki? Avrupa'dan da o teklifi bulur.
0: Ha şimdi Trossard geldi. Dediler ki evet Türkiye'de bir kulüp var. Beşiktaş transfer böyle oyuncuları düşünebiliyor. Şimdi bir de olayın o yüzünden bakalım. Alman milli takımının 2 numaralı kalecisi. 1 Neuer, 2 Nübel. Bak Beşiktaş bu oyuncuyu al. Belki Almanya'dan başka bir transfer yapacaksan o oyuncunun ya da Avrupa Ligi'nden, Belçika'dan, Hollanda'dan başka transfer yapacaksan o oyuncunun gelme ihtimalini de arttırmış oluyorsun.
1: Emsal teşkil ediyor çünkü.
0: İtalya'dan da transfer yapacaksan emsal teşkil ediyor tabii. Ya Musrati'yi aldım ben, Mucci'yi aldım ben, emsal teşkil ediyor mu?
1: Premier Lig'deki bir oyuncuyu cezbeder mi bu isimler? Ben zannetmiyorum.
0: Ben o geçmiş dönemdeki transferlerden bahsediyorum. O yüzden tabii ki insanlar eleştirebilirler. Ama bu maliyet böyle. Eğer artık Türkiye'de zirveye oynamak istiyorsan yapacak bir şey yok. Ya da ben hayır, hep daha düşük oyuncular alıp onları yıldız yapacağım diyorsan o da ayrı.
1: Öyle de şampiyonluk yarışına girmen çok zor abi. Taraftarın
0: girersin ama 6 yılda bir girersin.
1: Bir kolej havası yakalarsın, rüzgar arkana alırsın ama onlar sürekli sağlayabileceğin şeyler değil. Kısa bir aramız varmış abi. Dilersen reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Evet abi, Trossard transferini konuşuyorduk. Yani mesela sezon bittiği andan itibaren Atletico Madrid'in Juventus'un da oyuncuya ilgisi oldu. Tabii maaş beklentisini karşılayamadıkları söylendi. Orada brüt maaş kavramı olduğu için bildiğin gibi böyle bir oyuncu alıyorsun. İşte 17 tehlikeli gol pozisyonu yaratıp Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar...
0: Bir numaraydı.
1: Ya burada bir numara, bu turnuvada Messi gibi, Olise gibi, Mbappe gibi oyuncular çok iyi oynuyor. Öncelikle onu söyleyelim. Onların arasından bir numara... Ben hala burun kıvıranları anlamıyorum. Herkesin
0: yani kilit pas verme. O kilit pas %60-70 goldür. Ceza sahasına doğru verdiğinde.
1: Tabii. Ve
0: tehlikedir. Asiste doğru gidersin.
1: Bu oyuncunun bu oyun kurucu pas özelliklerinden bahsediyoruz mu? Aynı zamanda bu adam çift ayaklı. Şut özellikleri de var. Yani geçen sene 20 gole katkı yapmış.
0: Onu hiç söylemiyorum zaten.
1: Bir skor tehdidi.
0: Bu yüzden imzalarsa ki

0: imzalayacak gibi gözüküyor. Bu önemli bir transfer. Beşiktaş'ta transferlerin de devam edeceği havası var tabii ki. Zaten etmesi de lazım. Bazı oyunculara belki sağ kanada da bir oyuncu alacaklar. Ya orada Raşit'sa kamp dönüşü bir karar vermek zorunda bence. Onun bir kendisiyle de konuşurlar. Ya Raşit'sa belki Černý.
1: Černý Rangers'ın bu arada 5 milyonluk bir teklif olduğu konuşuluyor.
0: Kendisi belki konuşulur. Belki Beşiktaş sağ kanada daha birebir de adam geçebilecek. Rakipten sıyrılabilecek. Daha tehlike meydana getirebilecek bir oyuncu buldu. Bunları da göreceğiz.
1: Oğuz Aydın ismi gündeme geliyor birkaç gündür görmüşsünüz.
0: Ya Fenerbahçe'nin Oğuz'la ilgili olarak tabii Fenerbahçe'ye bir teklif yapılır. Ne istedir ne onu bilemem. Kulüpler arasında o sadece söylenti bu şu anda. Ya Beşiktaş'ın resmi bir açıklaması da yok.
1: Somutlaşan
0: Fenerbahçe'nin de resmi bir açıklaması yok. Bu yüzden de bu konuyla ilgili ne kadar yorum yapsak şu anda boş.
1: Afaki kalır evet.
0: Yani bir sürü yorum yapıyorlar. Yok Oğuz'dan memnunmuş İsmail Kartal. Sağ bek oynatacakmış. İşte Semedo giderse o olursa bu olursa. Bunu bilemeyiz. Bu şu anda transferde kullandığımız bir kelime de değil de hani şu deyim kullanılır fıs fıs. Şu anda fıs fıslar üzerinden gidiyoruz.
1: Vesvese.
0: Vesvese. Yani şu anda Oğuz gelecek mi gelmeyecek mi? Şu anda bu fıs fıs.
1: Peki şeyi sorayım abi, Beşiktaş'ın transfere devam edeceğini söylemiştik. Birazdan Fenerbahçe ve Galatasaray'a da geçeceğiz ama sence şu noktadan sonra işte sol kanadın da tamamlandığını varsayıyorum. Santrfor, orta sağ, sol stoper gibi düşünüyorum. Ya da belki bir sağ kanat eklemesi de gelecektir. Sence hangi noktalara bir ekleme gelecek?
0: Aynı yerlere söylediğin. Söylediğin aynı yerlere mutlaka. Orada bulabilirlerse yaş kategorisine göre giden oyuncular anlamında da söyleyeceğim bunu. Ayrılan oyuncular da olacak Beşiktaş'ta kamptan sonra.
1: Gerekiyor ayrılmaları.
0: Evet gerekiyor. Benim ekleyebileceğim bir tek stoper olabilir.
1: O da sol stoper, biraz da özellik olarak bence şef, oyun kurabilen geriden bir stoper.
0: Benim ekleyebileceğim olur. O olabilir. Yoksa onun dışında daha başka hiçbir şey olmaz. Öyle düşünüyorum.
1: Burada abi ne tarz bir stopere gidilmeli sence? Şu an Beşiktaş'ın elinde hamle stoperleri var çünkü.
0: Hamlenin dışında top oyuna daha iyi sokabilecek. Orta alandaki arkadaşlarına o geçişte destek sağlayabilecek. Yeri geldiği zaman o stoperi rakip ceza sahasının yakın bölgede gördüğümüzde şaşırmayacağımız bir stopere ihtiyacı var bence.
1: Burada mesela bir yine kamuoyunun medyanın ortaya attığı isimlerden biri, bilmiyorum gerçeklik payı var mı ki, Başkan Serdal Adalı'nın önce Viyana sonra Madrid'e gideceği söylendiği için bir düşündüm ama Mario Hermoso ismi var mesela. Burada ben şu problemi görüyorum. Hermoso Atletico'da da Roma'da da üçlünün solunda oynayan bir stoper mesela. Dörtlü sistemde hantal kalabilir Hermoso. Doğru bir tercih
0: düşünmüyorum. Katılıyorum. Hermoso'da konusunda katılıyorum. Diaz olur mu Beşiktaş'ta mesela bir anda? Brahim Diaz.
1: Sağ tarafta.
0: Evet.
1: Yani
0: Real Madrid'in şu anda bütün muhtemel 11'lerine bakıyorum. Yeni sezonda Jose Mourinho ile beraber Diaz yok.
1: Ceballos için de benzeri bir söylenti var.
0: Evet, Ceballos, Diaz. Ya o tarz oyuncular Mourinho'nun düşüncesinde değiller. Acaba olabilir mi? Satın alma opsiyonlu. Önce kiralık, sonra satın alma opsiyonlu transfer anlaşmaları yapılabilir mi? Çünkü İspanya seyahati, bir isim daha söyleyeyim. İspanya seyahatinde Sörloth ön plana çıkabilir mi mesela?
1: Çok iyi olur. Bu
0: çünkü şöyle bir gerçek var. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı İspanya'ya gidecek. Ya İspanya'ya gidip Hetafe'nin stoperiyle görüşmeyecek herhalde.
1: Çok yüksek ihtimalle öyle olmaz.
0: Ya da Hetafe diyorum, Villarreal, Valencia, onlarla görüşmeyecek tahmin ediyorum.
1: Net isimlere gidecek burada.
0: Net isimlere gidilecek. Benim de aklıma sıcağı sıcağına Mourinho'nun 11'inde yer almayan bu isimler geldi.
1: Ya şimdi Brahim Diaz'ın sağda, Trossard'ın solda olduğu, işte orta sahada hemen arkalarında Orkun'un olduğu bir denklemde herhalde onlar, o üçünün açamayacağı bir kilit yok gibi Süper Lig savunmalarına karşı.
0: Tabii oraya geldiğinde istediğin kadar kapan. Yani Süper Lig'de de kapanmanın bir sonu var.
1: Tabii.
0: Bu kilidi açabilecek oyuncuları aldıktan sonra istediğin kadar kapan.
1: Bu mesela Paraguay rakipleriyle alakalı konuşmuştuk ya abi, Dünya Kupası'nda. Sen şey demiştin mesela, orada bir Arjantinli olsa, Agüero olsa, ne bileyim Canigia olsa zamanında, onları bir şekilde kapalı savunmayı da deler geçer diye. Bu üç oyuncu da kapalı savunmayı açacak oyuncular.
0: Evet, evet. Ya bu açılır gider.
1: Ceballos'a ne dersin abi?
0: Ya Türkiye'de ya Real Madrid'de oynamak ayrı. Real Madrid dışında herhangi bir İspanya Ligi takımı, işte Barcelona, Atletico Madrid tarihi oynamak ayrı. Ceballos'un forması Türkiye'de oynar değil mi?
1: Ki Arsenal'da da başarılı oldu mesela geçmişte.
0: Evet, öyle değil mi? Formayı çıkarsa Ceballos'un. Diaz'ı hiç söylemiyorum bile. O apayrı bir oyuncu bence. Biraz o da özel bir oyuncu.
1: Türkiye şartları için S-class bir oyuncu bence.
0: Öyle değil mi?
1: İlginç olur.
0: Bayağı ilginç olur. Ya madem hemen bir an önce zirveye oynamak istiyorsun, o zaman büyük denize doğru açılacaksın biraz.
1: Risk alacaksın.
0: Biraz açılmak zorundasın.
1: Abi dün Trossard transferi açıklanmadan sevgili Caner Aydaş'la konuşuyorduk. Şey diye sordu mesela. Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptığı hamleleri nasıl değerlendiriyorsun? Bilmiyorum katılır mısın? Trossard hamlesine kadar dün, yani netleşmeden öncesine kadar söylediğim şuydu. Beşiktaş gemide su alan yerlere yama yapmayı başardı ama bu şey demek değil. Hani müsabık bir yarışta senin daha hızlı gideceğin anlamına gelmiyor. Motorun da güçlü olmalı. Bundan sonra motoru güçlendirecek hamleler.
0: Öyle konuşulmuştu. Önder Özen basın toplantısında iki aşamalı, hatta üç aşamalı bir transfer planlamasından bahsetti. Önce bulduğun işte takımda o su alan yerleri kapatabilecek oyuncu tipi. Mesela Trossard tamamıyla motorun önemli bir parçası.
1: İtici güç.
0: Gemenin motorunun. Öyle değil mi?
1: %100.
0: Şimdi santrafor ve orta saha olarak ikinci aşama tamamlanacak. Üçüncü aşamayı da söyleyeyim. Ellerinde bulabilirlerse, o da transferin artık Avrupa'da kapanıp son günlerine gelindiğinde, Türkiye'de yine bir hamleler olur ya, biz daha geç fırsat, kapatıyoruz fırsat transferi. Oradan da yine iki transfer inebilir. Böylece ligde ve Avrupa'da devam edildiğinde güçlü bir kadroya sahip olursun. Bunlar önemli bence.
1: Önce sağlamlığı halledeceksin, sonra sürdürülebilirliği, finalde de estetiği.
0: Evet.
1: Yani bahsettiğin isimler bende bir nabzımı arttırdı, yalan yok işte. Sörlot'tu, Brahim Diaz'ı, Ceballos'tu. Hakikaten
0: ya bunlara teklifi yapacaksın. Niye yapmıyor? Yapan var çünkü.
1: Tabi.
0: Sen de yapacaksın.
1: Bir de burada
0: ya şey... önemli olan planı anlatmak. Tabii ki teknik direktörün yine Avrupa piyasasında bilinmesi, özellikle İtalya piyasası, Avrupa piyasası diyelim, o da transferde bir avantaj. Şimdi daha çok yabancıyla oynandığı için artık, Süper Lig çerçevesinde konuşuyorum, teknik direktörün oyun planı kimdir, İtalya'da ne yaptı, bunlar zaten o yabancı oyuncular tarafından, eğer Avrupa'da oynuyorlarsa zaten biliniyor. Bu da önemli ya. Teknik direktör de onlarla konuşuyor, oyun planını anlatıyor. Bunlar da olayın pozitif tarafları. Onu da söyleyeyim.
1: İki kere konferans liginde final yapmış bir hocadan bahsediyoruz ki 5 kere.
0: Bilinmiyor mu? Biliniyor.
1: Yani bundan sonra hamleleri göreceğiz. Ben bu arada şeyi de takdir ediyorum. Hani Midland eşleşmesine gidilirken Beşiktaş transferi tamamen bitirdi mi? Hayır, ama bugüne kadar genel itibariyle takımlarımızın şeyi çok görmedik. Hani Temmuz ayında transferde büyük ölçüde yol kat ettiğini görmedik.
0: Hayır, şu var. Midland'a, sözünü kestiğim için özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Midland'a tamamen teslim olacak bir 11 çıkmayacak sahaya.
1: Şu anki
0: ben de onu gördüm. Öyle değil mi?
1: Döndü birçok oyuncu Dünya Kupası'ndan. Evet. O olacak, Agbado olacak. Orkun Kökçü döndü tatilinde, erken kesti mesela.
0: Bir de şu var. Midland'da Shakhtar Donetsk değil. Ya Beşiktaş geçen sene çok kötü hazırlandı. Oyuncu da yoktu. Shakhtar antrenman maçı yaptı. Böyle bir maç yaşamayacağız Midland maçında. Benim gördüğüm o.
1: Katılırım. Ki orada da mesela şu an Frank Kulino'ya, biliyorsun Aral Şimşir ayrıldı. Bu Beşiktaş'ın da hayrına olan bir şey bence. Frank Kulino'ya ilgi var. Galatasaray'da ilgilenen takımlardan biri. Orada da Midland'da önümüzdeki 10-15 günde maça kadar tam 10 günümüz var. Bazı ayrılıklar yaşanabilir.
0: Yaşanırsa o ayrılıklar tabii ki o oyuncuların yerine gelecek oyuncular iyi olabilir. Ama onlar da hemen o oyuncuyu oturtamayabilirler. Onu da söyleyelim.
1: Bir de genel transfer yapısı itibariyle onlar genç oyunculara yatırım yapan, geliştirme odaklı takımlar oldukları için o transferler de mutlak suretle katkı sağlamıyor genelde, biliyorsun. Biraz daha yazı turu oluyor.
0: Hemen sağlamıyor ya da. Onların oturmasını bekleyeceksin.
1: Bu arada iki gün önce de bir hazırlık maçı vardı abi Midland'ın. Cardiff City'ye 6-0 yendiler. O biraz korkutucu bir görüntüydü, yalan olmasın.
0: İkincilikte değil mi Championship?
1: Championship'te de düşüyordu geçen sene. Teğet geçtiler. Evet.
0: Onlar şimdi form zirvesi. Böyle devam ediyorlar.
1: Lig başlıyor.
0: Lig başlıyor. Ama dediğim gibi geçen seneden daha iyi bir Beşiktaş göreceğimizi tahmin ediyorum. Sezon başı itibariyle.
1: Burada
0: ya bu eleyecek anlamına gelmiyor ama en azından uğraşacak.
1: Teslim olmayacak.
0: Evet, uğraşacak. Bunu mesele taraftarın bunu görüp anlaması.
1: İkna olması oyunu.
0: Ya işte ondan sonra da konferans ligine kadar eğer edinirse daha oturmuş ve lige kalabilecek bir takım göreceğiz. Eğer edinirse. Ama ben elenme konusunda bile o maçın %50 %50 olduğu kanaatindeyim.
1: Hemfikirim burada. Bu arada Avrupalı hocaların avantajlarından biri de şu. Bizim yerli hocalarda bunu isim zikretmeden söyleyeceğim. Bence birçoğunda var. B planı yok hiçbirinde de. Maça göre hazırlık yapmıyorlar. Hani şeyin getirdiği bir alışkanlık var. Süper Lig'de kendi oyun sistemini koyarak herkesi yenebiliyorsun ya bir şekilde. İşte
0: evet.
1: Galatasaray'da da böyle. Fenerbahçe'de de böyle. Özellikle Vincenzo Italiano gibi bulunduğu ligde nispeten başarılı takımdan gelmiş bir hocanın ben maç maç yapacağı plan

0: Onlara da daha çok güvenirim, onu da söyleyeyim.
1: Tabii ki maç maç. Bir de kendisine şöyle bir soru sorulmuştu. Siz 11'de çok sık oynama yapıyorsunuz. Cevabını çok beğenmiştim. Biz iki defa final oynadık. Bir Avrupa'da oynuyoruz, bir İtalya'da oynuyoruz. Bir de İtalya Kupası'nda oynuyoruz. Takdir ederseniz ki dedi, her maça aynı 11 çıkamayız. Aynı şey dedi Beşiktaş'ta da olursa her maça tabii ki aynı 11 ile çıkamayız dedi. Çünkü oyuncuların sakatlanması, yıpranması, formsuzluğu bunlar oluyor dedi. O zaman da 11'deki değişiklikler gayet doğaldır dedi. Ben bu cevabı çok beğenmiştim.
0: Ya burada zaten abi
1: o... Değişti o dönem zaten.
0: O rotasyonu sürekli olarak yapmadığın zaman zaten sene sonuna doğru sakatlıklarla birlikte takımda çöküş içerisine giriyorsun.
1: Ya basketten de örnek vereceğim, basketboldan. Beşiktaş playoff oynadı. Playoff sonrasında 3 oyuncu sakattı, 4 oyuncusu.
0: Sezonu kapattılar. Evet.
1: Sezonu kapattılar. Neden? Hep aynı kadro çıktı.
0: Daha rotasyon.
1: Hep aynı kadro. Futbolda da bunu hep yaşıyoruz. Mayıs ayının başı, Nisan ayının ortalarından itibaren adale sakatlıkları başlamıyor mu?
0: E tabi.
1: Sezon bitmesine yakın. Bütün takımlar için söylüyorum.
0: Sene başında bence doğru yükleme de yapılmıyor abi. O konuda da bir sıkıntımız var bana sorarsan.
1: Yine de yani bunun araştırması yapılıyor. Maç trafiğine adelelerin dayanmadığı. Avrupa'da da yapılıyor bunun araştırması. Bu sakatlıklar çünkü Manchester'da da işte Bayern'de bile oluyor.
0: Dünyanın her yerinde oluyor.
1: Çünkü adreler bir yere kadar.
0: Ya burada bir daha bir hep söylüyoruz ya, maç temposu da çok arttı. Haftada 2 bazen 3 maç oynuyor futbolcular, basketbolcular. Evet. Bu ben insani bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Yani
1: ya öyle bir arttı ki voleybolda bile var. Bir gün önce işte kadınlar voleybol Amerika'ya biz 3-2 kaybettik. Mesela bir gün sonra bir bakıyorum Japonya ile oynuyoruz. Ya bu takım dinleniyor mu? 5 set oynamışsın.
0: Ertesi
1: ya bu ertesi gün devam. Ya bir gün bile ara yok.
0: Bir de normal sezon oynayıp bunu yaz aylarında yapıyorsun abi.
1: Ya bu tamam, spor hep her alanda yüklenmeli de hiç efor sarf etmediğin, okçulukta bile yorulursun.
0: Hazırlığı vesaire mental olarak yorulursun abi. Hadi beden tarafında geçtim. Sürekli rekabetçi kalmak da insanı yoruyor. Bazen de gevşemen lazım her insanda olduğu
1: tabii
0: gibi.
1: Tabii tabii.
0: Ben çok
1: sağ. Ya her gün ya. Mesela 30 saat mesai yaptığını düşün. Her gün.
0: Bitersin. Bedenin dayansa bile ruhun dayanmaz abi ona.
1: Mümkün değil.
0: İnsan fıtratına ters bir şey ya. Enteresan, gerçekten enteresan. Ben bir düzenleme beklemiyoruz ama artık sporcuları da şey, neden oranı çok hoyrat kullandığını düşünüyorum ben genel bütün dünya genelindeki federasyonlar.
1: İşte bu yüzden de şey diyorlar, alternatif bul diyorlar koçlara. Onlar da geniş kadro ve alternatif olarak dinlendirmeye öyle gidiyorlar. Çünkü dönem değişti. Ya bu teknik direktörler için de, basketbol, voleybol da koçlar için de, ya takım sporlarında geçerli. Yapacak bir şey yok.
0: Premier Lig'de takımların 25-30 kişilik rotasyonu var abi, biliyorsun. Mesela forma numaraları orada sıraya göre veriliyor ya. Chelsea'de mesela 56-57'ye kadar giden forma numaraları veriyoruz.
1: Evet. Yapacak bir şey yok.
0: E şimdi adam
1: madem böyle diyor, o da ben de olayı diyor, daha geniş bakarım, daha geniş düşünürüm. Teknik direktörler de onu yapıyor.
0: Adam haklı abi. Karabağ Cup'ta şu an mesela 3. lig takımıyla oynadığı maçta Cole Palmer'ı niye yiyorsun ki? Yanlış mı düşünüyorum?
1: Doğru düşünüyorsun.
0: Yani bilmiyorum, bu sistem değişir mi ama oyuncular açısından yıpratıcı. Bu anlamda bizim takımlarımızın da mesela geniş rotasyonlara sahip olması lazım. Galatasaray'ın ne kadar sıkıntı yaşadığını gördük Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde bu sene.
1: Geçen sene çok yaşadı.
0: Evet.
1: İyice yaşadı. Şampiyonluk potasında da yaşadı. O yüzden ben de transferde neleri düşündüklerini merak ediyorum. Çünkü eli rahat şu anda transferde. Ama mutlaka bizim bu konuştuğumuz konuları, kadroyu zengin tutma, yedek kulübesini hazır hale getirme, mutlaka Galatasaray'da onu düşünüyordur.
0: Genç eklemeler de var. Birazdan bahsederiz galiba. Birazdan bir yarış aramız olacak ama sonrasında bunu da uzun uzun masaya yatırırız. Onun haricinde Beşiktaş tarafından bahsettik abi. Bir iki mesaj alalım mı?
1: Alalım. Hay hay.
0: Merhaba abi, iyi yayınlar. Ben Yasin. Bence Greenwood, Saka ve Rashford'dan daha iyi bir futbolcu olabilirdi. Daha önce yaşadığı makus olaylar olmasa İngiltere milli takımında banko 11 oynardı.
1: Katılıyor.
0: Bir yarış aramız varmış abi. Dilersen ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan abiyle, Ercan Taner'le. Fenerbahçe'ye biraz göz gezdirelim istersen abi. Orada 1-1,5 aydır, hatta seçim öncesinden bu yana bir Greenwood gündemi vardı. Artık iyice sona yaklaştığı söyleniyor transferin. Evet. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna. Marsilya'yla makas iyice kapanmış durumda, talepler ve teklif arasında. Ne dersin, Mason Greenwood daha önce de konuşmuştuk ama evet, taraftarda büyük heyecan uyandırdı.
1: Bugün sosyal medyada görüntü

0: iki Fenerbahçe taraftarları. Greenwood defalarca programımızda söylediğimiz gibi sağ kanatta içeri doğru yöneldiğinde her türlü tehlikeyi meydana getirebilecek. Taraftarın çok hoşuna gidecek. Gol ve asist anlamında. Başarılı bir oyuncu. Bunu geçen sene Fransa'da oynadığı dönemdeki rakamlar da bunu iyice ortaya koyuyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin bu hamlesi çok önemli. Ve Fenerbahçelilerin hoşuna gidecek bir transfer.
1: Yani %100 katılırım. Çift ayaklı, kendi skorunu yapabilen, birebir de adam eksiltebilen, uzun boylu nispeten bir oyuncu. Yani santrfor orijinli bu arada. Mesela deniyor ya işte Vedat sakatlandı diye.
0: Ya şöyle örnek vereyim. Mutfağa giriyorsun, köfte pişireceksin. Köfteyi pişiriyor. Yanındaki patates kızartmasını yine koyuyor, pişiriyor. Salatayı hazırlıyor. Masayı kuruyor. Oturuyor. Arkadaşları varsa ikram ediyor. Olmazsa kendi de yiyor. Ama çok da güzel bir yemek yapıyor.
1: Full pansiyon.
0: Full. Ya Greenwood öyle bir oyuncu.
1: Özel oyuncu gerçekten.
0: Onu söyleyelim.
1: Ya burada Atletico Madrid'in araya girmiş olması beni ürpertmişti ama neyse ki burada Fenerbahçe'ye döndü biraz. Bir oyuncunun da buraya gelmeye bir arzusu var. Tabi burada finansal şartları da göz önünde bulunduruyordur diye tahmin ediyorum. Hakikaten özel oyuncu.
0: Bu özel oyuncuyu transfer etmek başarı.
1: %100.
0: Bu tabii ki bizim lig için de başarı. Ya şimdi Greenwood geliyor. İşte Trossard gelmek üzere deniyor ya, biz konuyu böyle açtık.
1: Osimhen geldi.
0: Süper Lig'in izlenme oranı, oradan da başka bir konuya geçeceğim. Yayın gelirlerinin artma olayı için kuvvetli örnekler oluyor kulüplerin elinde.
1: Tabii.
0: Biz bu oyuncuları getiriyoruz. Tribünler de olacak. Bu da ister istemez yayın gelirlerine pozitif bir etki getirebilir.
1: Dekoder satışlarına.
0: Tabii ki. Bu kulüplerin de bu konuda beklediği kazanç var. Artmasına da yol açacaktır.
1: Ben kulüplerin bugüne kadar bu yayın ihale sürecini iyi yönettiğini ya da tam olarak arzularını elde edebildiklerini düşünmüyorum bu arada.
0: Bu sadece ihalenin yapıldığı, ki büyük emeği vardır Şenez Erzik'in bu ihalede. Yani futbolun bir havuzu oluşturulmasında. İlk 3-4 senesi dışında olay negatif yazmaya başladı.
1: Maalesef.
0: En çok yayın gelirlerini İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da kulüpler kazanırken zarar etmiyorlar ve önemli gelir elde ediyorlar. Bizim ülkemizde 3-4 yıl sonra bu maalesef düşmeye başladı.
1: Burada kaçak yayının maalesef bence çok olumsuz etkisi.
0: O var bir. İki, dediler ki işte dolar üzerinden ya da euro üzerinden yapılıyor yayın ihaleler. Bizim Türkiye kuru diye bir şey çıkardılar. Ya dolar artsa da euro artsa da işte o sabitleniyor. Sabit kur daha doğrusu bunun tanımı. Bu tabii kulüplerin o zaman işine gelir gibi oldu ama daha sonra da zarar ettiklerini bir kez daha gördüler.
1: Yani burada dışarıdan, Türkiye dışından bakan biri olarak şimdi göz gezdirelim abi. Süper Lig'i hiç bilmeyen biri olarak, bir futbol sever olarak bakıyorsun. Osimhen burada, Sané burada, Asensio, Skriniar gibi oyuncular burada. Trossard da Greenwood geliyor. Dışarıdan aslında cazibe merkez haline geliyor bana sorarsan.
0: Birçok lige göre evet. Avrupa'daki birçok lige göre evet.
1: Bu saydığımız oyuncuların muadillerini Serie A'da bulamazsın mesela. Napoli'de, Inter'de, Juventus'ta baktığın zaman bu kadar. Mesela Sané gibi, Osimhen gibi, Greenwood gibi, Trossard gibi, Asensio gibi çok fazla oyuncu yok bana sorarsan.
0: Bana sorarsan da gerçekler bu.
1: İlginç değil mi? Buna rağmen mesela hala işte İtalya'da yayın gelirleri, İspanya'da, İngiltere'de yayın gelirleri bu kadar uçukken bizim şampiyonun abi şampiyonluk geliri 6 milyon euro. Böyle bir ligden bahsediyoruz.
0: Evet, 6 milyon euroya şu anda bir oyuncu alamıyorsun.
1: Maaşını bile ödeyemiyorsun ki.
0: Ya aldın maaşı. Zaten ona göre bakıyorsun oyunculara. Bu oyuncuyu bonservis ödersem ne kadar ödeyeceğim? Oyuncunun maaşı ne kadar olacak? Ya da oyuncunun imza parası var mı? 6 milyon euroya bunu gerçekleştirebilir misin? Şu anda gerçekleştiremezsin.
1: Büyük takımlar mümkün yapamaz. Değil. Yapamaz.
0: Gelecek vadeden ya da 30'un üzerinde oyuncu alıyorsan, ki büyük takımlar bunu tercih etmek istemiyorlar. Ya 35'e yakın oyuncu almak istemiyorlar. Bu yüzden de ortaya böyle bir tablo çıkacak. Ya Trossard bile daha yaşlı değil, 31 yaşında.
1: Tabi burada Tadic'in, Mertens'in 35 yaşında gelip yaptıklarını biliyoruz.
0: Yani onu da söyleyelim bu arada.
1: Örnekleri var. Burada sürecin iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Dediğim gibi abi, yani Şampiyonlar Ligi'ne giden takım belki biraz belini doğrultuyordur ama oraya da tek takım yolluyoruz. İşte ayak bastı parası, maç başı biliyorsun galiba.
0: Bir yere kadar ama o da. Bir tabii. De Şampiyonlar Ligi'nde gittin. Tamam. Şampiyonlar Ligi'nde her sene gidip belirli bir yerde elendikten sonra puanın yine düşüyor. Bu sefer yine

0: ön eleme oynamak zorunda kalıyorsun. Ya şimdi bunların hepsi önemli.
1: Tabii. Ülke puanında ilk şu an 9. sıradayız Çekya'nın önünde. En azından orayı muhafaza etmemiz lazım. Hani 8. Belçika'yı geçebilir miyiz? Emin değilim. Biraz puan farkı var. O 9'u muhafaza etmek lazım. Direkt katılım sağlayamazsak geçmiş olsun. Çünkü
0: ya böyle giderse geçme ihtimalimiz var. Ya Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yolu açık olursa Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe de katılırsa yine o sonuçları alabilirse, istediği sonuçları Galatasaray'la beraber, neden olmasın? Çünkü Şampiyonlar Ligi'ye avantaj puanı getiriyor.
1: Ciddi. Ülke puanına katkısı yatsınamaz. Evet. Kulüpler açısından da galibiyet primi 2.8, beraberlik 1 milyon euro. Bunlar büyük paralar.
0: Büyük paralar tabii. Yani şimdi bu oyuncuları alıyorsun, ona göre bütçe yapıyorsun. Erken elendiğin zaman oyuncuların da motivasyonunu düşürme ihtimalini unutma.
1: Dağılabilir takım.
0: O ihtimaller de mevcut.
1: Elenme biçimine göre eğer çok fahiş bir biçimde elenirsen oyuncular mental olarak bir çöküntü içerisine girebilir.
0: Girer tabii.
1: Onlar için de netice itibariyle Avrupa futbolunun vitrininde ciddi bir reputasyon kaybı birey bireyde.
0: Öyle tabii. Bir anda lig ve kupada kalıyorsun. Artık Şampiyonlar Ligi'nde elenince kupa 2'ye devam edemiyorsun.
1: O da bence kötü oldu abi.
0: Çok kötü oldu.
1: Ya ben mesela şundan net eminim. Geçen seneki kadrosuyla Galatasaray eskaza UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etseydi çok ciddi şampiyonluk adayı olurdu.
0: En azından bir final görebilirdi tekrar. Görebilirdi. Ya da yarı final.
1: Hele ki İstanbul'da bir de final mesela.
0: Neden olmasın? Öyle değil mi?
1: Bu kötü bir sistem oldu bana sorarsan.
0: Bana sorarsan da, ama buraya artık ne diyorlar, buraya kadar. Eleyemedin mi geçmiş olsun diyorlar.
1: İlginç. Yeni formatı beğenmiş miydin abi? Daha önce bunu konuşmamıştık, bu 8 maç eliminasyon.
0: Lig gibi oldu. Ya benim hoşuma gitti. Çünkü neden? Hemen gruplar belli oluyordu ya. Belki son maçlara kadar ilk iki, diyelim güçlü gruba düştün, İlk iki tamamıyla garantiledikten sonra o maçların havası kayboluyordu bence Burak.
1: Burada ilk 24 hesabı var. Çok daha karışık tabii.
0: Ya burada hep bir iddia kovalıyorsun saha içinde. Ya şunu yapabilirim, şuraya girebilirim, şu golleri atarsam tur atlayabilirim. İlk 24. Bunlar çok önemli bence.
1: Burada şöyle bir yola gidilebilir miydi? Mesela ilk 24'ün direkt yola devam ettiği, işte 24-28 arası takımların Avrupa Ligi'ne düştüğü, Avrupa'da 24-28'in konferansa gittiği bir format yapılabilir miydi?
0: Yapılabilirdi. Neden yapılmasın?
1: Ya burada çünkü şey var, hani UEFA Avrupa Ligi, ben şampiyonaya giden takımların gelmemesinin UEFA Avrupa Ligi'nde, UEFA'dan da konferansa takım gelmemesinde konferans ligi rekabet düzeyini düşürdüğünü düşünüyorum.
0: Evet, katılabilirim.
1: Mesela geçen sene Avrupa Ligi yarı finaline bakalım abi. Aston Villa, Nottingham Forest, Porto vardı, bir de Freiburg vardı galiba. Evet. Yani burada mesela şampiyonaya giden takım gelen denklemde son yıllarda burada Chelsea'yi görürdük, Manchester United'ı görürdük.
0: Belki Avrupa Ligi'nin iddiasının o kapasitedeki takımları geliştirmesi için düşündü UEFA bunu.
1: Bu da mantıksız değil aslında, evet.
0: Ya hemen çünkü Şampiyonlar Ligi'nden güçlü bir kadro orada devam ederse, ya da kadrolar, o Freiburg orada yarı final göremezdi.
1: Tabii. Belki Porto da göremezdi.
0: Göremezdi.
1: Burada bütün takımları gözeten bir yaklaşım olabilir dediğin gibi. Bu arada geçtiğimiz haftalarda seninle sohbet ederken bir şey söylemiştin. Şimdi önüme bir son dakika haberi geldi. Slaven Bilic Hırvatistan milli takımının başına geçmiş. Orayı bekliyor olabilir mi demiştin, şimdi aklıma geldi. Slaven Bilic başlayacakmış orada.
0: Zlatko Dalic sözleşmesi bitince uzatmadı Hırvatistan. Daha önce de Hırvatistan milli takımını çalıştıran ve sonra da Beşiktaş'a gelen Slaven Bilic tekrar kadronun başına geçti. Rakiplerinden çekinmeyen, sistemi iyi olan, takımı iyi oturtan yapısıyla Hırvatistan'ın zaten bence çok iyi bir ekolü var ve oyuncu da buluyorlar, onu söyleyeyim. Bilic'le de yoluna devam edecektir Hırvatistan milli takımı.
1: Çok şahsına münhasır da bir kişilik. Rock müziği olan,
0: entelektüel
1: çalması falan.
0: Entelektüel bir kişilik.
1: Entelektüel bir kişilik. Severim kendisini. Onu tekrardan futbol sahnesinde görmek de güzel olacak. Kısa bir aramız varmış abi. Oraya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim Spor Kazanı'nda. Birkaç mesaj alalım istersen abi. Çok fazla mesajımız var. Dinleyicilerimiz sonra kırılıyor, darılıyor, diğer yayınlara yazıyorlar. Bu vicdani yükü tek başıma taşımak istemiyorum.
0: Hay hay.
1: Uğur Pekşen Merhaba Burak kardeşim. Ercan abiye de selamlar. Soy isminin anlamı yeşil ağaç anlamına gelen futbolcunun transferinde gelişme var mı? Greenwood'dan bahsetmiş. Bahsettik zaten bundan.
0: Mesela bayağı konuştuk.
1: Salah'ın menajeri İstanbul'da diyorlar. Beşiktaş'ta adı anıldığı söyleniyor. Doğruluğu var mıdır?
0: Duymadım.
1: Ben de duymadım. Peki kafanda oturdu mu abi?
0: Oturmadı.
1: Benim de oturmadı. Hani biraz para harcasın, biraz da cesur olsun, net hamleler yapsın dedik ama bu kadar da değil.
0: Evet. Oturmadı. Şu andaki görüntüsü de Dünya Kupası'nda iyi değildi.
1: Dünya Kupası'nda da iyi değildi. Arne Slot da bu yaşadığı anlaşmazlıktan ötürü son bir buçuk sezondur da bence çalkantılı geçiriyor. Net bir Salah gelmiyor buraya, gelecekse.
0: Düşüş var.
1: Bariz.
0: Şu anda düşüş var. Ya düzelir mi? Düzelir. Ama o riske de girilir mi? Bence girilmez.
1: Burada talepleriyle ilgili bir haber gördüm abi. 30 milyonlar vesaire Suudi Arabistan'dan masaya konulmuş ama biraz daha rekabetçi bir ligde kalmak istediği için 12 milyon euro, düzeltiyorum, 10 milyon euro imza parası, 12 milyon euro maaş, 3 yılda sözleşme istiyormuş.
0: Fazla.
1: 3 yıl fazla bence.
0: Yani fazla.
1: 1 artı 1 olsaydı ama oyuncu da...
0: O gelen yani son piyango diyor.
1: Emekli ikramiyesi.
0: Müthiş ikramiye değil mi?
1: Vallahi güzel. Önümü 20 yıl sonra burada olursa böyle bir teklif beklerim mesela. Sevgilerlerime de bir selam olsun. İyi yayınlar. Türkiye'ye getirme şartıyla espriniz çok iyiydi ama güme gitti. Türkiye'ye getirme şartı hangi espriydi acaba bu?
0: Hiç bilmiyorum.
1: Ha şey, Mbappe ve Yamal için.
0: Evet,
1: şart
0: evet.
1: Şey, eğer saçları dökülmediği sürece turistik olarak bile gelmez demiştim. Ona binaen.
0: Olabilir, evet.
1: Bu 40, 50, 75 bin euro maliyetler normalde kulüpleri bataklığa sürükler mi demiş. Hadi burada mesajı biraz daha
0: ya seyredin. Şu var, bu peşin verilmiyor bunlar.
1: Büyük taksitler var.
0: Taksitler var ve taksitler bayağı zaman, tabii ki bunu peşin verirsen batarsın hemen. Hemen batarsın.
1: Tabii.
0: Yarım saat sonra battığını ilan edersin.
1: Orada da bir sıkıntı var abi. Mesela taksitle buradan Türk lirası üzerine bir şey aldığımızda o aylık ödeme enflasyon karşısında eriyor. Makul geliyor ya. Dövizle aldığında enflasyon karşısında o aylık ödeme de şişiyor. Öyle bir problem de var.
0: Maalesef. Kader.
1: Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Evet. Değil mi? Yani
0: ya bütçen varsa bunu karşılayabiliyorsan yapabilirsin. Boşa kürek çekiyorsan da batarsın. Bu işler böyle.
1: Burada mesela bazen bu tekrardan kendi yenileme dönemlerini görüyoruz. Beşiktaş'ın bir feda dönemi vardı, hatırlarsın.
0: Ya o fedalara girmeden, bu durumları yaşamadan düşüncelerin ve matematiğin çok hesaplanması lazım. Boşu boşuna fedaya girmemiş olursun böylece.
1: İbretlik bir durumla karşı karşıya, evet, kalmamış olursun. Selamlar Emre ben. Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray için transfer dönemi size göre plansız mı, planlı mı? Başka yatırımlar mı öncelik? 10 artı 4 mü çok etkiledi? Bayern Münih olacak söylemleri hayal kırıklığı ile mi son bulacak? Sizce nedir son durum diye birkaç
0: madde. Şimdi plan var bence.
1: Acele yok ama.
0: Acele yok. Yavaş yavaş. Çünkü Galatasaray'ın kadrosu tam geçen sene lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlandığını gösterdi. Buna göre oyuncu alacaklar. Şu anda bir de kadrodan hadi güle güle diyeceğin takımda net oynayan oyuncu sayısı, yabancıları kastediyorum, Icardi büyük ihtimal gitti. Lemina kaldı. Ne yapacaksın öbür oyuncuları? Ya yani Sané duruyor, herkes duruyor.
1: Giden başka biri yok tabii.
0: Ya yani bu Galatasaray'ın bu yüzden sabırla ben transfer arayışında olduğu kanaatindeyim.
1: Bir daha acele yok, şimdi bir hamle gelmiş abi Burnley'den. Lezio Gochuk bu.
0: O geçen hafta da konuştuk, evet.
1: Hı hı.
0: O da işte hemen o oyuncuyla ilgili bu olur mu olmaz mı konuşmaları yapılıyor. Bir gelsin oyuncu. Chelsea'den geliyor. Bir şeyleri görmüş ki Okan Buruk ve teknik heyet. Oyuncuyu getiriyorlar. Bir gelsin bakalım oyuncu. Yaşı da çok genç oyuncunun.
1: 10 artı 4'e uyuyor, evet.
0: Mesele 10 artı 4'ün içinde bu tarz oyuncuları kullanabilmek. Ya oyuncu hiç adını duymadığımız bir takımdan gelmiyor.
1: Burnley'den geliyor. Evliyatında da Chelsea yatırım, evet, yapmış oyuncu, evet. İyi ölçüp biçilmiştir diye tahmin ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin. Brahim Diaz aslında forvet arkası 10 numara pozisyonda kariyerine başlamıştır. Bazı mecburiyetlerden dolayı sağ kenara evrilmiştir. Öyle düşünmekte fayda var, selamlar demiş. Yani City çıkışı, Milan dönemi 10 numara gibi, evet.
0: Orada da oynayabilir, orada da oynar. Sağ kanat da oynar.
1: Teknik kapasitesi ikisine de müsait.
0: Ya, oyun aklının çok iyi olduğunu biliyoruz. Zekası yüksek oyun saha içinde. Ya bizim lige gelirse çok önemli işler yapar.
1: Fark yaratır, katılırım. Selamlar, medyada çıkan haberlere göre burada bir oyuncu isminden mi bahsediyor? Şimdi Türkiye'de olmadığı için marka reklama girmez. Rahat söyleyeyim, Chevrolet Juventus'tan 4 milyon euro.

0: Fenerbahçe veya Türk takımlarının 15 milyon euro yıllık ücret istiyor. Kimden kastetmiş olabilir acaba?
1: Hiç bilmiyorum bu konuyu.
0: Yani
1: konuyu bilmiyorum.
0: Marka model de belirtirseniz biraz daha evet, şekillenebilir ama. Ama genelde oyuncuların böyle bir algısı var işte. Sörloth'la da konuşuluyordu ya. 4 milyon istiyordu Juventus'tan, anlaşmıştı prensipte. Türk takımlarından 15 istiyor diye bunu.
1: Abi Türkiye fiyatı var.
0: Tabii Suudi Arabistan'ın farklı fiyatı var. Türkiye'nin var.
1: Var ya bunlar farklı. Var maalesef.
0: Yani Burak Bey, Ercan abiye sorar mısın? İngiltere-Norveç maçında 1-0 Sörloth önünde kaleci, yanında savunma oyuncusu, diğer yanında Haaland bomboş. Boş kaleye atacak. Büyük ihtimalle maçı bitirecek. Sörloth ne yapmaya çalıştı da topla o kadar oynadı?
1: Çok heyecanlandı. İstediğini yapamadı. Maçın kader anıydı. Bazen maçların kırılma anı olur saha içinde. Norveç için oydu. Maç 2-0'a gidebilirdi. Evet, Sörloth pası verdiğinde Haaland golü atar mıydı? %50'den fazla ihtimal verebilir. %70 atardı.
0: Orada şey de var abi.
1: Atamadı.
0: Turnuvayı kötü geçirmenin getirdiği baskı da var oyuncunun üzerine.
1: Ya bunu da ben atayım dedi.
0: Evet.
1: Bunu ben atayım dedi.
0: Yazık oldu.
1: Yoksa çok iyi yakalamıştı Norveç İngiltere'yi. Ya maçın kesinlikle dinleyicimizin saptaması doğru. Maçın kırılma anıydı Burak. Onu evet, söyleyeyim.
0: 2-0 olsa İngiltere bence orada...
1: 2-0 olsa geçmiş olsun.
0: Knockout.
1: Geçmiş olsun. İstediği kadar baskı kursun sonra.
0: Abi selamlar, makam şoförü olarak sabah 6'dan akşam 22'ye kadar çalışıyorum.
1: Kolay gelsin.
0: Maaşını belirtmiş dinleyicimiz. Bütün gün yollardayım. Bırakın sporcuları, sporcuları da o parayla oynasınlar sıkıyorsa diye bir eleştiride bulmuş. Bir yarış aramız varmış abi. Bir eklemek istediğim şey var mı mesaj için?
1: Allah kolaylık versin. İşte saha içi yetenek ayrı.
0: %100 katılırım. Bir araya gidelim, sonra sizlerleyiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında bir yarış arasında ardından sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ercan Taner'le gündemi değerlendiriyoruz. Birkaç mesaj da alalım ister misin abi?
1: Hay hay.
0: Burak Bey'i yayınlar, Ercan abiye selamlar. Beşiktaş için selamlar. Bu yıl sizce Avrupa Ligi mi yoksa konferans ligi mi daha iyi olur? Yeni yapılanan bir takım olduğumuzu göz önüne alarak demiş.
1: Ben Büyük Deniz'i severim. Avrupa Ligi tabii ki.
0: Ne olacaksak Büyük Deniz'de bulalım.
1: Büyük Deniz'de. Tabii ki Avrupa Ligi. Yani ya mutlaka bir kez Avrupa olmalı ama bana sorarsan Avrupa Ligi.
0: Hemfikirim bu konuda. En azından daha dişine göre daha denk rakiplerle oynayıp kendi geliştirmen de lazım. Orada
1: tabii geliştireceğin ya bu kadronun oluşturulan bu kadronun ve oluşturulacak isimlerin mutlaka kendini geliştirmesi ya beraber oynama alışkanlığını bu tarz stresi yüksek maçlarda geliştirmesi gerekiyor. Bu taraftarın da hoşuna gider. Ne olacak? Orada da lig var. Lig usulü. Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi. İnsanların hafta içinde gelip takımlarını destekleyeceği maçların çoğalması önemli.
0: Bir daha bir şampiyonluk için rekabet etmek istiyorsan o rekabeti Dior Garden'la oynayarak kazanamazsın. Senin Aston Villa ile Nottingham Forest'la oynamanın.
1: Tabii.
0: İyi yayınlar. Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu hala transfer etmeye çalışıyoruz. Ya Hakan Safi yanlış bilgi verdi ya da biz bu işi beceremiyoruz gibi sanki demiş Özay Bey.
1: Kulüp için anlaşıyor oyuncu. Fenerbahçe kulübü için anlaşıyor. Kişiler için değil.
0: Tabii.
1: Ya bir transfer politikasında bu yönetimde evet oyuncunun çünkü CV'si ve rakamları iyi. Öyle bir imkan varsa ve gelmek istiyorsa neden faydalanmayacaksın?
0: Tabii. Burada Çağlar Bey yazmış. Dün bir soru yönetmiş. Sana da yönetmek istemiş abi. 10 yabancı artı 4 potansiyelli genç Fenerbahçe'de Nene, Şerif, Arç ve bir tane daha Oğuz, Mert, İsmail, kaleciler Kerem, İrfancan, Cengiz, Bartu ve gençlerle yeterli bir kadrosu var bence. Fenerbahçe'nin en büyük derdi hangi yabancılardan çıkılacak? Bence asıl sıkıntı orada demiş.
1: Her kulüp için aynı sıkıntı orada. Yani bu Beşiktaş için de öyle. Fenerbahçe için de öyle. Fenerbahçe'de rakam daha fazla tabii. Dinleyicimiz haklı. Bence Galatasaray için de öyle.
0: Tabii. Burada Galatasaray'da da mesela senelerce işte Zaniolo'dan çıkılacak mı? Ziyech'in durumu ne olacak? Mesela tabii. Düşünceler vardı. Bakalım abi. Abiler selamlar. Sizce Dünya Kupası'nda geleceğe bırakacak bir anı yaşandı mı şimdiye kadar?

0: Yaşanmıştır da şimdi daha kupanın içindeyiz.
1: Bir sindirmemiz lazım önce tabii.
0: Bir olayı iyice bir görelim. Ama bence geleceğe Norveç'in Brezilya'yı elemesi bir anı.
1: Paraguay'ın Almanya'yı yenemez.
0: Bir anı.
1: Gol rekoru iki kere kırıldı mesela bu turnuvada. Evet. Bir sürü şey var aslında.
0: Ya Messi'nin kırkına merdiven dayamışken gol krallığında 3 oyuncuyla beraber hala o yarışı devam ettirmesi bence bir anı.
1: Kupayı kimin kazanacağına göre de farklı bir anı.
0: Tabii. Kupa finalin ve yarı finallerin hikayesi çok önemlidir Dünya Kupası'nda.
1: İlerleyen dakikalarda da konuşuruz. Çok fena da yarı final eşleşmeleri var abi.
0: Var tabii canım. Olmaz mı?
1: Yemyeşil bir futbol sahasından görüntü gelmiş. Londra'dan selamlar. Bir futbol antrenörü olarak futbolun bu kadar endüstriyel olması beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Ruhundan uzak bir Dünya Kupası izliyoruz. Ercan Bey'in Dünya Kupası anılarını dinleyince emin olun ne kadar güzel günlerdi diyoruz. Selamlar demiş.
0: Çok teşekkür ederiz. Hayatımız endüstri oldu. Bütün dünyanın öyle. Oyunlar için de böyle. Sinema için de böyle.
1: Müzik için de böyle.
0: Müzik için de böyle. Ya yapay zeka ve müzik yan yana gelir mi diye 10 sene önce söyleseler hiç kimse inanmazdı. Ama şimdi yapay zeka beste yapıyor.
1: Ben çok saygı duymuyorum bu duruma açıkçası.
0: Ben de. Gerekirse. Mesela ama her şey bir endüstri. Dijitalleşme artık hayatımızda her alanda. Ne diyorum bak, yapay zeka denilen sistem artık beste yapıyor. Yapay zekanın başrolde oynayacağı acayip filmlerde izleyebiliriz. Gerçekmiş gibi.
1: Ya mesela beste konusuna geldin ya abi. Güncel müzikte de yapay zeka haricinde de şeyi görüyoruz mesela, işte geçmiş şarkıları konuştuk. Eric Clapton'ı bilirsin. Tears in Heaven diye bir şarkısı var. Hikayesi şu. Connor Clapton 6 yaşında oldu. İşte eski eşiyle İtalya'da yaşarken ziyarete geliyor Eric Clapton'ı ve bir otelde kaza eseri otelden düşerek hayatını kaybediyor. 6 ay odasına kapanıyor klasik gitarıyla birlikte. Yemeği içmesi her şey odasına geliyor. Asla çıkmıyor. Bu şarkıyı yazıp Grammy alıyor. Burada acıdan dökülen kelimelerle günümüz mesela rap piyasasında da şey var ya, lüks markalar, lüks arabalar, kompleksten ortaya çıkmış şeylerle acıdan ortaya çıkmış şeyleri ben aynı kefeye koyamıyorum.
0: Ya bunu hayatın içinden diyoruz buna. Ama bir makine geliyor. Senin 6 ay içeride kapandığın
1: bunalımlara girdiğin
0: odada gidiliyor. 3 saatte besteyi yapıp çıkıyor. Şimdi normal mi?
1: Bence normal değil.
0: Ya
1: bence
0: bu his var mı?
1: Yok.
0: Bence normal değil.
1: Bu sanat değil abi bence.
0: Bence de değil.
1: Ya da şey mesela John Frusciante diye bir gitarist var. Red Hot Chili Peppers'ın gitaristi. Adam işte ailevi sıkıntılar yaşıyor, yalnız yaşıyor. Günde 15 saat gitarı elimden hiç bırakmadım senelerce diyor. 15 saat 24 saatin şu anda virtüöz ayarında bir gitarist mesela. Bu kadar emek varken bilgisayardan bunu tık diye yaptın, prodüktör oldun, piyasaya çıktın. Yok bence öyle bir dünya.
0: Yok da endüstri işte dinleyicimizin belirttiği gibi. Şimdi dijital endüstri diyorum ben buna. Her yere girmiş durumda.
1: Maalesef. Sinemada, müzikte bence büyük insanların kıymetini bilmek lazım. Nolan'ın mesela...
0: Her yerde büyük insanların kıymetini bilmek lazım.
1: Her sektörde.
0: Her meslek dalında bence.
1: Katılıyorum. Ya mesela bu şeyi görmüşsündür abi. Şimdi CGI diye bir teknoloji çıktı. Motion effect, yapay zekayla ya da bilgisayar yordamıyla işte uçtun kaçtın aksiyon sahnelerinin maliyeti olmasın diye böyle yapıyorlar. Nolan Tenet filminde uçağın hangara girdiği bir sahne var. Gerçek uçakla çekmiş adam onu.
0: Mesela.
1: Yani bu... Şimdi bilgisayar başında yapılan bir şeyle bunu bir tutmak bana bilmiyorum doğru gelmiyor.
0: Ya yapay zeka mesela James Cameron'un Titanic filminde olsaydı çok kolay çekimler olacaktı.
1: Tabii.
0: Muazzam dev bir set yapıyor James Cameron o Titanic filmiyle ilgili olarak. Şimdi yapay zeka olsa bunların hiçbiri konuşulmazdı. Ne olacak yapay zeka ile değer bile görmezdi.
1: Çünkü öyle yüzlerce eser çıkacaktı. O dönem evet. Çağ dışı bir şeydi ama. Star Wars da öyle mesela.
0: Star Wars da öyle. Olmayacaktı. Ya da Spielberg'in E.T. filmi.
1: E.T., Jurassic Park,
0: Jaws. Onlar olur muydu?
1: Sıradanlaşırdı. Merhaba iyi yayınlar. İzmir'den Kaptan 35 ben. 1968 doğumlu ve İzmir'de yaşayan birisi olarak Ercan abi çok iyi hatırlar. Eskiden 1. Lig'de maçlardan önce aynı statta PAF takımları maç yapardı.
0: Hatta bence PAF takımı da değil o. Genç takımdı onların adı. Gençler Ligi olarak değerlendiriliyordu. Dinleyicimiz bayağı iyi bir örnek verdi. Benim de 1983 TRT'de ilk dönem. Ama daha önceki dönemlerde bu Gençler Ligi yapılıyordu. Maçlardan önce tribünlerde doluyordu. Sonra saha bozuluyor dediler. O masraf oluyor dediler. Ve oradan da bayağı iyi oyuncular çıktı takımlardan. Maalesef o olay artık şimdi dış sahalarda, takımların kendi tesislerinde oynanıyor.
1: Suyun içimde.
0: Tabii suyun içimde oynanıyor. Bu yüzden de zemin bozulmadan diyorlar. Biz bunu oynuyoruz.
1: 2-3 yıl önce de böyle bir teşebbüs geldi abi, hatırlarsın. Rezerv lig projesi olmuyor ya dediler, bıraktılar.
0: Abi hiç olması lazım. Ya İspanya bunu halletmiş durumda. Almanya'da da var bu çalışmalar. Pilot takımları var. Yeri geldiğinde öyle bir kanun koyuyorlar ki takım çıkamıyor lige. Şampiyon olsa bile çıkamıyor.
1: İspanya'da mesela Real Madrid'in B takımları, C takımları var. Yine Barcelona 2 var, Sociedad 2 var. Hiçbiri çıkamıyor öyle Liga 1'e.
0: Çıkamadı ama orada da gençler yetişiyor.
1: Mesela.
0: Kötü mü? Bence gayet iyi.
1: Ya şu an orada oynayan oyuncuların çoğunun 2-3 sene sonra adını Avrupa futbol kamuoyunda duyuyorsun zaten. Yani. Bu arada Dünya Kupası'nın unutulmaz anılarından Donald Trump'ın kırmızı kartı iptal ettirmesi yazmışlar.
0: O ayrı. O anı değil, skandal.
1: Mesela İngiltere'de de Gerald Kuansa'ya 2 maç ceza çıktı kırmızı kartı.
0: Evet, o anı değil, skandal bence.
1: Yani iyi hatırlanmayacak. Mart 2027'den sonra Infantino'yu da herhalde tarihin tozlu sayfalarına gömecektir diye düşünüyorum dünya futbolu.
0: Seçimlerde şansını çok azalttığı kanal. Avrupa ve Afrika'dan oy almayabilir.
1: Ben Cefer'in orada seçime aday olacağını düşünüyorum abi.
0: Olabilir.
1: Ercan abi, FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası'nın tüm dünya için olması gerektiğini ve 64 takıma çıkarma planlarının değerlendirileceğini
0: söyledi. Ya esasında elemelere gerek yok. Bütün dünya katılsın, başlayalım.
1: 2 ay olsun turnuva.
0: Değil mi? Ne eleme oynayıp stresini yaşayacaksın? Bakalım ne olacak?
1: Artık şey argümanları da çıkmaz abi. Biz bu takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdük argümanlarını da önüne.
0: Evet. Herkes Malta'sından Somalisi'ne kadar bütün Cebeli takımlar Tarık gelsinler, oynasınlar.
1: Bilemedim. Kısa bir aramız varmış abi. Oraya gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Evet, sohbet ediyorduk abi. Biraz yine günümüz dünyasının endüstrileşmesinden şikayet ediyorduk. İşte Infantino'nun en son 64 takımlı Dünya Kupası planından bir mesaj üzerine bahsetmiştik. 365 gün futbol oynansın istiyor kendisi. Herhalde şey zannediyor bunu, bilgisayar programı falan zannediyor.
0: Ya öyle saçma sapan şey olmayacak. Ben inanmıyorum artık. Ben, hakikaten bir yere kadar artık.
1: Mart 2007'de bitmiştir abi bu iş. Ben Infantino'nun bir dönemde...
0: Şimdi Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2029'da tekrar Katar'da yapmaya çalışıyor Infantino. Fakat o zamana kadar o gerekli desteği bulacağı kanaatinde değilim.
1: 27 Mart ya da 29 Mart 2027'de abi seçim. Mart'ın sonuna doğru. Ben o seçimden sonra Infantino'nun adının bir daha FIFA çevresinde konuşulacağını dahi düşünmüyorum. Ya da iyi anılmayacak en azından.
0: Öyle ufukta öyle bir şey var.
1: Ama futbol rezil etti ya. Gerçekten yani işte kırmızı kart iptalleri, turnuvada takım kapasitesinin artması, reklam için verilen su molaları. Vancouver'da maç oynanıyor, 17 derecede 2 tane su molası veriliyor. Hiç ihtiyaç yok ki aslında buna.
0: Ama Amerikan televizyonları zarar edecek diye ve para kazansınlar diye yapılmış bir şey bu. Ya çünkü Amerika'da her spor dalında ara var.
1: Tabii. Amerikan futbolunda şey var abi, biliyorsun, topu 10 yarda taşımak için 4 hakkın var. O 4 hakkın her birinin arasında birer dakika ara var. Böyle bir sistem olmamalı bence. Biz sıkılırız
0: mesela. Beyzbolda ara var. Onun için sıkılıyorsun zaten Amerikan futbolunu seyrederken.
1: Tabii.
0: Ya da NBA'yi otur uzun süre seyret. Bol bol ara var biliyorsun.
1: Molalar 3 dakika NBA'de.
0: Neden 3 dakika? Bütün reklamlar girsin diye 3 dakika.
1: Reklam veriyorlar. Salonda işte sahneye bazı sanatçılar çıkıyor. Jonglörler çıkıyor. İşte ne bileyim, tabii, tabii. Ağzından ateş püskürüyor.
0: Ama ona alışmış onlar. Onların yıllardır var bu. Onların beyni buna alışmış durumda. Biz onun için kabul edemiyoruz. Şimdi bir anda 3 dakika mola beni maçtan kopartıyor, biliyor musun?
1: Abi bu hani izleyici bazında da böyle, takım bazında da tam ritmi yakalamışken seni kesiyor. 3 dakika soğumak için, dağılmak için çok yeterli bir süre sporda ya.
0: Bence çok uzun. Hele futbolda. Düşünsene, iyice sıkışmışsın. Rakip boğuyor seni. Seni kurtarıyor somalası.
1: Seni kurtarıyor rakibi. Belki bütün ivmesini kesiyor. Somalıyorsun abi. Ya bu bence doğru bir şey değil. Yani bu uygulamanın ben ümit ediyorum Avrupa'ya tesir etmemesi gerekiyor.
0: UEFA yaptı o açıklamayı zaten.
1: UEFA FIFA'yı çok ciddi veto ediyor abi son dönemde bu arada. Bu benim çok hoşuma giden bir tutum.
0: UEFA burada diyor gerçek futbol oynanıyor.
1: Doğru biliyorum.

0: maçlarda diyor çok sıcak olursa hakeme bağlıdır diyor sumalası. Özel bir sumalası olmayacak diyor. Hakem diyor maçtan önce bakar, çok sıcaksa yetki hakemdedir diyor. O zaman hiçbir reklam kuruluşuyla bu işe müdahale edemez.
1: Gayet tertemiz bir metot bulmuşlar burada. Tabii. Gerçi orijinali bu. Yapay zeka ile şarkı yapma örneğini vermiştin abi. Bir dinleyicimiz hemen isminizi de bir kontrol etmek isterim. Savaş Bey, İstiklal Marşı 40 günde yazıldı demiş.
0: Mesela.
1: Merhaba, bence turnuva adına akıllarda kara leke olacak olarak kalacak detay Amerika'nın iptal edilen kırmızı kartı demiş Zafer Bey. Bu artık
0: o skandal. Güzel bir anı değil o. Skandal.
1: Bence de skandal.
0: Ya, anı değil yani. Bu Dünya Kupası'nın, Dünya Kupaları tarihinde yaşanan skandallar var. İşte hemen aklıma geliyor. Mesela 1966'da Jules Rimet Kupası'nı çaldılar İngiltere'de.
1: Münih Olimpiyatlarında bir skandal vardı. 72 miydi?
0: Evet. Çaldılar. Kupa bir parkta bulunuyor. Bir tane köpek işaret ediyor işte. Gezintiye çıkmış sahibiyle beraber. Kupa öyle bulunuyor 1966'da. Sonra 84'te bir daha çalınıyor Brezilya'da. Bir daha bulunamıyor mesela. Replikası var şu anda.
1: İyi, i̇şte, orijinal kupa yok.
0: Bunlar, evet, bunlar skandal.
1: Tabii.
0: Onlar bayağı... Ben Johnson mesela 88 Seul'de, Kanadalı atlet, acayip dünya rekoru kırıyor 100 metrede. Adam doping yapmış. Mesela skandal.
1: Tabii.
0: Yani yakalanmayacağını zannederek doping yapıyor mesela.
1: O dönem şey varmış abi, Sovyet sporcularda o da mesela büyük skandallara daha sonra neden olmuş bir şey. Kadınlarda hamilelik döneminde testosteron hormonu daha fazla salgılandığı ve enerji seviyesi daha yüksek olduğu için mesela erken dönem hamilelik pozisyonunda kadınlar orada atletizm müsabakası.
0: Evet, öyle şeyler var. Demokratik Alman yine şimdi yok artık Demokratik Almanya. Bayağı sporcusunda doping şüphesi var. Yüzmede ve atletizmde. Şu anda Rusya'nın katılmama sebeplerinden biri sistematik dopingten yakalanmaları. Atletizm konusunu kastediyorum. Ambargo değil. Yani savaş dolayısıyla değil. Rusya'nın öyle bir yakalanması var. Sistematik doping. Bununla ilgili atletizmde çok büyük darbe aldılar. O işi nasıl halledecekler bilmiyorum.
1: Böyle skandallar var. Bu da bu turnuvada herhalde.
0: Evet. Bu skandalların arasına giriyor.
1: Ha, şimdi bir dinleyicimizden bir soru gelmiş. Bu da mesela üzerine kafa patlatılabilecek bir konu bana sorarsan. Merhaba, iyi günler. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde sizce hala statların büyük kapasiteye çıkartılması ne kadar doğru? Sonuçta insanlar artık evde oturduğu zaman dört boyutlu, hatta çok boyutlu stadyumdaymış gibi seyredebilme imkanına sahip. Siz ne dersiniz? Mesela bu bahsedilen şey dijital film platformlarıyla sinemayı öldürdü. Futbolda da olur mu?
0: Olmaz. Mesela dün beyzbol maçı var Amerika'da. Onun görüntülerine baktım. Tribünler nasıl biliyor musun? Tıklım tıklım dolu. Onların tabii bu konuda bizden daha gelişmiş. O 4K'sı şu bu. Yerinde seyretmek isteyen taraftar var. Yerinde seyretmek isteyen.
1: Bir anı biriktiriyorsun orada evde izlemek
0: gibi. Bu artık o taraftarı engelleyemiyorsun. Konsere gitmek gibi. Konseri sonradan çekiliyor. Bazen satın alıyorsun ya görüntüleri izlemek için. Ama orada binlerce kişi var değil mi?
1: Tabii.
0: Yani o anda yerinde izlemek, o anıya sahip olmak. İşte yarın ve öbür gün oynanacak Dünya Kupası yarı finallerini benim imkanım olsa ben yerinde izlerim. Amerikalı olsam ya da Amerika'da otursam ya da bir gazeteci olarak orada görev alsaydım ben elimden geleni yapardım orada izlemek için.
1: Tabii ki.
0: Ya televizyondan izleme şansım var mı? Var tabii ki.
1: Her zaman.
0: Ama yerinde izlemekle televizyon arasında dağlar kadar fark var. Ya onu bilen de çok büyük bir kesim var.
1: Burada sinemadan tabii biraz ayrılıyor. Sinema canlı akan bir şey olmadığı için ama mesela...
0: O bir kere olacak o maç.
1: Tabii.
0: Bir filmi 10 sene sonra da seyredebiliyorsun hiç seyretmese.
1: Tabii, daha reklama girmeden Goodfellas'dan bahsediyorduk mesela.
0: Evet. 10 sene sonra da seyrediyorsun.
1: Spor müsabakalarında farklı bir durum var tabii. Bu arada sinemanın ölmesi için ne dersin abi? Seninle çok fazla sinema muhabbeti, sohbeti yaptığımız için de aklıma geldi ya, mesela.
0: Ama bu mesela Amerika'da ölmedi. Yine millet seyrediyor gidip.
1: Pandemiden sonra birçoğu yerde, biz de bu arada yaşadık bunu. Nedense bir duraksadı. Ben salondayız, film izledim.
0: Ya bilmiyorum, Michael Jackson'ın filminin gelirini gördüm. Bayağı yüksek.
1: Obsession diye bir film abi, 750 bin dolara çekilip 1 milyar doları geçmiş kişide.
0: Yüksek.
1: Yüksek.
0: Ya bazen o konuşmalar ön plana çıkıyor. Fakat filmi sinemada izlemenin zevkinin yerinin apayrı olduğunu biliyorsun. Gelirin çok iyiyse, paran varsa evinde kendine bir

0: sinema ortamı meydana getirebiliyorsun. Ama bu çok az kişiye nasip olacak bir şey.
1: %1 belki.
0: Birden de az.
1: Muhtemelen.
0: Sinemanın yeri ayrı. Onu kabul edelim.
1: Ha, şimdi Odyssey geliyor, heyecanlıyız, o salonda izlenir mesela.
0: İzlenmez olur mu? Şimdi Odyssey geliyor mesela, dediğin gibi. Nolan değil mi? Christopher Nolan. Yani o belki de Oscar'ın yine ödül alabilecek filmlerinden biri geliyor. Ve çok masraf yapılmış bir film geliyor. İyi olduğu söyleniyor yorumlar ve değerlendirmelerde. E tabi Christopher Nolan'ın da adı var. Neden seyredilmesin?
1: O sinemada izlenir mesela. Onu mesela, evde izlemem. Hiç sinemada izlemezsem evde izlemem muhtemelen. Yazık mesela, olur çünkü.
0: Yani Avatar'ları sinemada izlemedikten sonra hiçbir kıymeti yok.
1: Oppenheimer'da mesela çok başarılı.
0: Oppenheimer. Öyle değil mi?
1: Yani sinema ölmesin ya. Böyle filmleri yerinde izlemekte çok fayda görüyorum.
0: Bence o zor. Yani sinemanın zevki apayrı.
1: Eskisi gibi şeyleri de görmüyorum abi salona gittiğimde. Eskiden mesela büyük bir film çıktığında ben kısa sürede çok fazla hani filmle ilgili bilgi almamak adına, daha doğrusu maruz kalmamak adına giderdim. Eskisi kadar salonların kalabalık olduğunu da görmedim son 2-3 seferde.
0: Evet. Bizde böyle oldu. Ama bu tabii ki sinema bir de kış döneminin vazgeçilmezlerindendir.
1: Tabii.
0: Yaz döneminin de çok iyi çalışan klimalı salonlarında hem filmini izlersin hem de filmin süresine göre çok güzel serinleyebilirsin. Onu da benimseyen insan sayısı çok fazla. Dünyada ama bizde değil.
1: Bizde o kültür tam yaz aylarına oturmuş değil, evet.
0: Evet, bizde ya bizim yaşam tarzımızda eskiden mahallelerin çoğunda vardı, yazlık sinemalar vardı açık. Mesela o bitti. Yazlık o kadar güzel ki yazlık sinema, orada tabii ki çekirdek, gazoz,
1: sohbet.
0: Öyle değil mi?
1: Şimdi gözümde canlandırınca benim bile bir içim ısıttı. Hiç denk gelmedi ama.
0: Ya mahallelerde bayağı yazlık sinema kültürü denilen bir olay vardı.
1: Yeşilçam filmleri de.
0: Yeşilçam Avrupa filmleri de vardı. Ya bu o sayı o kadar azaldı ki. O sinemalar ya otopark oldu ya da anlaştılar, oralara apartman diktiler. Geçti gitti. Bence çok iyi bir kültürdü.
1: Şimdi
0: iki ay boyunca izleniyordu ve büyük bir ilgi vardı. Ne oldu? Gece 10'da başlayıp mesela 12'de bitiyordu. Ya da 1'de. Kötü bir şey mi?
1: Çok keyifli. Keşke yine böyle şeyler görebilsek.
0: Keşke.
1: İnsanların genel sanata, hobiye olan ilgisi biraz azaldı herhalde. Hayatın temposunun artmasından kaynaklı olabilir.
0: Onunla ilgili tabii.
1: Güzel bir mesaj gelmiş abi sana. Bir spor efsanesi olan Ercan Bey'e saygı ve sevgilerimi sunarım.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Sizlere de ayrıca sevgiler, saygılar. Tüm dünyadaki herkese selamlar. Denizli'den Atilla. Beşiktaş taraftarı olarak buradan size sorum veya daha doğrusu duyulmasını istediğim önerim şu. Beşiktaş neden Weghorst'u düşünmüyor forvet olarak? Bence düşünmeli demiş. Twente ile imzaladı Weghorst, onu söyleyeyim.
0: Evet, Twente ile imzaladı. Bu yüzden düşünemez.
1: Artık seçenekler aynı değil.
0: Evet.
1: Bu arada sevgili İhsan...
0: Onu zaten Twente ile imzalaması şu anlama geliyor. Ben Hollanda dışına çıkmak istemiyorum.
1: 34 yaşında artık abi, kabul edilebilir bence.
0: Bir de Weghorst'un aileden gelen...
1: Varlıklı biri.
0: Varlıktan daha öte Avrupa'nın sayılı zenginlerinden bir ailenin çocuğu.
1: Benzin istasyonları var bir de.
0: Evet, zincir. Ya o yüzden de Weghorst'un öyle parayla pulla işi yok. Ya şimdi o son dönemlerini işte Twente ile bitirecek. Ya da başka bir takıma gidecek. Yine öyle kaç yaşına kadar oynar bilmiyorum.
1: Beşiktaş'a ileride belki yönetim kurulu üyesi olarak gelebilir diye düşünüyorum.
0: Ya Weghorst'un, onu belirtelim. Belki birçok dinleyicimiz bilmiyordur. Aileden gelen Kaka gibi. Kaka nasıl Brezilya'da? Çok zengin bir ailenin çocuğu. Ya Brezilya sosyetesinin içinde. Ki Brezilya'da genelde mali gelirleri çok düşük olanlar çok iyi futbolcu oluyorlar. Aile anlamında söylüyorum. Kaka onlardan değildi mesela.
1: Kaka'nın tarzında, fıtratında da var bu arada o. Birazdan naif mesela. Orada Ronaldo'nun, evet, saç kesimine bakıyorsun. Adriano'nun o hırçınlığına bakıyorsun. Kaka'da o yoktu. Naif bir kişidir, evet, kendisi. Bu arada sevgili İhsan Dilek selamlarını yollamış.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bu PAF takım liginden bahsetmişken dedemden bir mesaj gelmiş. Zamanında Sinan Engin'i PAF liginde izlemiştim diye.
0: Birçok oyuncu izlendi.
1: Eskiden böyle bir de şey varmış ya. Bir dijital çağ olmadığı için. Bu arada İhsan abi demiş ki çocukluğum sevgili Ercan Taner'i izleyerek geçmişti diye de bir dipnot düşmüş.
0: Evet ya, şimdi aklıma şu geldi. Dijital çağ, işte gazeteler okunmuyor, edinmiyor deniyor ya. Japonya dijital çağda sence nerede?
1: Teknolojide bir dünya değil abi. Konsol, kamera, saat, her şeyde şu an...
0: Bir numara diyebilir miyiz?
1: Net bir şekilde diyebiliriz.
0: Peki Japonya'da niye günlük çıkan ve 5 milyon tirajı olan hala gazeteler okunuyor?
1: Okuma kültürü bambaşka bir şey çünkü bence.
0: Bir de Japonya'da şöyle bir yine alışkanlık var. Mesela kitap okuyorsun Japonya'da, metroda.
1: Çıt yok.
0: Çıtın dışında o kitabı kaplıyorlar. Hani biz kitapları ilkokula giderken kaplanırdı ya kitap defter. Ne okuduğun gözükmesin diye, bana ait diye. Öyle bir alışkanlıkları var biliyor musun?
1: Burada motivasyon nedir abi?
0: Ya insanları rahatsız etmeyeyim okuduğum, ne okuyorsam.
1: Biraz da mahremiyet.
0: İlgi çekmeyeyim, evet. Mahremiyet. Yani ne okuyorsam okuyorum. Kapatıyor ve öyle okuyor. Öyle bir kaplama adeti de var kitapları.
1: Ahlaki olarak çok enteresan insanlar ya. Çok hassaslar.
0: Ya bütün cep telefonlarının sesi yok. Titremeyle çalışıyor. Yürürken cep telefonuyla konuşmuyorlar. Kulaklık. O da çok yavaş ses. Metroda hiç konuşmuyorlar. Böyle çok enteresan şeyleri var, gelenekleri var. Mutlaka bir yerde sıraya giriyorsun. Bir şey alacağın önemli sıra var. Böyle çıt çıkmıyor mesela.
1: Çok enteresan.
0: Ya metro mesela 30 saniye geç kaldı. Ekranda yazı çıkıyor. 30 saniye geç kaldık, özür dileriz diye. 30 saniye. Ya böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Bu acayip bir şey değil mi?
1: Şu an gözümün önünde şey geldi abi. O kültürü iyi sindirmiş oralı birini şu an Hacı Osman'dayız biliyorsun. Buradan metroya bindirip yeni kapıya gidene kadar adam deli gömleğini giyer diye düşünüyorum.
0: Japon değil mi?
1: Burada kendini kaybeder abi.
0: Ya düşünsün. O bütün her şeyini Japonya'da yaşamış. İşte gelmiş İstanbul'da şöyle bir gezeyim demiş. Metroya binmiş. Adam herhalde yıkılır mı?
1: Şok olur. Ya burada bazen şey olur ya mesela hani gece yürürken tekinsiz bir yere girersin. Bir kendini güvensiz hissedersin. Adam anksiyete krizi geçirir bence burada.
0: Ya Japonya bu en son NATO toplantısı oldu ya. Japonya Dışişleri Bakanı ha bizim ufak sular vardır ya. Böyle bardak gibi. Plastiğin içinde üstü. Adam onu görmüş. Önce şey demiş. Mum mu acaba bu demiş. Hayatımda diyor. Adama soruyorlar. Yok diyorlar su. Ben diyor böyle bir dizayn görmedim. Ya biz de bunu diyor esasında akıl edebilirmişiz diyor. Çok hoşuna gitmiş adamın. Ya bir kişiye yeter diyor mesela.
1: Enteresan pratik bulup beğenmesi. Ben
0: ya bayağı pratik bulmuş.
1: Enteresan bir yarışımız varmış abi. Gidelim sonra sohbetimize devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Abi reklam öncesi egzantrik bir konuya değindiğimiz için devam etmek istedim. Japonya ile alakalı birkaç şeyden bahsetmiştim. Hakikaten çok farklı bir kültür. Yani
0: ya biz futbolda ileri gitmek istiyorlar mesela.
1: 2050'ye kadar şampiyonluk sözü vermişler Dünya Kupası'nda.
0: Ya şöyle gidiyorlar, Zico'yu getiriyorlar. Bize diyorlar futbolu öğret. Futbolun ruhunu, her şeyini öğret. Zico'nun heykelini dikiyorlar sonra. Bize saygı çok şey duyuyorum kazandırdı diye. Şimdi yıllarca Japon futboluna hizmet verdi. Ve onlar da iyi kötü bir yere geldiler futbolda. Almanya'ya 4 attılar. Bize de. Biliyorsun. Ya bu Almanya'ya bir de Almanya'da 4 attılar.
1: İspanya'yı yendiler.
0: İspanya'yı yendiler. Yani neden Japonya bu konularda ya evet dünyada bir de güven olarak ya yani, sana bir makine imal ediyor. Diyor ki bunu 50 yıl kullanırsın.
1: Seninle saç sohbetini yapmıştık. Çok malum bir marka var mesela. Evla değil. Hala insanlarda işte 70'lerden 80'lerden kalan bir modeli var. Spor meşhur işte. O dönemde konuşmuştuk. Hala evet. Çalışıyor tıkır tıkır.
0: Bozulmuyor. Bozulmuyor.
1: Ya bu konuda şey de yok mesela abi. Hani ne bileyim İsviçreliler ya da ne bileyim otomotiv sektöründe Almanlar gibi fahiş fiyat da uygulamıyorlar. Adamların tek kaygısı şu abi, estetikten arınmış bir biçimde mühendislik ve sürdürülebilirlik kafayla her şeyin en iyisini yapıyorlar.
0: Mühendislik ve istikrar motorda mesela onların düşünce. Yaptılar mı çok iyisini de yapıyorlar. Ne markalar var?
1: Tabi.
0: Lider olan markalar. Çok iyisini de yapıyorlar. Tamam onun da Avrupa gibi belirli bir piyasası, fiyatı pahalı. Ama normal diyelim ki bir Japon vatandaşı en fazla o da zevkine iki arabayla emekliliği gelebilir Japonya'da.
1: Tabii.
0: İki arabasıyla. Ya yani bir araba alır gençken diyelim. Sonra da işte evlendi, çoluk çocuk sahibi. O ikinci arabayı da emekli olabilir. Çiste mi o Japonya?
1: Burada da öyle. Bir tane Japon arabası alsan 10 yıl çok rahat

0: kullanabilirsin. Gözünü yolda bırakmaz diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Onlar da kültürden gelen şöyle bir şey duymuştum abi. Bir markanın belgeselini izlerken yurttaş odaklı bir yaklaşımları var ve mesela bir saat markası için zamanda eski Japonya kralının bir vasiyeti varmış. Şu şu yüzden yapın diye. Toplumda en zenginden en fakirine herkesin alabileceği, herkesin sahip olabileceği ve uzun yıllar kullanabileceği şeyler üretme mantığı var işte. Otomotivde böyle, teknolojide böyle, saatte böyle. Adamlar tamamen tüm işte kitleye hitap edecek, herkesi tatmin edecek, herkesin ihtiyaçlarını giderebilecek kaliteli ürünler yapıyorlar.
1: Bir de ülkenin bu kültür yapısına baktığında dile kolay. İki tane, bir de değil, iki tane atom bombası yemişsin İkinci Dünya Savaşı'nda.
0: Dünyada başka bir örneği yok.
1: Yok, hiç yok.
0: Neyse ki.
1: Hiroşima ve Nagasaki denilen iki kent dümdüz olmuş. Milyonlarca insan gitmiş. Ve oradan ayağa kalkıyorsun.
0: Senelerce radyoaktif etkilerini de yaşıyorsun ama ben bunu
1: Radyasyon
0: bilmiyordum ya.
1: yiyorsun. Ve oradan ayağa kalkıyorsun.
0: 100 yıl bile olmadı bu arada. Oradan ayağa kalkıyorsun dediğim süreç de çok uzun bir süreç
1: Tabii
0: değil.
1: canım.
0: Bir sürü deprem atlatıyorsun. Tsunami atlatıyorsun.
1: Evet.
0: Ya mesela işte bina konusunda bile adamlar raylı sistem diye bir şey geliştirmiş. 9 şiddetinde depremde kimsenin burnu kanamadan ya günü
1: Evde
0: bekliyorlar.
1: oturuyor.
0: Ne? Panik bile yapmıyor. Çok ilginç bir model. Emsali var mıdır abi dünyada? Mesela
1: Bence
0: Avusturya'da
1: yok.
0: başka. Bence de yok.
1: Bence yok.
0: En yakın Almanya diyebilir miyiz?
1: Avrupa'dan evet. Mühendislikte, kimyada en yakın Almanya diye, ağır sanayi deniyor ya,
0: Ha.
1: Almanya diyebiliriz.
0: İsviçre'yi de ben 3'e yazarım.
1: Tabi.
0: İsviçre'de tabii ki biraz daha bu bütün yapımlarda yine bu saydığımız sektörlerde biraz daha artistik taraf daha güçlüdür. Mühendislik de güçlüdür ama onlar sanat eseri gibi genelde işte araç yaparken saat yaparken bakıyorlar. Japonlar tam mühendislik kafası.
1: Tam
0: Onlar
1: Almanlar da be, tam mühendislik kafası.
0: %100. Yani bence bunların gelişmekte olan ve gelişme arzusu olan ülkelere emsal teşkil etmesi lazım. Birey birey de bu tabii ki hani genel toplumsal olarak da böyle.
1: Evet.
0: Mesela ilginç bir şey söyledin. Japonya'da çöp kutusu yok diye arada söylemiştin. Ama sokaklarda sen
1: Meydanlarda
0: çöp
1: falan yok
0: göremiyorsun.
1: ama çöp yok. Yok. Bu çok enteresan bir şey.
0: Bilinç çok ayrı bir düzeyde ya. Yanında muhtemelen çöp poşeti falan taşıyorlar günlük olarak.
1: Herhalde. Yok ya öyle meydanlarda.
0: Vallahi bambaşka bir toplum.
1: Bambaşka, gerçekten öyle. Bu yüzden az önce söyledin ya, biz Dünya Kupası'nı kazanacağız planları var.
0: 2050'ye kadar söz vermişler.
1: Neden olmasın derim.
0: Ama şey de değiller abi, kontrolsüz büyüme de yok. Mesela bizde hani federasyon başkanının bir açıklaması var diye kupayı alıp geleceğiz diye. Adam 2050'ye kadar önüne 4 tane 5 tane turnuva koymuş. Kontrolde büyüyor.
1: Ve iyi oynuyor.
0: Her turnuvada iyiye gidiyor evet.
1: Benim diyor böyle bir hedefim var.
0: Hoca değiştirmiyor mesela. Moriyasu'yla bu 8. yıl 2018'den bu yana.
1: Evet. Devam.
0: Gerçekten çok ilginç insanlar. Bakalım abi başka neler gelmiş. Güzel bir sohbet oldu. Herkes katılırsa ızdırap olur. O Dünya Kupası'nın cazibesi kalmaz. Cebeli Tarık Malta maçının oynandığını düşünsene demiş.
1: Seyretmem ben mesela sen. Ben
0: Abi.
1: onu espri olarak söyledim tabii.
0: Ve şeyi düşünüyorum ben. Cebeli Tarık vatandaşı bir birey olsam aynı saatte Almanya'nın maçı olsa Almanya maçını izlerim.
1: Herhalde canım.
0: Yani.
1: Ben onu espri olarak söyledim. Ama 64 takım olmaz bu iş. Böyle böyle giderse biri Infantino'yu tutsun. Bir dakika desin.
0: Tutup atsalar daha iyi
1: Bir
0: olur abi.
1: sakin ol desin diye birinin bir tutması lazım.
0: Tutup atsalar daha iyi olur. Bu arada babam sevgili Mustafa Alcı yazmış. Küçük yılda iki tane yazlık sinema vardı biz yer bulamazdık zamanında demiş.
1: Doğru.
0: Bu arada sevgili Ali Yiğit de bizleri dinliyormuş. Kendisine de buradan selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.
1: Sevgiler.
0: Bakalım. Başka nelerimiz varmış. Ben Dünya Kupası'nın 100. yıl dönümü nedeniyle tüm dünya ülkeleri katılmalı işte o zaman gerçek bir Dünya Kupası olur diye düşünüyorum. 1934 müydü abi ki 30 muydu?
1: 30.
0: O zaman sıradaki Dünya Kupası. Tüm ülkeler katılsın. Ben bu fikre sıcak bakamadım.
1: Zor.
0: Ya bir de bu hani medya sektöründe çalışan biri olarak hani sezon bittikten sonra bir 90 gün daha futbol izlemek istediğimden emin değilim. Özür diliyorum affınıza sanıyorum ama.
1: O espriyi kaybediyoruz. Çok, o kadar çok maç var ki. Eskiden yoktu. Maçta rahatsız ettik. Yani bu dünyanın sayılı takımlarının oynadığı maçlara şimdi 3 tane Avrupa'da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, milli maçlar.

0: diğer turnuvalar, Dünya Kulüpler Futbol Şampiyonası derken beyni yoruluyor insan.
1: Neredeyse 365 gün maç var abi.
0: Beyin yoruluyor. Ya bu Amerika bile bunu bölmüş durumda. Bunu düşünmelisi lazım FIFA'nın. NBA'in bir süresi var.
1: NFL'in bir süresi var.
0: NFL'in bir süresi var. Beyzbolun bir süresi var. Bu sokeyin de bir süresi var. Hepsi çok büyük ilgi görüyor ama hepsinin bir süresi var.
1: Pastayı bölmüşler.
0: Ya futbol ayrı bir oyun değil ki. O bitiyor, başlıyor, o bitiyor, başlıyor. Aynı oyun. Yeşil sahada oynanıyor.
1: Aynı oyuncular oynuyor.
0: Aynı oyuncular oynuyor. Öyle bir oyun değil futbol. Ben bunu anlayacakları kanaatindeyim.
1: İnşallah.
0: Ya bu oyunun sihrini bozmamak gerekiyor artık.
1: Burada hayatta her şeyde böyle değil mi? Sen en sevdiğin yemeği sana 15 gün arda arda verseler ondan bile tiksinirsin. Biraz özlemen, hasret gibi huslat girmesi lazım oraya.
0: Evet. 15 gün her gün kuru fasulye pilav yedir mi? Yenebilir zor durumda kalırsan ama.
1: Bayarsın.
0: Bayağı 16. gün dersin ki ya canım istemiyor işte aç kalmamak için yiyeyim dersin.
1: Sevgiyle bakmasın eskisi gibi. Biraz hasret girmesi lazım.
0: Evet. Evet.
1: Bu arada Bielsa'dan geçtiğimiz programlarda bahsetmiştik. Sevgili Uğur Pekşen yazmış. Uruguay milli takımının başına Diego Forlan geçti.
0: Bir Uruguaylı.
1: Bir efsane.
0: Bir efsane Uruguay futbolunun. Başarılı olması Uruguay için. Ki başarılı olma ihtimali Bielsa'ya oranı daha fazla.
1: Ben yeni nesil en azından oyuncularla...
0: Taktik stratejiler arasında gömülmeyecek. Bir de yeni nesil oyuncu. O çok önemli. yepyeni, bambaşka bir nesil. Ve onesti kabul etmeyen teknik direktörler zaten bu mesleği yapmamalı. Hangi dal olursa olsun. Teknik direktör olabilirsin bir yerde... Başka bir yerde müdür olabilirsin. Yani o gençlerle iletişimini iyi kuramıyorsan zaten o iş başarılı olmaz.
1: Tabii.
0: Nesiller çok değişti. İnsanlar çok farklı şeyler düşünüyorlar. O farklı düşüncelere mutlaka işle ilgili de saygı duyman lazım.
1: Ayak uydurabilmen lazım.
0: Ve ayak uyduramazsan zaten sen gidiyorsun. Bir insanın gittiği gibi futbola dönersek. Sen gidiyorsun.
1: Burada eski nesil hocalarda bu sıkıntıyı görüyoruz ya. Yani Wenger'de bunu mesela Arsenal'da bir 10 yıl falan gördüğümüz için onun net bir şekilde
0: evet.
1: Bir örnek olduğunu düşünüyorum mesela. Bir tespit mi eleştiri mi denir, bir mesaj gelmiş. Önce dinleyicimizin adına bir bakayım abi. Doppelganger. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Hadi bizler neyse, bizim yaşıtlarımız zaten hayatı artık biraz daha yavaş yaşamaya başladık. Ama yeni nesil, sporla yeni tanışan nesil daha hareketli, daha tez canlı. Bu aralar onları gerçekten spordan uzaklaştırıp tekrar ellerine telefon almalarına sebep oluyor demiş. Burada herhalde şeye isnaden söylemiş. Yani spor yapıp da çok çabuk sonuca ulaşamayıp erkenden bıkma. Hani bir gayretsizlik belki de, bilmiyorum.
0: O zaman sağlık için bunun devam edeceğini o arkadaşlara anlatmak gerekiyor. Bu da tabii ki bir eğitim seviyesi. İlkokuldan itibaren başlayarak. Spor sağlıktır. Kafaya kazınması lazım bunun. Spor yapmak sağlıktır.
1: Pragmatik olarak bakmamak lazım.
0: Her şeyi yarışmacı olarak düşünme. Ben büyük oyuncu olacağım ya da büyük sporcu olacağım. İşte Dünya Kupası kazanacağım. Bir hedefin olması güzel. Ama olmadığı zaman da ben vazgeçtim evde oturacağım diye bir şey yok.
1: Her zaman ikinci bir şey, seçenek vardır.
0: Spor çoğu zaman sağlık içinde yapılırsa, bir de dopamin denilen beyinden salgılanan spor insanlara mutluluk verir. O dopamini kazandın mı zaten kolay kolay spordan kopamazsın. Ya yani bunu yürüyüşle yapabilirsin. Hafif tempo koşarak yapabilirsin. Haftada iki gün yarım saat basketbol oynayarak yapabilirsin. Yapabilirsin bir şekilde. Mesele spor yapmak.
1: Yaşam kaliteni.
0: Ya da top oynayarak yapabilirsin.
1: Yaşam sana da iyi gelir bu arada. Belli bir
0: tabii.
1: Sonra. Bunları senin de dediğin gibi her şeye rekabetçi bakmak insanı bitirir abi. Keyif almazsın.
0: Yani mahalle maçında rekabet vardır ama
1: gazozunadır ama.
0: Gazozunadır. O gazozu unutmayacaksın. En sonunda bir gazoz içiyorsun işte. Değil mi?
1: Ne yani? Keyif almaya bakacaksın. Hayatta iş de böyle bu arada. Hani biz bilmiyorum işte bu sektörde olmanın da güzel yanı. Hani hep söylüyorum, geçenlerde Bahçede Ali abiyle konuşurken de ben başka bir işle uğraşsam da oturup eş dostla sohbet ederken spor illaki masaya gelecekti. Gelip bunu iş olarak yapıyorsun. Keyif olarak bakmak lazım ya.
0: Ya yaptığın her türlü işten kişisel keyif almadığın sürece o işte başarılı olamazsın.
1: Hayat geçmez, ömür bitmez.
0: Mümkün değil. Bunu biliyor, herkes biliyor zaten.
1: Film önerisi gelmiş abi dinleyicimizden. Ya, vizyondaki filmlerden biri, az önce de adını andık, İsmail Bey yazmış. Obsession, iyi film, gerilim seversen şu an sinemada zirvede demiş.
0: Evet.
1: 750 bin dolara çekip 1 milyar gişe yapmışlar abi, ki çok zor biliyorsun 1 milyarı geçmek.
0: Bazı filmlerde büyük yatırım yapıyorlar. Zararı ancak karşılıyor mesela.
1: Tabi.
0: Bu yüzden dinleyicimiz haklı. O filmi takip ediyoruz.
1: Şeyini gördüm abi, bir dilek çubuğu varmış. Vanmış bir şey. Bir dilek dileyip onu kırdıktan sonra işte dilediği dilek biraz ayağına dolanıyor. Galiba filmin başrolündeki arkadaşım. Biraz da gerilim filmi. Hani detaylara biraz baktım ama anlatmayayım izlemek isteyenler için. Enteresan evet. Bir konu.
0: Bayağı enteresan.
1: Peki abi, bir dilek çubuğu elimize tutuştursalar. Şu an ne dilerdin mesela?
0: Hiç bilmiyorum ki. Ya Dünya Kupası'nı yaşıyoruz. Keşke şampiyon olsaydık ya.
1: Güzel öneri.
0: Devam edip şampiyon olsaydık.
1: Ben ne dilerdim şu an ben de emin değilim ya. Turnuva özelinde ya Messi'nin kupayı almasını dilerdim ben de. Geçmişe yönelik bir şey değiştirmeyeyim, bundan sonrasında müdahale edeyim ben de. Messi evet. Kupayı alsın, hala olasılık var zaten. Devam edelim. Ercan Bey'e bir sorum olacak. Dünya Kupası tarihinde kupaya katılan takımın hakeminin olmadığı bir kupa oldu mu, yoksa biz ilk ve tek takım mı izlemiş?
0: Olmuş olabilir. Bakmam lazım.
1: Neredeyse bu kaç 94 96. yıl Dünya Kupası.
0: Ya şu var olmuştur. Mesela Kamerun'la hakem var mıydı? Kamerun katıldığında. Muhteşem bir Kamerun 1990, ben hatırlamıyorum.
1: Vallahi ben bir fikrim yok inan abi.
0: Çünkü dönem. Ben kupa hem anlatıyordum da ben hatırlamıyorum. Olabilir. Ya Malta katılıyor ya Avrupa Futbol Şampiyonası elemelere, şu bu Dünya Kupası. Maltalı hakem bulamıyorum mesela.
1: İlla ki olmuştur abi bu arada ya.
0: Olmuştur da az. Yani. Ama ben Kamerun'la hakemi o kupada hatırlamıyorum mesela.
1: Yani ilk biz değiliz de, bir de daha önce şey var ya, hani zor şartlarda katılan ülkeler var ya, hakem gönderemeyen ülkelerde olmuştur. Mesela daha önce biz galiba 1950'de bir katılım hakkı elde edip o dönemki finansal konjonktürden katılamıyoruz. Mesela olmuştur böyle şeyler o yüzden.
0: Tabii tabii.
1: Bu arada ilginç bir video dün önüme çıktı abi. Sana bir soru daha gelmiş, onu da okuyayım sonra ondan bahsedeyim. Murat Yakın'la alakalı, görmüşsündür belki. Ercan abi, bu Dünya Kupası'nda dönen film fırtınalardan sonra sadece dünyadaki arabesk bizde yokmuş. Ben hiç tat almadım Dünya Kupası'ndan. Bu kadar futbol neden globalleşti? Ne dersin bu konu hakkında? Bir tık devik bir şey.
0: Futbol zaten globalleşecekti. Ama şöyle bir gerçek var. Futbol Avrupa'da oynanıyor gerçekten. 3 tane Avrupa takımı yarı finalde. Bu Dünya Kupası da bana bunu gösterdi tekrar.
1: Arjantin zaten son şampiyon olarak tek Güney Amerika takımı orada.
0: Ya futbolun amiral gemisi Avrupa. Bunu bir kez daha gördük.
1: Ortaya çıktı, katılırım. Avrupa demişken bir video çıktı. James Corden diye bir reality show yapan bir kişi var biliyorsun Amerika'da. Bir reklam aramız varmış. Onunla alakalı bir Dünya Kupası'ndan bir içerik çıktı. Ondan bahsedeceğim ama dilersen kısa bir araya gidelim abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Reklama girmeden önce bir konudan bahsediyorduk. James Corden'ın yaptığı bir reality show'una Amerika'da Murat Yakın konuk oldu. Kendisinin tarzı, gözlükleri, saçı vesaire bir James Bond kötüsü olabileceğinden vesaire bahsettiler ve video ile Murat Yakın girdi programın içerisine. İşte bizi kimse sevmiyor ama biz İsviçre çikolatası kadar tatlı, İsviçre saatleri kadar dakiyiz. Tek problemimiz sadece önümüze gelen herkese eliyoruz diye bir espri yapmış. Güzel bir
0: güzel espri. Ya İsviçre her zaman iyi oynuyor biliyor musun?
1: Tıkır tıkır.
0: Böyle bir takım. Yani İsviçre'nin 6-0 yenildiği, ezildiği maç var mı? Hatırlıyor musun?
1: Herkes diş geçiriyorlar abi.
0: Ya ben diyor sana yenilebilirim. Ama beni zor yenersin diyor özetle.
1: Teslim olmuyor.
0: Evet. Bu oyun yapısı bence hakikaten bütün teknik direktörler tarafından çok iyi değerlendirilmeli. Çok iyi bir oyun yapısı var bence.
1: Kompakt.
0: Ve bunu hep sağlıyorlar.
1: Senelerdir de böyle abi. 2018'den bu yana Murat Yakın döneminde İsviçre'nin hep bir kalite standartı var. Ne 10 üzerinden 9'a çıkıyor ne 6'ya düşüyor.
0: Bence çok iyi bir yapısı var.
1: Murat Yakın'ın teknik direktör olarak geleceğini nasıl görüyorsun abi?
0: Ya İsviçre'de çalışmak bence kolay.
1: Keyiflidir de.
0: Evet. Zaten o biliyorsun İsviçre asıldı.
1: Evet.
0: Yani Türk asıllı ama İsviçre vatandaşı.
1: Çocuk yaşta gidiyorlar.
0: Evet. Ve bence gayet başarılı.
1: Daha önce Basel'le de iki şampiyonluğu var biliyorsun. Orada artık İsviçre futbolunun iyice kanıksadığı biri.
0: Ve İsviçre'nin çok iyi tanıdığı bir kişilik.
1: Yani büyük takımlarda, büyük liglerde çalıştığını görmek isterim ya. O karizması gerçekten hani James Bond kötüsü gibi. Hakikaten reklamda da konuştuk. Hani gözlükleri, saçı bir 80'ler Martin Scorsese suç filminde kötü adam olarak
0: gidebilir, iş mesela. Yapabilir.
1: Yapar mesela Robert De Niro.

0: Sinemaları kültürü bambaşkaydı. Her mahallede neredeyse vardı.
1: Ha, galiba eskisi kadar hayattan keyif almıyoruz ya.
0: Yani bilmiyorum, bayağı tabii bu aynı zamanda bir sosyalleşme. Gaziantep'ten dinleyicimizin söylediği gibi orada komşular geliyor. İşte selam sabah, güzel bir sohbet.
1: Yeni insanlarla tanışıyorsun belki.
0: Evet tabii. Kötü bir olay değil bence.
1: Şimdi insanlarla tanışma işi bile biraz sosyal medyaya kaydı abi. Yani bunu arkadaşlık olarak söylüyorum, farklı olarak da hani bir iş olarak da her anlamda.
0: Ha, iyi mi? Tartışmaya açık bir konu.
1: Bence değil abi. Ya karşındakini gördüğün anda bir enerjisini alıyorsun, ya da pozitif ya da negatif. O telefondan olacak bir iş değil
0: ya
1: bence.
0: Ya bir düşüncem var benim. İnsanlar insanların genetiğinde var sıkılmak. En sonunda o çok popüler sosyal medya denilen olaydaki bazı uygulamalarda o ilginin azaldığını görüyoruz. Sosyal medyada birçok uygulamada da o ilgi önümüzdeki yıllarda azalacaktır. Çünkü insanın yapısında var bu.
1: Gandhi'nin bununla alakalı bir sözü var abi. İnsanoğlunun fıtratında memnuniyetsizlik vardır der mesela.
0: Evet. Ya biraz olayın o yönünü de düşündüğümde tekrar o eskiye özlem de olabilir.
1: Nostalji.
0: Ya eski özlem dediğim normal olması lazım. Şimdi apayrı bir çağdayız. Apayrı şeyler yaşıyoruz. Ama Gandhi'nin lafını tekrar söyleyebilirsin.
1: İnsanoğlunun fıtratında derin bir memnuniyetsizlik
0: vardır diyor kendisi. Vardır. Hoşnutsuzluk, sıkılma. Bunlar vardır.
1: Burada
0: bunu değiştiremezsin.
1: İçinde olduğumuz çarkta benim korktuğum nokta şu abi. Sosyal medya tüketimleri. Mesela eskiden işte bir takım uygulamalar vardı, kapandı etti falan. Sürekli yerine yenisi getirip insanlar bir şekilde meşgul ediliyor mesela. Bu beni çok rahatsız ediyor.
0: Final olur ama.
1: Her şeyin tabii ki bir finali var.
0: Mutlaka bir finali olur.
1: Nasıl bir geri dönüş bekliyorsun abi? Ne yöne evrilecek sence?
0: Kötü evrilmez bence.
1: Ya şu an insanları bence çok körelten bir sistem var. Bundan daha kötüye nasıl evrilir ben de...
0: Yani onu demek istiyorum. Evrileceği kadar evrildi. Belki de finalini görüyoruz biz.
1: Olabilir. Ya şu an mesela şey var abi. Belki iki ay eve kapatsan, eline internet telefonunu versen evden çıkmayacak insanlar var. Böyle bir noktaya
0: var, var, var. Ondan da memnun olan var, ona da saygı duyuyorum. Ya memnun olan var, benim hayatıma karışmayın, ben böyleyim diyen, onu peki sen mutluysan diyorum. Var öyle insanlar.
1: Ya tercih olarak tabii ki.
0: Tercih herkesin... yapacak bir şey yok.
1: Ama insan biyolojisine aykırı bir durum abi bence.
0: Ya onu bilemiyorsun da, her şeyi yaşıyorsun çünkü.
1: Tabii.
0: Biyolojiye aykırı mı değil mi? Pek bu konuda şikayetçi olan da olmadı.
1: Yani. Bize ters geliyor belki de, bilmiyorum.
0: Olabilir.
1: Tabii ki. Şimdi çok güzel bir soru gelmiş abi. Ercan abinin anlatımını yaptığı ve unutamadığı maç hangisi demiş Turgay Bey İstanbul'dan.
0: Çok maç var isimlere doğru. O kadar çok maç anlattık ki.
1: Abi yani geçen seninle konuşurken şeye şok oldum mesela. Ben o dönem hani daha doğmamış olduğum için 92 Barcelona olimpiyatlarını yerinde anlattım dedin. Dream Team.
0: Tabii tabii.
1: Önce şok oldum mesela.
0: Olimpiyatlarda görevliydik o yıllarda. İşte TRT'den yayınlanıyordu. O ekipte vardık. Dream Team'de de muazzam oyuncularla Murat Dedin'le beraber basketbol oyununa girmiştik.
1: Kendi izlediğim maçlardan senin anlattığın abi, 2011 Real Madrid Barcelona 5-0'lık maç. Barcelona Real Madrid.
0: Var canım, yani mesela Tansu abiyle anlattığımız daha çok 1988 finali. Sovyetler Birliği Hollanda.
1: 2-0.
0: Mesela bir de öyle dünya kupaları var. Çok maç var.
1: Van Basten'de Gullit atmıştı galiba golü.
0: Evet, muazzam golü Van Basten'in Dasa'ya. Stad'da izledim mesela anlatırken.
1: Çok enteresan. Senin açından hakikaten o en olacak maçı seçmek zor abi.
0: Şimdi olmayan ülke, şimdi olmayan stat. Bir tanesi mini olimpiyat stadı. Kullanılıyor ama şu anda bayağı mini orada oynamıyor. Olmayan ülke Sovyetler
1: Birliği. Aldı.
0: Düşün.
1: Çok enteresan abi.
0: Mesela bir maç anlattım. Avusturya, Demokratik Almanya. O zaman milli takımımızın da çıkma şansı vardı. Aynı gruptaydılar. Madem konu Dünya Kupalarına geliyor. O ülkenin son maçıydı Demokratik Almanya'nın o gün. Çünkü Demokratik Almanya ile Federal Almanya birleşiyordu ve tarihteki son maçlarını oynuyorlardı.
1: Yerinde anlattın.
0: Yerinde. Ve hayatında ilk defa Demokratik Almanya dışına çıkması serbest olan binlerce Demokratik Alman o maçı seyretmeye gelmişti Viyana'ya mesela.
1: İlk anlattığın maçı hatırlar mısın abi?
0: Beşiktaş Adana Demirspor Akın Göksu ile beraber radyo 0-0 maç.
1: Yıl kaç abi?
0: 84-85 olabilir. Babam da aşağıda Beşiktaş'ın antrenörüydü.
1: O da çok enteresan abi.
0: Enteresan, evet.
1: Şimdi sen böyle anlatınca benim bile tüylerim ürperdi bu arada.
0: Düşün ya, Beşiktaş 0, Adana Demirspor 0'dı, evet.
1: Abi herhalde

0: sizin olduğunuz çağ, hem bunu şey olarak söylüyorum, tüketici bazında söylüyorum. Bu arada son durmuş, okey, bir son dakika değil. Çünkü şey var, hani büyüklerimiz anlatıyor, izleyenler vesaire, tüketim açısından da sektör kalitesi olarak da sizin olduğunuz şey herhalde, siz medyanın en güzel dönemini yaşatan insanlarsınız bana sorarsanız.
1: Ya bizden önce de medyanın güzel dönemi, bizim dönemimiz de öyle. Bir de o dönem spiker yetiştirme tarzına şöyle bakıldığında mass spikeri de spor spikeri yetiştiriyorlardı. Yani TRT o yıllarda öyle düşünüyordu.
0: Her şey.
1: Onun için ben bir sürü olimpiyata gittim. Diğer spor dallarını anlattım. Çünkü diğer konularda da eğitim almak büyük bir avantaj. Ya yani sadece olayı futbol olarak değil, kartında spor spikeri yazıyor. O yıllara bakıldığında. İşte bizden önceki dönemlerde Halit abiler, Tansu abiler, Abidin abiler.
0: Bütün müsabakalara.
1: Ya evet. Bunlara bakıldığında bizim devremiz vardı. Rahmetli Hüseyin, Levent, Barbaros. Hep diğer spor dalları anlamında bakıldı ve eğitim verildi. Bu çok önemliydi.
0: Bence de çok kıymetli bir şey. Dediğim gibi o dönem spor medyası güzel değil, sizin güzelleştirdiğiniz bir dönem olarak da söylemiştim. Altını çizmek lazım.
1: Evet,
0: şimdi insanlar aynı tadı alıyor mu bilmiyorum. Hani güncele de sizin döneminize de daha vakıf olan insanlar vardır. Bilmiyorum ne düşünüyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Herhalde bu sektöre giren ben ve benim üst jenerasyondaki herkesin de büyüdüğü ve muhtemelen örnek aldığı birisindir. O anlamda böyle seninle konuşunca da bir tuhaf hissediyorum.
1: Estağfurullah.
0: Bir yarış aramız varmış, ona gidelim abi, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yaklaşık 15 dakikamız kaldı abi. Yarın ve çarşamba günleri Dünya Kupası'nda finalistler belli olacak. Çok güzel eşleşmeler var.
1: Final gibi. Ya sanki final, adı yarı final de sanki final gibi.
0: Ya şeyi bir sorayım mesela abi. Turnuva başladığında önüne aldın. Braket deniyor galiba bu turnuva ağacına.
1: Evet.
0: 4 tane takımı yarı finale yazacaksın. Hani seyir zevki olarak, bir futbol sever olarak. Herhalde bu 4 takım olurdu ya.
1: Olabilirdi. Yani ben bir de daha muhteşem olması için tabii eski Brezilya'yı yazardım. Yenisini değil. Bu seyrettiğimizi değil.
0: Yenisi çok tat vermedi turnuva boyu.
1: Vermedi. Ama şu anda en iyi dört takım diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz.
0: Ya bu arada profil olarak da birbirinden farklı dört takım. Hiçbiri birbirine benzemiyor.
1: Ya ben İngiltere'nin oyun tarzı bile kötü gelmedi bana bu turnuvada.
0: Sonuç odaklı bence iyi bir oyun kimlikleri var. Yani göze hoş gelir mi tartışılabilir ama sonuç alıyorlar.
1: Ve o sonuca gidiyorlar
0: Evet.
1: rahat rahat.
0: Burada peki istersen yarının eşleşmesinden başlayalım. Son Avrupa şampiyonu İspanya, son Dünya Kupası finalisti Fransa'yla. Zaten maçın başlığı bile başlı başına her şeyi anlatıyor.
1: Bu iki takım 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Paris'te oynadı. Fransa 2-1 kazandı, İspanya'yı mağlup etti. Platini'nin bir frikikten golünde İspanya'nın kalecisi Arconada'nın büyük hatası var. Kontrol ettiği topu bacaklarının arasından kaçırdı frikikte. Ve Fransa Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol futbolu iyiydi her zaman, kulüpler düzeyinde bambaşkaydı. Milli takımlar düzeyinde o meşhur çıkışını Dünya Kupası anlamında söylüyorum bir türlü başaramıyordu. Ama Avrupa şampiyonalarında her zaman bir İspanya vardır şampiyonluk final derken. Fakat Fransa İspanya'ya oranla çok daha büyük atılım yaptı futbolda. Bu iki dev endüstrinin bence karşı karşıya geleceği bir maç. Şimdi yıldızlar topluluğu kimde dersen?
0: Fransa.
1: Fransa'da. Takım oyunu ve içinde yıldız olan ne olursa olsun takım kim dersen İspanya. Ya bu maçın sonucu işte şu kazanır bu kazanır diye düşünelim. Şu anda kağıt üzerinde Fransa finale yükselebilir gibi geliyor. Ama öyle geliyor. Yani kağıt üzerine isimlere, oyunculara baktığın zaman diyorsun ki ya sanki Fransa biraz daha yakın. Ama şans yine matematiksel orana bakayım diye düşünüyorum. Bence %50 %50.
0: Ya burada şey olarak özetleyebilir miyiz abi sence? Kadro kalitesi olarak Fransa, oyun kalitesi olarak İspanya daha önde.
1: Evet. Ya bu yüzden %50 %50.
0: Güzel maç olacak. Çok da gollü bir maç bekliyorum biliyorsun. Uluslar Ligi'nde son oynadıkları maç 5-4 bitti.
1: Yarı finaller biraz stresli olur. Kimse kaybetmek istemez. Gol pozisyonlarının bile azaldığı yarı final maçları çoktur. Umarım onlardan biri olmaz, senin dediğin olur.
0: Burada şey olarak baktım bu arada abi. Söylediğine katılmakla birlikte hani İspanya'da Fransa'da çok savunarak belli bir yere kadar durdurabileceğin takımlar ya. Hani
1: Evet.
0: mesela İngiltere Arjantin maçını ben uzamasını beklerim. Şaşırmam ama bu maçta hani savunma bir noktada nafile kalabilir diye düşünüyorum.
1: Oyunculara bakınca savunmanın engelleyemeyeceği oyuncu tipleri çok fazla.
0: Yamal, Olise, Mbappe.
1: Çok fazla. Bu yüzden senin dediğine de uzak değilim. Fakat yine de garanti oyunla başlayacaklar. Onu söyleyeyim.
0: Temkinli olacaklardır, katılırım.
1: Ya dün bile tenisten örnek vereceğim. Çok temkinli başladı Sinner ve
0: Zverev.
1: Zverev. Ya ilk sete bakıyorum, ikisi de servislerindeki avantajı korumak istediler. Sonra ralliler artmaya başladı. Oyun ağırlığı derken mükemmel bir final izledik. Umarım öyle takım sporu olarak futbolda da öyle çok maç vardır. Umarım buna yansır.
0: Bu arada dün de Yannick Sinner 3-1'le Zverev'i geçerek şampiyonluğa
1: Evet.
0: uzandı Wimbledon finalinde. Onu da bilmeyenler için
1: Zverev
0: söyleyelim.
1: için de bu sporu yapan, ya yani spor yapan insanlar için bir örnek vermek isterim. Tip 1 diyabet, şeker hastası. Dün şeker seviyesini bir azalma olduğu için insülin yaptı maç anında. O bir dakikalık mola onun için 2 dakikaya çıktı. Özel izni var. Ve telefona bakabilen tek sporcu şu anda şeker hastası olduğu için. Çünkü bir uygulama var. O uygulamayla şekerini ölçebiliyor. Bu sebeplerden dolayı şunu demek istedim. Hani spor konusunu yaptık ya. Tip 1 şeker hastası olmasına rağmen Wimbledon finali ve dünya sıralamasında 2 numara olmak sporun ne kadar önemli olduğunu en önemli ispatlarından biri bence.
0: Bir ay önce de bir Grand Slam kazandı biliyorsun.
1: Roland Garros kazandı, evet. Onun için dedim, dünya iki numarası şu anda.
0: Çok da talihsiz bir adam abi. Bence çok iyi bir tenisçi ama çok sıkıntılı bir jenerasyona denk geldi. Alcaraz'la Sinner'in arasında.
1: Evet, evet.
0: Yani yaş itibariyle 29 yaşında işte bu Nadal, Djokovic, Federer üçlüsünün son döneminden tam kafayı çıkarttı. Sonra diğer iki tane genç adam geldi ve işler...
1: Fakat Zverev böyle devam ederse yine şampiyonluklar kazanacaktır.
0: Daha Grand Slam kazanacaktır, bana biraz şeyi hatırlatıyor abi, talihsizlik olarak. Andy Murray'i hatırlatıyor.
1: O da tabii ki çok sakatlıklarla boğuştu. Yoksa Andy Murray daha büyük şampiyonluklar getirebilirdi.
0: Bir Wimbledon şampiyonu her şeyden öte tabii ki.
1: Tabii, kesinlikle. Wimbledon'da yeri var.
0: Burada peki abi İspanya-Fransa maçı ortada diyoruz. Burada maçın kaderini belirleyecek oyuncular kimler olur?
1: Onlar klasikler sayarsın. Bence klasikler.
0: Tabii. Burada Yamal, Mbappe, Olise gibi isimleri tabii sayabiliriz.
1: Yamal, Olise, Mbappe. O klasikler ön plana çıkıyor.
0: Vallahi en son şeyi dediğim gibi abi, tadı damağımda kalmıştı. UEFA Uluslar Ligi yarı finalde 5-4 biten maç. Öyle bir şey olsa mest oluruz mesela finale giderken.
1: Nefis olabilir. Ya Fransa... Şöyle bir şey var. Fransa 2-0 yedik duruma düşse bile bu maçı kaybeder diyemem ben.
0: Tetikte olman lazım her an Fransa'ya karşı.
1: En büyük örneği Fransa-Arjantin maçıdır. Dünya Kupası finali. Öyle bir şey yok. Ya maçı kazandı diyemem İspanya için.
0: Yani orada Kolomani belki biraz daha net bir vuruş yapsa Fransa bir de penaltılara gitmeden bitirecekti maçı geriden gelip, biliyorsun.
1: Dünya Kupası'nı alıyordu.
0: Emiliano Martinez de mesela 2022 Dünya Kupası'nın en ikonik anı olabilir mi?
1: Olabilir. Oradaki en önemli an. Norveç için nasıl kader anı? Bak, ekonomik anlardan biri. Pası verse
0: Sørloth.
1: Sørloth ikinci gol olacak. Belki Norveç'i göreceğiz.
0: Yarı finalde.
1: Evet. Öyle değil mi?
0: Bu Norveç de 94'ten beri ilk kez katıldığı bir turnuvada yarı finali teğet geçti bu arada. Onun da bir altını çizeyim. Bence çok büyük iş.
1: İnanılmaz büyük.
0: Dilersen abi İngiltere Arjantin maçına bakalım. Bu maç da 15 Temmuz'da oynanacak Atlanta'da. Evet. Mercedes-Benz Stadyumunda. Son şampiyon Arjantin tökezliğe tökezliğe geliyor. Burada yara bere alsa da işte Yeşilburun maçında, sonra Mısır maçında.
1: Şampiyonlar böyle maçında.
0: Tabii ayakta kalman lazım.
1: Darbe almasına rağmen yola devam eder. İşte gerçek şampiyon öyle deniyor ya. Arjantin nasıl şampiyon olduğunu gösteriyor şu anda. Fakat bu maç son durağı olabilir mi Arjantin'in? İhtimal var.
0: İngiltere çok ters gelebilir abi.
1: Bir de iki ülke arasında savaştılar. Falkland Savaşı. Resmen büyük bir savaş yaşadılar. Falkland Adaları yüzünden. Sonra 86 Dünya Kupası oynandı.
0: Maradona canını sıktı biraz İngilizlerin.
1: Evet. Ondan sonra tabii ki oynadılar ama bu maç şimdi her şeyin rövanşı anlamında düşünüyor olabilir İngilizler.

0: Arjantin'de bunu bırakmama, o revanşı vermeme konusunda sahaya çıkacağı için her yönüyle, hem sosyolojik hem de takımların sahadaki mücadelesiyle büyük bir maç izleyeceğiz bence.
1: Rocky ile Apollo Creed arasındaki ikinci maç gibi bakabilir miyiz buna?
0: Bakabiliriz.
1: İlk maç biliyorsun soluk soluğa bitmişti 12 roundda puanla, bu ikinci maç olabilir mi?
0: Olabilir, ya da neydi, Dragon muydu?
1: Ivan Drago.
0: Ivan Drago İngiltere olabilir mi bu maçta?
1: Ya şimdi Arjantin'in genel sempatisine bakınca, evet, İngiltere'ye Ivan Drago benzetmesi yapabiliriz.
0: Onun için yaptı. Ama Drago ne yaptığını biliyorsun.
1: Apollo Creed'i maalesef Allah rahmet eylesin buradan. Carl Weathers de bu arada gerçekte de vefat etti geçtiğimiz, evet, yıllarda. Buradan mekanı cennet olsun diyelim. Ivan Drago soğuk ve antipatik olduğu için İngiltere'ye çok şık bir benzetme oldu.
0: Bu yüzden İngiltere'de şu var, Harry Kane tarih yazabilir. Arjantin'de tarih yazacak isim belli.
1: Messi.
0: Ama İngiltere'de de Kane yazabilir. Neden olmasın?
1: Ya burada abi İngiltere'nin Maradona travmasından sonra Messi'yle de böyle bir anı biriktirmesi, gerçekten Arjantin'den büyük kin duyabilirler bu maçtan sonra öyle bir şey olursa.
0: Yıkılırlar bence. Ama şu da var. 1966-2026. 60 yıl.
1: Tam 60 yıl İngiltere kupayı alalım.
0: 60. yılında 60 yıl sonra finale çıkmak bir hikaye değil mi?
1: Çok büyük bir hikaye.
0: Şimdi bir sürü olay geliyor aklıma. Maradona konuştuk. Falkland Savaşı dedik. Aztek Stadı. Ve aradan 60 yıl geçmiş. 1966 İngiltere kupanın sahibi. 2026 kupaya çıkmak için 90, belki uzatmalar ve penaltılar var. Arjantin için de geçen Dünya Kupası'nın şampiyonu. Nereden bakarsan bak şu kazanır demem. Ben diyemem. Sen der misin?
1: Çok zor. Ya şu maçın mesela 3 sene sonra bir dijital platforma belgeseli gelir eminim.
0: Bence de gelebilir.
1: Burada abi Arjantin çok yorgun olduğu için maçlar uzaya uzaya geldi. Çok yıprandılar. İngiltere'nin bu fizik gücü ve Tuchel'in oyun anlayışıyla çok problem yaratabileceğini düşünüyorum ya.
0: Ben de bırak şunu söyleyeyim. Bu maçlarda yorgunluk akla gelmez. Vücuda da gelmez. Yarı finaldesin.
1: Bu şey
0: ve final oynayacaksın.
1: Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin son soluna kadar.
0: Finalden sonra istediğin kadar dinlen moduna geçti Arjantin. Arjantin o durumda artık. İngiltere de o durumda. Finale kadar, finalden sonra istediğin kadar dinlen.
1: İngiltere'de de Bellingham açıldı abi son maçlarda.
0: Kendini açtı ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu esasında gösterdi.
1: Hatırladı diyebiliriz.
0: Evet.
1: O da önce unutmuştu.
0: Sakatlık da onu biraz sarstı. Real Madrid'in kötü gitmesi de sarstı. Ama gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bayağı konuştu. Bellingham hakkında konuşabiliriz bundan sonra. O havayı bana verdi.
1: Ya bu arada İngiltere'de çok teveccüh gören bir oyuncu. Takım içinde hali tavrı oyuncular çok ciddi saygı duyuyor. Yani bir de hani biliyorsun şey var. Beatles'ın Hey Jude şarkısıyla, evet, özdeşleştirdikleri için İngilizlerin de çok sevdiği bir oyuncu.
0: Bu arada yine de Harry Kane'in yeri ayrı bende.
1: Harry Kane İngiliz tarihinin en iyi oyuncusu olabilir mi abi?
0: Golcüsü diyebiliriz.
1: Totalde mesela kimlerle kıyaslarız?
0: Ya iyi oyuncular var İngiltere'de de.
1: George Best.
0: O İrlandalı zaten. Ama İngiltere'den. Yani İngiliz olarak.
1: Bill Busby'nin Manchester United.
0: Harika çocuklar. Harika. Busby'nin çocukları.
1: Busby Babes.
0: Evet. O takım. Ya İngiltere'de seyredemedim. Mesela Bobby Charlton var. Bilmiyoruz. Alan Ball. Mesela bilmiyoruz. Bayağı çok önemli oyuncular İngiltere futbol tarihinde var. Sen örneğini de verdin az önce. İrlandalı. Gelmiş geçmiş dünyada Pele kadar yetenekli bir oyuncu diyorlar ama bilmiyoruz. George Best.
1: Şimdi arşivde yeri yok.
0: O kadar yeri yok. Bilmiyoruz o yüzden.
1: 60'lar.
0: Fakat anlatanlar ya Beatles'ın 4. üyesi diyorlar.
1: Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison.
0: 5. üye diyorlar. O kadar harika bir oyuncuydu diyorlar.
1: O dönem için tarzları da çok iyi değil mi abi? Uzun saçlar, evet, büyükler falan. Ringo Starr'ı bakma ya, favoriler, evet, hakikaten renkli dönem. Arşiv olsa da keşke bunları bir oturup daha ciddi masaya yatırabilsek ya. Bence keyifli konular çünkü.
0: Doğru söylüyorsun. Özellikle de ya ben dediğim George Best'in tabii futboldan kopuşu, futbol sonrası özel hayatının çok kötü olması. Maalesef kötülüklerin arasından biri olan alkol arası, çok sağlığını bozması. Onlar acı şey.

0: Gerçekler.
1: Bununla çok ikonik açıklamaları var abi, biliyorsun 40 bin kişi de Anfield'da 40 bin kişinin önünde gol atmak mı, yoksa kainat güzeliyle sevgili olmak mı bilmiyorum, bunu seçmek çok zor olurdu ama ben ikisini de yaptım gibi bir açıklaması var mesela. Çok
0: Evet.
1: ikonik bir kişilik.
0: Çok ikonik. Ha diyorsan zaman zaman akıl hastanesinde tedavi edilen, onun da özel hayatından dolayı, Gascoigne var.
1: Paul Gascoigne.
0: O da muazzam bir oyuncu ama özel hayatıyla barışık olmayan bir oyuncu.
1: Bu çok zor bir şey abi. Sürekli kendinle savaşmak da, onun bir sonu yok çünkü.
0: Evet ya, İngiltere İskoçya'yı yeniyor. Taraftarlarla beraber bir pub'da mesela galibiyeti formayla kutluyor. Şimdi bu normal bir davranış mı? Değil mi?
1: İlginç bir davranış.
0: Hayır, maçta giydiği forma, şort, tozluk, krampon. Taraftarlarla nerede? Galibiyeti kutluyor. Maçtan hemen sonra çıkmış.
1: Duş
0: İskoçya
1: pijamalı.
0: galibiyetinden sonra duş falan yok. Ama daha sonraki dönemlerde akıl hastanesine geçen bir süresi var.
1: Ada futbolunda neden böyle şeyler varmış abi, çok merak ettim ya.
0: Enteresanlar değil. İklimle mi ilgili acaba?
1: Ya herhalde bilmiyorum, insanlar bu duruma şeyden mi sürükleniyor? Sürekli kasvetli, yağmurlu, ne bileyim İngiliz
0: Böyle
1: iklimi değil
0: acayip
1: mi?
0: bir şey.
1: İlginç hikayeler. Batıkan abi buraya doğru bakıyor mu? Bir yoklama çekeyim. Bakıyormuş. Ağzına sağlık abi, çok teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, bugünlük spor kazanından bu kadar diyelim. Yarın sevgili Ercan abi, sevgili Mehmet Sevinç de yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün programa Dünya Kupası'yla değil, kulüp gündemleriyle başlamayı tercih ediyorum. Programın ilerleyen bölümlerinde de elbette bu akşam oynanacak Fransa-İspanya maçını da detaylı şekilde konuşacağız. Ama maça kadar da transfer dönemi şu anda bayağı bir hareketli. Dün dört büyüklerde de açıkçası hareketlilik üst düzeydeydi diyebiliriz. Resmi olarak Trabzonspor Löwy'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Dün kapa yaptığı bildirimle oyuncu Molde'ye transfer oldu. Bonservisiyle gitti. 2,5 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeneceği söylendi Löwy için Trabzonspor'a. 1,9 milyon euroluk da şarta bağlı bonus. Yani o bonuslarda gelirse 4,4 milyon euroya oyuncu Molde'ye transfer olmuş olacak. Trabzonspor geçen sezon devre arasında 4 milyon euro ödemişti Löwy için Parma kulübüne. Şu anda 2,5'unu garanti olarak alıyor. 1,5 daha alırsa o 1,9'luk bonustan kafa kafaya gelmiş olacak. Oyuncudan da zarar etmeyecek. İyi bir transfer olmadı Trabzonspor için ama çok da kötü bir anlaşma değil bence. Molde'ye satışı çok da zarar yok. Hatta kâra geçme ihtimali bile var bonusların içeriğine göre. Bir de o bölgeye Cabral geldi. Dünya Kupası'nda çok iyi izler bıraktı oyuncu. Trabzonspor o açıdan iyi gidiyor. Diğer resmi açıklama Galatasaray'dan geldi ve oyuncu da İstanbul'a geldi. Lezzi Okoçukwu dün akşam saatlerinde İstanbul'daydı. Burnley'den kiraladı Galatasaray oyuncuyu. Kap bildirimi henüz yok. Anlaşma detayları ama muhabirlerden tabii detaylar geldi dün gün içerisinde. Nevzat İndar'ın mesela aktardığına göre kiralama bedeli olarak Galatasaray 3 milyon euro ödeyecek. Bir satın alma maddesi var. 20 maç oynarsa opsiyon devreye girecek. Ve opsiyonu da 22,5 milyon euro demiş haberinde. Yani 1 artı 4 yıllık bir anlaşma öngörülüyor. Lesli Okoçukwu'yla Galatasaray arasında. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu iki takım da Mason Greenwood ve Trossard transferlerinde artık mutlu sona ulaştı diyebiliriz. Gece itibariyle yapılan haberlere baktığımda sabah Fenerbahçe'nin Greenwood'da 4 yıllık sözleşme için anlaştığı, Masiya'da zaten anlaşma tamamdı. Bütün imzaların da artık atıldığı, bugün içerisinde de resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği konuşuluyor. Oyuncu da resmi açıklamayla birlikte İstanbul'a gelecek, sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak. Benzer şekilde Trossard konusunda da Beşiktaş işi bitirmiş. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bugün içerisinde büyük ihtimal sabah saatlerinde yurt dışına gidecek ve orada Trossard'la bir araya gelecek. Akşam da 20.30'da Trossard'la birlikte İstanbul'da olması bekleniyor. Dün TRT Spor'un haberiydi bu. Bu akşam 20.30 Serdal Adalı ve Trossard birlikte İstanbul'da olacaklar. Dün gün içerisinde Trossard'ın menajerinin Sky Sport'a yaptığı bir açıklama paylaşıldı. O açıklamada da evet Beşiktaş'ın ilgisi var. Transfer için ellerinden geleni yapıyorlar ama henüz bir karar verilmedi. Trossard masadaki tüm teklifleri değerlendirecek. Arsenal'de kalmak dahil birçok seçeneği olan bir oyuncu, dünya klasmanında bir oyuncu dedi Trossard'ın menajeri. Bir acaba mı oluşmuştu belki insanların kafasında ama akşam yapılan haberlerde bir sıkıntının olmadığı, başkanın da bugün Trossard'la birlikte İstanbul'da olacağı duyuruldu. Şu andaki en sıcak transfer haberleri dört büyüklerde bunlar. Bunun haricinde tabii başka bölgeler için de takviye girişimleri devam ediyor takımların. Beşiktaş'ta şu anda önceliğin bir sol stoper olduğu, gündemde de Flamengo forması giyen Leo Pereira'nın olduğu söyleniyor. Oyuncu Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna da seçilmiş. 30 yaşında bir isim, tecrübeli bir isim. Beşiktaş'ın gündemine gelmiş. Onu

söylemek lazım. Lukaku Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen isimlerden biriydi. Dün oyuncunun menajerinden Beşiktaş'la alakalı bir açıklama geldi. Lukaku için Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmediğini, Lukaku'nun da Beşiktaş'a transfer olma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyleyerek o kapıyı kapatmayı tercih etmiş. Şimdiden bir eğer akıl oyunu yoksa bu açıklamalarda Pastorello'nun menajerinin açıklaması bu şekilde. Galatasaray'da gündemde Lemina ile imzalanacak sözleşme de var. Oyuncunun Galatasaray'la sözleşmesi geçen sezon sonunda sona ermişti. Yeni sözleşme için tarafların görüştüğü, anlaşmaya yakın olduğu söylenmekle birlikte tıpkı Icardi'de olduğu gibi Lemina'da da henüz resmi bir açıklama yok. Oyuncuyla devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Haberler edilecek gibi ama şu ana kadar da ıslak imza atılmış değil bu gündemlerden biri. Brahim Diaz'ın yine Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden biri olduğu dün paylaşıldı. Brahim Diaz aslında Fenerbahçe'nin de bir ara gündemine geldi haberlere bakılırsa. Greenwood transferinde bir sıkıntı yaşasa anladığım kadarıyla Brahim Diaz'a gidilecekti sağ kanat için. Galatasaray gerçi 10 numara için düşünüyor oyuncuyu ama bakalım neler olacak 10 numara konusunda. Can Uzun adaylardan biri, Enciso, Brahim Diaz, Bruno Fernandes hala konuşuluyor. Galatasaray'ın listesi 10 numara için kabarık gözüküyor. Dün Marco Asensio, Fenerbahçe'nin yıldızlarından TRT Spor'a bir özel röportaj verdi. O röportajdan detaylar var. Musaba, onun da takımdan ayrılması bekleniyor bu transfer döneminde. 10+4'te değerlendirilmeyecek gibi gözüküyor. Yolu da İngiltere'ye düşebilir. Premier Lig'e gidebilir Anthony Musaba. Ondan da program içerisinde bahsederiz. Evet, benim takımlardan bahsedeceğim haberler bunlar. Dünya Kupası'na tekrar dönecek olursak yarı final karşılaşmaları bu akşam başlıyor Dünya Kupası'nda. Çok da güzel iki maç izleyeceğiz umarım. Bugün saat 22'de Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek ve dün de basın toplantıları yapıldı. Takımlarda hocalar, birer oyuncu açıklamalarda bulundu. Onlara bir göz atacağız. Mbappe bir önceki maç hafif bir sakatlık yaşamış ve 77. dakikada oyundan çıkmıştı. Onun durumuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını Didier Deschamps'dan öğrendik. %100 olarak hazır dedi. Diğer tarafta Yamal, İspanya'nın yıldızı, şu ana kadar turnuvada büyük bir iz bırakmadı. Bu konu da kendisine sorulmuş. Yine iddialı bir cevabı var. Hocası De La Fuente'nin Yamal'dan bu maç için bir beklentisi var. Yıldızlar geçidi olacak bu akşamki karşılaşma. Umarız futbol olarak da keyifli bir karşılaşma izleyebiliriz. Yarın da diğer yarı final mücadelesi saat 22'de, o da İngiltere ile Arjantin arasında karşılaşma oynanacak. O maça dair detayları da yarın konuşacağımızı dile getireyim. Avrupa çapında haberler var ama onlara çok girmeyeyim. Özette şimdi şarkı ve reklam arasını verelim. Aradan sonra değerlendirmelere başlayalım.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi transfer gündemini önce konuşalım. Bazı dinleyicilerimiz biz Dünya Kupası'nı çok derinlemesine konuşunca sıkılıyorlar. Biraz transfer konuşun diyorlar. Kendince tabii haklılık payları var ama biraz ara vermekte bana kalırsa, Ali abiye kalırsa da iyi. Dönem dönem tabii ki böyle gündem müsait olduğunda Süper Lig'deki transfer gelişmelerini, takım gündemlerini konuşuyoruz. Bugün de bence başlangıç için uygun bir gün. Biraz transfer konuşalım. Sonrasında da Dünya Kupası'nda güzel bir yarı final maçı var. Bu akşam Fransa-İspanya. Onu da yine hakkıyla konuşmak istiyorum. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Maslak'ta yol çalışması var. İstanbul'daki dinleyicilerimize.
0: Levent'ten Maslak'a doğru. ters yönde yok değil mi?
1: Aynen, yok, ters yönde yok.
0: Levent'ten Maslak'a gidecekler için.
1: Aynen, sen daha tecrübelisin yol durumu vermekte. Doğru söylüyorsun, hangi tarafı olduğunu da söylemek lazım. Levent'ten Maslak'a doğru bir yol çalışması var. Harp Okulu'nun orada. O yüzden bir trafik var. İstanbul'dan bizi dinleyenlere buradan uyarmış olalım. Radyo trafiği de işsiz bırakmış olalım. Şu uyarı yaparak.
0: Bu şu an İstanbul'daki en önemli uyarılardan biri büyük ihtimalle.
1: Aynen. Hani işte biz seninle erken geçiyoruz. Sen daha da erken geçiyorsun benden. Ama o kadar erken geçmemize rağmen orada şu an trafik var.
0: Evet. Ben de böyle bir 2-3 dakika oyalandım ama ben bayağı erken çıkıyorum senden de.
1: Aynen.
0: Sen daha fazla kalmışsındır o trafikte. Sürücülere uyaralım. Tabii bugün ve yarın da galiba biraz yağış var İstanbul'da. Var. Gece de yağmış. Levent'ten işte Maslak'a doğru giderken yerlerinde ne kadar ıslak olduğunu gördüm. Hatta Hacı Osman Bayı'ndan aşağı inerken ufak da bir yağmur çiseledi ben şirkete gelirken. Sonra geçti. Yaz dönemi olduğu için tabii böyle mevsimsel hızlı geçişler oluyor. Dikkatli olmakta orada da fayda var diyelim. Ve dönelim transfer gündemlerine. Yoğun bir gün oldu. Sen de beni dinledin herhalde Ali abi gelirken. Ben kulüplerdeki gelişmeleri özetledim. Hani net transfer olarak oradan başlayayım. Lovik açıklaması geldi dün Kapa Trabzonspor'dan. Bir ayrılık oldu. Trabzonspor bu dönem gerçekten hem gelenler konusunda hem gidenler konusunda hareketli. İşte Zubkov'u daha önce biliyorsunuz 4 milyon euroydu değil mi? Sattı. Felipe Augusto takımdan ayrılan bir diğer isim olmuştu. Arif Boşluğ'un yine satıldığı gözüküyor. O geçen sezon devre arasından süren bir anlaşma. Ve şimdi de Lovik takımdan ayrılan isim oldu. Geçen sezon devre arası hani çok büyük beklentiyle geldi demeyeceğim. Normal bir beklentiyle bence geldi sol bekte. Ama o beklentiyi dahi karşılayamadı performansıyla. Mustafa'yı kesemedi. Ve yeni sezonda da teknik heyet belli ki pek bir ışık görmedi oyuncuda ve oyuncuyla yolları ayırmaya karar verdi. O bölgede Cabral takviyesini zaten çoktan yapmıştı. Benfica'dan transfer döneminin başında. O yüzden Lovik'in ayrılması zaten bekleniyordu. Ve anlaşma şartları da 2,5 milyon euro garanti bir sözleşme fesih bedeli ödenecek Trabzonspor'a. Trabzonspor 4 milyon euroya Parma'dan transfer etmişti. Kısa vadede 1,5 milyon euroluk bir zarar yazıyor ama bonuslar olduğunu yine Trabzonspor açıklamasında gördük. Bonuslar da 1.9 milyon euroya kadar çıkıyor ama tabii ki o bonus kavramı da çok geniş bir kavram. Nasıl bonuslar olduğunu Trabzonspor paylaşmadı. Kolay bonuslar mı? Zor bonuslar mı? Bunlar da genelde muhabirlerden sonra kulüp lehine haberler çıkıyor. Kolay bonuslar yakında gelir falan gibi. Gerçi Lovik'te görmedi böyle bir haber ama o bonusların içeriği de önemli. O bonuslardan da hani 1.9'un 1.5'i gelse kafa kafaya bir transfer olmuş olacak. Lovik'ten bir tek ekstra yıllık hatta yarım sezonluk ücretini ödeyerek oyuncuyu göndermiş olacak. Transferde her zaman tutturamıyorsunuz. Bu işin doğası. Trabzonspor genel olarak çok başarılı transferlerde ama Lovik'te değildi. Çok da ısrar etmedi. Ve doğru da bir karar vermiş gibi gözüktü kablolunda. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla.
1: Yani Lovik için şu söylenebilir. Oyuncu Norwich'teki birçok savunma oyuncusu gibi topla çok ekstra olan bir oyuncu değil. Daha çok bu oyuncular takım oyunu içerisinde bir parça olduklarında, takımın sistemine uyum sağladıklarında fark yaratıyorlar. Ama bizde işte sen

0: ile sürekli konuşuyoruz. Takım oyunundan daha çok iş bireyselliğe döndüğü noktada bu oyuncular pek Türkiye Ligi'nde bekleneni veremiyor. Fizik olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Gencecik oyuncu Löwik. Sonuçta zamanında hani belki bir sene kaldı ama İtalya'da Parma tarafından tercih edilmiş bir oyuncu. Yani aslında Trabzonspor oyuncuya giderken bence yanlış bir şey yapmadı. Yanlış bir hareket yapmadı. Fakat hani her oyuncu da işte Türkiye Ligi'nde beklentileri karşılayacak ya da başarılı olacak diye bir durum yok. Löwik'te oynadığı karşılaşmalarda hani işin hücum tarafında zaten bekleneni veremedi ama savunmada da hatırlarsan bir iki tane ciddi hata yaptı. Hatta bir tanesi gole sebep olan bir hata da yapmıştı. Hani ne savunma metriklerinde ne hücum metriklerinde Löwik beklentileri karşılayamadı ama Trabzonspor açısından şimdi bu oyuncunun bonservisine işte bir rakam verildi. Oyuncunun yıllık ücreti var. Şimdi yıllık ücret böyle çok anormal olmayınca bunu defalarca konuştuk artık. Yani bu bilinen bir formül. Bu oyuncular kolay elden çıkıyor. Sonuçta 22 yaşında. Dediğim gibi gencecik ve yıllık ücreti pahalı olmayan bir oyuncu. Ve ilk takımı Molde'ye geri döndü. Olur yani böyle zararlar. Sen yeter ki bu şeye devam et. Ne derler? Bu transfer politikasına devam et. Bundan 1-1,5 milyon zarar edersin. Ötekinden 3 milyon kar edersin. Ötekinden 500 zarar edersin. Yani ama doğru olan bu yol. Yoksa bir oyuncuya sen işte böyle 5-6 milyon eurolar, 8-10 milyon eurolar verdiğin zaman yani oyuncu performans göstermediği anda elinde bir bomba. Nasıl elden çıkartacaksın? Nereye gidecek? O parayı vermeden, de o paranın büyük bölümünü vermeden oyuncu elden çıkaramıyorsun. Löwik de hani o zamanki şartlar içerisinde denenebilecek bir oyuncuydu. Ama olmadı. Zaten hani Norveç liginden nasıl söyleyeyim? Böyle çok üst düzey acayip bir savunmacı beklentisi de bence pek şey değil, doğru değil. Eğer gidilecekse mesela daha çok stopere gidilmesi lazım. Bekler daha düz, standart, sıradan oyuncular oluyorlar. Zaten Norveç'in de böyle yetenek havuzu özellikle mesela hani bizim ilgimizi çeken bölgelerde artık biraz daha devşirme oyunculardan oluyor gibi gözüküyor. Yani mesela merkezde daha renkli oyuncular var Norveç'te. Ama ileri uca gittiğinde hani böyle topla daha yetenekli, haşır neşir, çalım yeteneği olan o oyuncuların çoğu devşirme oyuncular oluyor Norveç'te. Yani böyle bir şeyleri var. O topraklardan da o tarz oyuncu çıkıyor. Hani çok böyle şeyleri yok. Bizim futbol severlerin beğeneceği tarzda bir oyun anlayışları yok. Daha düz bir oyun anlayışları var. İşte orada zaten hani Odegaard çok farklı bir yetenekti. O da zaten 15-16 yaşında terk etti ülkeyi. Yani Haaland bile zaten herkes konuşuyor. Topla öyle müthiş haşır neşir becerileri olan bir oyuncu değil. Onun da son vuruşu çok üst düzeyde. O da o şekilde fark yaratıyor. İşte Sörloth mesela kanatta oynadı. Gördün kanatta oynadığı zaman. Ama mesela Nusa işte o daha böyle devşirme olan bir oyuncu olduğu için topla daha haşır neşir.
1: Bob.
0: Bob, Oscar Bob keza öyle. O tarz ama işte şeye bak, Ayer'e bak. Bir stoper, düz bir stoper, kuvvetli bir stoper. Ama hani topla böyle arası çok mu iyi dersen çok iyi değil. Hani Löwik de hani Trabzonspor'da 3 aşağı 5 yukarı bence böyle olurdu. Öyle de oldu ama çok büyük bir şey yok.
1: Norveç'in milli takım sol beki kimdi? Sağ bek Rielsson'du da sol bek yedeği Bjorkan
0: Wolfe.
1: Bodøglimt'ten ha Wolfe.
0: Wolfe.
1: Wolfe. Nerede oynuyor? Almanya'da mıydı o oyuncu?
0: Almanya'da oynuyor galiba.
1: Almanya'da.
0: Almanya'da oynuyor.
1: Öyle takımlarının Rielsson tabii Dortmund oyuncusu da ama o da çok topla
0: O da öyle yani.
1: yetenekli bir oyuncu mu bilmiyorum ben de.
0: Hani yetenek olarak tabii ki belli bir seviyenin üzerinde hepsi ama hani biz öyle hayaller kuruyoruz ki şeylerle alakalı olarak, oyuncularla alakalı olarak öyle öyle değil. Öyle değil.
1: Evet, Trabzonspor'daki resmi gelişme dün itibariyle buydu. Trabzonspor diğer taraftan bir sağ kanat transferi içinde uzun zamandır görüşmelerini yapıyor. Benfica'dan Prestiani ilk sıradaki isimdi. Fakat orada gördüğüm kadarıyla muhabirlerdeki haberleri peşinat konusunda bir anlaşmazlık var Benfica kulübüyle. O yüzden anlaşma şu aşamada sağlanmadı. Alternatiflere gidiyor Trabzonspor. Dün mesela Hasan Tüncel demiş ki,

0: Leicester City'den Abdul Fatavu, Trabzonspor'un gündemindeki kanat oyuncusu. Bu oyuncu da genç. Biz hani sol kanat Saviolo, Aral genç, hani diğer kanat acaba biraz daha tecrübeli, daha garanti bir isim mi olsa diye bir görüş belirtiyoruz burada Ali abiyle. Ama Trabzonspor Sigankov'dan sonra pek tecrübeye gitmedi. Haberlere bakılırsa Fatavu da genç bir oyuncu, dediğim gibi 2004 doğumlu, bir sağ kanat sol ayağını kullanan bir isimmiş. Trabzonspor'da bu transferi bitirmeye çalıştığı söyleniyor. Oyuncu Sporting'den zamanında Leicester'a transfer olmuş çift taneli bonservisle. Oradan da ayrılma ihtimali var demek ki Trabzonspor ilgilendiğine göre. Bence Trabzonspor için kritik haberlerden biri Weivu'yla alakalı. Weivu'nun da bu transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Normalde o da Lovic gibi tıpkı geçen sezon devre arası geldi. Bayağı da iyi performans gösterdi. Normal planlamada Trabzonspor Weivu'yu Batagov'la birlikte stoper tandemi olarak düşünüyordu ama Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın uzun zamandır devam eden bir ilgisi var ve dün Yunus Emre Sel'in paylaştığına göre Fulham son bir teklif daha yaptı Weivu için Trabzonspor'a. Trabzonspor yetkililerinden kesin cevaplarını istemiş. Yani burada konuşulan rakamlar böyle 20-25-30 milyon euro civarı bonservis ücretleri Weivu'nun transferi için, ki böyle bir teklif geldiğinde bir oyuncuya reddetmek de kolay bir iş değil. Trabzonspor gibi oyuncu havuzu geniş olan bir takım için de çok büyük problem olmasa gerek. Çoktan Trabzonspor o çalışma yapmıştır bence. Weivu giderse kime gidebiliriz diye. O bantta bir teklif gelirse de ben Trabzonspor'un satacağını ve yerine yeni bir böyle potansiyelli stoper bakacağını düşünüyorum.
1: Fulham'ın başına kim geldi?
0: Bilmiyorum.
1: Arbeloa geldi.
0: Ha, Arbeloa geldi. Biliyormuşum. Tamam.
1: Arbeloa geldi. Demek ki hani teknik direktörle pek alakası olmayan bir transfer. Hani kulübün senin dediğin gibi herhalde takip ettiği, beğendiği ve belki de teklif yaptığı, yapacağı bir isim olarak gözüküyor. Eğer öyleyse Trabzonspor bırakır tabii oyuncuyu. Şu an oyuncunun kağıt üzerindeki değeri 10 milyon euro civarında gözüküyor. İşte bunun eğer iki katı bir teklif gelirse, zaten hani oyuncunun da maliyetini düşünürsen, bu oyuncu o rakamlara bırakılabilir. Bazen Premier Lig takımları böyle bize çok iyi dediğimiz rakamları hani bizim takımların 3-5 milyon euro verdiği gibi verebiliyor açıkçası. 15-20 milyon euroları bazı oyuncuları denemek için, bazı oyuncuların potansiyeline o yatırımları yapıyorlar. Ben bilmiyorum. Ben henüz bakmadım açıkçası. Hani bir yerde de görmedim. Bakarım şimdi İngiliz basında var mı yok mu diye o haber. Ama Trabzonspor için de hani bir taraftan eldeki oyunculara sürekli teklif gelmesi iyi. Fakat aynı zamanda kötü. Yani Trabzonspor da yarışmacı bir kulüp olmaya çalışıyor. Sportif başarı yakalamaya çalışıyor. Bir kadro istikrarı koruması lazım. O da bu şartlarda çok kolay olmuyor Trabzonspor için. Bir de bulduğu oyuncular şimdi genç oyuncular. Yani 20-22 yaşında oyuncuya doğal olarak kulüpler daha fazla ilgi gösteriyor. Daha fazla yatırım yapmayı düşünüyorlar. Ama bu oyuncular örnek veriyorum 32-33 olsa belki kimse yüzlerine bakmayacak. Bu noktada Trabzonspor için hem iyi hem kötü.
0: Yani kulübün algısının bu yöne doğru gidiyor olması bence çok iyi. Yani Trabzonspor oyuncuları alıyor, geliştiriyor ve iyi paralara satıyor. Mesela bir sonraki transferinde Trabzonspor Ulay'ı da gitti diyelim. Weivu da gitti kısa süre içerisinde. Diğer transferler diyebilir ki ya Trabzonspor oyuncuları geliştirip Avrupa'nın işte 5 büyük ligine kapılar açılıyor Trabzonspor'a gidersek diye düşünebilirler. Bu algının yerleşmesi için bence iyi. Kulübün algısı bence güzel. Kulüp bir Avrupa'yı takım gibi alıp geliştirip sonrasında da iyi paraya satan, kar eden büyük oranda ya da çok zarar etmeyen diyeyim. Çok da kar etmeyecek harcadığı paraları da görünce ama en azından çok da zarar etmeyen bir yapıya bürünüyor. Yıllık maaşlar genel olarak belli bir seviyenin altında büyük takımlara baktığımızda. Yani gidişat bence bu anlamda iyi ama dediğin gibi diğer tarafta kadro istikrarı da iyi bir şey. futbolda. Ama senin bu şartlarda daha Weivu daha yarı sezonda geldi.
1: Evet,
0: bir sezonu
1: evet.
0: bile tamamlayamıyor evet. eğer giderse. Augusto bir sezon oynadı. Gitti. Ulay bir sezon oynuyor. Gidebilir. Bu açıdan da kötü. Ama işte bu tarz takımların da baş etmesi gereken bir durum. Hani Salzburg da bununla baş ediyordu. Şimdi gerçi kötü dönem geçiriyorlar. Dortmund için de geçerli. Ajax bir ara öyleydi. Hangi oyuncusu parlasa gitmek zorunda kalıyordu ertesi sezon. Zor ama bence bu tarz takımlar için de bu yoldan gitmesi lazım zor olsa da.
1: Ya katılırım. Özellikle o senin söylediğin hani oyuncuların ya da Avrupa futbolunun genelinde Trabzonspor kulüp olarak öyle bir algı oturtabilirse gerçekten bazı transferleri çok daha kolay yapar. O ciddi bir avantaj yaratır. Öyle de olması Trabzonspor'un işine gelir kesinlikle. Fakat burada geçenlerde de seninle konuşmuştuk. Yani Trabzonspor'un sadece alıp satmakla bu işi götürmesi pek mümkün değil. Yani Trabzonspor'un mutlaka altyapıdan da o desteği vermesi lazım. Şimdi biz bahsettiğimiz kulüpler aynı zamanda altyapıdan da oyuncu üreten kulüpler. Yani bugün işte Beşiktaş gelecek hafta Mitchell'le karşı karşıya gelecek. Mitchell de alıp satan ama aynı zamanda yetiştiren bir kulüpte altyapıdan. Ajax zaten bu işin pirlerinden bir tanesi. Ona da Trabzonspor ki Trabzonspor'da böylesine kaynak varken Trabzonspor'un da biraz kendi altyapısından yetiştirdiği oyunculara da bu mesela güveni vermesi lazım. O enteresan Trabzonspor'da. Şimdi bir yerde alt ligde, ikinci ligde bir oyuncu buluyor Ulay'ı diye. 19-20 yaşında bir oyuncuyu getiriyor, ona formayı veriyor. Ama mesela o yaşlarda bir Trabzonlu oyuncunun oyuncuya güvenilip forma verilmesi pek sık görülmüyor Trabzon'da. Eğer Trabzonspor şu yaptıklarının yanına bir de bunu ekleyebilirse o zaman bence geleceğe daha güvenli bakabilir. Ama diğer tarafı çok kolay değil. Neden çok kolay değil? İşte olabiliyor. Lövük gibi transferler de oluyor. Yani yarın öbür gün 4 tane Lövük getirirsin. Belki kağıt üzerinde yanlış olmaz ama satışı olmadığı zaman o sistem biraz askıya biraz böyle sıkıntıya girebilir Trabzonspor için. Bir taraftan seninle konuştuğumuz konu Süper Lig şartlarında yarışıyorsun. Süper Lig şartlarında Trabzonspor bu kadar bu politikada desteklenmesinin sebebi geçen sene sportif olarak başarılı olmasıydı. Onu sen güzel söyledin yani Trabzonspor bu sene başarısız olsa İnsanlar diyecek ki ya kardeşim bu oyuncuların burada ne işi var? Bu oyuncular Trabzonspor seviyesinde değil. Yıldız getirin diyecekler. Daha geçenlerde Ertuğrul Doğan taraftarında yıldız beklentisi var dedi yani. Bu şeye rağmen hani bizim övdüğümüz gelişmelere rağmen Trabzonspor'da taraftar bir taraftan da bakıyor bu kadroya yıldız gerekiyor diyor. Yarın öbür gün işler kötü gitse bir yıldız değil 3 yıldız isteyecekler. İşte Beşiktaş'ın başına gelenler yani Beşiktaş'ta da ne oldu? Şimdi sürekli bir yıldız gelsin, daha iyi oyuncu gelsin, daha iyi oyuncu gelsin. Ancak öyle yarışırız. Duygusu oluştu Beşiktaş'ta da. İşte orada çok hassas bir denge var Türk futbolunda. Yani Trabzonspor kendini o şekilde konumlamak istiyor. Bence güzel bir şey, güzel bir yol. Ama bir taraftan da işte Türkiye'nin gerçekleri var. Yani işler istediğiniz gibi gitmediğinde bu sisteme devam edecek misiniz? Edebilecek misiniz? Çünkü bizde oluşmuş gibi gözüken yapılar, sistemler bir günde yerle bir edilebiliyor. Bir de işin o tarafı var.
0: Evet. Yani orada da yönetimin dirayetli olup o baskılara boyun eğmemesi,
1: evet.
0: bildiğini yapması gerekiyor. Trabzonspor'la ilgili Barış abinin de olduğu zamanlarda sen de herhalde benzer eleştiri yapıyordun diye hatırlıyorum mealen. Hani Trabzonspor üç büyüklerle onlar gibi böyle çok para harcayarak baş etmeye çalışıyor ama şehir öyle bir ekonomi yaratmıyor. Trabzonspor'un kendi kimliğini yaratması lazım. Hani üç büyüklere özenmemesi lazım deniyordu. Şu an bence bayağı o yolda Trabzonspor. Hani kendi kimliğini inşa ediyor üç büyüklere bakmadan. Hani illa yıldız transferi yapmadan bir şeyler inşa edilebileceğini gösteriyor. Belki şampiyonluğa yetmeyecek bu yol ama bence çok kıymetli bir yol Trabzonspor için o kimliği yaratmak açısından.
1: Öyle, orası öyle. İşte az önce söylediklerimi şöyle bir tekrar düşünüyorum. Hani ne ekleyeyim, ne çıkarayım diye. En büyük korkum benim işte sportif başarı olmadığı anda neler olacağı. Çünkü iş sadece yıldız istemek değil. Hani işte teknik direktöre de yönetime kadar da gidiyor bizde. Hani yıldız gelsin diyorsun bir taraftan.

0: Yani Trabzonspor'un da kontrol edebileceği şeyler var, kontrol edemeyeceği şeyler var. Hani başkan ne kadar istese de o şekilde devam etmesini ama bir yerde karşı koyamıyorlar. Benim Trabzonspor'la ilgili en büyük korkum o. Ama bu tabii şey bir senaryo. Biz ne dedik? Hani işler kötü giderse, işleri iyi giderse
1: ne hala?
0: Daha da iyi olur Trabzonspor için. Yani belki bu kurulan yapı, bu kurulan sistem çok daha fazla güçlenebilir. Yani bu sene Trabzonspor'un iyi bir sezon geçirdiğini düşün. O zaman çoğu insan ya bak bu adamlar doğru yapıyor. Bu adamlara biraz daha şans vermek lazım, fırsat vermek lazım. Bak şu oyuncu geldi, bu oyuncu gitti. Kulübün ekonomik şeyi. Çünkü Trabzonspor'un şu an mevcut borcuyla üç büyüklerin mevcut borcu kıyaslanamayacak derecede farklı.
1: Hı hı.
0: Yani üç büyükler 25 milyar liraların üzerine çıktılar borçlarda. Trabzonspor'un bildiğim 3 milyar lira civarında bir borcu var. Yani alakası yok. Hani mesela Beşiktaş'ın falan 3 milyar lira borcu olsa Beşiktaş şu an Haaland'ı falan kovalar. Yani o derece. Hani olmuş borç 25 milyarın üzerinde. Ben sana söylüyorum her 6 ayda bir 2 milyar lira ekleniyor Beşiktaş'ın borcuna. Pat diye böyle bir açıklama yapılıyor.
1: Doğru.
0: 23 milyar 25 milyar oluyor. 25 milyar şimdi.
1: Şu an 28 mi? Ha,
0: 27 28 olacak yani. O rakamlar. O yüzden Trabzonspor orada da çok avantajı var. Ve işte bu yol içinde biraz da sportif başarıyı mutlaka kovalaması gerekiyor. O da işin gerçeği.
1: Son mesajı reklama gideceğim. Davut Şahin İstanbul'dan yazmış. Trabzonspor'un Barcelona ile oynayan U19 genç takımın akıbeti hakkında bilginiz var mı demiş. Yani şu an geçen sezon AS takımda iki tane yedek genç kalecisi vardı. Onur Alp Çevikkanlı, Ahmet Doğan Yıldırım o takımdan. Onur Alp Çakıroğlu, Sergen Yalçın'a benzeyen genç kardeşimiz. O son dönemde yedek kulübesindeydi ama Pendik Spor'a gitmiş bu transfer döneminde. Boran Başkan yedek kulübesinde bir ara bahisten de ceza almıştı. Salim Malkoçoğlu o takımın kaptanı, geçen sezonu bitirirken zaten ilk 11'de de stoperde görev aldı. Benim bildiklerim bunlar A takım seviyesinde yer almış. İki de genç güzel stoperi var. Taha Emre ile Arda Öztürk. Arda ile ilgili galiba geçen Beşiktaş haberlerinden bahsettim. Bence çok potansiyellerdi mesela. O takımda benim en çok dikkatimi o iki stoper çekmişti. Ama talihsiz sakatlıklar yaşadılar galiba geçen sezon. Belki Weivu'nun satışıyla beraber bu genç stoper kardeşlerimizden birine de bir fırsat gelebilir. Umarız da gelir. Yani gerçekten Trabzonspor'un şu an eksik olan kısmı net şekilde o altyapıdan üst yapıya çıkaracağı futbolcular. Onu da yapabilirse vallahi daha ne diyeceğiz yani Trabzonspor için.
0: Evet hani benim de beklentim oydu ama mesela Taha Emre baktım işte 2007'li.
1: 2007'li dedin artık yani 19.
0: 19 ama hani gene de
1: çok şey değil.
0: Belki 19. Bir senesi daha olabilir yani.
1: Tabii yani, stoper olduğu için biraz daha geç de parlayabilir. Ama inşallah onlardan biri A takımda düzenli oynar diye ümit edelim ve araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1958 yılındayız. 17 yaşında bir çocuk var. Öyle deniyor kendisine. Brezilya kampında da öyle. Adı Pele. Ve 1958'in kadrosunda İsveç, Brezilya ile final maçına çıkıyor. Dünya Kupası İsveç'te. Brezilya oyuna çok iyi başlıyor. Maçın sonucunu hemen söyleyeyim, merak etmeyin. İsveç 2, Brezilya 5. Brezilya kupayı kazanıyor. Büyük bir sevinç var ama bir de yıldız var. Hem de 17 yaşında Dünya Kupası'nı kazanmış, ortaya çıkan bir yıldız. 2 golüyle bu turnuvaya, final maçına da damgayı vuruyor. Adı Pele. Pele efsanesi böylece başlıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla

0: ödemeyin.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Radyo Spor.
3: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
4: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.44 saatlerimiz ilk bölümde Trabzonspor'dan bahsettik. Şimdi diğer resmi gelişme yaşanan takım Galatasaray'dan devam edelim. Lezli Guçukwu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Galatasaray'dan henüz bir kap bildirimi yok gördüğüm kadarıyla. Ama bugün içerisinde herhalde oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra bildirim de yapılacak oyuncuyla. Öncelikle bir kiralık anlaşma yapılacak. Bir sonrasında şarta bağlı satın alma maddesi var. Belli bir maç sayısını oynarsa oyuncu, kimisine göre 25, kimisine göre 20 maç oynarsa bu madde devreye girecek ve Galatasaray'da oyuncunun bonservisini alacak. Nevzat Dindar'ın haberine göre kiralama bedeli olarak Galatasaray 3 milyon euro ödeyecek kulübü Burnley'e. Eğer o madde devreye girerse de 22,5 milyon euro yine Galatasaray'ın ödeyeceği rakam olarak paylaşılmış. Yaşı itibariyle genç bir oyuncu ve bu artı dörde de uyan bir isim Lezli Guçukwu. Galatasaray o yüzden de biraz bu isme gitti. 2004 doğumlu, Ren'de doğmuş. Kulüp kariyerini yine Ren altyapısında geçiriyor önce. 2023'te Chelsea'ye 27 milyon euro bonservisle transfer oluyor. 2024-25 sezonunda Southampton'da kiralık ve geçen sezonun başında da bonservisiyle Burnley'e gidiyor. Burnley de onun için 28.7 milyon euro ödemiş. Chelsea zarar etmeden, hatta ufak da bir karla oyuncuyu elden çıkarmış. Oyuncunun da hani kariyerinde şu ana kadar 156 resmi karşılaşması var kulüp olarak. Defansif bir orta saha oyuncusu. Hücum olarak hani istatistiklerinde 6 gol, 5 asisti var. Hani buna çok bakılmayacaktır. Daha çok tabii ki işin savunma tarafında ne yaptığı ve Galatasaray bir takım gibi bir takımda oynayacağı için oyunu nasıl kurduğu önemli. Oyun kurmayla ilgili bazı eleştiriler var ama işin fiziksel tarafında, tempo tarafında, güç tarafında herhangi bir endişe görmüyorum ben Lezli Guçukwu'yla alakalı olarak. 1 metre 90 santimetre boyunda. Dün kim demiş, Necati Ateş miydi? Yok, Ümit Karan mı? Ümit Karan galiba. Patrick Vieira'yı andırıyor demiş Lezli Guçukwu için. Hani fizik olarak tabii andırıyordur dediği gibi ama oyun olarak da çok daha fırın ekmek yemesi lazım. O yorumlardan gördüm kadarıyla. Ben oyuncuya çok hakim değilim.
1: Evet, hani Lesley'i de dün de biraz konuştuk, bugün de biraz konuşacağız. Şimdi Galatasaray taraftarının beklentisiyle Galatasaray yönetiminin uygulamaları arasında pek bir paralellik yok şu an. Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetiminin daha hızlı hareket edip daha üst düzey oyuncuları kısa sürede bitirip getirmesi ve kadroyu hazır hale getirmesini umuyor, bekliyor. Galatasaray yönetimi pek o şeyde değil. O havada değil. Bu geçen sene de böyleydi. Kış transfer döneminde zirve yaptı Galatasaray taraftarları arasında. Bu sezonda o etki devam ediyor. O yüzden hani Lesley şu an böyle Galatasaray taraftarları işte biz bir oyuncu almışız, İşte Burnley demiş, Premier Lig demiş gibi böyle hani çok da bilmeden bir şeyler söylüyorlar. Bu oyuncunun kaderini sağ belirleyecek. Yani önceden taraftarın not verebileceği bir oyuncu değil. Bu bir bakıma da iyi aslında oyuncu için. Çünkü beklentilerin üzerinde bir performans verirse oyuncu açısından, takım açısından iyi olur. Sonuçta çok büyük bir beklenti yaratmak da oyuncular açısından, hatta kulüp açısından da zaman zaman doğru olmuyor. Bence o bakımdan bir şansı olabilir Lesley'in ama işte sen de söyledin. Yani Galatasaray taraftarı hani sadece yeni transferleri değil, takımdaki tüm oyuncuların her hareketini, her performansını fazlasıyla didik didik eden bir taraftar haline geldi. O yüzden Galatasaray'da da oyuncuların işi pek kolay değil. Hatta bence giderek de zorlaşıyor. Yüzü eskiyen oyuncular var Galatasaray'da. Performansı dalgalanmaya başlayan oyuncular var. Genel olarak bu takım için yetersiz görülen oyuncu sayısı da Galatasaray'da az değil. İşte bu düşünceleri, bu algıları yönetmek de Okan Buruk açısından da kolay değil. Galatasaray yönetimi açısından da kolay değil. Çünkü yani Okan Buruk'un da Galatasaray yönetiminin de üst üste bu kadar fazla şampiyonluğa rağmen istediği kredisi olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani Galatasaray normalde bana sorarsan taraftarı da dahil daha sakin bir kulüp olması gerekirdi. Daha rahat bir kulüp olması gerekirdi. Ama Galatasaray'da artık böyle sürekli başarıdan mı diyeyim, hani bazen rahat batar ya. Öyle bir şey var. Her an böyle bir kaos şey çıkacakmış gibi, böyle hani sanki birinin fitili ateşlemesi bekleniyor gibi Galatasaray'da. Çok büyük gürültüler oluyor. Bir anda mesela böyle hani işte geçen hafta seninle konuştuk, yani bir komedyen bir mesela bir şey çekiyor. Bir Reels çekiyor. O mesela Galatasaray'da çok büyük bir etki yaratabiliyor. Çok etki yaratmaması lazım normal şartlarda. Herkesin fikrine saygı duyabilirsin. Söylenenler doğru da olabilir. Ama Dursun Özbey'in açıklama yapacağı kadar bir etki yaratmaması lazım mesela Galatasaray'ın mevcut şartlarında. Bu benim görüşüm. Ya onun dışında Galatasaray'da transferin ilerleyen döneminde işte dün de biraz dinleyiciler mesaj attı. Özellikle ikinci santrafor ve 10 numara konusu Galatasaray için sanki biraz daha önemli gibi gözüküyor. Galatasaray orada getireceği isimlerde özellikle 10 numarada taraftarın beklentisini karşılamak zorunda gibi. Hani sanki bu bir zorunluluk, öyle gözüküyor şu anki mevcut Galatasaray yönetiminde. Çünkü ikinci santrafor Osimhen'in arkasında olacağı için onun profili önemli. Ama çok da önemli değil. Fakat 10 numara konusunda Galatasaray taraftarı acımasız olabilir. Ya da hücuma yönelik merkez orta saha konusunda Galatasaray taraftarı bu yönetime karşı acımasız olabilir. O bakımdan Galatasaray'ı enteresan buluyorum. Yani böyle çok rahat, huzurlu olması gerekirken Galatasaray böyle hani bir kavga arıyor gibi, böyle kendi içinde bir de. Hani rakiplerle de değil yani. Kendi içinde böyle bir şey olsa da böyle bir ne derler, Galatasaray konuşulsa mı artık, gündeme mi gelse, yani öyle bir şey istendiği yok da ama öyle bir hava var ne yazık ki, bu da çok sağlıklı değil.

0: Artık Galatasaray taraftarı şampiyonluklara alıştı. Bu takım zaten şampiyon olmalı diye düşünüyor herhalde. Hani Fenerbahçe kendi içinde sürekli bir kaos yaşıyor. Beşiktaş zaten o yarıştan uzak. Trabzonspor biraz zorladı bu sezon ama istisna olarak da kalabilir. O yüzden hani çıta yükseldi Galatasaray'da. O eşik yükseldi. O eşiğin yükselmesi de bence böyle bir problemi beraberinde getiriyor taraftar nezdinde yani. Hiçbir şeyi beğenmeyen, sürekli bir şeyi eleştirmek için kovalayan bir görüntüde taraftar.
1: Evet işte ben de öyle görüyorum. Ama tabii şimdi üst üste başarılarla beraber başarılı sezonların ardından kulüplerin biliyorsun dikkat etmesi gereken şeyler oluyor. Şimdi kadro istikrarını korumak harika bir şey. Ama aynı zamanda o kadro istikrarında bazı oyuncuların doymuşluğunun önüne geçebilmek için bir rekabet de yaratmak gerekiyor. O da şart. Yani bazen illa transferi takımı güçlendireyim diye değil, takım içindeki rekabetle de alakalı yapman gerekebilir. Çünkü hani oyunculara da o duygunun geçmemesi lazım. O rahatlığın oyunculara geçmemesi lazım. Oyuncular da hani nasılsa ben oynuyorum, bu takım iyi gibi düşünmemesi gerekiyor. Bazen o şekilde de transferler takımı şey yapabiliyor, ne derler, biraz daha yukarı çekebiliyor. Çünkü Galatasaray geçen sene mesela önceki sezonlarda olmadığı kadar puan kaybetti ligde. Bunda Şampiyonlar Ligi'nin etkisi vardı ama bu sene de Şampiyonlar Ligi var Galatasaray'da. Hani oyuncular böyle geçen sene nasıl eleştirildi? Galatasaray maç seçiyor. Galatasaray maç seçiyor. İşte oradan uzaklaşmak için biraz daha rekabete yönelik transferler de yapılabilir. Yani geçen sene Galatasaray kadrosunu şişirmemekle doğru yaptı. Ama mesela bu sene belki geçen seneye göre biraz daha farklı bir politikayla biraz daha böyle takımı zorlayabilecek. Belki bir, belki iki takviye daha takım içine monte edilebilir. Aynı şey teknik direktörler için de konuşuluyor. Yani teknik direktörü de mesela çok başarılı bir takım bir süre sonra teknik direktörünü gönderebiliyor. Onun da sebebi işte o rutine herkesin biraz fazla alışması, devam etmesi. Yani onların da kendi içinde zorluğu var ama hani hangi zorlukla uğraşmak istersin? Bu zorlukla uğraşmak istersin tabii doğal olarak yani yaşadığın zorluk bu olsun. Ama o ince ayarları da unutmamak gerekiyor. Galatasaray yönetiminin bence şu ana kadar hani eleştirildi Galatasaray taraftarlar tarafından. Az önce sen zaten hani taraftarın genel olarak nasıl bir düşüncede olduğunu da söyledin. Bence iki tane büyük hatası oldu şu son dönemde. İlki birkaç gündür gündeme getiriyorum. Icardi konusunu hala çözememiş olması. İkincisi de bence burada Fenerbahçe de aynı şekilde hatalı. Bu 10 artı 4'te inanmamaları. Yani orada işi son dakikaya bırakmaları, nasılsa çözeriz, nasılsa halledilir şeklinde yaklaşmalarıyla beraber bugün işte 9-10 tane yabancıya sahip olup artı 4'ü kovalamak durumuna düşmeleri bence Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerinin son dönemde yaptığı en büyük iki hata. Galatasaray'ın bir de üstüne Icardi'yi şey yapmaması var, hala çözememesi var. Ben öyle görüyorum.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
5: QNB'ye geçiyorum.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de.

0: Vakıf katılım.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz, Galatasaray'dan bahsediyorduk. Dinleyici mesajlarına bir bakacağım hızlıca. Emre Kaya, rekabet rehavetten iyidir. Galatasaray'da bu lazım demiş. Mesela Galatasaray'da geçen sezon sallanan isimlerden biri Davinson'du. Diğeri Torreira'ydı. Icardi zaten çok tartışıldı geçen sezonki performansı. Icardi'ye yollar artık ayrılmış gözüküyor. Davinson da şu anda Komod'un bilgisi olduğu yazılıyor. Evet, mesela evet. Yenilemek için uygun bir zaman değil mi Galatasaray'da hem stoperi hem orta sahayı, Torreira'yı da?
1: Yenilemek.
0: Sen dedin ya bazı oyuncuların yüzü eskiyor. Kastettiğin oyuncular belki bunlar değildi ama geçen sezonki performansları kafalarda bazı soru işaretleri yarattı. Yani bugün Davinson satılsa ya da Torreira satılsa çok büyük yangın olur mu emin değilim taraftar nezdinde.
1: Çok büyük yangın olmaz ama kimin tabii yerine geldiği de önemli. Çünkü bu tarz oyuncular şimdi Davinson'un ve Torreira'nın genel imajı Galatasaray taraftarının gözünde çok yüksek. Dolayısıyla evet sallandıkları bazı performanslar, bazı haftalar, bazı karşılaşmalar oldu. Fakat burada Davinson Sanchez'den çıkma kararı verdiğinizde en az onun Galatasaray'daki en iyi maçlarını gösterebilecek seviyede bir stoperi mutlaka getirmeniz gerekiyor. Benim söylemek istediğim bu yüzü eskiyen oyuncuları hani Galatasaray'ın zaten kadrosunda genelde kötü ya da verimsiz bir oyuncu yok. Galatasaray hemen hemen bütün oyuncularından verim aldı. İlk 11 bazında işte 13-14-15. Oyuncuya kadar söylüyorum bunu. Fakat mesela Torreira'yı biraz daha motive edebilecek, onu rekabete sokabilecek bir oyuncuyu Galatasaray kadrosuna eklerseniz Torreira'nın da performansı yükselebilir diye düşünenlerdenim ben. Biraz ona da o şeyi vermek gerekiyor. Acaba yerimi kaybeder miyim korkusunu. Çünkü Torreira burada mutlu, iyi bir kontratı var. Bunu zaten defalarca söyledi. Mesela Davinson da ne yaparsam yapayım ben oynuyorum. Zaten oynuyorum bu takımdadan ziyade. Onun da bir hani rekabete girmesi. Çünkü mesela Davinson hatırla bir ara oynamıyordu. Formasını kaybetmişti. Ne kadar motiveydi. Maç sonunda yaptığı açıklamada. Benim Nelson sakatlığım yok.
0: Nelson takımdayken.
1: Benim sakatlığım yok. Okan Burak'a sorun demişti. Yani oynamak isteyen bir oyuncu. Şimdi bu dışarıdan baktığında içerisi mi karışık diye düşünebilirsin. Ama bir taraftan da oyuncunun oynama isteği yani. Bir şeyler verme isteği olarak da değerlendirebilirsin. Yani o içeride kavga gürültüye sebep olmadığı sürece zaten böyle oyunculara ihtiyacım var. Oynamak isteyen, bir şeyler vermek isteyen, ben niye oynamıyorum diye sorgulayan oyuncuya ihtiyacım var. Ben bunu defalarca anlatmaya çalıştım. Yani eğer bir takımda, hatta bir şeyde de öyle. Yani iş yerinde de öyle. Hani ben niye daha fazlasını yapmıyorum, daha fazlasını hak etmiyorum diyen insanlara ihtiyacı var şirketin. Yani herkes olduğu pozisyonu, olduğu konumu kabul ediyorsa zaten orada bir ilerleme olmuyor. O yüzden de hani sorgulaması lazım. İşte yıllarca Beşiktaş örneği verdim. Yani Beşiktaş'taki hiçbir oyuncu sorgulamıyor. Özellikle yerliler. Anlatabildim mi? Yedek bırak adamı. Kadro dışı bırak. Hiçbir hareket yok yani sıfır. Hiçbir tepki yok. Hiçbir kalp atışı yok. Hani o dün konuştuk ya FIFA topunun şeyi gibi. Yani dümdüz o EKG'si. Beşiktaşlı oyuncuların. Öyle olmaz. Yani öyle bir gelişme olmuyor o zaman takımda. Oyuncu biraz pozisyonu için rahatsız olacak. Bir oynamak isteyecek. Kardeşim diyecek ben niye oynamıyorum hocam? Bu adam benden nesi daha iyi? Söyle ben oynayayım. Ya da onu ben yapayım diyecek. İşte Galatasaray'ın biraz ona ihtiyacı var. Böyle üst üste şeylerden sonra, çok başarılardan sonra. Onu yapabilirse bence çok büyük problem yaşamaz. Bu oyuncuların da performansı artar ama sen hani çıkmak dersen yani şimdi Davinson artı Torreira gibi iki tane oyuncuyu kaça alırsın?
0: Hani gönderdin yerine kimleri alırsın?
1: Evet hani gönderdin, gönderirsin 20'ye gönderdin mesela Davinson'u 25'e gönderdin. O civarlardan belki daha fazlası çıkar cebinden. Torreira yaşı itibariyle biraz daha ne derler makul bir fiyata gider. Ama mesela Torreira'nın Galatasaray'a kattıklarını katabilecek bir oyuncu almak istesen yani o da 20'lerden falan başlar şu an. Hı hı.
0: Bu arada Davinson'la Torreira'nın yaşları da çok farklı olmasa gerek ya Ali abi. Davinson bakayım.
1: Yok Davinson'a Talip var diye söyledim
0: ben. Talip var. Hı, aynı çünkü yaşları.
1: İkisi aynı mı
0: 30.
1: Direkt?
0: 96 doğumlu ikisi de. Davinson'da, Lucas Torreira'da ama şu an Davinson'un...
1: Torreira'da sanki böyle 3 milyon euro River Plate'e gidecek bir
0: hava. Bana da öyle geliyor. Tek hane gider.
1: Hani öyle bir hava var da.
0: Davinson'da tam tersi şu an. Komo'nun evet. teklifinin 20'ye yakın olduğu söyleniyor. Tabii ki benim dediğim bir yol, senin dediğin bu oyuncuları tutup rekabeti arttırmak bir diğer yol. Paran varsa tutup yenilerini alıp rekabeti arttırmak tabii daha güzel bir yol.
1: Ya burada seninle zaman zaman konuşuyoruz zaten, tek doğru yok.
0: Aynen, birçok farklı opsiyon var. Orta sahada takviye geldi. Şimdi 10 numarada o beklenti yüksek demiştin sen reklamdan önce. Valla paylaşılan oyuncu isimleri de hep yüksek
1: bayağı
0: profiller.
1: Yüksek orada,
0: yani evet. Hani Can Uzun zaten bonservisi de bayağı pahalı. Dün Brahim Diaz yazıldı. Burancan Terzi de ben önce gördüm. Nevzat Dindar da yazmış. Galatasaray'a gelmeye istekli deniyor. Galatasaray'da bir yoklama yapmış Brahim Diaz için. Orada da Nevzat Dindar şey demiş. Mourinho Okan Burak kolaylık sağlar mı ki acaba Brahim Diaz transferinde?
1: Ha, doğru. Bir de o işin o tarafı var.
0: Evet,
1: doğru.
0: Fenerbahçe'de yaşadıkları ikilinin hala hafızalarda. Ama adaylardan biriymiş Brahim Diaz.
1: Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray Real Madrid'le eşleşse enteresan olur.
0: Tabii, olabilir.
1: Hele İstanbul'da bir maç gelirse.
0: Evet. Yani ihtimaller dahilinde.
1: Tabii, ihtimaller dahilinde. Real Madrid'in İstanbul'a geldiği bir eşleşme bu sene enteresan olur yani.
0: Valla güzel bir hikaye olur. İyi dedin. Ben kovalarım bu hikayeyi. Kura çekiminde. Diğer taraftan bir isim daha, Enciso'dan bahsettik. Bruno Fernandes hala dün Emre Kaplan bahsetmiş. İşte bonservis olarak 40 milyon euro'ya kadar indi. Ama yıllık ücret beklentisi 21 milyon euroymuş. Bruno Fernandes'in, Emre Kaplan'ın haberine göre. Galatasaray'da onu 14-15 seviyesine çekmeye çalışıyormuş. Ya bu haberler yapılıyor. Güzel, iyi, hoş da. İşte orta sahada da yapıldı. Kamavinga'dır, Kefren, Turan falan dendi. Sonra Hugo Çuvu gelince şey oluyor taraftarda. Bir hayal kırıklığı oluyor. Yani çıtayı yükseğe koyuyorsun. Şimdi Bruno Fernandes'e transfer dönemine başlandı. Can Uzun da devam edildi. Brahim Diaz'lar falan. Hadi Enciso Dünya Kupası'ndan kurtarıyor. Dünya Kupası olmasa Enciso'ya da herhalde burun kıvırırdı taraftar. Yani orada gelecek profil yine daha düşük bir profil olursa Galatasaray için pek iyi olmaz.

0: ilk etapta.
1: Evet, aynen.
0: İlk etapta.
1: Vallahi işte sen dün söyledin. Lemine ile beraber 9 dedin.
0: Evet. Yabancı. Hani Jakobsudur, Sarasıdır, evet. Torreira, Davinson, Singo onlar takımdaysa Şalai mevcut kadro korunacaksa 9.
1: O zaman tek kontenjan 10 numaraya harcanacak. Ya orada da Galatasaray artık nasıl bir oyuncu seçer, kaça mal olur tahmin etmek kolay değil. Fakat hafif bir linç riski olsa da ben mesela Brahim Diaz'a gitmezdim.
0: Evet, sen Brahim Diaz'ı hiç tutmuyorsun.
1: Hiç tutmuyorum yani gerçekten.
0: Hiç, çok yayında bahsettiğimi hiç bilmiyorum ama yani yayın dışı konuştuğumuzu hatırlıyorum sıklıkla.
1: Hiç tuttuğum bir oyuncu değil. Tam bir 10 numara olduğunu da düşünmüyorum zaten Brahim Diaz'ın. Tam olarak onu nasıl konumlayacağımı da bilmiyorum.
0: Mesela Fenerbahçe sağ kanada düşündü sanki.
1: Evet.
0: Greenwood olmazsa diye. Galatasaray anladığım kadarıyla 10 numarayı düşünüyor.
1: Yani Brahim Diaz böyle etrafındaki oyuncuları oynatan bir isim değil. Etrafına direkt katkı veren, etrafındaki oyuncuların performansını yükselten, çok böyle alvere giren bir oyuncu değil. Yani o akışkanlığı, hücumdaki akışkanlığı sağlayan bir oyuncu değil. Çok güçlü bir oyuncu. Topla çok iyi dribling yapabiliyor. Topun her anında dribling yapabiliyor ve driblingleri bayağı uzun olabiliyor. Yani kısa mesafeli dribling de değil, uzun. Yani takım öne taşımada çok değerli bir oyuncu. Oraya gittiği zaman zaman zaman bitiriyor, zaman zaman orayı karıştırdığı için oradan gol çıkıyor. Bunların hepsini çok üst düzeyde yapıyor. Kabul. Ama Galatasaray'ın o beklediği oyun akışkanlığını Brahim Diaz'la sağlayamaz. Yani Galatasaray Brahim Diaz'la belki çok iyi çıkar. Takımı öne taşıma konusunda. Fakat işte oralarda böyle işler karışıyor, vuruyor, dönüyor falan. Oradan biri araya giriyor. Öyle bir şeyler oluyor yani. Ama böyle pat pat diye gideceğin tek toplarla o hızlı hücumları, o akışkanlığı sağlamaktan uzak bir oyuncu. Günahıma yazmayın ama pek beğenmiyorum yani. 10 numarayı da düşünmem açıkçası.
0: Gelirse de o artı 4'te değil, diğer kontenjanda, evet. Onluk kontenjanda olacak. 1999 doğumlu bir isim ama işte orada Enzo gelirse, Enzo genç bir oyuncu, 2004'lü artı 4'te. Can gelirse zaten yerli. O 9 yabancısı var, 10. hakkını başka yerden de kullanabiliyor aslında. 10 numarayı genç ya da yerli bir isimle, evet, doldurabilirse Galatasaray.
1: Yani orada tabii Can taraftarı bayağı heyecanlandırır. Fakat Can'la alakalı olarak da tabii şimdi Galatasaray öyle bir bonservis bedeli vermek durumunda kalacak ki Can'a, beklenti inanılmaz yükselecek Can'la alakalı olarak. Öyle olduğu noktada da o hafif bir oyuncuyu baskılayabilir. Şimdi Can tabii Eintracht Frankfurt'a gittikten sonra Eintracht Frankfurt'ta çok oynamak istiyor. Çok hevesli ve oynamadığı için işte morali bozuluyor. Ondan sonra Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Can'ın ailesini ziyaret ediyor. Evine kadar gidiyor. Anlatıyor, diyor ki yani acele etmeyin. Sen daha çok genç oyuncusun. Böyle böyle. Senin de zamanın gelecek, diyor Can'a. Bizde tabii mesela bir kulübün bir oyuncuya bu şekilde yaklaşması mümkün değil. Yani Eintracht Frankfurt'un da Can'dan çok büyük beklentisi var. Zaten Eintracht Frankfurt son yıllarda bu işi en iyi yapan kulüplerden biri. Bir sonraki büyük satışın Can olması bekleniyor ama düşün, gidiyorlar, diyorlar ki sakin ol, oynayacaksın, süre alacaksın, merak etme. İşte Can ondan sonra biraz daha şey yapıyor, ne derler, sakinliyor ama Can çok hırslı bir oyuncu. Mesela bu sezon öncesinde sürekli ekstra idmanlar yapmış. Yani bitirdiğimiz sezon öncesinde baya baya ekstra idmanlar yapmış kendini geliştirmek için. Dolayısıyla hani Galatasaray Can'ı aldığında, Can'ı sahaya koyduğunda böyle direkt müthiş bir performans da alabilir. Ama inişler çıkışlar da görebilir. Düşüşler olabilir. Alışma süreci olabilir Can'ın. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani Galatasaray çok büyük bir yatırım yapacak Can Uzun'a eğer alırsa. Ama hala böyle nasıl söyleyeyim, daha tam olarak oturmamış, daha yeteneklerini belki tam olarak ortaya çıkarmamış bir cevheri almış olacak Galatasaray. İşte bizim futbol iklimi de böyle oyuncuları pek şey yapamıyor. Ne derler? İstediği seviyeye getiremiyor. Yakıp yıkıyoruz çünkü arada. O beklenti çok yüksek olunca. Can'la alakalı öyle bir şey olabilir. Ama onun dışında mesela Can'a giderse bence Galatasaray çok büyük iş yapar. Çok büyük iş yapar. Bir kere yerli oyuncu oluyor. Ve milli takımdaki

0: şu an en potansiyelli 3 oyuncudan bir tanesi Galatasaray kadrosuna gelmiş oluyor. Yani Arda, Kenan ve Can. Milli takımın geleceği bu 3 oyuncuda. Bir tanesini Galatasaray kadrosuna katmış oluyor. O bakımdan çok büyük iş olacak Can gelirse. Fakat işin diğer tarafında da işte Can böyle hani pamuklara sarılarak normalde Galatasaray'da oynaması gereken bir oyuncu. Böyle direkt böyle bizim futbol ekibine attığında ne çıkar oradan tam tahmin edemiyor. Yani bu mu Can Uzun diyen de olacaktır. Yani bu kadar buna mı para verdiniz diyen de olacaktır bizim futbol ikliminde. Oralar biraz kırıcı olabilir. Onun dışında hani yabancı bir 10 numara gelirse de açıkçası Galatasaray'da o 10 numaranın yükü ağır olacak. Her türlü yükü ağır olacak. Bir kere kesin bir yıldız isim olacak. O yıldız isimden de beklenti tabii doğal olarak gol ve asist üretmesi ve Mertens'te yapılan kıyaslama. Hani Mertens bunu yapardı, bu yapmıyor. Mertens şöyle yapardı, bu oyuncu yapmıyor gibi kıyaslamalar olacak. Ama hani konuşulan seviyeleri düşünürsen de o gelecek oyuncu mesela Can'dan bağımsız o baskıyı kaldırabilecek nitelikte bir oyuncu olur. Yani geleceği lig büyük ihtimalle 5 büyüklükten bir tanesi olur. Büyük ihtimalle milli takım oyuncusu olur. O baskıları yaşamış, görmüş, geçirmiş. Hani artık onlarla idare edebilecek bir oyuncu olur. Can daha biraz daha farklı olur Galatasaray açısından. Ben de büyük bir merakla bekliyorum. Hani Galatasaray orada nasıl bir tercih yapacak?
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: At yarışı.

Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.

0: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fransa-İspanya maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın gece 10'daki İngiltere-Arjantin maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi
2: Bilyoner. Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.18 saatlerimiz Trabzonspor'la başladık. Galatasaray'la devam ettik. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Yücel abi biraz fonun sesini açabilir miyiz sanki? Aynen biraz daha iyi. Bir dinleyiciden de yorum gelmişti. Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe'de Mason Greenwood şu anda transferde en sıcak isim. Dün gece saatleri itibariyle transferin bittiği konuşuluyor. Dün gün içerisinde Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Oğuz Çetin'le birlikte Marsilya'ya gitmişti. Görüntüler paylaşıldı. Greenwood Marsilya'ya geldi. O görüntüler paylaşıldı. Evrak işlerinin artık halledilmeye çalışıldığı, transferde herhangi bir aksaklığın olmadığı söyleniyordu. Nitekim gece gelen haberlerde benzer yönde. Yalnız biz birkaç gündür hep Atletico Madrid ve Roma'dan bahsediyoruz. Greenwood'a ilgisi olan takımlar. Dün çıkan haberlerde tabii bu menajer oyunu da olabilir mi diye düşünmedim değil. Al Ahli'nin bir teklif yaptığı ama Greenwood'un o teklifi de reddedip Fenerbahçe ile anlaştığını. O teklif sebebiyle Fenerbahçe'nin normalde ödeyeceğinden daha fazla bir ücret ödeyeceği de söylendi Fenerbahçeli muhabirler tarafından. O yüzden bilmiyorum, bu süreçler hoşuma gitmiyor benim, transfer süreçleri. Menajer oyunları mı gerçekten, kulüp mü ilgileniyor? Vallahi ben emin olamıyorum. Genelde biraz niyetim şey, burada bir ön yargım var menajer işin içinde olduğu için. Ben menajer oyunu olabileceğini de düşünüyorum. Daha fazla para koparmak için yapılan haberler, yaptırılan haberler de olabilir. Ama özünde Fenerbahçe için değişen bir şey yok. Fenerbahçe biraz daha maliyetli de olsa Mason Greenwood'u kadrosuna artık kattı. Dün Fabrizio Romano'da geçti haberi. 4 yıllık bir sözleşme imzalanacakmış. Bonservis ödemesi olarak 40 milyon euro artı 2 milyon euro bonus Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak. Greenwood'a da yıllık 10 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe kulübü. Yağız'ın haberinde Al Ahli 12 milyon euro maaş teklif etmiş. Yalnız Al Ahli'nin 12 ettiği yerde, ki daha fazla edebilirler, Fenerbahçe'de 10'a yakın bir ücret önermiş. Trincao'yla anlaşma imzalamış Al Ahli'de Greenwood transfer olmayınca. Ona gitmişler. Greenwood da Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamış.
1: Çok önemli, çok büyük bir transfer. Çok pahalı bir transfer. Ama bana sorarsan Fenerbahçe ligdeki dengeleri değiştirebilecek yetenekte ve formda bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe, hani Mason Greenwood gündeme geldi. Ben çok kolay görmüyordum açıkçası. Hem maliyeti itibariyle, hem de işte oyuncunun son dönemde yakaladığı çıkış itibariyle başka opsiyonlar da Fenerbahçe'yi zorlar diye düşünüyordum. Ama Fenerbahçe herhalde gündeme geldikten yaklaşık bir ay kadar sonra, bir buçuk ay kadar sonra Mason Greenwood transferini bitirdiği gibi gözüküyor. Çok pahalı bir transfer dedik, fakat Mason Greenwood transferiyle alakalı olarak şöyle bir durum var. Yani oyuncunun mevcut performansı devam ederse,

0: ya da belki burada daha da artacak o performans. Fenerbahçe Mason Greenwood'u yine bu rakamlara yakın bir değere elden çıkartabilir. Oyuncunun yaşını düşünürsek. O bir avantaj Fenerbahçe adına. Tabii bunun olması için bence öncelikli şartlardan biri de Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması. Eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirse o zaman Fenerbahçe için bu transfer olduğundan ekonomik anlamda biraz daha az etki bırakır. Şu an paket çok pahalı. Fakat tekrar söylüyorum, yani Mason Greenwood ligin dengelerini değiştirebilecek nitelikte bir kanat oyuncusu. Bir kanat oyuncusu olup bu kadar skor üretmek çok kolay bir iş değil. Fenerbahçe'nin zaten kadrosunda hali hazırda iyi skorerleri var. Bir de böyle bir oyuncuyu kattığı zaman Fenerbahçe normalde gol yollarında bir problem yaşamaz gibi gözüküyor sezon boyunca.
1: Evet, Kerem skorer, Asensio ve Talisca var. Greenwood diğer tarafta. İleri uçta Vedat var. Vedat'ın önüne de bir transfer düşünüyor ki Watkins mesela orada son dönemde adaylardan biri. Aston Villa'da Genco abi gece mi tweet atmış? Birer birer oyuncularını satıyor. Dean Paris Saint Germain'e gidiyor. Tillemans Manchester United'a transfer oluyor ki sözleşmesinde bir fesih bedeli varmış. Onu ödüyor United. Ceza da UEFA'dan aldıkları için bazı oyunculardan çıkacaklar. Ama şu ana kadar çıktılar. Watkins'e ihtiyaçları kalır mı çıkarmak için? Onu tabii bilmiyorum. Ama yetmediyse Watkins'i de elden çıkarabilir. Bu da Fenerbahçe'nin avantajı oluyor. Watkins de gelirse bu kadro zaten kağıt üzerinde acayip şeyler vaat eder. Evet, yani gelmediği halde de vaat ediyor da gelirse daha da fazla vaat eder.
0: Evet. Zaten Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu vardı. Bunu hep konuşuyorduk. İşte böyle bir iki takviyeyle Fenerbahçe'nin kadrosu farklı bir seviyeye gelebilirdi. Fakat hani Greenwood takviyesi beklentilerin bence çok ötesinde kalite takviyesi oldu.
1: Mesela şu an Fenerbahçe'nin tek tek oyuncularına baksak, geçen sezonla kıyaslasak, mesela geçen sezondan yıldız olup giden bir oyuncu yok şu ana kadar. Kalede Ederson olur. Hadi Semedo gidebilir belki ama
0: şu an var.
1: Var. Skriniar, sağ stoperin Ake, Osterwolde'nin şeyi oldu. Bir üst versiyonu yani oldu. Ake geldi, sol stoperin daha da yıldızlaştı. Sol bekin aynı kaldı. Hadi Archie Brown'la Levent Mercan. Orta sahada zaten Kante, Genduzin var. Önünde Asensio, Talisca'm var. Sağda senin Nene, işte kim vardı? Oğuz vardı. Musaba vardı. Şimdi Greenwood geldi. İleride Şerif'le bitirdin. Şimdi Vedat geldi. Vedat'ın önüne de işte Girassi veya böyle Watkins tarzı bir oyuncu. Solda Kerem zaten önemli bir oyuncu. Milli takım oyuncusu. Geçen sezon iyi olan kadronun daha da üstüne koyulmuş oluyor. Daha da yıldızlı tabii, bir kadro yani. Tabii. Sol stoperinde sağ açığını yükseltiyorsun. Bir evet. Yani 200 versiyon
0: bu
1: belki.
0: Bu kadro direkt Şampiyonlar Ligi'nde. İşte Galatasaray için geçen sene Şampiyonlar Ligi başlarken ne dedik? Hani bu takım ilk 24'e girer. Girmesi lazım. Başarı kıstası olur. Yani Fenerbahçe'nin bırak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı, katıldıktan sonra ilk 24'e girecek bir kadrosu var hali hazırda şu an. Hatta Vedat'ın önüne santrafor almasalar da olabilir. Aynı şeyler söylenebilir. Hı hı. Şu anki mevcut düzende.
1: Evet, bir dinleyicimiz az önce sen Şampiyonlar Ligi deyince Galatasaray'la Real Madrid eşleşse nasıl olur? Fenerbahçe Real Madrid eşleşmesi de acayip bir hikaye olur. Mourinho Türkiye'ye
0: doğru,
1: döner.
0: Doğru.
1: Ya da Fenerbahçe aynen Madrid'e gider. Ne olursa olsun Mourinho Fenerbahçe'ye karşı izlemekte farklı bir hikaye yaratabilir. Dinleyicimiz güzel demiş.
0: Yani Mason Greenwood hani son 2-2,5 senede yaptıklarını Süper Lig'de sergilerse bayağı bir şey yapar. Kendine hayran kitlesi oluşturur. Dediğim gibi yani dengeleri değiştirebilecek transferlerden biri. Yani geçen sezonlarda Osimhen o dengeleri değiştirebilecek bir transferdi ligde. Değiştirdi de dengeleri. Mason Greenwood da o sınıfta bir oyuncu.
1: Mason Greenwood'la ilgili bu geçmişte yaşadığı mahkeme süreci, gözaltı süreci, yapılan hakkındaki suçlamalar tabii genelde akılda onlar kaldı. Sürecin devamında neler olduğunu ben de açıkçası yeni öğrendim. Onu da bir kez daha paylaşmakta fayda görüyorum. Bilmeyenler de olabilir çünkü akıllarda o haberlerle kaldı. Tecavüz ve şiddetti galiba suçlamalar. Gözaltına alınmıştı. United'da kadro dışı bırakılmıştı. Birçok sponsor anlaşmasını feshetmişti Greenwood'la. Sonrasında bir sene sonrasında o olaydan bütün hakkındaki suçlamalar düştü. O ilgili kişiyle hayat arkadaşlığına devam ediyor Mason Greenwood. Evli değiller bildiğim kadarıyla. Bir evlilik yok ama iki de çocukları olmuş. İki çocuklu aynı kadınla Mason Greenwood devam ediyor. Yani o konuda gözüken gelişmelere bakılırsa herhangi bir problem yok şu anda Greenwood'un hayatında. Ama tabii akıllarda o ilk andaki suçlamalarla kaldı Greenwood. Şu an durumu bu. Bilmeyenler için de ben tekrar hatırlatmış olayım. Peki Greenwood transfer artık bugün itibariyle resmiyete kavuşacak. Fenerbahçe de transferde gaza bastı. Şu anda bu transferden sonra da en çok merak edilen konu santrfor transferi olacak Fenerbahçe'de. O konuda hala aksi bir haber yok. Bir ara bir Murat Zorlu bir şeyler demişti. Vedat Muniç de gidilebilir tarzı böyle yönetime de yakın Aziz Yıldırım'a. Acaba transfer olmuyor mu diye ama şu an gördüğüm kadarıyla santrfor haberleri de devam ediyor. Orada da çalışmalar devam ediyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de en çok merak ettiğim benim o 10+4 planlaması nasıl yapılacak? Hala mesela Fred'in takımda kalma ihtimalinden bahsediliyor. İsmail Kartal'ın çok tuttuğu söyleniyor. Ama o rakamlarla ben pek işin içinden çıkamadım. Büyük ihtimal çok değişen şey olacak Fenerbahçe'de. Mesela az önce Galatasaray'da konuştuk. Galatasaray'da da Sara da gidebilir. Hani ne bileyim Şalay da transfer olabilir. Şimdi kalacak gözüyle bakılıyor da. Her an her şey olabilir. Fenerbahçe'de de büyük ihtimal farklı şeyler olacağız. Çok beklemediğimiz şeyler olabilir. Mesela ben Asensio'nun gidebileceğini düşünüyordum. Asensio dün TRT Spor'a röportaj verdi. Mesela Asensio artık kalacak gözüyle bakıyorum. Çünkü demiş ki bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğim diyor. Yani sezona dair bir mesajı var. Formayı da seçmiş Asensio. Gitmek isteyen oyuncu 10 numarayı giyeceğim. Bu formanın ağırlığının farkındayım gibi açıklamalar yapmaz. O yüzden Asensio ben kaldı gözüyle bakıyorum. Ama orada da Talişka acaba burada devre dışı olur mu diye düşünüyorum. Yabancı sayısını tutturabilmesi için Fenerbahçe'nin. Valla kolay iş değil. Burada İsmail Kartal'ın ve yönetimin yapacağı hamleler, tercihler sezon için belirleyici olacak. İnceleyip sık dokuyordur Fenerbahçe.
0: Ben geçen hafta çözdüm deyip hangi takımda hata yapmıştım?
1: Fenerbahçe'de.
0: Fenerbahçe'de mi hata yapmıştım?
1: Bir yabancı fazlaydı galiba 11'de.
0: Fenerbahçe miydi o yaptığım takım? Onu hatırlayamadım ben. Ya Fenerbahçe'de ya Galatasaray'dı da. Bir takımda hata yapmıştım. Hani çözdüm demiştim reklam arasında. Ondan sonra bir yabancı fazla çıkarmıştım. Onu hatırlayamadım tam şimdi birden. Aklıma geldi de.
1: Vallahi en çok problem Fenerbahçe'deydi. Sonra olabilir. Beşiktaş'tı. Sonra Galatasaray. Sonra Trabzon. Trabzon genç oyuncu havuzu olarak +4'te en rahat kulüp. Hatta +4'ten fazlası var Trabzonspor'da. Fenerbahçe'nin işi kolay değil.
0: Mesela Fenerbahçe için iyi bir şey Mert. Hazırlık maçlarında da Fenerbahçe çok üst perdeden başladı. Öyle çok da hani kötü takımlarla da maç yapmadı Fenerbahçe. Mesela Beşiktaş direkt kötü takımlarla hazırlık karşılaşmaları aldı. Ve o maçlarda pek iyi görüntü sergilemedi. Fenerbahçe Admira'yı 5-0, Pogon'u da Polonya'dan 4-0'la geçti. Yani orada da Fenerbahçe'nin mesela bu şekilde başlaması bile Fenerbahçe için önemli. Mesela Beşiktaş'ı izliyorsun. Üzgünüm ama pek bir şey yok. Umut yok. Yani şu an Beşiktaş'ta eksikler var. Fenerbahçe'de de eksikler var. Aynı zamanda Beşiktaş'ın karşılaştığı rakipler, hani Beşiktaş'ın eksiklerine rağmen normalde bu farklarla bitmesi gereken karşılaşmalar. Çünkü Slovakya 2. ligi, Macar 3. liginden takımlarla oynadı Beşiktaş. Yani orada illa Oh'un sahada olmasına gerek yok. İlla işte Orkun'un oynamasına gerek yok Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş sadece tam kadro olduğu zaman mı mesela maçlarını kazanmaya aday bir takım olacak? Öyle bir dünya yok biliyorsun. Ve Beşiktaş'ın ilk resmi maçına da çok kısa bir süre kaldı. Mesela ben endişeliyim.

0: şu an nasıl olacak, neler olacak diye. Bugün Beşiktaş'ın 12'de bir hazırlık karşılaşması var. Bir de 18.30'da Slovan Bratislava ile oynayacak Beşiktaş. Biliyorsun Esport Plus'tan yayınlıyoruz biz de karşılaşmaları. Italiano
1: Spartak Trnava ile oynayacak.
0: Ben dedim.
1: Slovan Bratislava.
0: Bratislava dedim. Spartak Trnava da olur. Düzeltelim. Özür dileyelim. Vincenzo Italiano ilk maçın yine verilmesini istemedi. Normalde biz 12'deki karşılaşmayı yayınlayacaktık bugün. Aynı Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçında olduğu gibi onu da istememişti Italiano televizyondan verilmesini. O yüzden bugün 12'deki maç yayınlanmayacak mesela. Akşam 18.30'daki maç yayınlanacak.
1: Orada böyle bir hakkı nasıl oluyor mesela bir kulübün? Ay yayın hakkını almışsınız. Hani bir ödeme yapılmış ve sonra artık da yayınlanmasın deniyor.
0: Onu hallederler aralarında. Artık.
1: Duymadık daha önce hiç böyle bir şey. Bir hazırlık maçında yayınlanmamasını talep etmesi hocanın.
0: Hoca istemiyor. O yüzden yayınlanmayacak 12 kaç. Zaten günde 2 tane maç oynadığı için ilk karşılaşmada tamamen gençler yedek kadro oynuyordu. Şu söyleniyor. İşte çok ağır antrenmanlar var. Çok yoğun antrenmanlar var. Onun biraz etkileri var deniyor. Mutlaka etkisi vardır. Ama neticede yani Macaristan 3. liginden bir takımla da oynadığı zaman Beşiktaş'ın çok rahat farklı bir galibiyet alması gerekir. Slovakya 2. liginden bir takıma da yenilmemesi gerekir.
1: Kesinlikle yani bu maçları Fenerbahçe'nin geçtiği gibi geçmesi çok daha motive edici olurdu taraftar nezdinde.
0: Fenerbahçe mesela iyi şeyler de gösteriyor. Yani izlediğin zaman paslaşmalar, gol vuruşları, ataklar bir şeyler de var orada.
1: Ama burada yine şey de söyleyeyim yani bu maçlar kötü geçti ama önemli olan karşılaşmalar tabii resmi maçlar. Michelin maçlarında ne yaptığın, sonucu alıp alamadığın belirleyici. Orada da sonucu alamazsa çok eleştirilir ama orada sonucu alırsa bunlar unutulur.
0: Kesin.
1: Italiano için, Beşiktaş için.
0: Ben şöyle endişeliyim. Geçen sene de biliyorsun ben hazırlık döneminde izlemiştim maçları. Hiç umut yoktu. Ondan sonra başlangıç zaten felaket oldu. Beşiktaş adına.
1: Bir dinleyici bizim ideal 11'imizden sadece bir isim şu ana kadar maçlarda oynadı demiş. Hani kaleci Nübel yok. Sağ bek Muriyo yok. Agbadu yok. İşte sol stoper.
0: Tamam işte ben de diyorum ki Macaristan 3. liginden takımla oynuyorsun. Yani Macaristan 3. ligi dediğiniz zaman hani seviyeyi düşünün artık. Hatta ben sana da söyledim. Ya ben Beşiktaş'ın ilk iki rakibini bulamadım. Ya Transfermarkt'ta falan bulamıyorsun. Zorlanıyorsun yani bu takım nerede diye. Kadronun mesela değeri yok. Hani bazı takımlar oluyor. İşte oyuncunun karşısında yazıyor 50 bin euro. Bu takımın kadrosunun hiçbir değeri yoktu. Hı hı. Şimdi öyle takımlarla oynadığın zaman hani artık orada da Murillo'ya ihtiyacın olmaması lazım. Kadrodaki herhangi bir sağ bekin o takım karşısında daha iyi sonuç, daha iyi performans göstermesi lazım. Anlatmaya çalıştım o artı. Bir de şöyle bir endişem var. Mesela bu seviyede hazırlık maçları Midtjylland maçına Beşiktaş'ı ne seviyede hazırlıyor? Onu da çok merak ediyorum. Yani Beşiktaş'ın bugün oynayacağı Spartak Trnava maçı Slovakya kampının en sert maçı. O da Spartak Trnava yani. Hani son derece mütevazi bir takım. Ve bir hafta sonra işte Beşiktaş ayın 23'ünde Midtjylland'le oynayacak. Ki Midtjylland Beşiktaş'a göre sezona daha erken başlayacağı için bir hafta kadar önde zannedersem. Ya bir ya bir buçuk hafta kadar önde Beşiktaş'tan. Ve onların da en son hazırlık takviminde oynadığı takımlar Kuzey Liglerinden ligleri araya girmiş. Dünya Kupası sebebiyle takımlardı. Şimdi mesela 20 Haziran'da Lillestrøm'le yapmışlar. Norveç takımı. Norveç Ligi geçtiğimiz gün tekrar başladı. 26 Haziran'da Malmö'yle oynamışlar. Aynı şekilde İsveç Ligi başladı tekrar. Danimarka'dan Silkeborg'la oynamışlar. Ve en son 11 Temmuz'da Galler'den Cardiff'le oynamışlar. Şimdi Midtjylland'in yaptığı hazırlık karşılaşmalarına bak. Şimdi herhalde herkes Lillestrøm'ü, Malmö'yü

0: kamp bitiyor. Beşiktaş dönecek. Ondan sonra gelecek hafta Beşiktaş'ın maçına gideceğiz işte. Mitchell'in maçına gideceğiz.
1: Bugün de Fenerbahçe'nin hazırlık maçı da var. Evet. Fenerbahçe'nin rakibi de Avusturya Ligi şampiyonu Lasnis. Yani Fenerbahçe'nin seçtiği rakipler, ki daha az maç yaptı Fenerbahçe. Ama görece Beşiktaş'a kıyasla daha güçlü rakiplerle karşı karşıya geldi. 5-0 ve 4-0'lık galibiyetler de geldi Fenerbahçe'den. Bakalım bu akşam nasıl bir sonuç alınacak diyelim. 8.38 saatlerimiz Fenerbahçe ile başladık. Biraz Beşiktaş'a kaydık. Dönüşte de herhalde yine Beşiktaş'tan devam ederiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte. Radyo Spor.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

8.41 saatlerimiz Beşiktaş'ta transferde Leandro Trossard en sıcak isim birkaç gündür artık anlaşmanın bitme noktasına geldiği konuşuluyordu. Ve dün akşam saatlerinde yapılan haberlere göre bu transfer Beşiktaş lehine sonuçlandı. Bugün büyük ihtimal hatta birazdan birkaç saat içinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ekibiyle birlikte yurt dışına gidecek. Belçika Hollanda tarafında bir yer sanıyorum. Trossard'ın şu an bulunduğu yer. Trossard'ın yanına uçulacak. Orada oyuncuyla bir araya gelinecek. Ve akşam saatlerinde de İstanbul'a hep birlikte döneceği söyleniyor. Hatta dün TRT Spor muhabiri Mustafa Korkusuz'un bildirdiğine göre 20.30'da Serdal Adalı ve Leandro Trossard beraber İstanbul'da olacaklar. Trossard sağlık kontrollerinden geçecek, imzayı atacak. Sonra bilemiyorum tabii tatiline mi devam edecek, kampa mı katılacak? Onunla ilgili haberler gün içerisinde çıkacaktır. Ama Beşiktaş'a resmi imzayı Trossard'ın dün aslında attı. Bugün de hani o prosedürlerin tamamlanacağı dile getiriliyor. Dün

0: Gün içerisinde menajeri Dirk Hebel'in Sky Sport'a yaptığı açıklamalar aslında gündem oldu. Hebel, Trossard'ın Beşiktaş'ın teklifini değerlendirdiğini ancak henüz karar vermediğini söylemişti. Hatta Trossard'ın masadaki tüm teklifleri değerlendireceğini ve yakında kararını vereceğini, Arsenal'da kalmak dahil birçok seçeneği olan dünya klasmanında bir oyuncu olduğunu söylemişti. Fakat yani yurt dışı basında da yurt içi basında da Trossard'la ilgilenen bir kulüp haberi ben görmedim. Bir ara acaba Fenerbahçe tıpkı Tadiç'te olduğu gibi devreye girecek ve transfer yapacak mı diye konuşuldu. Çok kısa sürdü. Devamı gelmedi bu haberlerin. Onun haricinde ben dediğim gibi başka bir takım duymadım Trossard'la ilgilenen. Beşiktaş'ın ilgisinde çok net olduğu anlaşılıyor açıklamalardan ve haberlerden. Ve anlaşma detayları da dün paylaşıldı. Oyuncuyla 3 artı 1 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. Artı 1 yıllık opsiyon işte o maç sayısına göre devreye girecek veya girmeyecek. Yıllık ücret olarak 6 milyon 500 bin, 6,5 milyon euro civarı bir şeyler okudum. İmza parası olmadığı söyleniyor ki normalde zaten bonservise gelen oyuncularda imza parası yok. Fakat istisnai durumlarda imza parası da ödenebiliyor. İlk aklıma gelen örnek hep Gomis oluyor burada. Gomis de Galatasaray'a Marsilya'dan gelirken bonservisle gelmişti ama imza parası da verilmişti. Trossard'a da demek ki öyle bir talep olmuş ama haberlere göre basın mensuplarından gelen herhangi bir imza parası da ödenmeyecek. Yıllık ücreti de hani böyle bir profil için makul seviyede gözüküyor. Herhangi bir ekstra sponsorluktur, imza diyorum, imaj hakkı anlaşması yoksa bunlar sonradan tabii ortaya çıkabiliyor. Makul bir ücrete oyuncu Beşiktaş'a katılıyor.
1: Ne kadardı ücreti Mert?
0: 6 küsür okudum ben ama tabii bu Beşiktaş'ın resmi açıklaması değil. Muhabirlerden gelen bilgiler 8'e yakın da konuşuluyordu. İşte son olarak 6 küsür milyon euro denmiş Trossard'a ödenecek yıllık ücret. Bonservisiyle ilgili son bir haftada açıkçası pek haber görmedim ama ondan önce gördüğümüz rakamlar 18-20 milyon euro bandındaydı. Evet. Değişen bir şey var mı bilmiyorum. Onu yine belki kulüp açıklar, belki de açıklamaz. Beşiktaş şu ana kadar yaptığı açıklamalarda ne bonservis ne yıllık ücret paylaştı resmi sitede. Ben görmedim. Sadece basında çıkan rakamlar, Transfermarkt'ta falan o kaynaklara bakıp bazı şeyler gördük. Bu transferde değişir mi bilmiyorum. Ama değişmeyebilir. Herhangi bir rakam görmeyebiliriz Leandro Trossard'da da. Ve hani Mitchell'in maçları öncesi takımın iskeletinin hani büyük oranda belli olması da Beşiktaş için bir avantaj. Trossard gerçi bu maçlarda oynayabilir mi orası biraz şüpheli. Takımı sonuçta geç elendi Dünya Kupası'ndan. Ben tatiline devam edebileceğini düşünüyorum Trossard'ın. Ama en azından kafası rahatlamıştır. Beşiktaş yönetiminin sol kanat Trossard'a emanet olacak. Yetişebilirse tabii ne ala, maç 23'ünde ilk karşılaşma. Rövanş maçı da ayın 30'unda olacak. Nübel'in bile, şimdi haber var Nübel'le ilgili. 18 Temmuz'da İstanbul'da olacağı söyleniyor. Ve aslında Mitchell'den maçında oynamak için yeterli de gözükebilir kaleci olduğu için. Yani 23'ünde maç, 18'inde antrenmanlara başlasa sahada olabilir ya da kulübesinde olabilir. Bir şekilde kadroda olacak Nübel. Ama hani şeyi düşününce Trossard'ı bu süreç biraz daha ötelenebilir. Bir sonraki turda artık Trossard'dan herhalde Beşiktaş tam anlamıyla faydalanacaktır. Çünkü kaleci değil, normal bir saha içi oyuncu. Oyuncuların form tutması da kaleciye göre biraz daha zor oluyor. İşte tatil zamanı falan düşününce o iş biraz gecikecek. Beşiktaş da hani Mitchell'i elerse ne ala, elemezse de artık Konferans Ligi'ndeki eleme için Trossard'dan faydalanmaya çalışacak.
1: Neyi konuşalım?
0: Vallahi konuşabileceğimiz her şeyi konuştuk Trossard'da. Ekstra hani saha içiyle ilgili diyecek bir şey var mı bilmiyorum.
1: Bir an önce sahaya çıkması lazım diyelim o zaman. Hı hı. Beşiktaş açısından defalarca konuştuk ama tekrarlamakta fayda var. Beşiktaş iyi bir sahiçi lideri aldı.

0: Böyle bir profile ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Bir de oraya performansı ekleyebilirse, yani beklentileri karşılayabilirse Beşiktaş açısından çok başarılı bir transfer olduğu denilecektir. Pahalı, yani Mason Greenwood da pahalı, Trossard da pahalı. Ama işte Greenwood da Trossard arasındaki fark da oyuncuların yaşlar arasındaki ciddi fark. Yani Trossard'ı Beşiktaş artık son kullanıcısı olarak aldı gibi gözüküyor bu rakamlara. Ama Beşiktaş'ın da ihtiyacı olan bir profil olduğunu defalarca söyledim. Şimdi Beşiktaş'ta ilk 11 bazında fena bir kadro oluşturmadı. Açıkçası Türkiye Ligi standartı düşünüldüğünde. Tabii elemenin erken olması Beşiktaş açısından bir dezavantaj. Çünkü böyle elemeler moral bozabiliyor. Taraftarda umutsuzluğa sebep olabiliyor. Yönetimde paniğe sebep olabiliyor. Medyada da işte hoca, oyuncular üzerinde baskı yaratabiliyor. Aynı zamanda hem erken hem de zor bir eşleşme oldu. Yani şöyle ben bir genel havaya bakıyorum. Bu turdan pek umudu olan yok. Ne yazık ki. Normalde böyle olmaması lazım. Yani Beşiktaş Danimarka Ligi'nden, Danimarka Ligi'nin şampiyon olmayan bir takımla oynarken bu kadar umutsuz olmaması gerekiyor. İşte o da Beşiktaş'ın düşünmesi gereken bir problemdir. Beşiktaş yıllar içerisinde aldığı kötü kararlarla işte gelecek hafta oynayacağı tur öncesinde genel olarak umudu olan takım değil. Yani bu çok normal, çok kabul edilebilecek, normalleştirilecek bir şey değil. Beşiktaş eskiden Şampiyonlar Ligi elemesi oynardı. Arsenal'da oynarsın. Dersin ki çok zor, yani bu turu geçmemiz çok zor. Bu anlaşılabilir, kabul edilebilir. Ama Danimarka Ligi'nde şampiyon olmayan takımla Avrupa Ligi elemesi oynarken daha ikinci turda havanın böyle olmaması lazım. Fakat işte az önce söylediğim yanlış kararlar seni hızlı bir şekilde bu seviyeye getirebiliyor. Sanki hani Beşiktaşlı taraftarlar da dinliyordur bizi mutlaka. Onlar da kendi düşüncelerini söyleyebilirler. Benim gördüğüm hava, hani Beşiktaş burada elenir, Konferans Ligi'nden yoluna devam eder havası var genel olarak. Eğer yanılıyorsam hemen mesajlarla şeyler düzeltebilir. Tabii hiçbir eşleşme, hiçbir tur oynanmadan kaybedilmez. Ama Beşiktaş kendi eksik parçalarını bir araya getirip bu kadar kısa sürede hani istediği oyunu sergileyebilir mi sorusu zaten buradaki problem. Yoksa Beşiktaş şimdi kaleye çok iyi bir takviye yaptı. Belki uzun yıllar sonra Beşiktaş kalecisinden katkı alarak bir sezon oynayacak. Kaleye Nübel'i koyuyorsun. İşte sağ bekine Murillo'yu koyuyorsun. Sol bekin yeni geldi. Stoperlerin geçen seneden devam ediyor. Yani normalde baktığında lig için fazlasıyla yeter stoperler. İşte Endid'in var. Orkun'un var. Salih Özcan geldi. Orada Olaytan var. Sol tarafa Trossard takviyesi yaptın. Santrafor'un var. Şu an yeni bir santrafor arayışında olsan da. Hani sağ tarafta da Çernin var. Şimdi bu kadroya kötü kadro, bu kadro mesela Avrupa kupalarında Avrupa Ligi'ne giremeyecek bir kadro bence kimse demez. Mesela şu kadroyu Michelin takımına ver. Ölürler. Yani hani böyle bir kadroyu bir araya getiren bir takım için ölürler adamlar. Ama işte biraz Dünya Kupası etkisi, biraz transfer dönemi, işte maçın erken olması, bunun bir şeyi var. Beşiktaş'ta bunu yaratacağı bir zorluk var. Şimdi Beşiktaş bu kadroya ne yapacak? Bu kadroya daha ne düşünüyor?
1: Sol stoper, santrfor
0: ve kanat düşünüyor bir tane daha herhalde. Sağ büyük kanat. İhtimalle sağ kanada. Yani Beşiktaş işte ilk 11'ini bence lig için yeterli seviyeye çekti. Onu da söyleyeyim. Lig için bu takım yarışmacı olur diye düşünüyorum. Normal şartlarda. Ama 12, 13, 14, 15'e de ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Onları da biraz halledebilirse iyi olur. Fakat işte Midtjylland maçı biraz zamansız oldu demek herhalde Beşiktaş açısından yanlış olmaz. Belki mesela playoff turunda Midtjylland gelse, yani playoff turu ne zaman oluyor? Ağustos'un sonu oluyor. Şimdi Temmuz'un 3. haftasında oynamak başka bu oyuncu grubuyla. Ağustos'un

0: son haftası oynamak çok başka. Ama yapacak da bir şey yok. Ya oynayacaksın bu turu.
1: E tabii mecbur, yapacak bir şey yok. Şimdi Beşiktaş'ta dinleyicimiz sormuş hangi bölgelere takviye düşünüyor. İşte az önce ben bahsettim. Sol stoper şu anda Trossard'dan sonra ilk bitme ihtimali olan bölge gibi gözüküyor. Leo Pereira ismi dün gündeme geldi. Leo Pereira da Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'nın kadrosuna yer alan bir isim. 30 yaşında sol ayaklı bir isim. Beşiktaş Agbadu'nun yanına sol ayaklı bir stoper istiyor. Aslında elinde Emirhan ve Udokay var. Ama Udokay'dan memnun değil. Udokay'ı gönderip o bölgeye yabancı iyi bir sol stoper arayışı. Onu herhalde Emirhan'la yedekleyecek. Sağ stoperi Jalo'yla yedekleyebilir. Ya da Jalo'yu da gönderip Udokay'la birlikte orada farklı genç bir isim de gündeme gelebilir, onu bilemiyorum. Ama ilk 11 bazında bir sol stoper takviyesi bekleniyor Beşiktaş'ta. Bu bahsettiğim Leo Pereira da kariyerinde Amerika kıtası dışına çıkmamış. Genelde Brezilya'da oynamış. Bir yıllık bir Orlando City kiralık dönemi var ki çok eski, 9 yıl önce oradaymış. 2020'den beri Flamengo forması giyiyor. Bahsettiğim isim. Transfermarkt'taki piyasa değeri 12 milyon euro. Yaş az önce söylediğim gibi 30. Sol ayaklı 1 metre 89 santimetre.
0: Önder Özen transferi gibi gözüküyor.
1: Evet, Önder Özen'in tahminen önerisiyle girişilen bir operasyon. Etiketinin Brezilya milli takımı olması hem iyi hem bir taraftan da belki transfer operasyonunu zorlaştırabilir. İlk olarak gerçi daha yeni seçilmeye başlamış. Mart ayındaki maçlarla başlamış Brezilya milli takımına seçilmeye. Mart ayındaki iki maçta Fransa ve Hırvatistan'a karşı 90'ar dakika oynamış. Haziran ayındaki eleme öncesi hazırlık maçlarında Panama maçı 90 dakika oynamış. Mısır maçı da 45 dakika oynamış. Ama Gabriel gelince herhalde Dünya Kupası birlikte hiç süre almamış. 5 maçın tamamında yedek kulübesinde olan bir isim, geç parlamış.
0: Şimdi onun bonservisi de 17 parçaya ayrılmıştır.
1: Olabilir.
0: %33.8'i ailesindedir. Öyle oluyor ya Brezilya'da. Evet. Gidiyorsun bir ayda falan bonservisi anca toparlayıp gelebiliyorsun.
1: Maalesef Brezilya'da hala öyle sıkıntılar var. Gündemdeki en sıcak isim bu. 8.55 saatlerimiz ne kadarımız var Yücel abi? Reklama kadar bir dakikamız var mı? Bir dakikamız, iki dakikamız var. O zaman Beşiktaş'tan iki haber daha vereyim. Dün Romelu Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello Beşiktaş haberleriyle ilgili bir açıklamada bulunmuş. Lukaku için Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim. Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir düşüncesi yok diyerek kapıyı net şekilde kapatmış. Hani girişte bahsettim bu açıklamadan. Bir menajer neden bir kapıyı böyle direkt olarak kapatır? Ya gerçekten doğru olabilir dediği, düşünmüyor olabilir Türkiye'yi, ya da bir pazar stratejisi olarak da kullanıyor olabilir. Menajer olunca ben böyle 3 kez 4 kez düşünüyorum bu açıklamalara, direkt inanmıyorum. O yüzden ben böyle yorumladım, iki türlü de olabilir. Yani bu açıklama oldu diye Lukaku Beşiktaş'ta forma giymez diye düşünmüyorum. Ben her an her şeyin değişebileceğini, bunun bir pazarlık stratejisi olabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın hangisi iyi, Lukaku'nun olması mı olmaması mı? Gerçekten bilmiyorum. Geçen sezonu adeta boş geçirdi Lukaku. Avrupa Şampiyonası'na kıpırdandı. Ama kısa vadeli bir turnuva sonuçta. Şimdi koca sezon var önünde. Yaş olmuş 33. Cüsse ağır. Ağır sakatlık. Hani sezon, Avrupa maçları, hafta içi, hafta sonu. Hani burada Oh'un varlığı belki kurtarır. O riski alınacaksa, ama daha garanti bir isme gitmek fiziksel açıdan Beşiktaş için daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Ben
1: çok kısa olsun abi.
0: O zaman gidelim sonra.
1: O zaman tamam. Reklamdan sonra Lukaku'dan devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. Radyo Spor.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Bankam Tombank kartıma bin.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
3: Dünya Kupası'ndan haberlerle bir kez daha karşınızdayım. Kupa'da yarı final karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Son Dünya Kupası finalisti Fransa, Euro 2024 şampiyonu İspanya ile saat 22'de Dallas Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Fas maçında ayağında ağrı hisseden ve 77. dakikada oyundan çıkan Kylian Mbappe'nin durumu belli oldu. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin herhangi bir sorun olmadığını ve maça %100 hazır olduğunu dile getirdi. İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, Fransa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Yamal, herkes en iyi seviyemde olmadığımı söylüyor. O halde yarın benden hiçbir şey beklemiyorsunuz demektir. Yarının özel bir gün olacağını şimdiden biliyorum. Korku mu? Biz Avrupa şampiyonuyuz. Kimseden korkmuyoruz ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'nın diğer yarı finali İngiltere-Arjantin maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA'nın yaptığı duyuruya göre karşılaşmada ABD Futbol Federasyonu'ndan İsmail Elfat düdük çalacak. Dünya Kupası'na son 32 turundaki Portekiz mağlubiyetiyle veda eden Hırvatistan, Zlatko Dalić'in yerini tanıdık bir isimle doldurdu. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre takımın başına Slaven Bilic getirildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı.

0: 9.02 saatlerimiz Ali abi, sen Lukaku ve genel herhalde santrforla ilgili bir şey diyecektin.
1: Ya şöyle bir teorim vardı benim. Lukaku çok erken yaşlarda biliyorsun sahneye çıktı. Çok uzun süre ön planda kaldı. Böyle mesela bir senelik bir uzak kalmanın Lukaku'ya iyi gelebileceğini düşünüyorum.
0: Mantıklı. O açıdan bakarsın, evet.
1: Genel olarak. Fakat tabii o sürenin sakatlıkla geçmesi ve işte Lukaku'nun vücut yapısıyla beraber tabii bazı uzak kalmanın avantajlarını neredeyse yok ediyor. Ama genelde ben öyle düşünüyorum. Yani hep söyledim. Mesela Messi'nin Dünya Kupası öncesi MLS'te oynamasının ben iyi bir şey olduğunu hep anlatmaya çalıştım. Yani baskı yok, stres yok, rahat bir lig. İşte insanların yaklaşımı da öyle. Lige, spora yaklaşımı. Öyle olunca hem vücut biraz dinleniyor hem kafa biraz dinleniyor. Ve belki Messi'nin 39 yaşında bu işleri yapabilmesinin sebeplerinden bir tanesi de Barcelona'dan ayrılıp, hatta Paris Saint Germain'den ayrılıp, Barcelona değil, Paris Saint Germain'den ayrılıp MLS'i tercih etmesi. Bu benim teorim. Tabii bunu ispatlamak mümkün değil. Ama benzer şeyin mesela Ronaldo için de geçerli olabileceğini ben düşünüyorum. Mesela Ronaldo da tabii biraz yapısı farklı ama acaba MLS'e gelse biraz daha böyle rahat bir ortamda daha Dünya Kupası'na iyi hazırlanabilir miydi diye düşünüyorum. Şimdi Lukaku için de benzer düşüncedeyim. Fakat bunun tabii bir de antitezi var. O da Kevin De Bruyne. Mesela o da çok yoğun sezonların ardından, hatta bunaldığı sezonların ardından bir ciddi sakatlık yaşadı. Ondan sonra mesela bir daha eski şeyine hiç ulaşamadı. Eski seviyesine hiç çıkamadı. Bu da işin antitezi. Ama Lukaku her şeyi geç, bütün bunlar, yani bunlar sadece işin teori tarafı, benim kafamdaki düşünceler. Ama Lukaku Süper Lig'de çok büyük fark yaratabilecek bir oyuncu. Hani Lukaku'nun böyle %60'ı %70'i Süper Lig'de büyük işler yapar.
0: Yani onu bence unutmamak gerekiyor. Yaptığının evet, bir benzerini evet, yapabilir. Evet. Daha kısa onu açıdan ama bir daha cüsseli, daha alan açabilir kendini oyan toplarda. Aynen sırtı öyle, dönük oyun oynar. Topla da fena değil bence. İyi zamanında Lukaku. Aslında çok iyi bir santrfor da bir tek bitiricilik noktasında.
1: Evet.
0: Zaman zaman
1: çok gol kaçırır,
0: sıkıntı yaşıyor.
1: Saç baş yoldurur ama etrafına vereceği katkıyla Süper Lig'de büyük fark yaratacak bir oyuncu. Onu da bence es geçmemek gerekiyor.
0: Evet, Beşiktaş'ta şu aşamada santrfor transferi biraz ikinci planda kalıyor gibi. Yani Vlahovic, işte Lukaku konuşuluyor en çok. Vlahovic'in pek sıcak bakmadığı söylendi. O da bir menajer şey olabilir. Lukaku için benzer şeyler söylendi. Başka bir isim var mı kaçırdım benim santrfor adayı olarak Beşiktaş'ta?
1: Değil, yok.
0: Şu an yok gibi gözüküyor ama Beşiktaş şu an yok gözüküyor da belki perde arkasında çeşitli adaylarla görüşmeler yapıyor olabilirler. Bir haber vereyim Beşiktaş için, yani iyi olduğunu düşünüyorum. Eyüpspor Jan Onana'yla ilgileniyormuş. Ertan Süzgün'ün dün paylaştığı habere göre. Bu tabii iyi haber de şey, çok etkisi olmaz bu haberin. Zaten taraftar yeni sezonda olmayacağını ve göndereceğini biliyor oyuncunun. Ama haber olarak verilmiş Onana'yla Eyüpspor ilgileniyor. Eyüpspor'un tabii Onana'nın yıllık ücretini karşılaması şu şartlarda pek mümkün değil. Beklendiği üzere Beşiktaş'ın çok büyük oranda onun ücretini karşılaması olası. Bunu da takımlarımız artık zaten net şekilde göze alıyorlar. Peki şimdi Beşiktaş...
1: Onların acaba kaç sene şey var Mert? Bakayım, merak ettim.
0: Bir yıl daha vardır en az.
1: Kaç?
0: Şey, en az bir, bu yıl sonu bitiyordur.
1: 2028 falandır. Net.
0: Bu yıl bitiyordur diyorum. 2028 gözüküyor.
1: Tabii. Ha yok, burada 2027 gözüküyor.
0: Pardon, ben tabii şey Onana'ya bakmışım. Andre Onana'ya bakmışım. Onana 2027.
1: 2027 gözüküyor.
0: Evet, bu sezon son.
1: Musrati'ye de bakayım. O 2028 olabilir.
0: Bir sonraki sene mi gelmişti devre arası? Musrati. O da 2027 gözüküyor.
1: O da 2027. Seneye herkese simit ayran benden. Jan Onana ve

0: Al Musrati'nin sözleşmesinin bittiği 30 Haziran'da herkesi bekliyorum.
1: Belki şimdiden gönderir ya Beşiktaş bonservisiyle. Seneye kalmaz.
0: Yani eğer sözleşmelerini tamamlarlarsa bittiği gün benden sana simit ayran. Gelenlere simit ayran.
1: Amir Hacı Ahmetoviç'in de sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta böyle düşünmeyen.
0: Beşiktaş oyuncular. Sadece merkez orta sahalarıyla bir şey kurabilir. Takım kurabilir istese.
1: Evet.
0: Herkes merkez var. Orta saha Beşiktaş'ta.
1: Elan Ricardo hala takımda gözüküyor. Ne oldu acaba? Kampta falan yok değil mi? 2029'a kadar.
0: Ama ya bir dakika, Serdar Aral dedi Elan Ricardo'yu göreceksiniz dedi. Çok önemli oyuncu olacak dedi. Bekliyoruz. Acele etmiyoruz Elan Ricardo konusunda. Belki ileride toparlayabilir. Ama Beşiktaş'a bir şey olmayacak. Katkısı olmayacak.
1: Valla 2004 doğumlu. Hala parlama ihtimali
0: tabii,
1: var.
0: Tabii onu söylüyorum. Parlama ihtimali burada olmayacak
1: Beşiktaş'ta
0: yani.
1: Beşiktaş'ta kolay değil. Raşit San'da yine sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Eğer takımda kalırsa onun da son
0: sezonu.
1: Simit
0: Ayran artık kola oldu. Raşit Sayı da söyleyince sen 2027 Haziran'ında bir şey olmaz da burada olursak 30 Haziran'da herkese kola, simit, ayran hepsi benden.
1: Udokay'ın da sözleşmesi 2027 yılında bitiyormuş.
0: Udokay'ı ben zaten geçen senenin başında gönderirdim biliyorsun.
1: Evet.
0: Lozan maçının 46. dakikasında yaptığı hareketle bence Udokay'ın Beşiktaş defterinin kapanması gerekiyordu.
1: Tek bir hareketle de
0: tek bir hareketle
1: çok acımasızdı da.
0: Tek bir hareketle.
1: Neyse, tercih meselesi. Calon da sözleşmesi 2008'de bitiyor. Şimdi gönderebilecek yabancılara bakıyorum Beşiktaş'ta da. Mehmet Ünlü de Ndidi ile ilgili bir şey yazmış. O önüme düştü. Ne demiş? Ndidi bitince de bir kurban keser artık Ali abi demiş. Valla Ndidi
0: ya de... Ndidi bunlara göre çok daha iyi. Hani bu saydığımız oyunculara göre Beşiktaş'a katkısı çok iyi. Sınırlı. Hani normalde o pozisyondan beklentilerle alakalı olarak ama daha iyi performans gösterdi. Daha istikrarlı olduğu kesin. Yani Al Musrati ile alakalı olarak burada ben bir şeyler söylediğimde kusura bakmasın ama Beşiktaş taraftarı neler yazdı yani burada. Neler yazdılar yani. Anlamıyormuşuz da işte ondan sonra bilmiyormuşuz da Al Musrati'yi alıp başka bir takıma koysaymış şöyle olurmuş da neler yazdınız yani burada. Hatırlıyorum. Al Musrati nerede şu an yani? Nerede? Bir İsteyen normal bir kulüp yok yani Al Musrati'yi. O yüzden Beşiktaş'a çok pahalı, pahalıya mal olmuş. İşte az önce söylediğim o Beşiktaş'ın yani Mitchell'le eşleştiğinde Mitchell'i eleyememeyi düşünmesinin sebepleri işte bu yanlış kararlar zaten. Bu maliyetler. Bu kadar yapılan uzun sözleşmeler. Sen ne diyorsun? Eyüpspor'un Jan Onana'nın maaşını ödeme ihtimali yok. Bunu zaten Beşiktaş'ın ödeyeceği belli diyorsun. Genova Onana'nın maaşını ödedi mi? Hayır. Onun da %60'ını, %70'ini, belki %80'ini Beşiktaş ödedi. Ne güzel dünya ya. Beşiktaş alsın. Genova %30'una, %40'ına oyuncu oynatsın. Performans alamadığı zaman al Beşiktaş ne yaparsan yap desin yani. Böyle kararlar alırsan, bunları da üst üste alırsan seneler boyunca ne yazık ki işte bu duruma gelirsin yani.
1: Sertan Özdemir İstanbul'dan görsel göndermiş. Hatırlatıcı kurmuş. Şimdiden 31 Mayıs 2027'ye. Onana, Musrati.
0: Evet.
1: Sözleşmeler Türkiye'de gerçi yerlilerde o zaman Mayıs sonu bitiyor. Neyse o şimdiden kurmuş. Musrati sözleşme bitiminde Ali Erim'den simitlerden almaya git.
0: Gelsinler. Radyo Spor'a, Saran Holding'e. O gün gelsinler. Kapıda desinler ki ben şey için geldim. Ne derler? Al Musrati'nin simit ayranı için geldim desinler. İçeri ben alacağım herkesi. İsmarlayacağım yemek.
1: Genelde şey yapıyorlar görüyorsundur. Hayır lokması.
0: Lokman aynen.
1: O dolaşıyor böyle. O da bir sektör haline geldi.
0: Evet.
1: İstanbul'da. Çok.
0: Ya da holdingin önüne şey çektireyim. Olur mu? Lokmacı gelsin.
1: İşte aynen bence öyle bir şey yap.
0: O gelsin. İsteyen alsın.
1: Aynen. Onu ya da hani simit ayran istiyorsan da o tarz bir şey çek. O holdingin önüne.
0: Aynen.
1: O da olabilir.
0: Alayım şöyle bir 200-300 tane ayran.
1: Aynen.
0: Simit de sabah fırından alırız isteriz.
1: Yukarıda bizim şey de var.
0: Aynen. O mis.
1: Ondan halledersin. Bu hatırlatıcı ben de şu anda hayatımda acayip verimli kullanıyorum da dinleyicimizin bu konuda kullanması da ayrı bir olay.
0: Yani biz esprisini şakasını yapıyoruz ama ne yazık ki sevgili dinleyiciler işte Beşiktaş'ın 25 milyarı aşan borcunun sebebi bunlar. Başka bir şey değil. Yani siz mesela bu borcu yaptığınızda, borcu bu kadar büyüttüğünüzde böyle rakamları böyle hak etmeyen oyunculara hem bonservis hem imza parası hem yıllık sözleşme verdiğinizde mesela basket takımınız da geride kalıyor. Diğer takımlarınıza yatırım yapamıyorsunuz. Bunlar hep birbiriyle alakalı. Yani kulübü düşünmek demek transfer şakşakçılığı yapmak demek değil. Ya da bir transfer hatalı görüldüğünde onun hatalı olduğunu söyleyeni linçlemek değil. Biraz daha insanların da kendi kulüpleriyle alakalı olarak bence algılarını açması gerekiyor. Yönetimden illa transfer beklentisine girme değil, kulübün parasını nasıl kullandığını da sorgulayan bir taraftara ihtiyacı var. Hep söyledim yani Beşiktaş'ın parası yok değil. Bu paralar verildi işte. Bu paralar verildi. Yani Beşiktaş'ın bundan iki kış önce rekor şekilde transfer ettiği iki oyuncu şu an Beşiktaş'ta değil. Yani Muçi de Beşiktaş'ta değil. Al-Musrati de Beşiktaş'ta değil. Yani nasıl olacak bu iş? Daha iki sezon önce kulübün bütün rekorları kırılarak verilmiş bu ücretler. Şu an ikisi Beşiktaş'ta değil. Ve böyle Beşiktaş çok transfer yaptı. Yani Serdar Adalı geliyor. Diyor ki işte Elan Ricardo ile Arayo. Çok önemli oyuncular. Şöyle oyuncular, böyle oyuncular. Yok. Ortada yok oyuncular yani. Ve hani mesela bu oyuncuları Solskjaer gibi bir teknik adama veriyorsun. İşte Mustafa Ekimoğlu seni en çok geliştiren teknik adam kim diye sorulmuş Mustafa Ekimoğlu'na. Solskjaer demiş. Yani adam gençlerle çalışmaktan mutlu, gençlere şans vermekten mutlu bir adam. Yani Elan Ricardo'ya dakika vermedi ya. Bir dakika vermedi. Solskjaer gibi adam Elan Ricardo'ya bir dakika şans vermedi. Yanılmıyorsam bir hazırlık maçında oynadı. İstanbulspor maçıydı. Beşiktaş formasıyla. Bir de galiba Türkiye Kupası mı bir şey oynadı yani. Tam onu da hatırlayamıyorum ama. Yani hadi Kenny Arroyo'yu birkaç tane şeye koydular. Maça koydular. O da felaketti. Şimdi yani nasıl olacak Mert? Buradan nasıl iyi bir şey çıkar? Ya da ekonomik anlamda buradan nasıl kurtulabilirsin? Kurtulamıyorsun işte. Ondan sonra dikili taştı. Bankalar Birliği'ydi. Yok yöneticiler para vermişti. Yöneticiler parayı geri alsın. Ne yazık ki tablo bu.
1: Evet, bir araya gidelim. Aradan sonra da bugünkü Dünya Kupası maçı Fransa-İspanya'yı biraz detaylı olarak konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: At yarışı.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Her bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 62.702 dolardan işlem görmekte. Dün de neredeyse aynı fiyat var Bitcoin'de. Bir hareketlilik, sert bir hareket yok. TL olarak da 2.941.673'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda ilk yarı final karşılaşması oynanacak saat 22'de. Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek turnuvanın en büyük iki favorisi. Turnuva öncesi gösterilen iki favori takım yarı finalde eşleşecekler. Neden finalde değil de yarı finalde eşleşecekler? Çünkü kura çekimleri zamanında Fransa dünya 3 numarasıydı. 1 numara İspanya, 2 numara Arjantin olması lazım ve FIFA'nın yeni koyduğu kurala göre 1 ile 2 finale kadar eşleşmiyor. 3 ile 4 de yine eşleşmiyorlar. Yarı finalde böyle 1 ile 4'ün veya 1 ile 3'ün eşleştiği bir düzen yaptı FIFA. O yüzden de o an 1 ve 2'de olan İspanya ve Arjantin iki tarafa ayrıldılar yarı finalde. 3 ile 4 Fransa ve İngiltere'de yine iki tarafa ayrıldı. Ve Dünya Kupalarında da ilk kez bu FIFA Dünya sıralamasının hayata geçtiği 92'den sonra ilk 4 sırada olup yarı finale çıkılan ilk Dünya Kupası bu Dünya Kupası olmuş. Daha önce hiç olmamış, hatta yanlış okumadıysam dün The Athletic'te okumuş olmam lazım. İlk 4'ün 3'ünün bile aynı anda yarı finale çıktığı bir turnuva yok Dünya Kupalarındaki. Daha yeni oluyor bu. 98'le birlikte bu sistem kullanılıyor. Dünya sıralaması sistemi. Mesela belki gün içerisinde paylaşırım ama şeyi de söyleyeyim yeri gelmişken. Eskiden FIFA Dünya sıralaması puanlaması yok. 92'de gelmiş ya da 94. Ondan önce nasıl belirleniyormuş mesela, biliyor musun? Gruplar Dünya Kupalarında 1930'da, 50'de, nasıl? 54'te, 82'de. Organizasyon komiteleri belirliyormuş. Net bir kriter yok ama genelde bir önceki Dünya Kupası'nda ne yaptıklarına göre takımların, coğrafi konumlarına göre. Mesela Dünya Kupalarında işte Afrika kıtasından iki takım aynı grupta yok. İşte Asya'dan yok. Avrupa'dan var. Avrupa'da çok sayıda takım olduğu için mecburen 12'den fazla 16 takım var. 4 grupta 2 Avrupa takımı oluyor. İşte Güney Amerikalılar ayrı gruplarda. Geçtiğimiz yıllarda da hep bu şekilde o gruplar belirlenmiş. Farklı farklı şeyler, uygulamalar yapılmış. Ama o FIFA Dünya Sıralaması hayata geçtikten sonra da ona göre torbalar yapılıyor. Ama ilk kez 1, 2, 3, 4'ü böyle yarı finale kadar eşleştirmeyen bir düzen bu Dünya Kupası'nda var. 2018'de mesela 2. Brezilya ile 3. Belçika çeyrek finalde eşleşmişler. Ama şu an FIFA bunun önünü almış. Buna gerekçe olarak da şu söylenmiş. 48 takıma çıkıldı. 48 takım 12 grup demek ve bu takımların son 16 turunda eşleşme ihtimalleri var herhangi bir kısıt getirmezseniz. Bunu engellemek için, yani son 16 turunda bir Fransa-İspanya maçını engellemek için onları en erken yarı finalde eşleştirmeyi sağlamış FIFA. Yani biraz daha yine burada güçlüğü koruyan düzen var. Bu gittikçe de keskinleşiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de, Dünya Kupalarında da. Şampiyonlar Ligi'nde de şey varmış. Ben onu bilmiyordum mesela. Birinci biten Arsenal'la Bayern Münih finale kadar eşleşmemiş geçen sezon. Onu da UEFA ayarlamış. Hani bu iki takım çeyrek finalde eşleşemiyorlar. Yarı finalde eşleşemiyorlar.
3: Nasıl ya?
0: Finalde eşleşiyorlar.
3: Onu ayarlayamaz ki. Nasıl ayarlayacak? İlk kura çekiminde mi ayarlıyor?
0: Abi birinci bitiren takımla ikinci bitiren takım normal sezonlu lig aşamasında finale kadar eşleşemiyorlar. Kura çekiminde o kısıt var. Yarı finalde Arsenal Bayern Münih eşleşemiyordu. Finale kadar. Finalde ancak eşleşebiliyorlardı. FIFA'nın yaptığının bir benzeri. Şampiyonlar Ligi'nde de varmış geçen sezon. Mesela ben bunu da

0: bilmiyordum.
1: Ben de bilmiyordum.
0: Aslında bu yine büyükleri ya da o an büyük olan iyi takımları kayıran bir sistem. Diğer
1: ama
0: takımların
1: şöyle söyleyeyim
0: dezavantajına.
1: Sana, büyükleri kayıran bir sistem diyemezsin buna. Çünkü yani 32 miydi 36 mıydı?
0: 6.
1: 36 takımın katıldığı bir lig aşamasında kimin ilk iki sırada bitireceğini bilemezsin ki.
0: Ali abi.
1: Orada sportif şeyi daha çok
0: peki,
1: yapıyorsun.
0: Peki sence 36 takım arasında 1 ve 2 bitirme ihtimali en güçlü takımlar hangi takımlar?
1: Paris Saint Germain de var onların arasında. Ama Paris Saint Germain kazandığı sene playoff oynayarak değil mi? Hı hı. Gitmişti. Yani orada onu tam olarak tahmin etmen mümkün değil. Onu baştan koyduğun için ilk yani daha turnuva başlamadan onu belirlediğin için o bence hani direkt olarak büyükleri kayırmak olmuyor. Sportif olarak başarılı olanı korumak gibi düşünebilirsin. Ama kimin birinci olacağını tahmin edemezsin. Orada normalde olağan şüpheliler Real Madrid, Barcelona, Bayern, Paris Saint Germain. Bu takımlardan dördü iki sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'ni ilk iki sırada bitirdi mi? Bence bitirmedi. Hı hı. Dolayısıyla ben onu tam diğerleri gibi düşünmem. Çünkü lig oynuyor. 8 maç oynuyor takımlar ve hani herkes olabilir. Hı hı. Orada adaylar var ve olmuyor gördüğün gibi. Hı hı. Dolayısıyla tam olarak böyle şey demem ben ona. Hani en güçlüleri koruyayım. Sadece orada evet tabii ki kuvvetli bir takım olacak orada. Zirvede oynayan ama değişebiliyor gördüğün gibi.
0: Yani katılmıyorum da formda olan takımı erken eşleştirmiyor mesela. Evet. Eşleşsin abi. Çeyrek finalde eşleşsin. Biri elensin 1 ile 2'den biri. Kura ise kura. Hani niye bunu zorluyorsun? 1 ve 2'yi önceliklendiriyorsun. Bence yine bir şey var. Kıyak var burada bitirene. Yani buna niye tamam. Gerek duyuluyor? Ben onu anlamıyorum.
1: Kıyak yok demiyorum.
0: Kıyak var ya.
1: Kıyak yok demiyorum ama en azından orada onun bir karşılığı var. Yani sportif olarak adam onu hak etmiş.
0: Neyi hak etmiş?
1: Başlamadan yapmamış. Şimdi burada senin anlattığın diğer hikayede turnuva başlamadan hani tenisteki gibi yol belli. Seni direkt ayırmış. Şimdi orada diyor ki sen ilk ikide olursan diyor birbirine eşleşmeyeceksin diyor. Ama ilk ikide olmayabilirsin. Hı hı. Yani öyle bir dünya yok. O yüzden farklı bence. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Hı hı. Evet o açıdan farklı. Kabul ediyorum da yine de özünde bence buna ihtiyaç duyulması bile o iyi takımları kollama. Yani ya niye işte, bunu aklına geliyor mesela?
1: Orada iyi takımları
0: daha önce olmayan şeyler
1: iyi, hani. İyi takımlarla beraber turnuvayı da kollamaya çalışıyor. Yani diyor ki bu turnuvada bunlar en iyi takımlar. Belli performanslarıyla bunu gösterdiler. O yüzden bunları ben eşleştirmeyeyim diyor. Turnuvayı koruyor yani.
0: Parayı koruyor.
1: Evet.
0: Ya futbola dair bir şey yok burada.
1: Ya işte.
0: Futbolun gelişimidir
1: futbol,
0: yok.
1: Futbolla zaten öyle çok düşünme yani futbola dair. Öyle çok hani bu kararları futbolun iyiliği için almıyorlar ki. Bu kararları genelde turnuvalar. Turnuvaların yarattığı ekonomi. O ekonomi devamı ve ilgi üzerine yapıyorlar. Niyetleri o genelde. Hı hı. Hani futbolu korumak falan öyle bir dünya yoksa. Futbolu korumak olsa zaten Şampiyonlar Ligi bu hale gelir mi? Şampiyonlar Ligi bu hale gelmez. Yani Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa'daki çoğu ülkenin şampiyonun katılamaması zaten başlı başına bir hani futbolla alakalı. Daha baştan zaten ayağın bir şeye taşa çarpıyor. Hı hı. Orada. Dünya Kupası'na dönecek olursak da hani sen gene şeylerden bahsettin. Bu takımların korunup kollandığından değil mi? İlk dörtteki takımların.
0: Tabii yani. Bu takımlar ama normalde son altı turunda da eşleşebilirler.
1: Ben de sana şöyle bir soru sorayım. Bu dört takımdan daha iyi takım var mıydı Dünya Kupası'nda? Ya da hangi takımlardı?
0: Benim
1: mesela.
0: Yoktu tamam. Nereye balacağız?
1: Yani sonuçta bu da demek ki çok garip değil. Dünya sıralamasında yani ilk dört takım birbiriyle eşleşmeyecek yarı finale kadar diye bir şey yaptılar. Değil mi? Sistem yaptılar. Ama Dünya Kupası'nı hep beraber izledik, takip ettik. Yani şimdi ben de grupları açtım. Bir şey kaçırıyorsam söyleyeyim yani mesela. Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya ilk grup. İsviçre, Kanada, Bosna, Katar, Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti diye devam ediyor. Mesela bu dört takım yerine şu takım daha iyi oynadı. Kimi koyarız? Kimi koymak isterdik?
0: bir takım koymam. Bu takımları koyarım. Bir izleyici olarak da ben bu dört takımın yarı finalde eşleşmesinden dolayı da mutluyum.
1: Hı hı.
0: Ama takıldığım nokta da var yani. Bir taraftan mutluyum ve diğer taraftan da mesela bu takımlar son altıda eşleşsinler Ali abi. Fas da mesela görece daha, ya da Fas ikinci bitirdi de, Meksika görece daha kolay bir takımla eşleşsin. Fransa ile İspanya birbirini kırsın son altı turunda. Meksika ilerlesin. Fas ilerlesin. Hani diyorsunuz ya bu tarz ülkelere de havuç verelim. Onlar da heveslensinler. Heveslensinler ama siz heveslenmelerini minimuma indiriyorsunuz o ihtimali. İlk dördü direkt olarak böyle yarı finalde eşleştirince. Erken elensinler. Eşleşsinler. Birbirini kırsınlar. Bunu diyoruz ya, Türkiye Kupası'nda Galatasaray Fenerbahçe ikinci turda eşleşsin. Niye illa yarı finalde eşleştirmeye çalışıyorsunuz? Aynısı burada da geçerli. Eşleşsinler. Diğer takımlara havuç olsun. Bir Afrika takımı ayak kursun. Ki geçen Dünya Kupası'nda yaptı Fas ama yarı final görsün. Bir Kuzey Amerika takımı, ABD, Kanada. Kırsın diğer büyükler. Bir tarafta toplansın mesela şans eseri. Bu tarafta daha zayıf rakipler kalsın. Yarı final, final görsünler. Hani gitgide böyle belirlemeye çalışıyorlar. Ben o hoşuma gitmiyor. Yoksa izleyici olarak bu maçları izlemek isterim tabii ki ben.
1: Öyle olması için yani gene nereden baksan Mert, nereden baksan yarı finale kadar iki dev ülkeyi elemesi gerekir. Herhangi bir şeyin bahsettiğin tarzda takımların. Çünkü yani sen şimdi bu dörtlüden kaçtın ama dörtlü dışında kalan takımlara bak.
0: Ali abi bak, şey olarak bakma, Brezilya o zaman finale çıksın. Hani ilk dört bir tarafta kalsın kura şansı. Beşinci olan Brezilya mesela bir taraftan finale kadar çıkabilsin adamlar. Ya da Norveç çıkabilsin diğer taraftan. Hani illa Meksika'dır, Fas olarak bakma. Altıncı olan ülkeye bak mesela dünya sıralamasında, işte Fas mıydı? Beşinci Brezilya. Ona kıyak olsun ya da ona bir şans olsun. Kıyak değil de şans olsun yani. Kıyak olmuyor bu kura şansı.
1: Açın Brezilya'nın önünü.
0: İşte.
1: Formanı çıkartıp konuşur musun lütfen? Yani Brezilya'nın
0: kimliği 5. takım olduğu için
1: ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Söyledim.
1: Vallahi zor Mert. Yani senin istediklerin pratik olarak Dünya Kupası'nda uygulanması çok kolay işler değil. Yani Dünya Kupası'nda...
0: Hayır, Dünya Kupası'nda böyle bir şey yok bundan önce. Nasıl değil? 48 takıma çıktı diye yarı finalde önce eşleşmediler. Bir önceki Dünya Kupası'nda 2 ile 3 eşleşebiliyordu.
1: Bir önceki Dünya Kupası'nda da bak. Yani şimdi Fas kimi eledi? Bir önceki Dünya Kupası'nda yarı finale gelirken.
0: Ali abi bak, benim için yani önemli olan
1: illa bir yerde Fas'ın ülkenin
0: değil.
1: Anladın mı
0: ihtimali?
1: Yani? Hayır, Brezilya'nın önüne de Hollanda çıkacak mesela.
0: Tamam, çıksın.
1: Anladın mı? Hani tamam. Orada çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Biri de gidecek orada.
0: Evet.
1: Birinin yolu her zaman biraz daha kolaylaşıyor. Tamam, turnuva evet, içerisindeki aynen, olaylarla aynen beraber. Kiminin yolu da daha zorlaşıyor.
0: Yani, ben bunu diyorum ki kura şansı belirlesin. Zorla 1 ile 2'yi 2 şeye ayırma. 3 ile 4'ü ayırma. Çeyrek finalde mi eşleşiyorlar? Çeyrek finalde eşleşsinler. Diğer tarafta da kim geliyorsa gelsin abi. Benim için Fas'mış. Kim çıkıyor, kim çıkmıyor? İlla büyük bir hikaye yazılsın derdim de yok. Niye kurayla belirlenmiyor? Niye illa büyükler ya da işte sıralamada yüksek sırada olanlar kullanılıyor? Onun derdindeyim ben. İlla Fas şampiyon olsun derdinde değilim. Ama Fas'ın şampiyon olma ihtimali artar bu şekilde. Kura şansıyla. Ya da Hollanda'nın artar. İşte Brezilya'nın artar. Artma ihtimali var en azından.
1: Yani peki.
0: Diye düşünüyorum.
1: Çünkü hani şimdi mesela geçen Dünya Kupası'nda yok diyordun ya.
0: Yok.
1: Şimdi mesela Fas İspanya'yı elemek durumunda kalıyor yani. İspanya'yı elemişler. Ondan sonra karşılaştıkları takım Portekiz. Yani hani olsa da olmasa da zaten şey bu, menün bu. Anlatabildim mi? Bir yerde evet, hani senin karşına böyle iki tane futbolda dev diyebileceğin ülke çıkacak. Yani adam şimdi bak, Fas'ın geçtiği yola bak. Yani bir önceki turnuvada yok diyorsun ya.
0: Evet.
1: Şimdi İspanya'yı elemişler. Ondan sonra Portekiz'i elemişler. Ondan sonra yarı finalde Fransa geliyor yani.
0: Ali abi.
1: Fransa'yı da elesen ama Arjantin bak, geliyor. Zaten Dünya Kupası 7 maç. Bak 7 maç. Şimdi 4 tane oynadığın maça bak Fas olarak. Geçen turnuvada yok diyorsun.
0: Ali abi, benim burada iddiam, sen şey üzerinden gidiyorsun şimdi. Örnek üzerinden gidiyorsun da.
1: Heh.
0: Fas evet, burada mesela ben diyorum ya 1-2-3-4 çeyrek finalde eşleşsinler mesela. Fas da o tarafta olabilir tabii ki. Benim derdim o değil. Yani illa zor yolmuş, kolay yolmuş. Sen niye zorluyorsun diyorum FIFA'ya. İlla 1, 2, 3, 4'ü en formda olan 4 takımı
1: yarı finale eşleştiriyorsun. Ben de sana anlatmak istedim. Yani onu yapsan da yapmasan da.
0: Tamam sen bırak ama yap.
1: Kupa şeye bırak. Geldikçe, hani kupa sona yaklaştıkça son 16 turu değil belki. Ama hani çeyrek, yarı
0: zor.
1: Finale çok tamam. Zor yani. Hani.
0: Ama Ala bak,
1: ne yapsan dediğin, olmuyor yani orada.
0: Yine örnek üzerinden gideyim. Fas hani İspanya ile oynayacağına örnek veriyorum çeyrek finalde. Hollanda ile oynasın. Evet. Hangisinin eleme şansı daha fazla? Hollanda.
1: Hollanda.
0: Portekiz'in eleme şansı daha fazla. İspanya mı? Portekiz. Onlarla eşleşsin. Eliyorsa eliyor. Eleniyorsa eleniyor. Hani demeye çalıştığım o benim. Şeyler aslında isim önemsiz. Ben 1-2-3-4'ün yarı finale kadar neden ayrı taraflarda olmaları gerektiğini çok anlamış değilim. Bu hoşuma gitmiyor benim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz maçtan uzaklaştık tabii biz bu tartışmayla ama maçla ilgili beklentin nedir? Yakın oranlar iddiada 2.13 Fransa, 2.92 İspanya. Tabii ki Fransa bir adım daha önde. Hücum gücü düşünüldüğünde ama İspanya'nın da takım kimliği çok farklı bir seviyede. Yamal henüz devreye giremedi. Sen herhalde 2.13'ten Fransa deneyebilirsin. Bu arada çok sayıda bahis seçeneği var. Bu maçta galiba rekor. 1900 üzerinde bahis seçeneği görüyorum ilk defa.
1: Kaç?
0: 1900'ün üzerinde.
1: 1900'ün üzerinde bahis seçeneği tabii olağanüstü. Biraz zaman harcamak gerekiyor. Biraz bakmak gerekiyor. Şimdi biz de seninle yazıları gün içerisinde yazarız. FransaIspanyaIddia.com'a. Orada alternatiflerde herhalde söylersin. Ben de söylerim. Birkaç alternatif vermeye çalışıyorum ben. Açıkçası Dünya Kupası'nın şu ana kadarki bölümü izlendiğinde Fransa'yı net şekilde diğer takımlardan ayırabiliyorsun. Yani bir tarafta Fransa var, diğer tarafta diğer takımlar var. Evet İspanya çok iyi, evet Arjantin çok dirençli, evet İngiltere iyi takım, evet işte Hollanda şöyleydi, Almanya böyleydi ama Fransa hepsinden farklı. Neden daha farklı? Bir kere kadro kalitesi ve hücum gücü diğerlerinin çok önünde gözüküyor. Yani Fransa'nın hücum oyuncularının rotasyonuna yaklaşabilen bir kadro yok. Şimdi seninle beraber İspanya'nın hücum rotasyonuna bir bakalım. Ondan sonra bir de Fransa'nın hücum rotasyonuna bir bakalım. Arjantin'in hücum rotasyonuna bakalım. Fransa'nın hücum rotasyonuna bakalım. İngiltere'ye bakalım. Fransa'ya bakalım. Yani burada herhalde bir kişi bile diğer herhangi bir ülkeyi işaret etmez. Fakat bunun yanında Fransa mesela eleme turlarında gol yemedi.
0: Ve İspanya.
1: Yo Fransa.
0: Ha eleme turlarında pardon.
1: Eleme turlarında gol yemedi Fransa. Yani Senegal'den bir tane gol yediler. Norveç'ten de bir tane gol yediler. Yedikleri bu. Ki hani iki karşılaşmada da skor olarak zaten rahatlardı. Birinde 2-0'dan sonra yediler. Birinde de 3-0'dan sonra gol yedi Fransa. Fransa'nın kalecisi iyi bir turnuva geçiriyor. Fransa'nın sağ beki iyi bir turnuva geçiriyor. Stoperleri iyi bir turnuva geçiriyor. Sol beki iyi bir turnuva geçiriyor ki sol bek Hernandez Luka Dean'e kaptırdı sonraki karşılaşmalarda formasını. Rabiot iyi bir turnuva geçiriyor. Kone'yi oraya eklediler. Çok iyi bir turnuva geçiriyor bence Fransa takımının yıldızlarından. Yani Fransa milli takımının ön tarafını överken diğer taraftaki oyuncular da aslında biraz göz ardı ediliyor. Bütün bu söylediklerim neyi direkt olarak açıklıyor? Fransa takım gibi takım. Yani teknik direktör istikrarı çok fazla. Çok uzun yıllardır aynı teknik adamla çalışıyorlar. Oyuncuların kalitesi çok üst düzey. Oyuncuların uyumu çok üst düzey. Ve mesela işte Fas'la oynarken Fas maçın hiçbir anında ben Fransa'yı mağlup ederim demiyor. Onu görüyorsun. Yani karşılaşmayı takip ederken. Mesela aynı Fas Brezilya ile oynarken bir Brezilya'nın 30 dakika falan tozunu atabiliyor o Fas. Ama Fransa karşısına geldiğinde o etkiyi göremiyorsun. Sonra Fransa'nın diğer maçlarına bakıyorsun. Paraguay maçı. Yani dayak yiyen bir Fransa. Paraguay'ın neredeyse hiçbir hücum etkinliği yok. Bir önceki maça gidiyorsun İsveç maçı. Güle oynuyor 3-0 biten bir karşılaşma. Şimdi nasıl olacak? Kim Fransa'yı durduracak mesela?

0: takip eden, hani bizim gibi sıradan futbol severler için Fransa milli takımını gerçekten nasıl mağlup edebilirsin? Ne yapman lazım yani sahada? Çünkü şöyle, Fransa'ya gerçekten önde pres yapmaya çalışsan saniyeler içerisinde kalene gidebilirler ve saniyeler içerisinde kalesine gidebilecek de birden fazla oyuncusu da var. Yani bu da çok enteresan Fransa için. Yani Doué de saniyeler içerisinde kalene gider. Barcola da gider. Mbappe de gider. Dembele de gider. Biri gitmezse öteki gidebilir. E adamlara kapanıyorsun. Sette de çok iyi oynuyorlar. Seti de çözüyorlar. Yani nasıl olacak mesela? Fransa'ya karşı ne yapman gerekir? Mesela var mı sende cevabı? Sen ne yapması gerekir bir takımın mesela Fransa'ya karşı?
1: Vallahi benim de net bir cevabım yok ama düşüncem İspanya'nın kendi oyununu oynaması. Hı. Topa sahip olsun. Biraz savunma hattını ön tarafta kursun. Onu derdim. Evet. Yani ekstra bir şey yapmaktansa kendi oyununu dikte etmek daha mantıklı geliyor.
0: İşte ben de mesela sezon içerisinde Paris Saint Germain'i izlediğimde çok çözemiyordum. Rakipler nasıl mağlup edebilir bu takımı diye. Diğer tarafta hani İspanya açısından da çok çok iyi şeyler söylenebilir. Ama aynı zamanda yani İspanya'nın da şimdi geçtiğimiz karşılaşmalarda baktığın zaman performansına mesela Belçika'yı çözemediler yani. Top sürekli İspanya'da. Yani Belçika savunma olarak çok üst düzey bir takım değil. Ama İspanya çözmekte çok zorlanıyor. Ondan sonra bakıyorsun Portekiz karşılaşması aynı şekilde. Tabii ki Portekiz daha güçlü bir takım. Ama maç oynanırken ağırlıklı olarak İspanya üzerinden oynansa da İspanya işte Merino'nun oyuna girmesiyle anca o zaman çözebiliyor. Yani sonradan oyuna soktuğu bir oyuncunun ekstra ciddi bir performansıyla ya da o anı iyi oynamasıyla o karşılaşmayı çözebiliyor. O yüzden yani bence maçın favorisi net şekilde Fransa. 90 dakikada çözebilirler mi? Ya da işte dün La Fuente'nin söylediği gibi belki de Yamal'ın maçı olacak. Belki çok ekstra bir performans izleyeceğiz. Ama işte aynı ihtimaller Fransa'da daha fazla. Yani şimdi Mbappe hayatının en iyi turnuvalarından birini geçiriyor. Adam 8 tane gol attı, 3 tane asist yaptı. 11 gole direkt katkısı var. Uçuyor yani hani hiç olmadığı kadar iyi şu son dönemde. Bir karşılaşmada mesela Dembele çıkıp 25 dakikada hat-trick yaptı. Fransa'da. Olise'den bak az önce bahsetmedim bile. Hani kaleye giden oyuncuları saydım. Ya turnuvanın en iyi oyuncularından bir tanesi Olise'yi unuttum. Şimdi Olise aklıma geldi. Bir de bu adamlarda Olise var. O yüzden de hani bir tarafta evet Yamal var. Çok iyi bir maç oynayabilir. Ama ya diğer tarafta iki oyuncu çok iyi maç oynarsa ne olacak? Bir de buraları da oynamayı bilen takımlar. Hani mesela çok iyi bir takım kuruyorsun Norveç gibi ya da Fas gibi. Hadi Fas'ta geçen senenin de yarı finali var ama mesela Norveç ilk kez çeyrek finali oynadı. Yani onun da bir tecrübede bir oralarda oynamış olmak da ciddi anlamda etkili. Şimdi bu adamlar 3. kez üst üste Dünya Kupası'nda yarı finaldeler. Aynı teknik direktör. Bazı oyuncular benzer, bazı oyuncular değişti ama 2022'ye göre kadroda böyle anormal değişmedi Fransa'da. Bilmiyorum işte bazen ben böyle Fransa ile ilgili konuşurken geçen gün programda da oldu. Çok mu gaza getiriyorum diyorum kendi kendime konuşurken. Ama başka bir şey de düşünmüyorum açıkçası. O yüzden de bence Fransa bu akşam İspanya'yı geçer.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1958 yılındayız. 17 yaşında bir çocuk var. Öyle deniyor kendisine. Brezilya kampında da öyle. Adı Pele. Ve 1958'in kadrosunda İsveç Brezilya ile final maçına çıkıyor. Dünya Kupası İsveç'te. Brezilya oyuna çok iyi başlıyor. Maçın sonucunu hemen söyleyeyim merak etmeyin. İsveç 2, Brezilya 5. Brezilya kupayı kazanıyor. Büyük bir sevinç var ama bir de yıldız var. Hem de 17 yaşında Dünya Kupası'nı kazanmış ortaya çıkan bir yıldız. 2 golüyle bu turnuvaya final maçına da damgayı vuruyor. Adı Pele. Pele efsanesi böylece başlıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz Dünya Kupası yarı final maçından az önce bahsediyorduk. Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Dün Lamine Yamal'ın doğum günüymüş. Maçtan bir gün önce o da doğum gününde basın toplantısına katıldı. 2007 doğumlu oyuncu, 19 yaşını bitirdi. 20'den gününü aldı. Basın toplantısında iddialı şeyler de söyledi Lamine Yamal. Herkes en iyi seviyemde olmadığımı söylüyor. O halde yarın benden hiçbir şey beklemiyorsunuz demektir. Yarının özel bir gün olacağını şimdiden biliyorum diyor. Herhalde soru gelmiş, korkuyor musunuz diye maçtan. Biz Avrupa şampiyonuyuz. Kimseden korkmuyoruz demiş Lamine Yamal. Mesela karşılaştırıldığı Lionel Messi'ye kıyasla basın toplantılarındaki ifadeleri Yamal'ın hep çok iddialı. Hiç mütevazı açıklamalarına denk gelmiyorum ben. Genç yaşında Lamine Yamal.
1: Ben de tersini düşündüm açıklamalardan birini okuyunca. Ne kadar dedim olgun bir şey yapmış.
0: Benim az önce okuduklarımla ilgili ne düşündün?
1: Yok orada sen...
0: Çünkü benim daha önce de birkaç açıklaması...
1: Ama yani şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Barcelona'da oynayan Avrupa şampiyonu olmuş bir oyuncuya da korkuyor musunuz diye sorunca evet korkuyoruz kimse demez ya.
0: Hani bilmiyorum soru nasıl geldi de korku mu diye başlamış. Biz Avrupa şampiyonuyuz kimseden korkmuyoruz demiş. Ha,
1: yani öyle değil mi? Nasıl sorarsa sorsun yani Fransızı hani korkutuyor mu? Fransa'dan korkuyor musunuz? İstersen yumuşak sor istersen sert sor. Yani şimdi bu seviyede bir oyuncu evet ya Fransa'dan da korkuyoruz falan dün gece uyuyamadık mı diyecek yani. Doğal olarak korkmuyoruz diyecek. Onu ben biraz ayırırım açıkçası.
0: Şunu diyemez mi peki? Evet Fransa çok formda geliyor. Biraz endişemiz var ama sonuçta biz de Avrupa şampiyonuz biz de.
1: Ya tabii ki diyebilir de işte sonuçta da kaç yaşında çocuk yani. O kadar hani müthiş bir olgunlukta her soruda bence bekleme. Bir de nasıl sorulduğu da önemli. Yani bilmiyoruz ya şimdi. Pat tabii. Diye sorduysa yani korkuyor musun diye. Korkmuyorum kardeşim demiştir yani adam.
0: Yok hadi yani. Şeyden bağımsız ama la benim genel tespitim yani biz Messi'den mesela bu yaşlarda sence bu tarz bu bence Yamal'ın iyi ki de değil. Ya yani benim aklımda şey kaldı Yamal. Çok iddialı hep açıklamalarında. Sen hani mütevazı olarak değerlendirdin bazı öne düşen açıklamaları. Belki onlar da vardır
1: şu
0: da.
1: Şu benim hoşuma gitti. Bu kadar özgüvenli ve sakin kalmayı nasıl başarıyorsun sorusuna verdiği cevap hoşuma gitti. O yüzden ben öyle düşünüyorum. Yoksa hani Yamal benim öyle senin kadar hani açıklamalarını takip ettiğim bir şey değil. Hatta sen öyle söyleyince şaşırdım ben. Orada demiş ki dışarıda gerçekten büyük sorunlarla futbolun dışındaki ciddi meselelerle uğraşan insanlar var. Günün sonunda futbol sadece bir oyun. Kazanamasanız da bir oyun yeniden deneyip kazanmak için önünüze başka fırsatlar çıkacaktır. Hı-hı. Bu cevap benim mesela hoşuma gitti.
0: Bu güzel bir cevap bence de.
1: Yaşına göre de bayağı olgun.
0: Katılıyorum.
1: Mesela. Hani.
0: Bu cevapla ilgili bir eleştirim yok ama genel
1: geneli öyleyse algısı, bilemiyorum ben tam.
0: Hani bu kadar genç yaşta bir oyuncu için fazla iddialı geliyor bana. Bu kadar tamam yetenekli ama mesela hani bence Messi bu açıdan doğru ve güzel bir örnek ya da bendeki algı söylemesini yani. Messi genelde ağzıyla değil ayağıyla konuşur. Yamal hem ağzıyla hem ayağıyla konuşmayı tercih ediyor gibi. O ağız kısmını biraz azaltması bence yararlı yani. Bu tarz
1: yeni nesil Mert abisi.
0: Belki ondan nesil farkı olabilir. Yetiştiği aile, gördüğü eğitim farklı olabilir. Bilemiyorum tabii ki. Bu bir benim tespitim yani. Yamal'ın hayatı sonuçta onu bağlar da ben hani kendi adıma hani kendimi Yamal'ın yerine koyduğumda ben bu kadar iddialı konuşmak istemezdim. Ya bu çünkü yani sonrasında sana geri dönebiliyor o konuştukların sahada karşında veremediğinde ki olabilir futbol veremeyebilirsin ama işte böyle iddialı konuştukların önüne çıkarılıyor. Ben her zaman daha çok hani konuşma değil icraat tarafında olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar da göz önünde olan futbolcu için özellikle. Diğer tarafta yine haber bülteninde bahsettim. Mbappe bir önceki maçta Fas maçında ayağında bir ağrı hissediyor. Oyundan çıkıyor. Herhangi bir sıkıntısı yokmuş Deschamps'a göre. Hani birden yüze kadar hani yüzün ötesi yok. O yüzden %100'de derim şu an çok iyi durumda diyor Mbappe için. Mbappe de zaten maç sonu çok önemli bir şeyim yok demişti. %100'üyle bu karşılaşmada olacakmış. Onu not almışım.
1: Heyecanlı mısınız maç için?
0: Heyecanlıyız tabii. Niye heyecan olmuyor?
1: Ben 11'e, Antep'ten gelen fıstığı açacak mısınız?
0: 11'e 10 geçe uyurum büyük ihtimalle. Maç böyle çok heyecanlı giderken.
1: Gerçekten mi?
0: Yok şaka. Ama her şakanın da bir gerçeklik payı olduğunu da unutmamak lazım.
1: Artık burada uyumazsın ya. Yani. Dünya Kupası yarı finali yani.
0: Tabii ki.
1: Uzatmaya gitse de izlenir yani.
0: Tabii.
1: Uzatmaya
0: niyetimiz onlar ama işte hayat bu. Hayatın ne getireceği belli olmuyor ya.
1: Anladık, tamam. Sen ikinci yarıyı çıkaramazsın.
0: Evet. Bakalım. Göreceğiz yarın. Anlarsınız zaten yorumlarımdan. Yamala 19 yaşındasın. Final ayın 19'unda oynanacak. Bu sayıların özel bir anlam taşıdığına ya da numerolojiye inanıyor musun demiş. Mesela burada da yine hemen şeye Portekiz hocası Martinez'e gönderme yapmış. Numerolojiye inanmıyorum. Portekiz hocası da benzer bir şey söylemişti. Sonra 6 numaralı Mikel Merino galibiyet golünü attı diyor. Martinez de 6 rakamının Portekiz'e uğurlu geldiğini söylemiş. Sonra 6 numara Merino'dan golü yemişlerdi. Yamal da affetmemiş. Fırsatı evet. Değerlendirmiş.
1: Zaten Portekiz'in işinin numerolojiye kaldığı oynadıkları futboldan belliydi. Başka tutunacak bir dalı yoktu Portekiz'in oynadığı futbolla. O yüzden Roberto Martinez de hani düşünmüş taşınmış bu takım nasıl ilerleyebilir? Ancak numerolojiyle ilerleyebilir diye düşünmüş. Ve olmadı, tutmadı. Ya biraz boş işler açıkçası.
0: Yani bana da çok hitap etmiyor o numeroloji kısmı, numara kısmı da inananlar da oluyor. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Sen benden büyük ihtimal daha heyecanlısın.
1: Evet ya, artık yani bak şöyle düşün. Bir daha böyle bir karşılaşmayı 4 sene sonra göreceksin. Sonuçta Dünya Kupası artık sadece 3 tane iddialı karşılaşması kaldı. Üçüncülük maçını hani biraz la la lom oynanır o karşılaşma. Artık bu akşam herkes böyle televizyonun karşısına geçsin ki saati de iyi yani 22 iyi. Keyfini almaya baksın. Güzel de bir oyun görürsek, hani böyle çekişmeli bir maç olursa, ne bileyim gitti geldi böyle geri dönüşlü falan, öyle bir karşılaşma olursa da tadından yenmez. Keyfini çıkartalım diyorum. Ben Fransa diyorum ama tabii İspanya'da finale çıkarsa çok şaşırtıcı olmaz. Bir taraftan da işte senle dün konuştuk, yani ben Arjantin'i destekleyen biri olarak biraz çelişki yaşıyorum. Hani Fransa'nın en iyi olduğunu düşünüyorum ama bir taraftan da Arjantin finale çıkarsa şu Fransa takımıyla da final bir eziyet olabilir diye düşünüyorum. Şimdi çünkü mesela İspanya mı Arjantin mi? İspanya bence.
0: Hı hı.
1: Şimdi İspanya mı Arjantin de İspanya diyorsun. Fransa İspanya'da Fransa diyorsun. Ve Fransa Arjantin eşleştiği zaman o zaman işte biraz şey oluyor, sıkıntılı oluyor yani. Çünkü yani İspanya daha topla iyi Arjantin'e

0: göre. Hadi Arjantin bir şekilde İngiltere'yi geçti. Yok Falkland Adaları'ydı. 86'ydı şimdi Arjantin'de mesela şey yapacakmış. 86'da İngiltere'ye elediği formayı giyecekmiş. O koyu forması var ya. O formayı giyecekmiş. İki kere o formayla Dünya Kupalarını İngiltere'ye elemişler. Orijinal formaya geri dönüp İngiltere'ye maç kaybetmişler. Dünya Kupalarında. Şimdi o koyu formayı giyecekmiş Arjantin. İşte böyle uğurdu muğurdu oydu buydu bir şekilde falan Arjantin geçerse finale kalırsa iyi de
1: O da o zaman Portekiz gibi yani numeroloji yerine formanın uğruna
0: formanın uğru hatta o
1: inanıyor.
0: şey, hangi yıllarda olduğunu da söyleyeyim.
1: 98'de herhalde eledi. 2002'de elenmiş olması lazım
0: Aynen öyle.
1: 86'dan sonra.
0: Aynen öyle. Şeyde
1: 98'de
0: Instagram'da
1: 2002'de oynamışlar çünkü üst üste. Senin dediğin kronolojiye göre 98'e elemiş.
0: Evet.
1: 2002'de elenmiş olması
0: Onu kaydetmiştim
1: lazım.
0: şeyde.
1: Sen bulursan teyit edersin. Evet, programın da sonuna geliyoruz yavaştan. 9-7-4.
0: 98'de penaltılarla elemişler o formayla.
1: 2002'de de elenmiş.
0: 2002'de de 1-0 kaybetmişler. Ama onun hangi şey olduğunu bilmiyorum. Herhalde o da eleme turudur. Arjantin'le İngiltere grupta karşılaşacak hali yok.
1: Olabilir.
0: Çünkü ayarlıyorlar bu kupaları Mert.
1: Evet. Finale kadar
0: Finale
1: götürmek için.
0: kadar ayarlıyorlar.
1: Peki, bugünlük o zaman programın sonuna geldik. Akşam herkese keyifli seyirler dileyelim. Gün içerisinde bu arada hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin hazır karşılaşmaları var. Yarın onlardan da Dünya Kupası'ndan bahsettikten sonra bahsederiz. Bu arada transferde de az önce Murat Özen şunu yazdı. Trossard için Perşembe günü Türkiye Stadında bir imza töreni düşünülüyormuş yönetim tarafından. Artık
0: Kampa katılsa daha iyi olmaz mıydı?
1: işte daha tatile gidecek ya.
0: Bir hafta sonra Michelin maçı var çünkü.
1: Yani bakalım onu haberleri göreceğiz ama bir imza töreni planlanıyormuş diyelim. Programı kapatalım. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
7: Sağlam bankacılık.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Mbappe mi, Yamal mı, Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
12: Abi ne oluyor ya? Açlık basıyor, bir şey yok.
13: Niye basıyor ki?
14: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor. Gong.
13: Nasıl duracak?
12: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
15: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
16: Bankam Bank kartıma bir.
17: Radyo Spor. Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerim şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Tabii biliyorsun bu akşam ne var? 2026 Dünya Kupası yarı final ilk maçı Fransa-İspanya mücadelesi. Yarın da diğer maç olacak tabii ki. Saat 22'de başlayacak. TRT1 ve Tabi'den de canlı olarak yayınlanacağını söyleyelim. Hafta içeri sabah biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0-538-052-1487'de WhatsApp hattımız. Tabii ki kulüplerimizde son dakika transfer gelişmeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi artık tamamen bitti. Futbolcunun kampa veya İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sırada ya Lokman ya da Rashford. Çok pardon. Rashford isimleri dolaşıyor. Beşiktaş'ta Trossard'ın biliyorsunuz geliş saati ve tarihi belli oldu. Saat 20.30 gibi gelecekmiş. Tahmin ediyorum çarşamba ve perşembe günü de Beşiktaş'ın stadında bir imza töreni olacağı konuşuluyor. Sırada Beşiktaş'tan bir transfer haberi daha var. Siyah beyazlar Augsburg'da forma giyen Mert Kömür'le ilgilendiğini belirten haberler var. Galatasaray biliyorsunuz ilk transferini uçaktan paylaştı. Ugohukwu, Leslie diyeyim ben ona ya, öbür okuması biraz zor. Leslie Ugohukwu İstanbul'a geldi biliyorsunuz. Genç oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak. Detaylara gireceğiz. Trabzon'da Lovik, Matias Lovik Molde'ye transfer oldu. Bunların detaylarına gireceğiz. Biraz böyle hareketlenmeye başladı transfer dönemi. Tam sevdiğimiz bir dönem. Takımlarımız yavaş yavaş da olsa transfer, ama tabii bu anlamda en avantajlı kulüp transfer anlamında. Transfer çalışmaları.

0: en avantajlı kulübün Trabzonspor olduğunu tekrar belirtelim. Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu, Fenerbahçe'de kadroyu biraz daha genişletmeye çalıştığını görüyoruz. Galatasaray'da da yavaş yavaş transferler, biraz daha Galatasaray tabii süre anlamında biraz daha vakti olduğundan dolayı, bir de onlar biraz daha Galatasaray akşam pazarını beklediğinden dolayı da transfer anlamında çalışmaları biraz daha ağırdan alıyorlar. Abi günaydın, seviliyorsun demiş. Sevgili Onur kardeşimize de teşekkür edelim. WhatsApp'a mesajlar gelmeye başladı. Birazdan zaten hepsini tek tek okuyacağımı belirteyim. Günaydın. Alo.
1: Günaydın Aygün abi, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
1: Sağ olasın. Ben Müjdat.
0: Müjdat hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Aygün abi, belki 5 senedir seni dinlemiyorum. Bugün açtım. İlk aramada nasıl?
0: Aa, sağ ol.
1: Eskiden çok arıyordum, hiç düşüremiyordum. Buradan dedim dur bir deneyim, bir aradım düşürdüm.
0: Sağ ol kardeşim benim. Dinliyorum seni Müjdat.
1: Nasılsın, iyisin
0: sağ
1: inşallah.
0: Sağ ol, iyidir. Keyifler iyi, sen de iyisindir inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: Sağ olasın.
1: Dedim bir iyi yayınlar dilemek istedim.
0: Ha, tamam.
1: Granit. Fener'in transferi hep geliyor diye bir türlü gelmedi. Nedir
0: yok
1: yani?
0: Anlaşma sağlan, herhangi problem yok. Biliyorsun yurt dışından böyle transferler kolay değil. Hemen bir dakikada olacak işlerdir. Yazışmalar hukuki anlamda çeşitli dillere çevriliyor. Futbolcunun %60'ı bir kulüpte, %40'ı bonservisi farklı bir kulüpte. Yani Marsilya, Manchester anlamında görüşmeler, peşinatlar, taksitler falan filan derken dün akşam itibariyle bitti. Tahmin ediyorum bugün veya yarın artık yavaş yavaş ya İstanbul ya da kampa katılacağını tahmin ediyoruz.
1: Hayırlısı olsun inşallah.
0: Peki.
1: Aygün abicim sesini duydum, çok mutlu oldum.
0: Aynı
1: sana
0: şekilde.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler Müjdat.
1: Buradan abi. Eğer dinliyorsa Sergi Hüseyin abimize de selamlar.
0: Aleyküm selam, sen de selam söyle.
1: Tekrar. İyi günler.
0: Sağ ol, sağ ol, selamlar olsun. Evet, Fenerbahçe Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer etti. İngiliz futbolcunun sözleşme şartları da belli oldu. Haberlere baktığımız zaman Fenerbahçe transfer için Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tabii artı bir de 2 milyon euro bir bonus da var. Greenwood'a da Fenerbahçe'nin 10 milyon euro ödeyeceğini ve futbolcuyla da 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağını da attığını tekrar söyleyelim. Tabii ki resmi açıklama kulüpten bekleniyor. Günaydın.
1: Alo. Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Aygün Bey, Yılmaz ben.
0: Buyurun Yılmaz Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız Aygün Bey?
0: İyiyiz, nasılsınız? Keyifler iyi mi?
1: Teşekkür ederim. Geçen hafta da gelmiştim ziyaretinize.
0: Doğru. Hoş geldin. Hatırladım şimdi.
1: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Sağ olasın.
1: Teşekkür ederim tekrar.
0: Rica ederim. Söyle kardeşim benim. Dinliyorum seni Yılmaz.
1: Aygün Bey, ben özellikle Beşiktaş transferi için önce söyleyeyim.
0: Hı hı.
1: İyi gidiyor. Trossard da bugün geliyor.
0: Evet.
1: Forvet transferi için de Lukaku ve Vlahovic'in adı geçiyor.
0: Saat 11 civarında Tuğba Hacı Bayramoğlu bize bağlanacak. Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri aktaracak. Sormak istediğim bir soru olsa da Tuğba'ya sorarım sevgili kardeşim.
1: Sizce Lukaku mu Vlahovic mi diyorum?
0: Onu artık ona soracağız.
1: Tamam, sorumuzu iletirsiniz. Bir de ben başka bir konuyla değinmek istiyorum.
0: Tabii
1: değil
0: kardeşim, değil.
1: Gazeteci Sinan Burhan var Ankara'dan, bilmiyorum bilirsiniz illaki ama. Geçen gün bir tweet attı. Basketbolda da çok ciddi anlamda bir şey geliyor
0: olduğu
1: diye.
0: Olduğu yönde, operasyon gibi
1: evet,
0: yönde.
1: Evet, evet. Ya gelsin. Futboldaki onun yanında devede kulak kalır gibi bir şey söyledi.
0: Abi bekliyoruz, futbolda bekliyoruz, onu da bekliyoruz, hala bekliyoruz.
1: Evet, bekliyoruz. Bununla ilgili bir bilginiz var mı?
0: Valla ben de gördüm, okudum. Tabii bilmiyorum aksın. Ne sana söyleyeyim. Bununla ilgili tabii son şeyi Basketbol Federasyonu belki de bir inceleme yapmış olabilir. Onunla ilgili Cumhuriyet Savcılığında bir yazı yazmış olabilir. Bilmiyorum. Ama o yazıyı, bir tweet'i ben de gördüm. Ama hala biz futbolu bekliyoruz. Bırak basketi, futbolu bekliyoruz.
1: Ya bir de ne oluyor biliyor musun?
0: Dünya Kupası sonrası dediler. Ne dediler? Dünya Kupası sonrası açıklayacağız, operasyon olacak dediler. Bitti Dünya Kupası'na, erken de döndük. Ama ya, hala ortada bir şey yok.
1: Aygün Bey, bir de ne oluyor biliyor musun? İnsanların bence bu şekilde inancı da kırılıyor artık.
0: Aynen abi, aynen.
1: Futbola, basketbola olan nasıl söyleyeyim?
0: Sevgimiz, saygımız, inancımız kayboluyor.
1: Evet.
0: Kaybediyor.
1: Yani tatlarımız artık %20-%30 doluyor büyük maçlar hariç.
0: Doğru söylüyorsun, doğru. Üç büyükler hariç.
1: Evet. Bence bunun önüne geçilmeli artık bir şekilde. İnsanları tamamen futboldan, basketboldan uzaklaştırmamak lazım.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Teşekkür ederim Aygün Bey.
0: Sağ olun,
1: iyi günler diliyorum.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun, görüşmek üzere Aygün abi. Görüşmek
0: saygılar.
1: Üzere.
0: Saygılar. Sağ ol. Evet, devam edelim. Mesela Aygün Bey, Greenwood gelirse Fenerbahçe'miz ligin tozunu atar ve şampiyon olur. Fransa ilk finalist olur. İzmir'den İltu Güler, iyi yayınlar demiş. Vay Fransa.

0: Bilmiyorum. Ne diyorsun Yücel sence? Yücel şu an telefon aldığı için beni dinlemiyor şu anda. Dinleyici dinliyor. Fransa mı sence? Fransa'yı mı tutuyorsun sen? Karar veremedi Yücel. Belki yayın içerisinde karar verir. Daha kararsızım diyor. Biz olmadığımız sürece değil mi? Kim olursa olsun. Doğru söylüyorsun. Günaydın.
1: Günaydın abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Ben Ankara'dan Raşit abi.
0: Raşit hoş geldin.
1: Hoş geldin Raşit. Abi. Hoş bulduk abicim. Fenerbahçeliyim.
0: Evet
1: abi. Abi ben senin nezdinde seni YouTube'dan da izliyorum, takip ediyorum. Sen bunların hepsini dile getiriyorsun ama senin nezdinde bütün Fenerbahçe spor medyasından bir şey istiyorum abi. Ben.
0: Söyle kardeşim.
1: Yani abi adamları Fenerbahçe bir transfer yapacağı zaman ağızlarından limiti düşürmüyorlar. Fenerbahçe'yi yine her sezon olduğu gibi Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. TFF ile el ele bilmem ne gibi cümleler. Ondan sonra bizim oyuncularımızın arkasından teneke bağlamadıkları kalıyor. Değersizleştiriyorlar. Bunları dile getirmesini istiyorum Fenerbahçe'de spor medyasını. Fenerbahçe spor medyası aslında işini layığıyla yapıyor ama karşısındaki camia öyle bir camia değil. Yani kulübünde çalışan yani personelinden ana akım medyada çalışan bütün gazetecilerine kadar, muhabirlerine kadar yani. Ona göre başı yani Aziz Yıldırım geldi, geleni yapıyor işte. Bilir Fenerbahçeli mesela medyada büyük Fenerbahçeli gazetecilerimizden bazıları abi ne diyordu mesela? Fenerbahçe'de para yok, ne görüntü, ne AKS'i, 15 milyon yok, 20 milyon yok, bağışlar falan, bunlar hikaye falan diyorsun. Ne oldu? Aldı Aziz Yıldırım geçti. Hepsini ters köşeye yatırdı. Fenerbahçe artık bir olmalı, birlikte olmalı, kendi içerisindeki hesaplaşmalardan kurtulmalı. Herkes kendi hesabını kesmeye gelmemeli kulübe.
0: Anladım.
1: Bunu söylemek istiyorum abi. Bir de kaç yıldır abi Galatasaray şampiyon oluyor. Fenerbahçe'nin kadrosunu değersiz buluyorlar. Fenerbahçe önce bir Galatasaray'ın kadrosuna yaklaşsın, ondan sonra daha dışı olaylardan falan bahsedin. Abi kaç yıl oldu ya? Bir taşa boyu sattılar abi. Nerede abi? Fenerbahçe bir dünya transfer yaptı. Sattı, oyuncu sattı. Hala değersiz denilen oyuncularına bir dünya teklif geliyor. Geçen sene daha çok gerçi Fenerbahçe medyası tarafından, Galatasaray medyası da var, başka medyalardan da var, spor camialarının ama Sıdık Şerif yerden yere vurdular. Adama şu anda teklif var yine hala. Yani Osterwolde'sine, herkese teklif var. Nerede abi? Barış Alper'i seviyorum. Ben Rize'liyim, Rize Pazarlı'yım. Barış Alper'in çok iyi olmasını isterim. Ne oldu abi? Hani Arsenal falan izlemişti. Abi adamlar demek ki geliyor ülkeye, maçı izliyorlar. Aa, bunlar demek ki bu hakemlerle falan bir şeyler oluyor gibilerinden. Yani Galatasaray'a kimse bağışı almıyor falan diye.
0: Toparlayalım.
1: Yani bunlar böyle ilerliyorlar, bunlar böyle yükseliyorlar diye, şampiyon oluyorlar diye düşünüyorlar. Tekliflerini, izlenimlerini geri çekiyorlar abi.
0: Peki.
1: Bunu söylemek istiyorum. Herkes, bütün Fenerbahçe'nin taraftarları söylüyorum, camiasına sahip çıksın.
0: Peki. Çok teşekkür ederim.
1: Personelinde çalışan en alt kademedeki işçisinden sağda top boşluğundan oyuncusuna kadar.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
1: Görüşürüz. Sağ ol abicim.
0: Evet. Araya mı gidelim? Dinleyici mi aldın? Ara. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Dinleyici almaya da devam ettiğimizi tekrar söyleyelim. Aygün Bey günaydın, yayınlar. Ben Deniz'den Kasım. Bugün Dünya Kupası'nda Fransa İspanya'yı yeneceğini düşünüyorum demiş. Ve altıda bir not eklemiş. Her gün bu notu ekliyor tahmin ediyorum. Hacı Osmanoğlu istifa, Montella istifa demiş. Sevgili Kasım kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi, Beşiktaş Trossard'ı 2 günde aldı. Biz 2 aydır Greenwood'u alamadık. Transfer bozulacak diye kimse ağzını açamıyor. Neden böyle oluyor demiş. Greenwood alındı arkadaşım. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
4: Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsın abi?
3: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin? Kimle görüşüyoruz?
4: Teşekkür ederim. İstanbul'dan arıyorum. Abdullah ben. Çaycı Abdullah.
3: Abdullah nasılsın? İyi misin kardeşim? Çaycı kardeşim iyi misin? Abdullah kardeşim.
4: İyiyim.
3: Niye
4: iyiyim,
3: çaycı sağ ol, diyorsun abi. Abdullah? Niye öyle bir şey dedin? Eyvah, Apo'nun sesi gitti. Apo seste bir sıkıntı var. Sevgili kardeşim.
4: Geliyor mu şimdi abi?
3: Şahane, dinliyoruz şimdi seni. Çay dedin, çay mı satıyorum dedin? Ha.
4: Evet, daha önceki 3 defa bağlanmıştım, belki hatırlarsın diye
3: oralet,
4: söyledim.
3: Oralet abi. Muhabbeti yaptık mı seninle?
4: Yapmadık değil mi? Hatırlamıyorum, yapmadık abi.
3: Abi oraletin üzerine bir şey yok, efsanedir oralet biliyorsun.
4: Abi yine de kimyasal gibi düşünelim ya, çay daha iyidir, siyah çay iyidir.
3: Siyah çay iyidir. Dinliyoruz seni kardeşim.
4: Abi Trossard için hayırlı olsun demek için aradım. Uzun süredir beklediğimiz olmayan, hayallerimizi süsleyen, isim önemli değil, sol kanat hayallerimizi süslüyordu. Bir sol kanadımız oldu, şükür diyoruz.
3: Geçen bir görüntü gördüm ya. Twitter'da belki görmüşsündür, bizi dinleyenler de görmüşlerdir. Beşiktaş uzun bir aradan sonra sol kanat alınca adamın bir tanesi kanat yemeye başlamış. Keyifli artık kanat yiyorum diye böyle. Şahane bir görüntüydü ya. Önüne kanatları kızartmış böyle, tamam mı? Ben de çok severim kanadı böyle. Acılı macılı böyle.
4: Ben tamam de severim abi.
3: İyice de böyle biraz yanacak, tamam mı böyle? Tamam mı? Kanadı yiyor böyle. Keyifle yiyorum diyor. Uzun bir aradan sonra kanat aldık diyor. Şimdi keyifle kanat yiyorum diyordu. Güzel espriydi. Çok beğendim.
4: Bence de güzel abi.
3: Vallahi güzelmiş ya. Hakikaten esprisi de güzel. Beşiktaş'ın transferlerini beğeniyorsun. Politikasını beğeniyor musun sevgili kardeşim? Transfer politikasını bu sene itibariyle söyleyeyim.
4: Şimdi hedefledikleri oyuncular gelirse ve sosyal medyada döndüğü gibi bir politikaları varsa beğeniyorum. Hı. Ama biliyorsun bizim bir şeyimiz var. Kyle Walker Peters'ı açıkladık, gelmedi. Evet. Biz oyuncular İstanbul'a gelene kadar inanmıyoruz maalesef. Öyle bir durumumuz
3: İmza
4: var.
3: İmza atıncaya kadar.
4: Aynen öyle. Ya şöyle bir şey var aslında. Mesela Raşit Sarı'nın da gitmesi lazım. Çenli'nin önünün Çenli'den daha iyi bir oyuncu gelmesi lazım. 10 numaraya Julian Brandt gibi tarzı. Yani o olmayabilir ama o tarzda bir oyuncu gelmesi lazım. Yani çok eksiğimiz var. Bir tane böyle şef stoper gelmesi lazım. Hani bunlarla ilgili çalışmalar var biliyoruz. Umarım istediğimiz oyuncular gelir de gerçekten 3 takımın olduğu 4 takımın olduğu güzel bir şampiyonluk yarışı
3: inşallah. İnşallah kardeşim. Peki çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ
4: diyorum.
3: Ol. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Evet, devam edelim dinleyici almaya. Bunu okuduk. Mesajlar yağıyor. Teşekkürler şimdiden. Sevgili Özüpek, iyi yayınlar. Greenwood'un geliş programı nasıl, belli oldu mu? Santrofor transferinde son durum nedir? Fenerbahçe uygulama bence biraz gündemden düşse de Juresi veya Vlahovic olmalı. Watkins olma olasılığı bana düşük geliyor ama en önemlisi gelecek oyuncunun kronik sakatlığın olmaması. Bir de Kante gidecekse Milan'daki Fofana bize en uygun oyuncu gibi duruyor. Umarım gerçekleşir. Severek dinliyoruz. Nedim Küçe'ye de teşekkürlerimizi iletelim. Icardi Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? İzmir'den Yakup Yavuz selam. Olmaz. Yani şöyle sanırım. Icardi'yi ben çok beğeniyorum ama Icardi'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne karşı yapmış olduğu hareketler, Sayın Ali Koç'a karşı yapmış olduğu hareketlerden dolayı Fenerbahçe camiası sıcak bakmaz. Günaydın.
5: Günaydın.
3: Kimle görüşüyoruz?
5: Adem.
3: Adem Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk abi.
3: Dinliyoruz Adem efendim sizi. İyi misiniz, nasılsınız Adem Bey? Nasıl gidiyor hayat?
5: Vallahi sıcak geçiyor hayat. Kavurucu geçiyor. Öyle böyle değil.
3: Antep sıcak diyorsun.
5: Bayağı bir sıcak, bir de elektrik kesintisi olduğu zaman vay halimize.
3: Öyle mi?
5: Gerçi ben tabii elektrik
3: kesintisi. Ama sende kesin jeneratör yaşarım. Vardır Adem, sende jeneratör
5: abi,
3: vardır.
5: Abi yok, bende akü var.
3: Akü var.
5: Ben araç. Ben araçta olduğum için sıkıntı yok. He. Ama evde olduğum zaman sıkıntı.
3: Büyük problem diyorsun.
5: Aynen aynen. İşte elektrik kesintisi yaşandığı zaman sıkıntı oluyor abi. Son günlerinde sıcağını yaşıyoruz. Böyle böyle değil yani. Kışa ağır geçti. Yazı da kötü geçiyor. Az önce söylemiş olduğun gibi abi. Şimdi bu gidecekler kim? Greenwood'un yanısı gelecekler kim? Her gün bir şey görüyoruz yani.
3: Birazdan sosyal medyada.

0: Yağız Sabuncu'nun
1: Sabuncu'nun
0: paylaşmış olduğu hani bazı sporcular var ya, bunlar ast var mı yok mu?
1: Gitme anlamında mı söylüyorsun? Gitme anlamında mı
0: söylüyorsun? Gitme anlamında, gelme anlamında. Hani diyorum acaba yöneticiler söylemeden bu hani gazeteci yorumcular niye böyle erken şey yapıyorlar, gündeme getiriyorlar?
1: Şimdi zaten şunu sana söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'den bir kere kiralık vermiş olduklarının hepsi gidecek. Onu sana söyleyeyim.
0: Ama... Abi ben kapatayım, sen devam et.
1: Tamam, çok teşekkürler Adem.
0: Kendine iyi günler.
1: Sağ ol. Zaten şimdi birazdan zaten bir Fenerbahçe bağlantısı yapacağız. Sevgili Haldun Erkal bizlerle beraber. Çünkü orada bu konu detaylı bir şekilde konuşuruz. İsterseniz ben biraz daha dinleyici alayım. Çünkü çok yoğun bir lambaların hepsinin yandığı konuşuluyor. Ondan dolayı dinleyici kısmınızı biraz daha şey yapalım. Sevgili Atilla kardeşim, Tuğba'ya bir iki soru sormuşsun ama yani 11 gibi Tuğba bağlanacak. O zaman bu sorunu yani copy paste yapıp gene gönderir misin WhatsApp'tan diyeyim sevgili kardeşim. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Celalettin Rulu Kıraç Aygün abi, nasılsın?
1: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
2: Sağ ol abi, çok teşekkür ediyorum. Eninde sonunda sana bağlanabildiğim çok mutluyum.
1: Aynı şekilde kardeşim.
2: Abi ben bu bizim kendimize bir özür istiyor yapmak istiyorum.
1: Tabii
2: taraftarıyım, biliyorsun.
1: Biliyorum kardeşim.
2: Bizim önce taraftar olarak, medya olarak, yönetim olarak hepimizin önce kiretlenmemiz gerekiyor abi. Bu rakip camiada, bu kiretlenme o kadar üst düzeyde ki biz bu kiretlenmeyi yapmadığımız sürece hiçbir zaman başarılı olamayacağız. Herkese karşı sırtlamamız gerekiyor ki biz bu yapıyı yiyelim. Yoksa başka türlü yenme şansımız yok. Herkes aynı bir terden çalıyor. İçine gelmeyen içine geldiği gibi konuşuyor. Ben de buna çok üzülüyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Benim yaşam tarzım. Sen de bunu biliyorsun zaten.
1: Biliyorum kardeşim.
2: Yani biliyorsun, çok seviyorum abi. İyi ki varsın.
1: Sağ ol, sen de iyi ki varsın kardeşim benim.
2: Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Saygı
2: abi.
1: Bizden kardeşim. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim. Aygün abicim yayınlar. Buradan dinleyici arkadaşlara seslenmek istiyorum. Mesela Greenwood'u bir arkadaş soruyor, ne oldu diye sen cevap veriyorsun. Arkasından bağlanan arkadaş yine aynı soruyu soruyorlar. Bu da programın süresinden gidiyor. Tekrardan yayınlar Mustafa Demirkaya demiş kardeşimize. Teşekkür ederim. Ama Mustafa, şimdi radyosunu yeni açanlar oluyor. Tamam mı? O da önemli. Yani arabadan iniyor mesela. Bizi dinleyenler işte taksici kardeşimiz bir anda arabadan iniyor. Veya ne bileyim servis anlamında söylüyorum. O anlamda tabii ki sorsunlar kardeşim. Sıkıntı yok. Biz buradan, ay şahane bir gökkuşağı geldi abi ya, ay inanılmaz ya. Günaydın abi, bu manzarayı gördük, çekmemek olmazdı. Greenwood hayırlı olsun inşallah, yolun sonu şampiyonluk olur demiş. Şahane bir Aykut'tan bir resim geldi. Aykut şeyde misin ya, otoban değil mi burası, yurt dışı? Neresi burası Aykut ya? Şahane bir görüntü ama ya. Günaydın, alo günaydın. Günaydın,
2: alo.
1: Günaydın. Alo.
2: Alo. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Rahatsız etmedik inşallah, uyandırmadık. Günaydın. Alo.
2: Canlı yayın değil mi efendim?
1: Evet efendim, canlı yayındasınız. Sizi dinliyoruz. Bütün Türkiye sizi dinliyor şu anda.
2: Teşekkür ederim. Ben ilk defa bağlanıyorum. Ben biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın.
1: Abi beni aradın. Normal konuşuyoruz. İsim ne?
2: Caner abi ben.
1: Caner, hoş geldin Caner.
2: Sağ olun. İstanbul Süleyman'dan arıyorum ben.
1: Evet.
2: Beşiktaş için aramıştım. Bir de milli takıma değinecektim.
1: Tabii ki değil. Milli takım en sevdiğimiz kısım zaten. Dinliyoruz seni.
2: Milli takımda şimdi bizim futbolcular milli takıma gidince sanki tatile gider gibi gittiler. Evet. İyi olmadı çizim ama bence Monterrey'e göndermeler lazım artık. Olmuyor demek ki.
1: Hı hı.
2: İyi bir teknik
1: abi, tatile gittiler ama biz de tatile gidiyoruz ama biz ya tatile giderken kimse cebimize 500 bin euro artı dönüşte de villa vermiyor yani. Tatil güzel tatil. Böyle tatil hepimiz keşke gitsek değil mi?
2: Aynen, doğrudur abi. Şimdi yani o kadar reklam, o kadar saç tıraşları, şunlar bunlar abarttılar. Çok yükselttiler. Böyleyiz bizim çocuklar. Tamam, bizim çocuklarımız ama biz onlar için her şeyi yapıyoruz ama onlar hiç bizim için hiçbir şey yapmadılar.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Neyse olsun, yapacak bir şey yok artık. Geçti demiş bunu pazarı. Çok affedersin, süre şeyini iyi değerli yedin.
1: Aynen, aynen doğru.
2: Ama bir değişiklik lazım bilir takıma.
1: Şart. Ben öyle düşünüyorum. Doğru söylüyorsun, şart.
2: Bir Türk teknik direktör gelmesi lazım abi. Yani.
1: Peki, var mı kafanda bir isim?
2: Yani Boğaz Çetin olabilir, Aykut olabilir. Aykut Hoca, kusura özür dilerim. Yani saygısızlık yaptım.

0: Bizim hocamız Sergen'i deneyebilirler belki.
1: Sergen olabilir. Doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Evet. Var bizim kendi hocalarımız da var yani. O kadar kötü değil bizim hocalarımız.
1: Doğru.
0: Montella tamam iyi getirdi buraya kadar ama yani artık değişiklik lazım demek ki.
1: Vedalaşmak lazım diyorsun, anladım. Peki.
0: Aynen. Aynen. Bir peki. De federasyon da değişmesi lazım. Abi. Ben bunu söylüyorum.
1: Peki. Peki. Ekleyeceğim yani, başka bir şey. Söyle.
0: Beşiktaş iyi gidiyor. Transferler iyi. İnşallah birkaç tane daha alırlarsa daha iyi olur. Başka arkadaşlarım da şeyini çalmayayım. Bak.
1: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Saygılar bizden. Sağ olasın. Evet, vallahi en güzel tatil. Keşke bizi de böyle tatile gönderseler. Var mı böyle tatile giden? Giderken para harcamayacağın. Dönüş, gidişte 250, dönüşte 250 bin euronun cebine konacağı. Bodrum'da da bir villa verileceği. Böyle bir tatil var mı? Ha, milli takım tatile gitti. Köşeye dönüp geldi. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: İzmir'den Mehmet Avcı.
1: Buyurun Mehmet Bey.
2: İyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim.
2: Kolay gelsin. Dileklerimi sunuyorum.
1: Çok teşekkürler. Abi. Sağ olun efendim. Buyurun.
2: Şimdi sosyal medyada bazı paylaşımlar görüyorum. Bundan çok rahatsız oluyorum.
1: Mesela?
2: Şimdi yeni transferimiz hakkında yorumlar. Greenwood hakkında yorumlar yapılıyor. Hı-hı. Rakip takımın taraftarları yapıyor bunu. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Şimdi bir futbolcuyu eleştirirken oynadığı oyunla eleştiriler olup saha içindeki davranışlarıyla ailesini kişisel hayatıyla alakalı yorum yapmaya hiç gerek yok. Sadece bunu rakip takımlar için söylemiyorum. Bizim taraftarımızla ben Fenerbahçeli olarak konuşuyorum. O bir Fenerbahçeliyim. Bazı taraftarlarımız bizimkiler de yapıyor onu. Aileleriyle alakalı konuşmalar geçiyor. Yani bunlar hiç hoş şey
1: değil.
2: Değil yani. Değil. Doğru. Yakışmıyor.
1: Doğru.
2: Ya imkanlık olarak yakışmıyor. Sosyal medya kullanmayı bilmeyen insan bunlar. Hı hı. Hala da görüyoruz yani bunları. Bir şey daha söylemek
1: buyurun
2: istiyorum.
1: Buyurun efendim, buyurun.
2: Reşit veya Lukman.
1: Evet.
2: La ilgili bilginiz var mı?
1: Valla bir görüşmelerin devam ettiği yönde bilgiler var ama tabii bununla ilgili son kararı başkan verecek, onu söyleyeyim. Yani iki isimle de bir görüşmelerin devam edildiği konuşuluyor, söyleyeyim. Ama tabii ki bitti bitmedi, şu oldu bu oldu dememiz şu an için yanlış olur.
2: Yanlış olur, tamam, çok teşekkür ederim. Bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Şimdi Fenerbahçe bir transfer yapacak. Abi artan gizli olsun diye bir şey kalmıyor artık. Her taraftan bir şey. Yani şu transfer bitene kadar artık göbeğimiz çatladı yani.
1: Peki, peki.
2: Herkesten bir yorum Aygün abi, herkesten.
1: Doğru yorum çok doğru. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Size çok iyi bakın, görüşmek üzere. Evet, 10.26. Günaydın Aygün Bey. Beşiktaş olarak seni keyifle dinliyorum. Beşiktaş Oğuz Aydın'la ilgili Fenerbahçe görüşmeleri gerçi. Ya arkadaşlar, bunu aslında sosyal medyada gördüm. Aslı var mı diye. Çünkü Oğuz Aydın biliyorsunuz sezon başında, yani geçen sezon başında da Trabzon'a da bazı görüşmeler yaptığı yönde bilgiler geldi. Ama bu Beşiktaş olayıyla ilgili şunu söyleyeyim. Yani başkanlar nezdinde bir görüşme yapıldığı yönde bazı Beşiktaş muhabir arkadaşlar paylaşımlarda bulundu. Ama gelen bilgi şu yönde. Oğuz'la ilgili Sayın İsmail Kartal'ın kesinlikle takımda tutmak istediği, Oğuz'un da Fenerbahçe'de kalmak istediği yönünde bilgiler var. Ama bu tip haberler çok fazla çıktı. Ama net bir şekilde şunu söyleyeyim. Yani şu an böyle bir olay yok. Ama şu an yok. Ama yarın ve öbürsü gün olsa bir şey diyemem. Ama şu dakika itibariyle Oğuz Aydın'ın Sayın İsmail Kartal kullanmak istediğini belirttiğinden dolayı futbolcu da kalmak istiyor. Son dinleyicimiz günaydın. Alo. Alo.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
3: Adana'dan Murat Bey, nasılsınız?
1: İyiyim Murat Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: Teşekkürler. İyi olmaya çalışıyoruz.
1: Keyifler nasıl?
3: Keyifler çok iyi. Sizin keyifler iyi.
1: Sağ olun. Allah razı olsun. Hepimizin öyle. İnşallah böyle devam eder keyfimiz. Hepimiz.
3: Umarım.
1: Büyük olarak böyle devam eder. Buyurun efendim.
3: Evet. Şimdi ben Galatasaray taraftarıyım. Ufacık bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii ki,
3: şimdi
1: buyurun.
3: Galatasaray biliyorsunuz Mart ya da Nisan'da federasyona askıya aldı işlerini.
1: Doğru.
3: Pedroso'yu istifaya davet etti.
1: Doğru.
3: Ama diğer kulüpler özellikle bu milli takım başarısından sonra bir destek göremedi. Şunu vurgulamak istiyorum. Sezon başladıktan sonra olacak bir hakem hataları.
1: Kulüpler Birliği'nde galiba bununla evet. ilgili bir karar alındı. Hatta MHK'nin devam etmemesi yönünde açıklamalar da yapıldı. Öyle hatırlıyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam.
3: Ya doğru, MHK'nin öyle bir karar alındı ama tabii Kulüpler Birliği çok ayrı bir dosya aslında. Saatlerce konuşurum. Bence bir İngiltere'deki moda geçilmesi lazım. Kulüpler Birliği'nin hiçbir etkisi, hiçbir katkısı yok. Futbol üstünde, futbolu yönetenler, futbola para harcayanlar, emek harcayanlar onlar. Ama söz sahibi olamayanlar onlar. Yani ileride olacak bir hakem hatası, bir yönetim hatasını daha sonra bu işte Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun çıkıp konuştukları zaman size soruyorum, ne kadar samimi bulursunuz?
1: Ben hep söylüyorum, inandırıcı bulmam dedim ben zaten.
3: Evet.
1: Beni çok iyi dinlemiş olman lazım. Ben kulüplerin türünü oynamaması gerektiğini söylüyorum. Ya gidiyorsun, mali genel tablolara gidiyorsun, işte mali şeylere gidiyorsun, orada ibra ediyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun, ben bunu istemiyorum diyorsun. Doğru mu? Ben bunu hep söylüyorum. Bu dakikadan sonra federasyona MHK istifaya davet etmeyen kulüp benim için inandırıcı değildir.
3: Aynen doğru, katılıyorum size. Bu memazide tüm taraftarlara da bu gözle hem federasyonu hem hakemleri izlemeni tavsiye ediyorum. Çok vaktinizi almayayım. Son cümlem de Montella olsun.
1: Buyurun.
3: Montella olsun. Büyük Türk Montella. Büyük Türk Montella'mız. Bizden Büyük Türk Montella'mız.
1: Türklü öğretti bize ya. İnanır gibi değil.
3: Evet. Türklü öğretti. Sorsan tercüman kullanıyor. İstiklal Marşı'nın bir kuble yok. Neyse, çok milliyetçilik olmayalım ama.
1: Hayır. Dağım biliyorsun. Sevgili Kristof Dağım. Allah rahmet eylesin.
3: Okuyordu. Çok Türk var. Çok Türk, yabancı transferde Türkçe konuşan çok futbolcumuz var. İkinci yılında öğrenenler var. Türklüğün geninde vardır. Madem çok Türkse istifa etmeyi bir erdemlik olarak yaparsa halkımız adına teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Kendinize
3: iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Kısa bir araya gidelim.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor. Reklam.
11: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, bakalım sonu 35'te biten Mustafa Şaşmaz. Bak, Mustafa kardeşimiz güzel bir resim göndermiş, Yücel. Abi, Antep'e gelirsen bekleriz diyor, güzel bir sandviç yemeği diyor. Şimdi ben Antep'e sandviç yemeye gelmem Mustafa. Neden gelmem? Abi, Antep'in nesi meşhur? Baklavası meşhur. Antep'in nesi meşhur? Döneri meşhur. Antep'in nesi meşhur? Kebabı meşhur. Bir dönerci var orada, eski stada giderken sağda, dönerken solda kalıyor. Efsanedir. Ya Mustafa kardeşim, tamam geleyim de yani Antep'e çağırıyorsan beni gözünü seveyim ya. Hani boyoz için giderim İzmir'e de. Antep'e de sandviçe gitmem Mustafa kardeşim ya. Evet, hattımızda spor yazarı Haldun Erkal var. Sevgili Erkal, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız?
12: Günaydın.

0: Hoş bulduk. Sesiniz biraz şeyli geliyor, parazitli geliyor ama mümkün mü acaba?
1: Evet, bir bakalım. Parazit varmış. Rakip radyolar bizim yayınlarımı engellemeye çalışıyor. Jammer'lar mı var dışarıda bilemiyorum ama.
0: Valla bu aralar transfer haberlerinden dolayı bayağı popüler oldunuz. Ondan dolayı belki
1: olabilir.
0: Rakip radyolardan saldırı olabilir.
1: Her an her şey olabilir. Arkadaşlar Twitter'da özellikle Fenerbahçeli arkadaşlara seslenmek için Fener Kulis diye bir Twitter adresi var. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımız açtı. Takip ederseniz sevinelim diyelim. Son dakika Fenerbahçe ile ilgili haberleri de veriyorlar. Fener alt direk kulisi takip edelim Twitter'dan diyelim. Güzel de reklamını yaptık. Sevgili Aydın Erkal, şunu sormak istiyorum. Mason Greenwood artık Fenerbahçe'de diyebilir miyiz ki dedik tahmin ediyorum. Transferle ilgili evet. Düşünceniz nedir? Siz İngiliz futbolunu yakından takip ediyorsunuz. Neler söylersiniz?
0: Şimdi çok teşekkür ederim. Uzun bir süreç sonunda gerçekten hem medyayı hem taraftarı uzun bir süre meşgul eden transfer dün geç saatlerde ıslak imzalar atıldı. Bunu evet. çok net söyleyebilirim. Fakat ufak tefek diye nitelendirdiğimiz detaylar kaldı. O detayları da tamamen netleşmesinden sonra kulübümüz resmi açıklamayı yapacak. Yani Fenerbahçe kulübü resmi açıklamayı yapacak diye bekliyoruz. Mason Greenwood transferi yani eksi ve artılarıyla değerlendirdiğimiz zaman gerçekten Fenerbahçe için son senelerde yılın en büyük transferi diyebiliriz. Çünkü hem sağ hem sol ayak özellikleri hakikaten Fenerbahçe'ye çok büyük bir ivme getirecek, nasıl söyleyeyim, süperstar kıvamında bir oyuncu, evet süperstar diyebiliriz, süperstar kıvamında bir oyuncu transfer edildi. Geçmişinde özel yaşamıyla ilgili handikapları var ama bu demek değil ki inşallah saha içine yansımaz bunlar. Çok iyi idare edilmesi gerektiğine inanıyorum sevgili Aygün Özipek. Çünkü genç bir arkadaş, biz bunu maalesef Kolombiyalı John Duran'da yaşadık, kısmen de olsa yaşadık ve sonradan da yoldan ayırdık. Ama ben Mason Greenwood'da böyle bir şey yaşayacağımıza pek ihtimal vermiyorum. Geçmişindeki şeyler geçmişte kalmıştır. Şu anda 35 milyon Fenerbahçe taraftarı ve camiası heyecanla oyuncunun bir şekilde ya Avusturya kampı, ya da zaten Avusturya kampı da bitiyor. Kuvvet de muhtemel İstanbul'a gelecektir diye, böyle bir planlama olacaktır diye düşünüyorum. Zaten en son Manchester United'da geri alma hakkına dair yasal süreç sona erdikten sonra çekildi. Oyuncu da dün Manchester'dan Marsilya'ya geldi ve yöneticimiz Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'le birlikte karelenmiş fotoğrafları da zaten medyaya yansıdı.
1: Evet, Greenwood'dan sonra şu anda Lokman ya da Rashford isimleri çok fazla konuşuluyor sevgili Haldun Erkal. Sol kısma da Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın eksiksiz bir takım kurma hedefi içerisinde olduğunu duyuyoruz. Greenwood'un imzasından sonra sol kanada bir yıldız daha transfer edileceği konuşuluyor. Ademola Lokman ya da Marcus Rashford. Ne diyorsunuz bununla ilgili?
0: Şimdi sevgili Aygün Özipek, evet yazılıyor, haber ediliyor, servis ediliyor ama şu anda böyle resmi bir gelişme
1: yok.
0: Yok. En azından bana yansıyan bir veya doğru kaynaklarına inandığım doğru yerlerden gelen bir bilgi yok. Bence Fenerbahçe bu transferden sonra bir frene basıp öncelikle kendi içindeki kadro yapılanmasında ve planlamasında yabancı kontenjanını da azaltmak zorunda biliyorsun.
1: Doğru.
0: Yani sözleşmeli 23 yabancı oyuncu sayısının 10 artı 4 kuralına göre düşürülmesi hedefleniyor. Onun için bu Marcus Rashford'la Lookman'la servis edenler bence şu anda yanlış bilgi, eksik bilgi veriyorlar. Çünkü herhangi resmi bir görüşme veya bir iletişim olmadı. Haliyle Nathan Greenwood transferiyle eksik bölgeler yani Nathan Ake ve Greenwood transferiyle eksik bölgeler büyük oranda zaten tamamlandı. Bu arada hani konudan konuya geçiyorum, yapılanmayla ilgili, takımın kadrosuyla ilgili, Kerem Aktürk olduğu için
1: Onu soracağım ya. Kerem, var.

0: almak istese de anca o zaman belki Rashford ismi gündeme gelecek. Yani forvet attığı için yine de alternatif isimlerle görüşülebilir. Bu arada geçen yayınımızda da söylemiştim. Watkins transferi için bakın bunda temaslar var. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında birkaç gündür yine son 1-2 gündür Mateta alternatifler arasında Crystal Palace'daki santrforun ismi geçiyor. Valla aynı zamanda Vedat Muriç'in de sakatlık sonrası daha erken takıma dönmesi de söz konusu olabilir. Dünkü yayınımızda siz de dile getirdiniz televizyonda. Böyle bir şey söz konusu. Evet. Kaleci Ederson'un bir poz durumu var takım işi yapılanmasında.
1: Doğru.
0: Bu da Ederson tekrar işte bir başkanla görüşülecek diye bekleniyor. Ama bir yandan da bu Ederson görüşmesi beklenirken yeni bir kaleci transferi de söz konusu. Planlanıyor bu. Şimdi tatil dönüşü oyuncuyla görüşme yapılacak Ederson'la ama bu arada Fas kalecisi, Fas milli takımının kalecisiyle de bir irtibat olduğu söz konusu. Valla şimdi takımın iskeleti az çok belli. Skriniar, Ake, Guendouzi, Asensio, Vedat Muriç ve Greenwood kadroda tutulacak isimler arasında bence omurgayı teşkil ediyor.
2: Kante'yi tutmuyorsun yani.
0: Ben Kante'ye teklif geldiği takdirde aşırı yüksek maliyetinden dolayı değerlendirilmesini düşünüyorum. Yani değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ciddi bir maliyeti var takıma. Hem de limit artışı biliyorsun limitlerimiz sıkıntılı.
1: Evet.
0: Bu limitlerimizin açılması için eğer iyi bir teklif geldiği takdirde ben verilmesinden yanayım. Çünkü hem mali disiplini korumak zorundayız hem sponsorluk ve oyuncu satışlarını planlamak lazım. Bunları tabii eminim Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düşünüyordur. Valla şu anda takım Avusturya kampında bugün son hazırlık maçımız var. Hı hı hı. Evet. İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklar sürdürülüyor. Burada iki tane yer, üç tane daha şeyim var eğer vaktimiz varsa.
1: Var var vaktimiz varsa.
0: Bir yok. Dikkatimi çeken formasını Fenerbahçe formasıyla dahi göremediğimiz Mivović iki hazırlık maçında da bana göre ciddi bir performans ortaya koydu ve yani tahmin ediyorum izleyenlere de olumlu yanıtlar verdi Mivović. Ha bununla birlikte Oğuz Aydın'ın bir Beşiktaş durumu var. Beşiktaş'ın talip olduğu söyleniyor. Burada artık
2: Cengiz Üzüller'in performansı var ama ben Cengiz'in takımda tutulmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani
0: hemen beni de altına ekleyebilirsiniz sevgili Aygün Özipek. Çünkü ben de düşünmüyorum. Şuna da taraftarlarımızın
2: ya bu performans aldatmasın ileri anlamında.
0: Takdirde bırakıyorum ama aldatmasın. Çünkü dün televizyon yayında Tekin abimiz çok güzel bir şey söyledi. Hazırlık maçları takımdaki kadro şişkinliğini eritebilmek için pazarlama maçlarıdır dedi. Oyuncuları çok affedersin tabiri caizse doğru. Gösterme ve pazarlama maçlarıdır dedi ki ben de Tekin abimize %100 katılıyorum bu konuda. Son bir şey de Amrabat için var. Amrabat'a da ciddi teklifler var. Ben Amrabat'ın da artık Fenerbahçe'de kalacağını şahsen düşünmüyorum sevgili Aygün Özipek.
2: Evet günaydın Aygün Bey. Bodrum'a tekne tatiline giderken İzmir Buca Belenbaşı köyüne beklerim. Sebzeler benden demiş. Ne kadar güzel ya. Domatesler, biberler, patlıcanlar. Sonu 83'te biten dinleyicimize Çetin Bey'de teşekkürlerimizi iletelim. Şahane bir görüntü ya. Maşallah ya. Daha çok Allah daha çok bereket versin. Daha çok böyle sebze üretsin.
0: Amin. Amin.
2: Devam edelim.
0: Valla bir de benim dün televizyon canlı yayında bir önerim oldu sevgili Aygün. Bunu eğer müsaade ederseniz dile getireyim. Hani bu naçizane benimki tamamen bir görüştür. Ya Fenerbahçe'nin bu kadro şişkinliğini biraz aşağı çekebilmesi ve işte mali disiplin ve yani finansal fair play düzeyine getirebilmesi için Fenerbahçe'ne bir pilot takımı öneriyorum ben. Bir pilot takımıyla anlaşıp kadroları düşünülmeyen oyuncuları bir şekilde orada değerlendirmelerini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Ben sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da birer pilot takımı olmasının büyük avantaj sağlayacağını düşünenlerdenim. Çünkü elinde hakikaten kullanamadığın futbolcular var. Bunları gönderiyorsun. Gönderdiğin takımla oynatırken bir de bunların maaşlarını da ödüyorsun. Doğru mu? O yüzden... Kesinlikle.

0: bir pilot takımı olduğu zaman hem bunları değerlendirme, görme imkanı da ileriki dönemlerde bulursun. Biraz daha pazarlama anlamında imkan bulursun. Sadece Fenerbahçe açısından değil, yani Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Trabzonspor'da bir pilot takım olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok küçük bir örnek vereceğim müsaade edersen. Mesela Berke Özer.
2: Evet.
1: Bizden sonra tam direkt değil ama belki indirekt Eyüpspor'a gitti biliyorsun.
2: Evet.
1: Eyüpspor'dan sonra nereye gitti şu anda? Fransa'nın Lille takımına ve Fransa'da yılın kalecisi seçildi. Sevgili Aygün Özipek.
2: Doğru.
1: Yani biraz evvel söylediğiniz gibi hani ismi eğer bunun oyuncuları pazarlamaysa böyle pazarlamalar olsun tabii ki. Onun için de aklıma dün canlı yayında geldi. Fenerbahçe'nin bir pilot takımı, hani ben bunu hem yönetime hem Sayın Aziz Yıldırım Başkanımıza akıl verecek durumda değilim ama sadece bir öneri olarak gündeme getiriyorum. Çünkü yaklaşık 8 senelik bir kadro şişkinliği var elimizde. Yani hep sil baştan hani 8 seneden önceki oyuncumuz yok ama 8 senedir olan bir kadro şişkinliği var. Bunu ancak böyle giderebileceğimizi düşünüyorum. Bunu da Fenerbahçe Başkanı ve yönetimine de tavsiye ediyorum sevgili Aygün Özipek.
2: Sonuna kadar katılıyorum. Pilot takım her zaman bence de önemli. Yani sadece işte demin de söylemişim, yani 4 büyüklerin bunu yapması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Evet. 4 büyük takımların bunu yaparsa büyük avantaj olur. Takımlar açısından avantaj olur. Futbolcular açısından da avantaj olur. Kesinlikle. Sonuçta bunları kendileri zorla getirmiyor futbolcular. Gidiyorsunuz, kendiniz alıyorsunuz, inanılmaz sözleşmeler yapıyorsunuz. Sonra kullanamıyorsunuz. Kullanamadığınız futbolcuyu da göndermeye çalışıyorsunuz. Gitmediği zaman da taraftarın önüne atıyorsunuz. Ya bu sıkıntılar yaşanıyor. Onu da tekrar belirtelim.
1: Vallahi sevgili Aygül Özipek herhalde Arabistan'dan sonra özellikle yabancı oyunculara çok büyük paralar veren ülkelerden biriyi tahmin ediyorum.
2: Maalesef. İşte Arabistan'dan önceki son durak Türkiye.
1: Biraz daha aşağı inmeden bir ara mola veriyorlar bizim burada. Ondan sonra da Arabistan'a geçiyorlar.
2: Sonra da finali Arabistan'da yapıyorlar. Tabii baktığımız zaman şu an tabii Greenwood transferi resmi olarak açıklanmadı ama Fenerbahçe'nin kadrosu şu anda Greenwood'da açıklandıktan sonra 43 kişi olacak. Yani 43 olacak. Yani 25 ile 28 arası yaparsan nereden baksan yarı yarıya bir azaltman gerekiyor.
1: 4 tane takım çıkar.
2: Aynen 4 takım çıkar. Yani veya 2 tane zirve oynayan yedekleriyle beraber bir kadro sahibi durumdasın. Şöyle bakalım isterseniz.
1: Olur.
2: Sizce bu kadro şişkinliğinde öncelikli olarak gitmesi gereken, sizin düşünceniz tabii ki analizlerin üzerinize yapmış, istatistik anlamda yapmış olduğunuz şeye baktığımız zaman hangileri biraz daha gitmesi daha yakın veya kadroda düşünülmemesi gereken isimler kimler sizce?
1: Hemen bende bu çalışma hazır duruyor. Müsaade edersen hemen okuyabilirim sevgili Aygün Özipek. Valla İrfan Can Eğribayat'tan başlarım.
2: Livakovic'e kadar giderim oradan diyorsun kalede.
1: Evet, İrfan Can Eğribayat'tan başlarım. Cengiz Ünder, Çağlar Soyuncu, Diego Carlos, iyi bir teklif gelirse Dorge Lesnene, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek için bir şey diyemem. Bunlar İsmail Kartal'ın geçmişteki favori elemanları. İyi bir teklif gelirse Jayden Osterwold'e düşündür mü? Onu tam soru işareti
2: koymuşum. Premier Lig'den teklifler olduğu konuşuluyor.
1: Ciddi teklifler var. Evet var. Doğru. Ben teyit edebilirim onu sana. Levent Mercan için de yine bir soru işareti var. Kalabilir mi, gidebilir mi diye. Onun dışında baktığım zaman ben Mivovic'in kalmasından yanayım. Semedo'nun özellikle geçen seneki performansının son derece iniş çıkışlı olduğunu, sakatlıklar, işte iki maç oynayıp ondan sonra 4 maç iyi performans göstermediğinden dolayı ne kadar Portekiz milli takımında direkt oyuncu olarak gözüküyorsa da beni ilgilendirmiyor. Ben Fenerbahçe'deki performansına bakıyorum. İyi bir teklif geldiği takdirde hem yabancı kontenjanından rahatlamak amacıyla ben Semedo'yu da gönderirim. Mivovic genç bir oyuncu, üzerine düşünürse Oğuz Aydın var, Mert Müldür var. Bunlardan faydalanabiliriz diye düşünüyorum Sayın Aygün Özipek. Ömer Faik var, Rodrigo Becao var, Yiğit Efe Demir var. Bir de Sıddıki Şerif bunlar. Ben Sıddıki Şerif'in eğer ikinci bir santrifor alındığı takdirde kiraya verilmesinden yana yani verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama uzun maraton, belki uzun maratonda çünkü kupa,

0: lig, Avrupa arenası üst tarafta yarışacağımız için Sayın İsmail Kartal Sıddıkı Şerif'i 3. santrafor olarak tutabilir.
1: Fena bir performans sergilemedi son hazırlık maçında Şerif.
0: Ben onu çok yani açıkçası dikkate almıyorum. Neden dikkate almıyorum? Şimdi iki tane boş alan buldu maçlarda. 5 dakika içerisinde 2 tane gol attı. Ben bu tip hazırlık maçlarında oyuncuların performanslarını tabii ki not ediyoruz, izliyoruz ama ileriye dönük istikrarına bakmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Diyorum ya, eğer ikinci bir santrifor alırsak Vedat Muriç'in yanına, ben kendisini üçüncü santrifor olarak takımda kalacaksa tabii ki olabilir. Ama onun dışında biz iki santriforla idare ederiz düşüncesi hakim olursa yani kiraya verilmesinde fayda var. Gelişime açık. Evet, katılıyorum ama Fenerbahçe'nin bekleyecek zamanı yok sevgili Aygün. Biliyorsunuz yönetim Haziran ayında bu sene şampiyon olacağız. Olamazsak da gideriz sloganıyla geldiler.
1: Doğru, doğru. Günaydın Aygün abi. İsviçre'den Ali ben. Trabzonluyum. Sizi ve Radyo Spor ailesini severek dinliyorum. Alp dağlarına doğru çıkıyoruz. Ailecek iyi yayınlar demiş. Onlara da iyi tatiller demiş. Kısa bir aradan sonra sevgili Aydın Erkan'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Haldun Erkal'la da sohbetimiz devam ediyor. Tabii ki biraz kaleye yönelmek istiyorum. İrfan Can Eribayt ve Livakovic'le yollar ayrılacak. Büyük ihtimalle Livakovic'in zaten Hırvatistan'a tekrar döneceğine, Dinamo Zagreb'e döneceği yönde bilgiler var. İrfan Can Eribayt da kiraya verilecek. Şunu sormak istiyorum. Ederson, Tarık Çetin ve Mert var şu anda.
0: Günok, evet.
1: Mert Günok var. Ederson'un durumu ne olur? Sayın Başkan bir konuşma yapacağını söyledi. Nathan Ake geldi. Transferler de iyi gidiyor. Biraz fikri değişebilir mi Ederson? Ne diyorsunuz?
0: Şimdi yani takip ettiğim kadarıyla sevgili Aygün Özipek pardon. En son bu Nathan Ake transferinde özellikle kendileri eski takım arkadaşları olduğu için Manchester City'den aralarında ciddi bir diyalog olmuş. Yani
1: gelmesinde katkı sağlamış,
0: evet,
1: olabilir.
0: Yani Nathan Ake'nin İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili Ederson Stajic'le mutlaka gitmelisin. Harika bir şehir, muhteşem bir taraftar, muhteşem bir stat, muhteşem bir kulüp şeklinde. Ben bunu İngiliz basınında da Daily Mail Sports'ta okudum. Yani bunun Ederson tarafından tavsiye ediliş şekli benim aldığım haber ve tercümeye göre aynen bu şekilde. Harika bir şehir, taraftar harika, ambiyans çok iyi, kulüp muhteşem. Bak, dört tane maddeyle böyle bir aralarında diyalog olmuş.

0: kendisiyle. Zaten Natanake de çok fazla uzatmadan, dikkat ediyorsanız şeyden sonra, Dünya Kupası'ndan sonra hemen Avusturya kampına katıldı.
1: Doğru.
0: Bence çok iyi bir oyuncu aldık. Çok karakterli bir oyuncu aldık. Kendisini Manchester City'den uzun senelerdir izliyorum. Bir tek geçmişte malum biraz sakatlık problemleri var. Adale sakatlığı problemleri var. Ama o problemlerin tabii umarım geçmişte kalmıştır. Fenerbahçe döneminde nüksetmemesini diliyor olacağız. Ama klas olarak arka tarafa, arka dörtlüğe, defansa ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. Takdir edersin ki biliyorsun bu konuyu, çok iyi bildiğini de düşünüyorum. Defanstan ön tarafa top çıkarmada sıkıntı vardı Fenerbahçe'de.
1: Evet, evet.
0: Yani kesici olarak oyuncular iyi ama top servis yapmada sıkıntı yaşıyorlardı.
1: Çıkış problemleri vardı Fenerbahçe'de.
0: Aynen. Hı-hı. Yani hem hızlı oyuna başlangıç hem de topu uzun mesafede servis etmede sıkıntı vardı. Ama Nathan Ake bunu giderebilecek hakikaten kaliteli bir oyuncu olarak düşünüyorum. Manchester'da yaptıkları zaten belli. Onun dışında valla bakıyorum haberlere. Evet, Lukman haberleri düşmeye başladı.
1: Yavaş
0: biraz evvel
1: düşüyor,
0: bile gittim. Evet evet, bakıyorum şimdi. Önümde laptopum var benim de. Bakıyorum şimdi Lukman'la Aziz Yıldırım, Sayın Başkan Aziz Yıldırım gözü kararttı. Lukman'a gözünü dikti diye şimdi biraz evvel sosyal medyadan yine haber düştü ki sosyal medya derken herkesin
1: Twitter'dan da söylüyorsun.
0: Evet evet, sayfalardan bir tanesi yani bu. Bakalım Fenerbahçe için şu anda biraz evvel sizin de telaffuz ettiğiniz gibi iyi gidiyor. Yani birkaç işte eksiğimiz daha var bence. Yani bir stoper daha bence kesinlikle şart Fenerbahçe'ye.
1: Çağlar şimdi, sence tutulması gerekiyor mu? Çağlar Soyuncu.
0: Yok sevgili Aygünüz İpek, ben biraz evvel de söylediğimde hani kimlerin bu takımdan ayrılması gerektiğini düşünüyorsun soruna Çağlar'ı direkt dahil etmiştim. Çağlar'ın ben Fenerbahçe'de artık döneminin sona erdiğini düşünüyorum. Tabii bu konuda İsmail Kartal'ın düşüncesi nedir? Teknik ekibin düşüncesi nedir? Ama Çağlar Soyuncu
1: çok fazla sakatlık da yaşadığından dolayı.
0: Şimdi ben söyleyecektim. Yani hani biz onlara taraftar dilinde cam adam diyoruz. Sürekli sakatlık geçiriyorlar.
1: Serdar var. Serdar Aziz gibi.
0: Evet. Yani Serdar Aziz vardı. İşte çok çok geçmişte biliyorsun Gökhan Zan vardı. Yani bunların müzmin sakatlıkları vardı. Bunlar iki maç varlar. Altı maç yoklar. Bu böyle oyunculardan da hani bir beklenti içinde olmak, ya Çağlar kalsa olur mu demek bile bence zaman kaybı diye düşünüyorum.
1: Ankara'dan Cengiz Çetin diyor ki sizin pilot takım projesinin çok iyi olduğunu söyle ama diyor Türkiye'den değil de diyor Avrupa'nın dört büyüklüklerinden bir takım olsa satışlar daha kolay olur diyor.
0: Sevgili dinleyicimize söyleyeyim. Bulgaristan'da pilot takımından bol bir şey yok. Bunu söyleyecek kişi ben değilim. Biz teknik menajerler var, teknik ekip var. Sayın Oğuz Çetin var. Yani şu anda futbol aklı olarak biliyorsunuz getirildi. Yani Bulgaristan'a gitsinler. Orada dünya kadar pilot takım var, üstelik yakın.
1: Şey yani, diyor ama satışlar anlamında daha büyük avantaj olurdu. Yani ne bileyim İngiltere'den, Almanya'dan, İspanya'dan,
0: onlar,
1: İtalya'dan.
0: Ben onları sevgili Aygün Özipek, ben onları ikinci hamle olarak düşünüyorum. Önce iyi bir takım bulup veya takımlar bulup bunlarla planlı programlı hareket etmek lazım. Bu böyle affedersiniz çarşıdan sebze meyve alır gibi değil yani.
1: Doğru.
0: Ama bu benim bu önerimin, bu tavsiyemin ben hem sizde olan yayınlarımızda hem kendi sayfamda bunları dile getirdim, getireceğim de bu pilot takımı çok önemli. Bakın İngiltere'de bunun çok örnekleri var. Girsinler sevgili izleyicilerimiz Google'dan, sadece İngiltere'deki pilot takımları yazsınlar ve hangi takımlara bağlı olduklarını ve sistemin nasıl işlediğini de görecekler. Hani bunun için ben akıl veren gibi olmak istemem. Yani o kadar teknoloji gelişti ki giriyorsunuz pilot takımları İngiltere Ligi'nde veya işte İngiltere'de pilot takımlar sistemini bana açıklar mısınız diyorsunuz. Şak şak şak hepsi dökülüyor sevgili Aygün.
1: Evet, mantıklı, onu da söyleyelim. Aygün Bey merhaba, Cengiz konusunda hemfikiriz, hatta Çağlar, İrfan Can, Cengiz üçlü bir paketi yapmakta, göndermekte fayda var demiş. Mehmet Ali Bayrak Tutan İzmir'den yazmış. Ben de aynı düşüncedeyim.
0: Valla paketleme konusunu ben tabii ki Sayın İsmail Kartal ve teknik ekibe kuvvetle muhtemel Avusturya kampı dönüşünden sonra herhangi bir huzursuzluğa veya gerçi zamanımız dar ama hani takım içi huzursuzluk veya bir sıkıntı çıkmasın diye ön elemelerden sonra daha biliyorsun transfer sezonu tahmin ediyorum Eylül'e kadar mı devam ediyor?
1: Evet, Eylül'e kadar.
0: Aklımda kalmadı onun için yanlış bir şey telaffuz etmek istemedim. Ben şundan yanayım sevgili Aygün Özipek. Yavaş gidelim, nokta atışı yapalım, acele etmeden panik transferler yapmayalım. Bu arada bence biraz evvel dile getirdiğim gibi bu kadro şişkinliğini minimuma indirmek şart bir defa. Bu olmadan bir şey yapamayız zaten.
1: Doğru.
0: Yani ben bu düşünceleri taşıyorum.
1: Sevgili Erkal, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Son olarak ekleyeceğim. Greenwood'dan sonra biraz yönetimin nefes alacağını düşünüyorum. Bir duraklama,
1: topa basacak.
0: Evet, bir duraklama sürecine gireceğini düşünüyorum. Evet, haklı Fenerbahçe taraftarı camiası seçim sloganlarıyla başlayan seçimde çok ciddi bir koz olarak kullanılan Greenwood olayı bitti. Sadece resmi açıklama bekleniyor. Ufak tefek diye nitelendirdiğimiz detaylar var. Ama bundan sonraki süreçler için sabır diliyorum. Çünkü önce kadro yapılanmasının ve kadro şişkinliğinin giderilmesi şart. Haliyle Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler yayımıza bağlandığınız için.
0: Ben de size çok teşekkür ederim. Sağlıklı bir gün diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, attığımızda spor yazarı Haldun Erkal vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şunu okuyalım ondan sonra sonu 66 ile biten dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar Aygün abi. Antep'in Balcan Kebabı da. Balcan Kebabı'nı ilk kez duydum ya. Antep'e gittim ama Balcan Kebabı'na bakacağım şimdi internetten. Meşhurdur diyor. Sen Antep'e gel, ne istersen ısmarlayayım sana. Gaziantep'ten Ali demiş. Çok teşekkürler sevgili Ali kardeşim. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Son Dünya Kupası finalisti Fransa, Euro 2024 şampiyonu İspanya ile saat 22'de Dallas Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Pas maçında ayağında ağrı hisseden ve 77. dakikada oyundan çıkan Kylian Mbappe'nin durumu belli oldu. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin herhangi bir sorunu olmadığını ve maça %100 hazır olduğunu dile getirdi. İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, Fransa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Yamal, herkes en iyi seviyemde olmadığımı söylüyor, o halde yarın benden hiçbir şey beklemiyorsunuz demektir. Yarının özel bir gün olacağını şimdiden biliyorum. Korkumu, biz Avrupa şampiyonuyuz, kimseden korkmuyoruz ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'nın diğer yarı finali İngiltere-Arjantin maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA'nın yaptığı duyuruya göre karşılaşmada Amerika Futbol Federasyonu'ndan İsmail El Pat düdük çalacak. Dünya Kupası'na son 32 turundaki Portekiz mağlubiyetiyle veda eden Hırvatistan, Zlatko Dalic'in yerini tanıdık bir isimle doldurdu. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre takımın başına Slaven Bilic getirildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu.
3: İnternet Türk Radyo Spor.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda MK Haber TV yorumcusu sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Sevgili Tuğba, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
5: Hoş bulduk. Selamlar. İyiyim. Çok şükür. Sen nasılsın?
1: Vallahi haberler sende Tuğba.
5: Yıldızlar birbiri geliyor ama bak dün de ne dedim? Bitecek. Akşama biter. Yarın İstanbul'a gelir falan söylemedik mi dün biz?
1: Söyledim.
5: Açıklanmadan önce.
1: Söyledim.
5: Geçtiğimiz haftalarda yine. Sırayla iyi gidiyoruz bu sene. Nübel'le başladık. Nokta atış. Kaleci. İtalyan öyle teknik direktör. Şimdi Trossard. Neyse hakikaten.
1: Trossard yarın mı geliyor Tuğba? Tam olarak ne zaman geliyor?
5: Akşam o geleceği söylenmişti ama kulüpten son olarak hani resmi şu saatte gelecek açıklaması yok. O da belki birazdan gönderirler ama şu ana kadar resmi bir açıklama olmadı şu saatte gelecek.
1: Başkanla beraber gelecek. Başkan yurt dışında mı? Yoksa burada
5: baştan yurt dışında kamptaydı zaten.
1: Ha, beraber gelecekler olmazsa o zaman.

0: Başkan kamptaydı, aynen başkan kamptaydı. Ama işte işlem tamam, onun altını çizelim. 18 milyon artı 2 milyon bonusluk bir anlaşma sağlandı. 3 artı 1 deniyor.
1: 4 yıllık bir yani sözleşme.
0: 4 yıllık 3 artı 1 opsiyonlu bir sözleşme. Yani burada en önemli nokta Beşiktaş'ın kanayan yarası sol kanata birini bulabilmek. Yani 5 sezondur bu kadar çok transfer yapıldı ve Beşiktaş'ın en çok ihtiyacı olan bölgeye bir türlü sol kanada transfer yapılamamıştı. Bu açıdan çok önemliydi benim için de. Çünkü ben de 3 senedir her transferlerinde sabahtan başlıyorum sol kanat diye.
1: Demin ben onu bir dinleyici espri olarak yaptım. Ben sosyal medyada bir görüntü gördüm. Beşiktaş taraftarı kanat alındıktan sonra kanat yiyordu. Artık keyifle kanat yiyorum diye. Uzun yarıdan evet. Sonra Fener Beşiktaş'a kanat alındı. Sol kanat geldi. Ben de kanadımı yiyorum diye böyle bir görüntü vardı sosyal medyada. O çok hoşuma gitmişti.
0: Mandalcılar da kanat bırakmayacaklar. Başkan da geçen sene kızıyordu beni. Yedim bitirdim kanat diye. Bakalım hayırlısı inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Yaşı falan tartışılıyor ama ben artık profesyonel. Çünkü uzun süre sakatlanmayan çok profesyonel kariyeri çok. Yani Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Premier Lig şampiyonluğu yaşamış.
1: Kaç yaşındaki yaşı tartışıyordu?
0: 31 yani. Ben artık tartışmıyorum. Çünkü 40 yaşında futbolcular da artık oynuyor. Yani dünyada yaş skalası zaten arttı.
1: Evet.
0: İnsan ömrü uzadı. Hı hı. Ve artık günümüzün getirdiği vitaminlerdi. Şundu, buydu, sağlıklı yaşamdı vesaireydi. Futbolcularda da yaş skalası arttı. O yüzden iyi bir profesyonelle anlaşılmış olması güzel. Çünkü yani geçen sene Wolves'tan lig sonuncusu aldı, bir stoperi 20 milyon veriyorsan o yüzden Trossard'ın parasını çok konuşma gerek
1: bilmiyorum. Gerek yani. Doğru.
0: Aynen öyle.
1: 7 milyon euro yakın bir maaş alacağı yazıyor bugün. Evet. Bazı Atletik Değer Haber'e göre 3 artı 1'lik sözleşme imzalayacak olan Belçikalı Maestro. Sen de demiş ki olduğun gibi 18 artı 2, 7 milyon euro da bir maaş alacakmış.
0: Evet, 7 milyon euro bir maaş. Geçen sene de zaten 7,5 milyon euro Abraham alıyordu. 6,5 milyon euro Rafa Silva alıyordu. Aslında bu maaşları veriyor işte 5,5-6 aralığında da Orkun. Yani Beşiktaş aslında geçen sene de bu maaşları veriyordu. O yüzden yani ben Trossard transferini başarılı bir hamle olarak görüyorum. Çok eleştiriyorum diye başkanı bana hani çok laf söylüyorlar ama ben bu sezon transfer döneminde başkanın iyi ve doğru hamleler yaptığını düşünüyorum. Önce kaleciyle başladı. Kaleyi bir kere sağlam aldı. Yedeğiyle beraber yani.
1: Evet. Doğan Alemdar'la beraber.
0: Evet yani yedekle kaleciyle beraber sağlam aldı. O kısım kapandı. Sol kanat acil ihtiyaçtı ve 3 transfer döneminde de bunu yapamamıştı. Ve de söz verdiği halde Serdar Adalı. Şimdi o da geliyor. Dolayısıyla da çok önemli bir ihtiyaçtı. Orkun söylüyoruz hep yani özellikle Orkun'un da isteğiyle oldu. Salih Özcan yani Orkun biraz daha öne çıkabilecek. Yani arka tarafı bana bırakın diyor Salih Özcan geldikten sonraki bir röportajında. Yani çöpleri ben temizlerim gibi. Orkun'u biraz daha öne çıkartacak. Trossard da biraz daha sol kanattan gidecek. Şimdi sağ kanatta Çerni'ye bir takım bulunabilirse oraya da bir alternatif isimler olabilir. Ama biraz daha yine merkeze yönelik de oyuncular düşünülüyor. Fakat şu anki bir ikinci mevzu. Tabii ki yine santrafor yani forvet işte golcü bir golcü daha alacak. Orada Vlahovic ismi çok geçiyor gündemde biliyorsun. Yani bir aydır bir Vlahovic'le yatıp kalkıyoruz.
1: Onu bir dinleyicimiz sormuştu hatta Vlahovic'le beraber Lukaku dedi galiba. Evet Lukaku ve Vlahovic.
0: Lukaku'nun biraz sakatlığı yani müzmin sakat oyuncu olması biraz orayı düşündürüyor. Ama Vlahovic bir daha genç ve hani camia da aslında benimsedi. Hep söylüyorum. Şimdi bir Avrupa'nın büyük kulüpler. Bonservisi elinde oyuncular biraz daha şımarık oluyor. Çünkü sonuçta şey diyor yani bonservisi elinde rahat. Yani
1: daha rahat.
0: Kim işte artı bonus vesaire verirse ki onun da babası menajerliğini yapıyormuş. Ve biraz hani babası artık ekstra bu imza parası denilen paralardan almaya çalışıyor.
1: Ailecek kazanıyorlar işte abi işte ailecek
0: kazanıyorlar. Vlahovic için babası. Dolayısıyla da hani orada birazcık daha kesenin ağzını açan. Yani tabii ki sadece kese de demeyelim burada. Oyuncusu da sonuçta.

0: Hiçbir oyuncu Vlahovic. Orada bir de Barcelona'dan bir teklif bekliyordu. Premier Lig'den bazı
1: Teklifler.
0: beklentileri vardı, teklifler. Biraz o tarafı bekleyecek. Şimdi bizde 4 Eylül'de transfer sezonu bitiyor. Avrupa'da 1 Eylül. Yani Avrupa bu
1: Akşam
0: sene
1: pazara diyoruz ya ona Tuğba. Akşam pazarı
0: akşam
1: mı bekliyor
0: pazarı bu sene
1: Trabzon'da?
0: biraz daha az. Bazı seneler 7-8 ve Eylül'e sarkıyor ya, biraz daha fazla seçeneğin oluyordu. Şimdi bir 4 günlük bir süreç kalacak ama tabii 4 de demeyelim. 5 çünkü Avrupa'daki takımlar da öyle, hele büyük kulüpler genelde artık Ağustos'un 20'si gibi falan bu işi bitirmek istiyor. Şimdi burada önemli nokta şu: 23 Temmuz'da Beşiktaş'ın Midland maçı var. 31 hafta sonra da 30 Temmuz'da da deplasmana gidiyor. Ve şimdi uzun bir aradan sonra da kendi seyircisi önüne çıkacak. Trossard iyi bir hamle. Yani taraftarın önüne çıkmak için çok doldurmalar vardı. İşte yanına golcü gelir mi yetişir mi bilmiyorum ama en azından kaleci yüksek ihtimalle gelip oynayabilir. Yani bu isimler imza attıktan sonra Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular oldukları için ben yani 3 bir haftalık 5 günlük falan bir
1: Tabii canım,
0: dönemede
1: bunlar o kadar
0: sonra
1: şey değil zaten ya.
0: antrenman, yani zaten çünkü Dünya Kupası'nda antrenmanlı geldiler, maç oynayarak geldiler. Sadece biraz zihinsel ve bedensel dinlenme yaşayarak maça çıkabilirler. İşte orada kaleci de çıkarsa 23'ündeki, çünkü kendi seyircisi önünde, yani ilk maç İstanbul'da Beşiktaş'ın stadında, 30'unda deplasman maçı. Tabi bu turda çok önemli bir şey oluyor, yani o bütün homurdanmaları falan azaltacak bir şey olur. Dolayısıyla şimdilik iyi gidiyor dediğim gibi. Bir de
1: Şöyle yapalım,
0: kalıcı
1: şöyle
0: dönemde.
1: yapalım
0: Tamam.
1: Tuğba, kısa araya da gitmem lazım. Bu balcan kebabını yedim ben ya. Şimdi anlatıyorlar da baktım internetten de, yani sen de bakmışsındır. Antep şivesiyle diyor patlıcan oluyor abi diyor. Dinleyici de mesaj atmış şimdi sonu 09'da biten.
0: Kebaba nereden girdik Allah aşkına?
1: Timuçin Osman Akkaya. Hayır, bir dinleyicimiz beni davet etti de bir Antep'e. Oradan geldi konu da buraya kadar. Balcan kebabı hakikaten efsane, onu da söyleyeyim. Patlıcanlı, biberli, domatesli falan filan.
0: Atacağım,
1: Yedin mi Tuba Şantep'e gittiğinde?
0: evet. Yedim, yedim,
1: Şahane. Şahane. Sabah sabah 11-11'de ve patlıcan,
0: daha kahvaltı
1: balcan, daha
0: etmedim. Yani
1: kahvaltı etmeden.
0: kebap.
1: Öyle deme ama Diyarbakır'da bir yer sabahın 5'inde falan ciğer yiyorsun
0: Adana'da
1: abi.
0: falan öyle ciğer yiyorlar.
1: Ciğer
0: Evet,
1: yiyorsun abi.
0: Adana'da.
1: Gittim ben orada, Diyarbakır hastanenin orada bir meşhur ciğerci vardı. Sabahın 5'i 15 gece gittiğimde ciğer kalmamıştı. Meğerse millet daha erken gidiyormuş yani.
0: Adana'da düğünden çıkmıştık, sabaha karşı nereye gidiyoruz ciğerciye, ben de dalga geçiyorlar bence.
1: Yok.
0: Kebapçıya ya biz de. Gerçekten kebapçıya gittik
1: Ciğer
0: ciğerler.
1: yedin.
0: Kebap.
1: Aynen.
0: Sabah
1: Çok
0: 5'te.
1: kısa bir ara.
0: Tamam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Antalya Konya altına selamlar saygılar Aygün Bey. Yürüyüş yaparken sizi dinlemek ayrı bir zevk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Antalya'dan Selçuk demiş. Selçuk kardeşimize sevgilerimizi saygılarımızı iletelim. Hattımızda spor yazarı MK Haber TV spor yorumcusu sevgili Tuğbacı Bayramoğlu var. Tuğba, sıra Cebel Lasta diye bir haber gördüm şimdi. Efendim, Beşiktaş yönetimi Real Madrid'in sözleşmesi onaylanan Dani Ceballos'u listesine almış. 14 kez milli formaya giren 29 yaşlı yıldız 10 numara pozisyon için düşünüyor demiş. Duydun mu böyle bir şey? Var mı böyle bir şey?
5: Duydum. Düşünen isimler arasında var. Doğrudur. Böyle bir 10 numara daha orta sahada biraz daha merkezde oyun kurucu bir pozisyonda da bir oyuncu aranıyor. Doğru. Var. Benim listemde de var oyuncu ama ben hala bu Brahim Diaz'da bir şey bekliyorum yani. Oradan da bir şey, bir hamle.
4: Ha, Brahim Diaz'ı zaten söylemiştin. Olma ihtimali
5: evet,
4: ne peki
5: söylemiştim
4: onun?
5: Yani bu arada hani oyuncunun menajeri aslında çok kulüplerin kapısını çalmış. Bu işler böyle yürüyor birazcık biliyorsunuz. Paslı oyuncu, Real Madrid'in sporcusu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da gündemine aldı.
4: Ha, Brahim Diaz'ın.
5: Bu sene şöyle, bu sene farkındaysan kulüpler biraz daha böyle şey gidiyorlar yani, birbirlerine kırmıyorlar, birbirlerine rakip olmuyorlar. Bir oyuncu bir kulüp ilgileniyorsa başkanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Siz, ben ilgileniyorum diyor ya da ilgilenmiyorum diyor. Örneğin Vlahovic'de mesela, Vlahovic ilk haberleri çıktığında bir ara birdenbire Galatasaray'la da duyduk. Serdar Adalı Dursun Özbey arıyor. Dursun Özbey diyor hayır biz ilgilenmiyoruz zaten.
4: Yani menajerler biraz daha kızdırıyordu.
5: Karıştırıyordu. Bu sene şu an için biraz daha fair play çerçevesinde kulüpler birbirlerinin
4: sen bu fair play'e inanıyor musun Allah aşkına? Şimdi farklı bir isimler olsa fair play, mair play kalmaz. Sen de bunu biliyorsun.
5: Kalmaz tabii ki ama şöyle yani herkes kendi hedefi olan bir şeye gidiyor. Şimdi hani Beşiktaş'ın hedefi farklıydı. Fenerbahçe'nin hedefi. Greenwood Fenerbahçe çok konuşunca Beşiktaş zaten sürekli Trossard'ı gündeme getirdi falan. Bu şekilde böyle dikkat edersen hamleler devam ediyor. Yine ismi geçen oyuncular Joao Felix, Martin Edouard, Julian Brandt ve Brahim Diaz. Yani bu dört isim de var bende. Hı hı. Dediğim gibi bir de hani Vlahovic hala hani %100 yok, Chelsea ile anlaştırılıyor. Yani hiçbir yerle net olarak henüz anlaşmadı. Oradan da bir sürpriz hamle olabilir.
4: Gelebilir diyorsun ha. Bak bunu aslında okuyacağım. Biz şey konuşmuştuk. Norveç'ti galiba. Norveç galiba Dünya Kupası elde etmiş olduğu geliri bir hayır kurumuna vermiş futbolcular da. Ben de milli takımla ilgili işte tatil matil muhabbeti yaptık. Milliler işte Amerika'ya tatile gitti. Giderken 250, dönerken 250, toplam 500 bin euro bir de villa aldılar diye söylemiştim. Dinleyicimiz göndermiş. Aygün abi yayınlar. Geçen hafta eşimle Avşa'ya gittik. Bir hafta günübirlik ev tuttuk. Marketten alışveriş yaptık. Kendi yemeğimizi kendimiz pişirdik. Yedik. Gene 40 binlik olduk. Bir ay ne yapacağımı düşünüyorum. Keşke milli takımda oynasaydım demiş.
5: Milli takımda oynasaydı öyle günlüğü 40 binden, hatta günlüğü de
4: saati 40 binden saati 40 binde.
5: Yarı saati 40 binden giderdi sayın dinleyicimiz. Dünya Kupası dedin de benim sabah yine paylaşımda Mara Tuğbaç Bayramı olarak Twitter, Instagram ve YouTube kanalımı da takip edebilirler. Hı hı.
4: Takip edelim arkadaşlar. Evet.
5: Aynen, Tuğbaç Bayramoğlu. Şimdi bu Dünya Kupası'nda mesela çok enteresan bir şekilde Norveç müthiş bir sükse yaptı. Yani kültürünü bir ülke bu kadar mı güzel tanıtır? Yani neyle? Sadece kürek çekti belki ama ne kadar organize, ne kadar istekli, ne kadar böyle sahiplenerek bir şey çıkarttılar ortaya. Bir taraftar hareketi bambaşka bir şeye dönüştü. Dünya Kupası'nda Bosna Hersek, Halit Bestekçi'nin Liliana şarkısıyla çok güzel şarkılar söyledi. Kültürel anlamda çok güzel şeyler verdi. Yani biz, bakın bizdeki eksiklerden biri de bu. Kültürümüzü anlatamıyoruz, kültürümüzü yaşatamıyoruz. Erik dalı mı olur, ne olur bilmiyorum ama bir şekilde bizi anlatacak bir şeylere de ihtiyacımız var. Yani biz şu sol

0: yıllarda sadece işte primle bilmem neyle anılan olmamalı. Yani hele ki milli takım, milli forma asla olmamalı yani. Söz konusu dahi olmamalı. Yani orada bir hikaye yazmamız lazım. Norveç'in kürek çekerek yazdığı gibi Saraybosna sokakları ve Amerika sokakları hep aynı şarkılarla coştu. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Burada bir eksikliğimiz var. Bunun üstünü buna dikkat çekmek istiyorum.
1: Aygün abi un kapanına gel demiş. Sana nohutlu pilav ısmarlayayım demiş.
0: Nohutlu pilavımız var.
1: Şahane ya. O da şahanedir biliyorsun. Nohutlu pilav. El arabasında biliyorsun.
0: El arabasında. Aynen el arabasında. Dediğim gibi şimdilik...
1: Beşiktaş gerçekten Gökay Resneli İsveç Malmö'den yazmış. Beşiktaş gerçekten Salah'la ilgileniyor, bir temas olduğunu, bu transferin gerçekleşme ihtimali ne kadar demiş. Ne diyorsun?
0: Ya, Salah'ın da ismi menajerler tarafından önerilmiş. Yani hiçbir şey için hayatta olmaz ya da net olur dememek lazım. Evet işte mükemmel isimler. Ancak işte paralar da çok uçuyor. Nasıl karşılanır, ne yapılır? Bilemiyorum çünkü birazcık da bu satış pazarlama konusunda Beşiktaş yönetimi, hani şimdi başkanı övdük az önce transferlerde dikkatli, yani bu sezon daha iyi hareket ediyor diye. Ancak satış pazarlama konusunda fırsatları sürekli elinin tersiyle tepiyor Beşiktaş. Yani stadında UEFA finali oynandı, hiçbir şey yapmadı. Bir sürü konserler oluyor yani Rusya'nın şunun bunun.
1: Paraya çevirme anlamında diyorsun, doğru anlıyorum değil mi?
0: Evet, bunları marketinge çeviremiyor. Son olarak mesela formada da işte Nike'la anlaşma yapıldı. Ancak dedim dün yayında da konuştuk biliyorsun yani her ana sponsordan daha büyük kol sponsorlar vardı formanın kenarında köşede.
1: Evet ya, onu gördüm ben dün hakikaten. Yan taraf bir de çok kötü bir görüntü ya o çok formada. Kötü. Yan tarafta böyle sanki böyle çakma gibi duruyor. Tuğba yani şimdi kusura bakmasın. Yani sponsora da bir şey demek istiyorum. Hatta ciddi para veriyor ama yani çok kötü bir görüntü o.
0: Hayır ama sponsor senin ana sponsordan daha fazla vermemiş ki. Şimdi satış, pazarlama, marketing konusunda ben yine buradan uyarılarımı yapayım. Şimdi bak övülecek yere övdük. Bu sene transferlerde doğru hamleler yapıyor Beşiktaş. Altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ancak satış, pazarlama, marketing, iletişim falan anlamında İyi değil yani. Mesela bir forma olmaması gereken bir şey. Yani ana sponsordan kol sponsor daha büyük olamaz. Bu bir kuraldır. Ana sponsor beko olmasa kalkıp sana tazminat davası bile açabilir. Yani bunu hani bunu yapan kişi nasıl görmüyor? Yani bu, sonuçta bunların bir örneği yapılıyor. Örneğini görüp nasıl uyarmıyorlar? Yani inanılır gibi değil. Ya da çok daha fazla ürün çeşitleri yapılabilir. Daha işte sen yine söylüyorum İstanbul'un en iyi yerindesin, şeye girmek yerine girebilmek daha iyi bir şey ama köşelere küçük küçük kornerler koysan böyle tekerlekli şirin. Yani bir hep söylüyorum bir İstanbul BJK yazan siyah beyaz basic tişört bile dünya kadar satarsın. Her gün oraya yüzlerce tur otobüsü geliyor yani tam böyle önlerine doğru köşelere koy yani oradan çık işte. Sorun içine gir bilmem ne falan kasanı falan beklediğim böyle cornerlar ya. Yani çay kahve satsan, İstanbul lokumu satsan anlatabiliyor muyum? Beşiktaş lokumu yani bir sürü şey yapılabilir. Marketing açısından hiç
1: zayıf diyorsun.
0: Yapmıyor çok zayıf Beşiktaş. İletişim anlamında da.
1: Anladım. İstanbul'dan Hakan diyor ki Tuba Hanım'a sorar mısınız? Geçen sene liseden Doğu Üst'ten kombin alanların hepsine bir sene içeride dışarıda ceza gelmesi hakkında ne düşünüyor ya da bilgisi var mı diyor.
0: Gelmemiş o geçen haftanın konusuydu.
1: Öyle mi?
0: Doğru,
1: ben bilmiyorum
0: geçen onu. Hafta şöyle geçen hafta bir kriz çıktı. Bazı isimler işte kombine satışına biletlerini almaya çalışıyor ve o anda alamıyor şey deniyor. Yani blacklist diye bir şey çıktı. Emniyete soruyorlar. Hayır bizde bir list, yani bir herhangi bir isminiz yok deniyor. O deniyor, bu deniyor. Ondan sonra şeyde bizde bir liste var. O yüzden blacklist'tesiniz, kara listedesiniz diyor. Katolik onlara satış yapmıyor. Bu bayağı bir çok tepki topladı. Yani camia işte nasıl kara listeye alırsınız bizi vesaire şeklinde. Sonra neyse orada da yanlıştan dönüldü. Tepki görünce yanlıştan dönülüyor. Fakat bir kısmı biletlerini alabilmiş. Bazılarına sordum bana yazanlardan hani alabildiniz mi diye. Bazı kişiler alabilmiş, bazı kişiler de alamamış. Yani şey işte kombine yer kalmadı vesaire şeklinde. Orada geçen hafta çok sıkıntı oldu. Cumartesi

0: ertesi günkü divan kurulu toplantısında biraz zaten atarlanmıştı başkan taraftarlara. Üstüne hemen böyle bir pazartesi böyle bir kriz yaşanınca çok tartışıldı. Sonra neyse orada da herhalde yapılandan vazgeçtiler. O yanlışlıktan döndüler, onu söyleyeyim.
1: Günaydın canım abim, Bursa'dan Yılmaz Gönül Kırmazlı. Makedonya üsluplu ve bir Beşiktaşlı olarak Tuğba Hanım'a tebrik ediyorum. Yeri geliyor Tuzla'da konserde, yeri geliyor Ohri'de festivalde ama yine de Beşiktaş'ın bütün gündemine hakim bir de üstüne kimselerin yine getirmediği Beşiktaş'ın iç sorunlarıyla bizleri bilgilendiriyor. Kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, seviyorsunuz demiş. Bursa'dan
0: ederim.
1: Yılmaz Gönül Kırmaz. Evet, Yılmaz kardeşimize sevgilerimizi iletelim.
0: Gönül kırmıyor yani Yılmaz Bey.
1: Ya dünya tatlısı bir insan. Ara ara görüşüyoruz, geliyor buraya. Geçen sefer tabii biraz yoğunluğumdan da görüşemedik ama ondan da özür dilerim zaten. Ara ara görüşüyoruz. Aygün abi, Tuba Hanım'ı Twitter'da çok eleştiriliyor. Tuba Hanım üzülüyorum demiş. Bayrampaşa'dan Ramazan. Twitter'da çok fazla eleştirildiği için üzülüyorlarmış sana.
0: Ay çok teşekkür ederim. Destekler başlamış, çok güzel. Ya ben biliyorsunuz doğruya doğru, yanlışa yanlış eleştirmezsek şimdi oturup seyredeyim o formaların öyle yapılmasını.
1: Bak ya kolay gelsin yayınlar. Tuba Hanım'ı desteklemek adına söyleyeyim. Bizde kaprisli kaptanımızın yan paslarını, futbol alakası başkanımızın, egolarını ve piyon hocalarımızın bizim gibi maçı izlemesini ön plana çıkardık. Haklarını yemeyelim demiş. Senin hakkını savunuyorlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Tuba, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey var mı sevgili Tuba Bayramoğlu?
0: Eklemek istediklerim güzel, yani iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum ben hakikaten Beşiktaş'ın. Yanına dediğim gibi biraz eksik olan bölgelere de
1: takviye yapılması lazım.
0: Aynen, çünkü bizim biraz seninle de bahsetmiştik biliyorsun. Yani bu Trossard'ın arkasına yani gerisine Quartara mesela böyle bir plan yapıyor. Çünkü hoca biraz daha hücuma yönelik oynayan bir hoca. Aslında bir de çok fazla kadro değiştiren bir hoca. Yani o yüzden aslında şeyli bir rotasyonlu bir kadro da istiyor. Şimdi Salih Özcan dediğim gibi Orkun'un arkasını temizleyecek. Nübel zaten Alman milli takımının kalecisi. İlhan Fakılı. Yani şu ana kadar iyi gidiyor. Bir forvet dediğim gibi orta saha. Bir sağ açık kanat, yani o da işte eğer Kani'yi satabilirlerse kendi verişli sayı satabilirler. Oraya bir hamle yapmayı planlıyorlar.
1: Peki. Çok teşekkürler Tuba, yayımıza bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.
1: Evet. Greenwald Marsilya'dan Türkiye'ye bu gece geliyor. 23.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı iniş planlaması yapılıyormuş. Son dakikada onu da verelim. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
5: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
8: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
9: Radyospor!
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
10: 1958 yılındayız. 17 yaşında bir çocuk var. Öyle deniyor kendisine. Brezilya kampında da öyle. Adı Pele. Ve 1958'in kadrosunda İsveç Brezilya ile final maçına çıkıyor. Dünya Kupası İsveç'te. Brezilya oyuna çok iyi başlıyor. Maçın sonucunu hemen söyleyeyim, merak etmeyin. İsveç 2, Brezilya 5. Brezilya kupayı kazanıyor. Büyük bir sevinç var ama bir de yıldız var. Hem de 17 yaşında Dünya Kupası'nı kazanmış, ortaya çıkan bir yıldız. 2 golüyle bu turnuvaya, final maçına da damgayı vuruyor. Adı Pele. Pele efsanesi böylece başlıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
9: Radyo Spor!
11: Radyo Spor! Reklam.
12: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Radyo Spor!
13: Bankam.com.bank kartıma değil. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
14: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
15: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
14: Şampiyonla son düzlükte.
9: Radyo
11: Reklam.
16: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
17: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Efendim herkese günaydın. Bugün 14 Temmuz Salı. Sevgili dinleyenler, son düzün sunmuş olduğu foto finiş an itibariyle başladı. Bugün sevgili dinleyenler Ankara ve Kocaeli yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Ankara'da sevgili Aykut Balcı hattımızda olacak. 9 koşulu Ankara yarışlarını bizler için yorumlayacak. Saatler 14.00 gösterdiğinde Maiden mücadeleyle start alacak Ankara'da. 75. yıl hipodromunda yarış heyecanı. Sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz, Kartepe'ye. Ve saatler 17.15'i gösterdiğinde günün ilk koşusu Maiden mücadeleyle başlayacak. Kocaeli'yi de ben sizler için yorumlayacağım. Sevgili Aykut, hoş geldin hattımıza.
18: Hoş bulduk Ufuk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese bol şans şimdiden.
1: Nasılsın, iyi misin? Ankara'da atmosfer nasıl an itibariyle?
18: Valla iyi şu anda. İyiyim, kendim de iyiyim. Atmosfer de iyi olacak diye umut ediyorum. Hava da güzel, fena değil. Yani 26-27 derecelerde. O kadar sıcak da olmasa ama öğlen tabii ki sıcak olacak biraz da. Her şey normal gözüküyor Ufuk'cum şu anda.
1: Peki o zaman dilersen ilk koşudan başlayalım sevgili Aykut. Maiden mücadele dişilere mahsus. 2 yaş İngilizler, evet. 1300 metre çim pistte start alacak. 3 isim start almayacak bu koşuda. 3 numaralı Layoya, 8 numaralı Shakari ve 9 numaralı Tremay. Bunlar yarıştan çıkmışlar ve şu anda 7 isim koşuda deklareli görülüyor. Neler söylersin?
18: Evet, ilk defa start alacak olmasına rağmen yani ufuk izledim idmanları.

0: kenarında iki, yani dışındaki safkanla beraber dört düzde yan yanalardı. Yürü dedi. Acayip ayırdı yani. Çok hoşuma gitti. İlk defa start alacak olmasına rağmen 2 numara Eka Gold. Hı hı. Benim alternatif bankam ama tabii Ankara'da herkesin dilinde bir isim var abi. Ara sonrası yaptığı 600 metrelik kalıbında çok çok iyi gözüken Warden of Romance 10 numara olacaktır. Yani ben 2 numara, ben bugün çok pişkin bir taya benziyor. O yüzden ben alternatif bank olarak önereceğim. Ankara'nın sahanın dilinde olan isimse 10 numara Warden of Romance olacak. 2 alternatif bankom rakip yazmak isteyenler 10 numarayı değerlendirebilirler.
1: Evet, birinci koşuda sevgili Aykut Zerk Ankara'da 2 numaralı Equal Gold ilk defa start alacak ve alternatif banko ismim, ama bir rakip söyledi, o da %53'lük oynanma oranına sahip Miss Burden tayı. 10 numaralı Warden of Romance tek rakibi o olur dedi. Birinci koşuda sıralaması 2 alternatif tek rakip 10. İkinci koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele, 3 yaş şaraplar, 1300 metre kum pisti.
0: Evet, yarışın gidişatına baktığımız zaman Ufuk biraz süratli geçecek gibi duruyor. Ben yakın ara koşmaktan etkilenmezse ki Göğer Bey mükemmel bir yarış kazanmıştı son yarışında. Benim net favorim son yarışı ölçü olmayan, sevdiği piste geri dönen, seri stiliyle beyaz bayrak aynı yarış yapmak isteyecek olan 4 numara Aslanova çok ciddi rakip olacak gözüküyor. Yine kaçan atların arkasında konumlanacak olan 5 numara Uygur Taş. Formu çok iyi olan, yarış içindeki konuğu hemen önlere gidip virajda hamlesini yapacak olan 1 numara Bayamet. Sürprizde ise 8 numara Serüventay diyeceğim. Yani benim sıralamam 3, 4, 5, 1, 8.
1: Evet, günün ikinci koşusunda 5 isime şans verdi Aykut. Bu isimler 3 numaralı Göher Bey'i, 4 numaralı Aslanlı Ova, 5 numaralı Uygur Taş, 1 numaralı Bay Ahmet ve 8 numaralı Serüven Tay. 3, 4, 5, 1 ve 8 ikinci koşuda sevgili dinleyenler, Ankara'da sıralama. Üçüncü koşuya geldik Aykut. Maiden mücadele, 2 yaş İngilizler, 1300 metre çim pist. Burada da 5 numaralı Magic of Darkness start almayacak gözüküyor. 9 isim var. Neler söylersin bu koşuda?
0: Son yarışını sert grupta koştu. Belki o gün etkisiz koştu ama bugün uygun rakipler yanında takibimde olan 8 numara Kuhne'yle benim favorim. Çim pistte daha etkili koşan 1 numara Cinderella var. Muhakkak kuponlarımda bulunacak. Sonlarda kuvvetli gelecek olan 3 numara Faruk Valeria. Sürprizde ise 4 numara Lamuneka diyeceğim. Yani benim sıralamam 8-1-3-4.
1: Evet, günün üçüncü koşusuna geldiğimizde aynı zamanda bu koşu yedili Plase ve yedili Ganyan'ın da başlangıcını oluşturuyor. 8 numaralı Queen Ella, ben ön planda tutuyorum bu ismi dedi. Sert gruptan etkilendi dedi. %6'lıkta oynanma oranı var an itibariyle 8 numaralı Queen Ella'nın, ama 1 numaralı Cinderella çim pist performansına değindi sevgili Aykut. 3 numaralı Fire of Valeria ve 4 numaralı Lemuneca'yı da ekleyerek rahat bir yarış izleyebiliriz bu üçüncü koşuda. Sıralaması 8-1-3-3 ve 4 şeklinde. Dördüncü koşuya geldik. Handikap 16 mücadele, dişilere mahsus bir yarış. 3 yukarı İngilizler, 2100 metre kum pisti.
0: Şimdi takimde çok uzun zamandır takip ediyorum. Ne zaman koşacak diye merak ediyordum. En son yarışını ilk defa uzuna çıkıp belki o gün iyi koştu. Bana göre de iyi koştu ama tecrübe kazandığını düşünüyorum. İdmanlarında da ayakları yere değmiyor. Uygun sikletiyle de koşuyor. Bence bugün beyaz bayrak aynı yarışı yapabilecek bir 9 numara Dolce Mari. Uygun sikletiyle ben bugün kazanmasını bekliyorum. Alternatif bankomdur. Tek ve ciddi rakibi. Net söylüyorum, 6 numara My Lady Book olacak. O da çok iyi durumda. 9 çok çok önde kazanmaya geçerse 6 numara My Lady Book geçer abi.
1: Evet, 9 numaralı Dolce Mare 2. altılı Ganyan'ında başlangıç ayağını oluşturan mücadelede alternatif tekim dedi 9 numaralı Dolce Mare'yi, ama bir rakibi var, o da 6 numaralı My Lady Buck. 52 kiloyla start alıyor. O da Mert Ali Solmaz da piste çıkacak. Uzun mesafeli yarışlarda bildiğiniz üzere kilo avantaj teşkil edecek. 9 numaralı Dolce Mare alternatif banko, rakip 6 My Lady Buck. 5. koşuya geldik Aykut. Handicap 15 mücadele, dişilere mahsus 3 yaş İngilizler, 1600 metre.
0: Evet Ufuk, bu yarış gerçekten bana göre çok zor geldi. Bakıyorum böyle son yarışlarına, satış koşullarından buraya gelmişler. İşte tabii ki iyi isimler de var, bundan yana sıkıntım yok ama ben son ikinciliği bana göre çok iyi olan hatta Matvet'in arkasından ikinci olmuştu. Matvet o gün güle oynaya kazanmıştı ama dışarıdan çok rahat gelmişti. 4 numara Mary Black viraj dönerken liderliği alırsa kolay kolay kaybetmez. Benim net favorim.

0: The Grey Dream, 3 numaralı Shining Life ve son olarak sürpriz şansına sahip 12 numaralı Silaj sıralaması var. Aykut'un günün 5. koyusunda rakamsal olarak sıralamada 4, 7, 6, 2, 3 ve 12 şeklinde. 6. koşuya geldik. Başkent koşusu, uluslararası başkent koşusu grup 3 mücadele. 3 yukarı İngilizler 2100 metrede piste çıkacaklar. Koşuda The Protector %47'lik oynanma oranıyla koşunun favorisi. Neler söylersin bu koşuda?
1: Ya ben burada ben performansı biraz uzak ama idmanlarında eski gücüne döndüğünü gördüğüm 2 numara Wolf Seyfo'nun bugün kazanmasını bekliyorum Ufuk. Yani ufak bütçeler tek bile yazabilirler. Ben Wolf Seyfo'nun bugün farklı bir yarış yapacağına inanıyorum. Benim de net favorim, hatta kazanmasını bekliyorum. Ufak bütçeler tek yazabilirler ama ara sonrası çıktığı yarışı rahat kazanan bir Görkem Kaptan var ki uzun ara sonrasında Güler'de aldığı liderliği hiç durmadı, uzadı gitti. 1 numara Görkem Kaptan. Formunun zirvesinde olan tabii ki 8 numara The Protector seri bir isim. Önde kuracağı tempoyla ne olur bilemem. Yarış çok süratli giderse Duran Hoca'nın çok güvendiği 4 numara El Clasico sonlarda kuvvetli gelecektir. Yani ben 2 numaranın kazanmasını bekliyorum Wolf Seyfo'nun. Rakip yazmak isteyenler 1-8-4 değerlendirebilirler.
0: Evet, 6. koşu uluslararası başkent koşusu demiştik. Bir grup 3 mücadele, 2 numaralı Wolf Seyfo eski gücüne bu yarışını kazanarak devam eder diye düşünüyor sevgili dostumuz Aykut Balcı. Ama olur da kötü koşarsa bu isim devreye kim girer? 1 numaralı Görkem Kaptan, 8 numaralı The Protector ve 4 numaralı El Sasiki bu koşuda rakip olarak ona en yakın, en ciddi isimler. 2 alternatif, tek rakip 1, 8 ve 4. 6. koşuda Ankara'da. 7. koşuya geldik. Şartlı 5 mücadele, 4 yukarı Araplar 1400 metre kum pistte start alacak. Neler söylersin?
1: Ya Ufuk, 3 numara Nacar'la aslında kazanması lazım. Bu grubu geçmesi lazım. Önde kuracağı tempoyla beyaz bayrak bir aynası yarışı bekliyorum. Ama işte kaçak isimler de var. Bilmiyorum. Alternatif bankomuz olsun 3 numara Nacar'la. Ben tek yazacağım kendi kuponuma. Rakip yazmak isteyenler sıralama vereceğim. 4, 2, 7, 5 değerlendirebilirler diye düşünüyorum.
0: 3 numaralı Nacarlı senin bugün net bankon anladığım kadarıyla ama rakip
1: abi işte yarışın gidişatı bizi korkutuyor biliyor musun? Şimdi önden birisi gelecek, onun temposunu bozacak, sonra gelecek falan. Hani bu geniş oynayanlara benim, yani ben o kadar büyük oynamayacağım da oynayamıyorum zaten. O yüzden hani geniş oynayan bir kitlemiz var. O yüzden hani değerlendirirlerse ben burayı yıkarım, tempo bozulur, sonlarda gelecek isimler olur derlerse de işte 4, 2, 7, 5 değerlendirebilirler diye düşündüm.
0: Evet, 7. koşuda 3 numaralı Nacarlı Banko ama rakip 4 numaralı Abbas Bey, 2 numaralı Tuncer, 7 numaralı Koca Efe ve 5 numaralı Bordo Mavi yazarak Aykut'un 7. koşusundaki değerlendirmesini dikkate alabiliriz bu koşuda. Evet, geldik 8. koşu. Koşuya sevgili dinleyenler, Maiden, bölünen Maiden dişilerin bir sonraki ayağı 1300 metre çim pistte start alacak. 1 numaralı Losianto Bibi koşudan çıkartılmış bir isim. 10 isim koşuyor sevgili Aykut. Neler söylersin bu koşuda?
1: Evet, günün diğer zorlu bir ayağı. Ben sürpriz bir isimle başlayacağım. Takimde olan bir 6 numara Holy Moly. İdmanlarını çok beğeniyorum. Hazır duruma geldiğinde biliyorum. O yüzden 6 numara Holy Moly benim favorim. Yine idmanlarında takipimde olan diğer bir isim I Got This var 7 numara. Muhakkak kuponuma ekleyeceğim. Son yarışında ikinci olurken ben de takip listeme giren 8 numara Kupa 9'lusu. İyi duruma geldiğini öğrendiğim 4 numara Direnko Portacı. Antalya'da hazırlıklarını yapan 9 numara Oklahoma. Ufak bütçeliler için yeterli, geniş oynayanlar 5 numara Furiosa ve 2 numara Oya ve yeterli olacaktır. Yani benim sıralamam 6, 7, 8, 4, 9, 3 çizgi 5 ve 2.
0: Evet, 8. koşuda 6 numaralı Holy Moly %7'lik oynanma oranıyla dikkat çekiyor bu isim. 7 numaralı I Got This, 8 numaralı Kupa 9'lusu, 4 numaralı Diren Kaportacı, 9 numaralı Oklahoma yeterli dedi ama daha geniş kurgular 5 numaralı Furiosa ile 2 numaralı Oyare'yi de yazarak bu koşuyu geçebilirler. Sıralama 6, 7, 8, 4, 9, daha geniş kurgular 5 ve 2. Geldik kapanışa Aykut Ankara'da. 75. yıl hipodromunda günün son koşusu saatler 18.00 gösterdiğinde başlayacak. Mesafe 1400 metre, koşu türü handikap 15. Neler söylersin?
1: Evet, yarışın gidişatı oldukça süratli geçecek gibi duruyor. Önde giden isimler var. Ben sprint mesafesini biraz kısa tutabilirse, çok gerilerde kalmaz ise bugün 7 numara Dede Batur etkili sprint ile koşuyu kazanır, net bankomdur.

0: kadar abi.
1: Öyle bir hızını alamadın ki.
0: Devam edeceğim de etmiyorum artık. Kazansın bugün Nevzat Avcı biniyor. Yani biraz aslında önde giden isimlerde daha şanslı ama sonlarda geldiği zaman biraz eksik görüyorum. Tek korkum o. Başka bir şey değil. Normalde Dede Batur bu koşuyu kazanır abi.
1: Evet, son koşuda 7 numaralı Dede Batur net bankom dedi. Sevgili Aykut, sevgili dinleyenler. Gelen bir mesaj var. Aykut atın ilgilisi söylemiş. Tabii teyte muhtaç bilgi. Ben görmediğim için net bir şey söyleyemem. 7 numaralı I Got This koşudan çıkacağına dair bilgi var ama henüz böyle bir kesinlik yok. Dolayısıyla biz tahminimizi de verdik. Yarış komiserler kurulunun neticesi sonrasında çıkarsa zaten yarışseverler ona göre tuttuğu ismi yazabilirler. Bir dinleyicimiz böyle bir mesaj atmış. Bilgin var mı bilmiyorum.
0: Valla şimdi geçeceğim sahaya, daha geçmedim. Hatta arıyorlar arkadan da devamlı yapan şey yapıyorlar. Belki o yüzdendir bilmiyorum ama çıkabilir. Son dakika şeyler olabilir. Belki at geceden bir şey olmuştur, Allah göstermesin. Olabilir, sıkıntı yok. Hı-hı. Ama dediğimiz gibi biz bir gün öncesinden yazdığımız için yorumları onu da kestiremiyoruz. Yarışsever değerlendirirse muhakkak son dakika çıkan atları yapsınlar. Mutlaka değerlendirirse ona göre oyunlarını yapsınlar diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Aykut. Değerli vaktini aldın.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sana iyi yayınlar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın diyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, sevgili Aykut Balcı atımızdaydı. Kendisi bizlere Ankara'yı yorumladı ve Ankara yarışlarını değerlendirdi. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve henüz son düzey olmadıysanız aplikasyonlardan son düzey uygulamasını indirip uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Ve Türkiye'nin yapay zeka destekli sanal at yarışı vaizi olan son düzükte kuponlarınızı gönül rahatlığıyla yatırabileceksiniz. Altınız 5'te kalırsa 500 TL'ye kalan %25 iade kampanyası yine bugün en revaçta olan bir kampanya. Gene yeni üyeye her gün 500 TL, toplamda 2500 TL'ye varan hediye, 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan ve altılı ganyanda 100 bin TL'ye varan ekstra kazancın yanı sıra ikili, sıralı ikili ve çifte de 500 TL'ye varan %25 ekstra kazanç sizleri bekliyor olacak son düzlükte sevgili dinleyenler. Evet, şimdi Kocaeli'ye gideceğiz, Kartepe Hipodromu'na. Sevgili dinleyenler, hava parçalı bulutlu, yer yer kapalı, yağan yağmur yok ama akşam bir yağmur beklentisi var bölgede. Saatler 17.15'i gösterdiğinde Maiden mücadeleyle başlayacak gün. Kartepe'de 1 numaralı California Fire, 9 numaralı Black Bliss, 10 numaralı Dahlia Lina, 3 numaralı Egem, 4 numaralı Iron Tempest ve 6 numaralı Neuro Rush. Ben bu isimleri bu koşuda kesinlikle ayrımsız tutuyorum. Sıralamam günün birinci koşusunda Kocaeli'de 1, 9, 10, 3, 4 ve 6 şeklinde. Evet sevgili dinleyenler, geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 4 mücadele, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte start alacaklar. 2 numaralı Ruler Man'den bahsedeceğim. Hem pedigri olarak hem de koşmuş olduğu son yarışındaki performansı oldukça dikkatimi çekti. Bir Süper Alp temsilcisi ki kum pisti daha yapar bir kağıda sahip bu isim. Benim önceliğim. Sonrasında 3 numaralı Sulisifer diyeceğim ki ikinci sırada ben onu tutuyorum. Son olarak da Doğu'da hazırlandı, geldi. Kocaeli'de bugün start alacak. Şanlıurfa'da koşmuş olduğu ilk yarışından galibiyetle ayrılmıştı. Sürpriz bir birincilik elde etmişti ama bugün ben çok etkili bir yarış bekliyorum bu isimden. Günün ikinci koşusunda sıralamam 2, 3 ve 5 şeklinde olacak. Evet, günün üçüncü koşusu bir kısa vade altı mücadele. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pistte sahne alacaklar sevgili dinleyenler. 3 numaralı Rock Forever sonlarda müthiş geliyor. Cezayı kesiyor tabiri caizse. Hiç affetmiyor. Her rakibine karşı etkili koşan bir isim. 3 numaralı Rock Forever yine favorim. 6 numaralı Taner abi. Son 3 yarışında ben adeta kum pistin sefiri, yeni adayıyım dedi ve kazandı bu isim. 3'te 3 yaparak kum pistte ve adından da sıkça söz ettirecek bir isim. Özellikle Kocaeli, Bursa ve İzmir pistlerinde, belki ilerleyen zamanlarda Ankara'da da aynı performansı izleyeceğiz bu isimden. Ki bu isim bence çok iddialı olacak ilerleyen günlerde, aylarda, yıllarda. 6 numaralı Taner abi. Sonrasında 5 numaralı Salonikator koşmuş olduğu son 2 yarışında kötü izlenimi silmek için bugün piste çıkacak. O da en az rakipleri kadar formda. Ben burada 3 ismi ön planda tutuyorum. atıyorum, sıralamam 3, 6 ve 5 şeklinde. Evet, Maiden mücadele günün dördüncü koşusu aynı zamanda ikinci altılı ganyanında başlangıcını oluşturuyor. Mücadele sevgili dinleyenler, bir numaralı Legacy of Henry. Bu isim gerçekten de iddialı olmaya aday bir isim ama bugün hem pist hem mesafe bence lehine önceliğim o. Sonrasında 3 numaralı Sensei Baha, bugün şeytanın bacağını kırabilir bu isim. Bomba şansı çok yüksek bir isim benden söylemesi muhakkak, ama muhakkak 3 numaralı Sensei Baha'yı değerlendirelim. 9 numaralı Madora. Performansı pek iyi gözükmese de koşmuş olduğu yarışlarında 70 günlük bir ara verdi. Aradan sonra idman pistinde adeta uçuyor sevgili dinleyenler bu isim. Yatkın olduğu pistte de muhakkak değerlendirilsin 9 numaralı Madora. 6 numaralı Rus Faruk, yarış hayatına başladığında gerçekten de hedefleri olan, iddialı olan bir taydı. Ama bir türlü istenen performansı göstermedi. Bugün o da ilk galibiyetine ulaşabilir. Ona da bir çarpı atalım. Son olarak daha geniş kurgu istiyorsanız 10 numaralı Maneki Neko ve 5 numaralı King Mahir'e de muhakkak bir şans verelim derim. Günün 4. koşusunda sıralamam 1, 3, 9, 6 öncelikli, sonrasında 10 ve 5 yazabiliriz. Evet, günün 5. koşusuna geldik. 2 numaralı Kıvırcık Kız, handikap 14 mücadelede dişilere mahsus yamak bir koşuda bence en şanslı isim, ki en istikrarlısı da o görünüyor. Sonrasında 12 numaralı Yıldız Soy, en az onun kadar istikrar sahibi bir isim. 2 isim ön planda ama 3 numaralı Beranche, son koşmuş olduğu yarış tamamıyla yarış içerisindeki yaşamış olduğu şanssızlıklara bağlıyorum Baranche'yi. Bugün daha etkili koşacaktır. Bu 3 isim bende ön planda, yani 2-12-3, ama daha geniş oynuyorsanız 4 numaralı Luna ve 7 numaralı Değer Bilir muhakkak yazalım derim. 5. koşuda sıralamam 2-12-3 öncelikli, sonrasında 4 ve 7 yazabiliriz. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Bir maiden mücadele, 3 yaşlı İngilizler, 1800 metre kumpis. Çok cazip bir bankom var ama siz gene tuttuğunuz isim varsa muhakkak değerlendirin. Ben idman pistini çok beğendim. Pis ve mesafe de lehine. Tek dezavantajı vermiş olduğu ara ama yapmış olduğu galoplarda o eksiği gidermiş gördüm. Son işinde de binini 1.02 binini 1.02 sonunu da 24'e indirmiş. Chico Loca'dan bahsediyorum. Eğer aradan etkilenmezse bugün çok etkili koşabilir. 3 numaralı Chico Loco'yu ben banko olarak yazacağım sevgili dinleyenler. Risk alacağım. Ama siz risk almak istemiyorum diyorsanız yanına koşunun favorisi olan 8 numaralı My Hazelice'ı muhakkak değerlendirin. Ama ben 3 numaralı Chico Loca'yı banko olarak tutuyorum. Evet, geldik günün 7. koşusuna sevgili dinleyenler. 3 numaralı Kuzey Efes'i, %35'lik oynanma oranıyla favoriliği hak eden de bir isim. Çünkü koşmuş olduğu yarışlarda istikrarı gerçekten de hiç azımsanmayacak derecede iyi. 2 numaralı Iron Line, 1 numaralı Crowned, en az onun kadar etkili koşmasını beklediğim bir isim. Son olarak da 7 numaralı Kupa Avcısı diyeceğim ki bomboş koşuyor. Eğer kendi temposunu kurup virajı 2-3 boyda avantajlı dönerse Mahmut Turan'la çok iddialı olur. 7 numaralı Kupa Avcısı demedi demeyin. Günün 7. koşusunda sıralamam 3-2-1 ve 7 şeklinde. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Şartlı 3 mücadele, 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumpiste sahne alacaklar. 2 numaralı Küçük Eyüp, koşmuş olduğu son 2 yarışını tamamıyla ölçü almıyorum. Bugün uygun grupta daha etkili koşacaktır 2 numaralı Küçük Eyüp. 5 numaralı Şankut Hanım, pis ve mesafe tamamıyla lehine. Bu koşuda kendisini de tanıyan Efe Akpınar'la start alacak ki son koşusunu onunla kazanmıştı. En ciddi rakibi o olur. Bana göre 2 ve 5 yeterli bu koşuda ama formunda bir sıçrama görünen 1 numaralı Mega Fauna, pis mesafe de kendisine uygun, muhakkak onu değerlendirelim derim. 8. koşuda sıralamayı da 2-5 öncelikli, sonrasında 1 şeklinde yapalım. Evet, geldik Kartepe'de kapanışa. Sevgili dinleyenler, 21.30'u gösterdiğinde saatler...

0: Handikap 15 mücadeleyle 4 yukarı rap atları 1500 metre kum pistte start alacaklar. Biraz kalabalık tuttum bu koşuyu, zor bir koşu bana göre. 4 numaralı Al Sakip, 7 numaralı Akyel abi, 7 numaralı 8 numaralı Akyel abi, 7 numaralı Uçan Kafkaslı, 1 numaralı Ser Şövalye, 3 numaralı Kaz Dağı Efesi. Bu 5 isim bende çok önde ama 9 numaralı Rüzgar Su ve 10 numaralı Gümbür Şah'ı da muhakkak değerlendirelim derim. Kapanışta rakamsal olarak tekrar edeyim sıralamam. 4, 8, 7, 1, 3 öncelikli, sonrasında 9 ve 10 yazabiliriz sevgili dinleyenler. Evet, günü noktaladık bugün de sevgili dinleyenler. Son düzün sunmuş olduğu foto finişin sonuna geldik. Yarın günlerden çarşamba, yarının yarışlarını konuklarımla beraber değerlendireceğiz. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finiş sona erdi.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
7: TED o kadar iyi ki TED.
8: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. X üzerinde yani Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Beklenen transfer gerçekleşiyor. Greenwood Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli kulüp kısa süre içerisinde resmi açıklama yapacak sevgili dinleyenler. Greenwood Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli kulüp çok kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapacak. Bu bilgiyi aktaralım. Oyuncunun transfer sürecine ilişkin Sarı Lacivertli yönetim 2 haftadır yoğun bir uğraş içerisindeydi. Seçim sürecinden önce de konuşulmuştu bu isim. Nihayet Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor. Buradan döneceğini düşünmüyorum. Sadece iş resmi açıklamaya kaldı sevgili dinleyenler. Resmi açıklamanın çok kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Greenwood Fenerbahçe'de Fenerbahçe kulübü oyuncuyla 4 artı 1 yıl ya da 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncu için bilindiği üzere oyuncunun bonservisinin %50'si güncel kulübü Marsilya'da, %50'si eski kulübü Manchester United'daydı. Oyuncu için Fenerbahçe toplamda 40 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Bu bilgiyi aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Trabzonspor'la ilgili bir transfer gelişmesi yaşandı. Trabzonspor, Samsunspor'la Van Drongelen transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Aradaki bonservis farkı çok çok az. Sevgili dinleyenler, çok çok az bir bonservis farkı var. Bu transferin de Trabzonspor adına gerçekleşmesi bekleniyor. Az önce Samsunspor cephesiyle görüştüm yayına girmeden önce. Mesajlaştım. Samsunspor cephesinden aldığım bilgi henüz net bir şekilde anlaşma olmadı ancak görüşmelerimiz devam ediyor şeklindeydi. Van Drongelen'le Trabzonspor'un ciddi bir ilgisi vardı. Yurt dışından bilindiği üzere Panathinaikos'un da ilgisi vardı oyuncuya. Yurt dışından Panathinaikos'un da resmi teklifi olmuş ancak Panathinaikos'tan gelen teklifi Samsunspor cephesi kabul etmemişti. Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre ise Trabzonspor, Samsunsporlu Van Drongelen transferini bitiriyor. Kulüpler sözlü olarak anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Fatih Tekke Hoca'nın en çok istediği isimlerden birisiydi Van Drongelen sevgili dinleyenler. Jon Duran ismi Galatasaray'la da anılmıştı. Jon Duran El Nasr'ın yeni sezon planlamasında yer almıyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Tüm takımlarla ilgili transfer gelişmelerini aktaracağız. Esenler Erokspor Kasımpaşa forması giyen Pap Habib Gaye'yi kadrosuna katmak istiyor. Transfer görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor sevgili dinleyenler. Galatasaray'ın dün yeni transferi Ogucuk bu. İstanbul'a iniş yaptı. Galatasaray bu transferi resmen açıkladı. Bunun da altını çizmiş olalım. Bugün de gün içerisinde Fenerbahçe'nin Greenwood'u açıklayacağını söyleyelim. Sevgili dinleyenler. Yaşanan gelişmeler var. Transfer gelişmeleri var. Hepsini aktaracağız. Yaşanan transfer gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Bir son dakika Trabzonspor'la ilgili. Fulham Chubuke Vivu için Trabzonspor'a 30 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Bilindiği üzere Vivu devre arasında Trabzonspor'a gelmişti. Fulham'ın ciddi bir şekilde ilgilendiğini biliyoruz. Van Drongelen de stoper pozisyonunda oynuyor. Bunu da aktarmış olalım. Hemen gelen soruları kontrol ediyorum. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatmadım ama sağ olsun dinleyenlerimiz mesajlarını göndermişler. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler.
Kolay gelsin güzel insan Salim Bey. Sefaköy'den satılmış saat ben. Size ve Batıkan kardeşime, Radyo Spor çalışanlarına, tüm konuklarına, tüm konuklarınıza selamlarımı iletiyorum demiş. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm transfer ateşine. Hoş geldin Salim Manav kardeşim. 1480 gün İmparator Fatih derim. 1481 gün Okan Buruk hocam. Yönetim 4 yıldır mükemmele yakın tesisleşme projeleriyle önemli adımlar attı. Lakin bazı Galatasaraylı kardeşlerim transferde Galatasaray'ın geç kaldığını ve geç kaldığını söyleyerek yönetimi eleştiriyor. Bence sabredelim demiş. Nankörlük yapmayalım demiş. Derfin Yunustane. Ben Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar. Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun. Salim abi, Batıkan kardeşime de selam olsun. Tüm Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine, özellikle de Yunus abiye selamlar demiş. Teşekkür ederim Hüseyin Mecit. Salim Bey, Sivas Spor'la ilgili haber var mı demiş Emin Bey. Sivas Spor'la ilgili haber var. Sivas Spor, İsmet Taşdemir ile yeniden anlaştı. Merhaba Salim Bey, Esenler Erok Spor Kulübü'nden bir yöneticiyle neden bir bağlantı yapmıyorsunuz demiş dinleyenimiz. Bugün Mustafa Gürsel Hoca, Hakan Bey. Mustafa Gürsel Hoca yayınımızda konuğumuz olacak. Selam abi, yayınlar. Ben Turgut, Batman Petrol Spor, Mamet Yam'la anlaşmış, doğru mu? Ben henüz teyit edemedim sosyal medyada.

0: ya da birkaç sayfada bu haberi gördüm. Trossard kaçta geliyor demiş Serkan Bey. Başkan Bey'le iletişimim var mı diye soruyor. Sağ olsun Serdar Bey, ne zaman mesaj attığımda döner. İletişime açık birisi. Trossard kaçta geliyor? Trossard bugün akşam 20-30 civarında İstanbul'da olacak. Serdar Bey yazmış. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Salim abi merhaba, nasılsın? Herkese iyi günler. Gaziantep'ten selamlar. Bu sezon lig bayağı hareketli olacak. Umarım tüm takımlarımız Avrupa'da büyük başarı elde eder. Dünya Kupası'nın hüznü bu şekilde. Dünya Kupası'nın hüznünü bu şekilde gideriz. İşin tuhafı, Dünya Kupası unutuldu. Bütün takımlar transfer konuşuyor demiş. Evet, Dünya Kupası'nda zaten yarı final maçları, final maçları ve üçüncülük, dördüncülük maçı olacak. Hemen kontrol ediyorum. Bir dinleyenimiz haber paylaşmış, Dursun Bey. Evet, Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Aktürkoğlu'nun çiftinin kız çocuğu dünyaya geldi. Allah analı babalı büyüsün. Teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Galatasaray forvet rotasyonu için Lukaku'yu düşünse nasıl olur? Yani Lukaku ile ilgili önceki gün de konuşmuştuk. Lukaku ile ilgili benim direkt bakış açım şu: Lukaku çok çok önemli bir santrafor. Beklentisi 10 milyon euro civarında. Lukaku'ya hiç kimse hayır demez. Ancak geçtiğimiz sezon yaşamış olduğu sakatlık süreci vardı. Yaşamış olduğu sakatlık süreci ve yaşından dolayı kafamda soru işareti var. Lakin golcülüğüne hiç kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Merhaba, Kayseri'den İlker ben. Sizce Fenerbahçe'nin şu anki oyun yapısına en uygun forvet kim? İsim verir misiniz? Ben Lukaku'yu istiyorum demiş. Yani bu noktada kim olabilir? Vedat Muriç'i düşündüğümüzde Vedat Muriç ile birlikte de oynayabilecek kim olabilir? Yani Lukaku olabilir mi? Olabilir. Daha önce gündeme geldi. Eldor Shomuradov olabilir. Türkiye'den. Bu arada Batıkan, sesi kontrol edersen teşekkür ederim kardeşim. Yine mesajlar gelmiş. Teşekkür ederim mesajınız için. Kayseri'ye de selamlar olsun. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: Bankam.com Bank kartıma bin.
5: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazlası

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen bu bölümde mesajları okuyacağım. Transfer gelişmelerini paylaşacağım. Az önce de söylemiştim. Bilindiği üzere Trabzonspor uzun bir süredir Samsunspor'da forma giyen Van Drongelen'i istiyordu. Kulüpler anlaşmaya yakın. Şu an için net bir anlaşma yok fakat bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Bunu da söylemiş olalım sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Hepsini kontrol edeceğim. Berfin Yunus Tane yazmış. Kerem Aktürkoğlu ve eşini tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyüsün inşallah demiş. Teşekkürler. Hemen kontrol ediyorum. Salim Bey, Konya'dan iyi günler dilerim. Fenerbahçe'nin santraforu, tek vuruş ustası bir oyuncu olması lazım. Öncelikle bu özelliğine dikkat etmek lazım. Şumuradov da bence uygun bir isim demiş. Teşekkür ederim. Şumuradov'dan örnek vermemin sebebi daha önce kulüpler bazında, Şumuradov'un transferi için kulüpler bazında sözlü bir görüşme olmuştu. Şumuradov'un şartları sorulmuştu. Hayırlı günler, kolaylıklar dilerim. Fenerbahçe'de santrafor transferi var mı? Bir de Icardi Fenerbahçe'ye faydalı olabilir mi? Ligi bilen iyi bir golcü olduğu için soruyorum. Selamlar demiş. İzmir'den Yakup Yavuz yazmış. Teşekkür ederim Yakup Bey. Yani Icardi bence golcülük vuruşu noktasında dünyanın özel santraforlarından birisi. Geçtiğimiz sezonda golcülük vuruşu ön plana çıkarak sakatlık süreci geçirmesine rağmen çift haneleri aştı ve önemli goller kaydetti. Galatasaray'la ilgili durumu Icardi'nin henüz netlik kazanmadı. Galatasaray'la ilgili şunu söyleyebilirim. Galatasaray noktasında şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın teklifi Icardi'ye 1+1 yıllık. Icardi cephesi ise toplamda, sevgili dinleyenler, 2 yıllık bir sözleşme talep ediyor. Daha önce gündeme gelmişti. Jonduran'ın Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini biliyoruz. Fakat şu aşamada Jonduran transferi de askıya alındı. Jonduran transferiyle ilgili El Nassr'ın hem oyuncunun maaşını ödeme noktasında gideceği kulüpten beklentisi var, hem de kiralama bedeli noktasında beklentisi var. Bunun da altını çizmiş olalım. Ödegaard'ın olası Galatasaray transferini nasıl buluyorsun kardeşim? Sané, Barış, Ödegaard, Osimhen müthiş bir ön hat olur. Ödegaard'la ilgili şunu söyleyebilirim. Ödegaard ismi Galatasaray'la gündeme geldi. Fakat ben çok zor bir transfer olarak yorumluyorum. Ödegaard çok çok önemli bir oyuncu. Ülkesiyle birlikte Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar geldiler. Çeyrek finalde İngiltere'ye kaybettiler. Ödegaard hem Arsenal'ın hem de milli takımı Norveç'in önemli bir parçası. Çok çok önemli bir yıldız. Ödegaard ismi Süper Lig'de hangi takıma gelirse gelsin seviye atlatır. Ancak kolay bir transfer değil Ödegaard ismi. Katılıyorum. Sané, Barış, Ödegaard, Osimhen hücum hattı çok çok iyi olur. Fakat Ödegaard transferi bence zor bir transfer. İyi günler kardeşim. Niğde Belediyespor nerede kamp yapıyor ve de transfer durumu nedir, bilginiz var mı? Niğde Belediyespor'la ilgili henüz bir bilgim yok. Bunu söyleyeyim. Niğde Belediyespor'la ilgili henüz bir bilgim yok ama araştıracağım. Çok teşekkür ederim. Derfin Yunuslan'a teşekkür ederim. Kontrol ediyorum. Yavuz Bey'in sorusunu okudum. Sesle ilgili sıkıntı giderildi. Sağ olsun Batıkan kardeşim halletti. Zaman zaman bu internetten dinleyenlerimizde de internetin durumuyla da alakalı olabiliyor. İnternetin veri gücüyle de alakalı olabiliyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Birazdan müsait olursa hattımızda konuğumuz Çağrı Arslan olacak. Çağrı Arslan'la birlikte sevgili dinleyenler, bilindiği üzere dün bir kural değişikliği oldu. Kural değişikliğinden sonra tekrardan kural değişikliği oldu. Tekrar bu kural değiştirildi. Bölgesel amatör ligle ilgili. Bu bölgesel amatör ligin adı değişti. Profesyonelliğe geçiş ligi olarak değiştirildi. Yani dün kontrol ettim bilgileri. Yani burada bölgesel amatör ligde yaş sınırının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Düşüncem bu. Yaş sınırı olmamalı bölgesel amatör ligde. Bölgesel amatör ligde yaş sınırı olmamalı. Sonuçta Bölgesel amatörlük. Yani adı üstünde bölgesel amatörlük diyoruz sevgili dinleyenler. Dün bir kural değişikliği olmuştu. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu bölgesel amatör ligin adını profesyonelliğe geçiş ligi olarak değiştirildi. PGL kısaltılmışı. Yani burada ligle ilgili açıklamalar yapıldı. Lige giriş ücretleri açıklandı. Yaş sınırlamasının olduğundan bahsediliyor. Bence bölgesel amatör ligde yaş sınırı olmamalı. Geçtiğimiz sezon bu 3. lig ve 2. ligde de oluşturulan bir şeydi. Bu tür kısıtlamalara karşıyım. Adı üstünde bölgesel amatör lig, yani amatör ligde de yaş sınırı olursa yani futbolcuların da bir aile geçindirdiklerini, futbolcuların futbol oynamak bir futbolcunun mesleği, eğlenceli bir meslek. Fakat siz bu mesleği icra ederken bir kısıtlama getirirseniz ben bunun doğru bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Tüm ligleri yakından inceleyen Çağrı Arslan hattımızda konuğumuz. Çağrı abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk, teşekkürler, iyi yayınlar, size nasılsınız?
0: Bizler deyiz, teşekkür ederim Çağrı abi. Hemen şunu sormak istiyorum. Dün Bölgesel Amatör Lig'in adı değiştirildi. Bölgesel Amatör Lig'in adı değiştirildi. Profesyonelliğe geçiş ligi oldu. Burada sınırlamalardan da bahsediliyor. Yaş sınırlamasından bahsediliyor. Bakış açın nedir?
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Yani önemli bir federasyon stratejik bir hamle yaptı. Yani isim değişikliği, yani işte Bal Ligi'nden Profesyonel Geçiş Ligi PGL olarak değiştirildi. Ya yani ben sadece bir tabela değişimi değil, aslında alt liglerdeki bakış açısını değiştirme çabası olarak görüyorum federasyonu. Hani federasyon bu ligi artık amatör bir son durak olarak değil, profesyonelliğe açılan bir atama tahtası olarak konumlandırmak istediklerini düşünüyorum. Yani ismi güzel ama altı doldurulmalı. Yani kulüpler profesyonelliğe geçerken sadece isim olarak değil, kurumsallaşma, mali disiplin ve altyapı olarak da desteklenmeli. Ben öyle düşünüyorum ama tabii bu beklenmedik bir karar oldu. Yani bu hiçbir zaman gündeme gelmemişti bundan 3 ay öncesine bakacak olursak da. Tabii aslında ilk şok dalgasını Salim, bu en tartışacağımız çok konu var ama finansal şartlar en çok tartışılacak kısım bu. Yani işte PGL'yi artık bahsetmeyelim. Katılmak isteyen kulüplerin yani cebinden ilk etapta tam 1 milyon çıkması gerekiyor. 250 bin TL katılım bedeli, ki bu para geri alınmayacak. Ve 750 bin TL de teminat. Yani amatör veya yarı profesyonel bütçelerle dönen bu kulüpler için 1 milyon da çok ciddi bir rakam.
0: Peki yani çok ciddi bir rakam, yani bölgesel amatör lige katılamayan birçok takım olacaktır bence.
1: Evet. Yani şöyle, hani bu madalyonun ön yüzü ve arka yüzü var bana göre. Yani madalyonun ön yüzü de şöyle. Yani bu hamle ligi de ciddileştirir. Hani bu katılım parası. Yani parayı yatıramayan lige girmez. Lig ortasında havlu atıp fikstürü bozması mantığı var. Hani kulüpleri mali disipline zorlar. Şimdi ondan önceki dönemlerde de baktığımızda ilk 3 hafta lige başlıyor. 3-0 yapınca hani ligden çekiliyordu takımlar. Hani bu da ister istemez Bal Ligi'nin kalitesini de düşürüyordu. Şimdi madalyonun arka yüzüne de baktığımız zaman olumsuz, yani birçok köklü ilçe takımı ve belediye desteği olmayan mahalle kulüpleri de var burada. Yani bu parayı bulamadığı için sistem dışına itilebiliyor. Yani futbolun tabana yayılması zorlaşabilir bana göre Salim.
0: Evet.

0: Yani şöyle bir durum var. İfade ettiğin gibi yani burada bölgesel amatörlükte de bu olmamalı bence. Bölgesel amatörlükte yaş sınırı olmamalı. Tamam, isim değişikliği doğru ama isim
1: Evet.
0: değişikliği yapıldı, bir değişiklik yapıldı ama geçtiğimiz sezon 3. ligde de bunu yaptılar. 2. ligde de bunu yaptılar. Tamam, genç kardeşlerimiz forma şansı bulsunlar. Genç kardeşlerimiz futbol yaşantılarını sürdürsünler. Fakat burada net bir şekilde bölgesel amatörlükte bir kısıtlama söz konusu ve ben burada bu sınırlamayı doğru bulmuyorum.
1: Kesinlikle ben de katılıyorum. Buna baştan aşağı katılıyorum. Zaten bu kararın arkasında en çok tepki tepkiyen olay da bu, kısıtlama.
0: Evet.
1: Federasyon buna gençleşme operasyonu olarak bakıyor ama yani bir baktığımız zaman Bal Ligi'nde de çok ciddi bir ekmek parası, yani oradan geçimini sağlayan oyuncular var. Yani bunları bir anda bu sistemin dışarısına itmek ne derece mantıklı? Orası tartışılır. Tabii biz genel olarak da salim, duygusal bir milletiz. Yani ben bu konuda evet, gençleştirme operasyonu var. Evet, bir şekilde futbola değer katar mı? İşte üzerine, ama yani burada da ekmek yiyen çok ciddi emekli kardeşlerimiz var. Ya onlar için gerçekten şey oldu, yani çok sıkıntılı oldu. Bu karar, bu yaş sınırı değişir mi diye, yani değişimde gündemde diyorlar. Yani okuduğum kadarıyla aldığım şeyler tekrar değerlendirilecek ama ben o arkadaşı, o emekli futbolcular için de gerçekten çok üzgünüm.
0: Yani burada yani yetenekli oyuncular zaten ön plana çıkıyor. Yetenekli oyuncular zaten bölgesel amatör ligde oynamıyor.
1: Evet, kesinlikle. Ya
0: Yani ben
1: şöyle bak, bana göre federasyon olaya şöyle baktı. Ya ben öyle yorumluyorum. Eskiden işte Bal Ligi, profesyonel liglerde yaşlanan oyuncuların son parayı kazanma yeri haline de geldi. Ya ben federasyonda da birkaç yetkiliyle konuştum. Hani diyorlar ki işte Bal Ligi'nde, profesyonel liglerde yaşlanan oyuncular son parayı kazanma yeri haline gelmişti. İşte Bal Ligi. Yeni kurallar birlikte artık kelimenin tam anlamıyla gelişim ligi gibi düşünüyorlar. Yani işte eskiden PAF takımları vardı ama şöyle, hani bunun doğrusu işte yabancı yasağın olması da gayet güzel ama şöyle bir şey söyleyeceğim Salim.
0: tabii ki.
1: Bu evet, ismi değiştirdiniz ama yani Bal Ligleri'nde mesela bir sözleşme yoktu. Yani Federasyon Bal Ligi'ndeki sözleşmeleri tanımıyordu. Futbolcuların herhangi bir SSK güven, yani SSK güvencesi yoktu. SSK'ya gerek duyulmuyordu. Yani paralarını vermese bile herhangi bir şekilde gidecek, hak talep edecekleri bir nokta değildi Türkiye Futbol Federasyonu. Eğer böyle bir adım atıyorsanız da, oradaki de yarı profesyonel hale getirmek istiyorsanız da, oradaki gelirleri de yani aynı şimdilik veya atlıklarını uygulayan bir destek olması lazım. Hani şu anda sadece eleştirdiğim birçok nokta var ama evet, biz karar alıyoruz ama para vermiyoruz, destek vermiyoruz. Yani kulüpleri kaderleriyle baş başa bırakıyoruz. Yani altı boş. Fikir güzel olabilir ama altı bomboş.
0: Evet. Fikir güzel ama altını doldurmak lazım.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ben
0: Peki,
1: şu eklemek, tabii buyur sadece.
0: yani ben de yaşla ilgili düzenlemenin olacağını düşünüyorum. Bu kısıtlama ile ilgili düzenlemenin olacağını düşünüyorum. Yani genç oyuncuların yetişebilmesi için eskiden gelişim ligi vardı.
1: Evet.
0: Dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. PAF takım maçları oluyordu. Ve bu PAF takım maçları da ciddi şekilde ilgi duyuyordu. PAF takım liginde şampiyon olan takımlardan ya da orada oynayan oyuncular transfer yapıyordu. Birincilik, ikincilik takımlarına, Süper Lig'de herhangi bir takıma kiralık olarak gönderiliyordu. Bu noktada yani bu lig tekrardan oluşturulabilir.
1: Evet ya, dediğim gibi işte biraz çalışılması lazım. Evet, bir şey düşünülmüş ama ya o kadar çok yani bunu bir olumlu eleştiri olarak görsünler. Ya çok altı boş. Yani tamam, niyet güzel olabilir, yani özetlemek gerekirse hani ya ben şöyle yorumladım, hani Türkiye Futbol Federasyonu artık ileride bir temizlik ve yenilenme istiyor bu Bal Ligi'nde de. Yani bunu nasıl yaptı?

0: yardımcı tesis zorunluluğu, işte ona katılım parası. Hani biraz da takımların kendilerinin bu artık dışına çıkmasını istedi. Yani ya işte kendi yatırım yaptım, kulüpler ayakta kalsın diyor federasyon. Yani evet, bunun ikincisi o. Yani kağıt üzerinde baktığınız zaman karar Türk futbolun geleceği için radikal ve olumlu. Ancak yani bir de değerler var. Yani Anadolu kulüplerinin bu mali yükün altında ezilmemesi için, değil mi, bir şey olması lazım. Yani bir destek olması lazım. Ama o destek verilmiyor. Yani sadece düşünsene, senin bal liginde bir takımın var. Federasyon hiçbir destek vermiyor. Yani yerel yönetimler destek vermiyor. Sponsor. Sen git kendine tesis bul. Bunun sözleşmesini yap. Ondan sonra ben seni bilgi alayım. Yani mesela şöyle baktım. Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya için örnek vereyim. Antalya Spor'da profesyonel takım var 3 tane. 4 tane. Ama bal takımı da var. Tesis yetersiz. Yani yerel yönetimler ilk önce destekime veriyor tesisleşme noktasında.
1: Profesyonel takımlara.
0: Profesyonel takımlara veriyor. Başka yer yok. Yani gerçekten kağıt üzerinde güzel düşünce ama kimseyi kırmadan, dökmeden, özellikle bu yaş sınırını biraz daha hafifleterek uygularsa, ya şöyle yapsın. Yani mesela tamam, yaş sınırı belli bir noktada olsun ama genç oynatan oyunculara karşı bir tane, yani bir teşvik ücreti versin yani. Mesela 11 tane oynatan futbol takımına profesyonel geçiş ya. Hani teşvik edilmesi lazım Salih. Hani teşvik etmeden de bir şey istememesi gerekiyor kulüplerden. Yani özellikle kağıt üzerinde mantıklı ama altı bomba.
1: Yani bunu doldurabilmek lazım.
0: Kesinlikle. Yani hazırlanmamış. Sadece hani artı teklif düşünülmeden sadece bir değişiklik yapalım. İşte profesyonel. Ama bir de şöyle de var. Yani amatör sporları da öldürüyoruz. Yani futbol sadece para kazanma üzerine değil ki. Yani bunu gerçekten spor olarak, hobi olarak yapan futbol takımları da var, futbol akademi olarak. Ya benim amatör ruhumu işte sokakta, ya sen de oynamışsındır dışarıda futbol.
1: Evet.
0: Ya bu da bir amatör spor değil mi? Karşılıklı. Bunu severek yapan insanlar da var. Benim yaşadığım şehirde de var. Yani amatörse amatör ruhla gidilmesi lazım. Evet. Bazı ki son 4-5 yıldır gerçekten çok ciddi paraların döndüğü bir lig oldu. Tamam, ismi değiştirdin, yarı profesyonel. Onun altı ne olacak? Yani birçok soru, birçok cevabı olmayan sorular. O yüzden inşallah tekrar revize ederler. Yani bunu daha çok gelişim, daha çok fikir alışverişi yaparak, yani baktığım zaman da çoğu amatör futbol federasyon temsilcileri de illerde çok memnun olmadı bu karardan.
1: Yani bu karar direkt kulüpleri direkt etkiliyor. Yani direkt etkiliyor.
0: Direkt etkiliyor, evet, kesinlikle.
1: Çağrı abi, kariyer planlamanla ilgili son durum nedir?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Yani biliyorsun, sportif direktörlük yoluk yaptım. Yani şu anda liglerin başlama aşamasında tabii fikir alışverişi yaptığımız takımlar, yöneticiler, hocalar var.
1: Evet.
0: Ya o şekilde bekliyorum. Yani.
1: Peki yeni sezonda hangi ligde çalışmak istiyorsun? Tüm liglerde çalıştın. Süper Lig haricinde.
0: Ya tabii şimdi bu soru güzel bir soru. Yani herkes Süper Lig'de çalışmak ister. Yani bunu şey yapıyorsan bunu şey, ama ya tabii bizim sektörde, ya şöyle, doğru yapılanma, doğru kurumsal bir kulüp. Yani tercih bu yönde olur Salim. Hani çok lig tercihi yapmak da biraz şey olur ya. Mesleki mukalalık mı diyeyim? Veya işte şey mi olur diyeyim, hani herhangi böyle bir lig tercihim olmaz. Sadece kurumsal bir yapı Türk futboluna hizmet edebileceğimiz bir nokta olsun isterim ya. Yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çağrı Arslan. Çağrı abi, Antalya'da yaşıyorsun. Antalya Spor, Serik Spor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada evet, son durum nedir?
0: Ya şöyle, Antalya Spor biliyorsun çok yani asla beklenmedik bir şekilde Salim düştü ve şehir inanılmaz üzüldü. Yani hiç beklenmedik bir darbe. Ya Antalya futbolu geneli öyle. Biz baktığımız zaman Alanya Spor'un dışında yani tüm profesyonel takımlar düştü. Bir de Alanya 1200'den işte Seri Spor çıktığı sene düştü. İşte Kete Spor Seza düştü. Yani bir şehirde bir 100 tane takım aynı anda düştüğü vakit ya biraz da insan üzülüyor. Yani sonuçta biz burada yıllardır Antalya Spor'u ligde izledik. Abi Antalya'da yaşayan biri olarak yani düşünsenize, bir hafta Galatasaray geliyor, Simen'i izliyoruz. İşte bir hafta Fenerbahçe geliyor. Ya bunları izlemek şehre de çok inanılmaz bir enerji katıyordu. Ya ister istemez o heyecan bitti Antalya'da ama tekrar işte yönetimin transferi aşma çabaları, tekrar bir kampanya yaptılar. Şehirle beraber sokaklara indiler. Ya inşallah Antalya futbolu adına yani toparlanma süreci uzun sürer ama Antalya Spor taraftarı çok mutsuz, çok huzursuz, biraz ümitlerini kaybolmuş. İnşallah bu sene tekrar Antalya şehrinin hak ettiği yer Süper Lig'e dönüp eski günlerine geri döner diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çağrı abi, sana da kariyerinde başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Önemli
0: ederim.
1: Bir gelişmeyi aktardın. Çünkü bölgesel amatör lige ciddi yatırım yapan kulüpler var. Bölgesel amatör ligde futbol oynayıp ailesini geçindiren oyuncu arkadaşlarımız var. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Genç oyuncular yetişmeli fakat bu genç oyuncular vitrine çıkarken herhangi bir kısıtlama olmamalı.
0: Evet, kesinlikle. Yani ben yaptım olmamalı. Biraz fikir alışverişi yaparak ben federasyonu doğru kararın altını doldurmasında ümit ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Çağrı abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal, Antalya'ya selamlar.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, uzun yıllar birincilik, ikincilik ve üçüncülükte sportif direktörlük görevini yürüten Çağrı Arslan'dı. Kendisi Süper Lig haricinde tüm liglerde görev aldı. Çağrı abiye de çok teşekkür ederim. Bölgesel amatör ligde bilindiği üzere hem isim değişikliği oldu hem de sınırlamalar getirildi. Bu pencereden yayınımızda konuğumuzla birlikte inceledik. Birazdan müsait olursa hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, Mustafa Gürsel olacak. Kendisiyle Esenler Erok Spor'u konuşacağız. Esenler Erok Spor'un kamp çalışmaları devam ediyor. Transfer çalışmaları devam ediyor. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından Mustafa Hoca'yla yayınımız devam edecek.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katıl.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen transfer özelinde sorular var. Hepsini cevaplayacağım. İkinci bölümde muhabir arkadaşlarımızla bağlantı yapacağız. İlk bölümde, ilk yarım saatlik dilimde Çağrı Arslan bizlerle birlikteydi. Birazdan da müsait olursa Esenler Erok Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel bizlerle birlikte olacak. Van Drong gelen transferiyle ilgili de Samsun Spor cephesiyle yazışmalarım devam ediyor. Net bir sonuç elde ettiğimde Radyo Spor'dan ve Ajans Spor'dan paylaşacağım sevgili dinleyenler. Evet, Karagümrük'le ilgili mesajı var İbrahim Bey'in. Karagümrük'le ilgili de son olarak Emrah Baba kadroya dahil oldu. Bunun da altını çizmiş olalım. Emrah Baba geçtiğimiz sezonu Eyüp Spor'da geçirmişti. Kariyerinde Adana Demirspor, Alanya Spor, Galatasaray gibi önemli kulüpler var. Emrah Baba gelecek sezon Fatih Karagümrük'ün başarısı için ter dökecek. Bu transfer de resmi olarak açıklandı. Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Esenler Erok Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Hocam, Esenler Erok Spor'la anlaştınız. Uzun bir süre, yani Türk futbolunda alışık olmadığımız bir tabloydu. Bandırma Spor'da uzun yıllar görev aldınız. Ardından Esenler Erok Spor süreci resmiyet kazandı. Kamp çalışmalarınız devam ediyor. Süreç nasıl gelişti hocam? Esenler Erok Spor'la anlaşma süreciniz nasıl gelişti? Kamp çalışmalarını sürdürüyorsunuz. Kamp çalışmaları sizin adınıza nasıl geçiyor?
1: Yani şimdi öncelikle iki sezon aralıksız çalıştım. Tabii ülkemizde alışık olmadığımız için böyle iki sezon çok gibi geliyor. Ama normal baktığımızda yani ülkenin şartlarına göre alışık olmayan bir durum. Bandırma'da çalıştıktan sonra tabii ki bu sene oradaki görevimizi sonlandı. Sözleşmemiz bitti. Ondan sonra Esenler Erok'tan bir teklif geldi. Görüştük, anlaştık. Kendi hedeflerimizde kulübün hedeflerinin örtüştüğüne inandık. Orada hedeflere göre başarabileceğimize inandığımız için şu anda buradayız. Bolu'da bugün ikinci etap kampına başlayacağız. İlk etabı geçirdik. Çalışmalar iyi bir şekilde gidiyor. Ama ilk önceliğimiz kadro planlamasını tam da bitiremedik. Onu bitirmek. O bittikten sonra zaten bu arada çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte. İnşallah bu hazırlık dönemini iyi geçirip ligede iyi bir şekilde başlamak istiyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Esenler Erok Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel. Mustafa hocam, transfer çalışmalarınız devam ediyor. Kadronuza dahil ettiğiniz oyuncular var. Lucas Claro geldi. Evet. Lucas Claro ile anlaşma sağladınız. Bu süreç hocam sizin adınıza nasıl geçti?
1: Valla şimdi baktığımızda kadromuza kattığımız Antalya Spor'dan Bahadır.
0: Evet.
1: Eyüp Spor'dan Lucas Claro. Çorum Spor'dan Yusuf Erdoğan. Bugün inşallah Samidio aramıza katılacak. İlk etapta böyle boş mevkilerimize, yani şu anda sayı olarak mevki olarak ön bölgemizde Yusuf Erdoğan'la Samidio var. Daha orayı 3-4 transfer yapmamız gerekiyor. Öncelikle boş ihtiyacımız olan mevkilere en faydalı olacak en iyi oyuncuları aramıza katmak istiyorum. Onunla ilgili de yönetimimizin çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede en iyi, bize fayda sağlayacak oyuncular da aramıza katılacak. Ve ondan sonra ligi en iyi şekilde başlamak istiyoruz.
0: Hocam, ben dün haberini de yapmıştım. Kasımpaşa'da forma giyen Pap Habib Gay.
1: Evet, Gay.
0: Bir ilginiz var mı hocam oyuncuyla?
1: Ya oyuncuyu ben önceden de tanıyorum, Belçika'da oynadığı dönemlerden. Bundan 2 yıl öncesi daha Kasımpaşa'ya gelmeden de bir ilgimiz olmuştu ama tabii ki bulunduğumuz lige getirememiştik o dönem. Şimdi yine ilgimiz var. Bakalım ama ne aşamada olacak mı olmayacak mı tam olarak şu anda ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Olursa aramıza katacağız yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Mustafa Gürsel, sohbetimiz devam ediyor. Ben hocam Kasımpaşa cephesiyle de görüştüm. Kasımpaşa cephesi de oyuncuyla anlaşıldığı takdirde kiralık olarak bu transferin gerçekleşebileceğini ifade ettiler. Hem sizin için hem de oyuncu için hayırlısı olsun diyelim. İnşallah. Kamp çalışmalarınız devam ediyor hocam. Geçtiğimiz sezonda hocam ifade ettiğiniz gibi

0: oyuncular vardı kiralık olarak gelen. Esenler Erokspor'a, Başakşehir'den gelmişti, Enzaba gelmişti. Rize Spor'dan gelen oyuncular vardı. Evet hocam.
1: Faya vardı. Faya vardı Rize'de.
0: Faya vardı. Ciddi bir katkı da sağlamıştı. Faya ve Enzaba için hocam var mı bir girişim?
1: Vallahi Faya'nın katılacak diye tahmin ediyorum. Öyle bir beklentimiz var. O da bu hafta içinde belli olur. Ama net olarak bir şey söyleyemiyorum.
0: Bir isteğiniz var hocam.
1: Evet. Faya zaten iki sezondur bu takımda hizmet etti. Geçen yılda 9 golle oynadı. Burada yine aramızda görmek istiyoruz. Ama dediğim gibi Rize tarafından gelişmeler nasıl olacak? Bu hafta sonuna da netleşir diye düşünüyorum oradan olayın. Ama Enzaba ile ilgili bir girişimimiz yok.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz bu bölümde Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, sohbetimiz sürüyor. Hocam, bu sezon Esenler Erokspor takımında hedefler nelerdir? Çünkü geçtiğimiz sezon playoff'ta final oynayan bir takım vardı ve ligi uzun bir süre ligde ilk 2'de yer aldı. Ligi force etti.
1: Vallahi şimdi şöyle bir şey. Tabii ki ligi ikili avarajla şampiyonluk kaçtı.
0: Evet.
1: Ondan sonraki süreçte playoff finalinden de istediği sonucu alamadı. Çok emek vermelerine rağmen, geçen sene dediğin gibi çok istemesine rağmen şimdi onu görüyorum. Şimdi bu biraz takımın da kulübün de hatta bizim de içimizde ukde kalan bir şey. Daha önceden başaramadık, gelip ucuna geldiğimiz bir olaydı. İnşallah bu sene bu hedefe daha inanarak, daha isteyerek, daha ciddi bir şekilde yine aynı hedefi istiyoruz. İnşallah bunu başarmak için de çok çalışıp elimizden geleni yapacağız. Yani hedefimiz yine en üstte bitirmek. Dediğim gibi geçen sene başarılamayan şeyi başarmak istiyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, sohbetimiz sürüyor. Hocam, Esenler Erokspor'da önemli bir yapılanma var. Peş peşe gelen şampiyonluklar vardı. Playoff'ta final oynayan bir takım vardı. Şu anda hocam kulüp yapısını ben merak ediyorum. Özellikle de işleyişine. Kulüp yapısıyla ilgili neler aktarırsınız? Ve bir de az önce kamp sürecinden bahsettik. Bu kamp sürecinde planladığınız hazırlık maçları var mı?
1: Tabii ki. Ya şimdi ben de yeni bir kulübe geldim. Daha yavaş yavaş tanıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla şu anda yapı olarak bu ligin iyi yönetilen kulüplerinden biri. Oyuncusuna olsun, geçmişte ödemesi borcu olmayan bir kulüp. Düzgün yönetiliyor ve devamlı hedef yukarıya doğru ilerliyor. Zaten bu kısa süreçte bu alt liglerden gelip şu anda Süper Lig'in kapısına dayanan bir kulüp var. Bu da ne kadar doğru ve iyi yönetildiğini gösteriyor zaten kulübün. Aynı şekilde inşallah dediğim gibi bu yönetim şekliyle bizlerle beraber bu sefer hedefimize ulaşırız. Kamp sürecine gelecek olursak, ilk etapımızı Bolu'da bitirdik. Şimdi ikinci etaba başlayacağız bugün. Ayın 1'ine kadar Bolu'dayız. Koro Otel ve ondan sonra Topuk Yaylası'nda maç haftasında İstanbul'a döneceğiz. Orada her hafta sonu bir, iki, şu anda planladığımız 4 tane maç var hazırlık maçı olarak. Onları da en iyi şekilde oynayıp orada takımın eksiklerimizi giderip lige ilk haftasına Sivas deplasmanına gideceğiz. Hazır bir şekilde gitmek istiyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel. Mustafa hocam, Bandırma Spor'dan eski oyuncunuz Ersen Adem Gülüm'le ilgili bir girişiminiz olacak mı? Çünkü oyuncuya kulüp bulması, yani kulüp bulması...
1: Kimle alakalı?
0: Ersen Adem Gülüm hocam.
1: Adem Gülüm.
0: Çok özür dilerim hocam. Pardon hocam.
1: Başka isimle karıştı herhalde. Öyle bir oyuncu mu yok?
0: Yok hocam. Hemen söyleyeyim. Atınç Nukan hocam. Özür diliyorum. Evet.
1: Ya şimdi Atınç bizim Bandırma'da kaptan.
0: Hocam aynı dönem stoper oynamışlardı. Beşiktaş'ta özür dilerim.
1: Diyorsun. Ben de diyorum.
0: Atınç Nurkan hocam, özür dilerim.
1: Yok Atınç benle iki sezon Bandırma'da hem takım kaptanlığını yaptı hem benle beraber oldu. 80 maçı falan var. Çok da iyi iki sezon geçirdi. Ama onun şu anda Bandırma ile mukavelesi devam ediyor. Bir yıl daha var. Ama dediğin gibi çıkma durumu var herhalde.
0: Evet,
1: ama
0: hocam,
1: içeride kendi alacakları şeyleri, bazı problemleri var. Onları çözüyor. Öyle diyebiliyorum yani. Şu anda 3 stoperimiz var bizim baktığımızda. Ama önümüzdeki dönemde gelişmeler nasıl olur, nasıl gider onu bilmiyorum. Yani dediğim gibi şu bir takım olarak da sahaya inelim, bir hazırlıklara devam edelim. Ondan sonra daha net bir şey olarak bakacağız yani. Çünkü şu anda atın içinde gelme gibi bir durumu kısa vadede olamaz yani. Anca onun da bu ay sonunda çözülür gibi duruyor sorunları.
0: Bendeki bilgi hocam Atınç'la ilgili sizinle aynı doğrultuda bilgiler. Bandırma Spor takımlarla görüşmesi için izin verdi. Fakat ifade ettiğiniz gibi bir orada da alacak verecek olayları var. Bundan dolayı bu süreç uzayabilir Atınç adına.
1: Yok. Evet. Biz, çünkü ben neyse, beni tanıyorsun, ben neyse gerekeni söylerim. Yani bildiğim şey değil. Benim bildiğim aynı şekilde. Onun içeriden alacak sorunları var. Onlar çözülmeden de hemen çıkacağını zannetmiyorum. O da normal olarak yani hak ettiği bir hak ediş var. Onunla ilgili içerideki sorunlarını çözdükten sonra o önce bir boşa düşer. Ondan sonra biz ancak düşünürüz veya düşünmeyiz, değerlendiririz. Çünkü oyuncu şu anda daha serbest oyuncu statüsünde değil. Ne zaman serbest olursa, bizim de ihtiyacımız olursa yönetimimizle otururuz. Ona göre karar veririz, olur veya olmaz. Ama şu an için öyle bir düşüncede değiliz. O da zaten serbest konumda değil yani.
0: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Mustafa Gürsel, sohbetimiz sürüyor. Mustafa hocam, stadyuma ben gelmiştim, Esenler Erok Spor Stadyumu'na. Butik bir stadyum.
1: Evet.
0: Gayet de güzel. İlçede yer alan, Esenler'de yer alan butik bir stadyum. Tesisleşme noktasında nasıl hocam durum?
1: Valla şimdi benim de bildiğim kadarıyla, dediğim gibi çok daha İstanbul'da vakit geçiremedik yani, kalamadık. Çünkü direkt Bolu'da başladık çalışmalara ve burada devam ediyoruz. Ama benim bildiğim, gezdim, bir defa gezdim tesisi. Bir tane antrenman sahasımız var stadın yan tarafında. Orada tesisimiz de orada şu anda, ama antrenman sahasının yanında yine yapılan yeni bir tesis var. O da bir hızlı bir şekilde yapılırsa 3-4 aya biter gibi bir görüntüsü var, ama şu anda zaten kaldığı stadın olduğu yerde kale arkasında oyuncunun kaldığı, yemekhanesiyle, her şeyiyle, ihtiyaçlarını, fitnessiyle karşılayacak bir tesisimiz var zaten. Dediğim gibi yeni modern idman sahasının yanına yeni tesisle biterse, o zaman statla tamamen kesilip sadece maç günü gelecek. Ama sonuçta statla tesis öyle de olsa şu anda da beraber iç içeler. Onun için güzel şu anda tüm takımın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir tesisimiz ve stadımız var zaten. Bu da bizim için bir avantaj.
0: Hocam, dinleyenlerimiz yazmış, Mehmet Bey yazmış, Ömer Faruk Beyazlı'la ilgili bir girişim olacak mı demiş. Geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir'den kiralanmıştı. Bir girişiminiz var mı hocam?
1: Şu an için öyle bir konuşma ya da görüşme hiç konuşulmadı yani. Ama dediğim gibi bunlar şu an için planlamamızda görünmüyor. Ama süreç nasıl işler? Önümüzdeki, dediğim gibi, biz daha eksik bölgelerimiz var. Sahaya da bir hazırlık maçlarına inelim. Gelecek oyuncularımız gelsin. Ondan sonra süreçte nasıl gider? Ama şu anda ilk etapta öyle bir konuşmamız, talebimiz ve ihtiyacımız olmadı yani.
0: Hocam, peki İstanbul'da olmanız özellikle de kiralık oyuncular bazında bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kiralık oyuncular gönderildiğinde ya da kulüplerle görüşmesine izin verildiğinde İstanbul takımları bir adım öne geçiyor. Bu yorumuma katılır mısınız hocam? Ve böyle bir düşünceniz var mı ileriye dönük, ikinci kamptan sonra?
1: Ya şimdi bu öncelikle gelen oyuncunun, bizim alacağımız oyuncunun bizim ihtiyaçlarımıza hitap etmesi lazım. Bizim oyuncuya ne kadar ihtiyacımız var? Biz kendi eksiklerimize göre her mevkide iki oyuncu olacak şekilde güzel bir kadro planlama, kaliteli ve iyi bir kadro planlaması yapmak istiyoruz. Yani oradan gelecek oyunculardan ziyade bizim oyunculara ne kadar ihtiyacımız var. kendi ihtiyaçlarımız noktasında öyle veya başka

0: türlü, her türlü olabilir. Tabii ki ona göre değerlendireceğiz. Ama burası belki oyuncu anlamında, tercih etme anlamında, konum olarak dediğiniz gibi İstanbul olması, oyuncunun belki tercih olarak tercihini birinci sıraya almasını, kişiden kişiye değişir, oyuncudan oyuncuya da değişir. Onlar bunu tercih olarak birinci sıraya alabilirler tabii ki. Ama biz dediğim gibi öncelikle bizim ihtiyacımız olan oyuncuları almamız önemli olan.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Size de iyi çalışmalar diliyorum hocam. Kamp süreci devam ediyor. Çok çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim Salim. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
1: Teşekkürler hocam. Saygılar bizden. Görüşmek üzere, sağ olun hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, bağlandınız. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Esenler Erok Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'di. Mustafa Gürsel'le birlikte gündemi değerlendirdik. Esenler Erok Spor'u konuştuk. Dün yapmış olduğum haberi de doğruladı Mustafa Hoca. PUBG ile ilgili bir girişimi var. Esenler Erok Spor'un Kasımpaşa forması giyiyor oyuncu. Bunun da altını çizmiş olalım. Faya ile ilgili tekrardan istediklerini ifade etti. Rize Spor'un durumuna göre şekillenecek bu transfer. Atınç Nukan konusuna değindi. Atınç Nukan'la ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Atınç Nukan da bir dönem Beşiktaş'ta oynamıştı. Beşiktaş'tan Leipzig'e gitmişti. 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında, futbol severler direkt hatırlayacaktır. Sonrasında ülkemizde uzun yıllar Göztepe'de ve Göztepe'den sonra Bandırma Spor'da forma giydi Atınç Nukan. Atınç Nukan'ın transferiyle ilgili de ben gelişmeler yaşanmasını bekliyorum. Tabi burada Bandırma Spor'dan ayrılık süreci de önemli. Bandırma Spor'un yeni sezon planlamasında yer almıyor. Kontrol ettiğimde, evet, saymış olduğum takımlarda oynadı. Uzun yıllar Göztepe'deydi. Göztepe'den de Bandırma Spor'a 2024-2025 sezonu başlangıcında transfer olmuştu. Gelen mesajlar var. Mesajların hepsini yanıtlayacağız. İkinci bölümde muhabir arkadaşlarımız hattımızda, konuklarımız olacak. Şimdi reklam saat başı ve at yarışı bandımız var. Ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
4: 0538 052 1487 Radyo

0: Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Kupanın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Son Dünya Kupası finalisti Fransa, Euro 2024 şampiyonu İspanya ile saat 22'de Dallas Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Fas maçında ayağında ağrı hisseden ve 77. dakikada oyundan çıkan Kylian Mbappe'nin durumu belli oldu. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin herhangi bir sorunu olmadığını ve maça %100 hazır olduğunu dile getirdi. İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, Fransa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Yamal, "Herkes en iyi seviyemde olmadığımı söylüyor. O halde yarın benden hiçbir şey beklemiyorsunuz demektir. Yarının özel bir gün olacağını şimdiden biliyorum. Korku mu? Biz Avrupa şampiyonuyuz. Kimseden korkmuyoruz." dedi. Dünya Kupası'nın diğer yarı finali İngiltere-Arjantin maçını yönetecek hakem de belli oldu. FIFA'nın yaptığı duyuruya göre karşılaşmada Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'ndan İsmail Elfat düdük çalacak. Dünya Kupası'na son 32 turundaki Portekiz mağlubiyetiyle veda eden Hırvatistan, Zlatko Dalic'in yerini tanıdık bir isimle doldurdu. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre takımın başına Slaven Bilic getirildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyospor dinleyicileri. Günlerden salı. Bugün Ankara'da ve Kocaeli programlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Ankara'da 9 koşu var. İkinci altılı Ganyan 4. koşuyla birlikte 15.30'da start alacak. Ben iki isim üzerinde 8 numara Victory Line ve 7 numara Best Alia rakiplerinden ayrı görüyorum. 9 numara Dolce Mare ve 3 numara Skydive'da formlarında olduğunu ekip arkadaşlarım söyledi. 8-7-9-3. İkinci ayakta 2 numara Grey Dream'in bu formuyla biraz kilo dezavantajına rağmen rakiplerini mağlup edeceğini düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum. Ekip arkadaşlarım 3. ayakta bu grup mücadelede The Protector diyorlar ama The Protector'ın açıkçası Ankara pistindeki performansından endişeliyim. 1 numaralı Görkem Kaptan çok formda. 2 numaralı Wolf Seyfoğlu ve 7 numaralı Percy Jackson'ı da ekleyebiliriz. 8-1-2-7 ama 8 numaralı Safkan The Protector alternatif banko olabilir. Hani 2. ayakta 2 numaralı Grey Dream'in yanına at yazmak isteyen o zaman gelin 8 numaralı The Protector'a güvenin derim. 4. ayakta 4 numaralı Abbas Bey'den ben çıkış yarışı bekliyorum. 3 numaralı Nacarlı, 5 numaralı Bordo Mavi, 7 numaralı Koca Efe. Hatta bu tür yarışlarda bu küreyi bulan 9 numaralı Yener Sultan da etkili koşacaktır. 5. ayakta ise 8 numaralı Kupa 9'lusunu ekip arkadaşlarımla ben de güveniyorum. Banko olarak öneriyorum. Son ayak ise kalabalık tutulmalı. 7 numaralı Dede Batur, 2 numaralı Katı Cesur starttan çıkarsa, 10 numaralı Taşpınar, 11 numaralı Dilma Kız, ekip arkadaşlarımın özellikle banko yaz dediği isim. Bu isimlere dikkat etmenizde fayda var. Öncelik 5-3-2-7-10-11. Bu şekilde Ankara için programı tamamlamış olduk. İlerleyen vakitte Kocaeli programı var. Hazırlıklarımız devam ediyor. Kocaeli programında görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
7: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
6: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan bağlantı sağlanırsa konuğumuz A Spor'dan Fenerbahçe'yi yakından takip eden muhabir arkadaşım Erdem Akbaş olacak. Erdem Akbaş'la birlikte Greenwood sürecini konuşacağız. Ardından Oğuzhan Genç bizlerle birlikte olacak. Son bölümde ise Cumhur Önder Arslan konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Belki sürpriz bağlantılar da olabilir çünkü yayına girmeden önce iletişim sağladığım insanlar geri dönüş yaptığında sürpriz olarak benim için de sizin için de sürpriz oluyor. Bağlantılarımız gerçekleşiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Karagümrük'le ilgili İbrahim Bey'in sorusu vardı. Karagümrük Cenk Tosun'u kadroya dahil etti. Cenk Tosun'dan sonra Emre Akbaba'yı kadroya dahil etti. Daha önce Pesic gelmişti. Fatih Karagümrük çalışmalarını sürdürüyor. Sol stoperle birlikte kanat oyuncusu arıyor. İki pozisyona takviye yapmasını bekliyorum Fatih Karagümrük takımının. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da cevaplayacağım. Hayırlı yayınlar Salim Bey. İstanbul Sancaktepe'den Yüksel Çavuş ben. Mario 2+1 bu sene kalırsa bence geçen yılkinden daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mario derken direkt Lemina ile ilgili diyor zannedersem. Düzeltiyorum. Hayır. Icardi ile ilgiliymiş sorusu. Bu sene kalırsa 20 golün altında atmayacaktır demiş. Görüşünü paylaşmış. Teşekkür ederim. Hattımızda konuğumuz Fenerbahçe'yi yakından takip eden muhabir arkadaşım Erdem Akbaş. Erdem, saat kaç gibi açıklanır Greenwood transferi?
1: Salim, valla bugün açıklama bekliyoruz artık. Yani tabii saat, Fenerbahçe kulübü bu konuda çok gizli ilerliyor. Kabul edelim ki bir uçak saati bilgisi paylaşıldı. Bugün sosyal medyada gördüm.
0: Evet, yani. Doğru mu peki o bilgiler?
1: Yani ben henüz teyitleyemedim öyle bir uçağın en azından yolcu rezervasyonunu. Uçağın bir seyahat planı oluşmuş olabilir ama içerisindeki yolcularla alakalı konuyu henüz teyitlemiş değiliz. Hepsi saat veremiyoruz ve temkinli davranmaya da devam edeceğiz ama iş bitti. İş bitti Salim, bana onu söyleyelim.
0: Peki şartlar nedir? Sen özel haberini de yapmıştın. 4 yıllık bir anlaşma sağlandı. Belki artı bir opsiyonda olabilir sözleşmeye.
1: Şimdi benim bilgi 40 milyon euro bonservis artı 2 bonus ve şampiyonluk bonusu olarak bu. Yani şampiyon olursa 2 milyon euro daha ödeyecek Fenerbahçe Marsilya'ya. 4 yıllık kontrat artı bir opsiyon aynı şekilde konuşuluyor. Bunu zaten Fenerbahçe açıkladığında öğreneceğiz. Oyuncunun maaşı bizim verdiğimiz haberde 8 milyon euro artı 2 başarı bonusları demiştik. İşte dün, ya dün değil birkaç gün önce El Ahli'nin devreye girmesi süreci biraz uzatan bir konu oldu. Aslında hem süreci uzatırken hem de Fenerbahçe'nin Greenwood'un kontratındaki bazı maddelerin yenilenmesi, rakamların değişmesi anlamına geldi. Şunu söyleyeceğim ben. 10 milyon euro bonservis artı 2'de bir bonusu var yine Greenwood'un. Bu da tabii El Ahli'nin araya girmesi sonrası değişen bir rakamdı. Bu şekilde sözleşme şartlarıyla Fenerbahçe'ye geliyor. Fenerbahçe bonservis bedelini buraya kadar düşürmesindeki temel sebep Greenwood'un Fenerbahçe'yi istemesiydi. Greenwood'un Fenerbahçe'yi istemesiydi. Bu sebeple de işi bitirmiş oldu Fenerbahçe.
0: Peki Greenwood transferinden sonra beklentilerin nelerdir? Taraftar net bir santrafor da bekliyor.
1: Yani santrafor elde edecek ama beklentim önce ayrılıkların yaşanması Salim Ara. Hani bizi de dinleyen, senin yayınını da dinleyen tüm Fenerbahçeliler ve futbol kamuoyu şunu bilmedi ki Greenwood'dan sonra Fenerbahçe bir süre eldeki oyuncuları çıkarmaya çalışacak. Hem harcama limitlerinde yer açıp hem

0: gelir elde edip ardından da bu parayla bir forvet transferi yapmak istiyor. Yani transfer çılgınlığı, transfer obezliği Fenerbahçe'de bu sezon Greenwood'dan sonra birazcık bitecek gibi. Çünkü yönetimin de kadroyla alakalı fikirleri artık netleşmiş durumda. Tabii ekstrem bir durum olmazsa planlama bu yönde Salim Ana.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erdem Akbaş sohbetimiz sürüyor. Erdem, golcü transferiyle ilgili temaslar artacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden birisi Lukaku. Ben de Lukaku'nun transferine ilişkin maaş beklentisini araştırdım. Maaş beklentisi 10 milyon euro. Bunun da altını çizelim. Bunun dışında, Lukaku dışında yerli pazarına döndüğümüzde, ülkemize döndüğümüzde Eldor Shomuradov'un ismi Fenerbahçe'yle anılmıştı. Sen bu transferde bir hareketlilik bekliyor musun?
0: Ben orada beklemiyorum. Shomuradov konusunda Fenerbahçe'den bir adım beklemiyorum ama Fenerbahçe'nin birazcık daha hani yine isimli, taraftarı heyecanlandıracak bir hücum oyuncusu alma niyeti var. Ama tabii burada önce satılacak oyuncuların nasıl gideceği önemli. Şimdi Rashford ismini konuşuyor kamuoyu. Yani mesela boş bir gündem değil. Öncelikle onu söyleyelim. Rashford konusu, Fenerbahçeli isminin anılması şu an tamamen bir manşetleri süsleme haberi değil de altının dolu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu demek değil ki Fenerbahçe gitti resmi teklif yaptı. Rashford 14 milyon euro, 14 milyon sterlin maaş alıyor Manchester United'dan. Çok ciddi bir rakam. Burada benim duyduğum, henüz teklif olmasa da, kiralama formülüyle bir girişim olabilir Rashford için. Ama öncelikle bu kadrodan işte Kante gibi, işte Talisca gibi, işte Ederson gibi, böyle bu tarz isimlerle alakalı bir ayrılık yaşanabilir. Bu ayrılık yaşanırsa hem maaş bütçesinde hem bonservis bütçesinde Fenerbahçe'nin ciddi bir yeri açılmış olacak ve bu zaman daha rahat adım atabilecek. Bunları yaşaması gerekiyor. Önce bunların olması gerekiyor. O sebeple yani en azından Ağustos'un 10'una kadarki süreçte gelecek oyuncularla alakalı haberleri önce kimler ayrılmış diye okumamız lazım. Şimdi Greenwood Lask maçından sonra ya da Gornik Zabra maçından sonra hızlı bir şekilde ayrılıkları göreceğiz. İşte Livakovic, Amrabat, Diego Carlos, Musaba, bu isimler hızlı bir şekilde ayrılacak ama yetmiyor. Fenerbahçe'nin yabancı sayısı yüksek. Mevcut 10'a indirmesi için daha 2 kişiyi daha göndermesi gerekiyor. Bu sebeple orada hummalı bir çalışma var. Ayrılacak oyunculara odaklanılması da en azından Greenwood sonrası bu haber akışlarını Fenerbahçelileri takip etmesi gerektiğini ben söyleyebilirim. Hücum oyuncusuyla alakalı elbette Rashford var. Vlahovic ismini konuşacağız ilerleyen günlerde. Mateta önerildi, bu öneriye çok sıcak bakılmadı. İşte Giresse, Oli Watkins gibi isimler, artık çok fazla konuşmayacağız o isimleri. Çünkü orada biraz soğudu konu. Sörlot konusuyla alakalı bir gelişme yok. Sayın Aziz Yıldırım'ı çok istediği söyleniyor ama öyle bir durum olsa da gelişim yok. Bu şekilde Salim, yeni isimler duyacağız Fenerbahçe'nin forvet hattı için. Yeni isimler duymaya devam edeceğiz. Bu Rashford olur, Vlahovic olur, Lukaku olur. Lukaku ile alakalı
1: Malcolm'la ilgili bir gelişme var mı?
0: Malcolm'la alakalı yani düşünülen oyunculardan bir tanesiydi ama Fenerbahçe'nin somut bir girişimi olmadı. Yani oyuncuya bir teklif yapmadı ama menajeri İstanbul'a geldi. Menajerine muhtemelen Fenerbahçeli bir yetkiliyle aldığımız bilgi görüştüğü yönünde. Ama burada bir ilerleme olmadı şu an için. Fenerbahçe'nin Malcolm'a gelene kadar en azından o kadrodan belli yerleri boşaltması ve forvet alması lazım. Forvet almadan Malcolm alınmadı, onu da söyleyelim. Malcolm eğer alınırsa son alınan oyuncu olur.
1: Peki hemen şunu da sana sormak istiyorum Malcolm'la ilgili. Amrabat ve Diego Carlos. Amrabat ve Diego Carlos'la ilgili durum nedir?
0: Amrabat ve Diego Carlos'la ilgili. Amrabat'la ilgili şunu söyleyeyim. Real Betis ilgileniyor. Olympiakos ilgileniyor. Beşiktaş'ın bir teklifi yok. O hocanın beğendiği bir isimdi. Beşiktaş'ın başkanlar düzeyinde bir Amrabat konuşması olmuş. Ama şu an ilerleyen bir süreç yok. Çünkü Beşiktaş'ta ben sordum onu. Endi'de ayrılmadığı için Beşiktaş Amrabat'a şu an için giremiyor. Endi'de ayrılmadı çünkü. Ayrılmıyormuş. Real Betis, Olympiakos, Amrabat'ı ilgilenen isteyen takımlardan iki tanesi benim bildiğim. Amrabat ayrılacak Fenerbahçe'de. Ve bonservis ödülü kazandırarak ayrılacak. Bir endişem yok Amrabat'la ilgili. Diego Carlos'a Como'ya gidecek ama Como bonservis bedeli Fenerbahçe çok ödemek istemiyor. Orada bazı

0: problemler var Salih. Oyuncu da açıkçası bundan dolayı birazcık bu tarafa da res çekiyor. Beni gönderin der gibi tavırlar içinde. Çok düşünülmüyor kadroda. Gidecek Diego Carlos.
1: Diego Carlos zaten kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi. Peki yerli havuzunda ayrılması beklenen isimler var mı?
0: Yerli havuzunda ayrılması. Ya çok Fenerbahçe yerlilerini böyle göndermek
1: istiyor. Mesela Emre Demir'le ilgili birincilikle ilgili haberler çıkıyor.
0: Emre gider. Emre Demir gider. Yiğit Efe gidebilir. Oynayacağı bir takıma. İşte bu sene Semedo ayrılmazsa, şans bulamayacağını görürse Oğuz Aydın'la alakalı bir sürpriz yaşanabilir Beşiktaş noktasında. Onun dışındaki yerliler takımda kalacak Salim Manav. İşte Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, şu an için bu isimlerin kalması, Kerem bir teklif yok. Bu isimlerin kalması gündemde. Fenerbahçe yerli oyuncularını göndermek istemiyor. Takımı tutmak istiyor. Fenerbahçe gündemi bu şekilde. Zaten artık Greenwood'u bekleyeceğiz. Onun dışında da çok fazla bir durum yok.
1: Peki dinleyenimiz yazmış. Talisca gider mi Salim Bey? Erdem Bey'e sorar mısın demiş Gökhan Bey.
0: Böyle söyleyeyim. Bahsettiğim yabancı işte Rashford bir tane daha oyuncu noktasına gelinirse Talisca'da Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı düşünebileceği isimlerden bir tanesi. Ama kolay değil Talisca'yı göndermek. Onu söyleyelim. Ama Talisca gitmez de demiyorum. Onu söyleyebilirim. En net söyleyebileceğim bu soruya cevap. Talisca gitmez diyemem. Fenerbahçe'ye şu an satılmayacak 4 oyuncu var. Şikriyar, Marco Asensio, Mateo Mendizi, Vedat Mimic. Onun dışındaki tüm oyuncularla yollar ayrılabilir.
1: Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşuyoruz. Fenerbahçe basketbol takımıyla ilgili de bir transfer gelişmesi var. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Sertaç Şanlı'yla bir yıllık anlaşmaya vardı. Güzel bir mesaj var. Fenerbahçe 4 sezondur sakatlıklar yüzünden yarıştan kopuyor. Bu sene de takım yaşı daha da yükseldi. Bu konuda İsmail Hoca'nın hücum pres anlayışı da sakatlıklara yol açmaz mı? Sağlık ekibinde revizyon yapıldı mı demiş. Var mı herhangi bir değişim?
0: Sağlık ekibinin aynı doktor devam ediyor Fenerbahçe'de. İyi de bir doktoru var. Memnun olduklarını biliyorum. İsmail Hoca'nın oyunu bu oyun. Bu oyunu oynatmaya devam edecek ama dengeyi bulacaktır. 99 puan topladığı sezonda da ön bölgedeki yaş ortalaması çok yüksekti. Ama İsmail Hoca iyi bir sezon geçirmişti. Ben bu konuda bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Sakatlık futbolun doğasında var. Allah kimseye sakatlık, kaza, bela vermesin diyelim Salim Manar. Bu şekilde.
1: Mustafa Demirkaya'nın sorusuyla da bitirelim. Salim Bey, iyi yayınlar. Erdem Akbaş'a selamlar. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Greenwood transferini çok başarılı buluyorum. Rakiplerimizin, Fenerbahçe'nin Greenwood, Beşiktaş'ın Trossard'ı, Trabzonspor'un keza yapmış olduğu transferleri rekabet açısından olumlu karşılıyorum. Bu isimler ligin seviyesini yükseltecekler ama benim takıldığım bütün takımlar için lig bittiğinde transfer komiteleri neden bu transferler için önceden girişim yapmazlar? Nedeni ise bu isimler takıma adapte olma anlamında problem yaşarlar ve önümüzdeki hafta Avrupa maçları oynanacak. Allah korusun kötü sonuçlar bu isimlerin gelişinde bir anlam bırakmıyor demiş.
0: Çok doğru bir yorum. Tabii transfer planlaması ülkemizde biraz son periyoda bırakılıyor. İşte fırsat transferi noktasında çok zaten hayran kulüplerimiz. Bu tamamen ekonomiyle ilgili bir durum. Türkiye'ye oyuncuları getirmek kolay. Transfer süreçleri çok uzun sürüyor. Bir ayı geçti neredeyse Greenwood'un transfer süreci. Kolay değil ülkemize oyuncuları getirmek, yıldız isimleri getirmek. Bu da ligimizin aslında bulunduğu konumla ilgili. Takımlarımızın Avrupa'daki başarısıyla ilgili. Bugün işte Fenerbahçe Greenwood'u getiriyor ama uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde yok. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyen bir takımın transfer yapması kolay değil. Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncularla ligdeki konumu örtüşmüyor. Çünkü gerçekten son sezonları kötü geçiriyor Beşiktaş. Üst düzey isimlere gidiyor. O isimler de önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde kafaya oynayan takımlara gitmek istiyor. Türkiye'de gelirken de çok para istiyorlar haliyle. Böyle bir kısır döngünün içindeyiz. Daha erken alınabilir mi? Alınamaz şu an için. Bu mevcut gerçeklikte alınamıyor. Ama evet, biz kendi içimizden futbolcu çıkarma konusuna dönmeliyiz. Buna dikkat etmeliyiz Salim Manav. Hayırlısı olsun. Greenwood önemli bir transfer. Galatasaraylılardan da bu tepkileri almak açıkçası Fenerbahçe'nin doğru bir iş yaptığını şu an için gösteriyor. Ama her şey sahada oynanıyor. Sahada bir performans veremediği sürece Greenwood hem bonservis bedelinin hem de maaşının altında ezilecektir. Ama ben lige gerçek bir etki edeceğini, şampiyonluk yarışında da Fenerbahçe'nin Galatasaray'la bu hamleyle kafa kafaya geldiğini söyleyebilirim. Şahsi fikrim de bu yönde Salim Ana.
1: Hem seninle hem de dinleyenlerimizle bir son dakika gelişmesi var. Özel bir haberim var, paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere Trabzonspor'un Samsunspor forması giyen Van Drongelen için teklifi vardı. Transfer görüşmeleri devam ediyordu. Ben de Samsunspor Başkanı Yüksel Bey'e, Yüksel Yıldırım Bey'e ulaştım. Haberlerden bahsettim. Kendisine sorduğum soru şuydu. Sayın Başkan, aradaki farkın 1 milyon euro olduğu ve sözlü olarak anlaşma sağladığınız yönünde bilgiler paylaşılıyor dedim. Kendisi de cevap verdi. Tam olarak öyle değil ama sonuçta bu transfer birkaç gün içinde bitecektir dedi. Birkaç gün içerisinde bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediğini söyleyelim. Tabii bu bir transfer süreci, bir aksilik olmazsa ben direkt net özel olarak Radyo Spor yayınımızı özel olarak bilgiyi aktardım sizlere. Van Drongelen'in Trabzonspor'a gelmesi bekleniyor. Oyuncu transferi kadar oyuncu satışı da Anadolu kulüpleri için bence çok çok önemli ve özel. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bu son dakika bilgisini, özel bilgiyi hem seninle hem de dinleyenlerimizle paylaştım Erdem.
0: Tebrikler Salim Manar. Çok önemli bir haber. Çok önemli bir transfer Trabzonspor adına. Van Drongelen Trabzonspor'dan bence bir üst kademeye daha transfer yapacaktır. Çok iyi bir oyuncu aldı Trabzonspor. İyi bir kadro kurdu. Lig bu sene güzel geçecek. Evet. Daha kalabalık bir yarış olmasını temenni ediyoruz.
1: Ben de aynı dilekleri paylaşıyorum. Güzel, seyir zevki yüksek bir lig olsun. Futbolcu arkadaşlarımıza Allah sakatlık vermesin diyelim. Çok teşekkürler Erdem. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bugün senin yayınlar. İçinde yoğun olacak. Greenwood için tabii. Havalimanına gidebilirsin. Vakit ayırdın. Evet. Hoşçakal.
0: Sağ olasın. İyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Erdem Akbaş'tı. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından Beşiktaş'ta bugün yeni transfer Trossard geliyor. Ara var mı? Aramız yokmuş. O zaman Oğuzhan'ı arayabiliriz. Trossard'la ilgili son durumu konuşalım. 20.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard'ın, sevgili dinleyenler, önemli bir transfer gelişmesi. Mayıs ayında Beşiktaş görüşmelerini sürdürmüştü. Kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo

0: Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Beşiktaş'ı yakından takip eden HT Spor Beşiktaş muhabiri Oğuzhan Genç. Oğuzhan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk Salim Manav, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim Oğuzhan. Bugün nihayet Beşiktaş taraftarı Leandro Trossard'a kavuşuyor. Transferle ilgili detaylar nelerdir? Anlaşmalar sağlandı. Bugün 20-30 gibi oyuncunun İstanbul'da olması bekleniyor. Neler aktarırsın?
2: Salim bana valla uzun bir transfer süreci. İlk olarak ondan bahsedeyim. Beşiktaş Trossard için zaten uzun süredir istekliydi. Hatta dün basınla sohbet toplantısında Sayın Başkan Serdar Adalı kendisi için geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde 25 milyon euro önerdiklerini, 8 milyon euro da maaş önerdiklerini ama transferin gerçekleşmediğini belirtmişti. Arsenal'den bu transfere vize çıkmamıştı. Sezonun tabii bitmesinin ardından bitmesine yakın süreçte görüşmeler yeniden başladı edindiğimiz bilgilere göre. Yani Mart ayında Beşiktaş'ta Arsenal arasında yeniden temas kuruldu. Tabii o günden bugüne yaklaşık 4 aylık bir süreç ve en sonunda da Beşiktaş Trossard'a imzayı attırdı. Bu noktada tabii ilk teklifin altında bir rakamla bittiğini belirtelim. Yani 18 milyon euro civarında bir bonservis bedeli olacak. Trossard'ın maaşının da o ilk teklifteki 8 milyon euronun daha altında olduğunu ifade edelim. Beşiktaş oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak, artı bir de belli şartlara bağlı olacak. Ancak tabii Beşiktaş'ta uzun süredir sol kanat arayışı, senin de malumun, hep devam ediyordu. Her sene bir sol kanat arayışı vardı. Başkan Serdar Adalı Trossard transferiyle artık bu eksikliği gidermek istedi net bir isimle ve Trossard da bu akşam Beşiktaş için İstanbul'da olacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç. Bugün İstanbul'da olması bekleniyor oyuncunun. Oyuncu önemli ve özel bir oyuncu. Belçika milli takımıyla çeyrek finale kadar geldiler. Çeyrek finalde elendiler. Çeyrek finalde elendikleri takım İspanya'ydı. Önemli ve özel bir oyuncu. Arsenal'da geçtiğimiz sezon 30 üzerinde maç oynadı. İlk 11 bazında bunu söylüyorum. Beşiktaş'la ilgili Trossard transferinden sonra gündeme gelen isimler de var. Muhammed Salah'ın menajerler tarafından önerildiği bilgisi var. Beşiktaş'ın Salah'a bakış açısı nedir? Bu transfere bakış açısı nedir? Bugün Anadolu Ajansı'na Serdar Bey'in de yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ancak bu ismi yazılıyor demiş. Doğrulama ya da yalanlama yapmamış.
2: Yok Salim Hanım, herhangi bir doğrulama yok. Herhangi bir girişim de yok. Muhammed Salah'la ilgili. Yani başkan dün onu vurguladı ama yalanlama yok derken yani hani doğru değil ama yazılıyor dedi yani. Hani oradaki vurgusu zaten böyle bir girişin olmadığını biz de döndük. Yani Sayın Başkan bunu konuyu zaten doğrulamadı. Yani hatta daha da nasıl söyleyeyim hani tam bir dedikodu olduğunu vurgulayan bir tavırdaydı. Beşiktaş'ın böyle bir girişimi yok şu anda henüz. Çünkü Beşiktaş'ın transfer yapacağı bölgeler belli. Zaten ilk etabı Beşiktaş yoğun bir şekilde tamamladı. İkinci etapta da yine Beşiktaş'ın ihtiyacı olan hamleleri göreceğiz. O nedenle Salah konusunun şu anlık Beşiktaşlı yetkililer tarafından doğrulanmadığını belirtelim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumu, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Oğuzhan Genç sohbetimiz devam ediyor. Oğuzhan dış basında yer aldı. Ben bu ismi araştırmıştım. Kısliyak, CSK Moskova forması giyen bir oyuncu. Beşiktaş bu oyuncuyu denedi. Fakat bu oyuncu noktasında CSK Moskova'nın bonservis bedeli bir hayli yüksek.
2: Ya Salim Anal, gündeme gelen isimler oluyor tabii ki. Bu ismi de biz de hani sorduğumuzda da çok net yanıtlar alamadık, onu ifade edelim. Ama Beşiktaş'ta şöyle söyleyelim, yani transfere girecek olursak. Yani pek çok isim gündeme geliyor. Pek çok isim için iddialar ortaya atılıyor. Biz de soruyoruz. Sorduğumuzda da genellikle beklediğimiz o yanıtı, ilgileniyoruz yanıtını alamıyoruz. Ama şöyle bir durum söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın bir orta saha transferi olacak. Beşiktaş artık Midland maçından sonra şu bölgeleri taktiğe gerçekleştirecek. Bir, sol stoper. İki, orta sahaya hücumcu bir takviye. Üç, sağ kanat rotasyonunu güçlendirmek. Dört de tabii ki forvet transferi. Tabii farklı bölgelere de takviyeler olacak. Gurbetçilerle ilgili girişimler var ama son olarak da en büyük hedef forvet transferi. Şu anda pek çok isim gündeme geliyor. Evet, Beşiktaşlı yetkililerin de açıkçası bu dönemde oldukça ser verip sır vermeyen modda olduğunu belirtelim. Gizli bir operasyon yine yürütülüyor. Futbol direktörü Önder Özen de aynı şekilde işin başında. Ama ilerleyen günlerde orta sahaya dair daha net isimleri taraftarlarla paylaşacağız.
1: Sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç, sohbetimiz sürüyor. Oğuzhan, Lukaku, Vlahovic önemli iki isim. Beşiktaş'la adan olan isimler. Beşiktaş'ta listede birinci isim Vlahovic. Bu transferde son durum nedir? Başkan Serdar Bey'in zorladığını biliyoruz bu transferi.
2: Salim bana değişiklik yok Vlahovic konusunda. Yani Sayın Başkan zaten
1: teklifleri değerlendiriyor, doğru mu?
2: Evet. Yani Beşiktaş'ın burada işaret ettiği tarih 15 Ağustos civarı. 10-15 Ağustos civarı. Yani Ağustos ortası. Böyle bir fırsat transferi, böyle bir A+ forvet getirecekseniz bunun en makul tarihi bu tarihler. Yani Beşiktaş biraz daha transfer döneminin son sürecine doğru bu yıldız forvet işini kovalayacak. Orada fırsatların doğacağına inanıyor siyah beyazlılar.
1: Evet.
2: Ama tabii şunu belirtelim. Biliyor bir şey, teklifini yaptı Beşiktaş. Fakat oyuncu halen bekliyor. Lukaku konusunda net bir bilgi verelim. Beşiktaşlı yetkililer Lukaku konusunda çekimseller. Özellikle dizinde yaşadığı sakatlık sorunu, tabii mental durumları Beşiktaş'ı düşündürüyor. Bu noktada evet, Lukaku cephesinden Beşiktaş'a dair sıcak mesajlar geliyor. Yani Lukaku'nun bir Türkiye'ye, bir artık Arabistan'a önerilme durumu, önerilme zamanı geldi. Ancak Beşiktaş'ın şu an Lukaku ile ilgili bir girişimi yok. Yaşadığı ağır sakatlıklar Beşiktaş'ı bu noktada düşündürüyor. Beşiktaş da bu riski almak istemiyor ama A+ forvet içinde arayışlar devam ediyor.
1: Peki, yani A+ santrafor arayışı devam ediyor. Lukaku gündeme geldi. Lukaku ve Vlahovic dışında var mı öneriler?
2: Ya şu an somutlaşan bir isim yok. Pek çok isim ortaya atılıyor tabii. Yani Patrick Schick yıllardır Beşiktaş'ın hayallerinden, Sörloth hayallerinden ama forvet için de Vlahovic dışında herhangi bir isim için, yani isim yazmak için erken. Başkan Serdar Azal'ın bizzat yürüteceği bir operasyon olacak. Bunu belirtelim. Tıpkı evet, Trossard transferi gibi oraya da bir yıldız takviyesi yapacak Beşiktaş. Aynı benzer nitelikte. Ama öncelik Midland maçı bundan sonra. Çünkü ilk etap tamamlandı. Midland maçının ardından Ağustos'un artık orta dönemleri Beşiktaş'ın forvet transferi için hareketli olacak tarih.
1: Peki gidecek oyuncular noktasında Udokai için sözlü tekliflerin olduğu söyleniyor. Bir hareketlilik bekliyor musun?
2: Salim bana şöyle. Udokai ile ilgili evet, iki teklif var. Sözlü ve yazılı iki teklif gelmiş ama Beşiktaş rakamını atmasını istiyor. Biraz da bonservis geliri elde etmek istiyor orada. Ama Udokai ile yolların ayrılmasını yüksek ihtimal görüyorum. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ayrılması gündemde olan bir isimdi. Ancak sonrasında takımda kalmıştı. Tabii aynı süreçte Gabriel Paulista da takımdan ayrılmıştı. Udokai devam etmişti. Bu sene ayrılması yüksek ihtimal çünkü Beşiktaş bir de full stoper transferi yapmak istiyor. Vincenzo Italiano'nun net bir talebi var. Bu nedenle yabancı kontenjanında yer açmak için Udokai ile vedalaşılması yüksek ihtimal. Ayrılacaklara gelirsek zaten şunu belirtmek gerekiyor. Kampa alınmayan isimler belli. Beşiktaş 7 futbolcuyu zaten kampa almadı kiralık gidenlerden. Sadece
1: Mustafa Berhanoğlu da kiralık gitmek istiyor şeklinde bir bilgi var.
2: Şöyle söyleyelim Salim. Westerlo olması lazım, Hollanda ekibi.

0: Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bir ilgisi vardı. Beşiktaş da bir teklifleri değerlendirmek istiyor. Yani tıpkı Semih gibi formül olursa Beşiktaş oyuncuyu gönderebilir kiralık olarak. Yani biraz daha iyi bir takımda, iyi bir ligde, Avrupa'da, yani Türkiye'de böyle Süper Lig'i kiralamak değil de Mustafa Erhan'ın da kendini gösterebileceği bir ligde oynamasına sıcak bakılıyor. Ben ilerleyen günlerde onunla ilgili de bir gelişme yaşanabileceğini düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra Mustafi Onana, Emrecan Uzunan, Tayyip Talasanuç, Can Keleş gibi isimlerle kesinlikle yollar ayrılacak. Mustafi Onana'ya henüz teklif yok ama bekleniyor. Menajerleri takım arayışlarını sürdürüyor. Tayyip Talasanuç, Can Keleş, Emrecan Uzunan gibi isimlere de Süper Lig, birinci ligden talipler var. İlerleyen günlerde Beşiktaş bu isimlerin de Türkiye'den takımlara gideceğini düşünüyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç, sohbetimiz devam ediyor. Oğuzhan, çok teşekkür ederim aktarmış olduğun bilgiler için, çok çok sağ ol. Sen de birazdan hazırlıklarını yapacaksın. Senin için de yoğun bir gün olacak. Bunun da altını çizelim.
0: Evet, Beşiktaş'ın bu akşam çünkü son hazırlık maçı var. Tırnava'da, Spartak Tırnava'yla. Biz de oraya gideceğiz. Sonrasında Beşiktaş kampı tamamlayacak ve İstanbul'a dönüş yoluna geçecek.
1: İstanbul'a dönecek. İstanbul sürecinden sonra zaten bilindiği üzere Midland maçı var. Midland maçı oynanacak. Bunu da aktarmış olalım. Sonrasında zaten bendeki bilgi, İstanbul'da devam edecek Beşiktaş.
0: Tabii. Kamp çalışmalarını burada noktalıyor Salim Manav. Ondan sonra zaten takım İstanbul'da olacak artık. Hem Avrupa elemeleri hem lig hazırlıkları İstanbul'da devam edecek.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok çok sağ ol. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Oğuzhan, sana da iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Oğuzhan Genç'ti. Beşiktaş'la ilgili son transfer gelişmelerini aktardı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Bankam.com bank kartım hadi. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda bu bölümde konuğumuz Cumhur Önder Arslan olacak. Galatasaray'ı konuşacağız. Van Drong gelen transferiyle ilgili de az önce bahsetmiştim. Trabzonspor'a transferi söz konusu. Samsunspor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'la mesajlaştım. Kendisi de Van Drong gelenin Trabzonspor'a transferinin birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacağını söyledi. Bunu da paylaşmış olalım. Radyo Spor'a özel bir bilgiydi. Ajans Spor'dan da bu haberin detaylarını okuyabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Galatasaray'ı yakından takip eden muhabir Cumhur Önder Aslan. Cumhur abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim Salim, hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkürler. Çok çok sağ ol, kırmadın. Yayınımıza bağlandın. Galatasaray dün ilk transferini gerçekleştirdi. Evet. Bu transfer detaylarıyla ilgili neler söylersin? İlk transfer gerçekleşti. Taraftarın da ciddi bir tepkisi vardı sosyal.

0: yakaladı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi. Tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezona da bizle devam edecek.
1: Hocam aynı şekilde Gabriel Saray ile ilgili de haberler çıktı. Gabriel Saray sizin vazgeçemeniz oyuncuların başında mı geliyor yoksa?
0: Tabii ki, yani Saray da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Yani demin de saydım, orta sahadaki o farklı oyuncu tipimiz Saray aslında. Yani o en daha çok öne doğru kırılan, en kreatif oyuncumuz da Saray. Elimizdeki o tipteki tek oyuncumuz da Saray.
1: Hocam geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sezon başı dönüm doktorlarından birisi de Barış Alper Yılmaz sürecinin doğru şekilde yönetilmesi oldu. O yönetilmesindeki başrol isimlerden birisi sizdiniz. Siz oyuncunun hem Galatasaray'a devam etmesi hem oyuncuya destek çıkması yönünde telkinlerde bulundunuz. Şu anki Barış Alper Yılmaz'ı nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki sezonda Okan Buruk'un Galatasaray'ında Barış Alper Yılmaz'ın rolü nasıl olacak?
0: Şöyle, tabii geçen sene bu süreçler hep oluyor, her futbolcu için olabiliyor. Yani dünyada da bunu çok fazla görebiliyorsunuz. Ama önemli olan bence, yani oyuncuyu bilip oyuncunun özellikle içini bildiğiniz, ruhunu bildiğiniz, her şeyini bildiğiniz ve Galatasaray'a ne kadar çok hizmet ettiğini iyi bildiğiniz, Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini bildiğiniz bir oyuncunun tabii ki bu süreçten en iyi şekilde çıkması. Ben de orada tabii ki hep Barış'ın yanında oldum. Bir yandan Galatasaray'ın yanında oldum, bir yandan Barış'ın yanında oldum. Çünkü ikisi birbirine çok bağlantılı aslında. Yani Galatasaray'ın başarısı için Barış'ın burada kalması, hem ligde hem Avrupa'da oynadığı futbol, takıma verdiği katkı bence geçen sene için çok önemliydi. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları, onun için çok iyi maçlar da geçirdi. Juventus maçlarına baktığımızda gerçekten Barış oynadığında birçok mevkide de kullanabildiğimiz bir oyuncu. Santrafor kullandık, kanatlarda kullandık. Bu sene bek yapmadık onu. Daha önce bek'e ihtiyaç olduğunda Barış'ı bek'te kullanıyorduk ama bu sene orada çok ihtiyacımız olmadı. Belki bir iki maç onu oyun içerisinde hücum oynadığımız yerde sağ bek'e çektiğimiz bölümler oldu. Dediğim gibi yani Barış burada mutlu, biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine.
1: Hocam siz bir anlamda eleştiri okların önünde göğsünüzü gererek duran bir imaj çiziyorsunuz Galatasaray tarafında. Hatırlarsanız iki sene önceki bir sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında ben size şey sormuştum. Kanat oyuncusu alacak mısınız demiştim. Elimde çok kanat var demiştiniz. Daha sonra kanatsız kalan bir Galatasaray olmuştu. Yani bu durumu çok fazla görecek miyiz? Yani siz sürekli eleştiri oklarının önünde olan bir Okan Hocam olacaksınız. Çünkü bir kaybettiğiniz maçta 4 sene şampiyon olan teknik adamın Okan Buruk'u çok fazla eleştiren Okan Buruk haline geliyor hocam.
0: Ya şöyle, biraz tabii ki ne kadar başarılı olursanız olun burada kaldığınız sürece bir kere yüzünüz eskiyor. Yani o eskiyen yüz belli bir yerden sonra daha kolay eleştirilen birine dönüşebiliyor. Dediğim gibi yani ne kadar başarılı olursanız olun, yani 20 maç kazansanız 21. maç kazanmadığınızda o eleştiri olacak. Önemli olan burada bence ne yaptığınızı iyi bilmeniz. Gerçekten kendinizi objektif bir şekilde değerlendirebilmeniz. Hep onu söylüyorum ya, zaten eleştirileceksiniz. Zaten bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var. Yani beni hep övsünler ama eleştirmesinler diye bir şey yok. Yani eleştiri oluyorsa da dediğiniz gibi en öne çıkıp, yani bu takımın lideri olarak çıkıp göğsünüzü gere gere de onları karşılamanız gerekiyor. Çünkü benim arkamda bir takım var. Ben o takıma her zaman gerçekten güçlü gözükmem gerekiyor. Onları gerçekten bana baktıklarında o gücü, o özgüveni göstermem gerekiyor. Bence bu çok önemli. Dışarıya bu mesajı vermemiz gerekiyor. Ama tabii ki eleştiri olacak. Yani bunun tabii ki dozu, şiddeti, saygısı, saygısızlığı, bunlar tartışılabilir. Ama dozunda olduğu sürece bunları zaten kaldıracağız. Yani işimiz bu. Yani futbol zaten bu kadar sevildiği için bu kadar eleştiri.

0: alıyorsunuz yani veya bu kadar övülüyorsunuz. Ama yani şunu da bana sorarsanız hangisi daha ağır basıyor? Yani her sene bittiğinde şampiyon Galatasaray olarak insanların gözünün içerisine o güvenle bakıp insanların size teşekkür ettiği, teşekkür ederiz tekrar bizi şampiyon yaptınız dediği senaryo bence bütün hepsinin önüne geçiyor. Yani o yaşadıklarınızı da zaman zaman unutuyorsunuz ama dediğim gibi ama hepsi olacak yani bunu da yani bana kimse bir şey demesin diye de bir şey yok yani futbolun içerisinde.
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Peki geçen sezon sizi en çok geliştiren maç hangi maçtı hocam?
0: Yani ben şeyi belki Liverpool ilk 1-0 kazandığımız iç saha maçı hem geliştirdiğimiz hem oyun olarak taktiksel olarak sahada daha iyi durduğumuz Şampiyonlar Ligi birçok maçını etki eden oyunlardan biriydi. Yani en çok geliştiren o dönem içerisinde de ben Liverpool ilk 1-0'lık galibiyeti düşünüyorum.
1: Hocam aslında ben başka şeylere de gireceğim ama araya bir soru soruyorlar arkadaşlarım. Diyorlar ki Galatasaray kaç transfer yapacak? Hangi bölgede transfer yapacak?
0: Ya şöyle bunu tabii ki yani demin de söyledim işte yabancı sayısı, Türk sayısı ona göre işte planlayarak gitmemiz gerekiyor. Yani siz de söylediniz hücum hattına hem forvet arkasında oynayabilecek hem santrafor şeyi soru işaretli dedim. Yani oralara oyuncu bakıyoruz. Tabii ki yine Noah Lang biliyorsunuz ayrıldı, kiralıktı. Ondan da çok memnundum, çok mutluyduk. Kendisini çok sevdik. Yani kendisini çok sevdik. Hem takım olarak, arkadaşlar olarak çok uyumluydu. Bize acayip katkı sağladı. Yani çok değerliydi. Tabii ki yeni kuralda bu şeyimiz biraz
1: hareket alanı
0: yani
1: kısıtlanacak.
0: Bundan sonraki transferlere bağlı oldu. Yani bir tane Lemina'nın imza attığı şeyde bir tane kalıyor. Dediğim gibi onda Icardi'nin atıp atmasına bağlı bir şekilde öyle bir şeyimiz vardı. Burada da yani transferinde onun devamındaki sayıyı ona göre belirleyeceğiz. Yani dediğim gibi hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz.
1: Sol stopere mi bakacaksınız hocam?
0: Yani tam orada yani sağ sol gibi düşünmedik ama yani oradaki durumumuza göre, oradaki planlamamıza göre sezon başladıktan sonra da orada bir takıma katkı sağlayacak. Yine dediğim gibi yani çok zor kararlar yani hem ya U23 olacak ya Türk olacak. Burada da en istediğiniz oyuncuyu bulabilecek misiniz, bulamayacak mısınız? Bunlar çok zor kararlar ve iyi de bir kadroya sahibiz. Her mevkide aslında şu anda oynatabileceğimiz oyuncular var. Ama dediğim gibi yani buraya yeni oyuncularla hem daha çok güçlendirip Şampiyonlar Ligi için de çok daha güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Dediğim gibi o devamına da ilerleyen süreçte bakacağız.
1: Hocam aslında eleştiri her zaman insanı diri tutar. Siz de eleştirilerden de besleniyorsunuz. İşte belli bir dönemlerde oyuna aldığınız oyuncuların performansı çok fazla tartışıldı. Belli bir dönemlerde oyuna geç oyuncu aldığınız çok fazla tartışıldı. Belli bir dönemlerde transfer politikalar çok fazla tartışıldı. Ama ben şunu sormak istiyorum. İlk sezonki Okan Buruk şampiyonluğuyla son sezonki Okan Buruk arasında değişen, gelişen noktalar nelerdir?
0: Birincisi ilk sezon Avrupa yoktu. Tek maç hazırlanıyordunuz ve çok rahattınız. Yani işte 11'iniz belli. O hafta bekliyorsunuz. Bütün hafta bir maçı bekliyorsunuz. Bir maça çıkıyorsunuz. O çok tabii ki en rahat şeydi aslında yıldı bizim için. Ama son seneye baktığımızda tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde birlikte yarıştınız ve kadro genişliğinizin daha fazla arttığı ve işte hep onu söylüyorum işte mutlu mutsuz oyuncunun biraz daha arttığı, herkesin oynamak istediği, oynamayı beklediği bir senaryo var. O yüzden yani ilk seneki senaryo dediğim gibi daha rahat olan bir senaryoydu. Bu sene daha zor bir senaryodan yine şampiyon olarak çıktık. Hem de bu tabii ki 4. yılınız yani 4 sene üst üste şampiyon olmak yani o enerjiyi tutmak, oyunculara o motivasyonu vermek hep söylüyorum o kolay bir şey değil. Bunu yapıyoruz ama kolay bir şey değil. Bir yandan da rakipleriniz her sene üstüne koyarak daha çok transfer yaparak ve Bir yerde de herkes size karşı olarak artık yarıştığınız bir yere geliyorsunuz. Yani herkesin Galatasaray'ı durdurmak istediği bir yere geldik. Yani tek sadece şampiyonluğu düşündüğü değil, yani hem Galatasaray'ı durdurup hem başarılı olmaya çalıştığı bir yere geldik artık aslında. Bu da tabii ki hem rakiplerinizin, ligdeki bütün rakiplerinizin konsantrasyonunun sadece size karşı artmasını sağlıyor. Oynadığınız maç sertliği artmaya çalışıyor. Çünkü size gerçekten sizin maçınıza çok ayrı bir şekilde hazırlanıyorlar. O yüzden yani her sene bu anlamda daha zor oluyor benim için.
1: Hocam takım içerisinde çok fazla iş yapan ama çok fazla değeri de çok konuşulmayan oyuncu dediğiniz bir oyuncunuz var mı?
0: Yani hepsi tabii ki işini en iyi şekilde yapıyor. Yani kalecimizden bazen kaleci, santrafor daha çok ön plana çıkıyor. Veya işte gol atanlar çok daha ön plana çıkar. Yani dünyada da böyledir. Gol atan oyuncu her zaman gol, asist, yani gole yakın oyuncular daha çok ön plana çıkar. Ama bir de tabii ki takım içerisindeki emekçiler vardır. Oraya diğer bölgelerdeki bütün oyuncuları sayabilirim aslında. Yani o hem orta saha hem sağ bek, sol bek, yani bu mevkilerde oynayan birçok oyuncumuzu sayabilirim. Sadece dediğim gibi yani daha çok skoru kim üretiyorsa o biraz daha ön plana çıkıyor. Ama diğer oyuncularım da yani hepsinin yeri ayrı. Ya bence bazen oynamayan oyuncunun bile yeri ayrı oluyor. Dediğim gibi takım içerisinde oynamasa da takımın o birlikteliğine sahip çıkan, takım içerisindeki o dengeleri yardım eden, destek olan, belki çok az oynamıştır ama takım içerisinde o önemli soyunma odası rolüne sahip oyuncular da önemli olabiliyor.
1: Hocam genç oyunculara bu sene daha fazla süre verecek misiniz?
0: Şöyle tabii ki bunu tabii en çok ben isterim. Yani genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Kimse ya ben şuna hep inanırım, benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır, yani hak ediyorsa oynar. Genç ve yaşlı olduğu için, tecrübeli olduğu için veya işte çok az para aldığı için veya çok para aldığı için, maaş aldığı için oynayan veya oynamayan oyuncu yoktur. Bence iyi oyuncu vardır. Yani o yüzden katılmadığım yer, yani genç oyuncu oynadığında tabii ki daha çok mutlu oluyorsunuz ama bunu hak eden, gerçekten gelip o formayı alan genç oyuncu da zaten gelir, alır o formayı ve oynar. Yani bunu da böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani bizim bunu zorlamamızdan çok oyuncunun gelip alması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani burada Galatasaray, biz her maçı kazanmak zorundayız. Yani Şampiyonlar Ligi de dahil, lig maçı da dahil, her maçı kazanmak zorundayız. Galatasaray kulübüne, camiasına bizim üzerimizdeki bu sorumluluk var. Yani ben yani onu açık açık söylüyor zaten herkesin bildiği bir şey. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Yani biz gerçekten yani Galatasaray taraftarının istediği, tabii ki yetiştiricilik de güzel. Yani keşke hem yetiştirip hem yarışan bir kulüp olan, yani Barcelona böyle bir kulüp, hem yetiştiriyor hem yarışıyor. Keşke Barcelona olabilseniz, keşke böyle bir akademiniz olsa, keşke böyle bir oyuncu grubunuz olsa devamlı oradan gelen. Ama dediğim gibi bu da gerçekten o yetenek ve oyuncuların gerçekten bunu hak edip hak etmedikleri ve o kapasite olup olmadığına göre de değiştiriyor. Ama biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz.
1: Hocam Mertens sonrası o bölgeyi doldurmakta biraz zorlandınız. O bölgeye tecrübe mi yoksa genç yetenek mi daha iyi sizin için?
0: Yani şöyle, tabii Yunus bence geçen sene oynadığı birçok maçta tabii işte kasından, dizinden sakatlıkları oldu. Yani bir dönem böyle çok sancılı geçti ama Yunus'un formda olduğu dönemde hep oradan doğru katkı aldık açıkçası. İşte bir dönem İlkay orada oynadı, çok iyi oynadığı maçlar oldu. Gabriel Saray'ı orada kullandık, önceki senede kullanmıştık. Onun da özellikle maçın sertliğine göre bize katkı verdi, çok fazla maç oldu. Bu sene için düşüncemiz tabii ki orada bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması. Yani İşte bunu tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor

0: üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takımı oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
1: Hocam en fazla eleştirdiğiniz noktadan birisi de ekibiniz. Aslında Galatasaray'a başlarken iyi ki İrfan Hoca yanında dendi. İrfan Hoca'nın çok fazla konuşulduğu bir Okan Hoca ve Okan Hoca'nın takımı dendi. Sonrası haftalarda, senelerde geldiğimizde hep kadro yetersizliğinden, yardımcı teknik adam alınacak mı soru işaretleri herkes konuşmaya başladı. En son Atatürk performansa kadar konuşulmaya başlandı. Okan Hoca Mertens'i kadrosunda istiyor mu? Mertens'le görüşmeniz var mı? Ya da ekibinize hem Atatürk performans olarak hem yardımcı hoca olarak bir katkı alacak mısınız?
0: Birincisi, biz tabii ki yani atletik performans olarak bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Bu zaten eğer verilere baktığınızda, değerlendirmelere baktığınızda yani bizim gibi yüksek şiddetli oyun oynayan bir takım için hem performans hem de sakatlık geçmişine baktığınızda bu 4 senelik periyotta, bunda tabii ki sadece atletik performans ekibimiz değil, sağlık ekibimizin başarısı da var. Yener Hoca başarısıyla birlikte belki en az sakatlık yaşayan takımlardan biriz. Bu tabii ki sakatlıklar olabilir, ayrı şeyler, farklı şekilde, ama yani bu kadar yüklü bir oyun oynayıp, bu kadar şiddetli, bu kadar patlayıcılığı ön planda bir oyun oynayıp, biz normal işte bekleyen bir takım değiliz. Biz agresif bir takımız. Özellikle maçlara o şiddetli oyunla başlayan, özellikle maçın ilk yarılarını o şiddetli oyunla oynayan bir takımız. Ve bunu da tabii ki maç içerisinde yaymak çok önemli oluyor. Ama bu seneki performansımıza baktığımızda, geçtiğimiz sene hem Liverpool maçları hem belki bu alandaki en iyi takım, atletik performanstaki en iyi takım Atletico Madrid'e karşı oynadığınız oyuna baktığınızda, maçın sonuna kadar kimin daha çok ayakta kalıp kalmadığına baktığınızda, yani Galatasaray takımın bu gücü var. Ha, şu var mı? Bazen oyuncular maç seçiyor mu veya maçta ara sıra işte öne geçtikten sonra oyunu rölantiye alıyor mu? Bu tür şeyler olabilir. Tabii burada da oyuncu değişiklikleri olmaya başlıyor, ama yani ben fiziksel olarak hep ligin en iyi takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Bunu geçen sene fiziksel olarak Avrupa'da da gösterdik. Yani hatırlayın, geçen sene Liverpool maçı öncesi yapılan yorumlarla Liverpool maçı sonrası yapılan yorumları bir hatırlayın. Yani Galatasaray takımının atletizminin ne kadar iyi olduğu ve Galatasaray takımının gerçekten fiziksel olarak da çok iyi durumda olduğunu biz Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. 120 dakikalık Juventus maçı var. Yani birçok maçı oynadık, ama dediğim gibi yani biz bu oyunları, yüksek şiddetli oyunları, özellikle yani bu çok futbolda çok önemli, bunları çok iyi bir şekilde oynayan ve bu güce sahip olan, bu gücü de oyuncularına veren bir ekibiz. O yüzden bu anlamda yani farklı bir düşüncem yok. Onun yanında tabii ki ekibinizi her zaman geliştirmek önemli. Yani burada onu daha yukarıya çekebilmek, daha iyiye götürebilmek önemli oluyor. İyi de bir ekibe sahibiz. Yani 4 senelik şampiyonluğu yaşamış bir takımın ekibi, yani başarısız görmek veya işte daha farklı değerlendirmek doğru olmayacağını düşünüyorum, ama her ekibin de desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. Yani kendi ekibimizi geliştirmek, burada ne katabiliriz, içeriye nasıl birini daha katıp daha yukarıya çekebiliriz. Burada sayımız da çok fazla artıyor açıkçası, onu da söylemek gerekiyor. Yani antrenman performansı, antrenman sonrası yapacağınız bireysel çalışmalar, bunları da hep geliştirmek gerekiyor. Duran toplar var biliyorsunuz, bununla ilgili de yani belki içeriye bu anlamda yani yeni biri de katabiliriz. Buna da kapalı biri değilim, bu gelişimi göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi oyuncu kalitesi artıyor, maç kalitesi artıyor, maç şiddeti artıyor. Burada da ekibi ne kadar güncel ve güçlü tutarsanız o kadar önemli oluyor.
1: Mertens var mı hocam?
0: Mertens'i, yani Mertens tabii ki antrenör değil, antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bu görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.
1: Hocam Singo'yu sormak istiyorum. Transferi çok eleştiriliyor. Bu sezon beklentiniz ve Singo'nun son durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
0: Tabii şöyle orada tabii Singo ilk oynamaya başladığında işte çok fazla yükseğe çıkarıldı. Yani bu klasik zaten bizim ülkemizin şeyidir. Yani bunu nereden buldunuz? Nasıl buldunuz? İşte 60'a mı gider, 70'e mi giderden işte sakatlık sonrası işte niye böyle bir transfer yaptın? Sonra oynadığında tekrar Singo. Dünya Kupası başladı. Singo çok iyi oynuyordu. İşte Singo işte yine 50'ye 60'a gider şeyi başladı. Sakatlanınca farklı bir şeye girdi. Singo iyi bir oyuncu. Beğendiğimiz bir oyuncu. Çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Gelişim olabilirdi, tecrübe olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Bence geldikten sonra da en iyi şekilde onu bir an önce takımın içerisine sokup gerçekten bu sezonda onun için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani o tür bir oyuncu bulmak gerçekten zor. Birçok şeyi barındırıyor. Yani farklı mevkilerde oynamasının dışında çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu, driblingi bekte oynadığında olan bir oyuncu, topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor. Burada maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala.
1: Peki taraftar bu sezon sizden en çok ne istemeli hocam? Ne beklemeli?
0: Ya şöyle, birincisi şampiyon olmamız yine beklenmeli yani.
1: Sizi
0: yani
1: yetiyor mu hocam? Bu saatten sonra Avrupa'daki başarı...
0: Yetmemek ayrı bir şey ama şampiyon olmamız gerekiyor. Yani size yeter, sana yeter, bana yetmez ayrı bir şey. Bazısına yeter yetmez ama bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyon olmak tabii ki bunu geçen sene yaptık zaten. Hem evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem oraya çok önem verip hem şampiyon olduk. Yani o yüzden diyorum şampiyon olmayı cebinize koymanız gerekiyor. Bunu kesinlikle istemeniz, bunu üzerine yine aynı ciddiyetle eğilmeniz gerekiyor. Onun yanında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin daha üstüne çıkmak. Yani ben olsam bunu isterim tabii ki Okan Hoca'dan.
1: Eşimin bir sorusu var. Aslında Berna'nın sorusu var hocam. Futbolcu Okan Hoca'nın beraber oynamak isteyen bir oyuncu mu olmak istersiniz? Yoksa teknik direktör Okan Hoca'nın bir oyuncusu mu olmak istersiniz?
0: Evet. Güzel soruymuş. Teknik direktör Okan Hoca'nın oyuncusu olmak isterdim.
1: Neden hocam?
0: Yani onu da yaşamak isterdim yani o hem saha içerisinde takımda bir Okan Buruk olup hem takımın başında bir Okan Buruk olmasını isterdim.
1: Teşekkür ederim. Milli takımı sormak istiyorum hocam. Dünya Kupası'nda beklentileri maalesef karşılayamadılar. Neler söylersiniz? Daha iyisi olabilir miydi? Neyi tam anlamıyla yapamadık hocam?
0: Şöyle tabii beklentimiz yüksekti normal olarak. Yani gruptan da çok rahat çıkarız diye düşünüyorduk. Çünkü üçüncülerin de büyük ihtimalle çıktığı bir gruptan en kötü üçüncü olarak, ikinci olarak, birinci olarak bütün o ilk üçte çıkabilirdik diye düşünüyoruz ama maalesef tabii ki yani hem iyi oynamadık, iyi kabul ediyoruz yani en iyi maçlarımızı oynamadık. Onun yanında futbol şansı da yanımızda yoktu açıkçası. Yani işte bize gelen her top gol oldu. Biz bir türlü o gole ulaşamadık veya işte belki ilk maç daha az pozisyona girdik, ikinci maç daha çok pozisyona girdik. Yani oralarda maçları çevirecek bir şey de lehimize olmadı açıkçası. Yani ama futbolun içerisinde bunlar oluyor mu? Oluyor. Bence Dünya Kupası'na katılmak da önemliydi, değerliydi. Bir üst tura çıkıp orada da elenebilirdik. Ama böyle bir tecrübeyi en azından yaşadık. Yani ben yani ona şükretmemiz gerektiğini de bir yandan düşünüyorum. Yani yıllardır gidemiyorduk biliyorsunuz. Çok uzun bir süre sonra 24 yıl sonra tekrar oraya katıldık. Yani buna da şükür. Bu bize bir tecrübe oldu. Bir sonraki turnuva daha iyi olacak. Yani ben hocaya ve futbolculara olan eleştirinin çok dozunun da yüksek olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu çocuklar bizi Dünya Kupası'na götürdü. Onlar

0: istemez miydi? Hepimizden çok isterlerdi. Saha içerisinde onu vermeye çalıştılar zaten. Vermeyen bir takım olsa onu da farklı değerlendirirsiniz ama gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştılar. İstediler ama olmadı. Bazen olmayınca olmuyor. Yani bu işte Almanya'da bir sonraki tur Paraguay'a elendi. Aslında Paraguay'ı işte çok küçük gördük ama bütün takımları zorladı. O yüzden futbolun içerisinde bunlar var, bunlar yaşanılabiliyor. Bence tekrar o milli duyguyu yakalamak gerekiyor. Yani bir anda milli duyguyu kaybediyoruz takım başarısız olduğunda ama bence milli duygu böyle başarı bir başarısızlıkta yakalanıp kaybedilecek bir şey değil. O yüzden aynı tutkuyu, aynı isteği tekrar Eylül ayından itibaren biliyorsunuz tekrar başlayacak. Ekim galiba, Ekim ayının başı. Tekrar başlayacak. Orada da bence tekrar milli takımın aynı güçlü seviyede olacağını düşünüyorum. Biz de onlara aynı desteği vermemiz gerekiyor yani.
1: Hocam futbolcu Okan Buruk'un hayali bir gün Galatasaray'ı çalıştırmaktı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hayali bir gün milli takımı çalıştırmak olabilir mi?
0: Ya şöyle, orası tabii ki yani her Türk insanı için bence çok manevi olarak çok büyük bir değer, çok büyük bir mutluluk orada olmak, bir ülke milli takımı yönetmek gerçekten önemli, değerli. Yani ileride tabii ki yani böyle bir şey olursa bunu zaten hiçbir Türk evladı hayır demez. Yani benim dışımda herkes için orası bir onurdur, değerdir. Yani ileride böyle bir şey olursa tabii ki hani ben de bir Türk olarak hiçbir zaman ona yani çok büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım. Dediğim gibi bu sadece ama yani şu anda gerçekten yani belki eleştirilse de iyi bir hocaya sahibiz Montella. Yani onun tekrar görevinde devam etmesi, onun başarıları, onun bir sonraki şampiyona da götürmesi bizim için bence çok önemli. Ona da o desteği vermemiz gerekiyor. Yani bence Dünya Kupası'na götürmüş bir hocaya da tekrar o desteği vermemiz gerekiyor.
1: Hocam sezon içerisinde ve sezon sonunda çok fazla isminiz transferlerde konuşuldu. Futbolcu transferleri değil artık Okan Hoca. İşte İtalya'dan teklif geldiği söylendi, Premier Lig'den teklif geldiği söylendi. Size teklif geldi mi ya da şifa yönden bir teklif geldi mi hocam?
0: Ya şöyle, tabii ki çok fazla ister istemez yani göz öndesiniz. 4 sene şampiyon olmuşsunuz. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansınız var. Yani bunlardan sonra sizin daha çok takip edilmeniz, daha çok gündeme gelmeniz, buralarda yer almanız, birçok kulübün şeyinde yer almanız kadar normal bir şey yok. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ben Galatasaray'la olan sözleşme, Galatasaray'daki inşallah o şampiyon oldukça devam etmek, şampiyonlukların üzerine devam etmek benim için en büyük öncelik. Zaten bir sözleşmemiz var. Mutluyuz. İki taraf da mutlu. Ben mutluyum. Başkanımız bu da mutlu. Taraftarımız mutlu. Yani bu mutluluğu da olabildiğince devam ettirmek istiyorum. Benim için en büyük hedef, en büyük istek, gelecekle ilgili en büyük beklenti tabii ki Galatasaray'ın başında bu başarılı bir şekilde göreve devam etmek.
1: Dünya Kupası'nı kim alır hocam?
0: Yani İspanya, Fransa, İngiltere benim şeylerimdi. Dünya Kupası tabii öncesi röportaj yapmıştık. Orada üçünü söylemiştim. İspanya-Fransa maçı bu akşam var. Yani oradan bir şampiyon çıkabilir. Yani öbür tarafta İngiltere-Arjantin. Ama yani İspanya-Fransa'dan bu turu geçecek takımın şampiyonluğa daha yakın olduğunu düşünüyorum. Favorim İspanya veya Fransa. Yani iki takım oynayacak. Yani burada Fransa'nın çok iyi gittiğini düşünüyorum. İspanya'da ama gerçekten yani hem oyuncularıyla hem de maç içerisindeki yapacakları aksiyonlarla çok bilinmeyen bir takım ve bence ikisi yani ikisinden biri kazanacak, bu akşamı kazanan finalde kazanır.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum. Bu senelik çok çekişmeli hale gelecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, Beşiktaş kadrosunu güçlendirdi. Trabzonspor önemli isimleri imza attırdı. Ve Galatasaray'da sezonun doğal en büyük rakiplerinden bir tanesi. Nasıl bir lig bizi bekliyor sizce?
0: Ben tabii ki hiçbir sezonun farklı olduğunu düşünmüyorum. Her sezon hani takımlar kadrolarını güçlendiriyor, takımlar transferler yapıyor. Devre arası bu transferleri yapan birçok takım var. O yüzden yani her sene açıkçası

0: Yani özellikle dört büyük takımın şampiyonluk yolunda başladığı sene oluyor. Ondan sonra haftalar içerisinde tabii ki bu değişimler olabiliyor. Ama önemli kadrolar kuruluyor, önemli isimler getiriliyor. Bu da tabii ki Türkiye Ligi'nin kalitesinin ne kadar yukarıya çıktığını, ne kadar arttığını ve ne kadar artacağını da gösteriyor. Geçen sene özellikle belki Trabzonspor geçen senenin flash takımıydı bence. Yani hem şampiyonluk yarışının içerisinde oldu hem Türkiye Kupası'nı kazandı. O yüzden yani Trabzonspor'un da yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da şampiyonluk yarışı içerisinde aynı hedefle, aynı istekle ve aynı şansla başladığını düşünüyorum. Yani herkes sıfırdan başlıyor, herkes aynı şansla başlıyor.
1: Hocam çok sevimli açıklamalar yaptınız. Size çok teşekkür ederim. İyi sezonlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah umduğunuz, umut ettiğiniz her şeye sahip olursunuz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, Demir Haber Ajansı'nda...
2: Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
2: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
12: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları, Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
13: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş. Ercan abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
13: Evet, WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi 0538-052-1487 WhatsApp hattımız, artık sizler de biliyorsunuz, soru, görüş, öneri, yorum buradan bizlere ulaştırabilirsiniz. Sıcak gelişme zannediyorum Okan Buruk'un az önce dinleyicilerimizle de paylaştığımız açıklamalarıydı Ercan abi. İstersen Okan Buruk'la başlayalım. Önemli açıklamalar yaptı.
14: Çünkü evet. Okan Buruk. Doğru.
13: Özellikle Icardi konusu. Çok merak edilen konu. Ne oldu? Icardi konusunda bir gelişme var mı diye sevgili Serhan Türk sordu kendisine. Bir netlik yok dedi hala. Şimdi sürüncemede
14: eğer,
13: dedi.
14: Eğer oyuncu gibi Icardi'de oynamadığı için mutsuzdu. Son o mutsuzdu kelimesi dili geçmiş zaman.
13: Evet, mutsuzdu.
14: Mutsuzdu. Ya gitti mi diye ben devam edeyim. Bir tarih belirlenmesi lazım. Yayından önce seninle de konuştuk. Bu tarihe kadar geldin ve antrenmanlara katıldın, katılmadın. Katılmadın, teşekkür ederiz.
13: Zaten fizik olarak eksik olduğu için Galatasaray ondan faydalanamazken ilk hazırlık kampına Icardi'nin gelmemesi zaten köprülerin atılmış olduğu anlamına gelir yani benim açımdan.
14: Sezon başı çalışmalarını dört dörtlük yapamayan oyunculardan sezon içinde verim alma ihtimali çok düşüktür. Bunu herkes biliyor artık.
13: Hele de böyleysen. Zaten problemliysen fizik olarak.
14: Aynen öyle. Eğer böyleysen, problemliysen, fit değilsen ve bunun sonucunda da takıma faydalı olamıyorsan, şimdi oynamadığın için mutsuzsun ama oynadığın zaman da antrenmansız olduğun için, fit olmadığın için sahada ağırlığını koyamıyorsun. Çoğu maçta rakip takımın savunmaları, stoperler mutlu oluyorlar sen oynadığında. Bu yüzden de Galatasaray Kulübü'nün herhalde bir süresi var mı diye ben de senin gibi çok merak etmeye başladım. Bu tarihe kadar oldu oldu olmadı. Bir mesaj yayınlarsın. Çok teşekkürler. Seninle geçirdiğimiz muhteşem günler, şampiyonluklar unutulmayacak. Her zaman kalbimizdesin diye var ya o klasik mesajlar. Evet. Onu yayınlarsın ve gönderirsin.
13: ChatGPT'ye yazdırırsın.
14: Değil mi?
13: Gönderirsin. Şimdi zaten bir hafta olmuş takım toplanalı. En ağır idmanlar şimdi yapılıyor. Sezon öncesi. Takım tabii güçleniyor. Şimdi hadi diyelim ki bugün Icardi ben geliyorum kabul ettim dedi. Gelmesi bir hafta. Bir hafta daha kaçırdı. İki hafta kaçırmış oldu. Sonra ne zaman toparlanacak da oynayacak Icardi?
14: Ya şans mesela şu. Ağustos'a kadar çok büyük maçları yok Galatasaray'ın. Şampiyonlar Ligi de Eylül'de başlıyor. Belki ona göre bir hazırlık takvimi olabilir. Eğer taraflar rakamlarda anlaşırsa. Anlaşamazsa da bunun bir an önce belli olması lazım. Ki Icardi giderse ancak bir oyuncu alıyorsun. Şu andaki elindeki oyuncuların sözleşme durumuna göre. Evet. Yabancı statüsünden bahsediyorum. Ya da artı 4 bölümünde alabileceğin oyuncular. O da kısıtlı.
13: İki tane kaldı.
14: İki tane kaldı.
13: Niyaga ve Oguchukwu geldiği için iki tane var.
14: İki tane daha alırsın. Ya da bütçeni ona göre ayarlayıp umut vadeden değil fiyatı yüksek de olsa 11'de oynayabilecek. Ya da 11'i zorlayacak oyuncular alabilirsin. Bu sene de değişmeyeceğine göre bu transfer olayı böyle olayı götürürsün Mehmet. Yoksa öbür türlü çok zor.
13: Çok zor. Şimdi açıklık da getiririz Galatasaray'ın planlamasına. Çünkü muhabir arkadaşlarımız ya matematik bilmiyor ya da yönetimi koruyor. Bilemiyorum yani bir sıkıntı var. Muhabirleri de dinliyorum. Şu kadar oyuncu alınacak Galatasaray, bu kadar oyuncu alacak. Nereden alacak? Nasıl alacak? Sen söyledin zaten Icardi kaldığı anda 10 yabancın dolu. Icardi evet gitse bir tane alabiliyorsun zaten. Genç de iki tane alabiliyorsun. Nereye alacağım bu ikiyi?
14: 3 oyuncu alabiliyorsun. Senin bütçen şu anda o. Ya da takımın içinden yabancı oyuncu giderse, karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri feshedersen.
13: Ya da satarsan diyelim.
14: Ya da tabii ki teklif satarsan. Geldi. O zaman kontenjan boşalıyor. Peki doğru o zaten, kontenjanı evet sağladığın zaman ancak oyuncuları alabiliyorsun. Ya şu geliyor, bu geliyor, onunla konuşuluyor. 7 tane, 8 tane isim yazılıyor. Bu nasıl olacak?
13: Şimdi kanatlarda
14: işin gerçeğini söylüyoruz biz.
13: Tabii tabii eksiksin zaten. Bir kere kanat, şimdi Barış var, Sané var. Hadi Yunus'u da kanat saydım. Evet. Kanat eksiksin. Noah Lang gitti, Aspiri'ye gitti. Ahmet Kutucu'dan faydalanamıyorsun. 3 tane senin elinden çıkar, yani ikisini zaten çıkardın. Biri de faydalanamadığın 3 tane oyuncun var.
14: Ya işte 10 artı 4'e 23 yaş kategorisine uyan.
13: Belki 2 kanat.
14: Ya 2 kanat alırsın ya da bir orta saha devam edersin. Bir bölgeye bir kanat daha alırsın. Bu değişmeyeceğine göre, başka da oyuncu ayrılmayacağına göre böyle olacak. Başka türlü olmuyor.
13: Ama işte muhabirler diyor ki Yani çok enteresan. Yok bir stoper alınacak, bir tane Oguçukwu yedek alındı, bir tane daha Baba orta saha alınacak, bir tane 10 numara alınacak. İşte Icardi'nin yedeği alınacak. Nereye alınıyor ya?

0: ki kontenjan yok. Nereye alıyorsun?
1: Alamıyorsun.
0: Alamıyorsun ki. Yani muhabiren, mümkün muhabirler değil. Çok enteresan. Galatasaray hayır, muhabirleri çok garip.
1: Mümkün değil. Ya en baştan bunu bu yayınımızın içinde defalarca da söyledik. Eğer o sayıyı azaltamıyorsan 3 oyuncu dışında o ikisi de 23 yaş barajında olacak. 3 oyuncu dışında Icardi'de giderse oluyor. Hı-hı. 4. oyuncuyu şu an itibariyle alamazsın. Yok öyle bir dünya.
0: Alamıyorsun.
1: Alamıyorsun.
0: Alamıyorsun. Ercan abi alamıyorsun yani. Peki nasıl olacak? Yani.
1: Olmayacak. Yani şu anda elinde ne varsa onunla gideceksin. Ya da bazı oyuncular, yabancıları kastediyorum. Belki sözleşmeleri iki oyuncu ayrılır mı ayrılmaz mı? Belki bir yerden bir teklif gelir. Ona göre sen de bir değerlendirme yaparsın. Ya şimdi Singo'yu diyelim ne diyor Okan Buruk? Singo'ya teklifler var. Tamam. Diyelim ki çok iyi bir teklif geldi. Ve Singo'yla yolları ayırdın. O zaman da azalıyor sayı. O bölgeye oyuncu alman lazım.
0: O zaman onun yerine oyuncu bulman lazım. Evet. Diyelim Davinson gitti. Mecbur stoper alacaksın. Yabancı olacak Davinson seviyesinde.
1: O seviyede oyuncu alacaksın. Öyle değil mi?
0: Yani yine yabancı kontenjanı açılmış aslında olmuyor.
1: Açılıyor da kapanıyor hemen. Hemen onun yerine
0: aynı
1: alacaksın.
0: Aynı mevkide kapanıyor.
1: Tabii. O kadar zenginliğin yok elinde. Kadroyu şöyle değiştirelim, güçlendirelim. Ya burada tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynadığın zaman rakiplerinle transfer bütçeleri de kadro kaliteleri de senden üstü.
0: Orası net. Tartışmasız. Üstün.
1: Ya bunu kabul edelim.
0: Evet.
1: Ve bu yüzden de bu oyuncular da birçoğu sözleşmelerinden çıkmadığı için anlaşmışsın, bitmiş olay. Sözleşmeleri devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Taraftar bence yönetime kızmasın.
0: Hı hı.
1: Çünkü kural değişti. Ha şöyle denebilir. Ya bu kuralın değişeceği geçen sezon başından belli değil miydi? Acaba bu sayı arttırılabilir diye umut etti belki bazı kulüpler. Hı hı. Ama arttırılmadı.
0: Galatasaray itiraz etmiş. Maili de çıktı ortaya zaten.
1: Evet.
0: Bu kural olmaz diye, yani bu negatif etkileri üzerinde Galatasaray bir çalışma yapıp federasyona mail olarak itirazda bulunmuş.
1: Bu programda, bizim programda defalarca senin de benim de diğer arkadaşlarımızın da dile getirdiği bu artı 4'te yabancı oyuncu kontenjanı 23 yaş altı oyuncu alacaksın da bizim defalarca ısrarla söylediğimiz mantık şu: yabancı oyuncuyu ben niye yetiştiriyorum? Türkiye kulüpleri olarak. Ben niye yetiştiriyorum? Mecbur muyum ben yetiştirmeye? Bir de o yaş kategorisinde alacağım çok klas yabancı oyuncu zaten bütçe olarak beni çok zorlar ve yorar. O yaşta 21-22 yaşında çok iyi oyuncu alıyorsun. Almak istiyorsun. 50 milyon euro bonservisi. Hı hı. Onun nesini yetiştireceğim ben? Oyuncuyu alıyorsun zaten 50 milyon euro. Oyuncu bir de 50 milyon euro yatırdın. Tutmazsa
0: patladın.
1: Full zarar. Hı hı. Her oyuncu tutacak diye bir kanun var mı?
0: Yok.
1: Mümkün değil. Ya kuraldaki dezavantaj bu bence. Hem de büyük bir dezavantaj.
0: Tabii çok büyük dezavantaj. Bir de Avrupa'da özellikle rakiplerinle eşit şartlarda yarışamıyorsun.
1: O olayda tabii aradaki mesafe açıldı şu anda. Herkes transfer yapıyor. Yani Real Madrid 5 tane transfer yaptı mesela. Aynı gruba düştün. Barcelona bir oyuncu 50 milyon euro verdi. 60 milyon euroya yakın Gordon'a mesela. O mesafeler açılıyor artık. Hı-hı. Bir sürü takım transfer yapıyor. Bu Premier Lig'deki transferleri söylemiyorum bile. Ya bunlar Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında olduğu için örnek, hı-hı, olarak veriyorum.
0: Evet.
1: Bu mesafe kapanamadığı sürece Şampiyonlar Ligi'nde şunu yapacağım, bunu yapacağım, hedefimiz çeyrek final. Şimdi bu kadronun çeyrek finale yükselme ihtimali bence çok düşük. Yani bugünden söyleyeyim.
0: Evet, çok az.
1: Ya 24-16 demiyorum. Çeyrek final. Hedef o değil miydi geçen sene?
0: Evet.
1: Geçen sene sonu. Öyle bir kadro olacak ki yeni sezonda işte hedefimiz bu
0: yaptık,
1: sefer
0: çeyrek yapalım. Çeyrek

0: yapacağız. 16 yaptık ama bu kadroyla zor. Zor.
1: Çok zor olduğunu ben de düşünüyorum. Türk takımları için çeyrek final final benim için, benim gözümde. Çok zor.
0: Şu an itibariyle öyle.
1: Şampiyonlar
0: Ligi'de çok zor. Çünkü bu transferde alacağın artı 4 yabancının 4-4'lük performans, genç oyuncu olarak söylüyorum. Banko 11 oyuncusu olma %50 %50'den daha aşağı bir ihtimal. Matematiksel de düşünelim. İş yapmaz, tutmaz. Niyaga büyük umutlarla geldi. Oynadığı zaman gördük. Hazır mı? Değil.
1: Yani evet. Bekliyorsun.
0: Sadece bekliyorsun.
1: Olur mu diye. Ya o fizikle zor gibi görüyorum ben şahsen.
0: Ha belki olur da bekleyeceksin.
1: Ama zor evet. Bu kural demiş Savaş Bey. Avrupa'da oynayan kulüplerimiz için geçerli olmasa olmuyor mu?
0: O zaman tabii ki adaletsizlik oluyor.
1: Haksız
0: bütün takımlar
1: rekabet
0: için.
1: Rekabet olur.
0: Tabii haksız rekabet bütün takımlar için geçerli. Bir de mecbur tutmayacaksın. Ya istersen ben 5 yabancıyla oynarım. Hı hı. Ya bu kural geçen seneki devam etse ben 12 tane niye yabancı alayım ki? Ben 5 tane yabancı alacağım. 6 oyuncum yerli olacak. Artı 4'ü de kullanmayacağım. Ya da artı 2 olarak kullanacağım onu. Ya bir hareket alanında bir serbestlik gelmesi lazım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsun. Belki Fenerbahçe de çıkacak Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayacak. Onların belki da Fenerbahçe'nin de eli rahat olmayacak ki.
1: Tabii onların da sınırlı.
0: Hiç kimsenin eli rahat olmayacak Şampiyonlar Ligi'ne çıkarlarsa. Ya hani başarı işte çeyrek final, yarı final niye olmasın? O Hamas sözleri bırakalım. Tabii tekrar söylüyorum. Şu anki kadro itibariyle iş çok zor.
1: Şimdi bakalım. Bu sene artı 4'e giren oyuncuyla 3 sene sözleşme yaptın. Seneye yaşı büyüyecek ve artı 4'ten çıkacak. Tekrar bir genç bakacak kulüpler? Hayır. Bu sene artı 4'e giren oyuncularla sözleşme yaparsan o oyuncunun sözleşmesi bitene kadar o artıda kalıyor. Hı hı. Artı 4 içinde kalıyor. Bunu söyleyelim. Sevgili dinleyicimize bu da karıştırılan konulardan
0: biriydi. Ama olsa zaten artık biriydi. Mümkün değil.
1: Tamamen iflas.
0: Evet.
1: Tamamen iflastı. Şimdi Icardi için diyor ki çok enteresan ifadeler kullandı gerçekten Okan Buruk. Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte yeni bir planlamaya ihtiyaç olduğu, nereye hangi yaş kontenjanında oyuncu alacağız, nereye Türk oyuncu alacağız bunu düşünmek gerekiyor. İşte bu yüzden mesela Aral'ın alınmasını Galatasaray taraftarı çok istedi. Kanada bir Türk alternatif.
0: Evet.
1: Ama olmadı.
0: Ya şunu düşünmüş olabilirler.
1: Artı Emin Bayram. Sözünü kestim Ercan abi. Emin Bayram için de Galatasaray taraftarı alınsın. Türk oyuncu zaten bizden çıktı. Hı-hı. Niye Başakşehir'e izin veriyorsunuz? İşte siz gidin alın Emin Bayram'ı dedi Galatasaray taraftarı. Çünkü Türk oyuncu bunlar.
0: Ya şimdi Aral'ı aldım. İki yönden bakalım. Bence çok geleceği mükemmel bir oyuncu. Hı-hı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Kanat oyuncusu Aral Şimşir. Milli takıma seçildi. Dünya Kupası'na gitmedi. Bence gitmeliydi. Ben de öyle bakıyorum. Hı-hı. Burada Aral'ın aldığı maaş ve ödenecek bonservis ama Aral'ın kulübede oturma ihtimalinin yüksek olarak gözükmesi, hı-hı, Aral tarafından da olumlu karşılanmamış olabilir.
1: Olabilir. Yani Galatasaray hiç kimse tarafından da karşılanmamış.
0: Yani şöyle evet Galatasaray tarafından da hiç kimseye 11 garantisi veremezsin. Bu biraz zor. Hı hı. Şimdi Aral olabilir. Bu takımda kulübede oturabilir. Fazla şans bulamayabilir. Sonra bulur. Sonra genç oyuncu diye düşünülüyor. Ama Trabzonspor'da Aral oynama ihtimalini daha yüksek görüyor.
1: Çok yüksek hem de.
0: Ya şöyle düşünür
1: oynar orada.
0: Aral şöyle düşünmüş olabilir. Ya burada ben istikrarlı şekilde forma giyebilirim. Trabzonspor'da. Hı hı. Ama Galatasaray'da işte biraz zor. Şimdi durup dururken Barış'ı, iyi bir Barış'ı kesmek kolay mı?
1: Kolay değil. Ercan abi devam edelim bu konuya. Yarış aramız gelmiş.
2: Aragaz. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Randı kulvarından çıktı ama biraz adaptasyon sorunu yaşıyor. Koşunun başında liderliği ise 7 numaralı Bestalya aldı. Bir boy gerisine 3 numaralı Skydive sokuldu. 2 boy geride 3.lükte 5 numaralı Alameti Farika. Ortada 8 numaralı Victor Lane. İçte 6 numaralı My Lady Buck. Dıştan önlere gelmeye çalışan 9 numaralı Dolce Mare. İçte 11 numaralı Mannara. Daha sonra bir boy kadar geride takipte olan Safkan 10 numaralı Seyyah'ım. Daha sonra 4 numaralı Peloş Mayla ve 2 numaralı Shining Force ilerliyor. Bu sırayla 1600 metre start yeri geçildi. Koşunun lideri 7 numaralı Bestalya. Fark 1 boy. 3 numaralı Skydive 2. sırada koşuyor. Daha sonra 1 boy kadar girdi dış kulvarda. 5 numaralı Alameti Farika. İşte 6 numaralı My Lady Buck. 1 boy gerisinde 8 numaralı Victor Lane. 2-3 boy kadar girdi iç kulvarda. 11 numaralı Mannara yer tuttu kendine. Hemen dışında 9 numaralı Dolce Mare. 2 boy kadar geride 4 numaralı Peloş My Love. Dışında takipte olan Safkan 10 numaralı Seyyah'ım ve grubun son sırasında da 2 numaralı Shining Force yer tutuyor. Bu sırayla Safkanlar 1000 metre startlerini geride bıraktı. 7 numaralı Bestalya liderliğini sürdürüyor. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Skydive var. Onun dışına 5 numaralı Alameti Farika sokuldu. 1 boy geride 6 numaralı My Lady Buck ilerlerken 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Victor Lane. Bu Safkan'ın 1,5 boy gerisinde 9 numaralı Dolce Mare. Bu arada 1 numaralı My Juliet'in koşuyu bıraktığını da belirtelim. 7 numaralı Bestalya son 600'e de önde girdi. Fark 1 boy dıştan 5 numaralı Alameti Farika işte 6 numaralı My Lady Buck ortalarında 3 numaralı Skydive gerilerinde de 8 numaralı Victor Lane ve 9 numaralı Loche Mare sırasıyla kısraklar son düzeye çıktı. 7 numaralı Bestalya virajı önde döndü dışarıdan 5 numaralı Alameti Farika'nın bariyer dibinden 6 numaralı My Lady Buck'ın atakları var. 5 numaralı Alameti Farika şimdi öne geçti. 7 numaralı Bestalya ortada içte de 6 numaralı My Lady Buck tekrar atak tazelemeye çalışıyorlar. 5 numaralı Alameti Farika son 200'e önde girdi içeriden 6 numaralı My Lady Buck farkı azaltıp liderliği alma gayreti içerisinde 5 numaralı Alameti Farika dışta yarım boy farklı önde son 50 metre 5 numaralı Alameti Farika koşunun lideri 5 numaralı Alameti Farika koşuyu kazanıyor. 6 numaralı My Lady Buck ikinci, 7 numaralı Bestalya üçüncü, 3 numaralı Skydive dördüncü, 9 numaralı Dolce Mare'de koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Alameti Farika Mücahit Bayır'la kazandı koşuyu.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
0: 1958 yılındayız. 17 yaşında bir çocuk var. Öyle deniyor kendisine. Brezilya kampında da öyle. Adı Pele. Ve 1958'in kadrosunda İsveç Brezilya ile final maçına çıkıyor. Dünya Kupası İsveç'te. Brezilya oyuna çok iyi başlıyor. Maçın sonucunu hemen söyleyeyim merak etmeyin. İsveç 2, Brezilya 5. Brezilya kupayı kazanıyor. Büyük bir sevinç var ama bir de yıldız var. Hem de 17 yaşında Dünya Kupası'nı kazanmış ortaya çıkan bir yıldız. 2 golüyle bu turnuvaya final maçına da damgayı vuruyor. Adı Pele. Pele efsanesi böylece başlıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor!
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Yoğunluk kafaya vurduysa

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş Trossard'ı kapağı bildirdi. Hayırlı olsun diyelim Beşiktaş için. Beşiktaş taraftarı için artık transfer resmiyette kazanmış oldu Ercan abi.
3: Evet, bu konuya şöyle bir bakalım. Ya neler yazıldı değil mi? Yok, menajeri açıklama yaptı. İşte elinde başka diğer kulüplerden teklifler var. Belki Arsenal'de kalır. Daha dün bu açıklamalar yapıldı. Bu fısfıslara kimsenin inanmaması lazım.
2: Evet.
3: Çünkü bu konu çıktı. Trossard'la ilgili zaten temasların yapıldığı biliniyordu. Bu ilgi çekmek için yapılmış paylaşımlar olarak değerlendiriyorum. Bu da olmuyor tabii. Çok fısfıs oluyor. O fısfıslara bakmamak lazım.
2: Transfer döneminde Ercan abi bunlar bayağı takipçi getiriyor. Biz de mi yapsak?
3: Uydursak. Biz gerçekleri söylüyoruz. Şu an sen nasıl söyledin? Trossard'ı kapa bildirdi.
2: Evet, kapa bildirdi. Bizim için önemli olan bu. Bana da çok soru geliyor. Özellikle voleybol camiasında. Şu şuraya gitti mi, bu buraya gitti mi ya diyorum. Açıklanırsa öğrenirsin benim. Çok da umurumda değil diyorum yani. Çünkü bugün öğrensem ne olacak? Maçlar en yakın maç 2 ay sonra.
3: Evet.
2: Ama insanlar merak ediyor demek ki. Heyecanlanıyor transferden dolayı. O yüzden insanları da...
3: Ha bir de şu da yayınlandı.
2: Anlamak istiyorum.
3: Bayağı konuşuldu.
2: Biraz.
3: Yok, Trossard'ı alamaz Beşiktaş. Beşiktaş niye alamasın Trossard'ı? Beşiktaş Alman milli takımının santrforu Gomez'i aldı zamanında.
2: Kaleci Nübel'i aldı.
3: Alman milli takım kalecisi Nübel'i niye almasın?
2: Alabilir, niye almasın? Tabii canım.
3: Ya böyle... ben komik buluyorum bunları. Yok onu alamaz. Bunu niye alamasın? Ve Galatasaray Osimhen'i aldı. Niye alamasın ki?
2: Alabilir. Ve aldı da. Ve iyi bir transfer yaptı bence.
3: Öyle değil mi?
2: Çok iyi bir transfer.
3: Ve Greenwood geliyor şimdi. Yok alamaz da nasıl olacakmış da. Ve aldı.
2: Çok iyi transferler. Greenwood, Trossard. Şimdi Beşiktaş için bence şöyle bir handikap oldu. Şimdi ben Beşiktaşlı futbolcuyum. Orta yuvarlakta topu aldım. Şimdi solda Trossard, sağda Černý var. Ben sola dönerim gibi geliyor bana.
3: Oyunun yapısına göre o değişimi sağlaman lazım.
2: Biraz sanki dengeli bir kanat dağılım olması lazım gibi geliyor bana.
3: O konularda bazı haberler var.
2: Tam dengeli yapamasan bile biraz daha yakın.
3: Daha yaklaştırabilirsin. Hı-hı. O konuda da haberler var. O haberlere göre eğer Raşit'se giderse, çıkarlarsa Raşit'in sözleşmesinden ya da Černý'nin, öyle diyeyim. Hı hı. Oraya da yine Trossard kadar olmasa da bayağı önemli bir oyuncu girişiminde bulunacakları yolunda Beşiktaş'ın haberler var.
2: Şu ana kadarki Beşiktaş'ın transfer politikasını beğendiğimi açıklamak istiyorum.
3: Ben de beğendim.
2: Güzel transferler yapıyorlar Beşiktaş yönetimi.
3: Yani. Bundesliga'nın ya da Bayern Münih'ten bayağı deneyimli ve iyi bir kaleci aldı.
2: Nokta bence transfer güzel. Nübel. Oturdu kaleye. Oturdu mu?
3: Tabii.

0: Çok iyi transfer. Bence Beşiktaş iyi. Hamleler yapıyor. Yani yarışmacı bir takım olacak gibi geliyor bana. Beşiktaş. Yani bu kadar erken kopmayacaktır. Son iki yıldaki gibi.
1: Öyle gözüküyor.
0: Görüntü o. O kadar erken yarıştan kopmayacak gibi hissediyorum bu transferler. Güzel transferler. Taraftarı da heyecanlandırdığını şahsen düşünüyorum. Greenwood iyi transfer Fenerbahçe'de.
1: Gayet iyi.
0: Gayet iyi transfer. Yani şu ana kadar işte Trabzonspor'un transferleri.
1: Gayet iyi.
0: Cabral, Aral iyi transferler.
1: Tabii canım.
0: Direkt olarak ilk 11'e net oyuncular aldı.
1: Van Drogel'en haberleri var. Samsunspor'un stoperiyle ilgilendiği yönünde. Madem konuyu transferden açtın. O da olursa bence ligimizin iyi stoperlerinden biri.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok iyi transfer. Çok iyi oyuncu. Yani olur mu olmaz mı transfer bilmiyorum
1: oyuncunun
0: ama.
1: Oyuncunun en büyük özelliği istikrarlı.
0: Transfer. Olur. İstikrarlı bir oyuncu. Sert bir defans. Sevdiğim, beğendiğim oyunculardan biri ligimizde Van Drongelen'de. Bakalım işte bu hareketlilik, bu kulüplerdeki hareketlilik Galatasaray taraftarını biraz gerdi. O yüzden biraz bir gerginlik hissediyorum ki Şahan Gökbakar'ın paylaşımları da var.
1: Ama yapacak bir şey yok. Şu anda güzel, o kontenjan...
0: Esprili paylaşımlar
1: evet,
0: da yapıyor.
1: O kontenjandan oyuncu çıkmadığı sürece Galatasaray'ın transfer politikasında bir sürü oyuncunun gelmesine imkan yok. İşin gerçeği bu.
0: Evet.
1: Ya sıkışılan bir olay transfer Galatasaray için. Sıkışmış durumda. Icardi giderse bir oyuncu alabiliyor. Ya da iki oyuncu artı kategoride 23 yaş altı alabiliyor. Başka bir şey yok.
0: Söyledik onu. Ya da genç Türk alacak.
1: Ya da Türk alacak.
0: Türkler o da de fırsatları lig, kaçırıyor gibi geliyor bana bilmiyorum. Lig,
1: ha, Türk alacak yurt dışından. Yurt içinde direkt olarak Galatasaray'da oynayacak oyuncu biraz zor.
0: Şimdi mesela Okan Buruk dedi ki iki aydır Icardi konusunda bir gelişme olmadı. Menajerine teklif sunuldu ama onunla ilgili herhangi bir dönüş olmadı. Transferde yavaş hareket etme sebeplerimizden biri de bu. Şimdi bu çok enteresan bir açıklama.
1: Ya şimdi,
0: bir deadline koyarsın, cevap verdi, verdi, vermedi önüne bakarsın.
1: Bir tane santrafor getirirsin, imzalar, olayı kapatırsın zaten.
0: E tamam bitti. Niye Icardi'yi bekliyorsun? Icardi Galatasaray'dan büyük bir oyuncu mu yani?
1: Yo. Kararını verir.
0: Dersin ki 7 Temmuz'da açılışımız var.
1: Hayır, Icardi'ye Roma'yla sözleşme imzalasa ne yapacaksın?
0: 5'ine kadar
1: zamanın var. Şu anda biliyorsun var. Rahat rahat gider biriyle sözleşme imzalayabilir.
0: İmzalar. Sen de ağır kaldığınla kalırsın. Kenarda oturursun yani. Çok enteresan bir açıklama gibi geldi bana.
1: Bana da öyle geldi.
0: Ya transferde diyor yavaş hareket etme sebeplerimizden biri bu.
1: Zaten bir tane var. O gitti mi santrafor alacaksın ya da başka bir mevki alacaksın.
0: Ne yani Türk buluyorsan Türk.
1: İki alamıyorsun Icardi gittiği zaman. İki yabancı alamıyorsun.
0: Bir yabancı alıyorsun. Artı evet. 10, ya yani 10'dan 1 artı 4'ten de 2 tanesini kullandın Niyaga ve Oguçuklu'yla 2 tane kalıyor alabileceğin. Türk alacaksın. Şimdi diyelim ki Icardi gitti zaten öyle görünüyor. 2 tane artı 2 kontenjanım var. Alabileceğin yabancı oyuncu sayısı şu anda 3. Biri normal yaşta herhangi bir yaşta olabilir. Diğer ikisi de genç olmak zorunda. Şimdi hala deniyor ki şuraya alacak, buraya alacak, 5 transfer yapacak, nereye yapacak, nasıl yapacak?
1: Hayır, oyuncu gitmediği sürece...
0: Oyuncu gitmediği sürece
1: hiçbir şey yapamazsın.
0: Alamıyorsun, 9 oyuncun belli. Sabit zaten 9 oyuncun. Ugoçuk bu içinde hani ilk 11 oyuncusu diyenler var, yedek diyenler var, muhabirlere
1: ya
0: söylüyorum
1: oyuncu,
0: bunu.
1: Ugoçuk bu'ya baktığımızda maçın kaderini değiştirecek oyuncu ya da... skora anormal katkı yapacak bir oyuncu değil. Bir görev adamı aldın.
0: Evet. Genç atlet bir oyuncu aldın.
1: Saha içinde oyuna emek verecek bir oyuncu.
0: Asker.
1: Evet. Yoksa öyle bol bol hat-trick, şöyle vurur toplara, şu muazzam adam geçer. O tarz bir oyuncu değil.
0: Yok, driplingi yok. Deniyor. Ben izlemedim oyuncuyu. Pası yok deniyor. Yani
1: o tarz bir oyuncu değil. Görev oyuncusu.
0: Top kapma. Alan
1: hemen topu alan daraltma.
0: Daraltma oyuncusu.
1: Topu
0: diyorlar.
1: Rakipten alma. Artık bir pas veriyordur canım.
0: Tabii canım onları yapıyor ama öyle hani derin oynayayım, kilit pas vereyim. Bir Sara'nın tekniği yok anladığım kadarıyla oyuncuda. Şimdi ya bir de enteresan yorumcular. Şimdi yorumcuların da bir dediğini tutmuyor. Kimsenin izlemediği bir oyuncu belli ki. Herkes işkembe

0: Atmış Ercan abi. Biri diyor ki çok iyi şöyle driblingi var. Diğeri diyor ki hayır asla driblingi yok. İşte o diyor top çok iyi top çalar. O biri diyor top çalması sınırlı. Şimdi biz de izlemediğimiz için sahada göreceğiz o Goçuklu'yu.
1: Bir de bizim ligimizde nasıl oynayacak, onu göreceğiz esas.
0: Ha bir de o da önemli Ercan abi. Güzel bir konuya temas ettin. Şimdi Chelsea'den sonra kötü takımlara kiralandı açıkçası. Galatasaray seviyesinin bence altında takımlara kiralandı.
1: Mesele bu. Bunu açmak lazım.
0: Şimdi o bizi yanıltmasın. Şimdi oyuncu yanındaki oyuncularla büyüyebilir. Mesela işte Uche Hoeng ikilisi. Birbirinden hiç ayırmadık mesela. İşte Kolman Selçuk. İşte Selçuk Melo. Şimdi yanındaki oyuncu eğer bu Gökçük'e uyan bir oyuncu olursa bu Lemine olabilir, Torreira olabilir, Sara olabilir bilmiyorum. Onunla iyi bir uyumla parlayabilir bu oyuncu.
1: Başka bir açıdan daha bakayım. Chelsea'den oyuncu alıyorsun deniyor ya.
0: Hı.
1: Kiralıyorsun. Chelsea'nin elinde zaten 50 tane oyuncu var.
0: Evet.
1: Bu oyuncuların birçoğunu kiraya vermiş. Satın alma opsiyonuyla elinden çıkarmış. Ya Chelsea'de banko 11'de değişimsiz oynayan bir oyuncu mu? Hayır.
0: Hı.
1: Chelsea'nin öyle çok oyuncusu var.
0: Çok. Zaten alıp kiralamak için aldı zaten Chelsea. Aldı kiraladı.
1: Evet.
0: Bir de şu avantajı var. Yani oyuncu için belki Galatasaray taraftarının işte yüreğine su serpebilecek bir durum olabilir bu. Bilmiyorum. 22 yaşında 55 milyon euro bonservis ödenmiş bu oyuncuya.
1: Evet.
0: 2 ayrı transfer döneminde. Demek ki bir şeyler görülmüş.
1: Ve bu rakamlara girilmiş.
0: Evet, bu rakamlara gelinmiş bu oyuncu için. Demek ki bir potansiyel fark etmişler oyuncuda. Ha oyuncu daha 22 yaşında. Dediğim gibi yanına onun oyun stiline uyacak bir oyuncu gelir. Lemina gibi. Örnek
1: Evet.
0: veriyorum ben. Belki de Torreira gelir. Belki de Sara. Bilmiyorum oyuncuyu bilmediğim için. O oyuncu yanındakiyle beraber bir anda bakmışsın parlamış. Bir anda ligin en iyi orta sahası diyoruz. O hale gelmiş. Onu
1: Mesela.
0: da bilemeyiz.
1: Mesela.
0: Olabilir yani. Böyle bir potansiyeli olabilir oyuncunun. Çünkü olmuş bir oyuncuyu almadı Galatasaray. Ya yani bir
1: Evet.
0: Trossard'ı almadı. Ya da bir Greenwood'u almadı. O seviyede bir oyuncu
1: Onda bir
0: almadı.
1: genç bir oyuncu aldı.
0: Genç bir oyuncu aldı. Artı dörde bir oyuncu aldı. Ama ben şöyle görüyorum. Hem Torreira'yı hem Lemina'yı hem Sara'yı rahatlatır bu oyuncu.
1: E tabii.
0: Çok rahatlatır. Çok da süre alır. Zaten 4200 dakikası var Premier Lig'de. Az değil. Premier
1: Fena
0: Lig için.
1: değil. Tabii canım.
0: Yani bu oyuncuları da rahatlıkla dinlendirebilecek bence potansiyeli var. Oyuncunun öyle görünüyor. Icardi konusu bu. Yani hala bir sürünceme var Galatasaray'da. Yine açıklamalardan da devam ederiz. Ve Beşiktaş taraftarı da Trossard'ı nasıl buluyorsunuz diye sorular sordu.
1: Ben
0: Trossard'ı anlattık.
1: Trossard'ı anlattık. Ben bir şey bulmuyorum. Ben rakamlarına bakıyorum.
0: Hı.
1: Ve istikrarına bakıyorum. Merak edenler de tabii ki. Bunu da en başta da söyledik.
0: Hı. Ya bence riski olmayan bir transfer.
1: Klas bir oyuncu aldı Beşiktaş.
0: Evet.
1: Onu söyleyelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Niye basıyor ki?
9: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
7: Nasıl duracak?
8: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
11: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
13: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
14: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
15: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
16: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicilerimiz demiş ki ne yapalım? Yani alacağımız oyuncuların yaşını mı küçültelim? Bak, bu da güzel bir taktik olabilir. Mahkeme kararıyla.
1: O kabul edilmiyor tabii.
0: Güzel.
1: Geçen sene 27 yaşında, bu sene 22 yaşında. Güzel. O maalesef kabul edilmiyor.
0: Şimdi.
1: Güzel espri ama, değil
0: mi? Güzel güzel, hoşuma gitti. Türkiye Ligi'nde, Premier Lig'de 2 sene her maç 11'de oynayabilecek kaç oyuncumuz var ki Oguçukwu'yu beğenmiyoruz demiş dinleyicimiz.
1: Ya, beğenmeyenler için söylüyor herhalde onu.
0: Evet, beğenmeyenler. Yani dediğim gibi ben oyuncuyu tanımıyorum, sadece yazılanlar üzerinde bir eleştiride bulundum. Yani insanlar da çok izlemeden eleştiri analiz yapmışlar anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Analizler çünkü birbirini tutmuyor, alakasız.
1: Ama tabii bizim söylediğimiz şu, gol makinesi değil.
0: Ya tabii zaten 6 numara Ercan abi.
1: Evet, skoru değiştiren 6, bir oyuncu 8, değil.
0: Yok, bir asker.
1: Asist özelliği fazla yüksek değil. Bu rakamlarla ortada. Bu demek ki ihtiyaç var Galatasaray'da, böyle bir oyuncuya alınmış.
0: Şimdi uzun bacaklı, alan kaplayan bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Torreira bunu sağlayamıyordu mesela. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında, istatistiklerde de bu görülüyordu. O oyunun hızına Torreira o kısa bacaklarıyla yetişemiyordu. Belki bunu düşündü Okan.
1: Bir de Torreira'nın dinlenmesi lazım. Torreira geçen sezonun sonlarına doğru artık gitmemeye başladı.
0: Evet.
1: Ya Torreira'nın yoruldu. Kesin bazı maçlarda kulübede olması lazım.
0: Lemina'nın. İkisini de yedekleyebilecek oyuncu bence.
1: Evet.
0: Gördüğüm kadarıyla. Oguçukwu. Bize asker lazım zaten. O yüzden problem yok demiş dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda uygulanan kurallar Türkiye'de uygulanırsa Beşiktaş yarıştan kopmaz demiş Kadıköy'den Osman Bey.
1: Uygulanacak o kurallar zaten.
0: Evet, uygulanacak.
1: Sadece su molası hariç.
0: Su molası hariç. Bir de bizim topa da çip gelse güzel olur ya, o sensör.
1: Onu pahalı diyorlar da birçok lig onu kullanmaya başlarsa maliyet düşer. Avrupa'yı kastediyorum.
0: Ya Ercan abi, bunlar çözülüyor ya, çözülmek istersen.
1: Tabi.
0: Ya bir sponsor bulursun, örnek veriyorum. İşte Ahmet Holding.
1: Çipin sponsoru.
0: Çipin sponsoru olur. Pozisyonun tekrarlarında Ahmet Holding şeyi çıkar.
1: Yazısı.
0: Yazısı çıkar.
1: Evet, her şeyin bir çözümü var.
0: Çözümü var ya. Türkiye biraz bu konularda geri de, basit, Avrupa'da çözülüyor bunlar. İşte gol topu ne bileyim seyirciye çekilişle veriliyor.

0: Serie A'da mesela öyle Hı-hı. şeyler yaparsın. Bir şeyler yaparsın yani, çıkar parası.
1: Neden çıkmasın? Fikirler gayet doğal.
0: Evet. Greenwood'un piyasa değeri ne olurdu? Yaşadığı süreçleri yaşamamış olsaydı.
1: Çok daha yüksek olurdu.
0: Milli takımda oynuyor olsaydı. Manchester'da
1: oynuyordu ve İngiltere milli takımının sağ kanat oyuncusuydu.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Çok yüksek bir
1: bonservisi vardı.
0: Piyasa değeri çok yüksek olurdu. Şimdi Ercan abi, Fenerbahçe'nin şey yapabildin mi? Hazırlık maçlarını izleyebildin mi?
1: Bazılarına baktım, evet, iki tane.
0: Çünkü dinleyicimiz sormuş, diyor ki skorlardan bağımsız olarak ne oynadılar olarak yorumlarsa.
1: Ya hücum ağırlıklı oynamaya çalışıyor Fenerbahçe.
0: Seri oynuyor.
1: Oynamaya çalışıyor. Evet. Fakat tekrar söyleyeyim, bu kadro da hazır değil oyun anlamında.
0: Daha çok erken.
1: Çalışıyorlar. Yani şu anda Fenerbahçe mükemmel oynuyor, harika diyemem. Çünkü senin de söylediğin gibi sezon başı kondisyon antrenmanları devam ediyor. Hı-hı. Daha bir ideal 11'e yakın bir 11 de yok.
0: Ben tuttuğum takımın şu anda iyi oynamasını istemem zaten.
1: Hazırlık maçlarında istediğin kadar iyi oyna.
0: Bir ay öncesinden.
1: Tabii. İstediğin kadar iyi oyna. Bunu lige ve Avrupa kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeye yansıtamadıktan sonra boşu boşuna bu maçlarda iyi oynamış oluyorsun. Hı-hı. Bu kadar basit.
0: Hazırlık maçları teknik direktörün oynatmak istediği Hı-hı. oyunu oyuncularına işte uygulatmasıdır.
1: Evet.
0: Uygulatmaya çalışmasıdır. Bir pratiktir. İşte orada eksikleri görür. Ben bunu istedim, siz bunu yanlış yaptınız der. Video analiz de gösterir. Çok işte skordan bağımsız sormuş dinleyicimiz de. Ben katılıyorum demiş ki, oyun iştahlarını ve oynamaya çalıştıkları oyun hızını beğendim. Katılıyorum. Ben de yani hız dedim ya.
1: Hazırlık maçlarında zaten iyi niyet önemli.
0: Beğendim, evet.
1: Sezona öyle başlamak, iyi başlamak. Bütün futbolcular hazırlık maçlarını kendileri için de çok önemli bir prova olarak görürler. Fakat bunun süreklilik kazanması için bir süre geçmesi lazım. Hı hı. Ya 11'i şekillendireceksin. Sonra 11'e girebilecek oyuncuları şekillendireceksin. Ondan sonra da sezona gireceksin.
0: Evet.
1: Bu da bir süre gerektiriyor. Ya hemen ilk hazırlık ya da üçüncü hazırlık maçından sonra ya takım kötü oynuyor demenin manası yok. Bir de geçerliliği de yok.
0: Kesinlikle katılıyorum Ercan abi. Şimdi demiş ki Hakan Bey, Galatasaray'ın mevcut kadroya güvenip transferde geride kalması, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin çok önemli transferler yapıyor olması Galatasaray için bir handikap oluşturur mu?
1: Ya bu kadro
0: risk değil mi?
1: Risk. Bu kadro 4 yılın şampiyonu. Geçen sene ligin ikinci yarısında Şampiyonlar Ligi'nin etkisiyle bayağı zorlandı. Bunu da kabul edelim. Ve tabii ki diğer takımlar da güçlenmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ya bugünleri düşünerek takımların hep hazırlıklarını hı hı. Devam ettirdiklerini biliyoruz.
0: Trossard 19.30'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş taraftarı için son dakika bilgisini de verelim. Beşiktaş formasını da giydi. Leandro Trossard, Serdal Adalı ile bir poz verdi ve Beşiktaş resmi hesabından paylaşıldı. Yakışmış forma Ercan abi.
1: Evet,
0: çubuklu forma. Çocuk zaten.
1: Evet, çubuklu evet. forma ve siyah beyaz.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın yeni forması.
0: Ben beğendim, formayı beğendim.
1: Forma bayağı güzel. Ve 19.30'da da İstanbul'da olacağı haberi de son dakika olarak verelim.
0: Şimdi Beşiktaş'ın renkleri de her şeyle giden renkler olduğu için siyah beyaz formayla çok rahat oynayabiliyorsun Ercan abi.
1: Evet, evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu şu anki formada, Trossard'ın giydiği formada, senin dediğin gibi siyah beyaz böyle diagonal çizgili, çok güzel. Yakışmış. 19.30'da İstanbul'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde gitmek isteyen evet. dinleyicilerimiz olabilir. Trossard'ı karşılamak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak saat 19.30'da. Leandro Trossard, güzel transfer. İyi transferler geliyor.
1: Evet.
0: Yani ben mutluyum bu transferlerden. Greenwood, Trossard, Nübel, önemli oyuncular.
1: Önemli tabii.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tane.

0: Tarih sunar.
1: Var bu sayın bir boy gerisinde. Üçüncü sırada koşan Safkan. 8 numaralı Good Luck Charm. Daha sonra bir boy kadar geride 7 numaralı Creamian Dream. Hemen dıştan önlere gelmeye çalışan 5 numaralı Richwood üçüncülüğe girdi. Daha sonra 6 numaralı Hız Kesen. Bir boy geride 1 numaralı Sidrak. Dışında 13 numaralı Joyce Girl sırasıyla son 800 metreye giriliyor. 10 numaralı Dinamit Kız bir boy farkla yarışın lideri iç kulvarda. 11 numaralı Lady Ground ikincilikte. Hemen dışında 5 numaralı Richwood 3. sırada koşarken bir boy kadar geride 8 numaralı Good Luck Charm. Daha sonra dıştan 7 numaralı Creamian Dream 4.'lüğe sokuldu. 6 numaralı Hız Kesen bir boy geride. Onun içinde de 1 numaralı Steel Rock şeklinde viraj dönülüyor. 10 numaralı Dinamit Kız virajı da 2 boy farklı önde döndü. Orta kulvardan 11 numaralı Lady Ground'un, onun dışından 5 numaralı Richwood'un, içeriden 13 numaralı Joyce Girl'un atakları var. 10 numaralı Dinamit Kız koşunun lideri, dışarıdan şimdi 12 numaralı Silich ve 6 numaralı Hız Kesen'in de gayretleri var. Farklar azalmaya başladı. 13 numaralı Joyce Girl bariyer dibinde. 11 numaralı Lady Ground iç kulvardan da 2 numaralı Grey Dream geliyor. 2 numaralı Grey Dream koşuyu kazanıyor. 11 numaralı Lady Ground ikinci olurken üçüncülük için 6 numaralı Hız Kesen ve 10 numaralı Dinamit Kız da fotoyu birlikte geçtiler. 13 numaralı Joyous Girl ve 12 numaralı Sidish da beşincilik için fotoyu yakın geçen safkanlar oldular. 2 numaralı Grey Dream beşinci koşuyu Halis Karataş'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
2: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
3: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
5: İnternet TürkNet.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Son Dünya Kupası finalisti Fransa, Euro 2024 şampiyonu İspanya ile saat 22'de Dallas Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Fas maçında ayağında ağrı hisseden ve 77. dakikada oyundan çıkan Kylian Mbappe'nin durumu belli oldu. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin herhangi bir sorunu olmadığını ve maça %100 hazır olduğunu dile getirdi. İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, Fransa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Yamal, "Herkes en iyi seviyemde olmadığımı söylüyor. O halde yarın benden hiçbir şey beklemiyorsunuz demektir. Yarının özel bir gün olacağını şimdiden biliyorum. Korku mu? Biz Avrupa şampiyonuyuz. Kimseden korkmuyoruz," dedi. Dünya Kupası'nın diğer yarı finali İngiltere-Arjantin maçını yönetecek hakem de belli oldu. FIFA'nın yaptığı duyuruya göre karşılaşmada Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'ndan İsmail Elfat düdük çalacak. Dünya Kupası'na son 32 turundaki Portekiz mağlubiyetiyle veda eden Hırvatistan, Zlatko Dalic'in yerini tanıdık bir isimle doldurdu. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre takımın başına Slaven Bilic getirildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Beşiktaş taraftarına da sormak istiyorum. Yönetimin şu ana kadarki performansını nasıl buluyor Beşiktaş taraftarı? Çünkü evet, biz iyi transferler yaptığını düşünüyoruz. Beşiktaş yönetiminin taraftarın da tepkisini ben merak ediyorum açıkçası. Çünkü bir ara bayağı ağır eleştiriliyordu Serdal Adalı, Sayın Başkan. Ama şu anki görüntü bu eleştirilerin ortadan kalktığı gibi. Kalktığı yönünde.
2: Evet, öyle değil gözüküyor.
1: Mi? Evet. Ercan abi, sana bir yemek teklifi geldi.
2: Afiyet olsun.
1: Un kapanı nohutlu pilav.
2: Çok teşekkür ederim. Çok yemiş kadar olduk.
1: Çok teşekkürler.
2: Sağ olun.
1: Şimdi sorulardan da biraz devam edeyim. Giresun'dan selamlar demiş Ercan Bey.
2: Merhabalar.
1: Korkut Konur atmış. Teşekkür ederim mesajı için. Başka başkanlar özel uçakla mı gidip futbolcuyu alıp getiriyor demiş. Yani diğer ülkelerin kulüp yöneticileri.
2: Bazen getiriyorlar yöneticiler. Evet. Bazen getirmiyorlar.
1: Ozan Ercan Beyefendi sormuş.
2: Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bu konuda ben bir şey diyemem.
1: Evet, yani çok da ben de takip etmiyorum o konuyu, nasıl gidiyor geliyor futbolcular. Ya sadece bizde olduğunu da düşünmüyorum.
2: Hayır,
1: vardır.
2: Hayır.
1: Diğer ülkelerde de vardır bu tarz uygulamalar. Fenerbahçe 4 sezondur sakatlıklar yüzünden yarıştan kopuyor. Bu sene takımın yaşı daha da yükseldi demiş bir dinleyicimiz. İsmail Hoca'nın hücum pres anlayışı da sakatlıklara yol açmaz mı?
2: Pek hücum pres değil. Klasik İsmail Kartal hücum olur. Rakip yarı sahada öyle durmadan pres yapan bir görüntü değil ama oyunda üstünlüğü almak isteyen, topu hemen geri almak isteyen, öyle her dakika hücum pres yapan bir takım değil ki Fenerbahçe.
1: İsmail ama Kartal bayağı önde oynayan bir takım.
2: Önde oynamak bir isteyen bir takım.
1: Evet.
2: Şimdi yaş ortalamasına bakınca Kante'yi hemen akıllara getiriyor tabii.
1: Kante, Skriniar, Asensio, Talisca.
2: Ama bunların hepsi bir anda 11'de oynayacak diye de bir kural yok.
1: Geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Şimdi ama Fenerbahçe için de tamam, geniş kadro var ama oyuncu da elden çıkarmak zorunda Fenerbahçe. Çok yabancısı var.
2: 23 sözleşmeli oyuncu var.
1: Şimdi bunlar
2: da... Onlar da tabii ya, şimdi transferin bitmesine bayağı zaman var.
1: Oyuncu, evet.
2: Şimdi Galatasaray için de aynı şeyi söylüyor. Belki 3 kişi gidecek Galatasaray'da. Bilmiyoruz ki. Ya şimdi Eylül'de bitmiyor mu?
1: Davinson, Sara, belki örnek veriyorum Singo. Örnek verdim tamamen.
2: Mesela. Bir de Icardi, 4 kişi gidecek mesela. 4 yeni transfer. 2 de genç, 6. Ya şimdi bunları bilmiyoruz ki. Şu anda biz mevcut durumu konuşuyoruz. Fenerbahçe'de de belki gidecek. Ya Kante %100 kalacak diyebiliyor musun?
1: Yok. Hatta Kante'den Fenerbahçe'nin çıkmak istediğini biliyorum.
2: Mesela. Yani %100 kalabilecek diyor musun? Ya da belki Talisca'yla ben diyecek yedek kalmak istemiyorum. Mesela. Ya şu anda ismi örnek olarak söylüyorum.
1: Örnek,
2: bir şey
1: tabii
2: bildiğimden
1: ki
2: değil. Yabancı, Livakovic. İki tane yabancı kaleci lüks değil mi? Ederson ve Livakovic.
1: Evet, gidecek.
2: İkisinden
1: gibi.
2: Biri gidecek.
1: Livakovic gidecek. Ona göre bir planlama yapılacak mutlaka.
2: İşte sağ kanat savunmalar var, alınmış forma giyme. Fahet var mesela. Kalacak mı? Yok. Bir sürü oyuncu gidecek.
1: Şimdi Dünya Kupası soruları da var. Konuşacağız tabii ki Dünya Kupası'nı. Bugün muazzam maç var Ercan abi.
2: Final gibi bir yarı final.
1: Saati de çok iyi. 22. Sevdim
2: mükemmel,
1: saati.
2: Mükemmel, evet.
1: Ben bütün sağlıksız yiyeceklerimi aldım, depoladım maç için.
2: Gayet iyi.
1: Evet, yani bayağı sağlıksız bir akşam beni bekliyor.
2: Yapacak bir şey yok.
1: Yani bu maç için o 2 saati sağlıksız geçireceğiz. Yapacak bir şey yok.
2: Esas da kuru yemiş yesen sağlıklı olabilir.
1: Yok, kuru yemiş de vardı, biraz daha sağlıksız şeyler de var.
2: Cips mi?
1: Cips var mesela.
2: Olabilir. Ya oturup çok bir ton...

0: abartmadan.
1: Bir ton yiyecek hali yok.
0: Yok, yok abartmadan. Evet. Arada bir atarsın ağzına. Zaten yaş ilerledikçe Ercan abi o abur cubur isteği de azalıyor insan.
1: Evet ya, kuru yemişler esasında o istek her zaman olabilir. Kuru yemiş fena değil.
0: Evet, evet.
1: O da tabii aşırıya kaçmama koşuluyla.
0: Belirli bir
1: her seviyede. Her yiyecek de öyle.
0: Aynen, aynen. En sağlıklı yiyeceği bile çok fazla yersen sıkıntı yaratır. Her şeyin kıvamında.
1: Dozunda.
0: Dozunda, aynen.
1: Evet.
0: Şimdi Türk futbolu neden santrafor çıkaramıyor? Galatasaray her zaman yerli santraforlarla başarılı oldu.
1: Bu sorunun yanıtını bilsek, Montella da bilse olay çözülmüştü.
0: Evet yani bilemiyoruz.
1: Ya Montella da bilse bunu olay çözülmüştü. Burak'tan sonra yok.
0: Burak'tan sonra yok. Burak Yılmaz sondu. Ondan sonra gelen oyuncular olmadı. O seviyede olmadı en azından diyelim. Şimdi Greenwood için neler söyleyeceksiniz demiş dinleyicimiz.
1: Greenwood'un bir şey söylemek gerekirse mükemmel bir transfer diyorum ben.
0: Çok iyi transfer. Greenwood transferi de. Resmi olarak açıklanmadı onda. Değil mi? Fenerbahçe açıklamadı resmi.
1: Ya bir kapa bildirimi yok.
0: Kap bildirimi henüz yok Greenwood'da. Ama
1: olduğu söyleniyor.
0: Bitti deniyor, evet. Transfer için. Belki küçük detaylar, ayrıntılar işte. Nerede kalacak? İşte arabası ne olacak? Şoförü ne olur? Kim
1: ya
0: olacak?
1: Onlar detay bile belki, değil bence.
0: Belki onlar vardır geride.
1: Belki ev konusunda bir değerlendirme yapalım.
0: Belki öyle bir değerlendirme. Dediğim gibi yani onları örnek olarak verdim. Bu tarz küçük detaylar konuşuluyordur. Açıklama öncesinde, kap açıklaması öncesinde veya ne bileyim.
1: Ya zamanı bekleniyor. Her şey bitmiştir. Belki de işte bugün açıklanır, yarın açıklanır. Öyle değil mi?
0: Tabii tabii yani olabilir. Ya da ne bileyim Greenwood'un yanına bir ekip göndermişlerdir. Çekim yaptırıyorlardır. Çekimle açıklamaya gelecektir. Belki o yüzden sarkmıştır. Bilemiyorum. Rashford söylentileri var.
1: Söylenti şu anda. Yani Rashford'ın...
0: Hem Beşiktaş'a yazan oldu hem Fenerbahçe'ye yazan oldu Ercan abi.
1: Ama söylenti.
0: Evet, söylenti.
1: Yani Rashford'un da...
0: Rashford'a da söyleyecek sözüm yok.
1: Bonservis bedeli yok.
0: Evet, yani ucuz bir oyuncu değil ama kaliteli bir oyuncu.
1: Evet, tabii canım.
0: Ama bugün muhabirlere baktım. Yani Beşiktaş için de yazan var. Fenerbahçe için de yazan var. Şimdi Fenerbahçe için... yazanlar biraz daha fazla gibi geldi bana. Çünkü Greenwood sağda, Rashford solda olacak diyen gazeteci arkadaşlarımız vardı.
1: Evet.
0: Çipli futbol topu ayarlanamıyor ama Villa ayarlanabiliyor demiş dinleyicimiz.
1: O ayrı, o ayrı. Çipli futbol topu için masraf ve teknoloji gerekiyor. Ve satın almak istediğinde ellerinde o kadar top olmuyor. Şimdi bu sadece Dünya Kupası'nda yer alan toplar. Ve daha önceden hazırlanmış toplar.
0: Şimdi 10 tane yabancım var. 4 tane de 23 yaş altı oyuncu aldın diyor.
1: Evet.
0: Bir sene sonra 23 yaş üstü oldu. Ne olacak diye soruyor dinleyicimiz. Bir şey olmayacak. Onlar 23 yaş altı olarak devam ediyor sözleşmesi. İlk sene kurala göre yapıldığı için.
1: Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bankacılık.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir kraksla.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın çok fazla yabancısı var. Galatasaray bu konuda daha iyi yönetiliyor. Bence en iyisi Galatasaray demiş.
6: Ama işte bir Icardi'nden çıkamazsan genç oyuncu alabiliyorsun.
5: Onun netleşmemesi bir skandal bence şu saate kadar.
6: Evet.
5: Yani onun bir netleşmesi lazımdı. Hani Icardi haftaya ben geliyorum derse geri adım da atamazsın.
6: Ben kabul ettim teklifinizi.
5: Evet.
6: Atamazsın tabii. Nasıl atacak? Geri ne adım diyeceksin? Atamazsın. Biz vazgeçtik mi diyeceksin?
5: Deadline'ı koymamışsan. Koymamışsın belli ki.
6: Vaz mı geçtik diyeceksin. Öyle bir şey de olmaz.
5: Orada bir iyi o konu belki daha iyi yönetilebilirdi. Icardi konusu.
6: Evet. Bence de.
5: Şimdi Fenerbahçe'nin 22 yabancısı var. Galatasaray'ın 9 var. Nasıl transfer yapacak diyorsunuz? Şimdi Fenerbahçe o planlamayı kendisi yapacak herhalde içinden.
6: Ki yapıyor ki alıyor.
5: Kimleri göndereceğini herhalde biliyor. Ama şu anda Galatasaray devam etmek istediği 9 tane oyuncusu var elinde.
6: Ve devam etmek istediğini de biliyoruz.
5: Biliyoruz.
6: O yüzden
5: yani
6: yapılıyor.
5: Teklif gelir ayrı. Yani Davinson kalmasını istiyorum dedi. Davinson'a mesela. Davinson soruldu, evet. Okan Buruk'a.
6: İtalya'da da yazıldı. İşte Kobo'nun bir teklifi var. Kabul edilmedi.
5: Hı hı.
6: Yeni bir teklif gelir mi bilmiyoruz. Davinson Sanchez için. Ha, Saray için bir teklif gelir mi bilmiyoruz. Ama dediğin gibi Icardi gitti mi bir oyuncu alabiliriz.
5: Bir oyuncu şu anda, çünkü devam etmek istediği 9 oyuncusu var. Mesela biz Yelert'i saymıyoruz. Nelson'u saymıyoruz.
6: Onlardan ayrılıyor yani. Ya kiraya veriyor ya da kadroya almayacak.
5: 11 oluyor. İşte
6: ya da serbest bırakacak. Maaşını verecek.
5: Yani onları saymadan 9. Evet. Onları biz saymıyoruz. Çünkü kadroda düşünülmediğini biliyoruz.
6: Ha, gitmeyen oyuncuyu da şöyle yapıyorsun. Maaşını veriyorsun. Kadroya yazmıyorsun. Oynatmayacaksan. Yapacak bir şey yok. Ona katlanıyorsun.
5: Ona katlanıyorsun.
6: Ya oyuncu sonra ben kiralık olarak gitmek istiyorum diyorsa gönderiyorsun.
5: Seneye 8+6 olacak. Nasıl olacak diyor.
6: Şu anda sözleşmesi devam edenler bir şey olmayacak.
5: 8+6 olmaz ya artık. O kadar da değil bence.
6: Ya bilemem.
5: Bir seçim de olacak. Federasyon başkanlığı seçimi de olacak önümüzdeki sezon. Büyük ihtimalle yönetiminde değişmesi bekleniyor.
6: Evet.
5: Ama değişir mi değişmez mi bilemiyoruz tabii ki. Bekleniyor sadece. Ve devamında... Yani değişirse yönetim, o zaman 10+4'ün de değişeceği söyleniyor.
6: Ama onu önceden kulüplere haber vermek gerekiyor, bir sene önceden.
5: Ama işte nasıl olacak? Sürekli bizde kural değişikliği
6: yani
5: var.
6: O kural değişikliğinin de mesela...
5: Bir 5 yıl bir şeyin değişmemesi lazım.
6: Kesinlikle.
5: En az. En az 5 yıl.
6: Ya bir sistemin oturması gerekmiyor mu?
5: Tabii ki gerekiyor.
6: İngiltere'de her sene yabancı kuralı mı değişiyor? Böyle bir şey yok ki.
5: Konuşulmuyor bile.
6: Dünya, ben Avrupa'nın hiçbir yerinde konuşulduğunu görmedim.
5: Bizde her sene konuşulur.
6: Ya artık buna bir son vermek gerekiyor. Bizde bir sistem oturtmak gerekiyor.
5: Adet Ercan abi, değişiklik. Değişim adeti var. Yani eğitim sistemi de değişir her sene.
6: Evet, maalesef.
5: Yabancı kuralı da değişir. Değişmeyen tek şey değişim.
6: Her sene.
5: Her sene değişir. nedenini bilmiyorum. Hani matbaacılar kazansın diye mi eğitim sistemi değişiyor mesela?
6: Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ki.
5: Kitapçılar mı kazansın, anlamadım. Eğitim dediğin şey eğitimdir yani. Hani değiştirmenin bir anlamı yok ki. Aynı
6: klasiktir,
5: şeyler.
6: Klasiktir değil mi?
5: Klasiktir eğitim. Niye her sene değişir onu anlamıyorum. Yabancı kuralının da değişmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Semedo'yu gönderip Mimović'in kalması daha iyi olmaz mı demiş Mersin'den.
6: Ya kağıt üzerinde dinleyicimiz soruyu soruyor. Tamam ama Semedo'nun da kapı gibi sözleşmesi var. Nereye gönderiyorsun? Gönderemiyorsun.
5: İşte göndermeler de masraflı.
6: Ha gönderirsin, verirsin bir senelik maaşı.
5: İşte masraf.
6: Adam gider. İşte masrafı oluyor.
5: İşte kaçınılmaz
6: bir masraf. Mesela. Kaçılmaz bir masraf ama oluyor. İşte, al paranı kardeşim diyorlar ve gidiyor.
5: İşte bu paralar da ağaçtan toplanmıyor ki.
6: Aynen öyle.
5: Ne milyon eurolardan bahsediyoruz. Bir de ama milyon euro dedim, anlamadığım bir konu. Özellikle son dönemde Galatasaray'da bunu çok görüyorum. Maaşta iyileştirme. Ya bu adamlar asgari ücret almıyor ki. Milyon euro alıyor mesela. 3 alıyor, iyileştirme yapılıyor. 4 oluyor mesela.
6: Evet.
5: Niye maaşında niye iyileştirme? Ben Avrupa'da böyle bir şey görmedim.
6: İşte, sözleşmesi neyse o devam eder.
5: Alexander'ın sözleşmesi yaparsın. İyileştirildi.
6: Ya, yeni sözleşme yaparsın.
5: Ha yeni sözleşme yaparsın.
6: Ya, sözleşmeyi bir yıl de kala, böylece uzatırsın.
5: Ha, bir yıl kala dersin ki
6: ben senin sözleşmeni
5: 3 yıl daha uzatıyorum.
6: Uzatacağım yeni, gel oturalım
5: ha, anlaşalım. Yeni fiyatım bu ama şimdi Türkiye'de işte ya bunun fiyatı bunun altında kaldı iyileştirelim. Bununki bunun altında kaldı iyileştirelim. Bu maliyetlerin de altından sonra kalkamıyorsun ve bu oyuncuları da elden çıkaramıyorsun. Çok yüksek maaş alıyorlar çünkü.
6: Evet.
5: Bakıyorum. Denizgül Porto'nun forveti bildiğim kadarıyla Montella neden ısrarcı olmadı? Bir bilginiz var mı demiş dinleyicimiz.
6: Benim gördüğüm faydalı, fazla faydalı olacağına şu an itibariyle inanmadığı için. Teknik direktör niye oynatmaz oyuncuyu? Ya oyuncu iyi olabilir. Ama o anda o maçlarda faydalı olamayacağına kanaat getirir. 11'de başlatmaz. Olay odur.
5: Trossard Çerni'nin katkısını 3'e katlar. Kombine satışlarında da taraftar memnuniyeti ortaya çıkar demiştim.
6: Doğru. Doğru.
5: Oradan anlayabiliriz sanki. Değil mi?
6: Tabii.
5: Ben Beşiktaş taraftarının mutlu olduğunu düşünüyorum.
6: Yani Beşiktaş'ın ben şimdi transferde Eylül'e yaklaşırken de en az 3 oyuncu daha alacağı kanaatindeyim ya da 4. Bayağı bir değişime gittiler çünkü.
5: Öyle bir görüntü var.
6: Ya yenilmeye alışmış oyuncular vardı mesela değil mi? Yeniliyor. Bir türlü başarılı olur. Neydi? Şimdi sözleşmesi biten ve ayrılan oyuncular. Salih. Kaleci Ersin. Mesela onlar da hiç ısrar etmediler.
5: Hı hı.
6: Sergen Yalçın döneminde zaten Necip'le de yollar ayrılmıştı. Birçok oyuncu böyle gitti. Ya takımı tamamen yenilemek istiyorlar. Şimdi bu sene bir de iyi sonuçlar alma isteği de olacak. Mustafa'nın ya da takıma dönen Semih'in de öyle büyük şanslar bulma ihtimalini düşük görüyorum.
5: Dinleyicimiz demiş ki her yapılan transferden zemin bedeli kesilsin, zeminlere harcansın. İyi futbol iyi zeminde oynanır diyor. Geçen sene de Mbakata'nın sezon başındaki sakatlığını örnek göstermiş. Zemin yüzünden sakatlanmıştı
6: evet,
5: bu oyuncu
6: evet.
5: Diyor. Haklı.
6: Zeminler en önemli hususlardan biri. Beşiktaş'ın zemini bu sene finalde oynandı değil mi?
5: Hı hı.
6: Zemini iyi problem yok. Bayağı bir masraf da yapıldı tekrar.
5: Genel söylüyor dinleyin.
6: Genel anlamda ama Süper Lig'deki bütün zeminlerin bir standardının olması gerekiyor.
5: Evet, belki tek bir firmayla anlaşılabilir. Bütün zeminlere aynı firma bakar.
6: Biz o standart, o kaliteyi de federasyonun göndereceği gözlemcilerin raporlaması lazım. Ya böyle şeyler önemli. Bunları sistemin içine iyice yerleştirmek gerekiyor.
5: Temelden yanlış yapılmış olabilir. İşte bu firma da gelir analizini yapar. Belki komple temeli değiştirir.
6: Evet.
5: Değiştirilmesi şey gerekiyorsa yapılması gerekiyorsa yapılır. Bir başka dinleyicimiz şu anda çok mesaj geldiği için ki çok seviniyoruz mesaj geldikçe. Hatırlayamadım adını, kusura bakmasın. Şunu sormuş, bu da güzel bir konu bence. Diyor ki o kadar iyi futbolcu getiriyoruz ama yayın gelirlerimiz çok düşük. Yayın gelirlerimizin artması gerekmez mi artık demiş. Artması. Yayıncı kuruluşun daha fazla vermesi gerektiğini söylüyor.
6: Artması gerekir. Bu da birden fazla maçları yayınlayacak kuruluşun ihaleye girmesine bağlı. Diye düşünüyorum. Ya bir kuruluş ihaleye girerse artar mı? Artmaz.
5: Rekabet olsun, artsın.
6: Rekabet olursa ancak ve ancak bu artabilir. Tek başına sen girdin ihaleye, arttırır mısın? Yok.
5: Ya şimdi ben geçen seneki şeye de bakmıştım Ercan abi. Yayın kalitesiyle ilgili çok eleştiri vardı. Ben de şartnameye baktım. Mesela 12 kamerayla çekebiliyor yayıncı kuruluş. 13. kameraya koymadan çekebiliyor. Ama günümüzde sanki bu kamera sayısı günümüz futbolunda biraz az kalıyor gibi. Onların da yenilenmesi lazım.
6: Ben ortalamayı söyleyeyim. 18 kamera.
5: İşte şartnamede 12.
6: Ya bir 6 kamera daha eklenmesi gerekiyor. 18 kamera.
5: Minimum.
6: Ya 18 kamera bu işin ideali. Ha diyorlar ki stadyumda yer yok. Yapacakları yerleri. Yani kulüpler de o konuda yayıncıya yardımcı olacaklar. Hem spiker anlatım pozisyonları, hem kamera yerleri, bunları yapması gerekiyor. Kulüplerin de para kazanmak istiyorlarsa bu imkanı sağlamaları lazım. Yani bütün lig takımlarına yayıncı kuruluşun yapacak hali yok kameraman yerlerini, komentaya, spiker pozisyonlarını. Öyle değil mi?
5: Öyle.
6: En iyi şekilde sağlamaları gerekiyor.
5: Şimdi ya bu konu önemli bir konu. Yani kamera yerleri ne olacak? Minimum kamera sayısı ne olacak? Kameraların kalitesi ne olacak? Bunların hepsinin tek tek şartnamede belirtilmesi
6: tabii
5: gerekiyor.
6: Tabii ki kameraların kalitesi dünyada şu anda hangi kameralar kullanılıyorsa o kameraların bizim ligimizde de o standardı olması gerekiyor. Bizim standardımızın Şampiyonlar Ligi olması lazım. Yayın standardımız.
5: Evet.
6: Türkiye'de yayıncılık çok yeni değil, eski zaten.
5: O mesela
6: yayın konusunda tecrübemiz zaten var.
5: Orada bir zaten standart var Ercan abi. Kameraların kalitesi, kameraların işte nereye konacağı konusunu hepsi tek tek yazıyor. Şampiyonlar Ligi kitapçığında. Yayıncı kuruluşa
6: veriliyor.
5: Şampiyonlar
6: Ligi kitapçığına baktığınız zaman.
5: Neyse aynısını Türkiye Ligi için.
6: Aynısını rica edeyim diyeceksin.
5: Evet. Teşekkür ederim, bunu yapacaksın diyeceksin yayıncı kuruluşa. O kamera pozisyonları da çok önemli bir konu. Çünkü ben FIBA'da çalışırken kameraların yerlerine biz karar veriyorduk. Ercan abi. Çünkü her yerden doğru görüntüyü alamıyorsun. Mesela Karşıyaka'nın salonu da kamera yeri eski bir salon. En tepe çatıya koymuşlar resmen. Biz ne yaptık? Dedik ki buradan yayıncılık olmaz. Biz tribünün hizasına çektik. Tribünü kapattık. Dedik ki Karşıyaka'ya kusura bakmayın biz buradan çekeceğiz. Senin böyle 20-30 tane koltuğun iptal. Yapacak bir şey yok.
6: Yok.
5: Çünkü doğru açı o.
6: Evet.
5: Yani bunu da Futbol Federasyonu'nun yapması gerekiyor.
6: Futbol Federasyonu'nun kulüplerle işbirliği yaparak bu kolaylığı yayıncıya sağlaması lazım.
5: Aynen öyle. Aynen öyle. Rashford Galatasaray'da 10 numara oynamaz mı? Çok 10 numara bir oyuncu değil gibi.
6: Rashford'un yeri belli. Nerede oynadığı belli Rashford'un.
5: Sanki çok 10 numara değil gibi. Bana kalırsa Can da çok 10 numara değil. 9.5.
6: Evet Can da öyle.
5: For yani 9'un arkasındaki oyuncu gibi geliyor bana.
6: Türk oyuncu fakat tabii ki bedel biraz yüksek. Bedel 60 yüksek. Milyon euro.
5: Bedel yani bence 60 Can için fazla.
6: Değil mi?
5: Yani 60'ı çok daha üst düzey bir yabancıya verebilirim. Brahim Diaz.
6: Real Madrid.
5: Gibi.
6: Mesela.
5: Örnek. İşte Bruno Fernandes'e veririm o zaman 60'ı. Can'a vereceğimi. Madem net oyuncu gözden kaçırdı, çıkardım. Evet, net oyuncu.
6: Biraz net oyuncu almak lazım.
5: Daha net.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: The Protector liderliği aldı. 6 numaralı Galun 2 boy gerisinde ikincilikte. Daha sonra 3. sırada 3 numaralı Dragon Kingdom ilerliyor. 2 boy kadar geride. 4. sırada 2 numaralı Wolf Safe o takipte. İçte 7 numaralı Percy Jackson, dışında 1 numaralı Görkem Kaptan. 2 boy kadar geride de 4 numaralı El Cacique ilerliyor. Bu şekilde 1600 metre startlerini geride bıraktı Safkanlar. 8 numaralı The Protector 1,5 boy farkla yarışın lideri. 6 numaralı Galoon ikincilikte 4-5 boy kadar geride. 3. sırada 3 numaralı Dragon Kingdom kendine yer buldu. 3 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Wolf Safe, o dışında 1 numaralı Görkem Kaptan. 1 boy geride 7 numaralı Percy Jackson. 2 boy kadar geride de 4 numaralı El Cacique sırasıyla 1200 metre start yeri geride kaldı. 8 numaralı The Protector yarışın başında aldığı liderliğini 1 boy farkla sürdürüyor. En yakın takipçisi 6 numaralı Galoon ikincilikte. Daha sonra 2-3 boy kadar geride 3 numaralı Dragon Kingdom 3. sırada koşarken, dışında 1,5 boy geride 1 numaralı Görkem Kaptan. Daha sonra dış kulvarda 7 numaralı Percy Jackson, içinde 2 numaralı Wolf Safe, 3-4 boy kadar geride de 4 numaralı El Cacique sırasıyla son 800'e girildi. 8 numaralı The Protector koşunun lideri, fark 1 boy. İkincilikte 6 numaralı Galoon var. Daha sonra 1 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Dragon Kingdom, dışında 1 numaralı Görkem Kaptan. 2 boy geride dış kulvarda 4 numaralı 7 numaralı Percy Jackson, 1 boy geride 2 numaralı Wolf Safe ve 4 numaralı El Cacique şeklinde Safkanlar son düzeye çıkıyor uluslararası başkent koşusunda. 8 numaralı The Protector düzeye önde çıktı. Orta kulvardan 1 numaralı Görkem Kaptan'ın, içeriden 3 numaralı Dragon Kingdom'ın, dışarıdan da 7 numaralı Percy Jackson'ın gayretleriyle son 400'e girildi. 8 numaralı The Protector koşunun 4-5 boy farklı lideri, son 200'e yaklaşılırken dışarıdan 7 numaralı Percy Jackson ikinciliğe sokuluyor. 8 numaralı The Protector son 100'e de 8-9 boy farklı önde giriyor. 7 numaralı Percy Jackson ikinci sırada ilerliyor. Uluslararası başkent koşusunu 8 numaralı The Protector kazanıyor. 7 numaralı Percy Jackson ikinci, 1 numaralı Görkem Kaptan üçüncü, 2 numaralı Wolf Safe o dördüncü, 3 numaralı Dragon Kingdom'da koşudan 5. olarak ayrıldı. Açık grup 3 uluslararası başkent koşusunu 8 numaralı The Protector Nevzat Avcı ile kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
9: Reklam.
10: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
8: Radyo Spor. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, sizlerden de mesajlar geliyor. Dünya Kupası ile ilgili mesajlar da var. Onu konuşacağız programımızın son bölümünde. 16+7 yabancısı var Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın 14+2, Galatasaray'ın 9+2 yabancısı var. Sanki ortada sorun varmış gibi Galatasaray konuşuluyor demiştim.
10: Biz konuşmuyoruz, Galatasaray değerlendiriyor bunu.
9: Evet.
10: Teknik direktör Okan Buruk söyledi, bir oyuncu alabiliyoruz diye.
9: Evet, az önce açıklamaları vardı.
10: Canlı yayında.
9: Hatta Icardi konusunda şunu söyledi. İşte Lemina bir iki güne imzalayacak dedi. Icardi konusunun uzaması da bizim için pek iyi işaret değil dedi.
10: Evet.
9: Yani bu konuyu...
10: Daha Lemina'nın da imzalamadığını belirtti bu arada.
9: Evet, evet. Hatta net olarak sözlerini ben tekrarlayayım, yanlış anlaşılmasın. Icardi'ye yaptığımız teklif burada devam etmesini istediğimiz anlamını taşıyor. Süre geçtikçe bizim için daha zor bir süreç oluyor.
10: Evet.
9: Yani sürenin geçmesi Galatasaray için... İyi değil.
10: Icardi'de hep aynı strateji var. Sezon sonu, sezon başı o ağır idmanlardan kurtarmak.
9: Antrenmanlar da başladı. Yavaş yavaş durumun netleşmesi gerekiyor dedi.
10: Değil mi?
9: Evet.
10: O ağır antrenmanları bir şekilde kurtarıyor.
9: Aynen.
10: Ama sezon içinde de bazı maçlarda yürüyor bu yüzden.
9: O yüzden biz yani Galatasaray'ı eleştirmedik. Bir şey demedik Galatasaray'a. Sadece evet. Olanı söyledik. Şu anda yapılabilecek transfer sayısı bir şu an için tabii. Yani diğer o takımların isterse 40 yabancısı olsun, o onların problemi olur. Galatasaray'ın problemi olmaz.
10: Onlar demek ki bir şekilde biz bunu halledeceğiz diye yapıyorlar bu transferleri.
9: Ya tabii tabii. Başka haberlere de geçeyim Ercan abi. Birkaç haber var. Mesela Fenerbahçe'de... Kante ile Fenerbahçe'nin maaş indirimi konusunda görüştüğü ve mümkünse kendisine takım bulmasını istediği yönünde haberler var. Ancak Kante'nin yüksek maaşı dolayısıyla herhangi bir teklif almadığı da yine bugün haberler arasında, akşamdaki haber mesela.
10: Tabii ya, Kante'nin
9: 15 milyon euro maaş.
10: 15 milyon euro. Kante 25 yaşında olsa bu teklifi alırdı da değil.
9: Şu anda bu parayı Kante'ye verebilecek bir yeniden Arabistan olabilir. Onlar da ilk yıllardaki gibi para vermiyorlar artık. Onlar da kıstılar musluğu.
10: Muazzam bir teklif gelmiyor tabii. Ben görmüyorum hiç haberlerde. Şu kadar para verdiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar diye.
9: Evet, yani Kante'yi bu maaşla bir takımın alması kolay görünmüyor. 35 yaşına geldi zira. N'Golo evet. Kante.
10: Ya 15 milyon euro tekrar bir yatırım başka bir takımdan yapmak zor.
9: Hani dersin ki hadi bir sene daha oynar da o topa girer misin, 15 verir misin? Zaten Avrupa'da bu maaşlar yok.
10: Yok evet.
9: Avrupa'da bu maaşlar yok. Bunu söyleyelim.
10: Türkiye transfer piyasası böyle.
9: Türkiye'de bu maaşlar var. Avrupa'da en büyük oyuncular işte 9-10 hadi 12
10: evet.
9: civarında alıyorlar. En büyük oyuncular. Şimdi Salah haberi çıkmıştı Beşiktaş için.

0: Zaten Sayın Başkan Serdar Ladalı bunu
1: Net olarak
0: yalanladı.
1: böyle bir şey yok dedi.
0: Evet, yalanladı. Şimdi Trabzonspor'la ilgili bir haber var. Envaivu Trabzonspor'un yeni transferiydi.
1: Geçen sene.
0: Evet, geçen sene. Şimdi haber şöyle. Fulham Envaivu ile anlaşmış ama Trabzonspor 30 milyon euro istiyormuş Nijeryalı savunmacı için. Şimdi iki kulüp bu konuda bir anlaşma zemini arıyormuş.
1: Evet, Van Drongelen ismi herhalde bu yüzden ön plana çıktı.
0: Galiba.
1: Trabzonspor'un stoperi.
0: Çünkü 5.5'a almıştı Trabzonspor. Genç oyuncu. Zaten Premier Lig ekiplerinin bu genç oyunculara ilgisi olduğunu biliyoruz. Genç oyunculara yatırım yapmayı seviyorlar. Foot Mercato'da çıktı bu haber. Çok yani sağlam bir kaynak diyemeyeceğim. Foot Mercato evet. için. Çok sağlam bir kaynak diyemeyeceğim ama orada çıktı. Envaivu ile Fulham anlaşmış. Hatta 2030 yılına kadar söz kesilmiş. Ancak Trabzonspor'un 30 milyon euro isteği varmış bu transferde. Kulüpler şu anda görüşüyorlarmış. Yani olma ihtimaline karşılık dediğin gibi Van Drongelen hamlesi de sanki Trabzonspor'un cebinde bekliyor gibi.
1: Öyle gözüküyor. Hafta sonuna kadar da Van Drongelen konusunun netleşmesi bekleniyor.
0: Herhalde buna bağlı.
1: Buna bağlı.
0: Yani 30 olmaz geldi. 27 olur.
1: 26 olur.
0: 26 olur bir şekilde. Çünkü 5.5'a aldığı bir oyuncuyu 25'e bile satsa Trabzonspor.
1: Büyük kar.
0: 20 milyon.
1: Bir yılda.
0: Evet, iyi bir kar elde etmiş. Olacak. João Félix ismi bugün yazıldı ama bana çok mantıklı gelmedi Ercan abi. Félix.
1: Uçuk bir transfer parasıyla oynuyor Suudi Arabistan'da.
0: Evet, yani Félix... Ve sözleşmesi var. Çok da iyi bir sezon geçirdi. Çok maçını anlattım. Muazzam oynuyor. Hala çok formda. 26 yaşında ama o paraları bırakıp gelmez.
1: Ya şimdi dün Chelsea'li Oscar'ı hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Onunla bir röportaj yapılmış.
0: Hı-hı.
1: Çin'den diyor öyle bir teklif aldım ki diyor zamanında.
0: Hı-hı.
1: İşte eşimle konuştum diyor. Şöyle demiş. 2 yıl oynarız. Sonra Avrupa'ya döneriz. Fakat evet. diyor... Öyle bir transfer parası aldım ki diyor. Şu anda 150 milyon sterlini varmış. Muazzam bir rekor.
0: Hı hı.
1: Ve orada diyor maç primleri o kadar yüksekti ki diyor. Transferden aldığım paralara hiç dokunmadan primlerle diyor 8 yıl diyor orada yaşadık diyor.
0: Sadece primlerle.
1: Hı hı. Sadece diyor maç primleriyle.
0: Ve de bizim gibi yaşamıyor onlar. Bayağı lüks yaşamışlar.
1: Evet evet bayağı hı hı. yaşadık diyor. Ve 8 yıl bu yüzden kaldım diyor. 150 milyon sterlin ne demek? Muazzam bir para Avrupa içinde.
0: Yeter.
1: 7 sülalesine yeter. Şimdi Arabistan'da da bu parayı kazanan çok oyuncu var. Ya oyuncuyu hadi gel Türkiye'ye dediğin anda ya oyuncu işte 35-36 yaşında olacak. Aynı paraya yakın para alacak. Ya da hiç memnun kalmayacak.
0: Şimdi Felix'in orada mutlu olduğunu da ben düşünüyorum. Çünkü yani saha içinde anlıyorsun Ercan abi oyuncunu.
1: Sen anlattın da. Evet. Bu yüzden bu Oscar örneğini onun için verdim. Ya muazzam bir gelirim varsa onun kesilmesini istemez.
0: Bir yıllık kontratı kalmış El Nassr'la ama 17,5 milyon euro net alıyor.
1: Ya o bir yıl içinde 17,5 milyon euroya devam eder.
0: Eder. İyi para. Temiz, kılçıksız.
1: Tertemiz, evet.
0: Güzel para. Bodrum'da bir içlere bile girebilir o parayla.
1: Değil mi?
0: Lahmacun yanına oh iyi yer. İyi para bunlar. Şimdi Londra'dan bir dinleyicimiz yazmış. Bir futbol antrenörüymüş, bizi keyifle dinliyormuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu kadar para ödeyip futbolculara, yabancı oyunculara, altyapıdan oyuncu çıkartamıyorsak mış gibi yapacağımıza hiç yapmayalım, kapatalım altyapıları.
1: Evet, diyor. Net karar esasında. Altyapıdan çıkardığın oyuncular da bayağı uğraştı mesela. Kim uğraştı? Diyelim ki Beşiktaş uğraştı.
0: Uğraştı.
1: Semi, Mustafa, şimdi işte Ersin yine altyapıdan gelmişti. Bu oyuncular bir yerde kaldı, geliştiremedin.
0: Hı hı.
1: O zaman dinleyicimizin dediğine gidiyoruz. Yani he,

0: Hem yatırımcı hem yarışmacı takım olmak muazzam bir şey. Fakat bunu dünyada, Okan Buruk da söyledi bunu, başaran takım sayısı çok az. İşte bu Barcelona'da var. Ajax'ta var. Hem yarışmacı hem yetiştirici.
1: Bugün Okan Buruk'a sordu Serhan.
0: Evet.
1: Altyapıdan oyuncular konusunu. Biz yetiştirici bir kulüp değiliz dedi Okan Buruk mesela.
0: Yetiştiremiyorsun. Olmuyor. Çünkü ne yapıyor taraftar? Ya onu mu seyredeceğim? Hani biz Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacaktık diyor.
1: Ya olmak isteriz ama biz değiliz o kulüp diyor. Biz mesela bir Bayern değiliz, biz bir işte Barcelona değiliz dedi.
0: Değil olamıyorsun. Çünkü orada
1: Farklı yapılar dedi.
0: o takımlar var olduğundan beri o sistem var. Var. Ya da Bilbao gibi yapacaksın. Hiç yabancı almayacaksın. Kendi oyuncularını getireceksin. Yetiştireceksin. Altyapıdan çıkan oyuncularla ligde devam edeceksin ama orta sıralarda arasında da Avrupa kupalarında başarılı olmaya çalışacaksın. Ama bu Bilbao'ya ait bir tarz. Onun dışında başka takımlarda İngiltere'de kim var hem yetiştiriyor hem yarıştırıyor? Çok az değil mi?
1: Yok. İşte Bilbao'da o da yavaş yavaş sanki kırılıyor. Birer ikişer oyuncuyla kırılmışlığı var
0: Var. Zaman
1: Bilbao'nun da.
0: zaman oluyor.
1: Evet,
0: Bunu kabul edelim.
1: Bilbao'nun da o aşırı milliyetçilikten gelen
0: Ya o
1: bir
0: geleneği
1: kültürü
0: o.
1: var, geleneği var, evet. Bunu devam ettirmeye çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Icardi ikon olmuş bir futbolcu. Taraftarın yarısı kalsın, yarısı gitsin diyor.
0: Ama
1: Milyonlarca
0: kulübün bir karar
1: çocuk
0: vermesi lazım.
1: Icardi aşığı demiş
0: Doğru
1: dinleyicimiz.
0: ama kulübün de bir karar vermesi lazım. Şampiyonlar Ligi'nin şakaya gelir tarafı yok.
1: Ve de kontenjandan yiyor.
0: Evet.
1: Bir de paradan yiyor tabii. Para da
0: Evet
1: yiyor.
0: tabii.
1: Icardi için. Yoksa dinleyicimize katılıyorum. Evet, gerçekten Icardi aşığı, milyonlarca çocuk var dediği gibi. O yüzden Okan Hoca da kestirip atamıyor. Yönetim de kestirip atamıyor diyor
0: Doğru. Ama bir
1: dinleyicimiz.
0: karar iyi ya da kötü, kararsızlıktan daha iyi değil midir bir karar vermek? Kararsız kalmaktansa.
1: Yani şimdi kendisi de söylediği için biz de söyleyebiliriz. Yani bize de zarar veriyor diyor Okan Buruk bu sürecin uzaması.
0: Evet.
1: Çünkü adım atamıyorsun. Kaldı mı kalamadı mı? Yani çünkü kalırsa tamamen Gence'ye yönelmek zorundasın. Icardi kaldığı anda 10 yabancın tamam zaten.
0: Tamam bitti geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun. O yüzden adım da atamıyor Galatasaray. Herhalde birkaç gün daha beklenecek. Ama
0: Öyle
1: antrenman da
0: gözüküyor.
1: yapamıyor olması sıkıntı. Onu da söyledi. Biz
0: Evet
1: diyor antrenman
0: nerede ne
1: yapıyoruz diyor.
0: yapıyor ne ediyor? Bayağı Galatasaray günde neredeyse iki antrenman yapıyor.
1: Tabii şu
0: Günler
1: anda
0: geçiyor.
1: yüklemeler başladı.
0: Günler geçiyor.
1: İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Şimdi Beşiktaş'ın Endidi, Çerni, Raşitsa ve Udokai gibi isimleri var. Bu isimlerin yerine net isim gelmedikçe Trossard transferi anlamsız kalır
0: O
1: kanaatindeyim
0: gelecek
1: demiş.
0: ama görüntü o.
1: Şimdi bu oyuncuların bazılarını elden çıkarması gerekir Beşiktaş'ın.
0: O bütün hesaplamalar ona göre yapıldı.
1: İşte zor bir süreç tabii. Zaman alan süreçler
0: Evet.
1: bunlar. Kolay değil.
0: Buna rağmen yaptılar. Ve uğraşıyorlar.
1: Bir dinleyicimiz de havalimanına gidiyormuş karşılamaya. Yoğun trafik var diyor.
0: Normal.
1: Trossard'ı karşılamaya İstanbul Atatürk Havalimanı'na
0: Daha
1: gidiyormuş.
0: birkaç gün önce Dünya Kupası'nda forma giyen bir oyuncu geliyor İstanbul'a.
1: Evet, o zaman iyi yolculuklar dileyelim
0: İyi
1: kendisine.
0: yolculuklar.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Bankam Tombank kartıma bin.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Radyo Spor.
10: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, dinleyicimiz sormuş ne zaman Trabzonspor İstanbul'a gelecek diye. 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Az önce televizyon kanalları yayın yapıyorlardı, işte uçağı gösteriyorlardı. Düsseldorf üzerindeydi galiba.
3: Evet, Düsseldorf'a yakında.
2: Evet, uçak o yüzden 19.30'dan daha geç bir saatte inmesini beklemiyoruz. Evet. 19.30'da evet. Olur İstanbul'da diye düşünüyoruz. Planlama bu şekilde yapıldı zaten. Kaliteli Süper Ligimiz olacak mı? Hakemleri konuşacak mıyız? Demiş dinleyicimiz.
3: İnşallah konuşmayız hakemleri.
2: Yani hakemler muazzam yönetse bile konuşulur zaten. O
3: mutlaka
2: o,
3: bir
2: o
3: şey
2: gelenek, gelenek. Gelenek yani. O bizim.
3: O hemen bir anda kurtulamayız ondan. Yıllardır konuşuyoruz.
2: Futbol geleneğimiz. Biz seviyoruz her şeyi dış güçlere bağlamayı.
3: Evet.
2: Galatasaray'ın transfer yapması o kadar gerekli değil demiş İzmir'den Naz Hanım. 4 yıldır şampiyon olan oturmuş bir kadro var demiş.
3: Ligin ikinci yarısındaki performans biraz endişelendiriyor Galatasaray taraftarlarının çoğunu.
2: Yıpratıyor Şampiyonlar Ligi. Bir de işte 12 maç bayağı yıprattı. Sonlara doğru pil bitti sanki.
3: Pil de bitti, sakatlıklar da oldu. Adele.
2: Adele. İşte Saint-Gilloise maçı bir anda 8-9 kişi gitti. Orada da problem yaşandı. Kadro derinliği oluşturmak zorunda Galatasaray. Çünkü bu işin işte sakatlığı var, hastalığı var, cezası var.
3: Var.
2: Bunların dile getirilmesi gerekiyor ve planlanması gerekiyor. İzmir'den Güner Bey yazmış.

0: Como'ya gitmeli mi Davinson Sanchez demiş.
1: Bilemem. O Galatasaray kulübüyle Como arasında Sanchez kararı. De düşünüyor.
0: Evet.
1: Yani Sanchez Galatasaray'da kalırsa da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Como'ya giderse de oynayacak. Artık kendi kararı.
0: Kendi kararı. Galatasaray'la Como hani herhalde anladığım kadarıyla Como'yla bir şekilde Davinson anlaşma zemini bulabilir deniyor fiyatta, maaş konusunda. Bonservis konusunda da Como ile Galatasaray'ın anlaşması gerekecek. Ama Okan Buruk bugün sıcağı sıcağına işte 2 saat önceki röportajında ayrılmasını istemiyoruz dedi. Çünkü biz de Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Şampiyonluğa oynuyoruz. İyi bir takımız, iyi bir atmosferimiz var. Yani neden ayrılsın Davinson şeklinde bir açıklamada bulundu.
1: Alışmış, arkadaşları ve çevresiyle uyum içinde olan bir oyuncu niye gitsin? Bir de kayıp evet. olur.
0: İşte belki hani bazen insanlar tebdili mekanda ferahlık vardır diyor.
1: Ha, oyuncu öyle düşünüyorsa bir şey diye. Yani
0: oyuncu der ki ya bir gideyim. Bir de
1: ben havamı değiştirmek istiyorum.
0: Ha, Serie A, Como Gölü kenarında bir ev alırım.
1: Havamı değiştirmek istiyorum. Ha, evet.
0: Göl manzaralı bir yerde otururum.
1: İtalya'ya yerleşeceğim, öyle bir kararım var.
0: Ha, orada hayatıma devam ederim. Belki hayallerinden zaman, biri Serie A'da oynamaktır.
1: Ya da Como'ya yerleşmektir İtalya'da.
0: Örnek tabii. Ya, olabilir Davinson'un kendi kararı bundan sonraki süreç. Yani o bizim verebileceğimiz bir tabii. karar değil yani.
1: Oyuncu yani gitmek istedikten sonra yapacak hiçbir şey kalmıyor.
0: Ya şimdi tabii çok yani Davinson'un da değerlendireceği çok konu var işte çocuğu var, okulu burada işte devam ediyor büyük ihtimalle. Var mı bilmiyorum, varsa da.
1: Evet.
0: Onları değerlendirecektir. İşte ailesinin burada kirahatı bozulur mu bozulmaz mı bunları değerlendirecektir.
1: Ona göre de bir
0: ona
1: karar
0: göre
1: verecektir.
0: Bir karar verecektir. Belki çok daha iyi imkanlar sunulur kendisine Como'da. Aa der ki o zaman ben Como'ya gideyim. Bir de burada deneyeyim şansımı diyebilir. Tamamen kendisine bağlı bir karar bundan sonra. Alacağı karar. Yeni sezonda yeni hakemler olacak mı? Hakem kadrosu açıklanmadı henüz.
1: Bekliyoruz.
0: Evet, hakem kadrosunu bekliyoruz. Bizden başka havalimanında futbolcu karşılayan var mı?
1: İtalya'da var, İspanya'da var, var.
0: Var.
1: Portekiz'de var, İngiltere'de bazı takımlarım var. Var.
0: Belki bizde sayı fazla oluyor taraftar sayısı.
1: Yeri geldiğinde bunun ben İtalya'da da yüksek olduğunu gördüm.
0: Oyuncuya göre.
1: Oyunlar Roma'da, Napoli'de evet, havalarında karşılanıyor.
0: Oyuncusuna göre evet. bir yaklaşım olabiliyor. Tabii ki. Şimdi bugün yine haberlere baktığımızda Felix'in olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledik Ercan abi. Beşiktaş'ın da hazırlık maçı var. Spartak Tırnava'yla.
1: Evet.
0: Beşiktaşlı oyuncular da bu akşam 18.30'da Spartak Tırnava'yla karşı karşıya gelecek. Nereden izleyebilirsiniz? Esport Plus'tan izleyebilirsiniz.
1: Onu da hatırlatalım.
0: Bunun da hatırlatmasını yapalım. Türkiye saatiyle 18.30'da Beşiktaş'ın hazırlık maçını, Spartak Tırnava ile oynayacağı hazırlık maçını Esport Plus'tan izleyebilirsiniz. İlk hazırlık maçı berabere bitmiş Ercan abi. Malzenitse ile karşı karşıya gelmiş. Birbirlik eşitlikle tamamlanmış. Oh atmış golü. Günün ilk
1: günde
0: hazırlık
1: iki tane hazırlık maçı yapıyorlar çoğu zaman.
0: Evet. Bugünün evet. ilk hazırlık maçı 1-1 bitmiş. Gol Oh'tan gelmiş.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Girildi. 2 numaralı Tuncer bir kez daha Akdağ Fırtınası'ndan lider alıp öne geçti. 1 numaralı Akdağ Fırtınası ikincilikte hemen içte 3 numaralı Nacarlı takipte. 1,5 boy geride 5 numaralı Bordo Mavi. Daha sonra içte 8 numaralı Şirin Mişir'in dışında da 4 numaralı Abbas Bey sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. 2 numaralı Tuncer virajı da önde döndü. Orta kulvardan 1 numaralı Akdağ Fırtınası'nın onun hemen içinden 3 numaralı Nacarlı'nın dışarıdan 5 numaralı Bordo Mavi ve 8 numaralı Şirin'in gayretleri var. Son 400 geçildikten sonra 3 numaralı Nacarlı liderliği 2 numaralı Tuncer'den aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Nacarlı son 200'e yaklaşılırken koşunun lideri dışarıdan 7 numaralı Koca Efe geliyor. Son 200 geçildikten sonra 7

0: numaralı Koca Efe içindeki 3 numaralı Nacarlı'yı yakaladı. Bir boy fark yaptı. İkincilikte kaldı 3 numaralı Nacarlı. 7 numaralı Koca Efe son metrelerde de önde. 7 numaralı Koca Efe koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Nacarlı ikinci. 2 numaralı Tuncer üçüncü. 9 numaralı Yener Sultan dördüncü. 5 numaralı Bordo Mavi de koşudan 5. olarak ayrıldı. Ankara'da günün 7. koşusunu 7 numaralı Koca Efe Müslüm Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
4: İnternet TürkNet.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Son Dünya Kupası finalisti Fransa, Euro 2024 şampiyonu İspanya ile saat 22'de Dallas Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Fas maçında ayağında ağrı hisseden ve 77. dakikada oyundan çıkan Kylian Mbappe'nin durumu belli oldu. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin herhangi bir sorunu olmadığını ve maça %100 hazır olduğunu dile getirdi. İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, Fransa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Yamal, "Herkes en iyi seviyemde olmadığımı söylüyor. O halde yarın benden hiçbir şey beklemiyorsunuz demektir. Yarının özel bir gün olacağını şimdiden biliyorum. Korku mu? Biz Avrupa şampiyonuyuz. Kimseden korkmuyoruz," dedi. Dünya Kupası'nın diğer yarı finali İngiltere-Arjantin maçını yönetecek hakem de belli oldu. FIFA'nın yaptığı duyuruya göre karşılaşmada Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'ndan İsmail Elfat düdük çalacak. Dünya Kupası'na son 32 turundaki Portekiz mağlubiyetiyle veda eden Hırvatistan, Zlatko Dalic'in yerini tanıdık bir isimle doldurdu. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre takımın başına Slaven Bilic getirildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ercan abi, bugün Dünya Kupası'nda final tadında harika bir maç bizleri bekliyor. Erken
2: doğru.
1: Final. Fransa-İspanya. Ne söyleyeceksin? Heyecan için son 5 saat.
2: Şimdi gerçekten çok zor bir maç iki takım açısından. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim bir kere. Dediğin doğru. Erken finalde sahaya çıkıyorlar. Fransa mı, İspanya mı? İki takımın da birbirinden iyi tarafları var. İspanya'nın sabırlı hücumu, Fransa'nın daha teknik kapasitesi yüksek oyuncuları. Yani şu var: Dembele, Olise, Doué, Mbappe. Şimdi bu dörtlüyü durdurmak kolay değil. Hı hı. Fransa'da. İspanya'ya bakalım. İspanya'da Olmo şu ana kadar istenileni veremedi ama çok klas bir oyuncu. Baena soldan elinden geleni yapıyor. O da kaliteli bir oyuncu. Yamal İspanya'nın en büyük kozu. Fakat savunmanın hemen önünde oynayan Ruiz ve Rodri. Onlar da defansif anlamda üst seviyedeler. Hı hı. Yani öyle İspanya kolay kolay pozisyon da vermiyor biliyorsun.
1: Evet.
2: İlk golünü son maçta yedi.
1: Evet.
2: Oyarzabal da oyunun içinde kendini unutturup gol yollarında etkili olabildiğini her zaman gösteriyor. Bu maçı garanti şu takım kazanır diyorsan, ben Dembele, Olise, Doué ve Mbappe'den oluşan çok tehlikeli kadronun forvet anlamında yarım adım önde olduğunu söyleyebilirim.
1: Ben açıkçası Fransa'yı önde görüyorum.
2: Evet.
1: Çünkü bayağı formda görüyorum yani Fransa'yı. Evet, İspanya gol yemiyor, iyi bir takım. Top hakimiyeti çok yüksek ama iki takımın maçlarını da ben izledim. Kefeye koyduğumda yani Fransa'nın ağır bastığını söyleyebilirim benim gözümde.
2: Ben tabii Fransa'yı bu akşamki biraz bu maçta hı-hı, İspanya'ya karşı oynamak şöyle zor olabilir. Bunu da kabul ederim. İspanya sonra Avrupa şampiyonu.
1: Evet. Fransa'da son Dünya Kupası finaliste.
2: Evet.
1: Ama aradan 4 yıl geçti.
2: Aradan 4 yıl geçti. Son Avrupa şampiyonu Fransa değil, İspanya. İki takım 1984'te karşı karşıya geldi. Avrupa Futbol Şampiyonası final maçında. Ev sahibi Fransa'ydı. İspanya'yı mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. İki takımın rekabetleri farklı ve aralarında oynadığı maçlar her zaman zevkli, kaliteli geçiyor. Bu yüzden ben de merakla bekliyorum Fransa-İspanya maçının sonucunu.
1: Şimdi İspanya dediğin gibi tek gol yedi. O maçta Belçika maçıydı. Bir önceki maç.
2: Evet.
1: Çeyrek finaldeki mücadele çok da kolay olmadı İspanya için. O maçı kazanmak çok zorlandılar İspanya. Fransa'da Fas'ı 2-0 mağlup etti. Benim beklentime göre benim beklentimden daha rahat kazandı Fransa. Ben Fas'ın biraz daha özellikle geçişlerde etkili olabileceğini düşünüyordum ama buna da hiç izin vermedi Fransızlar.
2: Ve bir anda 6 dakikada maçı bitirdiler.
1: Evet, yani çok ağır bastı. Oyunun kontrolü hep Fransa'daydı. Daha 3. dakikada çok net bir pozisyon, kafa vuruşu pozisyonu yakalamışlardı.
2: Evet.
1: Buraya kadar işte nasıl geldi? Paraguay maçı 1-0. Orada da yine hakimlerdi. İsveç 3-0. Yani ben biraz daha oynanan maçlara baktığımda ağır bastığını söyleyebilirim Fransa'nın ama tabii ki bu bir yarı final mücadelesi. Her şey olabilir. Bu arada Barton yönetecek, El Salvador'lu hakem.
2: Bizim Paraguay maçını yöneten hakem.
1: Evet, çok takdir toplamıştı yönetimiyle. Yarı final, Dünya Kupası yarı final maçına.
2: Bence hak etti.
1: Kesinlikle hak etti. Hatta bazıları final olur mu diyordu onun için ama yarı final de güzel Dünya Kupası'nda. Hele hele böyle bir yarı final. Fransa-İspanya.
2: Final gibi yarı final değil mi?
1: Final gibi yarı final.
2: Yarınki maç da öyle. Yarın da onu konuşuruz. İngiltere-Arjantin.
1: Evet.
2: Yarınki maç da tam bir final havasında olacak.
1: Şimdi Tanrı'nın elinden sonra bir Tanrı'nın kablosu.
2: Onu da Harry Kane söyledi.
1: Devreye girdi Ercan abi. Evet.
2: Harry Kane söyledi. Ya bize 1986'da Arjantin Maradona gol attığında Tanrı'nın eli dendi. O zaman o top kabloya değdiyse de o zaman o da Tanrı'nın kablosu dedi.
1: Yani net bir kanıt yok. Ya ben göremiyorum çekimlerden. Bilmiyorum VAR'da daha net ayrıntı var mı?
2: Yok. Olsa bile çip niye çalışmıyor? O zaman çip yalan mı? Öyle değil mi? Ya bu VAR'dan gözükmüyor mu?
1: Çünkü
2: bir sürü şey var. Akla gelen soru var.
1: Oynanırken de hani top İngiliz oyuncunun önüne düştüğünde de hani el kol kalkmadı Norveçlilerden.
2: Hiçbir şey olmadı.
1: Golden sonra el kol kalkmaya başladı. Top değdi diye. Bir kanıt yok. Çipte de bir görüntü.
2: Hayır, topun sensör... iyice yavaşlaması lazım değil mi?
1: Evet. Yani sensörde de bir kımıldama görünmüyor.
2: En ufak şeyde sensör devreye giriyor çünkü.
1: Evet, herkes orada bir kabloya değme o var diyor ama net bir kanıt, net bir görüntü yok. Yani görenler var mı bilmiyorum. Ben göremedim.
2: Ben de göremedim.
1: Ben yani sayısız hesaba baktım, görüntüye baktım. Hala da sosyal medyada farklı farklı görüntüler önüme düşüyor ama net bir görüntü yok. Yani VAR'ın devreye girmemesi doğal bana kalırsa. Ama net bir çarpma olsaydı eğer VAR'ın devreye girmesi gerekirmiş. Kuralı da öğrendik.
2: Onu
1: dış
2: biliyoruz.
1: Etken olarak. Evet. Dış etken topa müdahale ettiği için VAR'ın orada devreye girmesi gerekiyormuş. Sevgili Vedat Aram'ı var.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fransa-İspanya maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin kardeşi
2: Bilyoner. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Imar Sancaktepe'de. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın gece 10'daki İngiltere-Arjantin maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin kardeşi
5: Bilyoner. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Satılmış Bey diyor ki İspanya rahat kazanır, finalde de şampiyon olur diyor. Şimdi baktığımızda ben Fransa'yı bayağı bir odaklanmış da görüyorum Ercan abi. Özellikle Paraguay maçı, ki Paraguay oyunu çirkinleştirmek için her şeyi yaptı. Oyuncu, yani rakip oyuncuların, doğru, Fransızların sinirleriyle oynamaya çalıştı. Ama Fransızlar 30'a da düşmediler. Ben bayağı odaklanmış bir Fransa görüyorum dünya şampiyonluğu için. Belki de Fransa-Arjantin finali tekrarlanacak. 4 yıl önceki final belki de tekrarlanacak. Tarihte ikinci kez olacak belki de böyle bir durum. Ama kadro olarak da, oyun olarak da Fransa'nın İspanya'dan geri kalır bir noktası olduğunu düşünmüyorum.
9: Ben de.
8: Hatta artıları var bana kalırsa. Sen de söyledin, Mbappe gibi, Dembele gibi oyuncular belki de fark yaratacak Fransa.
9: Mbappe bu tarz zor maçların kolay gole giden oyuncusu. Stres olarak hiç etkilenmiyor. Mbappe'ye baktığın zaman işte son final maçında bile hat-trick yaptı, hatırlıyorsun, 4 yıl önce. Real Madrid'e baktığında La Liga'nın gol kralı. Bu tarz maçların usta ismi. Yamal da dünyada şu anda sayılı yeteneklerden biri. Bu ikilinin karşı karşıya geldiği maçta herhalde büyük keyif alacağız. Öyle düşünüyorum.
8: Evet, saat 22'de bu mücadele, futbol severlerin kaçırmamasını öneriyoruz. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Son maçlara baktığımızda Fransa İsveç 3-0, Paraguay 1-0, Fas'ı 2-0 mağlup etti. Grup maçlarının da tamamını kazanmıştı. Fransa son derece formda bir şekilde geliyor diyebiliriz.
9: Bence de. Yani, ya gayet başarılı bence. Fransa takımı.
8: Evet, son 3 maçta gol yemediler. Senegal'den bir gol yediler mesela. Norveç'ten bir gol yediler.

0: geldiler.
1: Evet.
0: 2 gol yiyerek geldiler buraya. Fransa 2 gol yedi. İspanya 1 gol yedi. Ama Fransa daha çok gol attı. Mesela Norveç gibi bir takımı 4-1 yenmek kolay iş değil bence.
2: Bence de değil. Yani Fransa bir de perişan etti.
0: Evet. Bir numaralı favorim benim de bu Dünya Kupası için Fransa diyebilirim. Ama İspanya mutlaka onlar da kazanmak için
2: az önce olacak. De vurguladığımız gibi Mehmet İspanya'da değil. Son Avrupa şampiyonu.
0: Evet. Ya Fransa biraz daha önde gibi görünüyor ama hiç belli olmaz. Bir de kestirilemeyen tabii hani ne derler ona öngörülemeyen kayıplar da olabiliyor bazen. Çok erken bir kart, erken bir gol, bir hata, bir ayak kayması.
2: Ya 6. dakikada İspanya 1-0 öne geçti.
0: Mesela.
2: 32'de 2-0 yaptı. Nasıl döndüreceğim maçı?
0: İşte ondan sonra sıkıntı öyle başlayabilir. İşte futbolun bunları da var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım.
2: Takımların bazen istemesen de kötü performansla başladıkları çok maç olabiliyor. İstemesen de. Hı hı. O bugünlerde ya Fransa bugün öyle başlayabilir. İspanya olabilir, çok iyi başlayabilir. Olabilir. Ya da tam tersi olur.
0: Hı hı.
2: Fransa bir bakmışsın 2-0 önde. Tamam. Öyle bir maç bu.
0: Evet ya bu maç kestirmesi zor bir maç. O yüzden keyifli. O yüzden bekliyoruz zaten. Belki de dakikaları sayıyoruz. Son 5 saat dedik saat 17'deyken.
2: Evet.
0: Dakikalar azalıyor. Bakalım. Yarın da dediğin gibi İngiltere-Arjantin bambaşka bir hikayesi var o mücadelenin de işte Falkland Adaları'ndan başlayabiliriz.
2: Savaştan itibaren.
0: Tanrı'nın eline kadar gelebiliriz.
2: 86 sonrası o maçın gerçekten bambaşka bir hikayesi var. O da İngiltere-Arjantin final oynasaydı şaşırır mıydın?
0: Yok.
2: Hayır şaşırmazdım. İki takım da şu anda FIFA sıralamasındaki 4 takım yarı final oynuyor. Hı-hı. Öyle bakalım.
0: Evet, FIFA buna göre bir ayarlama yapmış zaten. Yani ilk 4 takımı farklı çeyreklere koyarak evet. Birbirleriyle oynamamalarını sağlamış.
2: Ve şu o takımlarda
0: hepsi de yarı finale geldi. Bu da güzel bir uygulama. Bence Arjantin'in yolu dediğimiz gibi kolay bir yol. İlk 15'te bulunan takımlardan hiçbiriyle oynamadan geldiler mesela.
2: Zorlandıkları yalnız tabii Mısır maçı.
0: Tabii zorlandılar.
2: Elenebilirdi Arjantin Mısır'a.
0: Elenebilirdi. Burada sürpriz bir Mısır görebilirdik. Şimdi tabii her yayınımızı aynı dinleyicilerimiz dinlemiyor. Şunu da söyleyelim. Biz eğer grubumuzda ikinci olabilseydik Arjantin'in çeyreğinde olacaktık. Yani bizim yolumuz da kolay olacaktı. Belki de biz Arjantin'i yenip eleyip bugün İngiltere ile yarı final konuşuyor olabilirdik. O çeyrekte olacaktık.
2: Maalesef
0: yani.
2: Olmadı.
0: O çeyreğe düşebilirdik ikinci olarak çıksaydık. Ama olmadı dediğin gibi Ercan abi. Keşke olsaydı.
2: Maalesef.
0: Bizim de yolumuz güzeldi.
2: Ya bir kere herhalde şunu öğrendik değil mi? Adım adım gidiyorsun. Önce hedefin gruptan çıkmak oluyor. Kaybetmemen gerekiyor.
0: Hı hı.
2: Bunları sağlaman lazım. Bunu bir kez daha öğrendik. Ya Dünya Kupası öyle ben bu gruptan çıkarım. Bu rakipler bizden daha kötü denilecek hiçbir rakip yok. Onu söyleyeyim.
0: Dinleyicimiz
2: Dünya Kupası öyle bir kupa değil.
0: Evet. Dinleyicimiz demiş ki eğer lig olsaydı Dünya Kupası Fransa kesin kazanırdı ama eleme maçlarının ne olacağı belli değil demiş.
2: Gruptan çıktıktan sonra herkesin tur atlama şansı var. Kupanın güzelliği burada.
0: Son bölümde biraz da voleybol diyelim.
2: Diyelim.
0: Çünkü Filenin Sultanları kadın voleybol milli takımımız Osaka'da 3 galibiyet aldı Milletler Ligi'nde. Evet. Ve grup aşamasını 4. bitirdik Ercan abi. 5. Kanada'yla eşleştik.
2: Nedir şimdi bu iki takımın durumu?
0: 23 Temmuz'da çeyrek final oynayacağız Kanada'yla. Kazanırsak Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle yarı final oynayacağız. Büyük ihtimalle Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri yarı finali öngörüyorum ben.
2: Evet.
0: Devamında da büyük ihtimalle yine sanki İtalya ile final oynarız gibi geliyor Amerika Birleşik Devletleri'ne geçersek. Biz Osaka'da Birleşik Devletleri 3-2 kaybettik ama seninle de o maçın ardından konuşmuştuk. Demiştim ki ben çok hata yaptık. 33 tane direkt hata, 16 servis kaçırma.
2: Yüksek.
0: Evet, kadın voleybolu için çok yüksek sayılar bunlar. Bize maçı kaybettiren noktalar bunlar oldu demiştim. Biz muhtemelen ders çıkaracağız bu hatalardan. Çünkü erkek voleybolunun istatistiklerine yakın istatistikler bunlar. Hatta onlar için bile fazla diyebilirim. Biz kendi paniklediğimiz anlarda yaptığımız bu hatalarla bence maçı kaybettik. 2-1 öndeydik çünkü. Ama yarı finalde aynı hataya düşeceğimizi düşünmüyorum. Kazanacağımızı düşünüyorum. Eğer Kanada'yı geçersek, ki Kanada karşısında bayağı bence kadro olarak öndeyiz. Bir final yolu var gibi
2: set
0: görünüyor.
2: Set verebilir miyiz Kanada'ya?
0: Verebiliriz. Set verebiliriz. Çünkü Tayland'a da verdik. Polonya'ya da verdik. Verebiliriz bir set ama ben kazanırız diye düşünüyorum.
2: Bu maçlar artık bir de çok iyi çıkış bölümüne geldik. Belki vermeyiz de.
0: Tabii de vermeyebiliriz tabii. Ama versek vermesek onlar artık önemli değil. Eleme maçları. Yani 3-2 kazansak veya 3-0 kazansak çok bir şey fark etmeyecek bizim için. Yolumuza devam edeceğiz. Tur atlayacağız. Aynı şekilde Efeler de yarın Sırbistan'la oynayacak. Efeler için de çok kritik bir hafta. Çünkü biz 7. sıradayız şu anda 5 galibiyetle. Buradan da bir 3 galibiyet çıkarabilirsek finallerde oluruz. Ama zor 2 maçımız var. Ben Sırbistan'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Şu anda Sırbistan'dan daha iyi bir takım olduğumuz kanaatindeyim. Son maçımız İran'la. İran'da ciddi problemler var zaten. Bir 10 yıl önceki İran değil. 10 yıl önce gerçekten dünya voleybolunda
2: söz sahibiydi.
0: Erkek voleybolunda İran. O kadro gitti artık. Yeni bir jenerasyonla mücadele ediyorlar. Ve İran'dan da iyi takımız. Onları da yeneriz diye düşünüyorum. Kafamdaki iki soru işareti Ukrayna ve Slovenya maçları. Bunlar dengeli maçlar olur. Her sonucu açık. Bir kötü haber geldi bugün maalesef. Bir sakatlık, Bedirhan.
2: Bizim etkiler mi takımı?
0: Etkiler. Bloktaki en önemli silahımızı kaybettik. Sırbistan maçında oynamayacak yarın. Bir omzunda bir problem var.
2: Uzun süreli olabilir. Belki turnuvayı kapattı mı acaba?
0: Şu anki tetkiklerde şimdilik Sırbistan maçında oynamayacak deniyor. Sonraki maçlara bakacağız. Yani Ukrayna ve Slovenya mücadelelerinde özellikle çok ihtiyacımız olacak Bedirhan. Umarım oynayabilir. Filelin Efelerine de bu aşamada başarılar dileyelim. Umarım ki onlar da sultanlar gibi final bileti alır. Final bileti alırsa tarihimizde bir ilki gerçekleştirmiş olur Filelin Efeleri de. Ağzına sağlık Ercan abi.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım bayağı güzel bir maç olsun akşamki.
0: Evet, aynı kanaatteyim ben de. Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Radyo
3: Spor. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bankam Bank kartım hadi.
7: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fransa-İspanya maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın gece 10'daki İngiltere-Arjantin maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Reklam.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine Saatleri başladı. Ben Emirhan Avcı. Dünya Kupası'nı sizlerle birlikte konuşacağız. İlerleyen dakikalarda iki değerli konuğumuz da bizlerle birlikte olacak. Dünya Kupası yorumlarında size katkı sağlamaya çalışacağız. Bugün bu arada Şampiyonlar Ligi elemeleri de var. Konferansta da karşılaşmalar var. Hepsini değerlendirmek istiyoruz. Nesine Saatleri'nde hoş geldin diyelim bütün dinleyicilerimize. Fransa artık İspanya karşılaşmasına çok az bir süre kaldı. Dünya Kupası'nda son 3 maç kazananı belli olacak. Fransa ile İspanya hemen hemen bir final karşılaşması gibi birçok futbol severe göre hem Fransa hem İspanya Dünya Kupası'nın en büyük iki favorisiydi ve turnuva ağacında yarı finalde denk geldiler. İki takım için de kritik karşılaşma. Fransa üst üste 3. kez final oynayabilecek mi? İspanya 2010 Dünya Kupası'ndan sonra ilk defa finale çıkabilecek mi? Bunların hepsini değerlendireceğiz, konuşacağız. İspanya özellikle o 2010 Dünya Kupası'ndan sonra yaşadığı düşüş, 12 Avrupa şampiyonluğu da var. Bir kez yarı final oynayabildiler daha sonrasında Dünya Kupası'nda. Fransa ise son 2 Dünya Kupası'nın finalisti ve birini kazandılar. Geçen Dünya Kupası'nda da Arjantin'e 4 yıl önce mağlup olmuşlardı. Bu Dünya Kupası'nın kadro kalitesi anlamında bakıldığında en büyük favorisi gibi duruyor Fransa. Otoriteler bu maçı özellikle iki takımın birbirinin tam zıttı olduğunu oyun anlayışını söylüyor ve herhangi bir favorisinin bulunmadığı da açık aslında. İspanya daha fazla topa sahip olarak oynuyor ki bu Dünya Kupası'nda aslında iyi bir savunma takımı derseniz değil ama topa sahip olarak sadece bir gol yemeyi başardılar. O da son karşılaşmada Belçika'ya karşı. Fransa'da elemelerde Dünya Kupası elemelerinde henüz gol yemedi. Gruplarda yemişti golleri. İki takım da zor gol yiyor. Kolay gol atıyor. Ve en büyük iki favori yarı finalde karşı karşıya geliyor. Fransa'nın hücum hattına baktığımız zaman Dembele, Olise, Barcola ve Mbappe muhtemel 11'de yer alıyor. İspanya'nın ise en golcüsü Oyarzabal en uçta yer alacak bu maçta. Ve ileri diğer üçlünün de değişmesini beklemiyoruz. Baena, Dani Olmo ve Lamine Yamal. Tabii Lamine Yamal da bu turnuvada sadece bir gole katkı sağladı. Tek gol Suudi Arabistan'a karşı gelmişti. Performansıyla aslında yıldızlar arasında hayal

0: kırıklığı oluşturan bir performans ortaya koydu. Kylian Mbappe Dünya Kupası'nda 20 golü var ve bunlardan 12'si Dünya Kupası eleme turlarında geldi. Gruplarda 8 gol attı, elemelerde 12-2. Bu da çok ciddi bir rakam aslında bakıldığında. Mbappe'nin performansı da Fransa adına belirleyici olacak bir performans. At yarışına gideceğiz. Daha sonrasında da değerlendirmelerimizi Fransa-İspanya maçında yapacağız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Boy farkla yarışın lideri 8 numaralı Kupa 9'usu ikincilikte. 1.5 boy geride iç kulvarda 3. sırada 9 numaralı Oklahoma yer tuttu. Dışına 11 numaralı Trophy Girl sokuldu. Daha sonra 1 numaralı Furiosa şeklinde Taylor son düzlüğe çıkıyor. 4 numaralı Diren Kaportacı virajı da 1 boy farklı önde döndü. Orta kulvardan 8 numaralı Kupa 9'usunun içeriden 9 numaralı Oklahoma'nın gayretleri var. Dışarıdan da 6 numaralı Orimori gelmeye çalışıyor. Yarışın lideri 8 numaralı Kupa 9'usu 4 numaralı Diren Kaportacı'yı geride bıraktı. Dışarıdan da 5 numaralı Furiosa geliyor. 8 numaralı Kupa 9'usunu yakalamaya çalışıyor ancak 8 numaralı Kupa 9'usu direniyor. 5 numaralı Furiosa geliyor. 5 numaralı Furiosa ve 8 numaralı Kupa 9'usu birincilik için fotoyu birlikte geçtiler. 10 numaralı Sersivo 3. 3 numaralı Ceyhan Sultanı 4. 6 numaralı Olimori de koşudan 5. ayrıldı. 8 numaralı Kupa 9'usu mu 5 numaralı Furiosa mı koşuyu kazandı? Kazananı foto finish resminde göreceğiz.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
7: 1958 yılındayız. 17 yaşında bir çocuk var. Öyle deniyor kendisine, Brezilya kampında da öyle. Adı Pele ve 1958'in kadrosunda İsveç, Brezilya ile final maçına çıkıyor. Dünya Kupası İsveç'te. Brezilya oyuna çok iyi başlıyor. Maçın sonucunu hemen söyleyeyim, merak etmeyin. İsveç 2, Brezilya 5. Brezilya kupayı kazanıyor. Büyük bir sevinç var ama bir de yıldız var. Hem de 17 yaşında Dünya Kupası'nı kazanmış, ortaya çıkan bir yıldız. 2 golüyle bu turnuvaya, final maçına da damgayı vuruyor. Adı Pele. Pele efsanesi böylece başlıyor.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
6: Radyo Spor!
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatleri devam ediyor. Mbappe'nin performansını konuşuyorduk. Dünya Kupası'na damga vuran performans ve bugünün yıldız adayları arasında yer alıyor. Maçın kahramanı olma ihtimali yüksek. Bir bilgi daha verelim Mbappe ile ilgili. Dünya Kupası eleme turlarında 12 gol kaydettiğini söylemiştik. Ancak yarı final karşılaşmalarında şu ana kadar 2 yarı finale çıktı. İkisinde de gol atamadı Kylian Mbappe. Bu bilgiyi de verelim. İspanya savunması biraz ağır bir savunma. Genelde zaten savunma yönüyle değil de topa hakim olma yönüyle öne çıkan bir takım İspanya. Bu savunma boşluklarında ve ağırlığında ben Mbappe'nin bugün golleri bulabileceğini düşünüyorum. 1 veya 2 Mbappe golü denenebilir. İspanya Fransa'nın tam tez antites rakibi bence. Bu maçın favorisi var mı derseniz net bir favorisi yok. Ben biraz daha goller üzerinden yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Net bir favori yok bence bu karşılaşmada. Oli ise Fransa'da, o da Dünya Kupası'nı muhtemelen asist kralı olarak tamamlayacak. 5 asisti var ve şu anda bütün rakiplere elenmiş durumda. Onun da performansı bugün açıkçası belirleyici unsurlardan bir tanesi olacak Fransa'da. Bireysel yetenekler olarak bakıldığında Fransa'nın daha bireysel yeteneklerinin ön plana çıktığını, İspanya'nın da daha takım oyununun ön plana çıktığını söyleyebiliriz açıkçası. Birazdan hattımızda Mertcan Bulca hazır olacak. Evet, Mertcan da hazır. Nesine yorumcularından. Mertcan hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın Emirhan?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dünya Kupası yarı final heyecanı başlıyor bugün. Saat 22'de Fransa İspanya ile karşılaşacak. Önemli bir karşılaşma tabii ki. Senin de maçla ilgili görüşlerini almak istiyorum. Daha sonrasında tabii tercihlerimize de bakarız.
1: Evet, bu bildiğin gibi aslında erken final tarzında bir şeydi. Yani turnuva öncesinde de bir kağıt üzerinde eşleşmeler yapılsa, birçok futbol severe sorulsa Fransa ile İspanya'yı muhtemelen başa yazacaktır. Erken final tadında bir maç oldu yarı finalde. Zaten iki tarafın teknik oyuncu grubu da bunlardan söz ediyordu. Ya kağıt üzerinde elbette Fransa'yı öne çıkartan detaylar illaki daha fazla. 6-6 ile gelmesi, son iki finalist olması, üst üste 3'ü başarırsa bunu Almanya ve Brezilya'dan sonra başaran 3. farklı ülke olacak. Hatırlayalım ki 98 öncesinde 3 yarı finali kaybeden bir takımdı. Üst üste ve 98'den beri 4 yarı finali geçen, artık buralarda üstünü ispat etmiş bir Fransa var. Ama kabul edelim ki biliyorsun İspanya son iki eşleşmede, birisi Milletler Ligi, birisi de Avrupa Şampiyonası iki yarı finalde, biri normal sürede biri penaltılarda olmak üzere Fransa'yı geçmişti. Ve şu anda 36 maçlık bir yenilmezlik serisi var. Bir anlamda Mart 2024'ten beri kaybetmeyen bir İspanya gerçeği önümüzde. Dün Yaman'ın açıklamalarını belki okumuşsundur. Fransa'nın karşılaşmak istemeyeceği tek ülke belki de biziz. Bize karşı kendini favori hissetmeyecektir diye çok iddialı bir açıklama da bulundu. Elbette burada çeşitli argümanları var. Her ne kadar kendi performansı yetersiz olsa da 2 ya da 3 defa maçın oyuncusu seçildi bildiğin gibi. Turnuvanın oyunculuğu için hala o şeyi koruyor. İstatistiğini koruyor. Diğer taraftan bakarsak milli takımda 31 maçta 7 golü var. İlginçtir, bunların 3'ü Fransa'ya karşı geldi. Yani aslında Fransa'ya karşı genel anlamda şans tutuyor. Şu ana kadar 1 gol attığını düşünürsek onun için de bence var olma maçı olacak bu karşılaşma. Bir de kabul edelim ki bu turnuva bazında İspanya kenarlardan istediği verim alamadı. Bu pres oyunu da bence etkiledi ve bir anda merkez etkinliği çok öne çıktı. Belki de son iki maçta Pedri'nin hani kulübede kalıp ilk 11'e Fabian Ruiz'in yerleşmesinin bir sebebi de buydu. Hem Rodri'ye rahatlık vermek 6 numarada, hem de baskı oyununda biraz daha etkili olabilmek içindi. Ve İspanya'nın bir kulübe gerçeği de var. Yani son iki maçta Ferran'la beraber Merino'nun girip bu olayları bu şekilde çözmesi. Birisi bence net bir beceri, diğerinde kaleci Lamens'in hatası var. Ama en nihayetinde İspanya buraları oynamayı biliyor ve bugün turu geçmesi halinde dünya futbol tarihinde milli takımlar düzeyinde üst üste 8 eleme turunu başarıyla geçen ilk takım olacaklar. Buna Avrupa Şampiyonası dahil, onu da söyleyeyim. Yani Fransa 340 dakikadır gollemiyor. Elemelerde bir başka deyişle gollemedi. Evet. Döşam için rekor günü bugün. 26. kez Dünya Kupası'nda bir maç takım yönetecek ve efsane hoca Helmut Schön'ün rekorunu egal edecek. Tabii ki finale çıkıp başarırsa da bu rekorun zaten sahibi olacak ve milli takıma da en azından şampiyonlukla veda etme durumu söz konusu olabilir. Ya ben açıkçası bu karşılaşmada belli ölçüde denklik bekliyorum. Tabii ki Fransa'yı öne çıkarttığımız detaylar var. Dün Tansu Gürsel'le yayındayken de şu detayı söylemiştim kendi içimden, ki senin yorumunu dinleme fırsatım oldu. Yani ilk defa belki de Fransa bu turnuvada topu ayağında bekleyen bir takım değil de rakipteyken daha direkt hücumlarla sonuca gitme ihtimali belirebilir.
0: Bence bugün bu Fransa için bir avantaj bu arada.
1: Kesinlikle yani. Çünkü hep kapanan takımlara karşı oynadılar. Dikkat et, eleme turlarında bazı zorluklarla yaşadılar. Özellikle Paraguay gibi futbol vari dışı bir oyun oynayan evet. takıma karşı yaşanımı düşünürsek. Ve bugün eğer Mbappe gol atarsa ilk defa bir playoff turunda yarı finalde gol atmış olacak. Evet. Yani Dünya Kupası'nda 12 golü var ama hiç yarı final golü yok. Aynen. Turnuvada hep gole katkı verdiğini düşünürsek boş geçtiği maç da yok. Onun için de önemli bir karşılaşma. Yani ben burada hani taraf tercihine gidiyorum açıkçası. İki taraftan birisi ilk yarı önünde bitirebilir. İkinci yarıda bir beraberlik senaryosu olabilir. Bu bağlamda her iki yarıda 1.5 alt tercih benim iddia tarafındaki tercihim. Maç sonu taraftan sol tarafı biraz belirsiz. Yani hem Dua oynayan Barkol oynuyor ama yani hep değişmeli olduğu için evet. Olise'nin de düşen performansından dolayı bugün aslında çok fazla Mbappe üzerinden bir oyun oynanacak. Onun öne çıkamadığı bir oyun izlersek eğer sevgili Emirhan, ilk bölümde zorlanma ihtimali de var. Ben bunun hepsini göz önüne getirince şahsen bu maçta bir beraberlik çıkarsa şaşırmayacağım. Uzatma ya da penaltıları ihtimali. O yüzden 1-0-2'de bir tercih yapsam 0 derdim. Ama iddia tarafındaki önceliğin iki yarıda da, ya yani ben iki yarıda da hani iki tane gol beklemiyorum. İki yarıda da en fazla bir tane gol çıkar. Böyle bir düşüncem var.
0: Mertcan, şunu ekleyeyim bu arada. İspanya ile Fransa'nın son karşılaşması bundan bir yıl önce, bir iki yıl

0: biraz daha tekniğiyle zaten ön plana çıktı.
1: Kubasi bir ayırırım yani, ama tabii ki dediğin gibi teknik detaylar olarak biraz sıkıntılı.
0: Biraz savunma arkası Mbappe koşusu ve bunun neticesinde bir Mbappe golü görebiliriz gibi geliyor bana.
1: Ya orada da işte Kukurele ile Porro'nun biliyorsun pozisyon bilgileri fena değil ve arka koşuları da iyi yapabilen isimler olduğu için sıkıştırılan oyunda. Ben hani çok bu kez önde bir savunma beklemiyorum İspanya'dan. Biraz daha derinde savunabilirler. Bu belki hani Kubarsi'yi etkileyebilir. Sonuçta Barcelona'da üçlü savunmanın da lideri gibi döndü dönemden ve geniş alanda daha iyi bir oyuncuydu. Ama bu kez Mbappe ile birebir kalması, hatırla bir önceki maçta gördüğü basit sarı kartı. Yani bunları da görebilen tecrübesi de bir oyuncu olduğu için ister istemez biraz daha kendini geri atabilir düşüncesiyim. Burada işte Fransa bunları bu merkeziyle ne kadar yapabilir ondan emin değilim. Yani çünkü üçlüyü düşün. Bugün Tchouaméni mi olacak, Kone mi olacak bilmiyoruz. Rabiot daha çok topla derinlik yapmayı seven bir oyuncu ama karşıdaki iki karşılamalı blokta ne kadar etkili olabilir? Bunların hepsi bir soru işareti.
0: Muhtemellerde Tchouaméni'yi yazmışlar bu arada.
1: Tamam ya, sol beki bir şey demeyeceğim. Ben Digne'nin bugün çok çıkacağını zannetmiyorum. Theo Fernandez bildiğin gibi zaten iyi oynamadı. Başlangıçta onu kullanıyordu. Digne'nin de savunması çok iyi değil. Ama önünde Yamal varken tabii ki daha kontrol olacaktır. Sağ taraftan daha fazla görebiliriz Fransa'yı. Ama dediğim gibi yani bence bu maç çok fazla denkli içeriyor kendi içerisinde. Ufak detaylar belirleyici olacak. Çok ben, böyle net bir şeyim yok yani.
0: Ben biraz daha Digne tarafındaki Digne'nin de moral motivasyonu olarak ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Arsene Germain'in de transferi tamamlandı onun. Daha konsantre bir Digne izleyeceğiz bence. Ama Rabiot işte Rabiot ile Tchouaméni ikilisinin sol koridorda özellikle Digne ile ikili sıkıştırma Yamal'ı biraz daha çizgiye hapsetmeye çalışacaklarını düşünüyorum ben.
1: Evet ya, driblinglerde turnuvanın en çok dribling kat eden ismi ve bence bir detay da şu oluyor. Porro'yu kullanmasının sebeplerinden birisi de Lefuente'nin. Yamal'ın o stoperle beki kendi üzerine çekip Porro'nun daha çizgiyi etkin bir şekilde topsuz şekilde kullanması etkiliydi. Zaten hatırla son maçta da çok fazla sağdan bu tip ortalarla geldiler veya Yamal'la Porro'nun beraber başladığı maçlarda o ikili sıkıştırma oyunları etkiliydi. Bu açıdan ben hani dediğim gibi yani çok denk bir eşleşme görüyorum. Keşke finalde karşılaşsalardı. Böyle bir temennim vardı ama yarı finale denk geldi. Artık herhalde şunu diyebiliriz ki bu eşleşmeyi geçen şampiyonluk için %60-%70 bantlarında. Diğer taraftan kim gelirse gelsin önde olacaktır. Ki zaten iki tarafta bunun açıklamalarını yaptı.
0: Şimdi İspanya tarafına bakınca işte Fabian Ruiz Rodri orta sahası olacak muhtemelen merkezde. Fransa'nın Tchouaméni muhtemelde gözüküyor. Zaten Rabiot turnuvanın başından beri 11'de. Hangi taraf ağır basıyor sence orta sahada?
1: Ya bence orta sahada İspanya da ağır basıyor. Neden dersen Rodri iki maçtır gerçekten üstün üzerinde. Hani Pep Guardiola'nın asıl Rodri'yi biz hani Dünya Kupası göreceğiz demiş de sanki ona doğru gidiyor.
0: Şunu eklemek istiyorum. Sakatlığından beri, o hani kötü yaşadığı sakatlıktan beri en iyi dönemi bence.
1: Kesinlikle ya. Zaten topsuz oyunda inanılmaz müzmin bir oyuncu. Yetenek skalası olarak çok iyi pozisyon sürüyor bildiğin gibi. Ve topu kullanmada da en çok yapan oyuncu olduğunu düşünürsek ana ya da geri olmadığı için stoper tarzında haliyle ön oynama konusunda bir avantaj getiriyor. Şimdi Pedri'yi kullanmama sebepleri de biraz sanki bu gibi. Yani Pedri ile hatırla Barcelona'daki Frenkie de Jong'un uyumunu. De Jong biraz daha tamamlayıcı oyuncuydu. Pedri öne çıkarılıyordu. Bu kez bu takımda böyle bir şey yok yani. Rodri öne çıkıyor. Pedri'ye gerek kalmıyor gibi neredeyse. Haliyle de Fabian Ruiz gibi daha önde baskıyı seven ve üçüncü forvet olabilen tipte bir oyuncu deniyorlar. Bu yüzden ben İspanya'nın ağır geleceğini düşünüyorum. Çünkü kabul edelim ki ayak tekniği konusunda daha isim net oyuncular. Diğerleri biraz daha karşılama tipi oyuncu oldukları için. Burada yine bence toplu oynamada %55-60 bantlarında İspanya'yı görürüz. Biraz daha bekleme yolunu seçecektir Fransa doğal olarak. Ön taraftaki üçlüsünün de daha çok hani kazanan toplarla direkt hücum yaptığını hesaba katarsak. Bu bağlamda işte ben orada Fransa'nın ilk kez turnuvada farklı bir tipte rakiple karşılaşmasının daha geniş alandaki etkinliğini çok merak ediyorum. Bu açıdan aslında ben Fransa'yı biraz daha öne koydum. Çünkü daha hani topa sahip oynanırsa İspanya'ya nazaran farklı olabilirdi ama bu kez topa rakip daha çok sahip olacak ve Fransa daha direkt oynayacak. Bu bağlamda sanki ikinci yarı Fransa öne çıkarsa bu yüzden öne çıkacak düşüncesindeyim. O yüzden kesinlikle ilk bölümde daha net bir denge bekliyorum.
0: Ben mesela yani şöyle söyleyeyim, bütün futbol severler çok denk karşılaşmalarda bile hem duygusal olabilir hem de düşünce yapısı itibariyle bir takımı genelde %51'e 49 da olsa önde görür muhakkak. Ama bu öyle bir karşılaşma ki bence hiçbir favorisi yok. Yani ne İspanya ne Fransa, hangisi kazanırsa kazansın ben şaşırmayacağım. %50'ye 50 gibi geliyor bana ihtimalle.
1: Bariz aynı fikirdeyim yani. Buralar artık oynama konusunda usta iki ülke ve ikisi de net tek vektör takımlarına döndü. Döşan kabul edelim ki

0: başlangıç itibariyle ne kadar savunmacı bir karakterden artık bu oyunculara uygun bir modeli geliştirerek liderliğini ortaya koydu. De La Fuente en önemli yardımcısı Katar'a gittikten sonra bazı sorunlar yaşasa da gördük ki oyunu okuma ve yönetme konusu gerçek bir usta. Bu hamleleri bildiğin gibi maç maç yaptı. Yani aynı sabit 11'de kalmadı asla. Rakibe göre değişkenlik yaptı ve oyunu okuma konusunda ustaydı yani net bir şekilde.
1: Tek bir eleştirim var De La Fuente kısmında ki hocayı çok beğeniyorum. Bence son dünya, son Avrupa Şampiyonası'ndaki oyun da çok görkemli bir oyundu. Bariz bir şekilde geldi o şampiyonluk ama bu turnuvada sol kanat tercihiyle ilgili ya benim hocaya karşı bir ya neden acaba işte Bayern'i tercih ediyor kısmında merakım var.
0: Sanırım Williams'la ilgili ya sakatlıktan tam bildiğin gibi net iyileşemedi. Yamal gibi bazı sorunlar olduğunu düşünüyorum. %100 olsa kesinlikle onunla başlar. Çünkü yani delici kanat rolünde iki oyuncunun varlığını düşün. Hem eleme grubunda bize karşı performansları olsun ve genel olsun. 2 yıl önceki turnuvayı hatırla dediğin gibi. Bu iki etmen bence etkiliyor. Bayern'a da tam bildiğin gibi bir kanat değil aslında. İçe evrilen bir 10 numara. Villarreal de böyle parlamıştı. Evet. Simeone dönem dönem böyle kullandı Atletico'da çok net süreler alamasa bile. Böyle düşünüyorum ben ve belki de bu yüzden abi Cucurella'yı tercih etmesi ki ana sebep bu. Yani Cucurella'nın ben performansını şöyle göreceğim. Hani insanlar Chelsea odaklı bakıyor ama bence onun ilk çıkış yaptığı Eibar dönemindeki gibi oynuyor. Mendili varla beraber. Hı hı. Yani sanki 4-3'ün ileri uç kenar oyuncusu gibi. Dikkat et bütün ataklarda var. Hem toplu hem topsuz olarak inanılmaz kullanıyor ve orada eğer başka bir seçenek yapsaydı hoca bu etkinliği göremeyebilirdik. Bence bu tercih biraz da Cucurella'nın da önünü açmak için gibi geliyor bana. Ve tabii ki Williams'ın sakatlıktan sonrası iyi dönmemesi. Bunları net şekilde yazabiliriz.
1: Yani şey olarak baktığımızda Nico'nun bir önceki Avrupa Şampiyonası'ndaki performansına baktığımızda hı-hı, sağlıklı bir Williams'ın ben tercih edilmeme imkanının olduğunu düşünmüyorum zaten.
0: Yani Yamal bile bence %100 değil. Ne kadar katılırsın bilmiyorum ama yani hala sakatlığın etkisi evet, var yani üzerinde. Belki bu turnuva 2-3 ay sonra olsaydı farklı şeyler konuşurduk. Ya yoksa şu ana kadar bir golde kalması gerçekten anormal.
1: Evet. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Daha sonrasında Fransa-İspanya maçı ile ilgili tercihlerimizi de konuşalım istiyorum.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Bankam.com.bank kartıma bir.
8: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
9: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
10: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
11: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
13: Tatil Sepeti.
14: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
15: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner. Milyoner.
16: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
17: Radyo Spor. Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
19: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Mertcan Bulca'yla sohbetimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Fransa-İspanya maçını konuşuyorduk, detaylandırdık. Biraz da Mertcan'ın tercihlerini dinlemek istiyorum açıkçası. Ufak ufak tiyolarda vermiştim Mertcan ama bu maç özelinde ana tahminin ne olur senin?
0: Abi net şekilde ben ilk yarıda, iki yarıda da 1.5-6 tercihi bekliyorum. Yani herhangi bir yarıda en fazla 2 gol olacağını düşünmüyorum kendi adıma. Zaten aslında bunların açıklamasını belli ölçüde yapmaya çalıştık. Eminim ki birçok insan da bunu bekliyordur. Yani eğer çok ütopik bireysel performanslar devreye girmezse ben iki takımın da kendini en azından çok fazla riske yönelteceğini zannetmiyorum. Hele ki 0-0 gidebilecek bir oyun 60-70'i görürse ondan sonraki bölümde de biraz daha aktif olarak artık takımlar penaltılar ve uzatmaları düşünerek hamleler yapabilirler. Bunu da söyleyebilirim. Yani çünkü ikisi de biliyorsun muhafazakar antrenörler zaten. Ve oyuncu grupları üzerinde baktığımızda da birbirlerine karşı çok net üstün gelebilecek noktalar yok. Birbirlerine karşı bu önlemleri alabileceklerini daha çok tahmin edebiliyoruz. Ve İspanya'nın mesela yarı finallerde atladığı bir detay var, onu da vereyim. Ciddi bir başarısı var. Yani son 6 yarı finalin büyük turnuvalarda 5'inde finale kalma başarısı göstermiş. Bir kez Euro 2020'yi kaçırdılar İtalya'ya karşı, penaltılarla kaybetmişler. Yani aslında yine sonuna kadar oyunda kalan bir İspanya gerçeği vardı. O yüzden bugün Fransa'yı bu açıdan öne çıkartamıyorum. İspanya'yı da çok en azından beğenmesem de bu maçları kafa kafaya oynamayı bildiği için bu bağlamda da maç sonunda böyle birbirlik bir beraberlik görürsek şaşırmayacağım. Öyle söyleyebilirim.
1: Sen biraz daha 2.5 alt ve maç sonucu 0 tarafı.
0: Evet, o taraftayım. Ha.
1: Ben biraz da acaba ilk yarı beraberliği neticesinde hani 0-0'lık giden bir maçta ikinci yarı karşılıklı gol var olur mu düşüncesine sahibim.
0: Ben orada biraz daha şöyleyim ya. Bir taraftan birisi 1-0 yaparsa diye düşünüyorum hani ilk yarıda. Böyle bir senaryo olursa sürpriz bir golle. Bu bağlamda diğer rakip hani ikinci yarıda alabilir fikrindeyim.
1: Ben bir tarafın mesela 1-0 galibiyetiyle maçın biteceğini düşünmüyorum. Yani şöyle, mesela İspanya'da çok fazla işte Merino'nun girip katkı verdiği 90'da 80'lerde gol attığı maçlar gördük. Ama onun dışında örneğin bir takım genel 60. dakikadan önce öne geçerse rakibinin ben beraberliği sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü iki takımın da hem çözümü var, İspanya'nın oyun anlamında çözüm var skor bulma konusunda. Fransa'nın da bireysel yetenekleri bu anlamda ön plana çıkıyor bence.
0: Tabii yani mesela Dembele'yi de atladık ama en çok pozisyon üreten oyuncuymuş. Bu da aslında hani takım oyundaki gelişimini ortaya koyuyor. Nasıl ödülü kazandı ve Luis Enrique'le beraber bu noktaya çıktı. Mbappe'le de iyi bir killer. Ama işte orayı bozabilecek bir orta saha kurgusu olduğu için İspanya'da. Çünkü Fransa henüz turnuvada bu çapta bir orta sahayla karşılaşmadı. Dediğin gibi savunmada sorunları var İspanya'nın. Bunu kabul ediyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Unai Simon abi 3 kurtarış falan yapmış. Yani kalesine 4 şut geliyor. Biri gol oluyor bildiğin gibi. 3 tane kurtarışla bitiriyor şu ana kadar. Bence 6 maçta ya inanılmaz bir şey ya.
1: Belçika maçında yediği golde mesela biraz fazla tepkisiz kaldığını düşünüyorum. Yani
0: ya,
1: topu kurtarma yani şimdi topu %100 kurtarmalıydı düşüncesinde değilim. Ama biraz da hani soğuk kalmanın da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu da dezavantaj olabiliyor.
0: Tabii bence. Yani şey olarak mesela dikkat et, orada Kubarsi de normalde hata orada. Yani çok kötü okudu pozisyonu. Çok geç kaldı. De Ketelaere aslında kendisinden daha hızlı hareket etti kafa olarak. Normalde vücut olarak biliyorsun o kadar hızlı bir oyuncu değil. İnanılmaz kafa vurdu. Dediğin gibi kaleci soğuk kaldığı için belki de böyle oldu ve o golden sonra zaten tepkiler şöyle arttı. Keşke kalemizde Juan Garcia olsaydı. Evet. Ya da işte Raya olsaydı. Hatırla, Juan Garcia bu sene Barcelona'da acayip bir performans sergiledi ve kalesine doğru düzgün top gelmezken hep aktif kaldı. Raya da aynı şekilde. Unai Simon'un da ısrar etmesinin sebebi de oydu zaten. Altyapıdan itibaren beraber çalıştığı oyuncuya güvenmesi. Yoksa güncel performans olarak hani ne kadar iyi bir sezondan geçti tartışılır.
1: Biraz ama kalede ve santrafor'da zaten hocalar istikrardan yana oluyorlar. Yani Unai Simon da çok uzun süredir İspanya milli takımının kalesinde.
0: Yıllardır ya. asla vazgeçmiyor ve istatistik noktasında bu sene daha

0: gerideydi ikisinden ama dediğine net katılıyorum ve yarı finalde de buraya kadar gelmişken herhalde bir kaleci diğer tercihi yapması, değiştirmesi çok ütopik olur. Ben beklemiyorum zaten böyle bir şeyi. Olursa da hani normalde şaşırmak istemem ama De La Fuente'den beklemem yani. Çünkü yalnız, oyuncuya güvenmeyi seven bir isim.
1: Şimdi Barcelona'nın mesela kalecisi yedek durumda ya şu an. Bu tarz bir durum mesela Türkiye'de olsaydı işte Galatasaray, Fenerbahçe'nin kalecisi yedek olup Anadolu takımının bir nevi kalecisi milli takım evet. 11'i olsaydı baya bir tartışılırdı.
0: Ya tabii ki ama işte 5-6 yıllık bir istikrar olduğu için bir şekilde saygı gösterilmesi gerekiyor ve kabul edelim ki yani iki turnuvada ciddi damgalar vurdu. Özellikle
1: biraz Volkan Babacan tercihine benzetiyorum bizim
0: evet, milli takımda. Evet yani doğru benziyor doğru. Burada bir de şu var abi yani iki tane yedekle birlikte öyle kaleci var ki bir tanesi Premier Lig'de şampiyon olmuş. Hiçbir sözüm yok ama 3 zaten geliyor bu adam hep. En az gol yiyen kaleci altın eldiveni kazanıyor Premier Lig'de. Bu çok da önemli bir detay. Diğer tarafa bakıyorsun. Simone Garcia'yı ilk eleştirdiği nokta neydi? Espanyol'un kalecisinden diyorlardı ki. Ya işte zaten Espanyol'un kalecisinde sürekli top geliyor. Oyun içinde aktif kalıyor. Herkes kurtarır onu. Bir de büyük takımda görelim. Geldi Barcelona'ya. Orayı da taşıyor. Gayet ayak tekniği iyi bir kaleci. Ryan'ın da bu arada çok iyi. Bence Unai Simon ayak tekniği çok kötü. Diğer iki kaleciye nazaran.
1: Evet.
0: Yani bütün bunlara rağmen ısrarı kendisini daha iyi bilmesi ve biz buraya kadar Simon'la geldik. Böyle devam edeceğiz. Düşüncesi olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa yedekte böylesi iki kaleci beklerken başka bir antrenör belki daha farklı tutum sergileyebilirdi.
1: Kornerlerle ilgili bir beklentin var mı?
0: Ya İspanya'nın aslında şöyle bir ortalaması vardı. Son 10 maçın 9'unda hep minimum 7 korner kullanmış. Son maçta ben denemiştim bunu. 6'da kaldılar yani kıl payı bir tane çıkartamadılar. Hani eğer ona inanan biriysen istatistiklere onu söyleyebilirim. Yani artı 6.5 korner varsa eğer İspanya üzerinde bu denenebilir. Fransa üzerinde ya da genel bir tercihim yok.
1: Peki bireysel oyuncu tercihim var mı? Onu da sorayım.
0: Mbappe'nin hani bugün Fransa'dan bir gol bekliyorsak bence Mbappe'den gelebilir. Bu yarı finallerdeki şanssızlığını kırmak adına. Yamal'dan bugün ekstrem bir performans bekliyorum. Yine Fransa'ya karşı şans tutabilir. Onun golü denenebilir. Yoksa böyle farklı tipte bir performansla ne çıkabilir dersen Dembele'nin yine gol ya da asisti beklenebilir. Asist daha çok ön planda. Bir de Olise biliyorsun yani sen de bahsettin asist kralına gidiyor dedik ama eleme grubunda hiç yok. Ya o kadar düştü ki ve Pelé'nin rekorunu erkenden kıracak derken hala 5'te kaldı. Krallıkta bitirse bile arkada rakip kalmadığı için bitirecek. Yani öyle düşünüyorum. O yüzden yine Olise'den bir beklentim yok bugün özelinde. Mbappe ve Yamal odaklı bekliyorum istatistiklere inanarak. Ama tabii ki çok öncelikli bir tercihim değil oyuncu başları.
1: Ben biraz daha İspanya tarafında Oyarzabal'dayım. Yani milli takımın en golcüsü veyahut da ya biraz basitmiş gibi olacak söylediğim şey ama sonradan oyuna girerse ve İspanya geride olursa Merino tercihi bence kıymetli olabilir mesela.
0: Evet o da mantıklı. Fabian Ruiz'in şutlarından belki bir şey çıkabilir. Bugün ben 11 başlayacağını düşünüyorum yine Pedri'nin yerine. Biliyorsun o da oyunu çok iyi okuyup doğru yerlerde boşluklara dalan bir oyuncu olduğu için yine Fabian Ruiz'in bir sürpriz golü ya da asisti o da beklentiyi arttırabilir düşüncesindeyim. Hele ki duran topları da kullanırsa eğer evet. Ters ayakta. Bu da yine denenebilir ama dediğim gibi yani ben çok oyuncu bahislerine gitmeyeceğim. Senin Oyarzabal tercihine saygı duyuyorum ki gayet de mantıklı.
1: Teşekkür ederiz Mertcan. At ben teşekkür ederim. Devam Mertcan. Edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine başka bir
3: Türkiye
2: seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
4: Sarı Taha

uzaklaştı start makinesinden. 13 numaralı Sarı Taha, 12 at box içinde hazır konumda 1 numaralı Altın Eken ve 13 numaralı Sarı Taha'yı bekliyoruz. Günün 9. ve son koşusu için bu koşunun ardından yarış heyecanı Kocaeli'de Kartepe Hipodromu'nda devam edecek. Ankara'da 37. yarış gününü noktalayacak.

yaşayacağız koşu sonrasında. Start görevlilerinin 13 numaralı sarı tağının yerini alması için uğraşları sürüyor. Ancak biraz tedirgin Safkan. Sarı tağının öncesinde 1 numaralı altın eken şimdi box'a yaklaştırıldı. 1 numaralı altın eken starttaki yerini aldı. 14. ve son at 13 numaralı sarı taha. Şu an için start makinesinin oldukça uzağında Safkan.

Çabaları devam ediyor Start üyelerinin 13 numaralı sarı tağ için ama... Safkan'ı Bugs'a yaklaştırmakta biraz güçlük çekiyorlar. Şimdi ufak adımlarla Start makinesine doğru adımlıyor 13 numaralı sarı tağ ancak yine... Daha kullarına yöneltilecek.

0: Evet, 13 numaralı Sarı Tağ Koşmaz değerli yarışseverler, start verildi ve Ankara'da günün 9. ve son koşusu başladı. İlk metrelerle birlikte liderliği alan 8 numaralı ikimiz olmuştu. Ancak bu safkanın dışından yüklenen 6 numaralı Demir Barbar ve 11 numaralı Dilma Kız önlere geldiler. Liderliği 6 numaralı Demir Barbar aldı. Bir boy kadar gerisinde ikincilikte 11 numaralı Dilma Kız var. Fark şu an 2 boya çıktı dış kulvarda. 3 numaralı Al Ünlü At 3.lükte, daha sonra 1.5 boy geride iç kulvarda 8 numaralı ikimiz dışında 12 numaralı Kökbey'i. Daha sonra 1 numaralı Altın Eken, ortada 4 numaralı 9 numaralı Akar Eda ve içinde 10 numaralı Taşpınar sırasıyla son 800'e girildi. 6 numaralı Demir Barbar liderliğini sürdürüyor. Hemen dışında orta kulvarda 3 numaralı Al Ünlü At. Onun dışında 12 numaralı Kökbey, içte 11 numaralı Dilma Kız ve onların da gerisinde 1 numaralı Altın Eken şeklinde viraja doğru yaklaşılıyor. 6 numaralı Demir Barbar yarım boy farklı önde, 3 numaralı Al Ünlü At ikincilikte, dışta 12 numaralı Kökbey, içte de 11 numaralı Dilma Kız şeklinde safkanlar virajı döndü. 6 numaralı Demir Barbar düzde 2 boy farklı önde çıktı. Hemen dışından 3 numaralı Al Ünlü At'ın, onun yanından 11 numaralı Demir Barbar'ın çabalarıyla son 400'e girildi. 6 numaralı Demir Barbar koşunun lideri, dışarıdan 3 numaralı Al Ünlü At'ın, içeriden şimdi 5 numaralı Deniz Kasırgası'nın gayretleri var. Son 200'den sonra 5 numaralı Deniz Kasırgası, 6 numaralı Demir Barbar hakim oldu. Son 50 metre 2 boy farklı önde gidiyor. 5 numaralı Deniz Kasırgası, 5 numaralı Deniz Kasırgası koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Demir Barbar ikinci olurken, üçüncülük için 14 numaralı Yüce Oğul ve 3 numaralı Al Ünlü Hat aynı yakın geçtiler. Koşunun beşincisi de 2 numaralı Katı Cesur oldu. Başkent'te günün 9. ve son koşusunu 5 numaralı Deniz Kasırgası Ayhan Kurşun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Radyo Spor.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük.
2: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fransa-İspanya maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
3: Sağlam bank gücülük.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatleri devam ediyor. Programın ikinci kısmında Hasan Adıyaman'la birlikteyiz. Hasan Adıyaman, hoş geldin.
6: Hoş bulduk Emirhan, iyi yayınlar.
5: Teşekkür ederim, nasılsın?
6: İyiyim, sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün önemli bir karşılaşma var. Dünya Kupası yarı final karşılaşmaları bugün itibarıyla başlıyor. Fransa ile İspanya, nasıl bir maç bekliyorsun?
6: Yani Fransa zaten turnuvanın en büyük favorisi olarak lanse ediliyordu. Turnuva başında da son Dünya Kupası finalisti. Ondan bir önceki Dünya Kupası'nın zaten sahibi. Hiçbir zaman jenerasyon eskimiyor. Eskise de yenileri geliyor. 2-3 takım birden çıkabilir. Bunları hep konuşuyoruz zaten. Mbappé'nin inanılmaz performansı. Yani Dembele'yi mi söylersin, Olise'yi mi söylersin? Yani say say bitmiyor. İspanya tarafında daha düşük kaliteli bir kadro. Yıllardan beri bunu söyleyen taraftayım ben. Ama öyle bir oyun sistemi var ki alt kategorilerden üste kadar sıçrıyor bu. İçini de fark etmeksizin sonuç alıyorlar. İşte Merino 2 maçtır en basit örneği. Oyuna girdikten sonra maçı kopartıyor. Yamal tutuk bir performans

0: geliyor. Turnuvada normal sakatladı, atlatamadı, tam dönemedi muhtemelen. O bildiğimiz Jamal performansla değil ama yine de elinden geleni yapıyor. Fransa bakıldığı zaman kağıt üzerine kadro anlamında net şekilde üstün zaten, bunu itiraz etmiyoruz ama İspanya'nın da bir oyun gücü var, savunma gücü var. Buna rağmen, her şeye rağmen ben Fransa'nın bu Dünya Kupası'nda artık hata yapmadan bir Dünya Kupası daha ekleyeceğini düşünüyorum hanesine. O yüzden İspanya karşısında normal sürede kazanmasını bekliyorum. Uzatmada beklemiyorum bu maçta.
1: Sen oyuncu gücünün oyun gücüne daha ağır basacağını düşünüyorsun o zaman.
0: Evet. Aynen öyle düşünüyorum. Uzun süredir turnuva güçlü bir turnuva takımı Fransa. İspanya da keza öyle. Son Avrupa şampiyonu zaten. Ama bir kalite farkı var ve buraları çok üst seviyede oynayan bir Mbappe var. İspanya'nın Dünya Kupası tarihine baktığımız zaman 2010'dan sonra ne kadar kötü sonuçlar alabildiğini de görüyoruz Avrupa şampiyonasına nazaran. O yüzden Fransa'nın ben burada artık yani bu jenerasyonun bir Dünya Kupası daha eklemesi gerektiğini düşünüyorum ki yenilenen oyuncular var tabii 2018'den ama işte Mbappe bunlardan biri yenilenmeye. Mbappe'nin bir Dünya Kupası'nda arkadaşlar bekliyorum. Formda zaten. Messi ile beraber turnuvanın en formda oyuncusu Harry Kane de işte elenen Haaland'ı da buna katabiliriz. Ben Fransa'nın kazanmasını bekliyorum. Kalite bugün kazanacak bence.
1: Mertcan Bulca ile sohbet ederken mesela o biraz daha beraberlik ve alt tarafındaydı karşılaşma özelinde. Biraz daha bir birlik bir skor beklentisi var. Ben ona şu hatırlatmayı yapmıştım. Sana da söylemek istiyorum bunu. Fransa ile İspanya'nın birbirleriyle karşılaştığı son maç 5-4 İspanya'nın galibiyetiyle bitmişti. Senin burada tercihini merak ediyorum. Gollü bir karşılaşma mı olur yoksa biraz daha kısır bir maç mı izleriz?
0: Ya ben o 5-4'lük maçı hatırlıyorum artık. Geçen sene yazın oynanmıştı sanırım. Ama burada bambaşka bir maç bekleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü o bahsedilen maç Uluslar Ligi maçıydı. Dünya Kupası bambaşka bir platform. Ya burada kolay değil oynayabilmek. Ciddiyet farkı var bir kere. Kalite farkının sahaya yansıması var. İspanya altını çiziyorum. Gerçekten oyun gücü olan bir takım ama Yamal'ın da durumunu az önce anlattım. En büyük yıldız Yamal bu takımın ama İkincisi yok yani Yamal seviyesinde baktığın zaman. Pedri'yi biraz sayabiliriz ama arkada oynayan bir oyuncu. Fransa'ya baktığın zaman ön tarafında ya Ballon d'Or kazanmış oyuncu var. Ballon d'Or adayı var. Yine bir ileride Ballon d'Or kazanabilme potansiyeli olan Olise var. Kenarda Şergi falan bekliyor. Tabii ki bireysel oyuncu tarafında baktığımız zaman illa bu maçı Fransa kazanacak değil. Takım gücü birçok zaman oyuncu gücünü geçebilir ama Fransa'nın da hiç oyun gücü yok diyemeyiz. O yüzden ben Fransa'nın ki bu turnuvada da bana göre en fark yaratan, en iyi oynayan takım. En çok yani bu, ne zaman kadro kalitesini sahaya yansıttı diye sorarlarsa bana bütün turnuva dahilinde ben bu turnuvayı gösterdim. Daha olgun oynuyorlar burada. İşte şampiyonun son turnuvası. Ben dediğim gibi bu maçlarda Fransa galibiyeti bekliyorum. Şampiyon da olacaklarını düşünüyorum.
1: 2.5 üstü KG var tercihi yapar mısın peki?
0: 2-1'lik skor çıkabilir evet. Çünkü kazanacağını düşünüyorum. İspanya da tabii ki gol atabilir. Ama ben öyle çok gollü bir maç beklemiyorum. Yani 2.5 üst en fazla aşılır. Onun dışında 3.5 üst beklemiyorum mesela bu maçta.
1: Benim mesela tercihlerimden bir tanesi ikinci yarı karşılıklı gol var. 3-0-4 oranı vardı. İlk yarının biraz daha böyle 1-0 veya 0-0 geçeceğini ama ikinci yarıda karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum ben. Katılır mısın?
0: Tabii. Bu tarz maçlar özellikle 25 dakikada çok tıkanıyor. Su molasının sonrasını hep işaret ediyorum ben yazdığımda işte sosyal medyada. İlk 25 dakika genelde takımlar birbirini tartıyor. Çok gitmiyor birbirinin üzerine. Bu ki yarı final maçı. Burada da bu senaryoyu görebiliriz ama su molasından sonra hızlanan bir maç. İkinci yarıda devamı gelecek bir maç görebiliriz. Dediğim gibi ikinci yarıda da goller gelebilir. Yani bir ilk yarı 1-0 Fransa üstünde, ikinci yarıda da karşılıklı goller. 2-1 skora ben hayır demem.
1: Peki bu maç özelinde böyle ekstra tercih, korner, bireysel oyuncu var mı eklediğin senin?
0: Yani bireysel oyuncu Mbappe'nin isabetli şutları alınabilir. Çok deniyor çünkü. Olise turnuvanın ilk maçından sonra 10 numaraya geçti. Dembele ile yer değiştirdiler. Yer değiştirdikten sonra bence yani yine asistlerini yapsa da yanlış yerde oynatıldığını düşünüyorum. Ona rağmen kalitelerini sahaya yansıtıyor bu dörtlü. Solda sürekli bir değişme var. İşte Barcol oynuyor bazen. Due oynuyor zaman zaman. Yani orada da seçeneği çok Fransa'nın. Ben Mbappe üzerinden isabetli şutlar denenmesi gerektiğini düşünüyorum burada.

0: Mbappe'nin isabetli şutları. Korner tercihin olur mu peki Hasan abi senin burada? 4.5 üstü ilk yarı kornere gider misin? Mesela onun da çok cazip bir 2 üzeri orandan opsiyon olarak eklenebilir belki.
1: Ya bunu maç önü değil de sevgili Emirhan, maç içerisinde bence bir görmek lazım. Oyunun ritmini görmek lazım. Oyun tempolu eğer başlarsa dediğin çok rahat bir şekilde olabilir. Ama takımlar birbirini tartıyor, üzerine gitmiyor, orta saha mücadelesinde geçiyor. Eğer böyle bir şey görürsek sıkıntı olabilir kornerler. Ben her zaman korner konusunda maç önü değil de bir ilk 5 dakikayı görelim tarafındayım. Buna da öyle diyeceğim ama senin sorunu cevaplamaya gelirse ben korner olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok etkili oyuncular var. Yamal bir taraftan zorlayacak, Olise bir taraftan zorlayacak. İşte solda Duya ya da Barkola kim varsa rakibin üzerine gidecek. Kornerler çıkabilir bence ilk yarıda.
0: Senin genel olarak tercihlerine baktığımızda bu maçta Fransa'nın favori olduğu 2.5 üstü biraz daha 2-1'lik bir skor belki senin için ağır basıyor gibi anladığım kadarıyla. Tabii bir diğer önemli karşılaşma da yarın oynanacak. Diğer yarı final karşılaşması İngiltere-Arjantin. Bu maçtaki favorin kim?
1: Bu maçtaki favorim de iki takımı da beğenmiyorum. Oynadığı futbolu beğenmiyorum iki takımı da. Çok sorumlu iki takım. Çok sorunları var gerçekten. Özellikle Arjantin'in ciddi sorunları var. Burada o yüzden oynadığı futbolu beğenmesem de Harry Kane'le Bellingham'a bağımlı bir İngiltere olsa da ki Arjantin tarafında da benzer bir durum var oraya geleceğim. İngiltere'de böyle olsa ben kadro kalitesinin birebir de takımsal anlamda, fiziksel anlamda hadi fiziksel anlamda kalitebilecek bir takım. Çünkü Arjantin bu yönüyle öne çıkıyor. Ben kalite anlamında net şekilde önde görüyorum İngiltere'yi. İngiltere'yi favori görüyorum bu maçta bir tık. Sebebi de şu: İngiltere evet çok zorlandı oynadığı maçlarda. Bunu biliyoruz. Birçok maçını izledik. Kongo maçında işte Peysaniye çıktı, maçı çözdüler. Meksika maçı hak eden taraftı. Ben o maçı da izledim. İngiltere yine kalitesiyle Bellingham'la kendine çözdü maçı. Norveç maçı yine zorlandı İngiltere ama bir şekilde çözdü. Arjantin'e geliyoruz. Ya Messi dışında ön tarafta son maçı saymıyorum uzatmaya giden ki orada rakip 10 kişi kaldı. Emirhan ben o maç için de mesela Nesli canlı yayınında defalarca söyledim. Uzatma bekliyorum dedim. Hatta 1-1 skor vermiştim Arjantin İsviçre maçında. Ya İsviçre'nin elemesi benim için sürpriz olmaz demiştim ki öyle bir maç oluyordu. Ama Embolo'nun vahim olayı biliyorsun kendini attırması bütün her şeyi değiştirdi. Oradaki uzatmalarda ki Arjantin yani Lautaro Martinez'i Alvarez'in müthiş golü vardı. Bunları bir kenara bırakırsak çünkü 11-10 oynandı bu maç. Messi'ye net bir şekilde ön taraftaki oyuncuların skorsal anlamda destek veremediğini görüyoruz. Yani şimdi maçları hatırla Arjantin tarafında. Yeşil Burun Adaları maçında Lisandro Martinez stoper bir müthiş asist yaptı Messi'ye, bir de harika bir gol attı. Duran top. Hep Duran top tarafından da gördük golleri. Mesela maçı böyle çözdü Arjantin orada. Mısır maçında bakıyoruz. 2-1'e getiren skoru Messi ortalıyor, Romero yapıyor. Yani stoperlerin Messi'den sonra stoperlerin burada bir Arjantin tarafında desteğini görüyoruz ama hücum tarafında yine altını çiziyorum. Uzatmayı, İsviçre maçının uzatmasını bir kenara bırakıyorum. Hücum oyuncularının pek katkısını göremedik ki orta sahada McAllister bile ceza sahasının üstü girip işi bitiriyor ki Mısır maçında da %100 bir kafasını çıkarmıştı kaleci. Orada olmadı, burada oldu. Ön taraftaki oyuncuların daha etkin olması lazım. Messi'ye yardım etmeleri lazım. Messi evet ileri oynuyor turnuvayı. İngiltere bunu minimize ederse Messi tarafında daha da net favori haline gelir. Ben burada da İngiltere'nin kazanmasını bekliyorum.
0: Benim açıkçası sana katıldığım noktalardan bir tanesi maçın favorisi İngiltere ve iki takımın da çok fazla defosu var. Ben biraz burada ilk golü Arjantin'in atacağını, bunun tercih edilebileceğini, ilk yarıyı Arjantin'in kazanacağını ama maç sonucu İngiltere'nin güleceğini düşünüyorum. Hani 2'den 1 tercihim de olabilir bu maç özelinde. Çünkü İngiltere'nin Dünya Kupası'nda geriden döndüğünü gördük. Son maç Norveç yine geriye düştüler, kötü oyun. Arjantin'in de öne geçtikten sonra problemler yaşadığını görüyoruz ki hemen hemen her karşılaşmada onlar da öne geçti. Ben biraz daha böyle radikal bir tercihteyim açıkçası. 2'den 1 İngiltere galibiyeti gelebilir gibi geliyor bana. Biraz daha diğer maçtaki gibi mesela 2-1'lik bir skor, 3-1'lik bir skor beni şaşırtmaz. Harry Kane'in golleri mesela 2 gol atacağını düşünüyorum ben bu karşılaşmada Harry Kane'in. Onun da iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Messi gol veya asist yapar kısmında yine tercihte bulunurum. Ben ki dediğin gibi Arjantin çok fazla Messi'ye bakan bir takım maalesef. Herhangi bir üretkenliği yok Messi dışında. Genel olarak mesela maçtaki tercihlerim bunlar olur. Biraz daha İngiltere'nin ağır bastığını düşünüyorum yani.
1: Ben de şunu ekleyeyim sevgili Emirhan. Ben iki maçta da maç sonu tahminlerinde kaldım. Ama bu maçta da ben karşılıklı gol varılacağını düşünüyorum. 2.5 üst barajın açılacağını düşünüyorum. Zaten Messi'ne de maçın yorumunu insanlardan biriyim. Orada karşılıklı gol var önerdim. Ama dediğim gibi iki maçta da karşılıklı gol var üstü hayır demem. Ama İngiltere maçı, İngiltere-Arjantin maçı bana göre İspanya-Fransa maçından daha fazla gol cezbediyor.
0: Julian Alvarez tarafında peki bir şey bekler misin? Dünya Kupası'nı aslında çok kötü geçiriyordu ama son karşılaşma harika evet. bir gol. Belki Julian Alvarez golü de tercih edilebilir.
1: Julian Alvarez tipik golünü izledik. Tam yani Julian Alvarez nasıl gol atar dersen gerçekten Emirhan bu golü koyarsın yani. Julian Alvarez'in imza golüdür o. Ama dediğin gibi çok kötü turnuva geçiriyor. Performans olarak kötü. Ben Lautaro Martinez'in oynaması gerektiğini düşünüyorum ama hocaya da saygı duyuyorum. Neden? Messi'nin yanında önde baskı yaptırmak istiyor savunmaya. Evet. Alvarez de bunu çok iyi yapan bir oyuncu. Önde müthiş bir baskı. Net bir santrafor değil zaten. Solda da oynuyor. Sol forvet işte 10 numara pozisyonu. Forvet nereye koyarsan 4-4-2 atlıyor. Madrid'de de zaten ikili forvetin biri. Yani her yerde oynayabiliyor ön tarafta. O yüzden baskı çok önemli. Bundan kullandığını düşünüyorum. Yoksa tıpkı Yamal gibi, hatta Yamal'dan da bir tık daha sıkıntılı durumda performans olarak. Yoksa formda bir Alvarez görseydik bu turnuvada. İşte o zaman Arjantin'in varlığından bahsedebilirdik ki şunun altını çizeyim. Angel Di Maria gibi bir oyuncu artık yok. Onun da yerini dolduramadılar sevgili Emirhan. Kanat oyuncusu yok Arjantin'in üstünde. Öyle söyleyeyim yani. Öyle bir problem.
0: Son olarak Jude Bellingham. İngiltere'nin bence yıldızlarından bir tanesi ki Kane'le birlikte en iyi performansı veren oyuncu şu anda. Onun özelinde bir tercih yapar mısın?
1: Bellingham özelinde kesinlikle tercih yaparım. Gösterişsiz bir oyuncu. Ben her zaman söylüyorum Emirhan. Bazı oyuncular gösterişsiz olur. İşini yapar. İki yönlü oynar. Sağda her türlü işte bazen görünmez, bazen kaybolur, bazen sahneye çıkar. Bellingham böyle bir oyuncu. Gole çok yakın bir oyuncu. Nereye koşu yapacağını, ne yapacağını biliyor. Golü koklayan bir oyuncu. Böyle oyuncular çok oluyor. Mesela Sergei Milinkovic-Savic vardı Lazio'da. Evet. O. Oraya koydu. Mesela McTominay, Napoli'deki. Bunlar bu tarz oyuncular. Bir anda çıkar hiç. Yani ortada yokken skoru değiştirir. Onlardan biri. Sana katılıyorum. Mesela kafayla isabetli şut çeker Bellingham. Mesela evet. bak dikkatimi çeken bahislerden biri. Bellingham çok kafayla vuruyor.
0: Ki Arjantin savunması da çok uzun vardı. Bir savunma değil bu arada.
1: Evet değil. Lisandro Martinez zaten dünya futbol tarihinin en kısa stoperlerinden biri. Sana katılıyorum. Burada da özellikle Bellingham'ın kafayla isabeti iyi bir orandan denenebilir.
0: Hasan Adıyaman teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerlendirmelerin için.
1: Teşekkür ederim kardeşim. İyi yayın.
0: Teşekkür ederiz. Nesine saatlerinin de artık sonuna geliyoruz. Yarın yine aynı saatlerde yayında olacağız. Sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi. Nesine.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erken rezervasyon, son dakika fırsatları, Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz

0: gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fransa-İspanya maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 14 Temmuz Salı, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Peki bugün programda neleri konuşacağız? Süper Lig'de Türkiye'de yılın transferi gerçekleşti. Yılın transferi diyorum ki şu ana kadar yapılan transferler içerisinde hiç kuşku yok ki en önemlisi Fenerbahçe'nin Mason Greenwood girişimiydi. 2 aydır da Fenerbahçe hem eski yönetim hem başkan adaylarından Hakan Safi ve şu anki mevcut yönetim Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim oyuncuyla temas kurmuştu. Zor da oldu transfer, aslında çok fazla görüşme yapıldı. Marsilya kulübünü ikna süreci uzun sürdü ve Fenerbahçe sonunda transferi gerçekleştirdi. Mason Greenwood 4 yıllık sözleşme konusunda Fenerbahçe'ye evet dedi. Oyuncu Fenerbahçe formasını da giydi, fotoğraf da verdi, poz da verdi. Fenerbahçeli yöneticilerden Cihan Kamer Fransa'dan İngiltere'ye geçecek oyuncuyla beraber, ardından da Türkiye'ye gelecekler. Mason Greenwood Fenerbahçe'nin yeni yıldızı oldu. Hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş'ta da uzun süredir aslında beklenen bir transferdi. Resmi açıklamada geldi siyah beyaz kulüpten. Leandro Trossard, Belçikalı oyuncu, bir saat sonra İstanbul'da olacak olması bekleniyor daha doğrusu. Program içerisinde iki transferi konuşacağız. Leandro Trossard Beşiktaş'a ne kadar, Mason Greenwood Fenerbahçe'nin oyununu nasıl etkiler? 19.15'te Hakan Güleç'te bir telefon bağlantısı yapacağız. Kendisi spor yorumcusu, saha içine dair yorumları alacağız. Tabii Türkiye'de böyle iki önemli transfer olunca biraz yani son bir saattir, iki saattir sosyal medyada da en çok bu konular konuşulduğu için programa böyle bir giriş yaptım. Şimdi diğer tarafında ise Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Saat 22'de başlayacak maçta turnuvanın iki favorisi İspanya ile Fransa karşılaşacak. Bu maçı da Ömür Çözdem Sokrates'ten yerinde takip ediyor. Amerika'da Sokrates YouTube kanalında yaptığı yayınlarla takip ediyorsunuz sizler de. 20.10'da Amerika'ya bağlanacağız. Amerika'da bu maç öncesi gelişmeleri, oradaki atmosferi, iki takımın son durumunu sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'da ise bugün Okan Buruk'un açıklamaları dikkat çekiciydi. Demirören Haber Ajansı Spor Müdür Yardımcısı Serhan Türk'le bir röportaj yaptı. Daha doğrusu Serhan Türk Okan Hoca ile röportaj yaptı. Birazdan da Serhan Türk'e bağlanacağız. Tabii Okan Hoca'nın paylaşımlarını, açıklamalarını sizlere aktaracağım ama Serhan Türk'ün Okan Hoca'yla bir 25-30 yıllık geçmişi de var. Acaba röportaj dışında ne konuştu? Onları da soracağım kendisine. Trabzonspor'da ise hareketlilik devam ediyor. Bugün iki oyuncu için iki farklı kulüpten çok önemli teklifler geldi. Daha doğrusu teklifler vardı ama teklifler arttırıldı. Chibuke için Fulham'ın teklifi 25 artı 3 milyon euroya kadar yükselmiş durumda. Trabzon'un beklentisi 30 milyon euroydu. Orada bir anlaşma bekleniyor. Chibuke önümüzdeki sezon İngiltere Premier Lig'de Fulham forması giyecek gibi. Chris Olai konusunda ise Fiorentina 30 milyon euroya yaklaştı. Trabzonspor oyuncunun satışına izin verecek gibi, beklenti 40 milyon euroydu ama o rakamlara yaklaşan kulüpler olmadı. En yüksek teklif de Fiorentina'dan gelmiş durumda. Trabzonspor bir yandan önemli genç oyuncuları kadrosuna katıyor ama işin diğer tarafında da çok önemli yıldızlarını, parlattığı oyuncuları kaybediyor. Yeni sezon öncesi bu kayıplar Fatih Hoca'nın planlarına nasıl yansıyacak? Savunmada çok büyük belirsizlik var. Savic düzenli oynayabilen bir oyuncu değil. Çok fazla sakatlanabilen bir oyuncu. Şimdi Chibuke'yi de satıyor Trabzonspor. Batagov Kasım ayında sahalara dönebilecek. Savunma hattı komple mi değişecek? Bunları da program içerisinde sizlerle, sizlere paylaşacağım. Tabii ki sizler de soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz gündeme dair. Genel hatlarıyla şu an için öne çıkanlar bu şekilde. Yine Anadolu takımlarında transfer girişimleri devam ediyor. Avrupa'da transfer biraz daha hareketlenmiş durumda. Birçok takım önemli takviyeler yapıyorlar kadrolarına. Hepsini konuşacağız. Hazırlık maçları da devam ediyor. Beşiktaş
Şu sıralarda Spartak Tırnava'yla bir hazırlık maçı yapıyor değerli dinleyenler. 18.30'da başladı bu maç. Kamp da yarın sona erecek Beşiktaş'ta. Yurt dışı kampı. Hemen Beşiktaş'ın 11'ini de paylaşayım. Bugün Spartak Tırnava karşısına Vincenzo Italiano nasıl bir 11 çıkardı? Kalede Doğan Alemdar, Beşiktaş'ın yeni kalecisi. Siyah beyazlı takımla da ilk maçına çıkıyor. Savunmada Taylan, Jalo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü. Ortalanda Ndidi, Salih, Orkun. Salih de bugün ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek değerli dinleyenler. Giyiyor daha doğrusu, maç başladı. Ön alanda Vaslav Serni sağda, İlhan Fakılı solda, Semih Kılıçsoy da ileri uçta görev yapıyor. İlhan Fakılı da hazırlık maçında sol açık başladığı maçta içe kat ederek çok şık bir gol atmıştı. İlk maçta taraftarların gözüne girmeyi başarmıştı. Bakalım bu akşamki performansı nasıl olacak? Maç içerisinde pozisyonlar, goller oldukça sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Serhan Türklü 5 dakika sonra bağlantı yapacakmışız. Kendisi 5 dakika süre istemiş bizden. Ben de Okan Hoca'nın açıklamalarıyla hemen başlayayım programa. Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu ve dolayısıyla oturmuş bir kadromuz var diyor Okan Hoca. Biz aynı iştahla, aynı ruhla sezona başladık. Bizim bir oyunumuz var. Top bizdeyken, top rakipteyken oyun planlarımız var. Maçı ve rakibi domine eden oyunu ortaya çıkarmaya çalıştık hep. Oyuncu tipine göre bir şeyler değişebiliyor. Birçok maç rakiplerin topu bize bırakması şeklinde geçiyor. Sezon başı bu kamp döneminde farklı şeyler deneyebiliyoruz. Tabii ki iş dönüyor, dolaşıyor ve bireysel kaliteye geliyor diyor Okan Hoca. Icardi konusu hala bir soru işareti. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitmişti ama Galatasaray yeni kontrat konusunda oyuncuyla anlaşamadı ve veda da etmedi resmi isteden. Hani taraftar şunu da bekliyor. Bu oyuncu bize devam etmeyecekse 4 yıl bize çok önemli katkı sundu. Biz niye bir veda mesajı yayınlamadık düşüncesi var. Zaman zaman buraya WhatsApp hattına sorular da geliyor. Okan Hoca Icardi konusunda şöyle söyledi. Icardi'nin kalıp kalmayacağı durumu uzun süre oldu. Yaklaşık 2 aydır bir gelişme olmadı. Icardi için menajerine bir teklif sunuldu ama onunla ilgili herhangi bir şey olmadı. Transferde yavaş hareket etme sebeplerimizden biri de bu. Yani transferde yavaş hareket etme sebeplerimizden biri de bu derken sanki hala olabilir ihtimalinde paylaşmış burada röportajda. Ancak tabii ki görüşme halinde olduğumuz çok fazla oyuncu var. Transferde yavaş hareket ediyoruz çünkü kural da bizi engelliyor demiş. Noah Lang, Aspiria, Sasha Boy kiralık oldukları için ayrıldı. Bizim için komplike bir transfer dönemi oluyor. Çok aşırı oyuncu değiştirmiyoruz rakiplerimize göre. Eksik bölgeleri güçlendirmek bizim için çok önemli olacak. Elimizde iyi bir kadro var. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da oynayan bir takım var. Bunu unutmamak lazım. Burayı da geliştirmek, oyuncuları yarıştırmak.

0: bakmak gerekiyor diyor Okan Hoca. Ugo Çukwu konusunda tabii taraftar biraz daha yüksek profilde oyuncular bekliyordu. Ugo Çukwu konusunda ise beğendiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncuydu diyor burada Okan Buruk. 23 yaş kuralına da uyan bir oyuncu. Biz Lezley'i bu sene görmedik. Chelsea'ye gittiğinde de almayı düşündüğümüz bir oyuncuydu. Orta saha rotasyonumuz oldukça geniş. Lezley oyun çeşitliliğini arttırabilecek bir oyuncu. Tüm bunları planlayarak gerçekleştirdik diyor. Ondan beklentisinin yüksek olduğunu paylaştı bu röportajda. Şimdi tabii herkes 10 numara mevkisine kim alacak Galatasaray, bunu merak ediyor. Selan Türk de Bruno Fernandes'i mi istersiniz, Can Uzun'u mu diye bir soru sormuş. İkisini de isterim. İkisi de çok değerli oyuncular demiş Okan Hoca. Can Uzun ile görüşüp görüşmediğine dair bir soru var. Görüşmeler özel şeyler diyor Okan Buruk. Oyuncularla irtibat halindeyiz ama buna dair bir şey paylaşmak istememiş tabii doğal olarak. Julio Enciso Paraguay formasıyla Dünya Kupası'na dikkat çekmişti. Geçen sezon Fransa Lig 1'de Strasbourg'da oynamış bir oyuncu. Julio Enciso geniş listemizde yer alan oyunculardan biriydi ama şu anda bir gelişme yok. Geniş listemizde birçok oyuncu var. O da takip ettiğimiz isimlerden biri demiş. Dünya Kupası'nın transferi geciktirdiğine vurgu yapmış. Genelde görüştüğümüz her isim basında çıkıyor. Kiminle görüşsek hemen haber oluyor. O konuda kimsenin duymadığı bir şey diyemeyeceğim ama oyun anlamında takıma katkı sağlayacak oyuncu transfer etmek istiyoruz. Dünya Kupası transfer dönemini geciktiren unsurlardan biri şeklinde konuştu. Ve bugüne dair en önemli ifadesi bence bu. Hücum hattına 3 oyuncu alacağız diyor Okan Hoca. Yani bu dikkatimi çekti. Şu an Galatasaray'ın hücum hattında tabii eksiklik var. Osimhen dışında forvet yok. Kanatlarda da Barış Alper, Leroy Sané ve Yunus Hakgün'ü kullanabilir. 3 kanat oyuncusu bulunuyor. Ahmet Kutucu'yu saymıyorum çünkü uzun vadede düşünülmeyen oyunculardan biri kadroda. Ve bir forvet, bir 10 numara, bir kanat oyuncusu alacak Galatasaray. Bir de stoper bölgesine takviye yapma isteğimiz var demiş Okan Hoca. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir takım kurmamız gerekiyor. Genç oyuncu almak, süre vermek ben de isterim. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ya da yaşlı oyuncu yoktur. Hak ediyorsa oynar, iyi oyuncu vardır diyor. Genç oyuncu oynadığında tabii ki daha çok mutlu oluyorsunuz ama bunu hak eden gelip o formayı alır demiş Okan Hoca bu röportajda. Osimhen'in kaptan olmasının gündemde olduğunu paylaşmış. Bu konuda Abdullah Kavukçu ve Başkan Dursun Özbek'le görüşeceğiz diyor. Atletik performans olarak bir sıkıntı yaşamadık ama teknik ekibe birini katabiliriz diye de eklemiş. Geçen sezon Okan Hoca'nın tartışıldığı konulardan biriydi. Şimdi bu paylaştığım röportajı yapan kişi Demirören Haber Ajansı Spor Müdür Yardımcısı Serhan Türk telefon hattında. Serhan abi merhaba.
1: Merhaba, yani yayınlar diliyorum.
0: Öncelikle tebrik ediyorum. Güzel bir röportaj. Sezon öncesi birçok soruya da açıklık getirmiş Okan Hoca. Hani bu açıklamalar üzerinden daha sağlıklı yorumlar yapabiliyoruz biz de. Ben seni beklerken röportaja dair önemli başlıkları paylaştım. Asıl şunu merak ediyorum. En son soracağımı şimdi sorayım. Röportaj dışında Okan Hoca'dan bize bir manşet verebilir misin? Ne konuştun?
1: Yani biz dost olduğumuz için nasılsın, iyi misindir muhabbeti yaptık. Onun haricinde bütün zaten konuların hepsini yayın içerisinde konuştuk. Sonrasında zaten o konucunun çok fazla zamanı yoktu. Takımdan antrenmanı vardı, ona katılmak zorundaydı. Uzun da bir yayın oldu. Yayında bence o konuca net bir şekilde cevapların hepsini verdiğini düşünüyorum. Bu anlamda ekstra bir yorum olmadı. Yani sen şunu bekliyorsun benden. Orta sahaya kim geliyor? Ya da kanada kim alınacak? Ya da 10 numara kim alınacak ya da stopere kim alınacak diye bekliyorsun. Vallahi aynı soruları ben de içimden çok sormak isterim ama 1 saat 10 dakika yeterince cevapları aldığımı düşünüyorum.
0: Çok fazla detay vermedi diyorsun Okan Hoca bu konuda.
1: Yani sen olsan verir miydin öyle söyleyeyim.
0: Serhan abi peki Icardi konusunda hala bir muallak durum var gibi, muallakta kalmış.
1: Bence Okan Hoca orada net bir şekilde açıklamayı yaptı. Yani Icardi konusundan sonra ortaya koyabiliriz.
0: Bekliyoruz yani, der gibi bir ifadesi var. Hala bekliyor mu Galatasaray Icardi'yi?
1: Yani ben öyle algılamadım Okan Hoca'nın açıklamalarından. Bu işin biraz daha uzadığını

0: Can Uzun konusunda bir ilerleme kat etti mi Galatasaray peki transfer
1: Ya
0: görüşü?
1: tabii ki Galatasaray'ın istediği oyuncuların başında geliyordu ve geniş kadrosunda, geniş istediği kadro içerisinde olan bir oyuncu. Zaten ben Okan Hoca'ya şunu sordum. Bir taraftar olarak hangisini istersin diye sordum. İkisini de istediğini dile getirdi. Oradan sonra bir soru daha var orada farkındaysan. 10 numara mevkisine genç bir oyuncu mu istersin yoksa daha böyle yıllarını vermiş deneyimli bir oyuncu mu istersin dedim. Okan Hoca orada da sır vermek istemedi. Ama Galatasaray'ın geniş listesinde Can Uzun, Bruno Fernandes, Enciso olacağını düşünüyorum.
0: Galatasaraylılar forvet konusunda da işte şimdi çok fazla soru da gelmiş dinleyicilerimizden. Galatasaray forvete kimi alacak diyor. Seren abiye sorar mısın diye bir dinleyicimizin sorusu var sana.
1: Biz de merak ediyoruz. Zaten bu Icardi sürecinin çok fazla uzaması forvet noktasında Galatasaray'ın biraz hareket alanını kısıtladığı gibi gözüküyor. Çünkü biliyorsunuz Jonduran çok fazla ön plana çıkmıştı. Hatta Jonduran durumunda ben bu transferin olasılığının daha düşük olduğunu daha önceki yayınlarda dile getirmiştim. Geldiğimiz noktada Jonduran'ın kulübünün inanılmaz istekleri ve Galatasaray'ın Jonduran transferi konusunda kafasındaki soru işaretleri biraz bu transferi çıkmaza sokmuştu. Tabii ki planlamaları var. İşin üzerinden gitmenin şu an için doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Mativ Ponomarenko ismi de çok yazılıyor, çiziliyor. Bugün TRT Spor'da bir haber yapmış. Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında oynayan genç oyuncu. Galatasaray bu oyuncu için resmi teklif yaptı mı Seren abi?
1: Yok şu an için resmi teklifi sadece Leicester üzerine yaptı ve Leicester transferini bitirdi. Onun haricinde resmi teklifinin olmadığını biliyorum. Resmi teklif olsaydı zaten bunu teklif şeklinde biz direkt bu sosyal medya üzerinden etkileşim yapan o İtalyan menşeli sosyal medya adamların üzerinden okurduk zaten.
0: Galatasaray'ın 3 oyuncusunun durumu merak ediliyor. Kimler onlar? Singo, diğer tarafta Gabriel Sara ve Barış Alper. Bu
1: Evet.
0: 3 oyuncuya şu ana kadar benim bildiğim teklif yoktu, en azından düne kadar. Okan Hoca da bugün bu minvalde bir şey söyledi. Sanırım teklif yok
1: Tabii.
0: oyuncu.
1: Tabii aynı minvalde devam ediyoruz. Zaten bu üç oyuncuya da şu an teklifin olmadığını Okan Hoca dile getirdi. Ve şu da çok önemli. Burada teklif alan oyuncunun daha son Sanchez olduğunu net bir şekilde hem hocanın açıklamalarından hem de gelen tekliflerden bunu bu şekilde ayırmış olduk.
0: Singo'nun sakatlığı konusunda çok net bir açıklama yapılmadı. Ne zaman sahalara dönebilecek Singo?
1: Ben kamp döneminde iyi bir kamp dönemi geçireceğini, kampın sonuna doğru da sakatlığını atlatabileceğini düşünüyorum ama bir görmek lazım. Biz de çünkü takımı uzaktan izliyoruz, uzaktan seviyoruz ve uzaktan da analiz etmeye çalışıyoruz. Bir kamp dönemi olsun, 23'ünde Galatasaray Avusturya'ya gidiyor. Orada net şekilde bütün senin yayınlarına katılır, hepsini
0: Kampı
1: söylerim.
0: takip edecek misin Serhan abi?
1: Tabii, kampı takip edeceğim. Kampta daha detaylı bilgilere sahip olabiliriz.
0: Son olarak da Davinson'ı sorayım. Gitmek istediğine dair haberler var. Sendeki bilgiler ne yönde? Oyuncu kalacak mı, gidecek mi? Ayrılmak istedi.
1: Okan Hoca'nın planı Davinson Sanchez'in kalması yönünde ve buna göre bir isteği söz konusu. Ama tabii ki bu süreç içerisinde oyuncu kendini Premier Lig'e ya da atıyorum İtalya Ligi'ne dahil etmek ister. Ama şu bir gerçek, Okan Hoca burada net bir şekilde şunu söyledi. Türkiye gerçekten çok güzel bir yer. Türkiye'de futbol oynamak büyük bir ayrıcalık ve Davinson Sanchez'i bu ayrıcalığı sonuna kadar hem maddi manevi yaşayan oyuncuların başında geliyor. Ben o yüzden bu ayrılığın olacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'ın istediği yere Galatasaray'ın arzu ettiği fiyatlara gelmediğini düşünüyorum.
0: Konuğumuz Demirören Haber Ajansı Spor Müdür Yardımcısı Serhan Türk'tü. Bugün Okan Buruk'la yaptığı röportaj üzerine bir değerlendirme yaptık. Serhan abi çok teşekkür ediyorum. İyi
1: Ben
0: akşamlar.
1: teşekkür ederim Ayancığım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Galatasaray'da gündem bu şekilde. Birkaç mesaj okuyacağım bu bölümde. Hasan Bey yazmış İstanbul'dan. Rafael Leao çok fazla yazıldı. Galatasaray'ın gündeminde var mı? Rafael Leao Galatasaray'ın gündeminde yok diyebilirim. Çünkü orada Milan'ın beklentisi 70 milyon euro. Milan 70 milyon euroya Gonçalo Ramos'u aldı ve tabii ki yapacağı transferleri de kaynak yaratmak için Rafael Leao'yu satmayı düşünüyordu. En son gelen bilgi o yönde. Galatasaray'ın resmi bir teklifi olmadı Leao için ama bir menajer vasıtasıyla yokladı. Hani oyuncu bize gelebilir mi? Süper Ligi, Türkiye Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi, biz Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız. Bunu düşünür mü? Düşüncesiyle bir bağlantı kurmuştu. Burada oyuncu da sanırım pek o teklife sıcak bakmadı. Tabii rakamlar da burada çok önemli. Şu an Galatasaray mali açıdan tüm dikkatini Can Uzun'a adam.

0: durumda. Çünkü Can Uzum'u birçok mevkide kullanabileceğini düşünüyor Okan Hoca. İşte yeri geldiğinde çift forvet Osimhen'le, zaman zaman Osimhen'in yokluğunda forvet olarak kullanabilir. Sol açık, 10 numara. Dolayısıyla Can Uzun'un alınmasını çok istiyor Okan Hoca. Ve Galatasaray'da bu yaz bonservis bedelinde ödeyebileceği rakamı tamamen Can Uzun transferine ayırmış durumda. Brahim Diaz'ı sormuş bir dinleyicimiz. Brahim Diaz hafta başından itibaren aslında Galatasaray'ın gündemine gelmeye başladı. Fas milli takımıyla çok parlak bir Dünya Kupası geçirmedi. Real Madrid'de de yeni sezon planlamasında sanki biraz daha yedek düşünülen oyunculardan biri gibi. O da bir hafta sonra Real Madrid'in sezon başı kampına katılacakmış. Jose Mourinho hakkında bir karar vermiş değil henüz. Brahim Diaz'ı Real Madrid satış listesine koyarsa tabii ki çok fazla talibi çıkar diye düşünüyorum. Daha çok genç bir oyuncu, parlak bir oyuncu. Galatasaray'ın 10 numara mevkisi için düşündüğü oyunculardan biri Brahim Diaz. Brahim Diaz gelirse tabii eğer 10 numara mevkisine, Leroy Sané'nin performansında da gözde görülür bir artış olabilir. Bu sefer Can Uzun nerede oynayacak diye soracak olursa dinleyicilerimiz, Can Uzun'u zaman zaman 4-4-2 oynayabiliriz Süper Lig'de. Osimhen'le beraber çift forvet gibi de görebiliriz. Sol açıkta da görebiliriz. Kanat konusunda Galatasaray'da sol açıkta şu an Barış Alper var. Alternatifi yok gibi. Sağ tarafta Sané. İşte Sané'yi Yunus Akgün'le yedekleyebilirsiniz. Can Uzun transferi burada çok önemli ama Brahim Diaz transferi için hemen birkaç gün içerisinde netleşmesinin mümkün olmadığı düşüncesindeyim. Çünkü Real Madrid'de bir sezon başı kampına katılacak. Mourinho onun hakkında ne düşünüyor? Nasıl bir karar verecek? Brahim Diaz'a eminim birçok teklif gelir. Oyuncu Türkiye Ligi'ne gelmeyi kabul eder mi? Ya da işte İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan, belki İtalya'dan, çok farklı bir kulüpten kendisine daha uygun görebileceği bir teklif de gelebilir. Brahim Diaz gündeminde var Galatasaray'ın ama netleşmesi sanki böyle 2-3 haftayı alabilir düşüncesindeyim. Bir Ağustos'u görmeden, Ağustos'un hatta 10'unu 15'ini görmeden kolay gerçekleşebilecek bir transfer değil gibi duruyor. Şu anki şartlara bakacak olursak hem Can Uzun hem Brahim Diaz gelirse, ki Galatasaray ön alana 3 oyuncu alacak zaten. Dolayısıyla bambaşka bir hücum hattı olur Galatasaray'da. Yani çok farklı bir noktaya evrilir diye düşünüyorum Galatasaray için bu takviyeleri. Çok kısa bir aramız var. Reklamın ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.55 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Yaklaşık yarım saat içerisinde Beşiktaş'ın yeni yıldızı Trossard İstanbul'da olacak. Beşiktaş'ın şu an hazırlık maçı var. Spartak Tırnava'yla ve Siyah Beyazlar 13. dakikada İlhan Fakıl'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Yine sol kanatta ceza sahasına kat edip içeri girip sol ayağıyla çok güzel bir vuruş yapmış İlhan Fakıl'ı. İkinci hazırlık maçında ikinci golünü attı ki Beşiktaşlılar uzun süredir böyle gol atan kanat oyuncusuna hasret. Şu an herkes Trossard'ı bekliyor ama sanki İlhan Fakıl'a da sezon içerisinde çok fazlasıyla kendisinden söz ettirecek gibi hızlı bir giriş yaptı Beşiktaş kariyerine. Bugün de golünü attı. Bu arada Spartak Tırnava Beşiktaş hazırlık maçı Esport Plus'ta canlı yayınlanıyor. Oradan da takip etmek isteyenler oradan izleyebilirler. Şimdi birkaç mesaj okuyacağım. Galatasaray yeni sezonda ne oynayacak? Sistem nasıl olacak? Yine Barış Sane ikilisi sabit aralara oyuncu mu bakacak? Bakacağız demiş. Bunların yedekleri olmayacak mı? 4-2-3-1 mi oynayacak diye birçok soru yöneltmiş. Şampiyonlar Ligi'nde 4-2-3-1'den şaşacağını zannetmiyorum Okan Hoca'nın. Ki tabii ki Kura'yı da görmemiz lazım. Orada nasıl bir rakip, nasıl bir maç programı olacak ona bakmak lazım. Süper Lig'de bunu çok rahat değiştirebilir Galatasaray. Yani örnek veriyorum iç sahada sezonun ilk maçı Çorum maçı mesela. 4-4-2 de çıkabilir Galatasaray. Orta sahayı biraz daha sayıyı azaltıp ön alanı yiyebilir. Burada tabii rakibe göre hani baskı kurduğunuzda Barış Alper Yılmaz biraz daha o kapalı savunmaları aşmakta zorlanıyor. Açık alanda daha başarılı olabiliyor. Açık alanda oynayabileceği zaman Barış Alper'i tercih edip kapalı savunmalara karşı alınacak kanat oyuncusunu düşünebilir. Çünkü bir kanat transferi yapacak Galatasaray. Can Uzun ve Brahim Diaz ismi şu an gündemde. Yani Can Uzun, Brahim Diaz olursa Can Uzun'u sola atıp Brahim Diaz'ı 10 numarada, Sané'yi sağ açık, Osimhen'i ileride kullanabilir. Birçok şeyi deneyebilir. Okan Hoca da zaten bunlara vurgu yaptı. Galatasaray'ın forvet konusunda da şu an için en güçlü aday konumunda. Az önce de biraz paylaştım. Dinamo Kiev'in oyuncusu. O da çok genç bir oyuncu. 10+4 kuralına uyuyor. Matvey Ponomarenko satın alma opsiyonu da kiralamak istiyor Galatasaray. Leste Uçukvu'da olduğu gibi bonservisini önümüzdeki yıl, yani zorunlu satın alma opsiyonuyla takıma kazandırmak istiyor Ukraynalı golcüyü. Burada rakipleri var. Özellikle Porto çok istekli ve 20 milyon euroluk bir teklif yapmış Porto Ponomarenko için. Galatasaray'da benim aldığım bilgi 2 milyon euro kiralama bedeli, 24 milyon euro da satın alma opsiyonuyla bu oyuncuyu kadrosuna katma girişimi olacak. En azından az önce Serhan Türk doğrulamadı ama bugün birkaç kaynağı sorduğumda Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu şeklinde paylaştı. İlerleyen günlerde de yine yedek forvet konusunda bu ismi görebiliriz. Çok izlediğim bir oyuncu değil. Şimdi Ukrayna Ligi'ni takip edemiyoruz.

0: ki geçen yılda Avrupa Ligi'nde pek Dinamo Kiev maçı izleme şansım olmadı. Ama scout raporlarına baktığımızda hem süre aldığında etkili olabilecek hem de önünün açık olduğunu, gelişebileceğini, fiziğiyle dikkat çektiğini, işte ön alan baskısında Okan Hoca'nın oyun planına uygun hareket edebilecek bir oyuncudan bahsediliyor. Bakalım bu transferden sonuç alabilecek mi Galatasaray yönetimi? Barış Alper bize bir Arabistan macerası daha yaşatacak mı acaba demiş. Olabilir yani, her şey olabilir. Ağustos ayında bir bakarız ki işte Singo'da gidebilir. Roland Şalai'ye teklif gelebilir. Gabriel Sarri'ye teklif gelebilir. Aston Villa'nın Gabriel Sarri'ye ilgisi vardı ama bu dakikadan sonra bu transferin gerçekleşme ihtimalini az görüyorum. Çünkü Manzambi'yi aldılar 60 milyon euroya orta sahaya. Tielemans'ı Manchester'a sattılar. Yine bir eksiklik var. Acaba Gabriel Sarri'ye tekrar bir teklif yaparlar mı? Galatasaray'ın da o kadar böyle işte keskin olacağını zannetmiyorum. 35 milyon eurolardan bahsediliyordu sezon biterken. Özellikle geçen sezonki Şampiyonlar Ligi'nde Juventus maçlarındaki performansından sonra İngiliz takımlarının bir ilgisi vardı Gabriel Sarri'ye, ama şu an böyle 27-28'e de bir teklif gelirse Galatasaray Gabriel Sarri'yi satabilir. Oraya farklı profilde bir oyuncu arayışı da var. Renato Niega çok soruluyor. Benim de merak ettiğim bir oyuncu. Fiziksel değişimini etkili buldum demiş. Forma için savaşacak gibi duruyor diye sormuş dinleyicimiz. Açıkçası ben de merak ediyorum. Çünkü topla ilişkisi hiç fena değil. Bir anda böyle hızlanabilen, rakip eksiltebilen. Geçen sezon Okan Hoca takıma katıldıktan sonra fiziksel açıdan yetersiz bulmuştu ve takım savunmasına katkıda eksikliğinden dolayı oynatmamıştı. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bakalım hazırlık kampı nasıl geçecek? Belki Okan Hoca o mevkide başka oyuncu düşünmemek durumunda kalabilir. Renato Niega'nın antrenman performansı, hazırlık maçı performansından sonra zaten bunun için alınmıştı. Potansiyelli genç bir oyuncu. Bir görmek lazım. Yani sezon öncesi kampını bir görmek lazım. Şu an fiziksel olarak iyi durumda. Eksiği de oydu yani Okan Hoca'nın nezdinde. Okan Hoca öyle lanse ediyordu. Oyuncunun fiziksel açıdan gelişmesi gerektiği, ikili mücadelelerde yetersiz olduğu Süper Lig seviyesinde ve işin savunma yönünde de takım savunmasına katkı konusunda eksik buluyordu. Bakalım bunları ne kadar geliştirebildi, ne kadar Okan Hoca'nın isteklerini yerine getirebilecek. Ama o da potansiyelli ve gelişime açık bir oyuncu. Görmek lazım. Şu an net bir şey söylemek mümkün. Odegaard'ı sormuşlar. Odegaard bir ara gündeme geldi ama şu an pek ihtimal vermiyorum Odegaard'a. Yani Galatasaray onun için de bir resmi teklif yapmadı. Oyuncu cephesinden bilgi almaya çalışmıştı. Acaba bize gelir mi? İşte bizim şöyle bir planımız var diye menajerine bir sunum yapılmıştı. Yeni sezon planlamasında Odegaard'ı düşünüyor mu Mikel Arteta, onu da bilmiyorum. O yüzden çok net bir şey söylemek güç şu an için. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyecek Galatasaray. Fenerbahçe bir oyuncu yetişiyor, adı Kerem Bulut. Benim kardeşim şu anda diyor babamla futbol idmanına götürüyoruz. Takip edeceğim Kerem Bulut'u, dinleyicimiz yazmış. Altyapılarda da maalesef çok potansiyelli oyuncumuz var ama işte üst seviyeye çıkarmada hep sorun yaşıyoruz. Zaman zaman burada ben de konuklarımla konuşuyorum ama çok da mesafe kat edemedik bu alanda. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Şimdi 6 numaralı Rus Faruk kullarını yöneltiliyor.7 numaralı Wing Hussar koşudan çıkartıldı. 7 numaralı Wing Hussar bu koşuda start almıyor. 8 numaralı Final Idol da bu koşuda start almayacak. 7 ve 8 numaralı Taylar start almıyor. 6 numaralı Rus Faruk da şimdi içerideki yerini alıyor. Taylar box içerisinde. Start verildi ve 4. koşu başladı. Çıkışta 3 numaralı Sensei Baha. Jokeyini düşürdü. Muhammed Mir Bilgin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 4 numaralı Business'a koşuya 5-6 boy kadar geç başladı. Liderliği alan isim 11 numaralı Peanut oldu. İkincilikte dışta izlediğimiz safkan 6 numaralı Rus Faruk. Bunun hemen içinde 3.lükte 1 numaralı Legacy of Henry. 2 boy kadar gerisinde içte 2 numaralı Calorimatic. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı King Mahir. 2 boy gerisinde içte 10 numaralı Manekin Eko şeklinde 1300 metre startleri geçiriyor. Liderlik 11 numaralı Peanut'ta. İkincilikte dışarıda 6 numaralı Rus Faruk yer tutuyor. Üçüncülükte içeride 1 numaralı Legacy of Henry. Bunun 2 boy kadar gerisinde içte 2 numaralı Calorimatic. 1.5 boy kadar gerisinde içte 10 numaralı Manekin Eko. 1.5 boy gerisinde 5 numaralı King Mahir şeklinde 1000 metre startleri geçiriyor. 11 numaralı Peanut önde, fark 1 boy. İkincilikte dışarıda 6 numaralı Rus Faruk var. Üçüncülükte içeride 1 numaralı Legacy of Henry. 2 boy gerisinde 4.lükte 2 numaralı Calorimatic. Bunun 1.5 boy gerisinde içte 10 numaralı Manekin Eko. 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı King Mahir. 1 boy gerisinde 9 numaralı Madora. Sırasıyla son 600'e yaklaşıldı. Liderlik 11 numaralı Peanut'ta, fark 2 boy oldu. İkincilikte 6 numaralı Rus Faruk onu takip ediyor. Üçüncülükte 1 numaralı Legacy of Henry hemen dışına sokuldu. 5 numaralı King Mahir. 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Calorimatic. 1.5 boy gerisinde işte 10 numaralı Manekin Oku. Bunun 3 boyu gerisinde 9 numaralı Madoro sırasıyla son 400'e yaklaşıldı. Liderlik 11 numaralı Peanut'ta düzlüğe de 11 numaralı Peanut önde çıkıyor. İkincilikte işte 6 numaralı Rus Faruk'un atakları var. Ortalarında 5 numaralı King Mahir 2 boyu kadar gerisinde. 1 numaralı Legacy of Henry dışında 10 numaralı Manekin Oku sırasıyla son 200'e girilmek üzere. Liderliği şimdi 5 numaralı King Mahir aldı. İşte de 6 numaralı Rus Faruk'un atakları var. Daha geride 1 numaralı Legacy of Henry sırasıyla son 100'e yaklaşılıyor. 5 numaralı King Mahir önde. İçten 6 numaralı Rus Faruk'un atakları olsa da 5 numaralı King Mahir koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Rus Faruk koşudan ikinci olarak ayrılırken 1 numaralı Legacy of Henry 3. 10 numaralı Manekin Oko 4. 11 numaralı Peanut ise tabelayı tamamlayan isim oldu. 4. koşuyu 5 numaralı King Mahir Görkem Özçelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Son Dünya Kupası finalisti Fransa, Euro 2024 şampiyonu İspanya ile saat 22'de Dallas Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Fas maçında ayağında ağrı hisseden ve 77. dakikada oyundan çıkan Kylian Mbappe'nin durumu belli oldu. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin herhangi bir sorunu olmadığını ve maça %100 hazır olduğunu dile getirdi. İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, Fransa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Yamal, "Herkes en iyi seviyemde olmadığımı söylüyor. O halde yarın benden hiçbir şey beklemiyorsunuz demektir. Yarının özel bir gün olacağını şimdiden biliyorum. Korku mu? Biz Avrupa şampiyonuyuz. Kimseden korkmuyoruz," dedi. Dünya Kupası'nın diğer yarı finali İngiltere-Arjantin maçını yönetecek hakem de belli oldu. FIFA'nın yaptığı duyuruya göre karşılaşmada Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'ndan İsmail Elfat düdük çalacak. Dünya Kupası'na son 32 turundaki Portekiz mağlubiyetiyle veda eden Hırvatistan, Zlatko Dalic'in yerini tanıdık bir isimle doldurdu. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre takımın başına Slaven Bilic getirildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı.
1: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu.
2: Reklam.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: At yarışı oynuyorsan,
6: bir talihin olacak.
5: An be an yarışı

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fransa-İspanya maçı için Bilyoner'e gel, sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin kardeşi
1: Bilyoner. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Radyo Spor'da saatleri 19.11 yaptık. Getmobil'in sunduğu Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Beşiktaş bugün öğle saatlerinde Malzenikli'de bir hazırlık maçı yaptı ve o maç 1-1 berabere bitti. Golü o atmıştı siyah beyazlı takımda. Şu sıralarda da Spartak Tırnava'yla karşılaşıyor ve 40. dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Spor yazarı, spor yorumcusu sevgili Hakan Güleç telefon attığında. Hakan Bey merhaba.
7: Merhaba, kolay gelsin.
6: Çok teşekkürler. Yayına başlarken Süper Lig'de en azından bu yaz transfer döneminde şu ana kadar yapılan transferler içerisinde yılın transferi diyebileceğimiz bir isimden bahsettim. Mason Greenwood Fenerbahçe'nin de 2 aydır gündeminde olan bir oyuncuydu. 24 yaşında, daha çok genç, bu yaş itibariyle Türkiye'ye gelmesi dikkat çekici. Mevcut Fenerbahçe kadrosunu göz önünde bulundurursak, ki yine takviyeler de yapılacak gibi, Mason Greenwood Fenerbahçe'ye ne katar diye sormak isterim size.
7: Tabii Mason Greenwood Fenerbahçe'nin hali hazırda elinde olmayan bir oyuncu profili. Geçen sezonki kadrosuna bakarsak Fenerbahçe'nin kanatlarda kullanabileceği Greenwood profilinde bir oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin ve geçen sezon boyunca bence bunun eksikliğini çok fazla hissetti. Şimdi Greenwood hani genç ve skorer bir oyuncu. Kendi ekseni etrafında çok iyi dönebilen, dar alanda ceza sahası içi dışı, kapanan savunmalara karşı çok etkili olabilen, açık alanda da yakalandığın zaman çok çok etkili olabilen bir oyuncu. Tabii en önemli özelliklerinden biri iki ayağını da

0: iyi kullanıyor olabilmesi. Elbette sol ayağı birazcık daha baskın ama sağ ayağını da gerçekten çok iyi kullanabiliyor. O açıdan tabii belki biraz abartı bir benzetme olabilir ama iki ayağını da etkin bir şekilde kullanabilmesi açısından Osmane Dembele'ye benzetebiliriz sanırım. Dembele de çünkü hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla çok rahat şut çıkarabiliyor. Greenwood da buna benzer bir oyuncu. Açıkçası ben Fenerbahçe'nin çok iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Yani bu yaşta geçmişte yaşadıkları olmasa zaten Süper Lig'e getirmenin imkansız olduğu bir oyuncu. Ama bir şekilde Fenerbahçe bu transferi bitirmeyi başardı. Yani bizim ligde risksiz transfer tabir edebileceğimiz, ne vereceği 3 aşağı 5 yukarı belli olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin kadrosunda buna benzer bir profil olmadığı için de açık konuşmak gerekirse çok iyi bir transfer olduğu aşikar.
1: Kampı takip ediyorum dışarıdan bir gözle. Her gün oyuncular işte farklı kurumlara röportaj veriyorlar. Zaman zaman basın toplantıları oluyor. İsmail Kartal'la ilgili sorulan sorularda da genellikle birbirine benzer cevaplar veriyor oyuncular. Hocamız bizden daha hücum ağırlıklı oyun istiyor diye. Hatta Gendüzi'nin bir ifadesi dikkatimi çekti. Geçen seneye göre bambaşka bir hocayla çalışıyoruz diye. İsmail Hoca konusunda da 2023-24 sezonundan aslında elimizde bir veri var. O dönemle kıyaslayacak olursak şu anki oyuncu grubuna bakarak nasıl bir Fenerbahçe öngörebiliyorsunuz şimdilik?
0: Şimdi zaten Fenerbahçe bence evet Mourinho çok büyük bir marka. Evet tarihin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden biri. Ama Fenerbahçe bence o 99 puan toplayıp 99 gol attığı sezonun sonunda İsmail Hoca ile devam etmeyerek zaten çok büyük bir hata yapmıştı. Yani İsmail Hoca değil de, yani bilmiyorum çok mu popülist bir yaklaşım olacak ama yabancı bir teknik direktör aynı performansı gösterip bu puanları toplasaydı büyük ihtimalle Mourinho'nun adı hiç anılmazdı bile. Ama Fenerbahçe yönetimi seçim baskısıyla da birlikte o dönem böyle bir yola gitti ve o günden beri Fenerbahçe'de işler hakikaten özellikle set hücumu konusunda hiç iyi gitmiyor. İsmail Hoca'nın ben önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi geride bıraktığı iki sezonun aksine toplu bir şekilde set hücumu yapan, daha sakin, daha golcü bir Fenerbahçe taraftarına takım izletmesini beklerim açıkçası. Elindeki kadro da bunu başarabilecek bir kadro. Tabii hani Greenwood eklemesi, Vedat Muriç son derece önemli bir oyuncu ama hala bir santrofordan bahsediliyor.
1: Hakan Bey orada da araya girdim ama İsmail Hoca özellikle Ola Watkins'i istiyor. Farklı bir profilde olmasından dolayı. Ola Watkins İsmail Hoca'nın oyun tarzına ne katabilir diye sormak isterim.
0: Şimdi Olive Watkins Premier Lig'in en önemli golcülerinden biri. Son Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın forveti. Ve hakikaten de farklı bir forvet profili. Şimdi Vedat Muriç'le beraber Girassi, Sörloth gibi oyuncuları ya da Mateta gibi oyuncuları değerlendirdiğinizde bunlar birbirine çok benzeyen profiller. Olive Watkins çok daha farklı bir profil. Yani ben de böyle bir profile gidilmesinin daha doğru olacağı görüşündeyim. Çünkü Watkins savunma arkasına çok iyi koşu yapabilen, savunmanın ölü noktasına çok iyi sızabilen, savunmayı geriye çekebilen farklı bir oyuncu profili. Fenerbahçe'nin bütün sezonu kapanan savunmalara karşı oynamayacağını da düşünmek lazım. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi başarabilirse veyahut Avrupa Ligi'nde belli bir noktaya kadar ilerleyebilirse. Ben Watkins tarzı bir oyuncunun da İsmail Hoca'nın oyun planı için çok önemli bir silah olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Beşiktaşlılar da şu sırada Leandro Trossard'ı bekliyor. Herhalde bir 20 dakika içerisinde İstanbul'da olacak gibi Trossard'ı taşıyan uçak. Beşiktaş'ta aslında eksik bölgelerin birçoğunu tamamladı mı artık biraz daha güçlendirilmiş kadroyu çeşitlilik kazandırmak adına transferler yapacak gibi önümüzdeki günlerde. Kaleci sorunu çözüldü. Sağ bekte sanırım Mourinho ve Taylan'la devam edecek. Sol bekte Kuat Tala'yla yine Rıdvan var. Orada Yasin de bir alternatif. Orta alanda pek sıkıntı olmayacak gibi. Uzun süredir Beşiktaş'ın beklediği bir kanat transferi vardı. Yani skorer bir kanat, yıldız oyuncu, işin rengini değiştirebilecek bir oyuncu. Trossard'da bu tanıma uyan bir oyuncu. Beşiktaş'ın yaptığı transferler üzerinden, Trossard'ı da ekleyerek, Vincenzo Italiano'nun da geçmişte oynattığı oyunları göz önünde bulundurarak nasıl bir öngörüde bulunursunuz?
0: Şöyle, Beşiktaş çok uzun süredir, özellikle işte Sergen Hoca ile şampiyonluğu kazandığı günden beri hakikaten kulübün geleceğine ambargo koyan çok katastrofik transfer süreçleri yaşadı. O günden, yani şampiyon olduğu dönemden bu sezona Beşiktaş'ın bence aktarabildiği şampiyonluk yaşayabilecek bir takımda oynama potansiyeli bulunan tek oyuncusu Orkun Kökçü oldu maalesef. Çünkü Beşiktaş çok uzun süredir ya tutarsa diye transferler yapıyor. Şimdi geçmişte çok ağır sakatlıklar geçirmiş Mario Gomez geldi, burada tuttu. Beşiktaş'a gelmeden önce çok ciddi diz sakatlıkları geçirmiş Vincent Aboubakar buraya geldi, tuttu. Ama Beşiktaş'ın geçmiş dönemde yaptığı transferlere bakacak olursak her biri Beşiktaş'ı bir adım daha geriye götürdü. İşte Dele Alli transferi ya tutarsa, Oxlade-Chamberlain transferi ya tutarsa, Ante Rebic transferi ya tutarsa, bunlar maliyetli oyuncular. Bailey transferi ya tutarsa, böyle çok fazla oyuncuyu kadrosuna kattı Beşiktaş ve bunların hiçbirinden doğru düzgün de bir verim almayı başaramadı. Şimdi bu sezona dönüp baktığımızda Nübel kalitesini kanıtlamış, çok iyi bir kaleci ve Italiano'nun oyun sistemine de uygun bir kaleci. Çünkü Italiano mutlaka ayakları düzgün bir kaleciyle topu geriden başlatmak istiyor. O açıdan hiçbir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Salih Özcan zaten milli takımda Orkun'la ne kadar uyumlu olduğunu gördük. Salih Özcan transferinin de iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Oltara transferine bakacağız. Göreceğiz oyuncunun nasıl bir performans göstereceğini. Trossard'a bence bu ya tutarsa transferlerinin ardından hakikaten yapılmış bir üçüncü risksiz net transfer. Yani Nübel, Salih Özcan ve Trossard hamleleri benim nazarımda çok risksiz hamleler. Şimdi Trossard tabii klasik bir sol açık ya da sağ açık değil. Yani topu alıp atletizmini kullanarak rakiplerini geçip sıfıra inecek, orada atlet özellikleriyle orayı karıştıracak bir oyuncu değil. Bunun böyle olmamakla birlikte müthiş bir oyun aklı. Ve bu oyun aklını Beşiktaş'ın ben en fazla ihtiyacı olan şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Orkun dışında geçen sezon oyun aklı ortaya koyabilecek başka bir oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın. Şimdi Salih bunu yapabilir. Trossard zaten bu işin zirve noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Yani vücut çalımları, asistleri, özellikle Arsenal'de maçı koparan golleri. Belki çok skorer bir oyuncu olarak size görünmeyebilir ama bunun tabii temel sebeplerinden biri Arsenal'de ilk 11'in değişmez oyuncusu olmaması Leandro Trossard'ın. Ama velakin oyun aklı olsun. Sadece sol ön diye de görmemek lazım Trossard'ı. Arsenal'de sahte 9 olarak da oynadı. 10 numara pozisyonunda da oynadı. Son İspanya maçında Dünya Kupası'nda sağ açık pozisyonunda da oynadı. Yani hücum bölgesinde 4 ayrı pozisyonu birden yedekleyebilecek ya da orada birincil adam olabilecek de çok etkili bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O açıdan ben Trossard hamlesinin, Salih hamlesinin ve Nübel hamlesinin Beşiktaş'ın geçmişteki hatalarından arınmaya çalışmak olarak nitelendiriyorum.
1: Şimdi bir forvet arayışı da var Beşiktaş'ta. Bir dinleyicimizin sorusu var, onu da size sormak isterim. Sağ açık mevkiine bir transfere ihtiyacı yok mu diye sormuş dinleyicimiz Beşiktaş'ın.
0: Bence var. Bence var.
1: Serni de performans var. Olarak tam ne alacağınızı kestiremediğiniz bir yapıda bir oyuncu. O yüzden ben de sizin tarafınızdayım.
0: Ya şimdi şöyle, Beşiktaş'ta sol önde hiç oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın. Şimdi Trossard orayı çok rahatlıkla kapatabilecek bir oyuncu. Ama sağ ön oyuncularına baktığımızda Rashica hiçbir zaman Galatasaray'daki performansının yanına bile yaklaşamadı Beşiktaş'ta. Bu tabii ki birazcık Beşiktaş'ın yaşadığı problemlerle de alakalı. Belki Hoca Raşit Say'ı kullanmak isteyebilir. Çerni de, yani ben Beşiktaş yönetiminin Çerni üzerinde çok ince eleyip sık dokunduğunu düşünmüyorum. Yani Sergen Hoca'nın Rangers-Fenerbahçe maçlarından sonra katıldığı programda yaptığı açıklamaların etkisinde fazlaca kalındığını düşünüyorum bu transfer yapılırken. O maçlarda Çerni çok iyi oynamıştı ama yani Çerni kapanan savunmalara karşı çok etkili olabilecek bir oyuncu değil. Bunu defalarca gördük. Hem Almanya kariyerinde hem Rangers kariyerinde. Açık alanda etkili olabilecek bir oyuncu ve özellikle İstanbul'daki maçta çok fazla açık alan vermişti Fenerbahçe Rangers'a karşı. Doğal olarak bunun sorunlarını yaşıyor. Bence Beşiktaş'ın sağ önüne de bir oyuncu lazım. Forvet hattını ya yedekleyecek, mümkünse Yang Yuoh'un önünde olabilecek bir oyuncuya da ihtiyacı var. Ama her şeyden önce bir işi yarım bırakmamak lazım. Şimdi kaleci, merkez orta saha ve forveti tamamladıktan sonra bu stoper hattına dokunmadan Beşiktaş bu transfer sezonunu kesinlikle bitirmemesi gerekiyor. Ya Beşiktaş'a mutlaka sağ ya da sol fark etmez. Çünkü Agbadu Dünya Kupası'nda sol stoper pozisyonunda da oynadı. Bulabileceği lider bir stoperi mutlaka ama mutlaka ben kadrosuna katması gerektiğini düşünüyorum. Orada çok büyük problem yaşayabilir Beşiktaş eğer böyle bir şey yapmazsa ama anladığım kadarıyla bu yönde de bir çalışma yapacak gibi duruyor Beşiktaş yönetimi.
1: Bugün ET Spor'da gördüm bir sol stoper, bir orta saha, bir kanat oyuncusu, bir de forvet. 4 transfer daha yapmayı düşünüyormuş Beşiktaş.
0: Bunu orta sahaya da ben yani orta sahadaki rotasyon açısından da bu transferlerde orta sahanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani geçen sezon Beşiktaş ya olay tanı alarak ben hata yaptığını düşünüyorum. Her çıktığım yayında da söyledim bunu. Yani bu oyuncunun Beşiktaş'a ben çok fazla bir şey verebileceğini zannetmiyorum. Rotasyonda ancak değerlendirebilirsiniz olay tanı. Neden aldığını Beşiktaş'ın o gün de anlayamamıştım. Bugün de hala anlamakta zorlanıyorum. Agbadu'ya da verilen paranın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş ister istemez Agbadu'yla yoluna devam edecek. Agbadu çok hamleli bir stoper. Birebir de etkili ve süratli bir stoper. Ama zaman zaman sıklıkla pozisyon hatası da yapabilen bir stoper. O nedenle hani orta sahanın yanı sıra bu Agbadu'yla uyumlu olabilecek, ona yol gösterebilecek, pozisyonel farkındalığı yüksek lider bir stopere de Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var bence.
1: Beşiktaş'ın gündeminde bu arada Alexander Sorlot ve Patrick Schick var. İki önemli forvet oyuncusu. Tabii Dušan Vlahović'ten o beklenilen haber gelmedi ve Beşiktaş yönetimi de alternatif isimlere yönelmiş durumda. Bugün elde ettiğim bilgi bu şekildeydi. Bu iki oyuncu mevcut kadro içerisinde nasıl bir yer kaplar? Yani Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılar mı?
0: Yani elbette karşılar. Yani hem Sherlock hem de Patrick Schick elbette Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılar. İkisi de Süper Lig'e son derece uygun. İtalyano'nun oynatmak istediği oyuna da uygun oyuncular. Tabii Sherlock son İngiltere maçında vermediği pasla konuşuluyor ama işte çift forvet oynattığınızda o forvet içgüdüsü, o gol atma içgüdüsü devreye giriyor. Sherlock'un bizim Süper Lig'de başarısız olması pek mümkün değil gibi geliyor bana. Patrick Schick de hakeza kötü bir Dünya Kupası geçirdi ama Çekya Milli Takımı kötü bir Dünya Kupası geçirdi. Bütün kariyeri sakatlıklarla geçmiş bir oyuncu olmasına karşın geçen sezon çok sağlıklı bir dönemi geride bıraktı. Yani risk ve ödül skalasında tabii ki Sherlock daha önde. Yani Patrick Schick'in her an sakatlanma ihtimali var. Ama bilmiyorum yani olur mu? Ben bir lider stoper ihtiyacının öncelikli ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Ama herhalde Beşiktaş yönetimi forvet mutlaka alacaktır diye düşünüyorum. Bütün sezonu Yang Yuoh'la ve Semih'le geçireceğini zannetmem Beşiktaş'ın. Eğer bir forvet alırsa Beşiktaş, işte Yang Yuoh, Semih ve alınacak forvet belki Mustafa'yı da bir kiralık verip onun da biraz pişmesini sağlayabilir. Onun da çünkü çok oynamaya ihtiyacı var.
1: Hakan Bey, son olarak da bu akşam Dünya Kupası'nda ilk finalist belli olacak. Fransa, İspanya.

0: Almanya maçı bizleri bekliyor. Avrupa futbolunun iki formda ülkesi. Bu turnuvaya da favori olarak gitmişlerdi. Biri yarı finalde veda edecek. Nasıl bir maç öngörüyorsunuz?
1: Çok büyük maç olacak diye düşünüyorum.
0: Çok özür
1: Yani
0: dilerim araya gireceğim ama bugün arkadaşlarla konuşurken ben de şu ifadeyi kullandım. Bunu paylaşmak isterim hem
1: tabii ki.
0: sizlerle hem dinleyenlerle. Sanki böyle Dünya Kupası tarihinde böyle ilk 3'e ilk 5'e girecek tüm zamanları kapsayacak bir maç olacak hissiyatı var bende.
1: Valla inşallah öyle olur. İnşallah çok temkinli oynamazlar. Çünkü bu iki takımın oynadığı son iki maç hakikaten çok görkemli karşılaşmalar olmuştu. Kadrolara baktığında da hakikaten çok iyi bir maç vaat ediyor bize. Tabii İspanya Euro 2024'teki İspanya değil. Bence birkaç adım gerilemiş durumda Euro
0: Oradan
1: 2024'e
0: Williams'ın
1: göre.
0: eksikliği yani oradaki performansı muazzamdı. Hani şu an Alex Baena da orada çok o boşluğu dolduramadı gibi geliyor bana. Onun da etkisi var gibi düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Mutlaka etkisi var. Yani Nico Williams o turnuvanın en önemli yıldızlarından biriydi. Burada tabii hiç katkı alamıyorlar Nico Williams'tan. Baena zaten net bir sol ön oyuncusu değil. Birazcık da mecburiyetten oynatmak zorunda kalıyor De La Fuente. Yamal da o turnuvadaki performansının altında. Sezon sonu biliyorsunuz bir sakatlık geçirmişti. O sakatlıktan sonra tam toparlayamadı. %100'ünde hiç oynayamadı bu turnuvada ve bir de şey var Yamal'da, yani takımın yıldızı sıfatıyla bir şeyler yapmak için biraz fazla çabalıyor. O da hataya sürüklüyor Yamal'ı.
0: Çok top da kaybettim bunu yapmak isterken.
1: Evet, çok fazla top kaybediyor. Çok fazla topu ayağında tutuyor. Yani Euro 2024'te böyle değildi Yamal. Ama tabii hani Yamal'a karşı da artık herkes ekstra önlem alıyor. Yani oyuncunun nasıl bir cevher olduğunu, nasıl bir büyük potansiyel olduğunu herkes gördü o turnuvada. Fransa ise tam aksi, 2024'ten sonra çok iyi bir çıkış süreci yakaladı. Tabii Euro 2024'te Michael Olise gibi bir oyuncuları yoktu. Kadroya dahi almamışlardı. Bugün dünyanın en büyük yıldızlarından biri Olise. Dembele o günden sonra Ballon d'Or kazanan bir oyuncuya dönüştü Paris Saint-Germain'de. Artı bunlar yetmiyormuş gibi bir diğer kanatta da hem Barcola hem de Désiré Doué gibi İki tane çok önemli, skoru her an değiştirebilecek oyuncuları var. Daha da bence önemlisi, bu kadar büyük yıldızların hiç egolarına kapılmadan takım için mücadele etmeleri. Nasıl Arjantin Messi'nin önderliğinde bir takım olabilmişse, onlar da biraz böyle Mbappe'nin liderliğinde bir takım olmuşlar. Ben Fransa'yı bir adım daha önde görüyorum bu akşam İspanya'ya karşı. Hatta birkaç adım da önde görüyorum. Ama tabii İspanya hiçbir zaman yabana atılacak bir takım değil. Bakalım yani De La Fuente'nin oyuna nasıl yaklaşacağı, o da birazcık önemli olacak. Ama 2002'deki Brezilya'ya benzetmiyor değilim Fransa'yı. O 2002 Brezilya'sı da Ronaldo'lu, Rivaldo'lu, Ronaldinho'lu kadrosuyla kazanacağını çok belli etmişti turnuvayı. Burada da Fransa aynı şekilde gümbür gümbür geliyor. Açıkçası ben İspanya'ya eleneceklerini pek zannetmiyorum.
0: Konuğumuz spor yazarı, spor yorumcusu Hakan Güleç. Hakan Bey çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum size.
1: İyi akşamlar.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Luna'da Düzce'de 4 numaralı Luna önde çıkıyor. İkincilikte içeride izlediğimiz Safkan 8 numaralı Fight For Me bunun 1 boy kadar gerisinde. Ortada 7 numaralı Derbiler 2 boy kadar gerisinde. 12 numaralı Yıldız Soy'un ataklarıyla son 200'e yaklaştığı liderlik 4 numaralı Luna'da. İşten 8 numaralı Fight For Me gelmeye çalışıyor. Ortalarında 12 numaralı Yıldız Soy'un da atakları var. Daha geride 2 numaralı Kıvırcık Kız sırasıyla son 100'e yaklaşıyor. 4 numaralı Luna direniyor. İçten 12 numaralı Yıldız Soy geliyor. İçten 12 numaralı Yıldız Soy geliyor. 4 numaralı Luna tekrar veriyor. 2 tay. Birincilik mücadelesi. Foto da bitti. 4 numaralı Luna mı yoksa 12 numaralı Yıldız Soy mu? Kim kazandı? Foto finish resminde belli olacak. 2 numaralı Kıvırcık Kız koşudan 3. olarak ayrılırken 3 numaralı Berençe ve 8 numaralı Fight For Me Dördüncülük için Foto'yu yakın ara geçti. 4 numaralı Luna mı yoksa 12 numaralı Yıldız Soy mu, kim kazandı? Foto finish resminde belli olacak.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.radyospor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1958 yılındayız. 17 yaşında bir çocuk var. Öyle deniyor kendisine, Brezilya kampında da öyle. Adı Pele ve 1958'in kadrosunda İsveç, Brezilya ile final maçına çıkıyor. Dünya Kupası İsveç'te. Brezilya oyuna çok iyi başlıyor. Maçın sonucunu hemen söyleyeyim, merak etmeyin. İsveç 2, Brezilya 5. Brezilya kupayı kazanıyor. Büyük bir sevinç var ama bir de yıldız var. Hem de 17 yaşında Dünya Kupası'nı kazanmış, ortaya çıkan bir yıldız. 2 golüyle bu turnuvaya, final maçına da damgayı vuruyor. Adı Pele. Pele efsanesi böylece başlıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
11: Getir,
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
14: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'a geldi. Şu anda önümde A Spor ekranı açık ve oyuncu İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş TV'ye bir görüntü verdi, poz verdi. Siyah beyazlı formayı giymiş, oğlu da yanında. Sanırım bir açıklama da yapacak orada. Beşiktaş'ın yöneticilerinden Murat Kılıç'ın açıklamaları vardı. Leandro Trossard'ın gelişi sırasında çok önemli bir transferi, yıldızı kadrolarına kattıklarını söyledi. Şu anda ailesiyle beraber poz veriyor. Havalimanından birazdan çıkacak. Kendisini bekleyen özel araçta Beşiktaş'ın kendisi için ayarladığı otele gidecek Leandro Trossard ve 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalanacak Beşiktaş'la. Beşiktaş'a da hayırlı olsun diyelim. Bu arada Beşiktaş'ın Spartak turnuvayla hazırlık maçı vardı. Siyah beyazlar İlhan Fakıl'ın golüyle 1-0 öne geçmişti ama son bölümde 3 gol birden gördü kalesinde ve ilk yarıyı 3-1 geride tamamladı. Fenerbahçe'nin yıldızı kaptanı Milan Škriniar Deha'ya röportaj verdi kampta ve önemli açıklamalar yaptı. Onu paylaşacağım şimdi. Şu ana kadar çok iyi gittiğini düşünüyorum kampın. Yaklaşık 3 haftadır takımla beraber çalışıyoruz. Yeni bir teknik direktörümüz, yeni bir teknik heyetimiz var, yeni yüzler var. Şu ana kadar çalışmalarımız çok iyi gidiyor. 2 tane hazırlık maç oynadık. Gün gün gelişiyoruz. Umuyorum ki bu sezon bizler için başarılı bir sezon olacak demiş. İsmail Kartal hakkındaki soruya şu şekilde yanıt vermiş. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisi harika bir teknik direktör. Birkaç yıl önce yine buradaydı ve Fenerbahçe ile sezonu 99 puanla tamamladı. Gerçekten harika bir teknik direktör. Şu ana kadar da her şey iyi gidiyor. Biz onun felsefesini seviyoruz. Tabii ki bazı şeyler bizim için yeni olduğundan bunlara alışmamız zaman alacak diye eklemiş. Şampiyonlar Ligi'ne dair bir soru sorulmuş ki Fenerbahçe 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Burada Škriniar'ın görüşü şu şekilde. Tabii ki hedeflerimizden biri de takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynuyorsanız bu her zaman baskı olacaktır. Dünyanın her tarafından bir sürü insanı temsil ediyorsunuz. Bu baskının normal olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncular bu baskıyla baş edebilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız şeklinde konuşmuş. Nathan Ake yeni sezonda Škriniar'ın savunmadaki yeni partneri olacak gibi. Nathan Ake'yi uzun süredir tanıdığını söylüyor Milan Škriniar. Kendisi harika bir futbolcu. Ben onu daha önceden de tanıyorum. Hollanda ve Slovakya U21 takımlarıyla karşılaşmıştık geçmişte. O zamandan beri kendisini tanıyorum. Harika bir kariyere sahip diye eklemiş. Eminim ki takımımıza çok yardımcı olacak. Onunla birlikte takımımız daha iyi olacak. Hem çok iyi bir insan, çok da iyi bir futbolcu. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum diye de eklemiş Milan Škriniar. Fenerbahçe'de kampa devam ediyor yurt dışında ve sarı lacivertliler de alakalı. Şimdi tabii forvet transferinde kimin olacağı, forvet mevkisinde Fenerbahçe'nin hedefinin ilk sırasında diyeyim daha doğrusu. Oluyor. Watkins var. Az önce de Hakan Güleç de konuşurken onu da paylaşmıştım. Fenerbahçe teklifi arttırdı. Tabii Aston Villa 40 milyon eurodan açmıştı kapıyı ama sonrasında 35'e kadar düşmüştü. Fenerbahçe'de 27-28 milyon euro bandında bir bonservis ödeyip işte bonuslarla 5-6 milyon euro da bonus ekleterek bu transferi çözmeye çalışıyor. Cihan Kamer, Feridun Geçker gibi isimler Fenerbahçe yönetiminden Aston Villa ile temas halinde. Sanırım 1-2 gün içerisinde şimdi tüm dikkatini Mason Greenwood'a verdi Fenerbahçe yönetimi. O transferi de gerçekleştirdiği için bir rahatlama oluştu ister istemez yönetimde. Çünkü Fenerbahçe yönetimi göreve gireli 6. haftaya girdi ve o beklenen top seviye transferler gelmemişti. Bunun ilk adımı Mason Greenwood'da atıldı. Artık tamamen tüm dikkat forvet transferine yönelecek bundan sonra Fenerbahçe'de. Ben önümüzdeki bir hafta içerisinde Ollie Watkins konusunda da önemli gelişmeleri bekliyorum açıkça. Çünkü orada da Sayın Aziz Yıldırım çok kararlı.
İsmail Hoca da bunu sık sık paylaşıyorum. Bunu bilgi olarak söyleyebilirim. İsmail Hoca da Watkins'ten yana tercihini yaptı. Mümkünse onu alalım diye. Bakalım Fenerbahçe Greenwood'un ardından bir başka İngiliz yıldızı takıma kazandırabilecek mi? İlerleyen günlerde bu konuda da sıcak gelişmeler yaşanabilir değerli dinleyenler. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Birkaç gündür Marcus Rashford konuşuluyor diye. Rashford Avrupa'da istediği teklifi alamadı kanaatindeyim. Tabii geçen yılı Barcelona'da geçirdi. Çok da iyi süreler aldı. Orada Barcelona'nın kanat oyuncusu Rafinha'nın sakatlanması biraz onun işine geldi. Daha fazla süre almaya başlamıştı. Rafinha da formsuz geçirdi geçen sezon. Ama Avrupa'da o beklediği teklifi alamayınca ki İngiltere'de de hala pazar piyasası var. Bir ara Aston Villa'ya adı yazılmıştı. Aston Villa Morgan Rogers'ı büyük ihtimal satacak, oraya Marcus Rashford alabilir şeklinde birkaç haber okudum İngiliz basınında. Maaş beklentisini sanırım karşılamadı. Şimdi Greenwood geldikten sonra da ben Rashford ihtimalini ortadan kalktığını düşünüyorum. Hem yeni bir yüksek maaşlı oyuncu, ki orada zaten önemli bir takviye yapmışsınız. Orada Kerem Aktürkoğlu var. İşte satılacak ama takımda olacağını zannetmiyorum, ama Musaba olabilir.

İnanmıyorum demiş. Ben de günaydın Selim Bey diyorum. Çünkü Türkiye'de kurallar var ama uygulama noktasında işte çok sorunlar yaşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bu harcama limitleri yürürlüğe girdikten sonra ne kadar uygulandı hep tartışma konusu oldu. Burası gerçekten büyük bir soru işareti. Bu kadar yabancı oyuncu tabii ki takımda kalmayacak. Fenerbahçe yönetimi özellikle Oğuz Çetin bu işe ciddi kafa yoruyor. Bakalım nasıl bir yol izleyecekler. Tabii satmak istediği oyunculardan da maksimumu kazanmayı düşünüyor Fenerbahçe. O yüzden biraz süreç yavaş ilerliyor. İşte Como'nun Diego Carlos'a teklifi vardı. Amrabat'ı Betis'le Olympiakos istiyor. Bir oyuncuya daha teklif vardı. Hani Livakovic'e 3 milyon euroluk bir teklif var. Fenerbahçe 5 istiyordu Dinamo Zagreb'den. Dinamo Zagreb 3-3,5 milyon euro bandında bir teklif yaptı bonservis konusunda. Tüm bunlar da süreç alacak gibi ama sanki bu kamp dönüşü Fenerbahçe şimdi İstanbul'a gelecek ve İstanbul'da Şampiyonlar Ligi önemli maçı hazırlıklarına devam edecek. İstanbul'a dönüşten sonra bazı oyuncuların yavaş yavaş takımdan ayrılma ihtimali yani artık antrenmanlara çıkmama durumu söz konusu olabilir. Keza Musaba'ya İngiltere'den çok ilgi var. Yani 4 oyuncuyu satmakta zorlanmayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Kimler onlar bir kez daha paylaşayım. Livakovic, Antony Musaba, Sofyan Amrabat ve Diego Carlos. Bu 4 oyuncu çok rahat elden çıkarabilir. İşte Omar Fayet gibi birkaç genç oyuncu var. Onlarla da yolların ayrılması kolay olabilir. Kiralık gönderebilirsiniz. 23'ten bir anda 18'e düştük. Diğer 4 oyuncuyu nasıl gönderecek diye soracak olursanız orada da işte Bekao muhtemelen yine Süper Lig'den bir takıma kiralanabilir ya da belli bir para karşılığında bonservisi verilebilir. 17. Nene satış listesine konulabilir ki Fenerbahçe biraz daha orada farklı bir profilde oyuncuya gitme isteği var İsmail Hoca'nın. Tabii şartlar oluşursa Nene de bir ayrılık yaşanabilir. Sağ açıkta yine Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci alternatifleri var ki İrfan Can Kahveci'nin takımda kalacağını açıklamıştı İsmail Hoca. Hatta Fenerbahçe kariyerinde İrfan Can Kahveci'den de en iyi verim alan hoca İsmail Kartal diye hatırlıyorum. 2023-24'te İrfan Can Kahveci'nin de başarılı bir sezon geçirdiğini söylemek mümkün. Orada da bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum Fenerbahçe'nin. Tabii yine altına çizmekte fayda var. Fenerbahçe yönetimi en iyi şekilde para kazanarak, en yüksek paraları kazanarak bu oyuncuları gönderme düşüncesinde ilerleyen günlerde göreceğiz. Las Klins'de bir hazırlık maçı olacak Sarı Lacivertlerin. 20.30'da TV 100 yayınlayacakmış. Yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Las Klins'de karşılaşacak. Admire Wacker'i 5-0, Pagon Şener'i de 4-0 mağlup etmişti. Şu ana kadar oynanan futbol kampta hiç de fena değil ama rakipler tabi biraz zayıf görünmüş. Sosyal medyada taraftarın yaptığı yorumlar keza öyleydi. Oyuncular gayet istekli görünüyor ve Fenerbahçe'de asıl tabi hedef şampiyonluk ama Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirse Fenerbahçe tabii ki zor bir yol. 3 takım elemek zorunda. O yolu geçebilirse taraftarı da arkasına çok erken almış olur düşüncesindeyim. Yani hem Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 18 yıl sonra hem güçlü bir kadro kuruyor. Şimdi yeni forvet gelecek. Sanırım bir kanat takviyesi daha yapılacak gibi en azından düşünce o şekilde. Bu taraftarda büyük bir motivasyon yaratır. Ve yeni sezona da daha coşkuyla başlama şansı olur Fenerbahçe'nin düşüncesindeyim. Burada Leandro Trossard şu an Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmak üzere çok sayıda taraftar kendisini karşıladı. Taraftarlara üçlü çekti Belçikalı Yıldız şu an aracın içerisinde yine taraftarı selamlıyor. Çok kısa da bir açıklama yaptı havalimanında. Heyecanlı olduğunu paylaştı Belçikalı Yıldız.
Kendisine Beşiktaş'ın gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Taraftara teşekkür

0: kaybetti ve şu anda da Beşiktaş formasını giymek için sabırsızlandığını, bu sevgiye layık olmaya çalışacağını söyledi Belçikalı oyuncu. Şu an Atatürk Havalimanı'ndan ailesiyle birlikte kendisi için gelen araçta ayrılıyor. Çok sayıda taraftar vardı havalimanında. Beşiktaş taraftarı uzun süredir Trossard'ı bekliyorlardı ve bugün itibariyle kavuşmuş oldular. 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Ardından da tatile çıkacak Belçikalı Yıldız. Sonrasında İstanbul'a dönüp takımla çalışmalara katılacak. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
7: Sağlam bank gücülük.
8: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
10: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
11: TEB o kadar iyi ki TEB.
12: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.53 yaptık. Bir kez daha özetleyeyim günü. Fenerbahçe Mason Greenwood transferini tamamladı. Oyuncu gece geç saatlerde İstanbul'da olacak. Fenerbahçe formasını da giydi. Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı oyuncu. Az önce İstanbul'a geldi. Havalimanında da taraftarlar tarafından karşılandı. 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Şimdi Trabzonspor'dan haberlerle devam edeceğim ve Trabzonspor iki önemli oyuncusunu satmak üzere diyebilirim. Oyunculardan biri Chris Olayi, zaten ayrılık bekleniyordu. Fiorentina 30 milyon euro artı bonuslar teklif etmişti ve Trabzonspor'u ikna etmeyi başardı. Chris Olayi artık kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek diyebiliriz. Son teklifi paylaşıyorum. Şu şekildeydi. 30 artı 5 milyon euro. Ve bu 30 milyon euroydu. 4 taksitle ödeme kararı alınmış. Trabzonspor da bu teklifi kabul etmiş. Resmi açıklamaları bekliyoruz artık. Dolayısıyla önemli bir satış yapmış oldu Trabzonspor, yapmış olacak daha doğrusu. Chris Olayi kariyerine Fiorentina'da devam etmeye hazırlanıyor. Ve Trabzonspor'da bir diğer satışta Chibuke konusunda yaşanacak gibi. Fulham 25 milyon teklif etmişti. Trabzonspor 30 milyon euro da diretmişti. Chibuke dün itibariyle Trabzonspor yönetimine menajeri vasıtasıyla ayrılmak istediğini iletmiş. Fulham'la anlaşmış. Fulham kulübüyle Trabzonspor yönetimi arasında da şu an artık son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Bu hafta bitmeden hem Olayi'ye hem de Chibuke'ye Trabzonspor veda edecek gibi. Yanlış hatırlamıyorsam Chibuke 7,5 milyon euroya gelmişti. 6 ayda fiyatını 4'e katladı değerini neredeyse. 27-28 milyon euro kazanacak gibi Trabzonspor. Az önce Olayi'den bahsettim. Olayi de 6 milyon euroya gelmişti. Ve neredeyse 5'e katlayıp Trabzonspor'a veda edecek bir yıl içerisinde. Tabii bugün Trabzonspor'u yakından takip eden, 30 yıldır takip eden gazetecilerle konuştum. Trabzonspor'un eski yöneticileriyle konuştuğumda bu satışları değerli buluyorlar ama işin diğer kısmında da kadroda çok ciddi bir boşluk olduğuna vurgu yapıyorlar. Onu da paylaşmak isterim sizlerle. Şu an Trabzonspor'da stoper mevkisinde işte Savic, Samet Akaydın, Chibuke ve Batagov var. Savic uzun vadede güvenebileceğiniz bir oyuncu değil. Çünkü 3 maç oynasa 5 maç yok. Ve en yüksek maaşlanan oyunculardan biri. Bir yıl daha kontratı var Trabzonspor'la. Yanılmıyorsam 4 milyon euroya yakın para kazanıyor. Batagov'un sahalara dönmesi Kasım ayını bulacak. Chibuke ise satıldı. Şu an Samet Akaydın kaldı. Savic'le beraber. Burada da şu soru soruluyor. Yani tamam bu takım çok önemli satışlar yapıyor ama önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayabilmesi için tekrar savunma bölgesinde oyuncu alacak. Tekrar işte savunma, kaleci, bekler uyumu zaman alacak. Trabzonspor'un ilk 5-6 haftalık fikstürü çok zor. Sezon başında yaşanacak puan kayıpları taraftar desteğini azaltabilir ki Trabzonspor taraftarının böyle kırılgan tarafları da var biliyorsunuz. Biraz işler kötü gittiğinde tribünleri boş bırakabiliyorlar. İşin diğer tarafında sol tarafta işte Cabral, Saviolo, Aral Şimşir var. Sağ açıkta kimse yok. Burada bir plansızlık olduğuna dair düşünce var. Orta alanda Olayi giderse Trabzonspor yerini nasıl ikame edecek? Burada bir boşluk var. Hücum hattında Felipe Augusto satıldı. Onaçu'nun ayrılmak istediğine dair çünkü Arabistan'dan çok iyi bir teklif almış. O da kafasını karıştırmış. Onaçu'nun gittiği senaryoda forvette kimse yok. Oraya tekrar oyuncu alacaksınız. Alınan oyuncular tabii ki değerli, işin hep iyi tarafını konuşuyoruz ama diğer taraftan baktığımızda savunma kurgusu değişiyor. Orta alanda en iyi oyuncunuzu satıyorsunuz. Sağ açıkta ciddi bir sorun var ve iki forvet almak zorundasınız. Sezonun başında da zor bir fikstür sizi bekliyor. Buradan Fatih Tekke nasıl bir takım ortaya çıkaracak alınan oyuncularla beraber. Bana da farklı bir perspektif sunmuş oldu bugünkü yaptığım görüşmeler. Yani Trabzonspor'da hep biz iyi taraflarından bahsettik ama şu an itibariyle özellikle Chibuke ve Olayi'nin satıldığı senaryoda eğer son anda bir pürüz çıkmazsa artık anlaşmalar tamamlanmak üzere, tekrar altına çizeyim. Trabzonspor Chris Olayi'yi Fiorentina'ya, Chibuke'yi de Fulham'a satmak üzere artık son aşamaya geldi. Buradan da 60 milyon euroluk bir gelir elde edecek Bordo Maviller. İki oyuncunun totalde 12-13 milyon euro bonservis ödeyerek almıştı. 13 milyon euroya aldığınız iki oyuncuyu 60'a satmak çok büyük başarı ama İşin diğer kısmında da az önce paylaştığım gibi savunmada ciddi bir zafiyet var. Çünkü Batagov'un dönmesi Kasım ayına alıyor. Savic ile Samet Akaydın var sadece elinizde. Orta alanda Olayi gidiyor. Yerine kim alacaksınız belli değil. Sağ açıkta şu an kullanabileceği oyuncu yok. Ona açının ayrılması halinde forvetiniz yok. 8 transfere rağmen Trabzonspor kadrosunda çok fazla eksik bölgede var gibi duruyor. Bakalım İlerleyen günlerde yönetim nasıl girişimde bulunacak. Tabii burada Trabzonspor açısından mutlu edici durum, Süper Lig'de sezon 15 Ağustos'ta başlıyor. Bir ay var. Avrupa'da playoff turu oynayacak Trabzonspor. Sanırım 21 20 19 26

0: Ağustos tarihlerini tekabül ediyor o maçlar. Önünde bir aylık bir süre var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirecektir. Trabzonspor'a dair üzüldüğüm bir şey daha öğrendim bugün. 30 Haziran itibariyle O19 takımının hocası, her şey, o teknik ekip tamamı görevden ayrılmış ve Trabzonspor altyapısıyla oynayan Trabzonspor'un bugün itibariyle hala O19 takımının başında biri yok. Transfer komitesi dağılmış durumda. Şu an hep övdüğümüz o scout ekibinde bir iki kişiye bakıyor. Buralarda da biraz bir hani iyi giden düzeni bozmaya yönelik hareketler var gibi. İlerleyen günlerde takip edeceğim, yine sizleri bilgilendireceğim değerli dinleyenler. Hani biz hep olumlu tarafına baktık ama biraz daha böyle eleştirel gözle işte eksik kısma baktığımızda karşımıza çok farklı bir durum çıkıyor. Birkaç mesajla bu bölümü tamamlayacağım. Trabzonspor'un eksikleri konusunda katılıyorum size diyor. Ahmet Bey'in mesajı bu şekilde, yapılan takviyelere rağmen birçok bölgedeki eksiklere dikkat çekmiş. Az önce ben de vurgulamıştım. Bir ay önce Osimhen 150 milyon euroya satılabilir diyordunuz. Hani nerede olacak, alacak olanlar diye sormuş dinleyicimiz. Bakıyorum başka sorusu var mı? Fenerbahçe yine yeniden aynı hataları yapmaya devam ediyor. İyi kadro kötü hoca ya da kötü kadro iyi hoca, size göre hangisi doğru geliyor demiş. Bu soruyu yarıştan sonra yanıtlayacağım.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kartları geçiriyor. Liderlik 4 numaralı Haçovalı'da. İkincilikte dışarıda 1 numaralı Ayhaba onu takip ediyor. Üçüncülükte dışta 8 numaralı My Hazel Eyes yer tuttu. Dördüncü sırada içeride 3 numaralı Chico Loco bir boy gerisinde. 6 numaralı Şifre Şavkob'un 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Kuzu Dayı. 1,5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Umutlu Tay şeklinde 1000 metre startleri şimdi geçiriyor. 4 numaralı Haçovalı liderliğini sürdürüyor. İkincilikte dışarıda 1 numaralı Ayhabı onu takip ediyor. 2 boy gerisinde 3.lükte ortada 8 numaralı My Hazel Eyes. Onun 1 boy kadar gerisinde 4. sırada 3 numaralı Chico Loco. Hemen dışında 6 numaralı Şifre Şavko. 2 boy gerisinde 7 numaralı Umutlu Tay. 1 boy kadar gerisinde ortada izlediğimiz Safkan 5 numaralı Kuzu Dayı. Bu sırayla son 600'e girildi. Son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 4 numaralı Haçovalı'da fark 2 boy oluyor. İkincilikte içeride 8 numaralı My Hazel Eyes yer tutuyor. 3.lükte dışında 1 numaralı Ayhabı onları takip ediyor. Dördüncülükte içeride 3 numaralı Chico Loco, dışlarında 6 numaralı Şivla Şavko, bir boy gerisinde 10 numaralı Gypsy Thunder sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. Düzlüğe 4 numaralı Haçovalı önde çıktı. İkincilikte dışarıda 8 numaralı My Hazel Eyes onu takip ediyor. 3 boy kadar gerisinde 3.lükte 10 numaralı Gypsy Thunder sırasıyla son 200'e yaklaştı. Liderlik 4 numaralı Haçovalı'da. Dıştan 8 numaralı My Hazel Eyes gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 3 numaralı Chico Loco daha girdi. 10 numaralı Gypsy Thunder'ın ataklarıyla son 100'e yaklaşıldı. 4 numaralı Haçovalı direniyor. Dıştan 8 numaralı My Hazel Eyes geliyor. 4 numaralı Haçovalı koşuyu kazanıyor. 8 numaralı My Hazel Eyes koşudan ikinci olarak ayrılırken 3 numaralı Chico Loco 3. 10 numaralı Gypsy Thunder 4. 6 numaralı Şivle Şavko ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 4 numaralı Haçovalı Zülfikar Karabulut'ta kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatler 20.03 oldu değerli dinleyenler. Yarış öncesi iki soru vardı. O soruları hemen yanıtlayacağım. Fenerbahçe yeniden aynı hataları yapmaya devam ediyor. İyi kadro kötü hoca ya da kötü kadro iyi hoca, size göre hangisi daha doğru geliyor? Bence bu sezon için buna katılmıyorum. Yani şu an Fenerbahçe İsmail Hoca'nın istekleri doğrultusunda transferleri yapıyor ve yapacak da işte. Bir stoper alındı. Vedat Muriç geldi. Sol açıkta Mason Greenwood. Direkt takımda skor katkısı yapacak. tribünleri coşturacak bir oyuncu profili.

0: profili, maçın kaderini değiştirebilecek oyuncu profili fazlasıyla var. Asensio gibi zaten çok kaliteli bir oyuncunuz var. Şimdi Watkins'i çok istediğini paylaştım program içerisinde. Watkins de gelirse oturmuş bir takımı var Fenerbahçe'nin geçen seneden. Üzerine işte sol stoper takviyesi yapıldı. İki forvet, bir kanat oyuncusu alındı. Belki bir iki tane daha takviye yapılacak. İsmail Hoca da camiayı takım biliyor. Geçen sene, önceki sene maçlarını Fenerbahçe'nin mutlaka izleyip takip etmiştir. Görevden alınsa da, uzaklaştırılsa da. Bu sene hoca konusunda da hocanın planı ve o plana uygun oyuncu profili açısından bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum Fenerbahçe'nin, ama burada tabii sezona biraz yüksek perdeden giriş yapması lazım. İşte bunu nasıl yaparsınız? Az önce paylaştığım gibi Şampiyonlar Ligi'ne kalırsanız müthiş bir kitleyi arkanıza almış olursunuz ve camiaya, taraftara büyük bir güven vermiş olursunuz. Sezon başında 4-5 haftalık periyotta kayıpsız geçerseniz bunlar bir anda rüzgarı farklı yöne çevirebilir. Size olumlu yönde etki edebilir. Bunu yaparsa Fenerbahçe, ki yapacak kadro kalitesi var şu an, öyle olduğu kanaatindeyim. Yine de beklemek lazım. Şu an için çok böyle negatif bir durum görmüyorum Fenerbahçe'de. Osimhen konusunda da Dünya Kupası daha yeni yeni sona erecek. Artık bir hafta sonra, bir hafta da kalmadı. 5 gün sonra final var. 19'unda finali yapacağız. 20 Temmuz itibariyle ben transfer piyasasının Avrupa'da hareketleneceğini düşünüyorum. Birçok takım bunu bekliyor. Şimdi Arsenal bir golcü alacak. Son günlerde bakıyorum İngiliz basınına, biraz daha Julian Alvarez'e yönelmiş durumdalar. Çünkü Julian Alvarez'in geçmişte Premier Lig kariyeri var Manchester City'de. O lige çok kolay adapte olabileceğini düşünüyor İngiliz kulübü yetkilileri. Atletico Madrid de Julian Alvarez'i satarsa Victor Osimhen'e direkt teklif yapacak. Zaten 120 milyon euroluk da bir teklif yapılmıştı Galatasaray'a, öyle. Yani sözlü de olsa bir teklif geldi o Victor Osimhen konusunda. Ha, Victor Osimhen kalır, ayrılmak istemez, Galatasaray'da devam etmek ister, o ayrı. Onu söylemek, yani bu konuda net bir şey söylemek şu an güç. 20 Temmuz'dan sonra Avrupa'da ciddi bir forvet hareketliliği bekliyorum. Yani forvet transferi, forvet sirkülasyonu. Barcelona'da hala bir forvet oyuncusu alınmış değil. Arsenal'ın bir forvet isteği var. Manchester United'ın bir forvet arayışı olduğuna dair haberler görüyorum. Dolayısıyla bu kulüpler de kime gidecek? Çok fazla alternatif de yok. İşte alabilecek oyunculardan biri Gonçalo Ramos'tu. Gonçalo Ramos PSG'den Milan'a gitti. Paris'in bir forvet alacağına dair haberler okuyorum. Victor Osimhen konusunda hani teklifler nerede diye soran dinleyicimize, emin olun 20 Temmuz'dan sonra o forvet sirkülasyonunda Victor Osimhen konusunda biz çok sık konuşacağız gibi hissediyorum. Daha oralara gelemedik yani Dünya Kupası'ndan dolayı. Bugün dikkatimi çeken haberlerden biri de Göztepe Teknik Direktörü Stanomir Stoylov'un açıklamalarıydı. Göztepe yurt dışında kampa devam ediyor ve burada açıklamalarda bulunmuş Bulgar teknik adam, özellikle yabancı kuralı ve Türk oyuncular hakkında. Bu dikkatimi çekti. Yabancı kuralıyla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem ama bununla beraber Türk oyuncuları arıyoruz diyor, ama Türk oyuncular gerçekten çok pahalı oluyorlar. Bunun yerine ben altyapıdan oyuncuları buraya getirmeyi, onları denemeyi tercih ediyorum. Onların da takıma uyum sağlamaları birkaç seneyi buluyor. Türk oyuncular çok pahalı ve istediğimiz seviyede değiller diyor. Yani birçok teknik direktör bunu söylese tabii ki dikkate alırım, ama Stanomir Stoylov gibi işini layıkıyla yapan ve böyle hani tabiri caizse karnından konuşmayan, neyse onu açık bir şekilde dile getiren biri bu cümleleri kurduğunda çok daha değerli oluyor. Çok dikkate alınması gereken bir şey. Diyor ki altyapıdan gelen oyuncuları buraya getiriyorum ama onları A takım seviyesine çıkarmak birkaç seneyi alıyor diyor. Birkaç ayı demiyor burada. Birkaç seneyi. Diğer tarafta işte Türkiye'den oyuncular bakıyoruz. Hem fiyatları çok pahalı hem de istediğimiz seviyede değiller diyor. Burada da bir sıkıntı olduğuna vurgu yapmış. Ya bunu ben yıllardır hakikaten konuşmaktan çok yoruldum, sıkıldım. Burada bu işin uzmanlarını da ağırlıyorum. Ya bu kadar zor olmamalı bu. Niye bunu biz aşamadık? Birçok oyuncu böyle ziyan olup gidiyor. Çok iyi işte 16-17'de muazzam diyebileceğimiz seviyede 16-17 yaş grubunda Fransa'ya, İspanya'ya, İtalya'ya karşı çok iyi oynayabilen oyuncular 19 seviyesine geldiklerinde çok sıradan bir oyuncu görüntüsü veriyorlar. Artık bunun da bir aşılması gerektiği kanaatindeyim. Stoylov Türkiye'de 2,5 yıldır çalışıyor. Yanlış bilmiyorsam 2,5 yıldır Türkiye'de Göztepe'yi çalıştırıyor ve 2,5 yılda Türk futboluna dair çok önemli açıklamaları var. Ya bu önemli diyor. Altyapıdan gelen bir oyuncuyu 2 yılda takıma monte etme durumunda kalabiliyoruz ve bu da çok süre alıyor diyor hoca. Diğer tarafta işte Anadolu'nun farklı yerlerinden oyuncu almaya çalışıyoruz. Hem fiyatları çok pahalı hem de istediğimiz seviyede değiller. Bunun üzerine biraz kafa yorulması ve düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz ama Türk futbolunda artık bizlerin konuşmaktan yorulduğu, hocaların özellikle yurt dışından gelen hocaların yol göstermekte yorulduğu ama bizim de hiçbir şekilde mesafe kat edemediğimiz bir probleme dönüşmüş durumda. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. Son bölümde Dünya Kupası konuşacağız. Fransa-İspanya maçının başlamasına da 1 saat 45 dakika kaldı. Bu akşam Dallas'ta ilk finalist belli olacak. Turnuvayı da başından bu yana takip eden bir gazeteci Amerika'da telefon attığında Sokrates YouTube kanalından Övünç Özlem. Merhabalar.
1: Merhaba, selamlar Aydın, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler, artık sona doğru yaklaşıyoruz. Sen de başından beri oradasın.
1: Oradayım ama hemen bir araya gireyim, döndüm ben.
0: Döndün mü?
1: Evet evet, 3-4 gün önce döndüm. Bizim planlamamız o şekildeydi.

0: Mehmet abi, Mehmet Demirkol devam ediyor turnuvaya. Sokrates'ten başka ekibimiz oradan devam ediyor. Ben İstanbul'dayım, onu söyleyeyim.
1: Ama
0: şu anda ben Seyrantepe'deyim.
1: Ama güzel oldu ama şey, başından sonuna ya birçok noktasında oradaydın.
0: Çeyrek
1: finalin sonuna kadar oradaydın. Birçok takımı yerinde izledin. Turnuvanın heyecanını yaşadın. Bu akşam nasıl bir maç bekliyorsun diye sormak isterim sana.
0: Turnuva deneyimi başka aydın, onu söylemek lazım. Başkanın biraz içini doldurayım, altını doldurayım. Orada olmak, o insanların farklı milletlerden sadece futbol odaklı, turnuva odaklı orada olmalarının, onların heyecanı, motivasyonunu görmek insana gerçekten farklı baktırıyor. Farklı açılar dünyaya bakmasına yardım ediyor, sağlıyor. Onun dışında Messi'yi Arjantin formasıyla maçta canlı izledik. Çok da ele geçecek bir durum değil. Hele bir de bu sektörde çalışan biri olarak Messi canlı izleme hali. Uzun süre anlatacağım. Aydın, bana bir şey soracaksınız. Ben Messi canlı izledim diye cevap vereceğim size. Haberiniz olsun ondan. Öyle bir kendimize apolet taktık. Onun dışında bu maça gelirsek, maçla ilgili şimdi hem Fransa'yı hem İspanya'yı en başından beri dikkatli ve detaylı takip ettim. Ağır basan %52 Fransa gibi geliyor ama İspanya'nın da o kendine güveni var. Fransa'nın yetenek, kendine güven ve aynı zamanda yapabilirliği, İspanya'nın artık oturmuşluk hali, o yeteneğin biraz Fransa'ya göre kısıtlı olma haline rağmen öne çıkma halleri çok da öngörülen maç değil. Biraz çok az, %1, %2 ile bence Fransa önde ama sadece o kadar bir fark söyleyebilirim Ayhan.
1: Diğer tarafta ise İngiltere-Arjantin maçı olacak yarın. Orada da işte Messi faktörü çok ağır bastı bu turnuvada. Hani benim içimde de uhde kalan bir şeydir abi. Yani bu dünya işte 20 yıldır Messi var. 20 yıldır ben de sektördeyim. Hiçbir şekilde Messi'yi stadyumda izleme şansımız olmadı. Ronaldo'yu birçok kez işte Real Madrid formasıyla izledik. Stadyumlara, İstanbul'a gelmişti oldu. Portekiz milli takımıyla izledik. Messi'yi ben de izleyemedim. Bunu anlatmanda çok haklısın. İstediğin kadar anlatabilirsin.
0: Tamam. İstediğin zaman ara beni, anlatayım sana tekrar.
1: Bu turnuvada da hakikaten bir oyuncunun hani işte 86'yı izlemedik ama ben izledim tabii, 85 doğumluyum zaten. Sonrasında özetleri izlediğimizde Maradona'nın bir turnuvaya çok etki ettiği net bir şekilde görülmüştü. 40 yıl sonra da yine Arjantin'de bir oyuncunun bu kadar etki ettiği bir turnuva görüyoruz. Bu ne kadar daha devam eder? Yarın da devam eder mi sence?
0: Edebilir. Çünkü bütün plan Messi üzerine. Bütün plan Messi üzerinden kurulu, oyun üzerine. Bunu Arjantin ne kadar yapacak? Biraz İngiltere'ye bağlı. İngiltere'de bunun önlemlerini alacaktır ama önlem alabileceğiniz bir oyuncu değil. Bir oyundan bahsetmiyoruz, bir plandan bahsetmiyoruz. Bir oyuncu üzerine kurulan bir plandan bahsediyoruz. Çok da şahit edilen futbolda, bu üst seviyede, bu kadar üst düzey bir turnuvada, yarı finalde bir oyuncu üzerinden çıkarım yapma hali çok makul değil, çok gerçekçi değil ama Messi bize bunu yaptırtıyor. Sahada çünkü neredeyse hiç yok. Topun ona gelmediği zamanlar savunma orta saha kurgusunda yok, savunmada zaten yok. Hücumda sadece kendiyle ilgili yarattığı alanlar ve bir iki dakika sonrasını önceden düşündüğü alanlar var. Ama top ayağına gelince, etrafında takım arkadaşlarıyla beraber hücuma kalkınca başka bir oyuncu izlemeye başlıyorsunuz. Artık o kadar tecrübeli ve o kadar her şeyin farkında ki nefesini ayarlıyor, koşusunu ayarlıyor, atacağı deparın mesafesini ayarlıyor, atacağı pası ayarlıyor. Zaten hani yetenekler üzerinden tekrar konuşmaya gerek yok ama o tecrübeli olma hali, 39 yaşındaki Messi'nin artık her şeyi önceden öngörebilme hali nasıl bir sonuç çıkartır onu bilemiyorum. Ama İngiltere'de Harry Kane farklı bir durumda, diğer oyuncular farklı bir durumda, onlar da çok motiveler. Bu eşleşmeden oyuncu farkı, takım farkına baktığımda İngiltere biraz daha önde duruyor. Ama burada da o amayı Messi için kullanmak zorundayım. Messi gibi bir oyuncu var. NBA takımları için basketbolda geçerli olan bir cümle bu. Bir oyuncu her şeyi değiştirebiliyor ve Jordan sizi Chicago ile 6 kez şampiyon yapabiliyor. Shaq, Kobe, hepsinden bahsedebiliriz ve hep tek oyuncularından bahsediyoruz. Futbolda bu galiba ilk. Maradona zamanında da ben de çok yetişemedim. Bilmiyorum ama modern zamanda bir oyuncu üzerinden çıkarım yapıp bir maçın öncesinde yorumlar yapmak çok şahit olduğumuz, bizim yaptığımız bir şey değil ama Messi bunu yaptırtıyor. Özetleyeyim, sona geleyim. İspanya Fransa maçında çok ufak detayların ben sonucu belirleyeceğini düşünüyorum. Burada da Messi'ye karşı İngilizlerin tavrı, çünkü rakipler bazen karşısında Messi olduğu için işi daha fazla ciddiye alıp bazen yapmayacakları şeyleri yapmaya başlıyorlar. Tüm sistemden, tüm plandan kopabiliyorlar. O dengeyi nasıl, ne kadar sağlayacak İngiltere? Messi durdurulursa veya diğer takım arkadaşları üzerinden bir

0: Anzehir olarak İngiltere bir plan ortaya koyarsa ona Arjantin de cevap verecek. O çok zor. Diğer oyuncular çünkü çok fazla devrede değiller. Burada hiç öngöremiyorum, onu söyleyebilirim. İngiltere-Arjantin maçında.
1: Şimdi benim de hep merak ettiğim ve içimde ortak alan bir şey. Avrupa Şampiyonası takip ettim ama hiç Dünya Kupası takip etmedim. Dünya Kupası'nı ilerleyen yıllarda böyle anlatırken 2026 Dünya Kupası'nı böyle seni en çok etkileyen yani sağ içinden olur, sağ dışından olur ne hangi olayları anlatırsın bu Dünya Kupası'na dair? Yerinde takip etmiş bir olur.
0: Öne çıkan durum Amerika olacak. Amerika'da turnuvanın düzenlenmesi her şeyin üzerinde bir faktör oldu. Bütün çatıyı oluşturan durum oldu. Çünkü Amerika'daki insanların futbola yaklaşımı, şehirler, Amerika'daki stadyumlar, tüm planlamanın o büyük şaşalı ve çok görkemli organizasyonlar üzerine tasarlanması ve gelen insanların da ona dahil olması. O yüzden biraz Avrupa Şampiyonası ile çok kıyaslayamam. Çünkü Avrupa'da daha çok insanlar bu durumlara teşne, futbol, organizasyon, bu durumlarla ilgili statlar, stadyumların yerleri ve stadyumların neredeyse sadece futbol için kullanılması biraz durumu daha normalleştiriyor bizim için. Ama Amerika ülke olarak, dünya olarak başka bir yerde durduğu için turnuvayı da başka bir yere getirdi. Bu Dünya Kupası'nı Avrupa'da veya dünyanın farklı bir ülkesinde takip etsek başka şeyler söyleyebilirdim ama en önemli faktör Amerika. Amerika'da oluyor olması her şeyi başka bir boyuta taşıdı. Onun dışında da insanların, Amerikalılar dışında oraya gelenlerin turnuvaya odağı, sadece artık ne iş yapıyorlar, hangi pozisyondalar, kaç yaşındalar, sosyal durumlarını hiç bilmiyorsunuz ve tamamen binlerce insanın takımları, ülkeleri için o heyecanlı yaşadıklarını görüyorsunuz. O biraz tuhaflaştırıyor. Karşınızda 10 bin Norveç formalı insan var. Hani Norveç'in neresinden geldiler, biraz önce söylediğim gibi tam olarak ne yapıyorlar bilmiyorsunuz ama hepsini aynı ruh haliyle görmek, daha önce de o ülkelere giden ve o ülkedeki insanların farklılıklarına şahit olan biri olarak beni şaşırttı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sokrates'ten Övünç Özlem'le Dünya Kupası'nda hem yarı final maçlarını hem de bugüne kadar yaşananları konuştuk. Tekrar teşekkürler abi. Görüşmek üzere.
0: Rica ederim. İyi yayınlar sana.
1: Evet, yavaş yavaş da programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün BBC'de Messi ile alakalı bir analiz vardı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. 39 yaşına geldi Lionel Messi. Ve onun kariyerindeki dönüm noktasının sağ açıktan Guardiola'nın onu 9.5 yani gizli forvet 10 numaraya çekmesi ve bundan sonra o farkı yaratması, daha fazla gol atması, daha tehlikeli bir oyuncuya dönüşmesi üzerine başlıyor bu analiz. Dünya Kupası kısmına gelecek olursak, Dünya Kupaları tarihinde Maradona 1986'da 54 gol pozisyonu yaratmış. Lionel Messi ise 33 şut çekip 21 pozisyon yaratmış şu ana kadar turnuvada. Kat ettiği mesafenin bu arada Arjantin milli takımı adına maçlarda en düşük ortalamaya sahip koşu mesafesinde oyuncu 8.2 kilometre koşmuş ortalama maçlarda. 120 dakikalık maçlarda yani uzun uzatmaya giden maçlarda dahil buna. Lionel Messi bu kat ettiği mesafenin %47'sini neredeyse yarısını yürüyerek kat etmiş. Yani saha içinde yürüyerek geçirmiş maçlarda. Bu oran saha oyuncular arasında en yüksek oran. İşin en dikkat çekici istatistik ise şu. 2022 Dünya Kupası'nda yani 4 yıl önce maç başına 5.3 sprint atmış Lionel Messi. Bu turnuvada bu oran 2.7'ye düşmüş. Yarı yarıya düşmüş. Yani sprint özelliğini de kaybetmiş artık geçmişe göre ama buna rağmen 9 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani bir de bunlar düşmeseydi ne olurdu diye sordurtuyor tabii ki insana Lionel Messi. Messi'nin son 15 Dünya Kupası karşılaşmasında sadece Polonya'nın başarabildiği bir şeyi yapmak zorunda kalacak diyor İngiltere bu haberde BBC. Onun gol atmasını veya asist yapmasını engelleyen son 15 maçta sadece Polonya yapabilmiş bunu. Messi son 15 Dünya Kupası maçında 16 gol 7 asist üretmiş. Muazzam bir istatistik bu. Bakalım yarın akşam Thomas Tuchel ve öğrencileri Messi'ye bir önlem alabilecek mi? Bizler de önce bu akşamki maçı ardından da yarın akşamki maçı takip edip burada sizlerle konuşmaya çalışacağız. Didier Deschamps'ın Lamal hakkındaki sözleri bugün dikkatimi çekti. Onu da paylaşayım. Fransa-İspanya maçının başlamasına da artık son 1,5 saat diyebiliriz. Döşamp şöyle diyor. Elbette rakibin güçlü yönleri var. Bizim de meslektaşım Luis de la Fuente bizim oyuncularımızın bazı kalitelerine dikkat alması ve benim de Lamine Yamal'ın neler yapabileceğine dikkate almam gerekiyor. Ancak İspanya takımında bu tarz oyuncular çok fazla var. Dolayısıyla bizim takım olarak sahada bir bütün halinde hareket etmemiz gerekiyor demiş. İspanyolların seyahat sürelerine bakmadım. Biz kendimizinkini biliyoruz. Yolumuzu biliyorduk ve Boston'ı seçmiş olmamız da boşuna değil. Biz kendi yolumuzu çizdik. Sonrasında maçları izliyorum. Yaptıkları kilometreleri hesaplamakla uğraşmıyorum diyor. Yani ben kendi şartlarımla en iyisini nasıl ortaya çıkarabilirim? Bu kısma yoğunlaştım demiş Didier Deschamps. Ve finale kalmak istediklerini vurguluyor. Luis de la Fuente ise son Avrupa şampiyonu olarak gitti Amerika kıtasına. Burada da dünya şampiyonu yapmak istiyor İspanya'yı. Tarihinde 16 yıl sonra ikinci kez. 65 yaşındaki teknik adam çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını dile getirdi. Baskı dediğimiz şey sadece ülkemize ve halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluktur. Bunun dışında ekstra bir baskı hissetmiyoruz diye çok net bir ifade kullandı. Fransa'yı sadece bu turnuvada değil yıllardır yakından inceliyoruz. Olağanüstü futbolculara sahipler ama bizim de çok kaliteli oyuncularımız var. Dolayısıyla en iyi şekilde hazırlandık. Artık söz sahada oyuncuların olacak diye eklemiş İspanyol teknik adam. Oyuncuların konuşacağı maçın başlamasına da 1,5 saat kaldı. Bizler de merakla bekliyoruz. Bu arada Yunus Emre Sel'in bir son dakika haberi var A Spor'da. Onu da paylaşayım. Ben yarım saat önce aktarmıştım ama sanırım resmiyet kazanmış artık son aşamaya geldi diye paylaşmıştım. Fiorentina Chris Olayi için Trabzonspor'la anlaştı. İlerleyen saatlerde resmi açıklama bekleniyor. 30 milyon euro Trabzonspor'un kazanacağı para, muazzam bir rakam. Trabzonspor bu yaz satmayı düşündüğü oyunculardan biriydi Chris Olayi. Artık kariyerine Fiorentina'da devam edecek Fildişi sahilli orta saha oyuncusu 30 milyon euro karşılığında Fiorentina ile Trabzonspor el sıkıştı. İlerleyen saatlerde resmi açıklamalar gelecek. 4 yıllık bir kontrat imzalayacak İtalyan kulübüyle genç oyuncu ve Çibuke konusu da netleşmek üzere. Oyuncu Fulham'la 4 yıllığına anlaştı. Trabzonspor'un beklentisi 30 milyon euroydu. Fulham'ın teklifi 27 milyon euro seviyesindeydi. Herhalde 24 saat içerisinde Çibuke'nin de Trabzonspor'a veda ettiğini göreceğiz. Radyo Spor'da bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Derin pası noktalıyoruz. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
3: Reklam.

getir. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider. At yarı-

hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Yaklaşılıyor. Liderlik 2 numaralı Iron Line'da 3 boy kadar gerisinde 2. ligde 3 numaralı Kuzey Efes'i var. Bunun 2 boy gerisinde 3. ligde dışta 10 numaralı Sun Parey. 1 boy gerisinde 4. ligde içte 7 numaralı Kupa Avcısı. Bunun 2 boy gerisinde ortada 9 numaralı Katana Boy, hemen dışında 8 numaralı Alaser. 1.5 boy gerisinde içte 5 numaralı Bıçkı Dere LG. Hemen dışında 4 numaralı Trace Fever sırasıyla son 400'e yaklaşıldı. Liderlik 2 numaralı Iron Line'da fark 1.5 boy. İkincilikte ortada 3 numaralı Kuzey Efes'i yer tutuyor. 2 boy kadar gerisinde 3.lükte 10 numaralı Sun Parey. Bunun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Kupa Avcısı'nın ataklarıyla son 200'e yaklaşıldı liderlik 2 numaralı Iron Line'da. Dıştan 3 numaralı Kuzey Efes'i gelmeye çalışıyor. Onun dışında 10 numaralı Sun Parey sokuluyor. Daha geride 7 numaralı Kupa Avcısı'nın da atakları var. Son 100'e giriliyor 2 numaralı Iron Line direnmeye çalışıyor. Ortada 3 numaralı Kuzey Efes'i, dışında 10 numaralı Sun Parey mücadelesi. 10 numaralı Sun Parey geldi, işte 2 numaralı Iron Line vardı. İki safkanın mücadelesi fotoda bitti. 3 numaralı Kuzey Efes'i koşudan 3. olarak ayrılırken 4 numaralı Trace Weaver'sa koşudan 4. olarak ayrıldı. 2 numaralı Iron Line mi yoksa 10 numaralı Sun Parey mi? Kim kazandı? Foto finish resminde belli olacak.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. E-bayi

Radyo Spor'dan bahse gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor. Yaklaşık 45 dakika sizlerle, hatta yarım saat sizlerle birlikte olacağım. Sonra Kupa'da bugün programı var her gün olduğu gibi Radyo Spor Esport ortak yayınıyla. Ardından saat 22'de başlayacak olan Dünya Kupası yarı final mücadelesi Fransa-İspanya maçıyla tekrar geri döneceğim karşınıza. Yani aslında biraz böyle molalarla devam edecek bir program olacak. Hepinize keyifli güzel bir akşam diliyorum. Ümit ediyorum. Bu gece siz de futbolla dolu bir gece yaşayacaksınız. Dünya Kupası'ndaki tabii yarı final mücadeleleri hepimiz açısından çok değerli, çok önemli. Bu nedenle bu akşamki karşılaşma biraz erken

0: olarak da değerlendirilebilir. Oturup keyifle bu mücadeleyi de takip edebileceksiniz. Sevgili dinleyiciler, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gelen tüm mesajları ben de yayında okumaya çalışacağım. Tabii sizlerden ayrıldım cumartesi akşamı. O günden bu yana birçok da gelişme oldu. Mesela son gelişmeyi aktaralım hemen hızlıca. Sizler tabii ben programa girmeden hemen önce Ayhan Şensoy'un programında bu gelişmeden haberdar oldunuz ama tekrar edelim yeni duyacak olanlar için. Trossard Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Beşiktaş Leandro Trossard'a kavuştu sevgili dinleyiciler ve Trossard ilk açıklamalarını da yaptı. Çok kısa da olsa çok mutlu olduğunu, Beşiktaş forması giymek için de çok heyecanlı olduğunu paylaştı. Evet, Beşiktaşlardan mesajlar bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz mesajlarınızı. 0538 052 1487. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Fenerbahçe'de Greenwood transferi tamamlandı. Gelen son bilgiler bu yönde. Fenerbahçe henüz Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynanmadan önce, hatta şöyle bir hafta 10 gün önce Mason Greenwood'u getirdi. Vedat Muriç'i getirdi. Nathan Ake'yi getirdi. Yani 3 oyuncuyu getirdi. Yani genelde aslında işte bu oyuncular beklenir. Şampiyonlar Ligi'nde elenirsin ya da elersin, neyse yani oraya kadar beklenirdi ama Fenerbahçe bu sefer erken davrandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde de devam etmek istiyor çünkü 3 transferi getirdi. Yani Greenwood'da önümüzdeki hafta karşılaşmada oynayabilecek gibi görünüyor sevgili dinleyiciler. Ve Fenerbahçe'de de yine yeni transfer arayışları devam ediyor. Gönderilecek isimler en çok merak edilenler bu arada Fenerbahçe için. Trabzonspor'da olay için Trabzonspor Fiorentina ile anlaştı haberleri var sevgili dinleyiciler. Trabzonspor Fiorentina ile olay transferi için anlaştı haberleri var. Ve yine bir başka isim. Nwaevu, Chibuike Nwaevu, o da biliyorsunuz geçtiğimiz sezonun ortasında gelmiş Trabzonspor'a. Nwaevu'yu da İngiltere'ye gönderdi. Fulham'a gönderdiği söyleniyor. Trabzonspor'un orada da yine ciddi bir gelir kaynağı oldu. Yani bu iki oyuncudan yaklaşık 60 milyon euroluk bir gelir elde etmesi bekleniyor. Trabzonspor'un biraz önce Ayhan da söylemişti. Yaklaşık 12-13 milyon euroya mal olan bu oyuncuların işte 60 milyon eurolara gönderilecek olması da çok önemli bir iş, tebrik etmek lazım. Konuşacağız bunların hepsini ayrıntılarıyla. Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan birçok haber var. Sizlerden de mesajlar bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz mesajlarınızı. 0538 052 1487 0538 052 1487 buraya göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına dahil olabilir. Düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Evet, Trossard dedik. Biraz önce de paylaştığım gibi İstanbul'da Beşiktaş için resmi görüşmelere başlandığını kapa bildirdi Beşiktaş bu arada. Onu da belirtelim. Beşiktaş'tan gelen kap açıklaması şöyle. Beşiktaş Arsenal forması giyen Belçikalı Yıldız, Leandro Trossard'ın transferi için kamuoyu aydınlatma platformuna bildirimde bulundu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlanmıştır şeklinde bir haber, daha doğrusu kamuoyu açıklaması var. Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Beşiktaş'la Leandro Trossard arasında anlaşma sağlandı. Haberde Arsenal'in de siyah beyazların 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren teklifini kabul ettiği yine belirtildi sevgili dinleyiciler. İşte Leandro Trossard'ın 18 artı 2 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Beşiktaşlı olduğu haberi var sevgili dinleyiciler. Bu Trossard haberinin içerisinde. Ve Trabzonspor'da olay dedik. Olay gerçekten de geldiği günden bugüne en çok konuşulan isimlerden birisi. Zaten sezon içerisinde de bu oyuncu ile ilgili çok haber çıkmıştı, hatırlayacaksınız. 20 yaşındaki oyuncu, genç oyuncu için Fiorentina ile sözleşme imzalandığı haberi geldi. Bastia'dan Trabzonspor'a 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu Olay. geride bıraktığımız sezonda 31 karşılaşmaya çıktı. 2 gol ve 4 asistle oynadığını da söyleyelim. Olay transferi çok beklenen bir transferdi açıkçası. Çibuke transferi de açıkçası çok öyle aman aman bu rakamlar beklenmiyordu diyebiliriz. Ama o da gerçekleşecek gibi görünüyor. Yani 60 milyon euro iki oyuncudan gerçekten bence çok değerli. Bu anlamda baktığımızda. Şöyle hemen diğer haberlere de bakalım hızlıca. Çünkü az da bir zamanımız var. Şurada bir 10 dakika falan kaldı söyleyelim. O nedenle hızlıca devam etmemiz lazım. Galatasaray biliyorsunuz Leslie Ogoçukwu transferini gerçekleştirmişti. Ogoçukwu'yu imza için Türkiye'ye getirdi Galatasaray. 10 numara pozisyonu için Real Madrid'den Brahim Diaz'ı da gündemine aldığı belirtiliyor sevgili dinleyiciler. Milliyet'te yer alan habere göre Sarı Kırmızıların hedefindeki isim İspanyol devi Real Madrid'in faslı yıldızı Brahim Diaz. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dünya Kupası'da çeyrek final oynayan Fas'ın en etkili isimlerinden biri oldu. Diaz sahaya çıktığı 6 maçta 4 gol kaydetti diyor haberin ayrıntılarında. Galatasaray bu transfer için 20 milyon euroyu gözden çıkardı deniyor. Yine Fenerbahçe'nin de gündemindeydi biliyorsunuz Brahim Diaz. Mourinho tabii nasıl bir karar verecek oyuncu ile ilgili onu göreceğiz. Ondan sonra belki daha net konuşulabilir diye düşünüyorum. Bu oyuncu ile ilgili ama işte Fenerbahçe'den Greenwood, Beşiktaş'tan Trossard hamleleri geldikten sonra Galatasaray taraftarının da bir beklenti içerisine girdiğini de söylemek lazım. Bakalım nasıl bir transfer gelecek. Galatasaray'da çok önemli bir aslında oyuncu almak istiyor sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'de gidecek oyuncular çok merak ediliyor demiştim ama ben bunu söylerken genelde yabancı oyunculardan bahsediyorum. Yerli oyuncularla ilgili bir öyle gidecek gibi bir düşüncem yok açıkçası. Neden? Çünkü 10+4 kuralı var. Bu nedenle çok önemli. İşte bu yerli oyunculardan birisi Kerem Aktürkoğlu için Suudi Arabistan'dan önemli bir ilgi olduğu haberi vardı. Onun üzerine şöyle bir hemen araştırma yaptım. El Ahli'den Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu için 30 milyon euro garanti bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren yeni bir teklifte bulunmuş El Ahli takımı. Milli futbolcu için 30 milyon euro garanti bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren yeni bir teklif sundu deniyor. Tabii Fenerbahçe aslında oyuncuyu 15 milyon euro civarında bir rakama getirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu önemli bir kazanım olacak muhtemelen ama Fenerbahçe göndermek istiyor mu? Kerem Aktürkoğlu gitmek istiyor mu? Bunları bilmiyoruz tabii. Orada o tarafına bakacağız. Fenerbahçe'si forması giyen Kerem Aktürkoğlu Suudi Arabistan ekiplerinden ekiplerinin transfer gündemindeki yerini koruyor diyor Sabah Spor'un haberine göre. 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı belirtiliyormuş menajerlerin. Ancak kısa süre önce baba olan Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'daki düzenini bozmak istemediği bu nedenle transfer tekliflerine mesafeli yaklaştığı da söyleniyor. Fenerbahçe yönetiminin olası bir Kerem Aktürkoğlu transferinde bonservis olarak 45 milyon euro talep ettiği de yine haberler arasında sevgili dinleyiciler. Açıkçası ben bu transferin dediğim gibi gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yani bence Kerem Aktürkoğlu ya da yerli futbolcularla ilgili bence Fenerbahçe'de bir karar verilmez diye düşünüyorum. Bu arada Trabzonspor'la ilgili konuşurken şunu söyleyelim. Özellikle Trabzonspor'da giden oyuncular ve gelenlerden bahsetmek lazım. Bu arada Italiano, Vincenzo Italiano'nun açıklamaları var. Hemen oraya bir dönelim. Beşiktaş kamp hazırlıkları, daha doğrusu yeni sezon hazırlıkları kapsamında biliyorsunuz Avusturya'da kamp yapıyor ve Spartak Tırnava'ya karşı 3-2 yenildi Beşiktaş. Bu maçın ardından Vincenzo Italiano'nun açıklamaları.
1: La prossima è una partita da preparare bene. con i giocatori che purtroppo avranno pochi allenamenti sulle gambe, che purtroppo sono arrivati in ritardo, che purtroppo hanno da lavorare e mettere minuti e condizione, quindi

0: Şimdi doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman hangi tarihte hazır oluruz, bunu tam da bilmiyorum. Ama Michelin maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım ama işte bu yeni gelen oyuncular az süre aldılar, geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Michelin maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Michelin'e karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.
1: Hocanın oynatmak istediği oyunu biliyoruz.
0: Bir kalço, Muto kalço, Lokano Şamo, Muno Tsukasa gibi Kresa, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor,
1: Ekvandor,
0: Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor,
1: Ekvandor, Ekvandor,
0: Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor, Ekvandor.
2: Ma io credo, e ho detto anche ai ragazzi, che oggi poteva essere l'inizio del nostro cammino europeo, perché questa è una squadra di un certo valore e qualcosina abbiamo fatto vedere. Chiaro che dobbiamo aggiustare, mettere a posto, cercare di modificare anche qualcosina, però è questo il Besiktas che vorrei vedere, aggressivo, che gioca in avanti, che crea situazioni da gol, ma che deve stare molto più attento dietro, perché oggi abbiamo subito 3 tiri, 3 gol e questo non va bene. Però la squadra farà vedere quello che faremo in allenamento, che è aggressività, che è cercare di produrre tanto per cercare di segnare, cercare anche di stare attenti in fase difensiva, e sono convinto che quando crescerà la condizione fisica tutto questo sarà fatto a velocità superiore.
0: Aynı zamanda maçtan önce soyunma odasında çocuklara dedim. Bugün aslında bizim Avrupa'daki yolculuğumuzun başlangıcı olabilir. Çünkü bugün belirli bir seviyenin takımına karşı oynadık. O yüzden aynı bu kelimeleri çocuklara söyledim içeride. Ve tekrar ediyorum kendimi. Bazı şeyleri bence bu maçta gösterdik. Tabii ki düzeltilmesi gereken şeyler var mı? Var. Daha iyi olabilir miyiz? Olabiliriz. Ama bence dediğim gibi bir şeyler gösterdik. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta 2 şut çekildi kalemize fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum, agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda, bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız.
3: Dopo la seconda amichevole hai detto che dobbiamo essere feroci davanti alla porta. In questo punto sei amichevole, dove siamo? Siamo feroci?
2: Ma oggi potevamo fare più di 2 gol sicuramente. Dobbiamo, secondo me, abbiamo anche la capacità di costruire molto di più, di creare più palle gol. E rispetto anche alle altre amichevoli, oggi abbiamo tirato più volte in porta, abbiamo avuto tante situazioni per fare più gol, quindi ripeto, ci vuole equilibrio, ci vuole essere bravi in avanti, difendere in un certo modo, difendere da squadra, però oggi è vero, dobbiamo essere molto più feroci, molto più affamati, anche oggi potevamo fare qualche gol in più, ma lavoreremo per quello e per essere più precisi e più concreti davanti.
0: Evet, bugün 2 gol attık. Daha fazla atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi, ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önünde daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime

0: denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha keskin olabileceğimizi düşünüyorum.
1: Trossard şu anda İstanbul'da.
0: Trossard ya İstanbul'a ora. Cafatto.
1: Trossard transferini hem de bu hazırlık periyodunda gerçekleştirilen 5 hamleyi transfer süreçlerini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Cosa dici sul periodo del mercato finora e poi anche del Trossard?
2: Ma su Trossard c'è poco da dire, lo conoscete tutti, è un calciatore di grandissimo livello, di grandissimo valore, è un calciatore funzionalissimo al nostro modo di proporre e di interpretare il calcio, è un esterno che ha uno contro uno, che ha gol, che ha spunto, che è quello che noi vogliamo ricercare. È chiaro che sono arrivati dei giocatori, ma ne arriveranno altri perché questa rosa va completata, però Trossard è un innesto di grande valore che per noi è un qualcosa di importante.
0: Zaten Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. Benim sistemimde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza 5-6 tane arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum.
3: Hocam hiç durmadı maçlarda. Maçta da
0: Monsi'yi durante la partita. Che questa partita. Magari al terzo 10 km questa partita. Anche all'inizio del campionato vedremo la stessa prestazione da te, sempre correrai così?
2: Ma fin quando la salute me lo permette cercherò di essere vivo, presente e cercherò di essere un valore aggiunto anche da fuori per i ragazzi e credo che mi abbiano già conosciuto e capito quello che da fuori cerco di trasferire, penso che questo sia stato sempre il mio modo di vivere le partite e penso che anzi i ragazzi sono convinto che può dare una grande mano perché sono il loro dodicesimo compagno fuori e sotto certi aspetti posso vedere anche situazioni che loro non vedono.
0: Sağlığım el verdiği sürece evet kesinlikle beni böyle göreceksiniz. Yaşadığım sürece beni hep aynı bu şekilde göreceksiniz. Ben hep anı yaşamak isteyen biriyim ve beni kenarda da tekrar öyle göreceksiniz. Ama dediğim gibi sağlığım el verdiği sürece. Çünkü ben çocuklara bir şeyler katmak istiyorum. Onlar zaten beni artık tanıdı. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlar da benim dışarıdan gördüğüm şeyler var. Onlar görmüyor fakat bunları. Onlara vermeye çalışıyorum. Bunu da farkındalar. O yüzden ben böyle yaşayan bir insanım. Böyle yaşamaya devam edeceğim. Onlara yardımcı olmak için elinden geleni yapıyorum. Sanki onların sağ dışındaki 12. arkadaşı gibiyim. 12. takım arkadaşı gibiyim. Ve dediğim gibi onların görmediği şeyleri görüyorum. O yüzden böyle de yaşamayı seviyorum. Böyle beni göreceksiniz daha.
1: Hocama teşekkür ederim.
0: Grazie, mister.
2: Grazie, grazie.
4: Spartak Tırnava maçı sonrası Vincenzo Italiano'nun açıklamaları böyleydi sevgili dinleyiciler. Biz de şimdi az sonra başlayacak olan Kupa'da bugün programına sözü bırakalım. Programın hemen ardından Radyo Spor'da ben Vedat Parlak yeniden karşınızda olacağım. Şimdi Esport Radyo Spor ortak yayınına geçiyoruz.
5: Bahse gireriz devam edecek.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
9: Mbappe mi, Yamal mı, Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Şimdi kısa bir mola verelim. Türkiye'nin maden suyu Kızılay bu yıl 100. yaşını kutluyor. 100 yılı aşkın yolculuğunda iyiliği, sağlığı ve güveni nesilden nesile taşıyan Kızılay içecek, zengin magnezyumlu, Erzincan ve zengin mineralli Afyon maden sularıyla doğal mineral zenginliği ve ferahlatıcı lezzetiyle günün her anına eşlik ediyor. 100 yıldır nesilden nesile iyilik için.
1: Tanıtıcı reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün başlıyor.

0: Sevgili izleyenler merhaba. Esport ekranına hepiniz hoş geldiniz. Kupada bugün programıyla karşınızdayız. Bu defa bir yarı final heyecanı yaşayacağız. Hem maç önünde hem maç sonunda burada olacağız. Can Önduygu, Ali Konoviç hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Var mı yarı final heyecanı sizde?
1: Var.
0: Nasıl? Var değil mi?
1: Var.
0: Geldi çattı vallahi artık orası.
1: Güzel de maç. Bakalım bekliyoruz. Ne çabuk geçiyor bir yandan.
0: Vay be, 100 maçı devirdik ya. Kaldı 4 maç.
2: Bir burukluk da var. Bak başladı. Var. Uzun dönemde Dünya Kupası yok.
1: Kaç Dünya Kupası göreceğiz ki şu ahir ömrümüzde.
0: Sayılı gün zaten çabuk geçer, bir de sayılı ve mutlu gün biliyorsunuz çok çabuk evet. geçer.
2: Aa, ne güzel ifade ettiniz. Bir de son yılların herhalde en ağır siklet takımlarının son 4'e kaldı. Evet. Sürprizsiz.
0: Evet.
2: İki maçın en azından kağıt üzerinde çok şey ifade ettiği bir Dünya Kupası
0: keyfi. Turnuva başlamadan önceki akşam bu 4 müydü favoriniz peki?
2: 4.5 var mı diye düşünüyorum.
1: Portekiz, ben İspanya'nın buraya gelmesini beklemiyordum. Çeşitli sorunlardan ötürü geldiler. Tebrik ediyorum tüm İspanya'yı. Portekiz'i koyabilirdim ya İspanya yerine.
0: Arjantin'i bekliyor muydunuz yine bu 4'ü yapar diye?
1: Burada gitmesini bekliyordum az çok. Yine öyle bekliyorum.
0: Sen?
2: Ben de aynı fikirdeyim. Arjantin'den yarı finalde bir elenme bekliyordum ki az sonra belki detayları konuşuruz. Ben İngiltere'nin %55'e 45 en azından önde olduğunu düşünüyorum. Öbür tarafı bekliyordum ama. Yani İspanya'da evet form durumları soru işaretiydi. Bazı oyuncular %100 uzak geldi ki bunların başında işte stoper hattındaki problemler, Lamin Yamal'ın turnuva içinde de bir türlü %100'ü yakalayamaması derken acaba mı dedirtiyordu ama bence oyun olarak Fransa ve İspanya dünyanın geri kalanından da biraz ayrışıyorlar. Çok güçlü iki oyun yani.
0: Güzel oldu gerçekten ama bu dörtlü bakınca yani az önce de söylediğiniz gibi turnuva başladıktan sonra özellikle izledikçe yani maçları fena olmadı. Ya şunun yerine şu olsaydı daha tatlı olurdu der misiniz? Turnuva öbür tarafına mesela ağacın İngiltere Arjantin o da ikonik yok. Bir finale dönüşebilir.
1: Yok daha iyisi olurdu diyeceğim bir eşleşme yok İngiltere Arjantin'den. Hem geçmişi var, Maradona'sı var, savaşı var, yoğun bir eşleşme.
0: Tek eksiği herhalde Meksika'da oynanmayacak olması.
1: Evet, evet bir de Meksikalı deliler olsa tam olurdu. Yani iki eşleşme de bence yakıştı. Artık 3 maç kaldı diyelim. Üçüncülüğü saymayalım. Bu 270 dakikanın uzar tabii bir ikisi. Bunların keyfini çıkaracağız. İyi maç sayısı bence çok azdı bu turnuvada. Çok keyifli, o coştuk dediğimiz maç çok azdı. Bir iki tane de çıksın bu kalan sürede diye düşünüyorum.
0: Turnuva genel olarak böyle hikayeli oldu. İşte Birleşik Devletler'de olması çok olay barındırdı. İşte kurallar fazla takım. Konuşacak çok şey oldu belki hatırlanacak kesin. Ama hani maç içi birkaç maç dışında herhalde çok da sayacak hikaye. Belki dediğiniz gibi buradan sonra başlar neden olmasın yani. Bir kupada bugün manşetini atalım bakalım. Gazetemizde neler var? Öyle başlayalım. Zaten derinleştireceğiz yarı final ilk maça dair düşünceleri. Gördüğünüz gibi bu 4 takımın 4 büyük oyuncusu manşetimizde bizim de yer alıyor. Yarı finaller başlıyor dedik. Dünyanın en büyüğü kim olacak? Altın kupayı sol köşemizde görüyoruz. Yakın ama henüz uzanamıyoruz. Bakalım kim uzanacak? Rövanşların rövanşı yine sol alt köşede. Tanrı'nın eli fotoğrafı var orada. Bakalım bu maçta neler olacak. Var herhalde artık bunlara izin vermeyecek gibi görünüyor ama yani yukarıdan geçen kablolara da bir şey yapamadığını da gördük bir yandan da.
1: O da ilginç. Yani FIFA dedi ki değmiyor falan. Ama
0: topun sensöründe bir değişme olmamış onun hareketinde ama göz var.
2: Evet. Ama topun sensörü bence.
1: Topun sensörü FIFA'ya göre biraz.
2: Eskiden karışık USB doldururdu. Biraz adamına göre muamele var topun sensöründe. Çok ortalığı karıştırmıyor tabii de. Yarı finalden sonra biraz kafes dövüşü mantığı varsız oynanabilir. İlerleyen yıllar. Çünkü Infantino'nun aklına getirmek istemem. Bence
0: çok hızlı kabul edebilir gibi geldi.
2: Infantino ve Wenger sabah evden eşleri tarafından gönderiliyorlar ve sonra lokale geliyorlar ve vakit nasıl geçecek diye bir şeyler düşünüyorlar gibi. Yani adı 60 takım yapalım. Yani 108 yapalım. Topa sensör koyalım. Şaka bir yana.
0: Garip sayılar gelebilir bu arada. 77 takım olsun. Evet, ona hiçbir formül bulamayız.
2: Ama az önce size şeyi soracaktım. En olumlu sürpriz olarak nitelendirebileceğiniz 3 takım. Yani Norveç sizce çok büyük bir sürpriz mi çeyrek final?
1: Değil ama sürpriz derim yine Brezilya'yı elemesi.
2: Benim için İsviçre ya. İsviçre'nin Kolombiya'yı elerek çeyrek final yapması. Evet. Arjantin'i de hayli sıkıştırması.
1: Eliyorlardı yani. O kırmızı kart çıkmasa bence Arjantin
0: gerçekten edecekti. Gerçekten geçiyor. Bence de öyleydi.
2: Öbür taraftan da hiçbir şey beklenmeyen bir Belçika'nın. Turnuva içinde de çok fazla böyle sök çıkar yaparak hocanın. Ya Rudi Garcia'nın hiçbir şey beklenmeyen bir hocanın neredeyse ortaya koyduğu
0: onlara
2: performans.
0: Onlara hem Infantino Trump kararı iyi geldi.
2: Değil mi?
0: Yükseltti. Hem de Rudi Garcia hocanın dokunuşlarıyla ileri attılar gerçekten. Yine bence hani sürprizse sürpriz, daha öncesine gidecekse Yeşilburun Adaları'nınki gerçekten.
2: Ama herhalde Paraguay olabilir mi? Paraguay. Kötü bir Almanya yakalamış olsa da.
1: Mısır.
0: Mısır doğru. Yani.
2: Paraguay bence bizi yenmesi de başlı başına bir o yetenek toplamında acayip.
0: Bambaşka. Mısır da bu arada yani 77'ye kadar falan bakınca geçiyorlardı yani. Bugün Arjantin'i konuşmayacaktık. Diyecektim İngiltere
1: Mısır.
0: Nerelere gidecekti? Gerçi İsviçre'ye geliyorlardı yine ya.
1: Belli de olmaz. Evet.
0: Futbol topu var. Peki bugün neler olacak? Bence biraz artık hani maçın başlamasına da yaklaşık 55 dakika varken kadrolar eşliğinde bence değerlendirmeye başlayalım sıcak sıcak da. Bir bakalım beklediğiniz gibi mi geldi Fransa tarafıyla başlamak gerekirse. Kadro orada Tchouaméni, Barcola ismi ikisini de geçiyordu muhtemellerde. Ama siz bekliyor muydunuz? Nasıl buldunuz sol 11'i soldaki?
1: Ben Barcola'yı beklemiyordum. Duel'e devam edeceğini düşünüyordum. Ya Kone'yi de bozacağını, o Kone-Rabio ikilisini bozacağını da çok düşünmüyordum ama ona çok şaşırmadım ama Barcola'ya birazcık şaşırdım. Yani geçişleri biraz daha acaba ön plana mı almış Didier Deschamps. Tchouaméni de şu açıdan anlaşılır. İspanya'nın orta sahasına biraz daha böyle fizikli bozabilecek rakibi bir oyuncu düşünmüş olabilir Didier Deschamps. Bu iki değişiklik Fransa'da herhalde dikkat çekiyor. Kalan zaten 9 oyuncuyu artık ezbere sayıyoruz.
2: Evet, 3-4 saat evvel L'Ekip yazmıştı ve onların verdiği kadro direkt olarak çıktı. Can'ın söylediklerine çok ilave edecek bir şey yok. Bence Manu Kone kesilmeyi hiç hak etmedi. Benim zaten Avrupa'da 5 büyüklükte bu sezon en beğendiğim oyunculardan biriydi. Bence Dünya Kupası'nda son 2 maçı çok çok iyi oynadı ama karşıda İspanya olunca biraz maça özel oyuncular seçmek zorundasınız. Barcola hem geçişlerde o çabuk gelişleri iyi yapabilir hem de dönüşlerde Yamal Porro kanadında disiplinli biçimde kovalamanız ve Beke de yardım etmeniz lazım. Barcola bunu yapabilecek bir oyuncu. Bir de sahada olduğu her bölümde, Fas maçında çok kısa oynadı herhalde 15 dakika bile oynamamıştır ama sahada olduğu her bölümde bence çok iyi iş çıkart. Hele İsviçre maçında ki ben Fransa-İsviçre maçının ilk yarısında Dünya Kupası'nda herhangi bir takım tarafından oynanmış en iyi 45 olduğunu düşünüyorum. Fransa'nın orada oynadığı ilk 45'in. Orada da Barcola süper oynamıştı. Yani Mbappe ile Olise ile hem onların ayağına basmadan hem de bir tamamlayıcı oyuncu olarak gerçekten çok iyi oynamıştı. Onun da ben hocanın aklında, hocanın damağında güzel bir tat bıraktığını ve bir anda Barcola'ya ya böyle bir sahnede ilk 11 şansı verdiğini düşünüyorum. İspanya'da acaba Bayern olur mu olmaz mı soru işareti vardı. Ama ben olacağını düşünüyordum açıkçası. Hocanın yani futbol kamuoyu da bir şey görüyor Bayern'de neden tercih edildiğini biliyor ama De La Fuente hoca sanki farklı seviyor. Bir güzel gözleriyle bakıp güzel görüyor Bayern'i. Çok şaşırmadım açıkçası. Fabian Ruiz zaten geçen maçı birlikte formayı net biçimde almıştı. Öyle de oldu.
0: Peki şimdi bu kadrolarla da beraber bakınca buraya kadar iki takımın getirdiklerini hesaba katınca nasıl bir senaryo bekliyorsunuz? Bugün hani istatistiklere de çok baktık, konuştuk. İspanya zaten topa sahip olan bir takım ki turnuvada %66'lık bir oranı yakalamayı başarmışlar. Hani iki takım da aslında rakip olarak birbirlerini düşündü, benzer rakiplerle oynayarak gelmediler buraya. İsimleri de zaten bambaşka büyüklükte. Uluslar Ligi alabileceğimiz bir done olabilir belki oradan. Nasıl bir maç senaryosu bekliyorsunuz?
1: Vallahi denk bir maç bekliyorum. İspanya yine bence daha çok toplu oynayacaktır. Fransa da buna çok fazla itiraz etmeyecektir. Çünkü geçişte de ayrı bir öldürücülüğe sahip Fransa.
0: İşine de gelebilir
1: Fransa. Yani işine gelir hakikaten. Dolayısıyla topun biraz daha İspanya'da olacağı bir maç bekliyorum. Bence İspanya biraz daha az test edildi şu ana kadar. Avusturya sonrasında kimleri eledi İspanya?
2: Çok zor oldu.
0: En son
1: Belçika, arada da bir takım daha var.
2: Portekiz elemedi mi?
1: Ha, Portekiz evet. Portekiz maçı iyi bir testti.
0: Hatta ilk test gibi onlar adına biraz yorumlamıştık.
1: Yani Fransa karşısında şu ana kadar pek görmedikleri bir seviyeyle karşılaşacaklar. Tabii ki biliyorlar, Uluslar Ligi'nde oynadılar, çok iyi tanıyorlar rakiplerini ama topu kaybettiklerinde yaptıkları o karşı pres Fransa'ya o kadar zorluk çıkaramayabilir. Bununla nasıl baş edecek İspanya, bu önemli. En önemlisi Yamal. Yamal ne durumda olacak? İşte hep birazcık yukarıya doğru çıktığını gördük turnuva boyunca ama yeterli değil yani. Yamal'ın alıştığımız standardından hala uzak. 3 saat önce de story atmış. İşte Fransa'ya 5-1 yaptığı golün fotoğrafını koymuş. Bakalım o eski Yamal'ı, sakatlık öncesi Yamal'ı görebilecek miyiz? Yoksa Fransa'ya biraz dönüyor İbra.
0: O biraz böyle fiziksel olarak zorlanırken zaten sakatlıkla ritmi yakalamazken rakipleri de ritmi fazla yakaladılar. Bir de öyle bir turnuva var yani Fransa tarafından.
2: Şeye bir de ben çok gülmeye başladım. Şimdi grup aşamasında çok etkili değildi. Eleme maçları başladı. Dünya kupaları, kupalar bu turdan başlar dedi. Avusturya maçını nispeten iyi oynadı. Portekiz maçının öncesinde şey dedi. Eleme turları değil de böyle imza maçlarla başlar turnuvalar dedi. Sonra çeyrek finalden başlar turnuvalar dedi. Bugün de yarı finale çekmiş. İnşallah turnuvalar...
0: Artık bitime bir adım kala.
2: turnuvalar bir yerde başlıyordur diye düşünüyorum.
0: Bu arada hani İspanya'nın oyun gücünden, rakiplere kurduğu baskıdan ziyade ne olursa olsun hani buraya gelirken ki son iki maçını Merino'nun golleriyle almış olduğunu da hatırlamak lazım. Yine az önce konuştuk ya, futbolu başka senaryolar olabilirdi gerçekten. Hani sonradan oyuna girdi. İkisinde de o turları çözmüş oldu yani. Bilmiyorum, oraya kadar da iş çok sıkışıyor aslında İspanya adına.
1: Ya bu maçta da öyle olacak bence. Ufak anlar belirleyecek. Hem oyuna sonradan girenler ya da öncesinde bir gol görürsek orada da yani çok ufak kararlar, çok ufak hatalar belirleyici olacak. Merino'nun gireceği bölüme 0-0'la taşıyabilir mi İspanya ya da bir avantaj da taşıyabilir mi? Bunu ben de merak ediyorum ama çok kolay olmayacak. Yani biraz daha ben Fransa'yı önde görüyorum açıkçası. Ama bu kadar iki kaliteli takımın mücadelesinde her şey olabilir. Bir anda bir yere kırılabilir maç. Anların maçı olacak bence tam anlamıyla.
2: Kesin.
0: Böyle bir uzama falan ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Yani biraz öyle bir maça doğru bakıyor sanki.
2: İspanya'nın stratejisi biraz bence işi oraya götürmeye yönelik olacak, tempoyu kontrol edip. Ya Fransa'da şöyle bir durum var. Bu turnuva bence tüm Döşan döneminde Fransa'nın oynadığı en tatmin edeceğin, ya bu kadronun oynaması gereken futbola en yakın şey. Biraz turnuva oyununun da dışında. Hep turnuvalarda beklenti oyun anlamında biraz düşüktür hedefe gittiğiniz sürece. Ama bence bu takımın daha önce Döşan dönemiyle uzun yıllardır getirdiği bir kas var. Bu İspanya'ya karşı da çalışabilecek bir kas yani. Topu ver, doğru konumlan. Zaten inanılmaz atlet oyunculara sahipsin hemen her pozisyonda ve hızlı biçimde geçmişte olduğu gibi kaleye git, cezayı kes. Bu anlamda İspanya'yı büyük tehlikeler bekliyor ama uzatmaya bu işi taşıyabilirlerse denge Merino hamlesiyle birlikte yani turnuvadaki en iyi 7'ye onlar sahip. Aslında en geniş, en derin takım Fransa olsa da Merino kadar böyle attın ve etki etti, bir 7'yi yakalayamadı onlar. Bakalım neler olacak.
0: Merino zaten burada da öyle bir şey yaparsa herhalde taçla falan ayrılması lazım yani.
2: Zaten halihazırda tarihe geçti. Yani eleme maçında kenardan gelip iki farklı knockout maçında gol atan yok. Bunu 3'e çıkartırsa bence yani tekrarlanması en zor Dünya Kupası rekorlarından biri olur.
1: Bir de tur golleri yani. 3-1 yapmıyorsun skoru, 4-0 yapmıyorsun.
0: Aynen. Giriyorsun, turu alıyorsun, çıkıyorsun.
2: Ki Ferran Torres de kenardan gelip turnuva başına göre daha iyi oynuyor.
0: Ya böyle kısa sürede etki, Messi'nin konuşuluyor işte hani aslında koşmuyor, şu kadar mesafe kat ediyor, şu kadar koşuyor ve gol buluyor. Merino'nunki de biraz süre olarak ona benziyor hakikaten. Biraz Fransa'nın kadro derinliğinden bahsetmiş oldu aslında Ali, Merino hamlesi gibi hani sert bir kozu oluyor İspanya'nın diye ama Fransa denklemde nasıl kullanır o derinliğini sence?
1: Ya Şerki'den istediğini alamıyor hoca. Zaten başka bir problemi de varmış Şerki'nin. Ne olduğu açıklanmadı. Futbol dışı bir konudan dolayı da kafası dağınık dediler. Şerki'nin kafası dağılınca da biraz hakikaten onu geri yönlendirmek zor olabiliyor.
0: Bir de bu saatten sonra sanki hani o verimi almak daha da zor gibi geliyor bana.
1: Yani
0: kamuoyuna da yansıdı çünkü bir sürü şey.
1: Yani çok büyük isimler var ama işte mesela Şerki'den faydalanamayacak gibi gözüküyor. Burada Due ilk hamle olacak büyük ihtimalle. Barcola Due değişikliği yapacak. Bunun dışında zaten her yerde işte Manu Konesi,

0: her pozisyonda acayip silahları var yedekte, ama Ali'nin dediği doğru yani. Merino gibi bir at oyuna etki al oyuncusu bulamadı şu ana kadar Fransa. Bunun sorununu yaşayabilirler mi bu maçta? 0-0 uzun süre bozulmazsa eğer yaşamaları son derece mümkün geliyor bana da.
1: Böyle Deşan tarafından da bir fikrinizi sormak istiyorum. Basın toplantısında tam olarak hangi sorunun cevabıydı, oraya mı yönlendi bilmiyorum, ama işte tabii ki maçın favorisi İspanya, onlar hani son büyük turnuvanın şampiyonu vesaire diye yorumlamış. Evet, neresinden bakıyorsunuz bu demece?
0: Yalan söylüyor.
1: Biraz akıl oyunu var mıdır içinde?
0: Yapıyor bunu. Yoksa yani favori şu anda bu kupada oynadıkları oyunlara da baktığınızda net bir şekilde Fransa. Ama hoca da takımın üstünden baskıyı almaya çalışıyor.
1: Evet, hocalar ve İspanya'ya yapıyorlar. Vermiş oluyor.
2: Yani. Bir şey merak ettim bu arada. İspanya bugün Fransa'yı eleyebilirse ve finalde de İngiltere gelir. Eğer İngiltere'yi mağlup ederse bütün eleme maçlarında Avrupa takımlarını yenerek dünya şampiyonu olmuş bir takım. Evet. Çünkü yılların biraz goy goyudur yani, klişenin ötesinde biraz goy goya kaçar. Yani Avrupa takımıyla oynadı oynamadı meselesi. Hı. Enteresan, bir çete biri yazarsa ilgiyle takip edeceğim.
1: Gerçekten doğru.
0: Arjantin kimleri elemişti acaba son şeyde? Fransa, Hırvatistan, daha geriyi hatırlayamadım. Bir Avustralya mı vardı o grup?
2: Bir Avustralya maçı hatırlıyorum. Bakayım abi.
1: Ben de bir bakacağım bir yandan. İzleyicilerimiz
2: bakacağız
1: gibi oldu.
0: Ama Euro yani zaten Avrupa şu anda bu sporun, futbol denen sporun beşiği.
2: Avustralya yani, var abi, çok hatırlamışsın. 16 turunda.
0: Onun dışında yok galiba.
2: Evet, hep Avrupa takımları
0: yenmişler. Çeyrek final kimdi?
2: Çeyreği de şey, Hollanda bu olay maç. Messi'nin Weghorst'ta.
0: Sulu derdi.
2: Olmayabilir gerçekten, biliyor musun? Ya o yine hala olmayabilir. Ya yani Arjantin finale gelirse, ama
0: yani bence İngiltere gelecek. Arjantin bilmiyorum.
1: Bu sefer burada yıkılacak diyorsun değil mi? Bir de Arjantin çok hep konuştuğumuz bir şeydi aslında, 32'den de bu yana çok yorularak geliyor.
0: Düşe kalka.
1: Zaten 30 plus yaş ortalamasına sahip bir takım. Ya fiziksel bir takım aslında, ama biraz belki o dirençlerini kırmış olabilir bu yolculukta.
0: Yani bir de uzatma oynadılar. Gerçi İngiltere'de oynadı. Daha geç oynadılar. O kadar fark eder mi? Birkaç saat etmez herhalde. Yani İngiltere ama zaten oranlar, opta tahminleri de onu söylüyor. Bir böyle yarım adım, bir adım önde gibi geliyor bana, ama bu maç daha güzel olacak gibi de geliyor, bugünkü maç. Fransa-İspanya maçı bence. Ya son maçları zaten 5-4 bitti. Gökhan Abdik
1: ya, en azından öyle bir gerçekten öyle bir maç olsa da şöyle, hakikaten hiçbir zaman maçın tadını unutmasak, geçen sene finalinde, en azından geçen turnuvanın finalinde lazım olduğu gibi.
2: Maçın hikayesiyle alakalı tahminimi yapabiliyor muyum? Tutmazsa zaten kimse bir şey demeyecek. Tutarsa,
1: tutarsa belki bir hoşluk olur.
0: Kesip alırsın.
2: Erken bir Fransa golü. Evet. Merino'nun girişi sonrası 75-90 arası maçı uzatmaya götüren bir İspanya golü. İlla Merino olacak değil, ama İspanya'nın artık iyice oyunu karıştırıp golü bulduğu bir bölüm. Berbat bir uzatma. İki tarafında inanılmaz temkinli oynayacağı.
1: Uykunun çağırdığı.
2: Penaltılarda İspanya. Yani Unai Simon gecesi. Tarihi bir gece.
0: Olabilir. Menyan Unai Simon.
2: Mbappe ayakta.
0: Ölürüm mü?
2: Bayılan adam. Ayakta bayılan adam.
0: Bayılır valla.
1: Bir de bu yani bence bu gibi maçlarda en zoru oyuncu değişikliği hamleleri işte. Yani evet, oyunun nereye gideceğini, maçın nereye gideceğini, penaltılara gidip gitmeyeceğini kestiremediğin için o hamlelerden çok pişmanlık olabiliyor sonra. Bu arada Mbappe hani Fas maçında bir sakatlık, bilek problemiyle kenara gelmişti, ama gayet iyi durumdaymış. Olmasa yani, şaşırırdık.
2: Ryan Çelik'in kaçırmazsın. Yani. Sağ dışı meselesini ben kaçırdım. Hiç mi oynamayacak durumda?
0: Yani arada atıyor işte de, öyle bir şey okudum ben de, doğru mu diye.
2: Öyle bir hikaye olur mu? Öyle bir film olur mu acaba? Çok moralsiz bir Ryan Çelik'in gelip.
1: O belgesel şeyle başlar ama, Macron yanındaki poz şeyle başlar.
2: Yine Macron, yine Macron.
0: Allah Şerki evet girer ama etkisiz işte, bir sorunu varmış. Belki bir özel hayat meselesi, belki ailesinde bir sıkıntı
2: 10
0: falan.
2: Dakikada mı oynamaz? Ya sesi düşünüyorum. Özel hayatı ne kadar kötü dersin.
1: Ayan be, bir 10 dakika atamaz mıyız kardeşim sen?
2: İyi abi, sen de atamazsın. Kulübeye bakıyorum. Çok 10 dakika görmüyorum. Çok iyi yani, dikkate değer. Desiré Doué belki bir hamleye dönüşecek.
0: Doué işte. İlk hamle Doué zaten ya. Için.
1: Yani Doué ile başlayınca Barcola hamleye dönüyordu. Evet.
0: Güzel, keyifli olabilir. Bir maç olacak ya. Uzarsa da uzasın artık canım dünya.
1: Tabii.
0: Yarı finali. Buradayız biz, maç sonunda buradayız.
1: Evet, maç sonunda da buradayız zaten.
0: Uzasın diyoruz.
1: Peki böyle buraya kadar Fransa'ya getirirken o hani şaşal ve şu an daha baskın gördüğümüz oyunda özellikle Mbappe ile beraber işte Dembele, Olize çok parlayan oyuncuları oldu ama burada böyle turnuvayı kessek. Kim turnuvanın oyuncusu sizce?
0: Upamecano. Ya ben bayılıyorum Upa'ya. Bir de hata yapmayan hali gerçekten çok üst düzey. Turnuvanın oyuncusu Messi mi, Mbappe mi? Messi mi deriz? Daha böyle kahramanlıklar sanki Messi'den çıktı.
1: Biraz daha hikayeli gibi duruyor orası, evet. Ama.
2: Mısır maçıyla bir yarım adım almış, evet. Olur. Ama genel olarak Mbappe çok dominant ya.
1: Ben de Mbappe'yi biraz daha... Yani yakınım bu
0: Bellingham
1: arada ya.
0: Bellingham da denebilir.
1: Aa doğru.
2: Ben onun, evet. İngiltere'nin MVP'si bence. Evet. Yani Harry Kane, tabii. Ki bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmez ama Harry Kane'in bile bir nebze önünde.
1: Ki Harry Kane çok iyi bir turnuva geçiriyor. Harry Kane olmasının yanı sıra iyi bir turnuva geçirirken.
2: Ben mesela o maçı hayal ettiğim zaman Arjantin maçını, Arjantin'in Harry Kane'e karşı ne yapacağını çok çok endişeyle takip ediyorum yani Arjantin cephesinden.
0: Bellingham diyebilirim ya ben. Yani takımını taşıma ve yıldızlaşma olarak Mbappe'nin önündedir, Messi'nin önünde midir? Değildir herhalde.
1: Çünkü
0: ama.
1: Böyle aslında grup maçları devam ederken İngiltere böyle biraz da beklentinin uzağında acaba ya yine mi yalan olabilecekler, evet. Mi diye düşünürken önce Harry Kane sonra Bellingham'la, evet. Beraber biraz kalıcı oldu gibi bu yere ilerlediğinde.
0: Ya Meksika maçı ilk iki golü attı.
1: Evet.
0: Norveç maçı iki golü attı.
1: Ayrıca oyundaki ağırlığı da çok, yani takım üstünde de bir ağırlığı var. Bu da göze çarpıyor bence. Tuval'le de onların arasında böyle bir
2: var.
1: Demeç ya. Problemi oldu. Keşke yüz yüze konuşsalar, evet. Bunlar. Hani
0: ya gazetecinin tuzağına düştüler. Evet. Tuval de iyi oynamadınız diyor falan. Aynen. Diye sordu gazeteci. biraz Bellingham da fren yapamadı. Yoksa çözmüşlerdir onu ya.
1: Bence de, özellikle buraya artık, evet. Yani onu taşırlarsa.
2: Tuval de bence çatışmadan... Bayağı bayağı hoşlanan bir adam izlenimi,
1: evet, evet.
2: Uyandırıyor.
1: O da cevap vermeyeyim demiyor yani hani koç olarak ağırlığını koyacak. Ama şöyle bir ufak kenara süpürülüp sonra gündem edilebilir bence, en azından edeceklerse de yani.
0: Evde de çok olur öyle.
1: Şu sıralar çok bulunamadın evinde değil mi?
0: Az kaldı. Halı altında bekliyorlar.
2: Hatırlıyor musun? Ne? Evde ne oluyordu?
0: Ya büyümüşler. Benim keratolar büyümüş. Yani okula başlayacak Ege neredeyse ya. Vallahi kocaman olmuş yani.
1: Ali, senin böyle Dünya Kupası bitince hayatta şuna döneceğim dediğin bir şeyin var mı?
2: Hayata.
1: Hayata.
2: Gerçekten çok hoş da planlarım var. Tabii ki belli olmaz hayat bu ama bir hayat planım var hayata dair.
1: Futbol çünkü hiç bitmiyor. Zaten esportta da başladı futbol hazırlıklar.
0: Ben bir yandan gelecek sezonu da anlatıyorum.
1: Evet,
0: hazırlık
1: evet,
0: maç.
1: Evet.
0: Yani şu an hem 2025-26'nın sonunu kapatırken hem de 26-27'de yani hazırlık maçları.
1: Yani 40 gün turnuva olunca resmen normal, evet. Takvime zaten böyle bitişti kaldı orası.
2: Hep futbolcular konuşulur bu konuda. Ya ne yapacak bu adamlar, ne ara dinlenecek? Bir de onların bindi biri gelirli. Bu işin kamera arkasında. Tabii, tabii ki çok memnunuz ama.
0: Onlar da Mikonos'ta dinleniyor.
1: Buradan en zorlanan bence izleyici. Hani bizim de işimiz, o takibi yapıyoruz da izleyici yani gece maçlarımı izlesin, sabah evet, kalkıp bir evet, şey yani. Mi gitsin, akşam bir şey mi yapsın, evi mi toplasın, temizlesin.
0: Bunlar
1: zor
0: izlenir artık ya.
2: Babama evet. Sabah Trossard Beşiktaş'a gelmiş dedim, onun maçı yok mu dedim. Bu akşamki maçta Trossard oynuyor. O kadar karış.
0: Tamam, olur o kadar.
1: Baba. Ki yani normalde yani takvim o kadar yakın ki evet, baba bir süre önce oynuyordu gerçi. Peki. El Salvadorlu hakemimiz Ivan Barton bu maçta da düdük çalacak ki yani özellikle Türkiye'de önce Paraguay maçıyla birlikte son derece ünlenmişti. Mizacı da öyle, kararlar da öyle denk geldi hakikaten. Sonra da genel Dünya Kupası'nın sevilen simalarından biri oldu. Bekliyor muydunuz kendisini yönetmesini ya da nasıl bir maç? Böyle oyuncuları geçtik artık, hakemler de yıldızlaştı. Dünya Kupası bir yıldız hakem çıkarmış, aynen. Gibi oldu.
0: Ivan Barton Kupası oldu biraz. Yani bekliyor muydum yarı final yönetmesini? Çok beklemiyordum ama yani atamaları da çok fazla takip edemedim. Hani bazı hakemler direkt olayın dışında kalıyor. geliyor işte Löteş'e bu maça gelemedi evet. Fransız. İspanyol hakem var mı galiba yok ama o da...
1: En çok Fransa-Fas maçındaki Arjantin hakem kadrosu evet, çok yani. Gündem olmuştu ama buradan sonra zaten herhalde olamayacak hiçbiri.
0: Evet Arjantinli ve Fransız biraz zor bundan sonra. Ya şöyle bu maçta ben hakeme çok fazla iş düşmesini beklemiyorum şu açıdan. Böyle artık üst seviye, elit seviye maçlarda zaten oyuncular da birbirlerine çok büyük saygı evet. duyuyor oluyor. Yani bir faulde kaldırmacalar ya da işte yani kulüp aynı kulüpte oynayan da bir sürü oyuncu vardır büyük ihtimalle burada. Şimdi şöyle bir kabaca bakmaya çalışıyorum. Bulamadım. Ama bulsak buluruz yani. İşte Rodri var mı? City'li yok. Neyse ya.
2: Bulunur ya.
1: Geçmiş takım şeyleri var.
2: Gelecek takımları birlikte aynen. olan oyuncular var.
0: Dolayısıyla yani oyuncular böyle ortamı çok fazla germeyecektir. Hocaya da bol şans dileyelim. Seviyoruz hocayı.
2: Abi, Fabian Ruiz de Paris Saint Germain'ler var. Baştan aşağı orada diyalog kuracak, iletişimi kuracak.
0: Ya bir de sürekli oynuyor bunlar birbirleriyle.
2: Ulan çok aşina ya. Evet. Kukure'ye biraz saygılı olmak durumunda. Yani enteresan bir atmosfere gidiyor.
0: Mbappe.
2: Bir ay kadar sonra... Yeni fazı başlayacak hayatımda. Evet.
0: Hakemlik çok bir şey olmaz bence. Olursa da
1: bana
0: var
1: da öyle
0: zaten.
1: Geliyor.
2: Öyle. Ama ben hocanın
1: olursa da İvan Hoca var zaten.
2: Yani interneti sarsacağını
0: düşünüyorum. Şovunu yapacak
2: mı? Bir ufak 2-3 saniye sahneyi alacaktır. çok şey bir vücut dili var. Hakim.
0: Evet.
2: Ama biraz fazla da hakim yer yer. Bizim maçta
1: biraz
2: çok iyiydi.
1: Biraz şahsına münasır bir tip gerçekten.
2: Sakat kaleci yazarlığımız müthişti. Gerçekten sakat kaleci.
1: Hani kalktı. O kuralların nasıl bir etkisi oldu sizce?
0: Ya ben çoğu kuralı beğendim. Ben sağlık de... ekibi görmüyoruz. Demek
1: top
0: ki...
1: oyununa kalıyor.
0: Yalanmış yani evet. bunca yerde yatış. Yani çok nadiren sağlık ekibi istiyor oyuncular. Bir dakika kenarda kalmaya göze alıyorlar. Bunun dışında o mistaken identity olayında bence bir sakatlık var. Ona yeni bir formül bulmak lazım.
1: Onun yani. Sanki hani içeriğiyle ismi evet. tam tutmuyor gibi. İsmin tuttuğu bir pasaj da var belli ki kuralın içinde zaten ama hepsinde tutmuyor. Biraz belki ismi değişmesi lazım.
0: Ya kendini yere atma diye ayrı bir bölüm açabilirler VAR'a. Ona da ayrıca bakar yani. Şimdi rakip sarı kart görmedikçe kendini yere atma. Atmalar cezasız kalacak o zaman bu mantıkta. Bu da çok saçma bir şey.
1: Ama kaleci ve taç mevzusu güzel gerçekten. Gerçekten oyunu onlar biraz tempolandırıyor.
2: Bence şu kurallar artı su molasını çıkart. Hı hı. Artı bu kurallarla oynamak şöyle bir 2 yıl gibi bir kilometre kazansa. Oyuncular da bu tamam artık bu oyun bu tempoda oynanıyor mantığıyla. Oyunun böyle aktif süresine bir 4-5 dakika eklenebilir çok kısa süre içinde. O da zaten hedef süre odur bence.
1: Tabii. Yani. Çünkü su molasına rağmen oyunda tempo böyle bir arttı. Tempo var gerçekten yani. İzlerken de daha az kopuyor insan izlerken. Bu istatistikler arasında maç öncesi çokça gündeme gelen ve turnuva boyunca zaten izlediğimiz Mbappe ve Dembele ikisinin birbirlerine yarattıkları şanslar var mı böyle bir ikiliniz hayatta?
0: Vallahi.
1: Birbiriniz misinizdir yoksa?
2: Bizim çok yayın partnerliğimiz yoktur.
1: Kim istemez ki böyle bir şey işi partnerliği
2: evet
1: yani bu.
0: Kim vardır bilmiyorum ya.
1: 19 şans yaratmışlar birbirler için.
0: Yani çok üst düzey iki oyuncu tabii. Dembele Ballon d'Or'lu geliyor. Ballon d'Or'lu bir takımın Dünya Kupası almışlığı yokmuş şu ana kadar. Fransa alırsa bu değişecek.
1: İngiltere, bu da ilginç not aslında.
0: Aynen. İngiltere için de bir şey
1: var. Sonrasında alan oluyor tabii değil mi? Daha
0: çok. Yani onu alıp alıyorsun. Şimdi alırsa da yine Dembele alabilir Ballon d'Or'u.
1: Fransa şampiyon olursa Dembele mi alır Ballon d'Or'u?
0: Yani... Olize bence ama Dembele
1: ben de.
0: Ya ligde 2000 dakikası mı 1000 dakikası mı ne var Dembele'nin bakmıştım da şimdi tam hatırlamıyorum. Ligde oynamayan bir oyuncuya Ballon d'Or vermek biraz saçma bir durum bence.
2: Olize alır gibi yani.
0: Evet. Olize bence daha çok hak ediyor.
1: Olize'ciyim ben de. Sezonuyla da beraber. Ben peki de. Mesela İspanya İngiltere finali olsa Harry Kane mi alır Ballon d'Or'u?
2: Ben hak ettiğini düşünürüm
0: evet,
2: o durumda.
0: Evet. Ama Yamal diyelim damga vurdu finale.
1: Tabii.
0: Yani Yamal da alabilir. Akıllı şampiyon İngiltere olursa Kane ama.
1: Evet.
0: Bence.
1: Orası herhalde tartışma götürüyor.
2: Şampiyon İngiltere yani başka bir şey gerek yok gibi. Yani.
1: Tabii, şampiyon direkt. Arjantin olursa.
0: Ya orada Messi diyorlar ama bilmiyorum.
1: Finali kimin nasıl oynayacağı ne kadar etkiler.
0: Yani finalde de iki tane atsın Messi. Tek turnuvayla bana doğru gelmiyor.
2: Ama
0: yani. İhtiyacı da yok Messi'nin yani. Kaçıncı, altıncı Ballon d'Or'una.
1: Yeter be adam.
0: Aynen. 8 maç sonuçta. Tamam çok iyi oynadın da MLS'tesin yani.
1: Evet. Evet. Yani sezonu da sonuçta değerlendirmeye almak evet. gerekecek.
2: Böyle MLS'e de inanılmaz sayılarla başlamıştı. Rakam bile diyemiyorum. 12 gol 5 asist galiba. Evet. 14 maçta ama tabii şimdi katsayı tarafı var. Bilmiyorum, bence Ballon d'Or alır bu arada Messi.
0: Alabilir.
2: Dediğin senaryo olursa. Alabilir. Finalde duble yaptı. Bu takım
1: şampiyonluğu
2: oldu.
1: Öyle aldılar.
2: O hikayenin önünde durmak.
0: Doğru doğru.
2: Mesela sana şöyle söyleyeyim.
1: Tören basılır vallahi Messi.
2: Şu an çok rahat konuşuyorsun. 3 ay sonra böyle konuşamaz. Konuşturtmazlar yani.
1: Doğru. Bizim başka senaryoları düşünüyorum. Yamal İspanya ile çok iyi oynarsa o alabilir.
0: Evet,
1: İngiltere yani şampiyonluğa bağlı akacak gibi.
0: Olize, Yamal, Harry Kane, Arjantin'de Messi diyorsunuz. Messi olsun. Ama yani bilmiyorum ki, MLS'ten Ballon d'Or bana biraz saçma geliyor.
1: Katılıyorum. İzlemiyoruz da.
2: Evet. Yani. İzlemiyoruz yani. Evet. Olmaz.
1: Yani Dünya Kupası'nın ayrı işte altın ayakkabısı var, okey zaten evet, alınıyor.
0: Yani, aynen, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olsun falan. Evet. Bir de Messi artık yani bir de ikinci Dünya Kupası'nı da almış, Ballon d'Or'u çöpe atar ya. Yani yer kalmamıştır
1: aynen. artık. Amerika'daki yeni evde buna aynen. uygun yer yoktu. Altın ayakkabı için favori adayınız kim şu an?
0: Mbappe benim.
1: Benim de öyle.
2: Mbappe bugün de atacak bence.
1: Ya her halükarda bugün kaybetseler bile hala üçüncülük maçı var.
2: Evet.
1: Orada atma şansı var. Daha evet. opsiyonlu gibi duruyor sanki.
0: Bir de bir golde şeyden geride, all time'da, tüm zamanlarda Messi'nin bir gol gerisinde öyle bir yarış da var. Orada üçüncülüğe kalan daha avantajlı olacak. Üçüncülükte bam güm vuracak. Finale giden, gerçi finalde bu adamın 4 golü var. Ya bu adam Dünya Kupası'ya inanılmaz ya.
1: Eleme turlarını çok iyi geçiriyor gerçekten. Yani öyle gruplar falan filan da değil sadece.
0: Yarı final golü yokmuş.
1: Evet.
0: Bakalım bugüne mi?
1: Bugün onu kırar mı? Vallahi yani çok senaryoya gibi bir maç gibi görünüyor. Uzama ihtimalini de konuşuyoruz. Ama her halükarda zaten burada olacağız.
2: Buradayız.
1: Başka böyle bir şey var mı aklınıza gelen?
0: Yani yarınki maçı ben biraz daha niyeyse böyle Dünya Kupası maçı gibi görüyorum. Bu biraz işte Euro yarı finalinde de izledik, Uluslar Ligi'nde de izledik. Tabii ki bu daha büyük bir maç. Ama Fransa-İspanya böyle bir Avrupa kapışması gibi geliyor. Yarınki maç böyle bir tarihi öneme sahip gibi geliyor niyeyse.
1: Acaba oyuncular bunlarla ilgili ne hissediyorlar ya? Biz hep şeyleri konuşuruz ya, özellikle böyle yayıncıda olduğun zaman işte bundan önce karşılaştıkları 57 maçta şu oldu. Şimdi tabii ülkeler arası daha kısıtlı maç sayısı var. Hep de deriz ya, ama bu maçın senaryosunu ne kadar etkileyecek ki o, atıyorum derbilerde olan bitenler gibi. Oyuncular üzerinde var mıdır bunu yani, ya da hangi oyuncular o sorumluluğu o kadar taşıyordur?
0: Ya Mbappe, Yamal birbirine bilenmiş iki oyuncudur evet. bence. Bu arada Yamal Mbappe'yi eleme maçlarında hep elemiş. Real Madrid Barcelona özelinde özellikle.
1: Orada bir açık defter mı? Var.
0: Hem de çok açık yani. Mbappe bunu mutlaka düşünüyordur. Yamal zaten paylaşıyor bildiğin. Story atıyor yani büyük maçlar öncesinde. O da önemsiyordur. Olize değişik bir adam. Belki hiç önemsemiyordur.
1: Onun geçenlerde bir röportajını ben okudum. Böyle stiliyle ilgili vesaire verdiği bir röportajdı biraz saha dışında. Hani herkesin hissettiği şeyleri hissedemiyorum. Ben biraz daha hani hisleriyle
0: özel
1: mesafesi
0: bir
1: olan biriyim diyor yani. Çok böyle hislere göre hareket etmeyen biriyim. Daha böyle soğuk bir tip olduğu belli oluyor o konuda.
0: Evet,
1: daha
0: evet.
1: duvarlık var ya.
2: O zaman bu gece... Onun gecesi.
0: Onun gecesi olabilir.
2: Bazen böyle durumlarda soğuk kalmak.
1: Bu gece senin gecen.
2: Çok da kıymetlidir. Ama ben bir yandan Ulise'nin aklında da az evvel bahsettiğimiz denklemin onu mutlaka dürttüğünü düşünüyorum yani.
0: Tabii tabii.
2: Bir Ballon d'Or ihtimali var.
1: Tabii.
2: Bir Dünya Kupası. Yani çünkü yarı final ve finali çok başka bir katsayısı var. Burada Ulise bir yıldızlaşsa bu takım şampiyon olduktan sonra herkes acaba ya tamam Mbappe'nin takımı bu takım ama evet canım Olise de Ballon d'Or'u hak etti noktasına
0: gider.
2: Gelecek.
0: 8 asist olsun bak, şu 5-8 olsun.
1: Evet.
2: Daha ne olsun.
0: Verirler Olise'ye.
1: Bir de belki yanına bir gol sıkıştırır.
2: Yani asist krallığını garantiledi zaten.
0: Evet.
2: Aşağı yukarı.
0: Elendi.
1: 5 asist yapan bir tek Pele varmış zaten bir turnuvada.
2: İlginçmiş.
1: Öyle bir not okumuştum.
0: Usta asistçiymiş de ya. Biz yetişemedik. Biz hep vuruyor yani.
2: Jazz Fontaine'in gollerini izledin mi
0: Yok.
2: hiç?
0: Yok. Sen izledin mi?
2: Ben yani hepsi AI falan değilse izledim.
0: Klipte çok müzik var mıydı?
1: Pardon, 94'te Thomas Hasler'den sonra Dünya Kupası'nda 5 asiste ulaşan ilk oyuncuymuş ama Pelé'nin 66'dan bu yana bir erkekler Dünya Kupası'ndaki 6 asistlik rekoruna bir asist uzaktaymış. Bir asist daha lazım Pele'yi yakalaması için. Michael Olize.
2: Just Fontaine'in golünü izlesene.
0: İzleyeceğim.
2: Bak renklendirilsin, koyulsun. İskoç Ligi özetleri de yutturabilirsin. Çok modern goller. Hatta ben bazı liglerde atan onlardan daha güzel goller.
0: Maç sonu yayınına Fontaine golleri izlemiş olarak çıkacağım. Teşekkür ederim. Özel yorumlayacağız.
1: Su molalarında izlenecek şey.
2: Just Fontaine. Ha, just tabii değildir.
1: Just Fontaine.
2: Ayrıyeten benim bildiğim Just gol atmak yapmıyor. Onun da bayağı asist yaptığı
0: bağlantısı var mı?
2: Şeyi var.
1: Just gol değil her zaman da asist.
2: Öyle biliyorum.
0: Valla bakalım. Burada da Mbappe geçebilir diyorum ama.
2: Yani Miroslav Klose'nin elinden şu oyuncağı neden aldılar?
0: Gitti.
2: Dünya Kupası deyince şunun gol golünü yapıyorduk yani.
0: Altın madalyası var.
1: Mbappe bu listede mi geçer diyorsun? Evet. Bu listeyi geçer bence ya.
0: Hayır, bu kupada.
1: Ha, bu kupada. Ben de buna bir inanç sahibiyim bu arada.
0: Bugün mesela iki tane atmaz mı? Geçmez mi?
1: Geçebilir.
0: Geçebilir.
2: Mbappe. O kadar konuşacağız.
1: Dembele yarat şu şansı Mbappe bu gece gibi. Bir ufak mola verelim. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz kupada.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
4: Reklam.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
4: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
10: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
1: Kupada bugün devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. 22 dakika kalmış çünkü maçın başlamasına. İzleyicilerimize de bir alan tanıyalım. Çayları koysunlar. Son ihtiyaç gidermeleri maçın karşısına geçmek için. Son şöyle tahmin alayım.
0: 2-1.
1: Tatlı keyifli.
0: 2-1.
1: Hem skorlu geldi.
0: Fransa 2, İspanya 1.
1: Uzatmada mı, normal süre?
0: Normal sürede.
1: Uzamaz da diyorsun.
0: Yamal. Bir de sürpriz golcü lazım. Rabiot.
2: Çok iyi Rabiot. Çok severim Rabiot'u. Ama ben az evvel dediğim gibi normal süre 1-1. Uzatma 1-1. Ve penaltılarla İspanya diyorum. Mbappe'nin de topu üstten dışarıya göndereceğini düşünüyorum. Neden olmasın ki?
0: Sen?
1: Ben de hadi 3-1 diyeyim. 3-1. Normal süre dileğim olsun. Yani çünkü uzadığın da senin dediğin olmasından korktuğum için uzamasın diyorum bu arada. Yoksa hani keyifle geçse okey. Mbappe, Dembele bu sefer Olize'de diyorum hadi. Olize. İnşallah.
0: Hadi bakalım.
1: Bakalım neler olacak. Maçın ardından tekrar Esport ekranında olacağımızı hatırlatayım kapanışta. Herkese keyifli bir yarı final heyecanı dileyelim. Maç sonrası buluşalım. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
11: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
12: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
10: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
12: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
10: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
12: Şimdi tekrar kontrol edin.
10: Yine 399 lira oldu.
12: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
10: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
13: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
12: Cezada indirim olur mu acaba ya?
13: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
14: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
15: Evet.
14: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yaptı. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den bir kez daha mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 21.50 oldu. Kupa'da bugün programının ardından yeniden karşınızdayız. Evet, Kupa'da bugün Fransa-İspanya. Erken final demiştik. Gerçekten öyle. Avrupa'nın önemli iki devi. Belki de turnuva başlamadan önce herkesin en önce favorileri Fransa ve İspanya. Bugün yarı finalde karşılaşacaklar. 11'ler belli oldu. İsterseniz onları aktararak başlayayım hemen. Kalede Simon var İspanya'da. Laporte, Kupa.

Barsi ikilisi stoperde sağda Porro, solda ise Kukureya yer alıyor. Önlerinde Fabian Ruiz ve Rodri'den oluşan bir ikili var ve bu ikilinin önünde Baena, Olmo ve Yamal üçlüsü. En uçta ise Oyarzabal yer alıyor İspanya'da. Ve Fransa'ya bakalım. Maignan kalede. Upamecano ve Saliba ikilisi stoperde, solda Digne, sağda ise Koundé yer alıyor. Önlerinde Tchouaméni ile Rabiot ve bu ikilinin önünde ise Dembele, Olise ve Barcola üçlüsü var. En uçta Mbappe yer alıyor sevgili dinleyiciler. Fransa'da da iki takımın da gerçekten yıldızlar topluluğu olduğunu söylemek lazım. Hemen şöyle isterseniz iki takımın değerine de bir bakalım mı? Fransa 1 milyar 832 milyon 500 bin euro değerinde bir takıma sahip ve İspanya 1 milyar 317 milyon 650 bin euro değerinde bir takıma sahip. İki takımın da hem oyuncu kalitelerine baktığımızda hem takım değerlerine baktığımızda gerçekten çok önemli iki takım. Belki de turnuvanın da en pahalı iki takımı olabilir. Şöyle bir düşüneyim. Evet, yani bence turnuvanın da en pahalı iki takımı karşılaşıyor. Bu anlamda çok güzel, keyifli bir maç olmasını da diliyorum ben. Sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Lütfen yazın bana. Fransa-İspanya maçında bu akşam beklentinizi merak ediyorum. Yazınız. 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. 0538-052-1487. Maçın önemli anlarını da sizlerle paylaşacağım. Birazdan başlayacak. 7-8 dakikalık bir süre kaldı maçın başlamasına. Ben de oradaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizin düşünceniz ne acaba? Fransa mı yoksa İspanya mı kazanır? Hangisi tur atlar? Merak ediyorum düşüncelerinizi. İki takımın da sahaya çıkmak üzere olduğunu da artık belirtmek isterim. Mesajlarınız geldikçe onları da yayında okuyacağım. Bunu belirteyim. Bu arada Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu maçları da oynanıyor. Onları da hemen isterseniz paylaşayım sizinle. Şimdi önce 3 tane biten maç var. Onlara bakalım. Kupskupio 2, Vardar 3. Burada karşılaşma tamamlandı. Ve Kupskupio turu atlayan taraf oldu. Inter Club 1, Lincoln Red 1. Burada Lincoln bir üst tura çıktı ve Iberia 2, Flora Tallinn 2. Burada da Iberia yine bir üst tura çıkan takım oldu. Gelelim oynanan maçlara. Giori 2, Vikingur 1. Düzeltiyorum. Giori 2, Vikingur 2 ve eğer maç böyle biterse ki dakika 90, Vikingur bir üst tura çıkıyor. Riga 2, Ararat, Ermenya 2. Burada da maç böyle biterse dakika 90, Ararat, Ermenya bir üst tura çıkan takım olacak. İlk maçı 2-0 kazanmıştı. Dakika 65, Levski Sofia 3, Banja Luka 0. İlk maç 1-1 bitmişti. Bu nedenle burada da Levski Sofia artık çıktı neredeyse diyebiliriz. Dakika 67, The New Saints 0, Sabah 2. İlk maçı da 2-0 kazanan Sabah neredeyse artık turu geçti diyebiliriz. İlk yarısı biten maçta ise Drita 1, Kaunas Žalgiris 1. Bu maçın ilk turun ilk maçı da 1-1 bitmişti. Şu anda turu geçen takım henüz belli olmadı, onu söyleyelim. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda birazdan La Fiorita ile Strassen maçı oynanacak. Onu da yine sizlerle paylaşacağım, takip edeceğimi belirtmek isterim. Gerçekten bu maçları aktardım size ama günün tabii öne çıkan maçı Fransa-İspanya, bir kez daha söyleyelim. Ben Fransa'nın galip gelebileceğini düşünüyorum, turu geçebileceğini düşünüyorum. İddia açısından da yine değerlendirmelerimi paylaşırım sizinle. Burada tabii ne alınabilir bahis olarak, onlara da bakmak lazım. Taraf bahsi açısından bir değerlendirme yapılır mı? Bence yapılır. Ben Fransa'nın turu geçebileceğini, yani galip gelebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda bu tercih yapılabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii yine oyuncu bahisleri ve karşılaşma özel bahisleri var. Bunlar da tercih edilebilir. Özellikle burada Kylian Mbappe'nin gol atması beklenebilir. Bu beklenti içerisindeyim. Onu da paylaşırım sizinle az sonra. Sadece işte galibiyetine mi tercih yapılabilir, yoksa
farklı tercihlerde yapabiliriz.

0: olabilirim. Onlara da bakarız. Hatta şimdi bakalım. Tamam, peki. Hemen şöyle Fransa-İspanya maçının şeylerine bakalım. Oranlarına. Bir kere iki takımın da özellikle hücum bölgesi güçlü, kuvvetli. Bu nedenle erken bir gol beklenebilir. Tabii İspanya bugüne kadar kalesinde sadece bir gol gördü Dünya Kupası'nda. Bu anlamda bakıldığında Fransa acaba burayı ne kadar zorlayabilecek? İspanya'nın bu savunmadaki başarılı performansı bu turnuvada devam edecek mi Fransa karşısında? Bu da önemli. Ama ben yine de ilk 30 dakikada bir gol olabileceğini düşünüyorum. Yani 0 ve 30 dakika arasında gol olur. Oran 2-0-1. Gayet güzel bir oran bence. Tercih edilebilir bir oran. İlk tercihim bu olurdu. İkinci tercihim ise biraz önce de söyledim. Ben İspanya'nın kazanmasını bekliyorum. İspanya, düzeltiyorum. Fransa'nın kazanmasını bekliyorum. Fransa'nın galibiyetine verilen oran da bence yeterli. 2-13 gibi bir oran var. Bu tercih yapılabilir. Oyuncu gol atar veya asist yapar şeklinde bir bahis var. Burada da ben Fransa'dan Michel Olise tercihi yapacağım. Çünkü zaten turnuvanın asist kralı. Belki bir gol de bulabilir diye düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle yakın oynuyor. Bugüne kadar gol atmayı başaramadı ama olabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden Michel Olise asist yapar veya gol atar. İki oranıyla, yani yine güzel oranıyla tercih edilebilir. Ondan sonra bir başka işte Kylian Mbappe. Oyuncu kaleyi bulan şut çeker. Kylian Mbappe'nin en az 2 şut çekmesine, kaleyi bulan 2 şut çekmesine verilen oran 1.67 gibi bir oran. Tercih edilebilir bir oran açıkçası bu da. Yani gol olması olmaması önemli değil ama 2 isabetli şut atar diye düşünüyorum. Ve bir başka yine Mbappe tercihim şöyle. Mbappe 4 şut atar, 2 isabet bulur dedim. Burada da oran 2.07'ye çıkıyor. Yani 2 isabet bulurun oranı 1.67 idi ya. 4 tane şut atıp ikisini isabetli olacağı düşüncesiyle de bunu da yine tercih ettim sevgili dinleyiciler. Tabi buraya bir de dilerseniz Mbappe gol atarlı bahisleri de ekleyebilirsiniz. Bence o da çok değerli. Hemen şöyle hızlıca onu da söyleyeyim. Maçın başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Sadece 2 dakika. Ben hızlıca sizlere buradaki düşüncemi de aktarayım. Mbappe'nin atacağı gole verilen oran çok yeterli gelmez diye düşünüyorum. Ama oyuncu gol atar ve takımı kazanır var 2.60'dan mesela. Fransa'nın kazanmasını bekliyorsan Mbappe gol atar ve takımı kazanır tercihi yapılabilir. Bunun yanında yine Mbappe'nin gol atmasına da verilen oran bu arada 1.95. Hiç fena değil bence. O da tercih edilebilir. Mbappe'nin atacağı gole verilen oran 1.95. Bence tercih edilebilir. Özel bahislere baktım. Mbappe'nin bir isabetli şutuna ve Fransa'nın kazanmasına verilen oran da 2.43 sevgili dinleyiciler. Yine Mbappe'nin 2 gol ve Fransa kazanırına 6 oran verilmiş. Şöyle biraz daha farklılaştıralım. Mbappe 3 isabetli şut atar ve 1 gol olur. Ve Fransa kazanır. Yani 3 isabetli şut, 1 gol, Fransa kazanır. 5.50 gibi güzel bir oran var. Bu da bence çok güzel bu arada. Yani bir isabetli şut bekliyorum. Biri gol olsa, 3 de en az isabetli şut atsa bu da tercih edilebilir diye düşünüyorum. 5.50'lik oran da bence çok güzel bir oran. Yani Mbappe'nin atacağı 3 şut ve onlardan birinin kaleyi bulması bence yeterli olur. O da gol olur zaten. Fransa'nın da kazanması gerekecek tabii bu durumda. Onu da söyleyelim. En güzel şu ana kadar dikkatimi çeken bahis de bu oldu bu arada. 5.50'lik orandan tercih edilebilir diye düşünüyorum. Fransa-İspanya maçı başlamak üzere. İspanya'nın vuruşuyla başlanacak karşılaşmaya sevgili dinleyiciler. Bir kez daha yeni açanlar için radyolarını 11 lira aktarmak isterim. İspanya'da kalede Simon var, Unai Simon. Savunmada Laporte, Kubarsi ikilisi, stoperde sağda Porro, solda ise Kukureya. Önlerinde Fabian Ruiz ile Rodri oynuyor sevgili dinleyiciler. Bu ikilinin önünde ise Baena, Dani Olmo ve Yamal üçlüsü var. En uçta Oyarzabal yer alıyor İspanya'da. Ve Fransa. Kalede Maignan var. Savunmada Upamecano ve Saliba ikilisi stoperde. Sağda Koundé, solda Digne var. Onların önünde ise Tchouaméni ile Rabiot ikilisinin olduğunu görüyoruz. Ve bu ikilinin önünde Dembele, Olise ve Barcola var. En uçta Kylian Mbappe yer alıyor Fransa'da. İki takımın 11'leri böyle, bir kez daha belirtelim. Mesajlarınız gelmeye başladı. Vedat abi, ben Fransa 2-1 maçı alacağını düşünüyorum. Kylian Mbappe de gol atar demiş. Sevgili Hasan'dan gelmiş. Çok teşekkür ederim. Vedat abi, yayınlar, turnuva, Olise turnuva başından beri çok iyi oynuyor. Nazar değmesin ama golü yok. Bugün ondan bir patlama bekliyorum demiş. İndal Ateş'ten gelmiş bu mesajda. Çok teşekkürler. Bu anlattıkların tek şeyi yapabiliyor mu abi? Mesela Mbappe 2 şut atar. Sadece bunu yapabiliyor mu abi demiş. Yani evet, 2 şut atar var mı onu bakmak lazım ama 1 şut atarın zaten düzeltiyorum. 2 isabetli şut atarın oranı 1.67 civarındaydı. Ama sadece şut atar benim görmedim şu ana kadar. Yani böyle tek başına böyle bir bahis yok. Vedat, ben bugün 2 kupon yaptım. 1 Fransa Olise 1 gol atar, oran 3.94. 2 İspanyol Coca-Cola sarı kart görür. Coca-Cola nedir? Kukureya mı diyorsunuz? Emin olamadım onu. Ne dersin demiş bu iki kupon için. Evet, ikisi de olabilir ama çok kolay şeyler değil yani bahisler, onu söyleyeyim. Ya ben de Olise bir gol atar ya da bahis asist yapar dedim. Beklentim şu çünkü. Gol atması ihtimali ya bu maçta bir gol bekliyorum, olabilir belki ama asist yapma ihtimali çok daha kuvvetli. O yüzden o tercihi yapmıştım ben. Siz biraz daha zorlaştırmışsınız. Öyle tabir ediyorum. Ve maç başladı. 3. dakika 0-0'lık beraberlik var. İki takım da şu anda çok kontrollü bir oyunu tercih ediyorlar. Fransa özellikle rakip yarı alanda toplu oynarken ikili üçlü sıkıştırma geliyor İspanya'dan. Biraz önce de bahsetmiştim. Turnuvada şu ana kadar tek gol yemiş bir İspanya takımı var. Ve gerçekten kalesini iyi savunan bir İspanya var. Bu devam edecek mi bakalım bu turnuvada? Bunu göreceğiz. Ama ilk defa şöyle bir şey görüyorum. İki takım da oynamak istiyor. Yani mesela şimdi İspanya hücum ediyor. Fransa kendi yarı alanında karşılıyor. Fransa hücum ederken İspanya kendi yarı alanında karşılıyor. Dengeli bir oyun ama iki tarafında hücum ettiği bir karşılaşma en azından. Ben bugüne kadar birçok maçta iki takımın da hücum ettiğini görmedim açıkçası. Daha çok böyle tek taraflı, hem de Fransa ve İspanya'nın maçlarından bahsediyorum. Daha çok tek taraflı bir durum söz konusuydu Fransa ve İspanya'nın bundan önceki karşılaşmalarında. O yüzden de bu karşılaşmanın çok daha keyifli olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi Fransa rakip yarı alanda pas yapıyor ve top şimdi Dembele'ye kadar gelmişti. Onun pasında bir hata. Lamine Yamal'la şimdi hızlı çıkma şansı yakaladı İspanya. Lamine Yamal orada sağ kanadı kullandı. Ama arkadaşları biraz geç kalınca o da yavaşladı. Geriye doğru döndü. Şimdi biraz daha organize bir hücumu tercih edecek İspanya milli takımı sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Vedat Bey hayırlı akşamlar. Lamine Yamal 2, Mbappe 1 demiş. Yamal 2 gol atar diyor. Mbappe 1 gol atar diyor. Sevgili dinleyicimize teşekkür edelim. Fahrettin göndermiş bu mesajı, sağ olsun. Vedat Bey, 90 dakika 0-0 berabere biter. Uzatmalarda bir şey çıkmaz. İş penaltılara kalır. Fransa kazanır demiş. Bursa'dan Aykut. Vallahi sevgili Aykut, bizim daha maç başlamadan iştahımızı kapatacak bir mesaj yollamış. Yani ben daha böyle gollü, keyifli bir maç bekliyorum açıkçası. Benim beklentim bu yönde. Dakika 5, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Kısa bir reklam aramız var.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 22.06 saatler. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Şu anda 7. dakikanın içerisindeyiz. Fransa-İspanya Dünya Kupası yarı finalinde 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sizlerden gelen mesajları bekliyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Fransa-İspanya maçında şu ana kadar oynanan oyunu nasıl buldunuz ve sizce turu kim geçer? Lütfen yazın bana. Skor tahminleriniz de olabilir. Fransa-İspanya maçında skor tahmini istiyorum. Şu ana kadar oynanan oyuna baktığınızda nasıl bir düşünceye sahipsiniz onu da merak ediyorum. Şimdi Fransa tehlikeli geliyordu. Son anda ayak koydu İspanyalı oyuncular ki bu pozisyon gerçekten o son hamle yapılmamış olsa çok büyük bir tehlike oluşturabilirdi İspanya kalesinde. Dembele asist, Mbappe gol arar ve Mbappe ilk golü atar oynadım demiş. Dembele asist, Mbappe gol atar ve Mbappe ilk golü atar oynadım demiş. Olabilir tabii. Neden olmasın? Ama Fransa'nın ilk golünden bahsetmiyoruz. Maçın ilk golünü atmasından bahsediyoruz. Onu da belirtelim. Hali hazırda çok dengeli bir oyun var. Onu söyleyebilirim. Yani iki takım da çok böyle risk almadan oynuyorlar. Bu nedenle de çok önemli bir pozisyon iki takım içinde oluşmadı diyebiliriz. Bu arada bir faul kararı mı çıktı? Dani Olmo ceza sahasının hemen dışında topla oynarken bir bakalım şöyle bir evet faul varmış gerçekten de bir ayağa basma söz konusu. Rabiot orada ayağa basmış ve ayağına basınca da Dani Olmo'nun maçın hakemi de düdüğünü çaldı faulü verdi. Çok tehlikeli bir nokta ceza sahasının hemen ön çizgisinin üzerinde kaleyi hafif çarpmazdan gören bir pozisyonda İspanya bir serbest vuruş kullanacak bakalım. Buradan bir sonuç alabilecek mi? Henüz 9. dakikanın içerisindeyiz. Çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak İspanya. Şu pozisyonu paylaşayım sizle. Bu arada Adrian Rabiot sarı kart gördü sevgili dinleyiciler. İlk sarı kart 9. dakika dolmadan geldi. Şimdi 3 oyuncu var topun gerisinde. Bakalım bu 3 isimden hangisi kullanacak bu serbest vuruşu. Oyarzabal'ın o bölgede olduğunu görüyorum sevgili dinleyiciler. Yine yanında Lamine Yamal var. Rodri'nin yine orada olduğunu görüyorum. Bakalım bu üçten hangisi yapacak vuruşu ve sonuç ne olacak? Göreceğiz bunu. Oyarzabal tabii hakeme burada bir çizgi çizmen gerek diyor. 9-15'in çizgisinden bahsediyor. Bu arada hakem ne yapıyor onu anlamadım. Bir bekleyin dedi. Acaba bir izleme mi söz konusu olacak bilemiyorum. Bu hakem galiba bizim maçı mı yönetmişti ilk karşılaşma öyle tahmin ediyorum. Ha yok bir hakemin aslında o çizgiyi çekememesinin nedeni yanına köpüğünü almamış olması. Yani köpüğü almadığı için yanına o şeyi çekememiş çizgiyi. Şimdi de gitti kenardan o köpüğü aldı geldi ve şimdi o çizgiyi çekmek üzere sevgili dinleyiciler. Evet 9-15'e getirdi barajı. Bu hakem dediğim gibi daha önce bizim maçı mı yönetmişti? Ivan Barton. Serbest vuruş kullanıldı. Savunmadan geri geldi. İyi değerlendiremedi. Bu serbest vuruşu İspanya. Şimdi içeriye tekrar bir orta var. Uzaklaştı top. Fabian Ruiz'in ortası. Top taca çıktı sevgili dinleyiciler. Taç atışı şimdi kullanılacak. El Salvadorlu hakem. Evet bizim maçı da yönetmişti hatırladığım kadarıyla. Hatta iyi de bir maç yönettiğini söylemek lazım. Ivan Barton Fransa-İspanya yarı finalinde görev yapıyor sevgili dinleyiciler. Oyuncularla ilişkileri gayet iyi. Sempatik de bir hakem. Yani işte baktığınız zaman hep güler yüzlü bir tavrı söz konusu. Bu nedenle şu ana kadar en azından iyi götürdü diyebiliriz karşılaşmayı. 11 dakika geride kaldı. Golsüz beraberlik devam ediyor. Fransa-İspanya mücadelesinde. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Hemen bakalım. İspanya 2 Fransa 1 demiş. Mecit Ademoğlu'ndan gelmiş. Teşekkürler. Selamlar 90 dakika 2-2 biter Fransa turu geçer iyi yayınlar demiş. Görkem demiş. Görkem hala gelmedi. Bir 15 dakika sonra Görkem yayında olur. Mesajınız için teşekkür ederim. Kimden gelmiş buna bir bakalım. İsminizi de göremedim ama. Hay, isminiz mi Görkem? Ha tamam, sizin isminiz Görkem. Ben de bizim Görkem Tezer'le ilgili bir şey söylüyorsunuz sandım. Sizin isminiz de Görkem'miş. Merhaba, ben Antalya'dan Hasan. Sanki İspanya oyunun gidişine göre taktiğini çok iyi değiştiriyor gibi geliyor bana. O yüzden İspanya finale bir tık daha yakın diye düşünüyorum demiş. Sevgili Hasan, teşekkür ederiz. Artı 7 korner oynadım ve Dembele 2 artı faul alır. Gelir mi demiş. Artı 7 korner maç sonuna mı? Maç sonuna ise gelme ihtimali var ama onun dışında ilk yarı için falansa çok zor. Dembele 2 faul olur, bu olabilir evet. Yani kanatta alabilir o 2 faulü. Vedat abi, ben Ankara'dan Mehmet ben. Lamine Yamal gol atar, İspanyollar turu atlar demiş. Peki, size de teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Birçok farklı düşünce var. Ben de mesela Mbappe gol atar, Fransızlar tur atlar diyorum. Benim de düşüncem oydu. Söylemiştim daha başında. Fransa çıkarken çok tehlikeli paslar yapıyor. Aman orada işte evet, topu son anda uzaklaştırmayı başardı Fransız oyuncular ama İspanyollar ön alan baskısında gerçekten çok etkiliydiler. Kaptıkları anda çok büyük tehlike olabilirdi ama izin vermediler buna. Fransız oyuncular şimdi sol kanada doğru uzun bir pas geldi. Hızlı çıkmak istiyor Fransa. Özellikle Fransa'yı çok iyi kapattığını söylemek lazım. İspanyolların. Şimdi Mbappe topu aldı mesela. Hemen bir ikili yine şey var orada. Baskı var. O da sağ kanada Dembele'ye göndermek istedi ama Mbappe'nin pası çok kötü. Uzağında kaldı. Ve top da şimdi out'a çıktı sevgili dinleyiciler. Bizim Paraguay maçını yönetti demiş Aykut. Evet evet, bizim maçımızı yönettiğini hatırlıyorum. Hatta şunu da hatırlıyorum. Yani özellikle Paraguaylı oyunculara hiç müsaade etmemişti zaman geçirmelerine vesaire. Hatta ben şaşırmıştım. Yani bu kadar kuralları çok net uygulayan bir hakem demiştim. Bu Dünya Kupası'na ait kurallardan bahsediyoruz. Yani işte hemen saymaya başlıyordu kale vuruşu sırasında. Eğer yerde kalan oyuncu varsa, bir sarı kartlık pozisyon yoksa genelde dikkate almayıp devam ettiriyordu vesaire. Biraz şaşırmıştım. İyi de yönettiğini düşündüğümü o günde belirtmiştim zaten. Şimdi bu maçı yönetiyor sevgili dinleyiciler. Dakikalarda şu anda 14 oldu. 0-0'lık beraberlik var. İspanya tehlikeli gelmek istiyor şimdi sol kanattan ama hemen kapandı Fransa kendi yarı sahasında ve şimdi organize bir hücuma döndü Fransa'nın hatağı yeniden. Bu arada bir kart daha gelir mi? Rodrigo'ya yapılan hareket faul Olise tarafından. Top gittikten sonra bir faul geldi. Maçın hakemi hemen faulü verdi ama kartına başvuracak mı bakalım. Şurada pozisyona bir bakayım, eğer bir basma var mı? Yok. Oo, bu kırmızı bile olabilir. Yani eğer hakem bu pozisyonu izlerse ya sarısı kesin bunun bu arada. Sarısı net. Ama vermedi sarıyı da hakem. Ya bence sarı verilmeliydi burada bu arada. Kırmızı dediğim gibi, yani biraz daha sert olsa kırmızı bile olabilir. Ama sarı vermeden geçiştirmiş oldu hakem bu pozisyonu. Burada bence bir hatası var. Evet, 15. dakika, Fransa 0 İspanya 0. Kısa bir reklam arası.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 18. dakika 0-0'lık beraberlik var. Özellikle Fransa'nın son 5 dakikadır daha ataklarda etkili olduğunu söylemek gerekir. Yani belki son pasları, son vuruşları yapabilseler şu anda önde olabilirlerdi. Hele bir pozisyon var ki Mbappe bir kontra atakta savunmanın arkasında topla buluştu. Topu kontrol ederken kaybettiği zaman ve orada Laporte'nin gelip önünü kapatması, sonrasında Laporte'yi çalımlasa da Mbappe, arkadan gelen iki kişinin de Mbappe'yi biraz daha kaleden uzak bir noktaya doğru itmiş olmasını getirdi beraberinde. Yani oradan da bir şut çıkaramadı Kylian Mbappe. Şu ana kadar 18 dakika geride kaldı. Mbappe'nin ya da Fransa'nın kaleye atılmış tehlikeli bir şutu yok sevgili dinleyiciler. Hatta şöyle hemen rakamlarla da açıklayayım sizlere onu net bir şekilde. Toplu oynamaya baktığımızda %41 topa sahip olan bir Fransa var. %59 topa sahip olan İspanya, ama daha çok kendi yarı sahasında pas yaptı İspanya. Kaleye birer şut attı, iki takımda isabet yok. Fransa iki köşe vuruşu kullandı şu ana kadar. İspanya köşe vuruşu kullanmadı, onu da belirtelim. İki faul yaptı Fransa. İspanya'nın henüz bir faul yapmadığını da söyleyelim. Karşılaşmada tek sarı kart var. O da Adrien Rabiot'a gösterildi sevgili dinleyiciler maçın başında. Yani şu ana kadarki oyun bize vaat ettiğinin dışında. Çünkü bu iki takımı gördüğümüzde çok daha keyifli, tempolu bir futbol bekliyordum ben açıkçası, ama çok riskleri almayan iki takımdan bahsediyoruz. Belki atılabilecek bir gol bütün maçın seyrini değiştirebilir. Kukureya içeriye doğru ortaladı ama orada iki savunma oyuncusunun arasında kalmıştı. Oyuncu bu arada penaltı kararı çıktı. Maçın hakeminden Ivan Barton'dan penaltı kararı çıktı. İspanya penaltı atışı kazandı diyor. Lamine Yamal topu kontrol etmek üzere kafasını soktu topa. Ayağını havaya kaldırmıştı o bölgede. İspanya'da, düzeltiyorum, Fransız oyuncu Digne, bakalım, evet net bir penaltı bu arada. Yani oyuncunun topa bakarken Lamine Yamal'ı görmeyişi, bu arada Yamal'ın tabii elle müdahalesi var burada, onu da söyleyeyim. Yani hakem hangi kararı yapacak? Çünkü Lamine Yamal da top tekme ona gelirken sağına dönüyor, top eline çarpıyor. Acaba buradan bir elle müdahale mi çıkar? Yoksa penaltı mı, onu göreceğiz. Müdahale hangisi daha önce, onu göremiyorum açıkçası. El Salvadorlu hakem Ivan Barton penaltı kararını verdi. İspanya penaltı atışı kullanacak dedi. Lamine Yamal'a yapılan hareketten sonra bakalım VAR müdahale edecek mi pozisyona? Benim gördüğüm, dediğim gibi, orada net bir tekme var. Ama öncesinde mi eline çarptı Lamine Yamal'ın top, sonrasında mı, bunun kararını hakemler verecek. Lamine Yamal kendisine gelen o tekmeden korunmak için yana doğru dönüyor. Ve yana doğru döndüğünde de bu arada maçın hakemi ne diyor? Hayır, dışarı çıkın diyor. Penaltı atışını kullandırtacağım. Herkes dışarı çıksın dedi. Ceza sahasının dışına. Kaleci Maigner'ı da kaleye gönderdi. Evet, bu arada kulaklığımda konuştum. Karar değişmeyecek dedi. Penaltı kararım dedi. Dışarı çıkın dedi. Kaleciyi de kalesine davet etti. İspanya penaltı atışı kullanacak. Bu arada dediğim gibi Lamine Yamal'ın eline mi çarptı o top orada, yoksa hakem bunu bir çarpma olarak mı değerlendirdi, onu bilemiyorum. Ama sonuçta VAR'dan da bir karar gelmedi bununla ilgili, onu söyleyebilirim. Bakalım, bekleyip görelim. Şimdi Oyarzabal topun başına geçti sevgili dinleyiciler. Fransa adına penaltıyı kullanmak üzere. Oyarzabal, şimdi Mikel Oyarzabal, kaleci Maignan'la karşı karşıya, penaltı vuruşunu kullanacak maçın hakemi. Oyuncuları uyarıyor çizgiyi geçmemeleri yönünde. Şimdi vuruş iznini verdi ve gol geldi. Mikel Oyarzabal topu filelerle buluşturdu ve 1-0 öne geçti. İspanya Fransa karşısında Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Vedat abi, bu iş yazı turaya kadar gidecek galiba demiş, ama hemen ardından İspanya'nın golü geldi. Şimdi bu maç bambaşka bir havaya artık büründü işte. Yani Fransa riskleri almak zorunda. İspanya'nın golü gelebilir. Fransa golü atarsa işler başka bir noktaya gidebilir. Bekleyip göreceğiz bakalım. Yani bilmiyorum, ben düşüncemi söylemiştim. Fransa'nın kazanmasını bekliyorum demiştim ama benim düşündüğümden farklı bir noktaya doğru evriliyor karşılaşma. Bunu da kabul etmek lazım. Peki hemen şöyle bir hızlıca oynanan maçlara da bakalım istiyorum. Orada İspanya dışında gol atanlar. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Drita 2-1 önde Kaunas Algiris karşısında. Larne 0, Fiori 1, Shamrock Rovers 1, Floriana 1 şeklinde maçlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Konferans Ligi'nde de dakikalar 24'ü gösteriyor. La Fiorita 0, Strassen 1. Peki. Evet, Fransa İspanya mücadelesinde İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var. Dakikalar 24'ü gösterirken sevgili dinleyiciler. Ben şimdi sizlere veda edeceğim ama sevgili Görkem Tezer birazdan yanınızda olacak. Bu arada su molasına gitti zaten takımlar. Görkem Tezer az sonra burada olup sizlere bu karşılaşmanın önemli anlarıyla ilgili bilgi aktarmaya devam edecek. Ben Vedat Parlak sizlerle yarın gece saatler 20.30'u gösterdiğinde sevgili Caner Aydaş burada olacak. Ben de Perşembe günü saat 20.30'da sizlerin karşısında olacağım. Öyle olmayı ümit ediyorum. Herkese mutlu akşam dilerim. Mutlu akşamlar dilerim. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Öncelikle hoş geldiniz tabii ki radyosunu yeni açan dinleyicilerimize bir hoş geldin demek istiyorum. Şu an bana kimler kulak veriyor, WhatsApp'tan mesajlarını bir göreyim onların. Bulundukları şehirleri, isimlerini lütfen mesajına eklesin dinleyicilerimiz. Ona göre soru soracağım. Ha, futbol gurmelerini biliyorum. Az buçuk tahmin ediyorum. Çünkü devamlı mesaj gönderen dinleyicilerimiz zor soruları da doğru cevaplayabiliyor. Bugün kimler beni dinliyor? Bakalım futbol gurmelerinden o dinleyicilerimi görebilecek miyim? Çok zor sorular soracağım. Ha, Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin forma rengini sormayacağım canım. Biraz zor sorular soracağım. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final heyecanı devam ediyor. Fransa 0, İspanya 1. Yani 45 dakika beraberlikle sonuçlansaydı kötü mü olurdu? Oyarzabal'a buradan tepkilerimi dile getirmek istiyorum. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Oyarzabal penaltıdan topu ağlara gönderen isim oldu. 0-0 bitseydi böyle sakin sakin devam etseydi karşılaşma sanki daha iyi olacaktı. Ha ben Uğur Böceği'nden tabii önerdiğim bir kupon vardı. İlk yarı skor tahmininde bulundum. O yüzden dolayı böyle söylüyorum. Yoksa tabii futbol bu. Gollerin gelmesi futbol sever olarak beni daha mutlu eder. Ama bugün ayrı bir konumuz var. Ben İspanya'nın turu geçeceğini düşünüyordum. Finale kalacağını düşünüyorduk. Bakalım o gerçekleşecek mi? Şu ana kadar da daha iyi oynadıklarını söyleyeyim ben. Kesinlikle Fransa o alışık olduğumuz tempoyu yakalayamadı. İlk dakikadan itibaren İspanya topa daha fazla sahip olan taraftı. 28 dakika geride kalmışken yine İspanya rakibine oranla daha iyi işler yapmaya çalıştı. Bunu söyleyeyim.

Peki gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Karşılaşmada 29. dakika oynanıyor. Bir sakatlık söz konusu yanılmıyorsam. Fransa milli takımında yerde kalan bir oyuncu var. Ayağa kalkabilmiş değil henüz. Bir sakatlık söz konusu Fransa milli takımında. Oyuncu değişikliği gerçekleşecek mi? Oyun şu an itibariyle durdu. Evet, yavaş yavaş ayağa kalkıyor ama sekiyor şu an. Saliba, yanlış görmediysem, Fransa milli takımında William Saliba yerde kalan bir oyuncu. Yerden tabii kalktı ama sekerek devam ediyor. Büyük ihtimalle oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Evet, kenara doğru geliyor. Kenarda da Maxence Lacroix oyuna girme hazırlığı yapıyor. Formasını giydi, yedek kulübesine geldi. Teknik direktör Didier'la son bir görüşme halinde son taktikleri alıyor. Evet, oyuna da dahil oldu. Maxence oyuna giren isim. Fransa milli takımında zorunlu bir değişiklik yapılmış oldu. Böylece karşılaşmanın da 29. dakikasından çıkmak üzereyiz. 1-0'lık İspanya'nın üstünlüğü devam ediyor. Diyelim ve şöyle bir mesajlarımıza bakalım, dinleyicilerimizden gelen mesajlar. Selamlar abi, iyi yayınlar diliyorum. Ben buradayım, sorunu da bekliyorum demiş. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Merhabalar, ben Antalya'dan Hasan. Sanki İspanya oyunun gidişine göre taktiğini çok iyi değiştiriyor gibi geliyor bana diyen bir başka dinleyicim. İspanya finale bir tık daha yakın diye düşünüyorum demiş. Peki, ben de aynı görüşe sahibim. Maç öncesi zaten benim favorim İspanya'ydı. Ha, Fransa tamam çok iyi mücadele etti, onu kabul ediyorum. Belki İspanya'dan daha iyi görüntüsü vardı, bunu da kabul ediyorum. Ama unutulan bir konu var, bunu kimse ön plana çıkarmıyor. Fransa milli takımının karşısında çok hızlı atağa çıkan bir takım yoktu şu ana kadar oynadığı maçlarda. Ön alanda yoğun bir baskı görebileceği bir takımla karşılaşmadı. Bakın, kötü takımlarla oynamadı demiyorum. Tabii kaliteli takımlarla oynadı ama oyun felsefesi olarak şu anki rakibi İspanya ön alanda baskı kuran bir takım. Ön alandaki ayakları çok tehlikeli olan oyunculardan kurulu bir takım. Bu tarzda oynamayı seven bir takımla karşılaşmadı. Oyunları birbirine ters gelen iki takım, ki ben burada İspanya'yı bir adım önde gördüğümü zaten ifade ettim. Şu ana kadar da beklediğim gibi bir mücadele oluyor. Ha, ben golü ikinci yarı bekliyordum. İspanya'nın ikinci yarıda gol atıp kazanacağını düşünüyordum da ilk yarıdan erken bir gol gelmiş oldu. Dakikalar 31'i göstermekte. 1-0'lık İspanya'nın üstünlüğü devam ediyor mücadelede. Mehmet Bey ne demiş, şöyle bakalım. Ankara'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim sevgili Mehmet Bey'e de, başkentimize de selamlarımı gönderelim. Bayrampaşa'dan Volkan. Hayırlı yayınlar Görkem Bey. Bayrampaşa'dan Volkan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Yunus Bey, her zaman olduğu gibi dinlemedeyim abi demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Bugünün sorusunu sorar mısın diyen bir dinleyicim. Tabii ki. Hemen soralım. Madem o kadar bekliyorsunuz. Bugün bir konu belirlemiyorum. Siz Fransa-İspanya mücadelesiyle alakalı tabii ki soru ve görüşlerinizi bana iletebilirsiniz. Ya da gündeme dair mesajlarınız, transferlerle alakalı görüşleriniz varsa onları da WhatsApp üzerinden bana iletebilirsiniz. Ben konu belirlemiyorum. Ben bugün 3 tane soru sormayı düşünüyorum dinleyicilerime, ki daha önce yaptığımız yayınlarda da zaman zaman yer veriyordum, böyle soru cevap şeklinde ilerliyorduk. Keyifli olduğunu ben düşünüyorum. Birçok dinleyicimizin futbol gurmelerinin katıldığını daha önceki yayınlarımızda görmüştük. Bakalım bugün sorduğum sorulara cevap gelecek mi? Doğru cevaplar gelecek mi? Ben onu merak ediyorum. Dünya Kupası ile alakalı sorumuz. Basitten zora doğru gitmeyi düşünüyorum. İlk sorumu ileteyim dinleyicilerime. Dünya Kupası'nın ilk adını hatırlayan var mı? Dünya Kupası'nın ilk adı neydi? Hatırlayan dinleyicim varsa WhatsApp'tan mesajını göndersin. Şöyle bekliyorum doğru cevapları. Yanlış cevaplar da illaki gelecek ama ben doğru cevapları bekliyorum. Dünya Kupası ilk olarak
hangi isimle oynanmaya başladı? Sevgili futbol severler, hadi bakalım mesajlarınızı gönderin. Fransa kazanır diyen bir başka dinleyicim, zor gibi gözüküyor ya. Şöyle bir bakalım tekrardan. Rabiot bugün o eski performansını şu ana kadar sahaya yansıtamadı. Barcola onlardan biri. Mbappe'ye top fazla gelmedi. Mbappe topla buluştuğu an itibariyle tehlikeli olabilecek oyunculardan ama sanki Fransa orta sahası topu Mbappe'ye taşıyamadı. Maçın ilk 33 dakikası geride kalmışken tabii ki o bölgeyi de iyi kapatıyor şimdi İspanyol oyuncular. Bakalım bir Ruiz, Rodri bu ikili gerçekten müthiş mücadele etti. Şu bölüme kadar Yamal yine besliyor tabii ki hücumu destekleyen oyunculardan biri. Olmo 10 numara pozisyonunda gerçekten kilit pasların adamı diyebilirim ben bu akşamki karşılaşmada ki bir tane verdi. 6. ya da 7. dakikada çok güzel bir pas çıkardı orta alandan. Oyarzabal'ı gördü ama Oyarzabal istediği vuruşu gerçekleştirememişti. Henüz maçın başlangıcında bu atak gelişti. İspanya daha kontrollü oynamaya çalışıyor. Tabii ki daha ofansif gücü yüksek bir takım olduğunu da ben düşünüyorum. Şimdi Mbappe diyoruz, Dembele, Rabiot, Olise, Barcola gibi önemli oyuncuları var Fransa milli takımının, kabul ediyorum. Ama bir de İspanya'nın hücum ayaklarına bakalım değil mi? Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal, zaman zaman Rodri ileriye çıkıyor orta alandan. Ben konuk ekibin burada İspanya milli takımının daha tehlikeli oyunculardan kurulu olduğunu düşünüyorum. Az önce sorduğum soruya yanlış bir cevap gelmiş. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime. Sevgili Yılmaz Bey, Dünya Kupası ilk olarak hangi isimle oynanmaya başladı? Sorumuz basit. Doğru cevabı bekliyorum. Ki az bir süre sonrasında bu soruyu noktalayacağım. İki tane daha sorum olacak. 3'te 3 yapan dinleyicimi tebrik edeceğim. Merak ediyorum gerçekten. Bugün futbol gurmesi kim olacak? Ki kolay bir soru, yani elimizi vicdanımıza götürelim. Çok kolay sorulardan biri. Dünya Kupası'nın ilk adı neydi? Hangi isimle bu turnuva düzenleniyordu? İlk senesinden bahsediyorum. Cevaplar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şöyle bir skorlarımıza bakalım. Sadece Dünya Kupası değil, başka karşılaşmalar da var. Canlı mücadeleler, bahis severlere o skorları da aktaralım. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu mücadelesi. La Fiorita 0, Strassen 1, dakikalar 36'yı gösteriyor. Ki burada ikinci gol nasıl gelmedi şu bölüme kadar, enteresan. La Fiorita takımı rakibine oranla biraz daha düşük seviyede kalıyor. Kadro seviyesi olarak diyebilirim. İlk karşılaşmadan zaten 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Konuk ekip Strassen takımı şu anda 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Mücadelenin 36. dakikasından çıkmak üzereyiz. 37. dakikasına girmiş bulunmaktayız. 1-0 Strassen önde. Umarım ikinci gol gelir. Ha, La Fiorita takımından gelirse tabii daha iyi olacak iddia severler için. 2,5 gol üstü KG var için daha iyi olacak ama zor gibi. Konuk ekip daha baskılı oynayan taraf şu ana kadar, onu söyleyeyim. Mustafa Albayrak uluslararası futbol turnuvası mı demiş? Dünya Kupası ya. Dünya Kupası'nın ilk adı. Ha, çok basit sorulardan biri. Emrah Bey doğru cevaplamış. Şöyle bir bakalım onun dışında. Emrah Bey'in dışında kimler bilmiş? İbrahim Akyavuz değil mi? Doğru. O da doğru cevabı gönderdi. Şöyle bir bakalım. Victory diyen bir dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum kendisine. Olabilir, olmaya da bilir. Ha, söylediysem yanlış cevaptır. Sevgili Hamza Bey, Konya'ya selamlarımı ileteyim. Bir dinleyici mesajını silmiş. Acaba ne yazdı? Yanlış kişiye mi gönderdiniz? Sevgili Zülküf Bey, bilemiyorum. Diyarbakır'dan yazıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Mesajı silmişsiniz. Şöyle bakalım. Evet, bir dinleyicim daha doğru cevabı verdi. Sevgili Levent Bey. Levent abi de doğru cevabı veren dinleyicilerimden. Bir iki doğru cevabı aldıktan sonra bu soruyu noktalayacağım. Çünkü kolay bir soru. Biraz zor soruya geçmek istiyorum açıkçası.
Sizler yazmaya devam edin. Şöyle bir mücadelemize bakalım. Fransa-İspanya karşılaşmasında 39. dakika oynanmakta. 1-0 İspanya'nın üstünlüğü devam ediyor. Çekilen şut sayısında İspanya yine dikkat çekici bir istatistiğe sahip rakibine oranla. 5 şut denemesi İspanya tarafında. Fransa'nın henüz kaleyi bulan bir isabetli şutu bulunmuyor. Totalde 2 şut denemesi Fransa lehine ama bu şutlar dışarı gitmiş, kaleyi bulmamış. Kaleyi bulan şutları yok. Köşe vuruşu sayılarında yine 2-0 Fransa milli takımı önde olan taraf. Offside'larda da 1 offside'a düşmüş İspanya milli takımı. Fransa henüz offside'a yakalanmamış. İddia.com'da bildiğiniz gibi özel oyunlar olduğu için faullere kadar vermeye çalışıyorum. Takip eden dinleyicilerim illaki vardır. Bu seçenekleri değerlendirenler de illaki vardır diye ben düşünüyorum. Offside sayıları da 1-0. Şöyle bakalım. Görkem abi merhabalar, ben Ankara'dan demiş dinleyicim. Doğru. Doğru cevabı vermiş. Peki, teşekkür ediyorum. Bir kupon gönderen dinleyicim, ona birazdan bakarız. Hatırlatın bana. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan taksici Ali Fırat. 1930 yılında Uruguay'da oynanan turnuvanın ilk adı FIFA Dünya Kupası, FIFA World Cup. Bu arada benim favorim de İspanya demiş dinleyicim. Yanlış cevap vermişsiniz ama. Sevgili Ali Fırat, taksici Ali Fırat diyelim. Siz öyle hitap etmemi istiyorsunuz değil mi? Yanlış cevap olmuş. Hani zaten burada o soruyu sormazdım ben yoksa ya. Dünya Kupası'nın adı ilk kurulduğunda neydi? Dünya Kupası değil, FIFA World Cup. Tamam, zaten İngilizcesi o. Biz Türkçesi Dünya Kupası diyoruz. Yok, o değil yani, yanlış cevaplardan biri. Ender gelen yanlış cevaplardan biri, öyle söyleyeyim. Bu iki kupon gelir mi diyen dinleyicimizin şöyle bir kuponuna bakalım. Erdal Bey Çorlu'dan gönderdi kuponunu. Maçları bir de görebilsek. Bakalım, Fransa bir gol atar demiş. Olisre bir gol atar, oranı güzel. 3.94. Sen ne dersin? Yani gol atar ya da atamaz tercihleri biraz riskli. Tek avantajlı yönü şu an Fransa milli takımı risk alacak karşılaşmanın ikinci yarısında. Gol ve goller bulmak zorunda. Bu ofansif anlamda sizin işinize gelebilir Erdal Bey. O yüzden yani olma ihtimali yok diyemem. Yok diyemem. Güzel seçimlerden biri de sanki Mbappe'yi tercih etseydiniz biraz daha iyi olabilir miydi? Bu arada Fransa etkili gelebilir. Kaleciyle karşı karşıya kalacaktı Mbappe ama kaleci çıktı son anda. Orta alana kadar kaleci tehlikeyi sezdi. Unai Simon tehlikeyi uzaklaştırdı. Orta alana kadar geldi, yoksa Mbappe araya bir koşu gerçekleştirdi ve muhteşem bir pas sonrasında Mbappe gole gidiyor mu dedik. Hayır, kaleci o alana kadar çıktı, kayarak topu uzaklaştırmayı başardı İspanya milli takımında. Fransa bir köşe vuruşu kullandı. Kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı İspanya savunması. Kubarsi topu uzaklaştıran isim. İçeriye gönderilen bir top. Kaleciyle savunma çarpıştı ama dönen top. Devamında da maçın hakemi faul kararını tespit etti. Karşılaşmanın artık ilk yarının son bölümündeyiz. 42. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Az önce kendisine yapılan bir müdahale vardı. Tehlikeli bir hareket olarak adlandırabilirim bunu. Tabii ki 4 numaralı oyuncusu burada Upamecano tehlikeli bir müdahalede bulundu Fransa milli takımında ve maçın hakemi de faul kararını tespit etti. Karşılaşmanın önemli anlarından biri olabilirdi. Fransa gole yaklaştı bu bölümde. Şöyle bir bakalım. Abim, kuponum bu. İlk yarı 1-1 gelirse güzel bir para kazanacağım demiş dinleyicim de. Bilemiyorum. Fransa baskıyı arttırdı. Fransa etkili gelmeye devam ediyor. Oyun son bölümde. İspanya yarı alanında oynanıyor ve bir serbest vuruş şimdi tehlikeli sayılabilecek noktalardan bir mesafe, evet kaleye çapraz bir mesafe olsa da çok net vuruşları olan önemli isimleri var Fransalı. Fransa takımında bakalım pozisyona bir kez daha bir tepki var çünkü Fransalı oyunculardan bir kart beklentisi vardı. Fabian faulü yapan isim İspanya milli takımında ve maçın hakemi serbest vuruş kararını verdi. Yani geldi şu an sizin bahsettiğiniz kupon
bu golle birlikte gelirse gelir, yoksa gelmez. Zor. 44. dakikada müthiş bir yerden serbest vuruş kullanacak şimdi Fransa milli takımı. Bakalım neler olacak. Karşılaşmanın hakemi tereddütsüz faul kararını verdi. Cevaplarımızda neler varmış, bir yandan onlara bakıyorum. Abim iyi yayınlar demiş, peki teşekkür ediyorum. Onun dışında Fenerbahçe'nin transferlerini ben iyi olarak adlandırmıyorum. Galatasaray bence bu sene yine şampiyon olacaktır demiş sevgili Barış Bey. Neye dayanarak bunu söylüyor bilmiyorum. Hani Fenerbahçe'nin transferlerini beğenmiyorum, Galatasaray şampiyon olacak. Biraz taraflı yoruma benzettim ben bunu açıkçası. Tabii Galatasaray şampiyon olabilir. Yani kötü bir kadrosu yok. Ama Fenerbahçe'nin transferleri kötü diyebilmek de ya bilemiyorum ne kadar doğru. Greenwood kötü bir oyuncu bu mesela size göre. Taraflı tarafsız artık hangi gözle değerlendiriyorsanız. Ama bir futbol severseniz kesinlikle Greenwood kötü bir oyuncu demez ya. Kimse demez herhalde. Dememesi gerekiyor. Ben demem. Greenwood çok önemli yeteneklerden biri. Genç isimlerden biri. 24 yaşında 25'ine girecek. Yani Fenerbahçe'de bu sene parlak bir performans gösterir. Şayet iki katına bile Avrupa'da bir başka takıma transfer olabilir. Geleceği potansiyeli çok yüksek isimlerden biri. Zaten Lig 1'de Fransa Ligi'nde neler yaptığı ortada.

yayınlandı mı, yayınlanmadı mı? Ha, ben baktığımda hiç kimse konuşmuyordu. Onaçu'yla alakalı yine bir teklif söz konusu. El Hilal takımına gidiyor yavaş yavaş. Onaçu yani güzel de bir paraya gidecek. Konuşulan miktarlara baktığımda güzel de bir miktara gidecek. 25 milyon euro konuşuluyor şu an. Kulislerden aldığım bilgiye göre. Ya birebir kendi edindiğim bilgileri bahsediyorum size. Onları aktarıyorum. Suudi Arabistan takımı El Ahli kulübü Onaçu'ya çılgın bir maaş teklifinde bulunmuş. 25 milyon euroya yakın bir maaş Onaçu'ya. Trabzonspor da bunu kabul etmiş. Benim aldığım en son bilgiye göre Onaçu gider gözüyle bakıyorum. Sonrasında zaten olay artık Fiorentina'da resmi imzalar atılmadı ama iki kulüp bir araya geldi, görüşmeler gerçekleşti. Olay da kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini söylemiş, zaten bunu bildirmiş. Transferin yaklaşık 30 milyon euroya da gerçekleşmesi bekleniyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Trabzonspor takımında tamam çok iyi transferler geldi diyoruz da şimdi gidenlere baktığımızda yine yenilenen bir kadro. Şimdi Süper Lig'de başarı istiyorsa şayet Trabzonspor iskeletini korumak zorunda ve o iskelet oyuncuların yanına 2 tane 3 tane önemli takviye ya da genç yetenekleri ekleyerek daha da üst basamaklara çıkabilir. Şu an kapalı kutu benim gözümde. Onaçu gidiyor, Olay gidiyor. Yani bu isimler gittikten sonra bunların yeri dolacak mı? Yeni alınan oyuncular bu oyuncuların yokluğunu hissettirecek mi? Ya da daha iyi performans gösterecek mi? Bilemiyorum. Zaten birazdan sevgili Nihat Erence ile de bu konuyu konuşuruz. Saatler 23'ü gösterdiğinde kendisiyle bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şöyle maçımıza tekrardan dönecek olursak. Fransa-İspanya mücadelesinde İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Artı 3 oynanmakta ve ilk yarıya ilave süre olarak da 6 dakika işaret edildi. Şu an 3 dakikası geride kaldı. Fransa milli takımı ön alanda bir baskı kurmaya çalışıyor. Tabii ki gol için yüklenmeye devam ediyor. Ama karşılarında da İspanya milli takımı var. Orta alanı çok iyi kapatan bir takım. Savunma gücünü ön plana tuttuğumuz bir ilk yarıyı geride bırakacağız. İspanyol oyuncular da elinden geleni yapıyor. Fransa karşısında yine kaptırılan bir top. Sağ kanattan şimdi Fransa'nın atağı gerçekleşecek mi diye bakarken hayır, geriye dönülen bir top şimdi orta alana kadar geldi. Hazırlık pasları yapmaya devam ediyor Fransa milli takımı. Karşılaşmada artı 4 oynanıyor. Son 2 dakikanın içerisindeyiz. Uzatma bölümünün sona ermesine 2 dakika gibi az bir süre kaldı. Boş alan bırakmıyor İspanya milli takımı burada. Fransa'da bir boşluk arıyor ama o boşluğu şu ana kadar buldu mu? Bu tartışmalara açık bir konu.

Şöyle mesajlarımıza tekrardan dönelim. Karşılaşmada önemli bir pozisyon olursa şayet yine sizlere bunu aktarıyor olacağım. Ne demiş dinleyicimiz? Olise ceza sahası dışından gol atabilir mi? Yorumunuz nedir? Ya benim anlayamadığım tek sorulardan biri budur ya. Bana gün içerisinde çok geliyor Instagram'dan. Abi Mbappe kafayla gol atar mı? Yedek kulübesine kart çıkar mı Görkem abi? Yani bunları tahmin etmek zor. Bunlar şans artık. Şans eseri gelebilecek seçenekler diye düşünüyorum. Hani Olise daha önceki maçlarda iki tane ceza sahası dışından gol attı. Bunlar bir kaynak değil. Bunlar bir veri değil. Her maçın hikayesi farklı oluyor. Dünya Kupası yarı final mücadelesi. Yani Olise ceza sahası içinden ya da dışından gol atar mı? Yorum yapamıyorum. Ha yorum yapan olursa illaki vardır tabii ki. Bakabilirsiniz sağdan soldan ama ben sizi yanıltmak istemiyorum. Olise attığı gollere bakalım. Genelde ceza sahası içinden gol atmayı seven oyuncu. Hava topu hakimiyeti çok fazla iyi olan oyunculardan biri değil. Ama ceza sahası dışından da zaman zaman kaleyi yoklayan oyunculardan biri. Ha umarım gelir. Onun dışında bir yorum yapamıyorum. Fransa yine geliyor ceza sahası içerisinde. Şimdi Fransa milli takımı ceza sahası içerisinden bir pas denemesi ama savunma araya girdi. Topu taca gönderdi. Son saniyeler ilk 45 dakika tamamlanmak üzere. Belki de ilk yarının son atağını şu an

0: sizlere aktaracağım. Artı 6 işareti gelmişti ve son saniyeler oynanmakta. Artı 6'yı da geride bırakmak üzereyiz. İspanya tamamen kendi yarı alanında rakibini karşılamaya başladı. Özellikle 7-8 dakikadır bu tablo dikkatimi çekiyor. Sağ kanattan gelişen şimdi bir Fransa atağı tehlikeli olabilir mi? Dembele istediği bir vuruşu gerçekleştiremedi. Kötü bir vuruş geldi Dembele. Ceza sahası içerisinde sağ çaprazda top önünde kaldı. Kaleyi denemek istedi ama çok kötü bir vuruş yaptı. Yavaş yerden ve isabetsiz bir şut oldu. Dembele'nin bu isabetsiz şutuyla birlikte de karşılaşmanın hakemi ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünü çaldı. İlk yarıda İspanya Fransa karşısında 1-0 öndeydi. Golün dakikasına gidelim. 22. dakikada Oyarzabal penaltıdan golü kaydetti İspanya milli takım adına. Bir de sorumuz vardı. Bak soruyla alakalı yanlış cevaplar geliyor. Yani çok zor bir soru değil. Bilmiyorum dinleyicilerim neden bu kadar yanlış cevap verdi. Onu anlayamadım. Dünya Kupası ilk hangi isimle oynandı? Yani başka bir ismi daha vardı. Dünya Kupası World Cup'tan önce başka bir isimle oynanıyordu. Onu bana dinleyicilerim şu an yanlış gönderiyor. Biliyorsanız yazabilirsiniz. Futbol gurmelerine sesleniyorum şu an. Var var, doğru cevap veren dinleyicilerim de yok değil. Ha, benim burada dikkatimi çeken yanlış cevap veren dinleyicilerim. Ona şaşırıyorum. Peki bakalım ne demiş. Haldun Bey doğru cevabı vermiş. Tebrik ediyorum kendisini. Görkem Bey, ben Çamlıca'dan Volkan. Türkiye Ligi'nde olmasa Dünya Kupası'nda da vardı. Anlayamadım cümlenizi ya. Bir yazım hatası mı var orada? Başa alalım. Çamlıca'dan Volkan. Türkiye Ligi'ndeki kadar olmasa da. Tamam, hata bendeymiş. Kabul ediyorum. Türkiye Ligi'ndeki kadar olmasa da Dünya Kupası'nda da var ve hakemler kötü performans sergiliyor. İlk yarıda Fransa 10 kişi kalmalıydı. Umarım İspanya şampiyon olur. Fenerbahçeli olarak kadroda Çağlar, İrfancan, Cengiz, Mert Hakan gibi isimlerin olmasını anlamıyor. Galatasaray lige 1-0 önde başlayacak bence demiş. İyi yayınlar diye de mesajını tamamlamış bu dinleyicimiz. Çamlıca'dan sevgili Volkan, Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'ı bir adım önde görüyor sezon başlamadan önce. Ya da totem mi yapıyor? Ha, bence totem yapıyor, bilmiyorum. Şu an Galatasaraylı taraftarlar yani sabrediyor. Yönetimi istifaya davet edecek. Yok canım, 4 senedir şampiyon olan takım hocası istifaya çağrılır mı? Yönetimi istifaya çağrılır mı? Çağrılıyor. Galatasaray'da böyle bir gelenek var. Bir hafta 10 güne kadar transferler gelmezse, gecikirse siz sosyal medyayı bir kenara bırakın. Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki tribünlerin bir reaksiyonuna bakın derim ben. İzmir'den Dilek Süer, 1930 yılında Jules Rimet Kupası demiş. Evet, doğru cevap. Jules Rimet Kupası olacaktı. Hani bunu yazan dinleyicilerim doğru cevap vermiş oldu. Samsun Spor'un aldığı gençleri nasıl buluyorsun demiş. Bir izleyelim biraz. Tabii ki gelecek vadeden oyuncular olduğunu ben düşünüyorum. Ha, bunu her soru soran dinleyicime aktarıyorum. Çevremdeki eşime, dostuma da söylemeye çalışıyorum. Samsun Spor bir yatırım yapıyor şu an. Bir gençleşme operasyonu da var. Onun yanı sıra tecrübeli oyuncuları da kadroya monte etmeye çalışıyor Samsun Spor cephesi. Ha, başarılı bir hamle gibi geliyor bana. Yapılması gereken bu. Ama bir iki maçı izleyelim. Hazırlık maçlarına bakalım. Süre alacak mı genç oyuncular? Bir onları izledikten sonra yorumumuzu yaparız. Ve bu maçlar uzatmaya gider. İki maça da ben sıfır oynadım demiş. Yani berabere bitmesin lütfen. Rica ediyorum. Sebebini açıklamıyorum. Bu maç berabere bitmesin. Abim sence bu maç nasıl biter? Ya berabere bitmesin de nasıl bitiyorsa bitsin. İspanya kazanır. Yok canım, şaka bir yana. Ben İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. Ki 0-0 iken maç öncesi zaten sizlere yapmış olduğum bir kupon vardı. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını takip etmiyorsanız, kuponlarınızı iddia.com'dan oynuyorsunuz ama farklı bir bayiden oluşturuyorsanız bence birçok şeyi kaçırıyorsunuz. Bakın bugün canlıdan kaç tane kuponumuz başarılı oldu? Ha, ben kendi adıma konuşayım. 3 tane arka arkaya başarılı olan canlı bayisim vardı. Canlı kuponum vardı. 2 maçlık kombinim vardı. 2.33'lük oran. O da başarılı oldu. Yine ilk 10 dakikalık bölümde bir köşe vuruşu çıkar dedim ben. O da başarılı oldu. Fransa-İspanya mücadelesi için. 2,5 gol altı bekliyorum. Hadi onu da sizlere buradan söyleyeyim. Onun da ben başarılı olacağını düşünüyorum. Finale İspanya kalır dedim. Turu İspanya geçer dedim ki o da başarılı olacak gibi gözüküyor şu ana kadar. Sizin yapmanız gereken şey çok basit. İddia.com'a giriş yaptıktan sonra sağ üst köşeye geliyorsunuz profilim sekmesine. Oradan da kayıtlı bayim bölümüne giriyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra bayimi değiştir seçeneği var. Gördünüz mü? Peki ona tıklıyorsunuz. Bir arama çubuğu göreceksiniz oradan. Bir büyüteç var. Basın ona. Tamam. 30-0-97 buraya yazmanız yeterli olacaktır. Bu rakamı 30-0-97 birleşik olarak yazıyorsunuz. Sonrasında da Enter'a basınca zaten aşağıda görürsünüz. Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Sonrasında yapmanız gereken tek bir işlem kalıyor. Benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız. Bütün gün uğraşıyorum. Tüm samimiyetimle söyleyeyim. Tüm gün uğraştığım kuponlar sizlerle buluşuyor. Öyle acaba şöyle olur ya. Dur hadi ben bu kuponu göndereyim oynasın insanlar değil. Bir 30-40 dakikalık emek harcadığım kuponlar. O yüzden başarılı oluyor. Parantez içerisinde bunu da belirtmek istedim. 0540-300-0097 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum şeklinde mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Numarayı tekrar hatırlatayım. 0540-300-0097. Doğru cevabımız da evet az önce dinleyicim yazdı zaten. Biz de açıkladık burada. Dünya Kupası'nın başlangıçtaki ilk adı Jules Rimet Kupası olarak adlandırılıyordu. Daha sonrasında adı World Cup, Dünya Kupası haline geldi. Bu doğru cevabı veren dinleyicilerimizi de tebrik ediyorum. Birazdan ikinci ve üçüncü sorularla devam edeceğiz. Hatta ben ikinci sorumu sorayım. Sonrasında da kısa bir araya gideyim ya değil mi? Dünya Kupası tarihinde en yaşlı gol atan futbolcuyu soruyorum. Bakalım bunu bilebilecek misiniz? Hadi zorluk seviyesi biraz yükseldi. Hadi kabul ediyorum. Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcuyu bana dinleyicilerim yazabilecek mi? Arka arkaya şöyle 20-25 tane doğru cevabı istiyorum. Yani onu görmek istiyorum. O tabloya beni ulaştırsın dinleyicilerim. Futbol gurmelerinden bu cevapları bekliyorum. Dünya Kupası tarihinde en yaşlı futbolcu olarak gol atan isim kimdir? Hadi bakalım mesajları yazın, gönderin. Ben de çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538-052-1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel mesajlar geldi. Şöyle bir mesajlara bakıyorum bir yandan. Doğru cevabı veren dinleyici sayısı evet bir hayli fazla. Bu sefer fazla. Futbol gurmeleri sanki saatler 23'ü gösterdikten sonra mesaj atmaya başlıyor. Bilemiyorum. Benim dikkatimi çeken konulardan biri bu oldu. Bugün itibariyle doğru cevaplar geliyor. Tekrar hatırlatalım sorumuzu. Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu kimdir? Biliyorum diyorsanız hadi bakalım WhatsApp üzerinden mesajınızı gönderin. Hepsine yer vermeye çalışacağım. Bir de kuponunu nerede görürüm gibi mesajlar yine dikkatimi çekiyor. Sevgili İsmet Bey onlardan biri bakayım. Tarık Bey selamlar demiş. Tekirdağ'dan yazıyormuş kendisi. Tarık Bey'e de selamlarımızı iletelim. Ki final mücadelesinde güzel bir haberimiz olacak. Yani bir sürprizimiz olacak onu ifade edeyim. Uğur Böceği'nin sizlere ufak bir hediyesi olacak. Ondan mahrum kalmak istemiyorsanız da iddia.com'a giriş yapın. Sağ üst köşeden adınız ve soyadınızın yer aldığı, baş harflerinin yer aldığı o daireye bir tıklayın. ATMT yazar. Şimdi bilmiyorum adınız ve soyadınızın baş harflerini. Oraya tıklayın ve seçenekler çıktığında karşınıza kayıtlı bayim bölümüne gelin. Kayıtlı bayim seçeneğine tıklayıp bayimi değiştir diyorsunuz. Sonrasında il seçin, ilçe seçin gibi seçeneklere hiç dokunmayın. Sağ köşede hemen onların yanında bir büyüteç olacak. Büyütece basın ve arama çubuğuna 30-0-97 yazmanız yeterli birleşik olarak. Ha ben rakamlarla ilgilenmiyorum diyorsanız da saygı duyuyorum. O boşluğa Uğur Böceği şans oyunları yazmanız yeterli olacaktır. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz ve ekledikten sonra da yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicilerine. Bunun hatırlatmasını yapayım. Ha soru ve görüşleriniz olursa numarayı kaçırdım abi diyorsanız da Instagram'dan bana ulaşabilir dinleyicilerim. Ya 1995 takipçim olmuş bakın onu da söyleyeyim. 1995'e ulaştık. Hani bugün 2000'i geçer miyiz bilmiyorum. Şu ana kadar beni takip etmeyen dinleyicilerim var mı yok mu? İllaki vardır. Evet evet sizden bahsediyorum. Instagram'dan da Görkem Tezer yazmanız yeterlidir. Bana ulaşabilmeniz için ki canlı karşılaşmaları zaman zaman kendi hesabımdan da paylaşıyorum. Bunun duyurusunu da yapayım. Cevaplara geçeceğiz tabii ki. Bayi No'yu söyler misin demiş. 30-0-97 yani daha söyleyeyim mi? Tekrar edeyim mi? Ha şöyle de bir şey var. Şimdi kayıtlı bayim ekliyorsunuz ama ondan sonra çıkıyorsunuz mesela. Bir gün sonra çıktınız. Ya kimse anlamaz. Çıkarım tekrar girerim. Anlaşılıyor. Onu da söyleyeyim anlaşılıyor. Sonra final maçında abi ben de kayıt olmuştum. Ben de size mesaj gönderdim. Benim adım niye yok demeyin. Çıkıyorsanız bir daha giriş yapamazsınız. Bunu hatırlatayım. Yani kurallarımızdan biridir bu. Kurallarımızdan biridir bu. Dünya Kupası tarihinin en yaşlı gol atan futbolcusunu biliyorsanız da bana WhatsApp üzerinden yazın. Doğru cevaplar var ama yanlış cevaplar da geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Arka arkaya şöyle 20-25 tane doğru cevabı bekliyorum. Normalde zaten 100-150 tane mesaj geliyor bir soru sorduğumda. Ben sadece arka arkaya doğru cevapları bekliyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri diyorum ve şimdi çok önemli bir konuğum varmış telefon attığımda. Arkadaşlarım kulağıma söylediler. Peki yaklaşık 1,5-2 dakikadır da bekliyormuş. Bekletmişiz kendisini ya umarım kızmaz. Sevgili Nihat Erence, Nihat abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk iyi geceler olsun. Sen şimdi bir yandan konuşurken...
0: Evet.
1: Bir yandan hem sorduğun sorunun cevabını ben biliyorum ama tabii söylemeyeceğim.
0: Söyleme.
1: Yani söylemeyeyim.
0: Aman, aman. Ama evet. İpucu verebilirsin. İpucu verebilirsin.
1: Ya şöyle de sen dedin ya 1900 kaç dedin takipçim var dedin.
0: 1995. Yani şunu 2000 yapamadım.
1: Bir tane geriye gelsin şeyler seni dinleyenler.
0: Takipten çıksınlar diyorsun
1: dünya,
0: yani
1: dünya
0: beni.
1: Dünya Kupası olarak o Dünya Kupası.
0: 1994 yılında atılan bir golü söylüyorsun sen.
1: Evet. Evet yani geri kalanı da artık bulurlar diye düşünüyorum.
0: Bilmiyorum bakıyorum bir yandan mesajlara geliyor dinleyicilerim yazıyor ama.
1: Ya yani ben yanlış... sana şöyle söyleyeyim sevgili Görkem. Gerçekten evet. Yani şimdiki genç jenerasyonun bu konudaki ilgisini bilgisini çok beğeniyorum. Yani şeyleri hani herhangi bir şey sorulduğunda hemen araştırıyorlar bakıyorlar. Bu çok güzel bir şey yani. Tabii teknoloji de daha ileri seviyelerde olduğu için sadece onunla da kalmıyorlar.
0: Tabii, tabii.
1: Yani mesela başka sorular sor aynı isimle ilgili. Hani derler ya onun seceresini çıkarıp sana söyleyebilirler yani. Oyuncuyla ilgili ya yaşı da bayağı bir yaş.
0: Evet evet.
1: Öyle diyelim bayağı bir yaş.
0: Yaşını söylemem abi. Hatta kulağıma söyleyebilirsin. Sadece... Ya dur bir saniye. Kulağıma söyle bakalım doğru mu cevap veriyorsun. Merak ettim.

0: Nihat abi bence yanlış cevabı söylüyorsun sen. Hani Konya'da oynamadı daha önce.
1: Sen ama Konya'yı seversin, ben biliyorum.
0: Konya'yı sever misin deyince benim aklıma Konya ile alakalı ilk ne geldiğini bilmiyorum. Tahmin edebiliyor musun? Yemeği seviyorum. Yemek.
1: Etli ekmek gelmiştir. Tabii. Sen yemeği biraz seversin, ben biliyorum.
0: Tabii. Bir de üzerine biraz limon sıkacaksın onun.
1: Yani şeyi güzeldi. Hatta böyle tabii laf lafı açıyor. Böyle epey bir zaman oldu.
0: Evet.
1: Sevgili Ziya Doğan, Konya'da teknik direktör. Sen de çok hakikaten iyidir muhabbetimiz, sohbetimiz. Sivas'ta öyle bir enteresan ki, Sivas'ta Rıza Hoca ile görüşmüştük. Oradan şeye geldik, Konya'ya geldik, evet. Ziya Hoca'ya. Ziya Hoca dedi, inşallah yemek yemediniz dedi. Ondan sonra dedim, valla hoca kurt gibi açız dedim. Yanımda muhabir çocuğum da var, çok sevdiğim.
0: Evet.
1: Şu anda foto maçta devam ediyor. Gerçekten iyi bir foto muhabiri, iyi bir muhabir.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir baktık, şöyle abartısız söylüyorum Görkem. Şöyle 1,5 metre... uzunluğunda bir etli ekmek getirdiler. Tabii dilimlediler masa üstünde. Sen yani şu anda acıktınsa hakkını helal et.
0: Biraz. Acıktım yani, acıktım abi. Hakkımı helal olsun da acıktım.
1: Tahmin edebiliyorum ve çok hakikaten yani Konya'nın hani söyleniyor ya etli ekmeği, birçok şeyi güzel de ama etli ekmek hani onunla anılıyor. Gerçekten çok keyifli, çok güzel. Hocayla hem sohbet ettik ama tabii biz o arada, bizim sevgili Mustafa muhabirim de bayağı bir acıkmıştı. Hoca diyor ki, o arada şey yapıyor, bakıyor, Mustafa'cığım diyor, doymadınsa bir tane daha söyleyelim diye esprili bir şekilde. Güzel bir gündü o gün yani.
0: O günlere gittin geldin abi, benim de canımı çektirdin ya.
1: Ya işte onun için dedim ya, hakkını helal et diye. Gerçekten yani güzel. Bütün Anadolu'nun bütün kentleri çok güzel.
0: Bu arada İspanya ikinci gole mi gidiyor? Hayır, kaleci son anda topa müdahalede bulundu.
1: Offside galiba.
0: Evet, sonrasında da bayrak kaldırıldı. Evet, doğru. Ama çok net pozisyonlar yakalamaya başladı İspanya milli takımı. Bir yandan Konya'nın güzelliklerini anlatırken bir yandan da İspanya'nın bu güzel oyunundan bahsetmek istedim. Nasıl bir karşılaşma oldu ilk yarıda ve ikinci yarıda sen Fransa'nın neleri değiştirmesi gerektiğine inanıyorsun abi?
1: Ya ben çok beğenmedim maçı be Görkem. Valla yani düşünebiliyor musun? Yani bir önceki turnuvanın, Dünya Kupası'nın finalisti.
0: Evet.
1: Yine bir önceki Avrupa Futbol Şampiyonası'nın şampiyonu. Yani ortaya konan futbol, hani biz alışmışız biraz böyle daha agresif, daha sert. Şu anda skor avantajında yani hani nasıl bir gol oldu?
0: Nasıl?
1: Savunmanın biraz dikkatsizliğinden kaynaklanan bir penaltı. Hani biz o tür şeylere, oyunculara biraz şey diye kullanırız futbol tabiri olarak. Hani yanlış anlaşılmasın, kazma deriz yani, öyle bir direktman, öyle bir oyuncuya ceza sahası içinde.
0: Ne diyeceksin diye ne diyeceksin diye tedirgin oldum abi bir an.
1: Aynen öyle. Öyle bir şey olmaz. Bir savunma oyuncusunun karşısındaki oyuncuya direktman öyle bir hamlesi, direkt doğrudan o rakibe vuruyor ve hani hiç, hani denir ya, tartışmasız bir penaltı.
0: Evet, çok net.
1: Ve hiç pozisyon yokken, zaten en büyük şey de o yani Fransa adına, hiç pozisyon yokken bir penaltı. Yani İspanya oyun tutmasını bilebilen bir takım.
0: Doğru.
1: Ama Fransa burada ne yapması lazım? Burada yıldızları biraz piyasaya çıkması lazım.
0: Evet.
1: İlk yarı boyunca bilmiyorum, Olise'yi biz çok fazla yukarılara çıkardık ama yani ben göremedim, sen gördün mü?
0: Yok. Yani oyun anlamında tabii ki Fransa milli takımı, ben geride kaldığını düşünüyorum. İspanya milli takımının zaten oynadığı normal oyun bu. Yani bu her takıma karşı oynadıkları formatta mücadele ediyorlar. Ya Fransa sanki ön alanda istediği baskıyı kuramadı ilk yarıda. Ve tempo zayıf, gerçekten zayıf. İspanya hızlı çıkmaya çalışıyor. Her zaman yaptığı gibi kanatları ve araya atılacak paslarla yapılan koşulları iyi değerlendirmeye çalışıyor. Nitekim savunma hatası diyelim. Az önce senin bahsettiğin gibi bir hata sonrası gelen penaltı ve o golle belki de finale kalacak. Ha, ben bu dakikadan sonra iki golün çıkacağını düşünmüyorum. Zaten maç öncesi de en az iki gol görürüz demiştim.
1: Yani şöyle belki şeyimde evet. haklı olabilirsin ama burada şimdi...
0: Düzelteyim en fazla iki gol görürüm demiştim. Yani dedim bir ya, yandan maça bakıyorum.
1: Fransa ne yapması lazım diye. Yani Fransa biraz daha olayı agresifleştirecek. Biraz daha öbür tarafa çok fazla evet. gitmeye çalışacak. Yani top yaparak değil de bence daha seri, daha çabuk, daha dikine oyunla. Ama işte oynadıkları takım da şeyi çok iyi becerebilen bir takım. Yani burada gene ben sana söyleyeyim. Goller muhtemelen böyle olmadık hatalardan olacak. Eğer gol, mesela Fransa gol bulursa. Hani İspanya'nın hatasından kaynaklanan bir pozisyonda olacak. Hı hı. Onun ötesinde şey de Fransa çok dağınık oynuyor. Çok, normal çok. Bir dağınık oynuyor. Yani hiç böyle bir takım oyunu gibi bugüne kadar mesela düşün en iyi takım oyununu oynayan Fransa'ydı ama o Fransa'yı şu anda hani kaç dakika oldu? 55. dakika değil mi?
0: Evet.
1: Doğru bakıyorum.
0: Doğru.
1: 55 dakikada biz göremedik ya. Hı hı. İnanılmaz derecede kötü ve kopuk oynuyorlar. Tabii ki burada dediğim gibi gene oyunu çözecek olan işte çok klas bir Mbappe var. Mbappe hani
0: Kone girdi oyuna ikinci yarıda bir hamle oyuncusu olarak. Kone Roma'dan hatırladığımız ki kapalı savunmaları aşma konusunda ben bir şeyleri değiştirebilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum. Roma'da bunu görüyorduk. Kone belki skoru eşitleme anlamında faydası olabilir. Çünkü ikinci yarıda da etkili olan taraf Fransa. Ha cılız ataklar gerçekleştiriyor kabul ediyorum. Ama rakip yarı alanda daha fazla gözüken takım Fransa milli takımı. 55-56 dakika geride kalmışken sen İspanya'nın bu şekilde oyunu tutup finale kalacağını düşünüyorsun diye anladım ben bu söylediklerinden.
1: İşte ama burada gene şey değişecek. Şu anda sanıyorum yine hamleler yapıyorlar. Ya şey kötü, evet. Barcola'yı ben bu kadar yani normal maçlarda beğenirdim aslında. Çok kötü, çok tutuk. Yani adam geçemiyor. Barcola'nın en büyük özelliği kolay adam geçmesiydi. Sanıyorum oraya bir hamle geliyor galiba.
0: Evet bir hareketlilik var yedek kulübesinde.
1: Evet, yani dediğim gibi Deschamps da bugün şeysiz. Hani diğer maçlarda hep sahanın kenarında kalır, takımı ateşler. Şeyde oturuyor kulübede. Hı hı. Yani enteresan o da tabii ki ve tabii şu da var İspanya'nın orta sahası hani denir ya işi bilen hakikaten çok böyle ayağı oynamayı seven evet. bu işi iyi becerebilen oyuncular. Orada da yani şeyde çok aktif olamıyorlar. Hücum hattında çok yani buldukları gol de dedik ya tamamen. Tesadüfen yapılan Barcola'yı evet alıyorlar değil mi galiba oyundan?
0: Oyundan hoşlar evet. Oyun değişikliği geliyor. Evet 12 numaralı formasıyla Barcola oyundan çıkan isim oldu. Fransa milli takımında Due oyuna giriyor. Due oyunun seyrini değiştirebilir mi acaba? Yani emin olamadım. Çok genç bir oyuncu. Ha çok kaliteli bir ayak. Onu kabul ediyorum. Fransa Lig 1'de Paris Saint-Germain formasıyla önemli maçları var, önemli golleri var da bu maç için uygun mu acaba? Désir Doué.
1: Ama daha bu maçlarda oynayacaklar şey Görkem. Yani
0: İspanya çok iyi kapatıyor abi. Demek istediğim o değil. Şimdi kenardan alıp topu içeri girmeyi seven bir oyuncu Doué. Paris Saint-Germain de bunu yapıyor. Çizgiden topu alıyor, uzaklardan çekiyor vesaire ama bir boşluk yakalıyordu Fransa Lig 1'de oynadığı karşılaşmalarda. Paris Saint-Germain formasıyla. Ya burada İspanya'da sanki sahada 22 oyuncu var gibi. Bilmiyorum dikkatini çektin mi?
1: Ya şey dedik ya İspanya oyunu tutmasını bilen iyi bir takım o konuda. Burada ne olacak? İşte geldiklerinde adam eksiltecekler. Adam eksiltemezse Fransa skor bulamaz bence. Yani orada ne olacak? İşte driplingle içeri girecek. Bir iki kişiyi eksiltecek. Fransa savunması biraz eksildi. İspanya savunması. Öyle gol bulabilirler. Bu arada iki oldu galiba.
0: Henüz bana gelmedi. İspanya'nın atağını izliyorum.
1: Attı gol
0: evet,
1: oldu.
0: Kaleciyle karşı karşıya ve top ağlarda İspanya farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Güzel bir gol oldu. Hazırlanışı güzeldi. Porro golü atan oyuncu İspanya milli takımında. Tam onu soracaktım. Skor 2-0'a geldikten sonra oyunun şekli değişir mi? Fransa oyun disiplininden tamamen kopar mı? Çünkü hiç umut vermedi Fransa bugün. Hiç umut vermedi. Hani beraberliği yakalar diyemedik. Şöyle bir bu akşamın özeti gibi olacak bu bilgi. 58 dakikada Nihat abi, Mbappe'nin bir tane şutu yok. Yani kaleyi bulan değil, bir tane şutu yok Mbappe'nin.
1: Ya ben tabii ki sen orada eğer bilgisayarın önündeysen, mesela benim merak ettiğim, hani bir şutu yok dedin ya sen.
0: Ya isabetli şutu yok Fransa'nın, koskoca Fransa milli takımının.
1: Yaşa,
0: yok.
1: Bravo, ben onu soracaktım. Fransa'nın isabetli şutu var mı diye onu soracaktım.
0: Yok, isabetli şutu da yok.
1: Artı bir de şu var. Mbappe kaç defa topla buluşmuş? Yani Fransa savunmasına baksana, bir 2-1'de. Gerçekten iyi de bırakmış. Olma galiba bıraktı değil mi?
0: Evet, topu, evet, bırakan. Aynen öyle.
1: Yani basit işte. Bundan sonrası skoru yapmış 2-0.
0: Ya buradan bir geri dönüş ben beklemiyorum açıkçası.
1: Yani nasıl olur? İşte şimdi hemen anında karşılık verebilirse, 2-1'i bulursa ancak bir geri dönüş olur ama mümkün değil. Şu anda zaten Fransa'nın oyuncuları da biraz kopmuş. Daha 2-0'dan sonra daha da koparlar diye düşünüyorum ben. Çünkü orada bu tür oyunlarda biraz şey lazım. Böyle orta sahada bu takımı biraz ateşleyecek, takımı biraz daha şey yapacak, hareketlendirecek bir isim lazım ama ben bunu da göremedim.
0: Ki dönen top baksana, 3. gol için yükleniyor İspanya, kaleci de kaldı. Evet. Yani Fransa tamamen oyun disiplininden uzaklaşmış gibi gözüküyor şu an.
1: Aynen, doğru söylüyorsun. Yani hak edene alkışlayacağız. Bir çıkamıyorlar farkındaysan.
0: Evet. Çıkmakta zorlanıyorlar. Orta alanda ciddi bir üstünlük kurdu bence İspanya milli takımı. Ay, öyle bir ön alan baskısı geliyor ki İspanyol oyunculardan. Kaleci bile top ayağına geldiğinde oyun kurma anlamında ciddi zorluk yaşıyor. 2-0 geride olmasına rağmen Fransa orta alandan çıkarken zorlanıyor.
1: Aynen dediğin gibi şey var. Yani Fransa hani en baştan beri herkes aynı şeyi söylüyordu. Ben de şöyle demiştim. İster misiniz İspanya, İngiltere 3. gol oluyor. Evet, 3. gol oldu. Ben senden biraz daha erken.
0: Az önceki golün aynısı oldu. Bak dikkat ettim bilmiyorum. Araya atılan bir koşu ve sağ köşede. Büyük ihtimalle. Offside. Büyük ihtimalle. Bir bakayım. Bir bakalım. Net olarak tekrarını bir izlemem lazım benim.
1: Aynen
0: ama.
1: Doğru. Hatta Lamine Yamal yok diyor. Dur
0: evet,
1: bakalım.
0: Bir itiraz var eliyle, hayır diyor ama parmağını sallıyor. Taraftarlar, İspanyol taraftarlar da aynı görüşe sahip.
1: Ama geçmiş olsun, gol verilmedi hala.
0: Evet, oyun başladı.
1: Evet.
0: Tekrarı da ekrana gelmedi. Süper Lig'de olduğu zaman bayağı tepki çeker.
1: Tabii niye anında verilmedi diye.
0: Evet, hiç tekrarı gelmedi dikkat ettiysen.
1: Bugün tabii dediğim gibi şu anda tekrarı veriyorlar. Evet, önde. 3 numaranın önünde. O penaltıyı yaptıran oyuncunun hemen önünde. Ama işte şey var. Mesela düşün, biraz geriden çıkmış olsa
0: tabii,
1: çok kaliteli. Çok kaliteli bir vuruş. Lamine Yamal'ın vuruşu çok gerçekten, yani ve enteresan bir şekilde aynen dediğin gibi İspanya ön alanda baskı yapıyor. Fransa'yı hiç oynatmıyor.
0: Ya benim beklediğim buydu. Maç öncesi yaptığım görüş buydu. Ya birçok kişi bana hayır, yanlış düşünüyorsun dedi. Gün içerisinde ben kendi Instagram'ımda hikaye bölümünden paylaştım. Dedim ki Fransa tamam turnuva boyunca iyi oynadı ama yarı finallerin favorisi olmaz dedim. Yani bu maçların favorisi yoktur. Sen tüm turnuvayı, grup aşamasını, elemeleri çok iyi oynarsın. Ya bir karşılaşmada yarı finalde kötü oynar, bir oyuncun kötü oynar ya da rakibin daha iyi olur, gününde olur der eskiler. Öyle bir tabloda İspanya daha hızlı oyunculara sahip, daha çok bireysel kaliteli isimlere sahip olduğunu savundum. Ki zaten maç öncesi ben İspanya milli takımı bu turu geçer, rahat geçer yorumunda bulunduğum arkadaşlarım var. Ben 3'ü de bulacağını düşünüyorum bu arada. 3. golle gelecektir İspanya'da.
1: Olabilir. Çünkü rahat oynuyorlar. Hiç şu anda öyle kendilerini çok kasmadan kolay pas yapıyorlar. Rahatlıkla.
0: Baksana abi çıkıyorlar orta alana. Sanki şöyle tarif edeyim. Ya, maçın skoru ekranda yazmasa derim ki ben Fransa 2-0 önde. İspanya şu an bir şeyler yapmaya çalışıyor.
1: Evet. Ama işte şey tarafı şu. İspanya yani şeyle beraber, skorla da beraber yani Fransa'yı ciddi şekilde demoralize etti yani. Sadece şeyle.
0: Şöyle bir araya gireceğim ama 1-0'ken de böyleydi abi. Hiç, Fransa'nın hata yoktu ki.
1: Yani o zaman şöyle diyeceğiz. Ben biraz önce onu diyordum da yarım kaldı sevgili Görkem.
0: Buyur abi, dedim, buyur.
1: İngiltere İspanya finali olsun.
0: Olacak zaten. Öyle olacak.
1: Yani FIFA Infantino'nun hiç istemediği bir final oldu.
0: Ya Infantino'ya şimdi laf söyletmem, onu da söyleyeyim. Infantino'nun kırmızı çizgilerimden biri.
1: Zaten şöyle, ben kendisine bir mail atmıştım.
0: Evet. Beni de ekledin mi abi? Benim adımı da geçirdin mi orada?
1: Senin için manevi evlat diye böyle bir ifade kullanmış. Yani. Acaba, yani o da çok değerli yani.
0: Ne anlama geliyor acaba?
1: Güzel anlamca, kötü bir anlam değil.
0: Yani Infantino'nun nesini beğenmiyor futbol severler anlamıyorum. Ya tamam, Arjantin'i biraz destekliyor olabilir, kabul ediyorum. Ama Arjantin'in de desteklenmesi gerekmez mi?
1: Tabii hep Avrupa
0: Messi
1: kaldı.
0: Messi var ya. Abi sonuçta Arjantin'de. Yani oynadığı dönem boyunca ben Arjantin'in FIFA tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Dokunulmazlığı olması gereken bir takım Arjantin milli takımı. Böyle devam edilmesi gerekiyor. Bence Infantino doğru olanı yapıyor.
1: Hatta şöyle yapılsa bence, hani senin bu
0: evet.
1: Ana fikrinden yola çıkarak. Tabii. Yani İngiltere maçı oynanmasın. Direktman Arjantin'i finale yazsınlar.
0: Ya öyle de tepki çeker.
1: Yani işte evet, ne olacak zaten, hani amaç buysa güzel olur, iyi de olur. Hani böylece baksana Infantino'nun suratına.
0: Yani Infantino'nun suratına bak deyince abi ya gülüyor. Futbol neşesi. Ben onun yüzünü gördüğüm zaman futbol. Bak gülüyor, gördün mü?
1: Şimdi güldü. Bir ekran gösterince onu mecburen zorunlu olarak.
0: O gülünce olarak. Dünya futbolu da güler bence.
1: Aynen. Yani diyor ya, Infantino gülerse dünya güler diye.
0: Evet, aynen o durum.
1: Aynen öyle. Yani tabii ki şimdi hani bu kadar maçla ilgili hani tırnak içinde
0: konuşacak bir şey kalmadı bu maçta, biliyor musun?
1: Yani bir de bu kadar bizde olayı hafife alıp konuşuyorsak düşünsene
0: tempo
1: gerçekten
0: yok.
1: Maçın hiçbir şeyi yok yani. Hı
0: hı. Yani orta alanda top çeviriyor. Bak şöyle söyleyeyim dinleyicilerime de, sen katılır mısın bilmiyorum abi. Ya Fransalı oyunculara top geliyor, kaleciye geliyor. Kaleci ayağında 2-3 saniye topu bekletiyor ama İspanyol oyuncuların bir baskısı. Sonra orta alana gelmeye çalışıyor. Fransalı oyuncular bunu yaparken zorlanıyorlar. Orta alana, kendi yarı alanından çıkarken zorlanıyor Fransa milli takımı oyuncuları. Orta alana geldikten sonra da topu kaybediyorlar. Sonrasında İspanyalı oyuncuların pas trafiği, onların top kaybı, yine Fransalı oyuncular vesaire, böyle geçti değil mi? Son 5 dakika,
1: yani,
0: 4 dakika.
1: Yani işte zaten belki de birçok futbol uzmanını en fazla şey yapan, şaşırtan, Fransa'nın bu kadar hem temposuz hem de pas oranının çok düşük olması. Ya çok fazla pas hatası yapmaları.
0: Ben futbol uzmanı değilmişim, ben onu anladım şu an abi.
1: Yani ya en azından biraz tabii seyrede bazı şeyleri mutlaka yani sen bile öğrenmişsindir.
0: Ya biraz elimden geldiğince öğrenmeye çalışıyorum da.
1: Aynen.
0: Hani o uzman arkadaşlarımızın hepsi Fransa rahat kazanacak derken mesela ben gece yattım. Dedim ki ne olur böyle. Aklıma ilk geçen takımı söyledim ve geldi şu an. Gibi mi oldu?
1: Yani valla Mbappé'nin şutunu savunma iyi çıkardı.
0: Ayağına çarpmış savunmanın, evet.
1: Evet. Hani çarpmasa gol olabilirdi ama. Hani bizim meşhur Erzurumlu spikerimiz var ya, diyor ya kaleci tutmasa gol olurdu diye.
0: Evet.
1: Aynen onun gibi burada da savunmaya çarpmasa belki gol olacaktı.
0: Ki daha güzel bir maç izlerdik.
1: Evet yani bir gol olması lazım ama onu şu anda pek yapacak gibi görünmüyorlar.
0: Son 1-2 dakikada bir baskı var ama Fransa'dan. Evet. Sağlı sollu atakları geliyor da yok. Tabii çok cılız ataklar bu saydığım ataklar. Şu an maçı izlemeyen, bizlerden takip etmeye çalışan dinleyicilerime onu hatırlatayım. Baskı var diyorum. Çünkü bana göre şu an Fransa'nın maçın başından beri uygulayamadığı bir baskı budur. Yani rakip yarı alanda pozisyona girmeye çalışıyor. Ceza sahası içerisinde ve yine bir offside. Mbappe bugün offside'ları ayarlayamadı.
1: Evet.
0: Çok offside'a düşüyor.
1: Ama bence bu offside değil ya.
0: Bir bakalım pozisyon tekrarına. Az vallahi. Önceki İspanya'nın 3. golü neden iptal oldu ona bakıyoruz. Çok santim ya, çok santim.
1: Yani valla Bilmiyorum, enteresan tabii.
0: Çizgide hani bir yanlışlık biraz, olabilir mi
1: biraz
0: acaba?
1: Biraz da ben de senin gibi düşünüyorum. Diyorum ki bir gol atsa da bari Fransa da maçın içtiyse biraz kalan bölümünde hani daha böyle heyecanlı bir maç seyretsek diye ama hı-hı. Yok yani onu şu anda onu yapabilecek şey de olmuyor, pozisyon da olmuyor. Yani ilginç. İlginç, aynen dediğin gibi. Tabii şimdi buradan olay biraz da yarına ne olacak? Onu bakmak lazım. Bu arada hakemle ilgili senin görüşün ne? Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Hakeme pek iş düşmedi ya şu ana kadar. Öyle tartışmalı bir pozisyon hatırlamıyorum ben. Yani bir sertlik de yok.
1: Evet evet. Yani işte ben hani dedim ya, ya düşünebiliyor musun? Yarı final oynuyorsun. 2-0'ı geridesin.
0: Evet, bir sertlik 2-0. Olması gerekir ama.
1: Aynen, yani sertliğin ötesinde biraz agresiflik lazım. Aa, yok, onu da maalesef göremiyoruz. Öyle bir hani yine de kaç dakika şu anda? 70 değil mi? 69-70 gibi.
0: Şu an dakika 70.
1: Evet, 70. Yani daha da az bir süre değil. 20 normal. Bir 7-8 dakikada hani uzatma gibi düşünelim. Hı hı. 27-28 dakika, yani çok uzun bir süre oldu ama tabii ki o süreyi iyi kullanan takımlar için.
0: Ya şu anda böyle devam ederse İspanya 3'ü bulur abi.
1: Aynen aynen, daha bir çünkü şey olacak, geniş alan bulacak. Hı hı. Orada şeyi de kullanmadılar değil mi? Nico Williams var, daha onu oyuna almadı. Yok. Onu kullanabilir.
0: Ki oyuncu değişikliklerini de çok erken kullandığını düşünüyor musun sen Fransa cephesinin?
1: Ama yani şimdi onu kullanmasa yarın Fransa bazını diyecek ki ey şey Deschamps, sen ne yapıyordun kulübede? Oyuncuları bile değiştirmedin. Kötü takım.
0: Ha, tamam. Bir... Buna katılıyorum. Ben açısane yorumum yapabilir miyim Nihat abi?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Ya sen 1-0 geride tamamlıyorsun ilk yarıyı ve ikinci yarıya çıkmadan önce bir oyuncu değişikliği hakkını kullandın 30. dakikada. Sakatlık sebebiyle. Saliba sakatlandı, oyuna devam edemedi. Maxence oyuna girdi 30'da. Şimdi ikinci yarıda senin bir reaksiyon göstermen gerekiyor. Oyuna dahil ettiğin ilk isim Kone olur muydu?
1: Ya işte şimdi onu söylüyoruz. Yani burada biraz hocalar biraz teknik adamlık da bazen hani şey gibidir. Tırnak içinde hani deriz ya, hoca burada kumar oynadı ama kazandı, ya da burada kumar oynadı ama kaybetti.
0: Kaybetti, evet doğru.
1: Bu işler böyle oluyor. Hani belki orada onu oyuna alıp oyun bir değişmiş olsa o zaman diyecekler ki işte Deschamps dehası diye. Ama oradan bir karşılık bulamazsa söylenecek bir şey. Hoca bugün
0: bulamadığını anladı abi. Bulamadığını çok kısa süre içerisinde idrak etti. Hemen yaptığı yanlışı burada telafi etmeye çalıştı. Bir değişiklik daha geldi. Biliyorsun Barcola oyundan alındı. Evet. O değişikliğin ardından 10 dakika sonrasında Barcola çıktı. Due oyuna girdi. Şu ana kadar Due de pek etkili olamadı. Zaten oyuna girdikten 1 dakika sonra da İspanya'nın Porro'nun attığı ikinci gol geldi. Bu bölümden sonra zor. Yani Fransalı taraftarların da yüz ifadesini aktaracak olursam, onlar da saçlarını aslında oluşturuyorlar şu an itibariyle. Düşünceliler. Ya, alışık olmadıkları bir Fransa takımı var. 70 dakika geride kaldı. Ya, golü bir kenara bırakıyorum. İsabetli şutu yok Fransa milli takımının. Alışık evet, olduğumuz bir tablo değil bu.
1: Olise oyundan çıkıyor. Cagne oyundan çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani Cherki ile Theo Hernandez'i aldılar. Theo Hernandez neden oynamadı acaba? Değil mi bu şeyin, Fransa'nın hani denir ya kemik kadrosundan hı-hı. önemli bir oyuncu. Demek ki hoca farklı mı düşündü? Tabii şimdi biz şimdi böyle görüp eleştiri böyle yapıyoruz ki eyvah eyvah, yarın Fransa Löküp kim bilir ne eleştiriler yapacaktır şeye.
0: Tabii canım. Yani. Bir de bir skora göre konuşuyoruz. Maalesef biz senin ya da kendim için söylemiyorum bunu. Şu an sosyal medyadan da gelen mesajlara bakıyorum. Dinleyicilerimiz mesajlarını göndermeye devam edebilirler bu arada. Bu konuyla alakalı düşüncelerinizi, sorularınızı alabilirim. Yer vermeye çalışacağım. Biz çok kolay eleştiren bir milletiz bence futbol konusunda.
1: ya.
0: Şimdi ama 72 dakika böyle devam ediyor ya oyun abi. Ya 90. Evet, dakika 2-2 olsa vay teknik direktörün hamleleri gördün mü ne güzel işe yaradı ya. Maçı okuyabilen bir antrenör. 2-0 kötü giden Fransa'ya öyle değişiklikler yaptı, öyle riskler aldı ki maçı buraya getirdi şeklinde yorumlamaz mıydık? Yorumlardık.
1: Ya ama dünyanın her noktasında aynı şey var.
0: Biz biraz sanki onu fazla yapıyoruz.
1: Yok yok. Şimdi fazla bizim taraftarımıza da çok böyle yerden yere vurma yani. Ve işte diyorum ya o kadar pas hatası yapabilen ben Fransa milli takımını böyle, hani çok zaman seyrettim. Bu kadar kötü, bu kadar fazla pas hatası yapan bir takım ilk defa görüyorum. Enteresan. Yani
0: Ferran giriyor oyuna. İspanya evet. Milli takımında da oyunu tutmaya yönelik hamleler geliyor.
1: Evet, normal. Yani onu da doğru yapıyor.
0: Maç olası 2-2'ye geldi abi. Son sorumu soracağım. Sonrasında sana vedamı gerçekleştireceğim. Fazla seni yormak istemiyorum. Oyarzabal oyundan alınan isim. İspanya evet. Milli takımında. Torres de aynı şekilde. Şimdi Torres oyuna giren isim. Düzelteyim. Şimdi, oyunu tutmaya yönelik hamleler geliyor. Hızlı bir oyuncu Torres. Oyarzabal elinden geleni yaptı. Ki son bölümde bir yorgunluk belirtisi de vardı kendisinde. Yoğun bir pres uyguladı, baskı
1: yani
0: uyguladı.
1: Ben sana şöyle
0: 2-2 olsa yani, abi bu karşılaşma 2-2 olsa sence teknik direktör Fransa milli takımının hocası şu an yapılan değişikliklerde başarılı olmuş mudur? Ama bunu kaybettiğinde de aynı görüşü bana söylemen gerekiyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim yani elindeki hani diyor ya elindeki malzeme kötü bir malzeme değil ama takım çok kötü. Yani şu anda Fransa'da girenler çıkanlar o lise çıkıyor düşünebiliyor musun? Yani bu Dünya Kupası'nın herkesin yıldız olarak gösterdiği bir oyuncu. Bugün ne oldu? Belki gökteki yıldız ondan daha parlaktı yani. O hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey varlık gösteremedi. O yüzden hani bu iş, futbol öyle ama şey Görkem o yüzden çok seviliyor futbol dünyada. Herkesin rahatlıkla yorum yapabildiği, herkesin rahatlıkla kendince kadro yapabildiği, işte onun üzerine konuştuğu böyle bir şey. O yüzden evet. Güzel zaten. Futbolu yani güzelleştiren taraf da. Şimdi burada da dediğim gibi burada biraz çok zor gibi gözüküyor. Hani gibisine de gerek yok. Çok zor gözüküyor. Ya,
0: abi,
1: ama tabii ki ne olur.
0: Ya olsa bile dediğin gibi 2-2 olsa bile ya İspanya milli takımı şu ana kadar kaç oyuncu değiştirdi abi? Bir tane oyuncu değiştirdi. Ki yedek kulübesine bak şu an görebiliyor musun bilmiyorum önünde bilgisayar var mı ya da aklında mı? Ya yedek kulübesine bakalım Fransa milli takımı bütün hamlelerini kullandı. Bu maç uzadığını varsayalım 2-2 oldu hadi mucize oldu. Uzatma bölümünde hamle oyuncusu kalmadı Fransa milli takımında.
1: Yamal'ın kart geliyor galiba.
0: Hakkını kullandı. Mbappe'ye bu arada sert bir müdahale.
1: Çok çok Yamal'dan yani kart vermedi ama enteresan.
0: Evet sert bir müdahale. Direkt bileğe yapılan bir müdahale.
1: Tabii ki canım.
0: Topa da temas yok.
1: Yani biraz enteresan. Bak şimdi Deschamps nihayet çıktı. Yani varlığını orada gösterdi.
0: Hı hı. Hakeme bir itirazda bulunuyor.
1: Evet.
0: Ki haklı. Haklı olduğu ender anlardan biri bu karşılaşmada.
1: Evet yani hani belki yarın dedim ya eleştiri yapılırken Deschamps da çıktı diye şey yapabilirler. Yazılabilir, çizilebilir, konuşulabilir. Yani netice itibariyle şu anda her şey İspanya'nın lehine. Yaptığı değişikliklerde de muhtemelen oyunu tutmayı becerir diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Yani daha biraz şeyleri aldı. Hani kreatif oyuncuları kenara alıyor ama muhtemelen daha böyle hani oyun tutabilecek biraz daha Merino girdi. Evet. Şey diye ona nöbetçi golcü esprisini yapmıştık ya.
0: Evet evet hatırlıyorum.
1: Bir dönem Semih Şentürk bizde vardı öyle girer son dakikalarda atardı milli takımda işte kendi takımında. Merino da bu Dünya Kupası'nda onları yaptı çok sıkça yaptı. Ama hani bu saatten sonra ne olur çok bir şey olmaz gibi gözüküyor yani şu anda.
0: Peki ağzına sağlık abi.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili Nihat Erence, kendisiyle bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam etmekte. Hatta finale çıkan ilk takım bir mucize olmazsa İspanya milli takımı olacak. Yine ceza sahası içerisinde bir orta bir kafa yandan dışarı. İspanya'nın etkili geldiği anlardan biri. İspanya bugün finale çıkmayı hak eden bir oyun ortaya koydu. Bunu net olarak ifade edeyim. Kale vuruşu kullanıldı. Kullanılan kale vuruşu sonrası top bir kez daha İspanyol oyuncularda kaldı. Orta alan tamamen İspanya lehine gitmeye devam ediyor. Çok rahat paslaşıyor İspanyol oyuncular. Orta alanda rakip, yarı alanda paslaşmalarına devam ediyorlar. O Fransa'nın daha önce izlediğimiz ön alan baskısı ya da hücum derinliğini göremediğimiz bir 77-78 dakika geride kaldı diyelim ve şöyle sizlerden neler geldi mesajlara da dönmek istiyorum. Bir de sorumuz vardı. Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcuyu soruyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerim de katılımlarını WhatsApp üzerinden gerçekleştirebilirler. Bir de küçük bir hatırlatmam olacak. iddia.com'dan kuponlarınızı oluşturuyorsanız şayet size güzel bir haberim olabilir ilerleyen günlerde. Ve kazandıran kuponlarım da tabii ki yine sizlerle buluşuyor. Dünya Kupası final mücadelesinden hemen sonra sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları firması size küçük bir sürpriz yapabilir. Sizin yapmanız gereken tek bir şey var. iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşeden adınız ve soyadınızın yer aldığı o bölüme tıklıyorsunuz. Sonrasında da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra da açılan pencerede kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Şimdi il seçin, ilçe seçin gibi seçeneklerin hemen yanında sağ tarafında bir büyüteç olacak. Oraya tıklıyorsunuz. Sonrasında arama çubuğu. Yazmanız gereken şey çok basit. 30-0-97. 30-0-97. Bunu birleşik olarak yazıyorsunuz. Ha, rakam yazmak zorunda değilsiniz. Uğur Böceği Şans Oyunları yazsanız da yeterli olacaktır. Kayıtlı bayim ekle diyorsun. Yapman gereken bu kadardı. Yaklaşık bir 20-25 saniye süre içerisinde tamamlanıyor. Daha sonra kuponlarıma ulaşmak istiyorsan, gün içerisinde canlı seçeneklerim, gece yayından sonra belki kuponlarım oluyor, ona bakacağım bültende, hoşuma giden karşılaşma olursa, gelme olasılığı yüksek dediğim, gözüme kestirdiğim maçlar olursa yine sizlerle bunu paylaşıyoruz an ve an. Sadece şu an yayında mesaj göndermeniz yeterli. 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bu arada Fransa milli takımı şimdi kalede kaleci yok. Uzaklardan bir şut ama çok kötü bir şut geldi. Simon topun kontrolünü sağladı. Belki de Fransa'nın kader anlarından biriydi. Geri dönüşün habercisi olabilirdi bu pozisyon. Kalecinin bir hatası, kaleci ileride yakalandı, top Fransalı oyuncuda kaldı. Ceza sahası dışından kaleci kalesinde yokken bir şut girişimi ama oldukça kötü bir vuruş. Sonrasında yine kalecide kalan bir top oldu yerden. Çok cılız sayılabilecek bir vuruş geldi. İspanya milli takımı da sonuna kadar galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Soru ve görüşlerinizi yine Instagram'dan bana da ulaştırabilirsiniz. Görkem Tezer Instagram adresim, gizli bir profil, oradan takip isteği gönderebilir dinleyicilerim. Hatta şu an bir 5 kişiyi, hatta ne 5'i ya 10 yapalım, 10 kişiyi ben de takip edebilirim. Ama ilk 10 kişiyi, bakın 50 kişi geliyorsa 10 kişiyi ben de geri takip edebilirim, bunu da hatırlatayım. Ve cevaplarımıza bakalım. Roger Milla demiş dinleyicimiz, Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu. Roger Milla cevabını vermiş. Peki onun dışında hangi cevaplar var? Şöyle bir bakalım.

Selçuk Bey sadece selamlarını iletmiş. Peki teşekkür ediyorum kendisine. Perisic cevabını veren dinleyicim, bilemiyorum Perisic mi değil mi ama 37 yaşında sol kanat oyuncusuydu. Kendisi hatırladığım kadarıyla Ivan Perisic 37 yaşında gol atan bir oyuncu, en yaşlı o muydu? Bilemiyorum. Lionel Messi olabilir mi abi? Bence en yaşlısı Lionel Messi'dir. Efsaneler ölmez demiş dinleyicim. Peki kendisine teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Çanakkale'den Güven Bey doğru cevabı gönderdi. Peki Ersin Bey, siz de doğru cevabı vermişsiniz. Yalova Kartallarından Salih Milla cevabını veriyor. Görkem abi, Mehmet ben Ankara'dan yazıyorum. Milla olması gerekiyor demiş. Yine Yılmaz Bey ne diyor, şöyle bakalım. Abi iyi yayınlar. Bayi kodunu yazdım. Yayından sonra kupon yaparsan lütfen haber verir misin demiş. Ben vermiyorum haber bu arada. Uğur Böceği Şans Oyunları firması size zaten kuponumu iletiyor otomatik olarak. Ben kendilerine iletiyorum. Onlar da 1-2 dakika içerisinde hazırlıyorlar kuponları. Şablon haline getiriyorlar ve tarafınıza gönderiyor WhatsApp üzerinden. Yani herhangi bir gruba almıyorlar. Sizin kendi WhatsApp'ınıza bir numaradan, kurumsal WhatsApp numarasından her gün mesaj gelecek. Benim kuponlarımın yer aldığı mesajlar gelecek. Sürpriz gelişmelerden de haberdar olacaksınız. Evet, ne sürpriz olduğunu ben ilerleyen haftalarda paylaşırım. Ha, sonradan demeyin. Ya tüh Görkem, keşke söyleseydin daha.

Yarın akşam kim olacak finalde, Dünya Kupası finalinde? Arjantin mi yoksa İngiltere mi? Ha, ben tahminimi yapayım. Bugün bildim. İspanya turu geçen taraf olur dedim. 84. dakikadayız, daha uzatmalarla birlikte 10 dakikanın üzerinde bir süremiz var, kabul ediyorum da. Yok, bu Fransa bu oyunla zor. Çok zor hatta. Ya, gol atması bile mucize, öyle söyleyeyim. Ha, bir gol gelsin mi? Hadi çok oynayan varsa gelsin. Ben dediğim gibi hazırladığım kuponlarda 2,5 gol altı önerisinde bulunmuştum. Gelecekse, hadi dinleyicilerim kazanacaksa ben kaybedeyim, sorun değil. Sizler daha fazla KGVAR'a ya da 2,5 gol üstüne yüklendiyseniz tabii ki gelsin. Fransa'nın golü gelsin. Ben kaybedeyim, sorun değil.

Abi iyi yayınlar. Greenfoot geldikten sonra bırak Dünya Kupası'nı. Bu sene bizim senemiz demiş dinleyicimiz. Bir Fenerbahçe taraftarı oldukça keyifli gözüküyor. Yazdığı mesajından dolayı bilemiyorum. Bakalım neler var. Selamlar. Bekir Sarıaslan cevabını göndermiş. Sevgili Bekir Bey de doğru cevabı iletti. Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu. Evet, doğru cevap. Yine 1994 yılında atılan bir goldü. Dinleyicilerimiz doğru cevap veriyor. Sevgili Özhan Çelik de yine doğru cevabı bildi. Erdal Bey Çorlu'dan Kamerunlu Oman cevabını vermiş dinleyicim. Bilmiyorum, yanlış yazmış olabilirsiniz. Bir kontrol edin yani. Bir kontrol edin onu. Görkem Bey, hayırlı akşamlar. İsmim Fahrettin. Siz kaybettiğiniz zaman sizin kuponlarınızı oynayan oyuncular da kaybetmiş olmayacak mı demiş. Ya tabii ki öyle de şu an yayında belki tam tersi oynayan dinleyicilerim vardır ve onların sayısı daha fazladır. Hani ben kim daha fazla ihtiyacı varsa şu an kazanmak istiyorsa, tek maçı kaldıysa yani o açıdan diyorum sevgili Fahrettin Bey. Yoksa tabii ki benim oynadığım kupon gelsin. Benim oynadığım kuponu oynayan arkadaşlarımız Uğur Böceği takipçileri kazansın. Ki zaten gün içerisindeki kuponlar bu gelmese bile onu telafi ediyor. Ya ben sadece bir maç önerisinde bulunmuyorum. 7-8 tane maç önerisinde bulunuyorum. Bunlardan 6'sı geliyor. Ya da en kötü ihtimalle 5 tanesi geliyor. Zaten benim söylediklerimin hepsini oynuyorsanız zaten günü amorti ediyorsunuz. Öyle bir durum var. Hani kaybetmiyorsunuz finalde. Ki genelde de artı yazıyor. Her zaman artı yazıyor hanemizde. Emek verdiğim kuponlar canım. Emek veriyorum. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Mbappe çamur yapıyor abi demiş dinleyicim. Kırmızı kar yağarsa Fransa 2-2'yi bulur. Deschamps formayı giyer birazdan sahaya çıkar demiş. Mbappe topun başındaki isim. 87. dakika oynanıyor. Tehlikeli bir nokta. Bakalım top ağlara gidecek mi? KG var beklentisi olan dinleyicilerim mutlu sana ulaşacak mı? Mbappe, Mbappe üstten dışarı attı. Mbappe'den kötü bir vuruş geldi. 88. dakikaya da girmiş bulunmaktayız. Artık maçın son dakikalarına girdik. Şöyle bir 7 dakikalık uzatma da geldiğini varsayarsak totalde 9 dakika bizleri bekliyor. Bu 9 dakikada Fransa'nın 2 golü değil, 2 isabetli şutu bile gelmez diye ben düşünüyorum. Çok kötü oynuyor çünkü. Çok kötü oynuyor Fransa bugün. Birçok futbol severi yanılttıklarını ben performansıyla düşünüyorum.

Şu an sosyal medya bende değil, Instagram hesabım. Sosyal medyacı arkadaşlar da, ben yayından sonra bakacağım. Telefon önümde değil, öyle söyleyeyim. Yayından sonra gönderdiğiniz mesajlara ve isteklere bakacağım. Ha, şu an mesaj atsanız kimse cevap vermez. Tabii ki abi, mesaj attım gördün mü demiş bir dinleyicim de, Ufuk Bey mesajı gönderiyor. Hayır, yayından sonra bakacağım isteklerinize ve takiplerinize, mesajlarınıza. Fransa etkili olabilir mi? Hayır. Yine savunma araya girdi. Topu uzaklaştırdı derken yine top Fransalı oyuncularda, artık 90. dakikaya girdik. Bakalım uzatma kaç dakika olacak?

0: 89. dakikadan da çıkmak üzereyiz. 90. dakikaya geldik. 2-0 İspanya önde olan taraf yine ceza sahası içerisinde etkili bir pozisyon olabilir mi diye düşünürken İspanya savunması Cucurella topu kornere çeldi. 90. dakikanın ilk saniyeleri yine Fransa geliyor. Mbappe topu kaldırdı, ceza sahası içerisine gönderdi. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen top Fransalı oyuncularda kaldı. Artı 7 işareti geldi. Onu da bildik. Peki. Şimdi artı 7 oynanacak karşılaşmanın sonuna ilave süre olarak. Sol kanattan Fransa'nın atağı şekilleniyor. Paslaşılar tabii ki pozisyon aramaya çalışıyor Fransalı. Oyuncular ceza sahası içerisinde. Bir orta, hiçbir arkadaşına gelmeyen bu top doğrudan dışarı çıktı. Cucurella'yı ben çok beğendim İspanya milli takımında bugün. Norveç'im elendikten sonra Dünya Kupası benim için bitti demiş dinleyicim. Peki benim için de Brezilya elendikten sonra bitti demek isterdim ama yok, takip etmeye devam ediyoruz. 90 artı 1'i de tamamladık. Artı 7 işareti gelmişti. Selamlar demiş dinleyicim. Roger Milna, Kamerun. Yıl 1994 olacak. Sevgili Hüsnü Dalgıç, Danimarka'dan selamlar demiş. Doğru cevabımız Kamerunlu oyuncu Roger Milna olacaktı. 1994 yılında Dünya Kupası'nda 45 yaşında golü kaydetmişti. Mesaj gönderen tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Birçok mesajı okudum. Atladığım mesajlar varsa da yarın telafi ederiz. Yazın bana, dün gönderdim ama mesajımı okuyamadın şeklinde yarın telafi ederim. İlk sizin mesajlarınızla başlarım. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazdan kupanın hemen ardından, tabii ki bu mücadelenin hemen ardından diyelim, kupada bugün sizlerle birlikte olacak karşılaşmanın hemen sonrasında Radyo Spor'da Esport ve Radyo Spor ortak yayını sizlere ulaşıyor olacak. Dinlemeye devam edin. Kulağınız Radyo Spor'da olmaya devam etsin. Bugünlük benden bu kadardı. Yarına kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
1: Kupa'da bugüne hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, Esport Ekranı'nda sizlerle beraberiz. Yeniden Canan Duygu, Ali Konoviç'le birlikte maç öncesi de buradaydık. Maçı da tamamladık. Yarı final ilk maçında İspanya-Fransa karşısında kazanmayı başardı. Ve artık yarın Arjantin-İngiltere'den gelecek rakibini bekliyor olacak finalde. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
1: Uzamadı bu maç ama kolay bir maç da olmadı açıkçası. Yani İspanya, tabiri caizse siz beni düzeltin, Fransa'yı iyi paralize etti. Çok etkisiz bir maç oynadı Fransa. İspanya adına da her şey rahat geçti denilebilir herhalde. Böyle atayım ilk pası. Nasıl buldunuz?
2: Yani İspanya'nın Fransa'yı uyutabileceğini burada kendimiz konuşuyorduk kendi aramızda maç öncesinde. Ama ben bu kadar etkisiz bir Fransa, özellikle ikinci yarıda en azından 15-20 dakikalık bir net blokta İspanya'yı çok zorlayacaklarını düşünüyordum. Ve fakat buna da müsaade etmedi İspanya. Yani söylenecek çok fazla şey yok. Fransa'yı bir Dünya Kupası yarı finalinde herhalde bu kadar etkisiz kılıp bu kadar kolay eleyebilirsiniz. Müthiş bir iştah çıkartmış oldular.
3: İnanılmaz bir performans. Yani Dünya Kupası tarihine geçecek bir maç değil ama Dünya Kupası tarihine geçecek bir performans İspanya'dan. Dembélé, Mbappé, işte Dembélé sayıyoruz, Olise. Ya bazı oyuncuların da günü değildi. Her yani Fransa etkili olamadı. Bunda İspanya'nın çok büyük bir payı var. Ama mesela Olise'de çok dağınık, çok kayıp gözüktü bütün maç boyunca. Ama yani İspanya tarafından bakmak lazım. Şu anda istatistikler işte 10'ar şut ve 3 isabetli şut gözüküyor ama 80'e kadar falan Unai Simon'un kaleyi terk ettiği ve Due'nin boş kaleye denediği top Fransa'nın ilk isabetli şutuydu. Yani 80 dakika isabetli şut çektirmediler Fransa'ya. Kalelerinde toplam 0.30 gol beklentisi 0.03'e geliyor şut başına XG. İlk yarı istatistikleri, ya penaltısı var burada İspanya'nın. İlk yarıda İspanya'da çok böyle ahım şahım bir şey oynadı mı topu çok iyi kontrol ettiler. Bir ucuz penaltı, yani ucuz dediğim penaltı kararı doğru ama basit bir penaltıyla golü buldular, öne geçtiler. Sonrasında 70 dakika kadar önde oynadığı bir maçta Fransa'ya hiçbir şey vermemek, topu da vermemek inanılmaz bir başarı De La Fuente'den. Ben turnuva başından beri İspanya'nın buralara gelemeyeceğini düşünüyordum dürüst olmam gerekirse. Ama hoca ve bu takım, Yamal'ın da düşük performansına rağmen kendi standartlarına göre bir gol yiyerek, rakiplerini deli ederek, hani 5'e 2 oynatırsın antrenmanda. Her pozisyondan bir 5'e 2 çıkarıyor İspanya. Vermiyor topu. Sürekli boşta adam var. Saygılar sunuyorum İspanya'ya. Çok hak edilmiş bir final. Ve o finalinde favorisi olacaklar bu performans.
1: Evet, yani bu akşamdan sonra gösterdikleri o pazar gününe kayana kadar da böyle geçer diye tahmin ediyorum. Yarın neler yaşanacak elbette bilmiyoruz ama İspanya buraya gelene kadar hani oyunu domine etmiş olsa da belki son dakikalarda bulduğu goller var elbette ama belki şaşadan uzak bir oyun sergiliyor olması bugün Fransa'nın çok daha fazla şey yaratabileceği hissini veriyordu maç başlarken. Yani topun İspanya'da olup yine oyunu kontrol edeceğini tahmin ediyorduk ama özellikle öndeki dörtlü ve bireysel yetenekleriyle beraber Fransa'nın o geçişlerden bir şeyler üretebileceğini düşünüyorduk. Can'ın söylediği gibi Ali, yani isabetli şut yok. İlk gelen isabetli şut da hani tam beklediğimiz tarzda bir şey değil. İlk yarı zaten çok kötü geçti. Sen nasıl buldu, nasıl yorumluyorsun ilk bakışta?
2: Yani Fransa o geçişleri de gerçekten iyi kullanamadı. Bir tane ilk yarıda pozisyon var, Unai Simon'un önde yakalandı. Orada kendi yarı sahasında Olise'nin çok iyi bir tek topu var. Sonrasında Dembele'nin bence zaten maç boyunca kullandığı tek iyi top var. Yani Can da az evvel söyledi, Fransa'da o asıl filmi çevirecek oyuncular hiç gününde değildi. Yani Olise gidemedi, gitse iyi kullanamadı. Dembele ne zaman ince bir şey denese top çok kalın biçimde dışarıya gitti. Yani hiç gerçekten gününde değildi. Öte yandan İspanya orta sahasını ben müthiş buldum. Yani Rodri'nin ben zaten, yani Rod artık hiçbir zaman underrated kalmıyor ama göründüğünden de önemli iş çıkardığını düşünüyorum. Olmo turnuva boyunca eleştirildiği bölümler oldu ama bu kez aldığı her topu çok iyi kullandı ve Fabian Ruiz. Yani bu denli düşüş yaşayan, sezonu kendi standartının altında geçiren

0: Fabian Ruiz'in turnuva içinde bu kadar büyümesi. Bugün bence yine çok çok iyi kontrol ettiler orta sahayı. Rabiot Fransa orta sahasında gününde olan tek oyuncuydu. O da erken sarı kartla birlikte ikinci yarı riske giremedi hoca. Biraz da Rabiot'un top kullanmada sorun yaşadığını gördük ama Yamal'ı kontrol etmedi, iyi iş çıkartıyordu. Yani genel olarak Fransa'yı imha ettiler. Bence doğru yok kelime bu.
1: Yok. Gerçekten öyle oldu.
0: Yani, aklınıza ne kaldı Fransa'ya dair?
1: Hiç böyle bir gece kalmadı ve yani. Öyle bir gece oldu ki yani turnuvanın geride kalan bölümünü de hatırlamak silindi. Kolay olmayabilir Fransa adına. Evet.
2: Yani bu kadar iyi bir turnuva geçirirken, kusursuz bir takım derken.
1: Yani uzun yıllar unutulmayacak bir his bırakacaklar gibi. İşte sporda biraz böyle gerçekten yakında yaşanan her şey geçmişi silebiliyor. Hiç bir etki yaratamadılar. Biraz penaltıdan şöyle kronolojik de maçı akıtmak gerekirse erken sayılabilecek bir yer. O zamana kadar da aslında iki tarafta da öyle net pozisyonlar vesaire hiçbir şey yoktu ama penaltı pozisyonunu kendimiz aramızda izlerken de konuştuk. Sen söyledin. Hani haksız bir penaltı vesaire denilemez. Hatta biraz böyle bir sakarca bir hareket Luka Digne'den.
2: Ya onu yapmamak lazım. Bütün savunmacılar zaman zaman bunu yapabiliyor ama ceza sahasında işte top yükseldi, ben bu topu uzaklaştırayım diye kontrolsüzce o ayağı sallarsanız Yamal gibi ya da başka uyanık oyuncular, akıllı oyuncular o topa dokunduğu anda tekmeyi işte böyle alıp penaltıya götürüyor.
0: Şu penaltıyı herhalde %80 oranında arka direğe yapılan ortalarda kısa boylu bekler. Evet. Panikle ya ben bunu yüksek, çok yüksek kalırsa vuramam korkusuyla yapıyorlar. Bunu fundamental olarak hani ne bileyim çerçeveye geri pas atılmaz gibi bir kuralı da yok. İçgüdüsel olarak çok iyi çevre kontrolü yapman lazım. Yamal da böyle biraz koluyla karışık çok iyi girdi bence. Evet. Tartışmalar da vardı ama ben temize daha yakın olduğunu ben de neticede penaltı olduğunu da düşünüyorum.
2: Ya tabii
1: zaten Luka Digne hiç itiraz etmedi. Hemen arkasını dönüp gitti. Yani. Biraz soğukkanlı da karşıladılar bu arada. O yüzden ben penaltıdan sonra böyle enteresan bir etki yarattığını düşünmüyorum Fransa'nın üstünde o golü.
2: Evet. Ya daha çok var diye düşündüler. Evet. Atabiliriz, dönebiliriz diye düşündüler haklı olarak. Yine de bütün tabii ki İspanya övgüleri kenarda duracak şekilde Fransa adına da çok şanssız bir ilk 30 dakika olduğunu söylemek
1: Saliba'nın
2: lazım.
1: Saliba'nın sakatlığını da ekleyerek herhalde.
2: Bir anda işte sırtım gitti demiş yani. Belim gitti demiş ve kenara geldi Saliba'da. Lacroix girdi yerine. Lacroix da ikinci golün mimarlarından İspanya adına sanki doğru alanda kalamıyor.
0: Kimse takip etmedi bir de orta sahadan da.
2: Yani bir noktada bence Lacroix'ın da golü atan Porro o yerini kaybedince kolay bir gol atmış oldu Pedro Porro'da. Ama çok talihsiz bir 30 dakika tabii ki İspanya'nın 90 dakikadaki ustalığından. İşte kaç yıldır diyelim, 18 yıldır biraz belki Guardiola'nın ektiği tohumların artık kocaman bir gölge sağlayan ağaca dönüşmesiyle altyapılardan gelen De La Fuente'nin çocukluğunu bildiği futbolcuları sahada yöneterek kazandığı olağanüstü bir başarı. Helal olsun yani ben hiç beklemiyordum ki 4 yıldır La Liga anlatan biri olarak hiç beklemiyordum. İşte Nico formsuz diyordum, stoperler değişti diyordum.
1: Yamal ritimde değil,
2: Yamal sakat geliyor diyordum. Hepsi de doğru ama başka bir formül varmış. Ve onu da turnuva içinde buldu De La Fuente. Bence bu da kıymetli çünkü sanıyorum Rodri, Pedri, Fabian Ruiz başladı turnuvaya orta sahada. Sonra Rodri, Pedri Olmo'ya döndü. Evet. Arada da iki maçta Pedri'yi kesti, Rodri Olmo Fabian'a döndü ve bu üçlüyle herhalde doğruyu bularak kendisini finale attı.
1: Yani bugün gerçekten çok özel bir etki. Bu arada hani De La Fuente ile beraber büyüyen gençlerden bahsettim ama hala da çok genç bir takım olduğunu da söylemek lazım. Yani böyle bir seviye için bu kadar soğukkanlı. Harika bir yarı final imzası İspanya adına ama hani maçtan ne kadar kalacak aklımızda orası hakikaten şüpheli. Biraz daha belki hani pozisyonu bir maç beklemiştik bir diğer tarafta Fransa olduğu için. Yorumlarda da var bu arada Ümit Kurt demiş Dembele ve Olize en kötü maçını oynadı diye. İspanya da biraz bunun sebebi olmuş olsa da bunu çözebilecek oyuncular aslında hiç çözemediler.
2: Ya biraz sebebi ama tam değil bence. Evet. Yani Olize'nin çok rahat verebileceği paslar, Dembele'nin aynı şekilde çok rahat yapabileceği hamlelerde hep sorun yaşadığını gördük. Biraz İspanya sebebi, biraz da o gün bazı oyuncuların günü olmuyor bu kadar kritik maçlarda.
1: Yoksa 72'de bir Olize değişikliğini bekleyeceğiniz bir senaryo çizmezdiniz maç öncesinde.
0: Fransa'nın en büyük gücü olarak turnuva başlamadan evvel ve başladıktan sonra şunu diyorduk. Yani Mbappe, Olise, Dembele, Désiré Doué hatta son durumuna gelmeden evvel Ryan Cherki En az ikisi iyi olacaktır. Hepsinin aynı anda kötü olması evet. zor diyorduk. Hepsinin aynı anda kötü kılmak da İspanya'nın ve De La Fuente'nin başarısı oldu. Yani İspanya'da herhalde 2000'li yılların zaten öyle ama dünya futbolunun en kadrolar değilse de oyunu birbirine benzeyen en istikrarlı ve en güçlü futbol ekollerinden biri olmak üzereler. Belki de burada dünya şampiyonluğunu alırlarsa bundan yani, bahsetmek gerekecek.
2: Yani 2008'den sonra bunu da finali kazanırlarsa ne oluyor? 1-2 Dünya Kupası 3 Euro.
0: 3 Euro. Yani. Ve her takımda ortak çok fazla karakteristik evet. şey
1: evet,
0: bulabilirsin.
1: Evet, birbirini takip eden.
0: Mesela 2008 var. Fransa ile bugünün Fransa'sı arasında bambaşka forma şey. Dışında çok az ortak şey bulabilirsin. Birçok takım için bu geçerli. Olağanüstü bir ekol olmaya doğru gidiyorlar.
2: Ya 22'de öne geçiyor İspanya. Maçın toplu oynaması %51 İspanya lehine. Yani baskı hiç yemediler. Bir 5-10 dakika var ikinci yarının sonlarına doğru. Bunun dışında baskı yemediler Fransa karşısında 1-0 önde olmalarına rağmen. Bir başka nokta, Yamal bu turnuvada 1 gol 0 asist. Hani normalde deseniz
1: bir süperstar katkısıyla olmadı diğer yok. Takımlarda gördüğümüz gibi. Hatta belki işte o şaşası olmayan Oyarzabal'ın 5 golü var. Onu da atlamamak lazım bu penaltıyla da beraber.
2: Yani çok acayip bir performans bu. Yamal'ın 1 gol 0 asistle turnuvayı geçirdiğini söylesek İspanya herhalde son 16'da gitti falan.
1: Elenmiştir derizim.
2: Derdik. Ama
1: takım.
2: Ya orta saha. Ve yani mesela şimdi Kubarsi'ye de ayrı bir parantez açılabilir. Çocuk 19 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Zaten 2-3 yıldır hayatımızda ve burada da kusursuz bir futbol oynuyor. Barcelona'yla da inanılmaz işler yapıyor. İşte Olmo'nun Barcelona performansının daha ötesini oynadığını görüyoruz burada. Fabian Ruiz buraya yine sakatlıklarla boğuşarak Paris Saint-Germain'de yedek kulübesinde kalarak gelmiş haliyle şov yapıyor. Beklerinden bu kadar iyi katkı alabilen başka hiçbir takım yok.
1: Evet.
2: İşte bir bilgi vardı. Porro, Hierro'dan sonra ilk birden fazla gol atan savunmacı oldu diye. Hierro bir de penaltıcıydı. O gollerin biri falan penaltıdır.
0: Bir de ikisi de eleme maçı yani.
2: Değil mi?
0: Avusturya
1: evet,
0: maçı.
1: Evet, attığı goller.
2: Ya Porro Cucurella, beklerden bu seviye katkı alabilen başka hiçbir takım yok. İşte Fransa'nın bek zaafı, Brezilya'nın bek zaafı. Fransa bu maçta belki o yüzden havlu attı. Brezilya ilerleyemedi. İspanya'da o da tamam. Ve Rodri, Fabian Ruiz olmalı. Yani orta saha oyunu demek ki bu. Biz de buna göre bakalım ileride.
1: Evet. Bir yorum daha var bu arada Karakartal nicknamli izleyicimizden. Alan parselizasyonunun öneminin, takım evet. oyununun ne olduğunu, evet. atak yaparken kontra atak yememeyi çok iyi öğrenmişler.
0: Herkes hacminin
1: diyor. Birkaç, iyi bir özet bu yani.
0: %100. Herkes hacminin birkaç katı alan kapatıyor. Yani Rodri evet. başta olmak üzere. Fabian Ruiz'in mesela ben kariyerinde hiç bu kadar becerikli bir topsuz. Yani sürekli Fabian Ruiz'i görüyorsun topun karşısında bir yerde bir şekilde. Cucurella her zaman biraz karikatür bir oyuncu olmuştu kariyeri boyunca ama ben şu an Nuno Mendes'in arkasında dünyanın en iyi ikinci sol beki yarışının ciddi bir adayı olduğunu ve yani başından beri yani ilk maç, ilk santra ve şu gün herhalde İspanya'nın en iyi 3 ya da 4 oyuncusundan biri kesin olarak Cucurella. Herkes çok iyiydi. Yani dersine de çok iyi çalışmış İspanya ama sıfır konsantrasyon kaybı. Maçın sonu Can'ın ifade ettiği gibi artık hani atık bir 5 dakika. Hani evet, maç bitsin 5 evet. dakikası, 10 dakikası dışında ezip geçtiler. Tarihin en kolay yarı final maçı.
1: Yani mesela daha çok yeni evet. biz bir işte hani 77 sonrası her şeyin değişti. Bir Mısır-Arjantin maçı izlemişken bugün 2-0'dan sonra özellikle herhangi bir heyecan ya da bir risk hissetmedik Fransa'nın dönüşüne dair. Bu bile zaten maçın genel halini anlatıyor herhalde. Ya oradan o kadar önemli oyuncular varken bir dönüşe dair bir hissiyat geldi mi? Hiç gelmedi maçı izlerken.
2: Mbappé'nin isabetli şutu yok.
1: Evet.
2: Yani Tchouameni, Rabiot işi de tam işlemedi. Rabiot'u kenara alınca Tchouameni, Kone'de
0: Manu Kone'de çok kötü oynadı ya.
1: Evet. Bir de o abi, değişiklikten de istediğini bulamadı.
2: Teknik olarak da çok düşük kaldılar. Yani Tchouameni, Kone ikilisi tamam çok tempolu, çok atlet oyuncular. Ama Olmo, Rodri, Fabian Ruiz yani acayip.
0: Çevir Allah tabii, çevir tabii. oldu ya.
2: Ya 5'e 2 gibi hissettim. İzleyicimizin de alan parselizasyonu yorumuna ben de dikkat çekecektim. Yani tam olarak bizim anlamamız biraz güç belki. Daha bu işin eğitimini almış antrenörler bu maçı çok güzel irdeleyecektir. Ama yani inanılmaz sürekli boşta biri vardı İspanya. Sanki ben bir oyuncu olsam işte Olmo'nun yerine beni koysalar ben de tık tık tık o pasları o kadar iyi boşa çıkamazdım da o boştaki adamları atabilirdim gibi hissettirdiler. Olağanüstü. Yani takım olarak Bilmiyorum bundan iyi bir performans görür müyüz Dünya Kupası'nda? Hala çok güzel bir maç belki değil, o görmedik ama bu performans akılda kalacak.
1: Evet bence. Yani bir taraftan gelen, hani maç hikayesi olarak değil ama gerçekten bir takımın kurduğu bu çok önemli. Tarihin en kolay yarı final maçı demiş Erim.
0: Evet. Bence finale yönelik de çok ciddi bir gözdağı. Evet. Yani stres seviyesi ve karşısının yetenek seviyesi ne olursa olsun müthiş bir A planımız var ve bunu sızmanız çok zor yani bu sistemi. Onu bir kez daha hissettirdi İspanya. Bir de Can'ın söyledi yani biz de ukalalık yapmayalım. Biz teknik adam değiliz belki ama neden Bayern'in olmanın zaman zaman bireysel performansları tartışılan oyuncuların sahada olduğunu anlıyorsun. Yani Bayern'in yarattığı genişlikten Olmo sızıyor. Olmo'nun yarattığı genişlikten Bayern'in. Öbür tarafta Porro iç koridor, Yamal çizgi. Zaten Kukrea'ya solu her zaman çok iyi kullandı bütün turnuvada.
1: Böyle artık fabrikadaki dişçiler gibi otomatikte o hareket var yani. Bu arada ekranda bunu maça girmeden de konuşmuştuk ya Mbappe'nin yarı finalde golü yok diye. Bugün de olmadı ve yaklaşamadı da ona gerçekten. Değişmedi yani, bazı şeyler.
2: Of, büyüleyiciydi ya. Vallahi Mbappe yarı finalde atamadı evet. Ama İspanya...
1: Atacak gibi de durmadı işte İspanya tarafından yani. Özel bir performans. Yarın akşama da şöyle bir bakacak olursak, biraz girişte de etkilenerek söylediğimiz şey gibi yani sanki kim gelirse gelsin İspanya şu an favori olacak gibi hissettirdi. Böyle güçlü bir oyun.
2: Öyle ama yine de farklı bir maç. Yani İspanya'nın kazandığı o penaltıda işte Dean'in akılsızlığı ve bir şanssızlık olarak yorumluyoruz. O şanssızlık belki İspanya'nın başına gelir finalde. Bilemeyiz. Ama evet yani şu takımı yenmek. Gerçi şimdi bir saat önce de bunu Fransa için burada söylediğimde çok gerçekçi gözükmüyor dediğim ama.
1: Valla artı bir senin tarafındayım. Ben de çok Fransa yanlısı yorumlarda bulundum günlerdir.
0: Ya oyun mesela 0-0'da kalsa ve Rabiot çıksa Manu Kone ve Tchouaméni 0-0'da çok başka bir orta saha işi yapabilirdi İspanya'nın geldiği bir bölümde. Gerçi İspanya herhalde orayı da akıllıca yönetirdi. Yani bugün İspanya'nın kenar yönetimi ve onun sahaya yansıma kolektif zeka seviyesine ben hayran kaldım. Yani Unai Simon'un çıkışları bile beni heyecanlandırdı.
2: İki tane çok net tane çok net pozisyon kesti ya.
0: Süpürdü.
2: Bir Mbappe'nin ilk yarıda, bir de işte ikinci yarıda yine ya yani Due gerçi boş kale yakaladı orada ama o da yani uzaktan bir vuruş sonuçta.
1: Evet.
2: Boş kalede olsa. Yani Simon'una kadar herkes çok konsantre, çok iyi biliyorlar birbirlerini. Kulüp takımı gibi, Barcelona gibi bir oyun. Vallahi De La Fuente Hoca ilk açıklandığında neler geldi aklınıza? Kim bu sorusuyla başladık önce. Wikipedia'sını açtık İspanya Ümit Milli Takım'dan. Ama şu Temmuz akşamında 2026'nın işte 37 maçtır yenilmeyen ruh hastası bir takım.
0: Bence milli takımlar için büyük ama çok da başarılı olmayan milli takımlar için de cesaret verebilecek bir tercih oldu. Ya bilmiyorum Hollanda'da aşağıda çok böyle parlak bir hoca var mı ama ligde mesela parlak işler yapan yarın öbür gün Dick Schroeder gelebilir. Mesela Hollanda'da o işin şeyi var ya şimdi doğru kelimeyi arayayım. O işin böyle ağır topları var. Kendi arasında milli takımı döndüren isimler. Yani yarın mesela Dick Schroeder gerçekten gelebilir Hollanda'yı gibi hissetmeye başladım. Bir futbol fikri olan.
1: Fas'ta da teknik direktör tercihi U20 ile şampiyon olmuş bir hocayla gelmişti. Biraz hani öyle hocaların iyi iş yapabilmesi için de herhalde ülke futbolunun yapılanmasının da iyi olması ve üretimin iyi olması da önemli ya da başka strateji.
2: Hocaya Konya'da bunu sormuşlardı De La Fuente hocaya 6-0 yendikten sonra bizi. Kim sormuştu hatırlamıyorum kusuruma bakmasın da yani senin dediğini söyledi. Ben şimdi burada buna kısa bir cevap veremem. Her şey yapılanmayla, işte altyapılarla, orada verilen eğitimle alakalı demişti. Yani o 21'den adam getirdin başarılı olduğun gibi olmuyor. Hoca da demişti bunu Konya'da. Evet. Bizi çok perişan ettik.
0: Perişanlık bir şeydi.
2: Doğru da anlattım o maçı burada.
0: Son 13 resmi maçta 3 gol yemiş oldu galiba İspanya. İkisi Türkiye'den olmak üzere.
2: Ya.
0: Bugün de gol yememesi gerekti.
2: İşte böyle. Ya o maça da şey çıktılar canım. Hani
0: elbette bayağı düşük rotasyon, konsantrasyon.
2: Aynen, düşük konsantrasyon.
1: Şu 37 maç ama çok parlak gerçekten. Evet. En uzun yenilmezlik serisinde 24'ten bu yana.
2: Fena ya. Yamal da Mbappe'yi bir kere daha yendi elemelerde. 7'de 7
1: story
2: maldi.
1: Atmak risklidir böyle durumlarda ama atıyor bu adam bunu. Altından da kalkacağına belki bireysel performanstan ziyade takımın hissine güvenerek yapıyor da olabilir şu anda.
2: Ya kötü oynamıyor 2-3 maçtır. Evet. İyi de, çok iyi de oynamıyor. Biz Yamal'a yani şeyine alışız. Şey, geç vur iki kişiyi acayip.
0: Bir hiç tane onlara gidemedi ya.
2: Ha, bir kere işte gitti, offside oldu.
0: O Bekin içine girdiği zaman bir golde yani. Çıktı bu kez yapamadı bir iki kere.
1: Ve dediğin gibi yani Yamal böyle değilken, Yamal gibi değilken İspanya'nın bu kadar güçlü burada olması. Yani çok rahat finale çıktılar şu anda.
0: Bu tarafta Nico Williams yok mesela. Evet, orada bir Pedri'yi denedi, olmadı.
2: Gavi ile başladı.
0: Gavi ile başladı.
2: Aynen. Yani turnuva içinde de doğrusunu bularak, deneyerek olağanüstü bir başarı. Yani finalde de bu işin sonunu diğer tarafa bakınca İngiltere'nin de Arjantin'in de insanı çok tatmin etmediği performansları var. Maç kaç maçtır? Yani İngiltere Norveç'e karşı da çok güçlü değildi. Arjantin zaten Mısır'a zorlandı, Yeşilburun'a zorlandı. İsviçre 10 kişi kalmasa İsviçre'ye bence elenecekti. Yani büyük favori olarak çıkacak bence İspanya.
1: Bence de. Biraz oraya dair senaryoyu konuşuruz az sonra ama ufak bir mola verelim. Araya gideceğiz. Çok kısa bir ara, ardından buradayız.

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeye
0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
4: Kupada bugün devam ediyor. O kısacık aradan hemen öncesinde İspanya'nın Fransa'yı yarı finalde nasıl mahvettiğini konuşuyorduk gerçekten. Final heyecanı için yarın geceden biraz daha ümidimiz belki fazla olabilir. İngiltere, Arjantin nasıl bir maç olur bilmiyorum. Belki iki taraf adına biraz daha senaryoları üretecek bir maç olabilir en azından. Yani bunu Fransa başaramamışken, turnuvada en çok başaracağına dair işaret gösteren takım başaramamışken kim başarabilir bilmiyorum vallahi. İngiltere ya da Fransa, Arjantin çıkar mı? Emin olamıyorum orada.
5: Ya Arjantin'in topsuz oyun temposu bu İspanya karşısında bence iyice ortaya çıkacak. Yani İsviçre'ye karşı bile ne kadar zorlandıklarını gördük. Yani İngiltere bence daha zorluk çıkarabilir İspanya'ya ama tabii yarın yine denk bir yarı final, uzayabileceğini düşündüğüm bir yarı final izleyeceğiz. Bence İngiltere daha çok zorlar İspanya'yı. Ama bir yandan izleyicimiz de yazmış Messi Yamal finali izleyelim diye. Onlar şeyde oynayacaktı, iptal oldu. Finalissimo uydurulan yeni etkinlikte.
6: İtalya Arjantin mi oynanmıştı bir kere?
5: Evet.
6: Öyle bir şey hatırlıyorum.
5: Bir oynandı. Yani Messi Yamal hiç galiba karşılaşmadı resmi bir maçta.
4: Ben yani fotoğraftan sonra.
5: Aynen, vaftiz etti. Hadi bay bay görüşürüz, ayrıldılar.
4: Normal şartlarda çoktan da emekli olup bu ihtimali de barındırmaya olabilirdi ama.
5: Yani onun güzel bir hikayesi olurdu Messi Yamal'ın, belki hala olacak.
4: Ona sormuşlar zaten basın toplantısında galiba Yamal'a, hani işte o fotoğraftaki durumu düşününce şimdi finalde karşılaşmak ister misin falan diye, o da isterim tabii ya falan.
5: Ya o çok aklımın almadığı olaylardan biri ya.
4: Ben bugün olsa çekilemez olarak yorumladığım bir şey aynı zamanda
6: gördüğüm
4: fotoğraf olarak da.
5: Ya evet, aktarmış mı artık bir şeyi, ne yapmış yani, nasıl olabiliyor bir tane şey yani, UNICEF etkinliği galiba.
4: Evet, galiba.
5: Messi katılmış. Orada da Yamal.
6: O çocuk niye Yamal?
5: Evet yani binlerce, on binlerce çocuk var.
6: Değil mi?
5: Çok sert. Bakalım belki o hikaye burada tamamlanacak. Ya da İngiltere ile. İkisine de okeyim ben. İspanya İngiltere de güzel olur. Hikaye olur.
4: Zaten şu an gözler İspanya'nın üstünde kaldı gibi oldu. Evet. O yüzden nasıl bir senaryo olur vallahi bilemiyorum. Peki şimdi böylelikle Fransa'nın bütün bu yaptıkları unutulur mu? Nasıl hissediyorsunuz? Yani bir anda işte turnuva boyunca bambaşka, yani şimdi siz işte Bundesliga vesaire, hani belki olimpiyatlarla beraber o lize performansına çok tanıksınız ama Dünya Kupası sahnesi öyle bir sahnedir ki herkes o lizeyi tanıttı aslında. Ve bambaşka bir hikayeyle tanıttı. Şimdi bu maçtaki hali mi kalır akılda, tekrar dönüp Bundesliga izlemeyecekler için soruyorum.
6: Yani futbolun ve sporun böyle bir maalesef yanı var. Tabii. Sektör vefasız diyebiliriz ama bir yandan tabii ki o lise büyülemeye, çok büyük işler yapmaya bence devam edecek. Ben bayılıyorum o lise
4: ben
6: herhalde. Aksini düşünen bir futbol sever yoktur. Ama ben yayının başında da ifade etmiştim. Yani benim bu turnuvada açık ara en beğendiğim takım Fransa. Açık ara en beğendiğim sekans Fransa'nın İsveç'e karşı oynadığı bölüm. Hı hı. En güçlü oyun Fransa. 90 ve 120'de özellikle Fransa elenmez düşüncesine çok inanmıştım. Yani İspanya geçebilir ama bunu penaltılarda başarır diyordum. Her şeyle inanılmaz bir şey oldu ve Döşan döneminin de bu kadar silik bir performansa bitmesi de gerçekten sürpriz oldu.
4: Zidane yani bir üçüncülük maçıyla veda etmiş olacak aslında Fransa'daki kariyerine. Zizou bu takımı izlerken bu akşam ne hissetmiştir?
5: Bence sevinmiştir bu mağlubiyete. Yani çünkü ne olursa olsun bir milli takım alıyorsunuz. Dünya Kupası almış bir milli takım mı? Ne yapacaksınız ki yani? Yine Dünya Kupası alsa bile.
4: Şimdi ama geçen turnuvada finali kaybetmiş. İşte evet, bu turnuvada yarı finalde ağır bir kayıp yaşamış bir takımı alıp oraya çıkarırsan.
6: Ya bence İspanya'yı da zaten çok çok iyi bilen biri olarak o DNA'yı. Real Madrid'de de ne oynattığını bilen biri olarak bence orta sahaya mutlaka atletizmin biraz dışında farklı profilde bir pas. Yani tempoyu daha doğru yöneten, daha akıllı yöneten, rakip kaleye daha takımı düzgün götürebilecek bir pas opsiyonu. Birkaç ismi ben Zidane'ın oraya ekleyeceğini düşünüyorum. Ve bundan sonra bence Fransa'nın yeni modellemesi biraz İspanya'ya karşılık vermek üzere olacak. Bu NBA'de çok konuşulur. Yani takımların ortaya koyduğu bir tez olur. Takımlar uzun yılları ona bir antitez yaratmak için geçirir. Bence Fransa'nın Zidane dönemi biraz İspanya'ya nasıl biraz İspanyalık yapabiliriz? Yani bu turnuva bir başlangıçtı. Oyun kontrolü anlamında Döşen döneminin en iyisiydi ama belli ki biraz daha teknik kapasite ihtiyaçları var. Yani Rabiot olmamalı o göbekteki ikinin.
5: Ki Rabiot'un teknik olanı.
6: Ya teknik olanı.
4: Teknik olanı. En iyi hali buysa bile Fransa'nın yetmiyor bahsettiğin trende ve şu anki ekolüne o gözler önüne çıktı. Peki şimdi biz programa girmeden önce Ballon d'Or sohbetlerine giriş yapmıştık. Fransa'nın Ballon d'Or ihtimali kaldı mı? Yani Dembele ve Mbappe için konuşuyorduk hatta belki o Lize için. O defter kapandı o tarafta.
5: Ya Dembele yok ya. Dembele de ligde gerçekten yani 10-90 dakikası yani 1000 dakika mıydı?
6: Bir 2000 arası bir yerdeydi.
5: Ya 1000 ya 2000 bakmıştım Dembele yani lig 1'de kaç dakikası var? Dembele alamaz. Mbappe'nin herhangi bir kupası yok bu sezon. 0.
4: Evet.
5: O da alamaz. Fransa için o defter kapandı
4: bence de
5: gibi.
4: Kapandı.
5: İspanya olursa Yamal. Yani bu turnuvayı kötü geçirmesine rağmen
4: artı Yamal. Sezon etkisiyle beraber
5: La Liga'sı da var. Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final. Yok çeyrek final Atletico'ya. Bence Yamal olur İspanya alırsa.
4: Ballon d'Or hedeflerinden çok önemli isimler bir gecede eksildi.
5: Evet,
4: Jude Bellingham ve Harry Kane için de elleri ovuşturma zamanı gerçekten.
5: Öyle öyle. Yani bir de yarın İngiltere için bence iyi bir yarı final eşleşmesi. Yani Messi büyüsü var evet ama Arjantin'in çok bariz defoları var. Yani
4: evet.
5: Çok temposuzlar, çok yaşlılar. Çeyrek final maçına 66'dan beri çıkılan en yaşlı çeyrek final 11 ile çıktılar. 60 yıllık bir rekoru kırdılar.
4: 30-30,5 yaş bandıydı bu sezon. Bu arada ortalaması.
6: 1063 dakika
5: sadece. 1000 dakika. 1000 dakika oynayan adama ligde Ballon d'Or verilmemesi lazım.
4: Veda Ballon d'Or defteri onu zaten kapandı.
5: Bakalım ben İngiltere'yi yakın görüyorum. Demek ki Arjantin inanılmaz bir performans da.
4: Fransa şeyine benzeyip değil mi?
5: Aynen.
6: Fransa'ya yalnız bir o kadar kalitesi zordu. Bir Giroud profili de
5: evet,
6: Zidane'ın arayacağı çözümlerden biri olacaktır. Yani çok kaliteli bir şeye gerek yok ama Almanya'nın bir önce kupada bir Füllkrug'u vardı ya girdiği an karıştırıyordu. Belçika'nın öyle ya da böyle bir Lukaku'su var içeriye attığında. O profilde arayacak bence Fransa. Öbür tarafa gelirsek İngiltere'nin yani atletizme nasıl cevap vereceğini çok iyi bildiğini gördük İspanya'nın. Yani. Ve Fransa'dan çok daha az yeteneği var bence İngiltere'nin.
5: Evet yani o finalde evet İspanya'ya, İngiltere'ye de Arjantin'e de favori çıkacak. Ama yine de atletizm dışında da işte Harry Kane mesela olmayan bir durum Fransa'da o zorluk çıkarabilir. Bir de ne olursa olsun şu maçın ilk 30 dakikasının terse de dönebileceğini unutmamak lazım.
4: Evet.
5: Yani
4: sizin penaltı üstü Saliba.
5: 0-0 gitse de belki İspanya geçecekti ama onu tam bilmiyoruz. Yani bir tarafa kırılınca böyle maçlar terse çevirmek çok zor.
4: Evet.
5: Mbappe yapmıştı 4 yıl önce finalde yetmemişti. Bu sefer onu da yapamadı.
4: O maçın senaryosunu bilmiyoruz. Bu akşamdan böyle aklınızda ne kalacak? Ya benim mesela şu kalacak işte böyle 85 civarı tribünlerin ole ole
5: evet.
4: ole. Yani böyle bir yarı final maçında hani tabiri caizse şey olur ya bizde 3-3-3-3 o şeye döndü yani. Artık kutlamalar bu kadar erken başladı rakip Fransa'yken benim aklımda sanırım o kalacak. Böyle bir maç olmuş olması.
6: Yani net. Bence çok güzel özetledin. Yani hiç oley çekilecek gibi gözükmüyordu kağıt üzerinde.
5: Aley çekilecek gibi gözüküyordu.
6: Javier Bardem iki kez geldi mesela.
5: Kral kombineyi vurmuş.
4: Maç kaçırmalı gerçekten ya.
5: Olmun'un asisti kalır benim yıllar
4: evet.
5: sonra. O da yani 5 kişi varken bir anda bomboş Porro gole gitti.
4: Çok güzeldi var o.
6: Bu arada Yamal da ilk yarıda müthiş kaçırdı bir top var. İçeri çevirdi Fabian Ruiz bitiremedi. Son anda ayak koydular. Yani olma da inceleri çok iyi yaptı.
4: Evet.
5: Evet yani İspanya'nın onun dışında topu dolaştırması önde olduğu bir Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya karşı.
4: Kukureya'nın saçları savurması bu performans.
6: Kukureya saçları kesecek mi ya?
5: Yok, dövme yaptıracak La Fontaine'e.
4: O da küçük bir dövmeymiş. Ha. Öyle yani bir not sonradan çıkardı. Şimdi
5: buraya kocaman istiyoruz abi.
4: Artık öyle olmayacaksa yani. Zaten yani şu anda İspanya'da bir sürü insan La Fontaine'e yazdırır zaten koluna moluna.
5: Tamam, fotoğrafını yaptırmış.
4: Fotoğrafını işte büyükçe bir şey lazım.
5: Suratını büyük yaptırması lazım. Ne kadar sözün nereymiş?
6: La Fontaine şu an İspanya'nın en çok güvenilen kişisi ha. falandır. Soru benzemesi diyelim ama yani iyi durumda, güvenilir seviyesi her turnuvada.
5: Bir de ne yaz be Kukureya için. Of. Real Madrid'e imzayı atıyorsun. Geliyorsun Dünya Kupası finaline. Evet. O peşinat yatıyor büyük ihtimalle. Real Madrid'e imza parası. Hesabınıza para geldi ama.
4: Bir de kupayı da alırsa tadından yenmez onun
5: 6
4: için.
5: 6 haneli falan bir euro.
6: Euro.
5: Bir de Dünya Kupası belki kaldıracak. Sonra gidecek şeye, kampa. Bu da çok ilginç bak bu tweet.
6: Göremedim ki
5: 2021'de ya. Atıyor. Arjantin 3-2 yendi 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'yı.
6: Ama işte bir tane mi attı bunlardan?
5: Ha işte aynen.
6: Ben de böyle düşünüyorum abi.
4: Yani seri tweet'e basıyorsun. Hangisi tutarsın?
5: Az. Az. Biz de böyle etkilenelim.
4: Atın bir tweet belki tutar.
5: Ama 3-2 ise...
4: Senin kesitin neydi ya, biz tutarsa kesecektik, hiç tutmuyor.
6: Penaltılar değil.
4: Penaltılara de, falan kaldı.
6: Hatta ben Fransa öne geçer dedim.
5: Ama yine de burada İspanya diyen tek kişi. Bir de Ahmet, editörümüz Ahmet Mandalı.
6: O bir de turnuvanın başında dedi. Ahmet'e
5: bazı konulardaki tercihleri sorgulanır kendisinin ama İspanya'ya saygı duyuyoruz Ahmetciğim.
4: Yani ne olursa olsun birçok insan için favori geldiler ama yani bu yarı finale çıkarken Fransa bir adım daha önde görünüyordu ya. İşte turnuvalar böyle aldatıcı. O maçlarda neler olup bittiği, tek maçta bambaşka hikaye izliyoruz. Deşan'a da veda dedik.
5: Vallahi.
4: Gerçi üçüncülük maçında da ne olacağına bağlı. Belki tatlı olur. Evet. Yani şöyle güzel bir... Çünkü karşısına kim gelirse gelsin. Evet, şimdi kupa hedefindeyken bambaşka da Arjantin'de, İngiltere'de onu yenmek bence önemli ya üçüncülük.
6: Üçüncülük maçı Mbappe
4: Messi
6: olursa...
4: Rakip de şey olmadığı için mesela yani.
6: Orası da garip.
4: Yani bir Fransa-Arjantin maçı üçüncülük maçı olursa önemsenir bence.
5: İşte önceki kupa kötüydü ya. Hırvatistan-Fas idi.
6: Belçika'nın oynadığı bir üçüncülük maçı vardı.
5: 2014. Pardon, 2018. Fransa ile kim? Hırvatistan kimi yendi? İngiltere.
6: Evet.
5: Belçika, İngiltere aynen öyle. Ya ben üçüncülük maçlarını izlemiyorum, dürüst
4: ben
5: olmam gerekirse.
4: Euroleague'de kaldırıldı mesela bu sezon, yoktu üçüncülük
6: Almanya,
4: maçı.
6: Almanya, 2006'nın üçüncülük maçı Almanya ve kim?
5: Portekiz mi?
6: Olabilir. Evet, Almanya Portekiz olsa gerek.
5: Öyle kalmış aklımda.
6: Neden o da zayıf bir maçtı biraz. Yanlış hatırlamıyorsam.
5: Evet. Ya abi o maç mentalite olarak güzel olmuyor. Yani.
6: O maçı... Ya o maçın en keyiflisi bence 2002'de Türkiye-Güney Kore'ydi. Evet. Yani iki taraftan bir ev sahibi olacak.
4: Portekiz,
6: diğeri için o maç çok büyük anlam ifade edecek. Öyle olur. Büyük futbol ülkeleri için çok, yani Euroleague üçüncülük maçı gibi. Herhalde kalktı kalkacak bir maç ama burada tabii madalya hesabından ötürü zarur et. Euro'da mesela yok mu?
5: Euro'da yok. Bayağıdır yok.
4: Evet evet yok. Ama yani burada işte rakibe göre, yani hangi takımlar olacağına göre belki bir hikaye çıkabilir orada, işte Messi falan olursa. Mesela 2006 işte üçüncülük maçı Almanya Portekiz 3-1 8 Temmuz'da oynanmış. Yani bu sene 18 Temmuz'u bulacak o.
5: Evet.
4: Bu kadar çok takım bu kadar çok güne doğru gidiyor gerçekten.
5: Hazırlık maçları bir yandan başladı Esport Plus ekranlarında.
4: Şimdi aniden size transfer gündemini sorsam ne diyebilirsiniz ki şey. Öyle
5: Trossard,
4: bir durum var şu an.
5: Ali Trossard yorumu alayım.
6: Çok özel.
5: Özel oyuncu.
6: Tam bir lider.
5: Lider.
6: Sadece yetenek değil, yürek gerektiren. En azından yayında yürek diyelim. O anları da çok büyük oynayabilirsin. Bence Belçika bir tur getirdi Tlemans'a kavga çıkartarak.
5: Oo.
6: Ve sonrasında. Her zaman Arsenal'larımıza Mr. Clutch diyorlar. Kritikanların büyük ismi. Trossard. Sevindirici onu canlı izleyecek olmak. Ben
4: tabii.
6: Herhalde bir 5-6 maç minimum çıplak gidersin. Gözle Trossard'ı izledim.
4: Kesin
6: tebrik
4: canım.
6: Hoş geldin.
4: Bu
6: hoş
4: açıdan geldin, şans Trossard. Yani buradaki izleyici için, tribüne gidebilecek insanlar için falan. Sormamıştım aslında ama güzel attınız vallahi bence. Tatlı oluyor. O kadar takvim birleşti ki bir yandan timeline'ımız o hale döndü gerçekten. O zaman yarına da bir tahmin alayım ya veda etmeden önce.
6: Ben İngiltere diyorum ya.
5: 2-1 İngiltere diyorum.
4: En son böyle dedi.
5: Evet.
4: Ben de İngiltere diyorum o zaman.
6: Ya Harry Kane'i zapt etmek çok çok zor olacak. O bahsettiğin takibat meselesi Arjantin'de biraz zayıf ve İsviçre birkaç bence zayıf noktayı iyiden iyiye yuka çıkarttı. İngiltere oraları kullanabilir. Jude Bellingham çok formda, oraları sızacaktır. Bir tane kanat oyuncusundan bir nebze böyle kabul edilebilir bir performans. En azından Madueke olmasın.
5: Madueke yapamıyor abi. Yapamıyor.
6: Sen ne diyorsun?
4: Ben de İngiltere diyeceğim ya. Pek şans şu anda vermiyorum.
6: Uzatmada yani. İngiltere diyorum ben ama. Arjantin'in artık böyle düştüğü bir bölüm. Biraz bence kilometre de artık etki edecek ki Arjantin çok uzun ve çok yoğun dakikalar oynadı yani.
4: İlk golü kim bulacak acaba? Bence o senaryoyu çok etkiliyor ya böyle yerlerde bugün de gördüğümüz üzere. Bugünün yıldızı kim?
6: Çok zor
4: maçın
6: ya.
4: Maçın yıldızı. Ya zor. Telefon et.
5: Hocayı seçeriz.
4: Yarına kadar bir dövme.
5: Kubarsi evet.
6: Çok beğendim Kubarsi. Hiç beğeneceğimi düşünmemiştim. Olma ama galiba. Ya müthiş bir olma vardı bence.
5: Helal olsun.
6: Porro da olabilir.
5: Porro da,
4: olabilir bu arada ya.
5: Olma.
6: Olma.
4: Olma Porro Delefante. Orkun Çolakoğlu bugün çok sevmiştir. Bakarsınız çok. O gerçekten dövmeyle gelebilir. Yani şaşırtmaz. Bakalım neler olacak. Teşekkür edelim izleyicilerimize, bizleri izledikleri için. Yarın da yarı finaldeki ikinci ayağın heyecanı Esport ekranında olacak. Canlı canlı maç önü maç sonu yayınlarıyla takip edebilirsiniz diyelim ve noktalayalım. Hoşçakalın, iyi geceler.
6: İyi geceler.
0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün programa Dünya Kupası'yla değil, kulüp gündemleriyle başlamayı tercih ediyorum. Programın ilerleyen bölümlerinde de elbette bu akşam oynanacak Fransa-İspanya maçını da detaylı şekilde konuşacağız. Ama maça kadar da transfer dönemi şu anda bayağı bir hareketli. Dün dört büyüklerde de açıkçası hareketlilik üst düzeydeydi diyebiliriz. Resmi olarak Trabzonspor Löwin takımdan ayrıldığını duyurdu. Dün kapa yaptığı bildirimle oyuncu Molde'ye transfer oldu. Bonservisiyle gitti. 2,5 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeneceği söylendi Löwin için Trabzonspor'a. 1,9 milyon euroluk da şarta bağlı bonus. Yani o bonuslar da gelirse

Hatta kâra geçme ihtimali bile var bonusların içeriğine göre. Bir de o bölgeye Cabral geldi. Dünya Kupası'nda çok iyi izler bıraktı oyuncu. Trabzonspor o açıdan iyi gidiyor. Diğer resmi açıklama Galatasaray'dan geldi ve oyuncu da İstanbul'a geldi. Lezzi Okoçukwu dün akşam saatlerinde İstanbul'daydı. Burnley'den kiraladı Galatasaray oyuncuyu. Kap bildirimi henüz yok. Anlaşma detayları ama muhabirlerden tabii detaylar geldi dün gün içerisinde. Nevzat İndar'ın mesela aktardığına göre kiralama bedeli olarak Galatasaray 3 milyon euro ödeyecek. Bir satın alma maddesi var. 20 maç oynarsa opsiyon devreye girecek. Ve opsiyonu da 22,5 milyon euro demiş haberinde. Yani 1 artı 4 yıllık bir anlaşma öngörülüyor. Leslie Okoçukwu'yla Galatasaray arasında. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu iki takım da Mason Greenwood ve Trossard transferlerinde artık mutlu sona ulaştı diyebiliriz. Gece itibariyle yapılan haberlere baktığımda sabah Fenerbahçe'nin Greenwood'da 4 yıllık sözleşme için anlaştığı, Masiya'da zaten anlaşma tamamdı. Bütün imzaların da artık atıldığı, bugün içerisinde de resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği konuşuluyor. Oyuncu da resmi açıklamayla birlikte İstanbul'a gelecek, sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak. Benzer şekilde Trossard konusunda da Beşiktaş işi bitirmiş. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bugün içerisinde büyük ihtimal sabah saatlerinde yurt dışına gidecek ve orada Trossard'la bir araya gelecek. Akşam da 20.30'da Trossard'la birlikte İstanbul'da olması bekleniyor. Dün TRT Spor'un haberiydi bu. Bu akşam 20.30 Serdal Adalı ve Trossard birlikte İstanbul'da olacaklar. Dün gün içerisinde Trossard'ın menajerinin Sky Sport'a yaptığı bir açıklama paylaşıldı. O açıklamada da evet Beşiktaş'ın ilgisi var. Transfer için ellerinden geleni yapıyorlar ama henüz bir karar verilmedi. Trossard masadaki tüm teklifleri değerlendirecek. Arsenal'de kalmak dahil birçok seçeneği olan bir oyuncu, dünya klasmanında bir oyuncu dedi Trossard'ın menajeri. Bir acaba mı oluşmuştu belki insanların kafasında ama akşam yapılan haberlerde bir sıkıntının olmadığı, başkanın da bugün Trossard'la birlikte İstanbul'da olacağı duyuruldu. Şu andaki en sıcak transfer haberleri dört büyüklerde bunlar. Bunun haricinde tabii başka bölgeler için de takviye girişimleri devam ediyor takımların. Beşiktaş'ta şu anda önceliğin bir sol stoper olduğu, gündemde de Flamengo forması giyen Leo Pereira'nın olduğu söyleniyor. Oyuncu Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna da seçilmiş. 30 yaşında bir isim, tecrübeli bir isim. Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, onu söylemek lazım. Lukaku Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen isimlerden biriydi. Dün oyuncunun menajerinden Beşiktaş'la alakalı bir açıklama geldi. Lukaku için Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmediğini, Lukaku'nun da Beşiktaş'a transfer olma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyleyerek o kapıyı kapatmayı tercih etmiş. Şimdiden bir, eğer akıl oyunu yoksa bu açıklamalarda, Pastorello'nun menajerinin açıklaması bu şekilde. Galatasaray'da gündemde Lemina ile imzalanacak sözleşme de var. Oyuncunun Galatasaray'la sözleşmesi geçen sezon sonunda sona ermişti. Yeni sözleşme için tarafların görüştüğü, anlaşma yakın olduğu söylenmekle birlikte tıpkı Icardi'de olduğu gibi Lemina'da da henüz resmi bir açıklama yok. Oyuncuyla devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Haberler edilecek gibi ama şu ana kadar da ıslak imza atılmış değil bu gündemlerden biri. Brahim Diaz'ın yine Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden biri olduğu dün paylaşıldı. Brahim Diaz aslında Fenerbahçe'nin de bir ara gündemine geldi haberlere bakılırsa. Greenwood transferinde bir sıkıntı yaşasa anladığım kadarıyla Brahim Diaz'a gidilecekti sağ kanat için. Galatasaray gerçi 10 numara için düşünüyor oyuncuyu ama bakalım neler olacak 10 numara konusunda. Can Uzun adaylardan biri, Enciso, Brahim Diaz, Bruno Fernandes hala konuşuluyor. Galatasaray'ın listesi 10 numara için kabarık gözüküyor. Dün Marco

0: Asensio Fenerbahçe'nin yıldızlarından TRT Spor'a bir özel röportaj verdi. O röportajdan detaylar var. Musaba onun da takımdan ayrılması bekleniyor bu transfer döneminde. 10+4'te değerlendirilmeyecek gibi gözüküyor. Yolu da İngiltere'ye düşebilir. Premier Lig'e gidebilir Anthony Musaba. Ondan da program içerisinde bahsederiz. Evet, benim takımlardan bahsedeceğim haberler bunlar. Dünya Kupası'na tekrar dönecek olursak yarı final karşılaşmaları bu akşam başlıyor Dünya Kupası'nda. Çok da güzel iki maç izleyeceğiz umarım. Bugün saat 22'de Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek ve dün de basın toplantıları yapıldı. Takımlarda hocalar birer oyuncu açıklamalarda bulundu. Onlara bir göz atacağız. Mbappe bir önceki maç hafif bir sakatlık yaşamış ve 77. dakikada oyundan çıkmıştı. Onun durumuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını Didier Deschamps'dan öğrendik. %100 olarak hazır dedi. Diğer tarafta Yamal, İspanya'nın yıldızı, şu ana kadar turnuvada büyük bir iz bırakmadı. Bu konu da kendisine sorulmuş. Yine iddialı bir cevabı var. Hocası De La Fuente'nin Yamal'dan bu maç için bir beklentisi var. Yıldızlar geçide olacak bu akşamki karşılaşma. Umarız futbol olarak da keyifli bir karşılaşma izleyebiliriz. Yarın da diğer yarı final mücadelesi saat 22'de, o da İngiltere ile Arjantin arasında karşılaşma oynanacak. O maça dair detayları da yarın konuşacağımızı dile getireyim. Avrupa çapında haberler var ama onlara çok girmeyeyim. Özette şimdi şarkı ve reklam arasını verelim. Aradan sonra değerlendirmeye başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi transfer gündemini önce konuşalım. Bazı dinleyicilerimiz biz Dünya Kupası'nı çok derinlemesine konuşunca sıkılıyorlar. Biraz transfer konuşun diyorlar. Kendince tabii haklılık payları var ama biraz ara vermekte bana kalırsa, Ali abiye kalırsa da iyi. Dönem dönem tabii ki böyle gündem müsait olduğunda Süper Lig'deki transfer gelişmelerini, takım gündemlerini konuşuyoruz. Bugün de bence başlangıç için uygun bir gün. Biraz transfer konuşalım. Sonrasında da Dünya Kupası'nda güzel bir yarı final maçı var. Bu akşam Fransa-İspanya. Onu da yine hakkıyla konuşmak istiyorum. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Maslak'ta yol çalışması var. İstanbul'daki dinleyicilerimize.
0: Radyo Levent'ten Maslak'a doğru. ters yönde yok değil mi?
1: Aynen, yok, ters yönde yok.
0: Levent'ten Maslak'a gidecekler için.
1: Aynen, sen daha tecrübelisin yol durumu vermekte. Doğru söylüyorsun, hangi tarafı olduğunu da söylemek lazım. Levent'ten Maslak'a doğru bir yol çalışması var. Harp Okulu'nun orada. O yüzden bir trafik var. İstanbul'dan bizi dinleyenlere buradan uyarmış olalım. Radyo trafiği de işsiz bırakmış olalım. Şu uyarı yaparak.
0: Bu şu an İstanbul'daki en önemli uyarılardan biri büyük ihtimalle.
1: Aynen. Hani işte biz seninle erken geçiyoruz. Sen daha da erken geçiyorsun benden. Ama o kadar erken geçmemize rağmen orada şu an trafik var.
0: Evet. Ben de böyle bir 2-3 dakika oyalandım ama ben bayağı erken çıkıyorum senden de.
1: Aynen.
0: Sen daha fazla kalmışsındır o trafikte. Sürücülere uyaralım. Tabii bugün ve yarın da galiba biraz yağış var İstanbul'da. Var. Gece de yağmış. Levent'ten işte Maslak'a doğru giderken yerlerinde ne kadar ıslak olduğunu gördüm. Hatta Hacı Osman Bayı'ndan aşağı inerken ufak da bir yağmur çiseledi ben şirkete gelirken. Sonra geçti. Yaz dönemi olduğu için tabii böyle mevsimsel hızlı geçişler oluyor. Dikkatli olmakta orada da fayda var diyelim. Ve dönelim transfer gündemlerine. Yoğun bir gün oldu. Sen de beni dinledin herhalde Ali abi gelirken. Ben kulüplerdeki gelişmeleri özetledim. Hani net transfer olarak oradan başlayayım. Lovik açıklaması geldi dün Kapa Trabzonspor'dan. Bir ayrılık oldu. Trabzonspor bu dönem gerçekten hem gelenler konusunda hem gidenler konusunda hareketli. İşte Zubkov'u daha önce biliyorsunuz 4 milyon euroydu değil mi? Sattı. Felipe Augusto takımdan ayrılan bir diğer isim olmuştu. Arif Boşluğ'un yine satıldığı gözüküyor. O geçen sezon devre arasından süren bir anlaşma. Ve şimdi de Lovik takımdan ayrılan isim oldu. Geçen sezon devre arası hani çok büyük beklentiyle geldi demeyeceğim. Normal bir beklentiyle bence geldi sol bekte. Ama o beklentiyi dahi karşılayamadı performansıyla. Mustafa'yı kesemedi. Ve yeni sezonda da teknik heyet belli ki pek bir ışık görmedi oyuncuda ve oyuncuyla yolları ayırmaya karar verdi. O bölgede Cabral takviyesini zaten çoktan yapmıştı Benfica'dan transfer döneminin başında. O yüzden Lovik'in ayrılması zaten bekleniyordu. Ve anlaşma şartları da 2,5 milyon euro garanti bir sözleşme fesih bedeli ödenecek Trabzonspor'a. Trabzonspor 4 milyon euroya Parma'dan transfer etmişti. Kısa vadede 1,5 milyon euroluk bir zarar yazıyor ama bonuslar olduğunu yine Trabzonspor açıklamasında gördük. Bonuslar da 1,9 milyon euroya kadar çıkıyor ama tabii ki o bonus kavramı da çok geniş bir kavram. Nasıl bonuslar olduğunu Trabzonspor paylaşmadı. Kolay bonuslar mı? Zor bonuslar mı? Bunlar da genelde muhabirlerden sonra kulüp lehine haberler çıkıyor. Kolay bonuslar yakında gelir falan gibi. Gerçi Lovik'te görmedi böyle bir haber ama o bonusların içeriği de önemli. O bonuslardan da hani 1,9'un 1,5'i gelse kafa kafaya bir transfer olmuş olacak. Lovik'ten bir tek ekstra yıllık hatta yarım sezonluk ücretini ödeyerek oyuncuyu göndermiş olacak. Transferde her zaman tutturamıyorsunuz. Bu işin doğası. Trabzonspor genel olarak çok başarılı transferlerde ama Lovik'te değildi. Çok da ısrar etmedi. Ve doğru da bir karar vermiş gibi gözüktü kablasında. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla.
1: Yani Lovik için şu söylenebilir. Oyuncu Norwich'teki birçok savunma oyuncusu gibi topla çok ekstra olan bir oyuncu değil. Daha çok bu oyuncular takım oyunu içerisinde bir parça olduklarında takımın sistemine uyum sağladıklarında fark yaratıyorlar. Ama bizde işte seninle sürekli konuşuyoruz. Takım oyunundan daha çok iş bireyselliğe döndüğü noktada bu oyuncular pek Türkiye Ligi'nde beklerini veremiyor. Fizik olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Gencecik oyuncu Löwik. Sonuçta zamanında hani belki bir sene kaldı ama İtalya'da Parma tarafından tercih edilmiş bir oyuncu. Yani aslında Trabzonspor oyuncuya giderken bence yanlış bir şey yapmadı. Yanlış bir hareket yapmadı. Fakat hani her oyuncu da işte Türkiye Ligi'nde beklentileri karşılayacak ya da başarılı olacak diye bir durum yok. Löwik'te oynadığı karşılaşmalarda hani işin hücum tarafında zaten bekleneni veremedi ama savunmada da hatırlarsan bir iki tane ciddi hata yaptı. Hatta bir tanesi gole sebep olan bir hata da yapmıştı. Hani ne savunma metriklerinde ne hücum metriklerinde Löwik beklentileri karşılayamadı ama Trabzonspor açısından şimdi bu oyuncunun bonservisine işte bir rakam verildi. Oyuncunun yıllık ücreti var. Şimdi yıllık ücret böyle çok anormal olmayınca bunu defalarca konuştuk artık yani bu bilinen bir formül. Bu oyuncular kolay elden çıkıyor. Sonuçta 22 yaşında. Dediğim gibi gencecik ve yıllık ücreti pahalı olmayan bir oyuncu. Ve ilk takımı Molde'ye geri döndü. Olur yani böyle zararlar. Sen yeter ki bu şeye devam et. Ne derler? Bu transfer politikasına devam et. Bundan 1-1,5 milyon zarar edersin. Ötekinden 3 milyon kâr edersin. Ötekinden 500 zarar edersin. Yani ama doğru olan bu yol. Yoksa bir oyuncuya sen işte böyle 5-6 milyon eurolar, 8-10 milyon eurolar verdiğin zaman yani oyuncu performans göstermediği anda elinde bir bomba. Nasıl elden çıkartacaksın? Nereye gidecek? O parayı vermeden, de o paranın büyük bölümünü vermeden oyuncu elden çıkaramıyorsun. Löwik de hani o zamanki şartlar içerisinde denenebilecek bir oyuncuydu. Ama olmadı. Zaten hani Norveç liginden nasıl söyleyeyim? Böyle çok üst düzey acayip bir savunmacı beklentisi de bence pek şey değil, doğru değil. Eğer gidilecekse mesela daha çok stopere gidilmesi lazım. Bekler daha düz, standart, sıradan oyuncular oluyorlar. Zaten Norveç'in de böyle yetenek havuzu özellikle mesela hani bizim ilgimizi çeken bölgelerde artık biraz daha devşirme oyunculardan oluyor gibi gözüküyor. Yani mesela merkezde daha renkli oyuncular var Norveç'te. Ama ileri uca gittiğinde hani böyle topla daha yetenekli, haşır neşir, çalım yeteneği olan o oyuncuların çoğu devşirme oyuncular oluyor Norveç'te. Yani böyle bir şeyleri var. O topraklardan da o tarz oyuncu çıkıyor. Hani çok böyle şeyleri yok. Bizim futbol severlerin beğeneceği tarzda bir oyun anlayışları yok. Daha düz bir oyun anlayışları var. İşte orada zaten hani Odegaard çok farklı bir yetenekti. O da zaten 15-16 yaşında terk etti ülkeyi. Yani Haaland bile zaten herkes konuşuyor. Topla öyle müthiş haşır neşir becerileri olan bir oyuncu diyor. Onun da son vuruşu çok üst düzeyde. O da o şekilde fark yaratıyor. İşte Sörloth mesela kanatta oynadı. Gördün kanatta oynadığı zaman. Ama mesela Nusa işte o daha böyle devşirme olan bir oyuncu olduğu için topla daha haşır neşir.
0: Bob.
1: Bob, Oscar Bob keza öyle. O tarz ama işte şeye bak, Ayer'e bak. Bir stoper, düz bir stoper, kuvvetli bir stoper. Ama hani topla böyle arası çok mu iyi dersen çok iyi değil. Hani Löwik'te hani Trabzonspor'da 3 aşağı 5 yukarı bence böyle olurdu. Öyle de oldu ama çok büyük bir şey yok.
0: Norveç'in milli takım sol beki kimdi? Sağ bek Rielsson'du da sol bek yedeği Bjorkan
1: Wolfe.
0: Bodø/Glimt'ten ha Wolfe.
1: Wolfe.
0: Wolfe. Nerede oynuyor? Almanya'da mıydı o
1: Almanya,
0: çocuk?
1: Almanya'da oynuyor galiba.
0: Almanya'da.
1: Almanya'da oynuyor.
0: Öyle takımlarının Rielsson tabii Dortmund oyuncusu da ama o da çok topla
1: O da öyle yani.
0: yetenekli bir oyuncu mu bilmiyorum ben de.
1: Hani yetenek olarak tabii ki belli bir seviyenin üzerinde hepsi ama hani biz öyle hayaller kuruyoruz ki şeylerle alakalı olarak, oyuncularla alakalı olarak. Öyle öyle değil. Öyle değil.
0: Evet, Trabzonspor'daki resmi gelişme dün itibariyle buydu. Trabzonspor diğer taraftan bir sağ kanat transferi içinde uzun zamandır görüşmelerini yapıyor. Benfica'dan Prestiani ilk sıradaki isimdi. Fakat orada gördüğüm kadarıyla muhabirlerdeki haberleri peşinat konusunda bir anlaşmazlık var Benfica kulübüyle. O yüzden anlaşma şu aşamada sağlanmadı. Alternatiflere gidiyor Trabzonspor. Dün mesela Hasan Tüncel demiş ki Leicester City'den Abdul Fatavu Trabzonspor'un gündemindeki kanat oyuncusu. Bu oyuncu da genç. Biz hani sol kanat Saviolo, Aral genç, hani diğer kanat acaba biraz daha tecrübeli, daha garanti bir isim mi olsa diye bir görüş belirtiyoruz burada Ali abiyle. Ama Trabzonspor Sigankov'dan sonra pek tecrübeye gitmedi. Haberlere bakılırsa Fatavu da genç bir oyuncu, dediğim gibi 2004 doğumlu, bir sağ kanat sol ayağını kullanan bir isimmiş. Trabzonspor'un da bu transferi bitirmeye çalıştığı söyleniyor. Oyuncu Sporting'den zamanında Leicester'a transfer olmuş, çift taneli bonservisle. Oradan da ayrılma ihtimali var demek ki Trabzonspor ilgilendiğine göre. Bence Trabzonspor için kritik haberlerden biri Weivu'yla alakalı. Weivu'nun da bu transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Normalde o da Lovic gibi tıpkı geçen sezon devre arası geldi. Bayağı da iyi performans gösterdi. Normal planlamada Trabzonspor Weivu'yu Batagov'la birlikte stoper tandemi olarak düşünüyordu ama Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın uzun zamandır devam eden bir ilgisi var ve dün Yunus Emre Sel'in paylaştığına göre Fulham son bir teklif daha yaptı Weivu için Trabzonspor'a. Trabzonspor yetkililerinden kesin cevaplarını istemiş. Yani burada konuşulan rakamlar böyle 20-25-30 milyon euro civarı bonservis ücretleri Weivu'nun transferi için, ki böyle bir teklif geldiğinde bir oyuncuya reddetmekte kolay bir iş değil. Trabzonspor gibi oyuncu havuzu geniş olan bir takım için de çok büyük problem olmasa gerek. Çoktan Trabzonspor o çalışma yapmıştır bence. Weivu giderse kime gidebiliriz diye o bantta bir teklif gelirse de ben Trabzonspor'un satacağını ve yerine yeni bir böyle potansiyelli stoper bakacağını düşünüyorum.
1: Fulham'ın başına kim geldi?
0: Bilmiyorum.
1: Arbeleva geldi.
0: Ha, Arbeleva geldi. Biliyormuşum. Tamam.
1: Arbeleva geldi. Demek ki hani teknik direktörle pek alakası olmayan bir transfer. Hani kulübün senin dediğin gibi herhalde takip ettiği, beğendiği ve belki de teklif yaptığı, yapacağı bir isim olarak gözüküyor. Eğer öyleyse Trabzonspor bırakır tabii oyuncuyu. Şu an oyuncunun kağıt üzerindeki değeri 10 milyon euro civarında gözüküyor. İşte bunun eğer iki katı bir teklif gelirse, zaten hani oyuncunun da maliyetini düşünürsen, bu oyuncu o rakamlara bırakılabilir. Bazen Premier Lig takımları böyle bize çok iyi dediğimiz rakamları hani bizim takımların 3-5 milyon euro verdiği gibi verebiliyor açıkçası. 15-20 milyon euroları bazı oyuncuları denemek için, bazı oyuncuların potansiyeline o yatırımları yapıyorlar. Ben bilmiyorum. Ben de henüz bakmadım açıkçası. Hani bir yerde de görmedim. Bakarım şimdi İngiliz basında var mı yok mu diye o haber. Ama Trabzonspor için de hani bir taraftan eldeki oyunculara sürekli teklif gelmesi iyi. Fakat aynı zamanda kötü. Yani Trabzonspor da yarışmacı bir kulüp olmaya çalışıyor. Sportif başarı yakalamaya çalışıyor. Bir kadro istikrarı koruması lazım. O da bu şartlarda çok kolay olmuyor Trabzonspor için. Bir de bulduğu oyuncular şimdi genç oyuncular. Yani 20-22 yaşında oyuncuya doğal olarak kulüpler daha fazla ilgi gösteriyor. Daha fazla yatırım yapmayı düşünüyorlar. Ama bu oyuncular, örnek veriyorum, 32-33 olsa belki kimse yüzlerine bakmayacak. Bu noktada Trabzonspor için hem iyi hem kötü.
0: Yani kulübün algısının bu yöne doğru gidiyor olması bence çok iyi. Yani Trabzonspor oyuncuları alıyor, geliştiriyor ve iyi paralara satıyor. Mesela bir sonraki transferinde Trabzonspor Ulay'ı da gitti diyelim, Weivu da gitti kısa süre içerisinde. Diğer transferler diyebilir ki ya, Trabzonspor oyuncuları geliştirip Avrupa'nın işte 5 büyük ligine kapılar açılıyor Trabzonspor'a gidersek diye düşünebilirler. Bu algının yerleşmesi için bence iyi. Kulübün algısı bence güzel. Kulüp bir Avrupa'yı takım gibi alıp geliştirip sonrasında da iyi paraya satan, kar eden, büyük oranda ya da çok zarar etmeyen diyeyim. Çok da kar etmeyecek harcadığı paraları da görünce, ama en azından çok da zarar etmeyen bir yapıya bürünüyor. Yıllık maaşlar genel olarak belli bir seviyenin altında büyük takımlara baktığımızda. Yani gidişat bence bu anlamda iyi ama dediğin gibi diğer tarafta kadro istikrarı da iyi bir şey futbolda. Ama senin bu şartlarda daha Weivu daha yarı sezonda geldi.
1: Evet,
0: bir sezonu
1: evet.
0: bile tamamlayamıyor evet. Eğer giderse. Augusto bir sezon oynadı, gitti. Ulay bir sezon oynuyor, gidebilir. Bu açıdan da kötü ama işte bu tarz takımların da baş etmesi gereken bir durum. Hani Salzburg da bununla baş ediyordu. Şimdi gerçi kötü dönem geçiriyorlar. Dortmund için de geçerli. Ajax bir ara öyleydi. Hangi oyuncusu parlasa gitmek zorunda kalıyordu ertesi sezon. Zor ama bence bu tarz takımlar için de bu yoldan gitmesi lazım zor olsa da.
1: Ya katılıyorum. Özellikle o senin söylediğin hani oyuncuların ya da Avrupa futbolunun genelinde Trabzonspor kulüp olarak öyle bir algı oturtabilirse gerçekten bazı transferleri çok daha kolay yapar. O ciddi bir avantaj yaratır. Öyle de olması Trabzonspor'un işine gelir kesinlikle. Fakat burada geçenlerde de seninle konuşmuştuk. Yani Trabzonspor'un sadece alıp satmakla bu işi götürmesi pek mümkün değil. Yani Trabzonspor mutlaka altyapıdan da o desteği vermesi lazım. Şimdi biz bahsettiğimiz kulüpler aynı zamanda altyapıdan da oyuncu üreten kulüpler. Yani bugün işte Beşiktaş gelecek hafta Mitchelen'le karşı karşıya gelecek. Mitchelen de alıp satan ama aynı zamanda yetiştiren bir kulüpte altyapıdan. Ajax zaten bu işin pirlerinden bir tanesi. Ona da Trabzonspor, ki Trabzonspor'da böylesine kaynak varken Trabzonspor'un da biraz kendi altyapısından yetiştirdiği oyunculara da bu mesela güveni vermesi lazım. O enteresan Trabzonspor'da. Şimdi bir yerde alt ligde, ikinci ligde bir oyuncu buluyor Ulay'ı diye. 19-20 yaşında bir oyuncuyu getiriyor, ona formayı veriyor. Ama mesela o yaşlarda bir Trabzonlu oyuncunun oyuncuya güvenilip forma verilmesi pek sık görülmüyor Trabzon'da. Eğer Trabzonspor şu yaptıklarının yanına bir de bunu ekleyebilirse o zaman bence geleceğe daha güvenli bakabilir. Ama diğer tarafı çok kolay değil. Neden çok kolay değil? İşte olabiliyor. Lövük gibi transferler de oluyor. Yani yarın öbür gün 4 tane Lövük getirirsin. Belki kağıt üzerinde yanlış olmaz. Ama satışı olmadığı zaman o sistem biraz askıya, biraz böyle sıkıntıya girebilir Trabzonspor için. Bir taraftan seninle konuştuğumuz konu Süper Lig şartlarında yarışıyorsun. Süper Lig şartlarında Trabzonspor bu kadar bu politikada desteklenmesinin sebebi geçen sene sportif olarak başarılı olmasıydı. Onu sen güzel söyledin yani. Trabzonspor bu sene başarısız olsa insanlar diyecek ki ya kardeşim bu oyuncuların burada ne işi var? Bu oyuncular Trabzonspor seviyesinde değil. Yıldız getirin diyecekler. Daha geçenlerde Ertuğrul Doğan taraftarında yıldız beklentisi var dedi yani. Bu şeye rağmen hani bizim övdüğümüz gelişmelere rağmen Trabzonspor'da taraftar bir taraftan da bakıyor bu kadroya yıldız gerekiyor diyor. Yarın öbür gün işler kötü gitse bir yıldız değil 3 yıldız isteyecekler. İşte Beşiktaş'ın başına gelenler yani. Beşiktaş'ta da ne oldu? Şimdi sürekli bir yıldız gelsin, daha iyi oyuncu gelsin, daha iyi oyuncu gelsin. Anca öyle yarışırız. Duygusu oluştu Beşiktaş'ta da. İşte orada çok hassas bir denge var Türk futbolunda. Yani Trabzonspor kendini o şekilde konumlamak istiyor. Bence güzel bir şey, güzel bir yol ama bir taraftan da işte Türkiye'nin gerçekleri var. Yani işler istediğiniz gibi gitmediğinde bu sisteme devam edecek misiniz? Edebilecek misiniz? Çünkü bizde oluşmuş gibi gözüken yapılar, sistemler bir günde yerle bir edilebiliyor. Bir de işin o tarafı var.
0: Evet. Yani orada da yönetimin dirayette olup o baskılara boyun eğmemesi,
1: evet.
0: Bildiğini yapması gerekiyor. Trabzonspor'la ilgili Barış abinin de olduğu zamanlarda sen de herhalde benzer eleştiri yapıyordun diye hatırlıyorum mealen. Hani Trabzonspor üç büyüklerle onlar gibi böyle çok para harcayarak baş etmeye çalışıyor ama şehir öyle bir ekonomi yaratmıyor. Trabzonspor'un kendi kimliğini yaratması lazım. Hani üç büyüklere özenmemesi lazım deniyordu. Şu an bence bayağı o yolda Trabzonspor. Hani kendi kimliğini inşa ediyor üç büyüklere bakmadan. Hani illa yıldız transferi yapmadan bir şeyler inşa edilebileceğini gösteriyor. Belki şampiyonluğa yetmeyecek bu yol ama bence çok kıymetli bir yol Trabzonspor için o kimliği yaratmak açısından.
1: Öyle, orası öyle. İşte az önce söylediklerimi şöyle bir tekrar düşünüyorum hani ne ekleyeyim ne çıkarayım diye. En büyük korkum benim işte sportif başarı olmadığı anda neler olacağı. Çünkü iş sadece yıldız istemek değil. Hani işte teknik direktöre de yönetime kadar da gidiyor bizde. Hani yıldız gelsin diyorsun bir taraftan ama diğer taraftan sportif anlamda başarı gelmediği için bu teknik direktörle olmuyor. Hadi teknik direktör gitsin. O teknik direktör gidiyor, yenisi geliyor. Ondan sonra diyorlar ki bu yönetim beceremiyor. Hadi seçim olsun falan. Yani bütün her şey bir anda çorbaya dönebiliyor Türk futbolunda kulüplerle alakalı.
0: Vallahi Trabzonspor kupa finalini kaybetmeye yakındı.
1: Doğru.
0: Kaybetseydi ligi de zaten çok iyi bitirmedi. Mesela Fatih Tekke bu sezona çok yaralı başlardı. O final biraz nefes aldırmıştır.
1: Aynen öyle. Peki, orayı nasıl çözeceksin yani? O da hem Trabzonspor'la alakalı hem Trabzonspor'la alakalı değil. Yani Trabzonspor'un da kontrol edebileceği şeyler var, kontrol edemeyeceği şeyler var. Hani başkan ne kadar ne kadar istese de o şekilde devam etmesini ama bir yerde karşı koyamıyorlar. Benim Trabzonspor'la ilgili en büyük korkum o. Ama bu tabii şey bir senaryo. Biz ne dedik? Hani işler kötü giderse, işler iyi giderse
0: ne hala?
1: Daha da iyi olur. Trabzonspor için. Yani belki bu kurulan yapı, bu kurulan sistem çok daha fazla güçlenebilir. Yani bu sene Trabzonspor'un iyi bir sezon geçirdiğini düşün. O zaman çoğu insan ya bak bu adamlar doğru yapıyor. Bu adamlara biraz daha şans vermek lazım. Fırsat vermek lazım. Bak şu oyuncu geldi, bu oyuncu gitti. Kulübün ekonomik şeyi. Çünkü Trabzonspor'un şu an mevcut borcuyla üç büyüklerin mevcut borcu kıyaslanamayacak derecede farklı. Yani üç büyükler 25 milyar liraların üzerine çıktılar borçlarda. Trabzonspor'un bildiğim 3 milyar lira civarında bir borcu var. Yani alakası yok. Hani mesela Beşiktaş'ın falan 3 milyar lira borcu olsa Beşiktaş şu an Haaland'ı falan kovalar. Yani o derece. Hani olmuş borç 25 milyarın üzerinde. Ben sana söylerim her 6 ayda bir 2 milyar lira ekleniyor Beşiktaş'ın borcuna. Pat diye böyle bir açıklama yapılıyor.
0: Doğru.
1: 23 milyar 25 milyar oluyor. 25 milyar şimdi.
0: Şu an 28 mi?
1: 27 28 olacak yani. O rakamlar. O yüzden Trabzonspor orada da çok avantajı var. Ve işte bu yol içinde biraz da sportif başarıyı mutlaka kovalaması gerekiyor. O da işin gerçeği.
0: Son mesajı reklama gideceğim. Davut Şahin İstanbul'dan yazmış. Trabzonspor'un Barcelona ile oynayan U19 genç takımın akıbeti hakkında bilginiz var mı demiş. Yani şu an geçen sezon AS takımda iki tane yedek genç kalecisi vardı. Onur Alp Çevikkanlı, Ahmet Doğan Yıldırım o takımdan. Onur Alp Çakıroğlu, Sergen Yalçın'a benzeyen genç kardeşimiz. O son dönemde yedek kulübesindeydi ama Pendik Spor'a gitmiş bu transfer döneminde. Boran Başkan yedek kulübesinde bir ara bahisten de ceza almıştı. Salim Malkoçoğlu o takımın kaptanı, geçen sezonu bitirirken zaten ilk 11'de de stoperde görev aldı. Benim bildiklerim bunlar, A takım seviyesinde yer almış. İki de genç güzel stoperi var. Taha Emre ile Arda Öztürk. Arda ile ilgili galiba geçen Beşiktaş haberlerinden bahsettim. Bence çok potansiyellerdi. Mesela o takımda benim en çok dikkatimi o iki stoper çekmişti. Ama talihsiz sakatlıklar yaşadılar galiba geçen sezon. Belki Weivu'nun satışıyla beraber bu genç stoper kardeşlerimizden birine de bir fırsat gelebilir. Umarız da gelir. Yani gerçekten Trabzonspor'un şu an eksik olan kısmı net şekilde o altyapıdan üst yapıya çıkaracağı futbolcular. Onu da yapabilirse vallahi daha ne diyeceğiz yani Trabzonspor için.
1: Evet, hani benim de beklentim oydu ama mesela Taha Emre baktım işte 2007'li.
0: 2007 dedin artık yani 19.
1: 19 ama hani gene de
0: çok şey değil.
1: Belki 19. Bir senesi daha olabilir yani.
0: Tabii yani, öyle stoper olduğu için biraz daha geç de parlayabilir. Ama inşallah onlardan biri A takımda düzenli oynar diye ümit edelim ve araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.44 saatlerimiz ilk bölümde Trabzonspor'dan bahsettik. Şimdi diğer resmi gelişme yaşanan takım Galatasaray'dan devam edelim. Leslie Gökçukwu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Galatasaray'dan henüz bir kap bildirimi yok gördüğüm kadarıyla. Ama bugün içerisinde herhalde oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra bildirim de yapılacak oyuncuyla. Öncelikle bir kiralık anlaşma yapılacak. Bir sonrasında şarta bağlı satın alma maddesi var. Belli bir maç sayısını oynarsa oyuncu, kimisine göre 25, kimisine göre 20 maç oynarsa bu madde devreye girecek ve Galatasaray'da oyuncunun bonservisini alacak. Nevzat Dindar'ın haberine göre kiralama bedeli olarak Galatasaray 3 milyon euro ödeyecek kulübü Burnley'e. Eğer o madde devreye girerse de 22,5 milyon euro yine Galatasaray'ın ödeyeceği rakam olarak paylaşılmış. Yaşı itibariyle genç bir oyuncu ve bu artı dörde de uyan bir isim Leslie Gökçukwu. Galatasaray o yüzden de biraz bu isme gitti. 2004 doğumlu, Rennes'de doğmuş. Kulüp kariyerini yine Rennes altyapısında geçiriyor önce. 2023'te Chelsea'ye 27 milyon euro bonservisle transfer oluyor. 2024-25 sezonunda Southampton'da kiralık ve geçen sezonun başında da bonservisiyle Burnley'e gidiyor. Burnley de onun için 28.7 milyon euro ödemiş. Chelsea zarar etmeden, hatta ufak da bir karla oyuncuyu elden çıkarmış. Oyuncunun da hani kariyerinde şu ana kadar 156 resmi karşılaşması var kulüp olarak. Defansif bir orta saha oyuncusu. Hücum olarak hani istatistiklerinde 6 gol, 5 asisti var. Hani buna çok bakılmayacaktır. Daha çok tabii ki işin savunma tarafında ne yaptığı ve Galatasaray bir takım gibi bir takımda oynayacağı için oyunu nasıl kurduğu önemli. Oyun kurmayla ilgili bazı eleştiriler var ama işin fiziksel tarafında, tempo tarafında, güç tarafında herhangi bir endişe görmüyorum ben. Leslie Gökçukwu'yla alakalı olarak 1 metre 90 santimetre boyunda. Dün kim demiş, Necati Ateş miydi? Yok, Ümit Karan mı? Ümit Karan galiba. Patrick Vieira'yı andırıyor demiş Leslie Gökçukwu için. Hani fizik olarak tabii andırıyordur dediği gibi ama oyun olarak da çok daha fırın ekmek yemesi lazım. O yorumlardan gördüm galiba. Ben oyuncuya çok hakim değilim.
1: Evet, hani Leslie'yi de dün de biraz konuştuk, bugün de biraz konuşacağız. Şimdi Galatasaray taraftarının beklentisiyle Galatasaray yönetiminin uygulamaları arasında pek bir paralellik yok şu an. Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetiminin daha hızlı hareket edip daha üst düzey oyuncuları kısa sürede bitirip getirmesi ve kadroyu hazır hale getirmesini umuyor, bekliyor. Galatasaray yönetimi pek o şeyde değil, o havada değil. Bu geçen sene de böyleydi. Kış transfer döneminde zirve yaptı Galatasaray taraftarları arasında. Bu sezonda o etki devam ediyor. O yüzden hani Leslie şu an böyle Galatasaray taraftarları, işte biz bir oyuncu almışız, İşte Burnley demiş, Premier Lig demiş gibi böyle hani çok da bilmeden bir şeyler söylüyorlar. Bu oyuncunun kaderini sağ belirleyecek. Yani önceden taraftarın not verebileceği bir oyuncu değil. Bu bir bakıma da iyi aslında oyuncu için. Çünkü beklentilerin üzerinde bir performans verirse oyuncu açısından, takım açısından iyi olur. Sonuçta çok büyük bir beklenti yaratmak da oyuncular açısından, hatta kulüp açısından da zaman zaman doğru olmuyor. Bence o bakımdan bir şansı olabilir Leslie'in ama işte sen de söyledin. Yani Galatasaray taraftarı hani sadece yeni transferleri değil, takımdaki tüm oyuncuların her hareketini, her performansını fazlasıyla didik didik eden bir taraftar haline geldi. O yüzden Galatasaray'da da oyuncuların işi pek kolay değil. Hatta bence giderek de zorlaşıyor. Yüzü eskiyen oyuncular var Galatasaray'da. Performansı dalgalanmaya başlayan oyuncular var. Genel olarak bu takım için yetersiz görülen oyuncu sayısı da Galatasaray'da az değil. İşte bu düşünceleri, bu algıları yönetmek de Okan Buruk açısından da kolay değil. Galatasaray yönetimi açısından da kolay değil. Çünkü yani Okan Buruk'un da Galatasaray yönetiminin de üst üste bu kadar fazla şampiyonluğa rağmen istediği kredisi olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani Galatasaray normalde bana sorarsan taraftarı da dahil daha sakin bir kulüp olması gerekirdi. Daha rahat bir kulüp olması gerekirdi. Ama Galatasaray'da artık böyle sürekli başarıdan mı diyeyim, hani bazen rahat batar ya, öyle bir şey var. Her an böyle bir kaos şey çıkacakmış gibi, böyle hani sanki birinin fitili ateşlemesi bekleniyor gibi Galatasaray'da. Çok büyük gürültüler oluyor bir anda mesela, böyle hani işte geçen hafta seninle konuştuk, yani bir komedyen bir mesela bir şey çekiyor, bir reels çekiyor. O mesela Galatasaray'da çok büyük bir etki yaratabiliyor. Çok etki yaratmaması lazım normal şartlarda. Herkesin fikrine saygı duyabilirsin. Söylenenler doğru da olabilir. Ama Dursun Özbey'in açıklama yapacağı kadar bir etki yaratmaması lazım mesela Galatasaray mevcut şartlarında. Bu benim görüşüm. Ya onun dışında Galatasaray'da transferin ilerleyen döneminde işte dün de biraz dinleyiciler mesaj attı. Özellikle ikinci santrafor ve 10 numara konusu Galatasaray için sanki biraz daha önemli gibi gözüküyor. Galatasaray orada getireceği isimlerde özellikle 10 numarada taraftarın beklentisini karşılamak zorunda gibi. Hani sanki bu bir zorunluluk, öyle gözüküyor şu anki mevcut Galatasaray yönetiminde. Çünkü ikinci santrafor Osimhen'in arkasında olacağı için onun profili önemli. Ama çok da önemli değil. Fakat 10 numara konusunda Galatasaray taraftarı acımasız olabilir. Ya da hücuma yönelik merkez orta saha konusunda Galatasaray taraftarı bu yönetime karşı acımasız olabilir. O bakımdan Galatasaray'ı enteresan buluyorum. Yani böyle çok rahat, huzurlu olması gerekirken Galatasaray böyle hani bir kavga arıyor gibi, böyle kendi içinde bir de. Hani rakiplerle de değil yani. Kendi içinde böyle bir şey olsa da bir böyle bir ne derler, Galatasaray konuşulsa mı artık, gündeme mi gelse, yani öyle bir şey istendiği yok da ama öyle bir hava var ne yazık ki, bu da çok sağlıklı değil.
0: Artık Galatasaray taraftarı şampiyonluklara alıştı, bu takım zaten şampiyon olmalı diye düşünüyor herhalde. Hani Fenerbahçe kendi içinde sürekli bir kaos yaşıyor, Beşiktaş zaten o yarıştan uzak, Trabzonspor biraz zorladı bu sezon ama istisna olarak da kalabilir. O yüzden hani çıtalar yükseldi Galatasaray'da. O eşik yükseldi. O eşiğin yükselmesi de bence böyle bir problemi beraberinde getiriyor taraftar nezdinde yani. Hiçbir şeyi beğenmeyen, sürekli bir şey eleştirmek için kovalayan bir görüntüde taraftar.
1: Evet, işte ben de öyle görüyorum. Ama tabii şimdi üst üste başarılarla beraber başarılı sezonların ardından kulüplerin biliyorsun dikkat etmesi gereken şeyler oluyor. Şimdi kadro istikrarını korumak harika bir şey ama aynı zamanda o kadro istikrarında bazı oyuncuların doymuşluğunun önüne geçebilmek için bir rekabet de yaratmak gerekiyor. O da şart. Yani bazen illa transferi takımı güçlendireyim diye değil, takım içindeki rekabetle de alakalı yapman gerekebilir. Çünkü hani oyunculara da o duygunun geçmemesi lazım. O rahatlığın oyunculara geçmemesi lazım. Oyuncular da hani nasılsa ben oynuyorum, bu takım iyi gibi düşünmemesi gerekiyor. Bazen o şekilde de transferler takımı şey yapabiliyor, ne derler, biraz daha yukarı çekebiliyor. Çünkü Galatasaray geçen sene mesela önceki sezonlarda olmadığı kadar puan kaybetti. Hı hı. Ligde. Bunda Şampiyonlar Ligi'nin etkisi vardı ama bu sene de Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray'da hani oyuncular böyle geçen sene nasıl eleştirildi, Galatasaray maç seçiyor işte oradan uzaklaşmak için biraz daha rekabete yönelik transferler de yapılabilir. Yani geçen sene Galatasaray kadrosunu şişirmemekle doğru yaptı ama mesela bu sene belki geçen seneye göre biraz daha farklı bir politikayla biraz daha böyle takımı zorlayabilecek belki bir belki iki takviye daha takım içine monte edilebilir. Aynı şey teknik direktörler için de konuşuluyor. Yani teknik direktörü de mesela çok başarılı bir takım bir süre sonra teknik direktörünü gönderebiliyor. Onun da sebebi işte o rutine herkesin biraz fazla alışması, devam etmesi. Yani onların da kendi içinde zorluğu var ama Hani hangi zorlukla uğraşmak istersin? Bu zorlukla uğraşmak istersin tabii doğal olarak, yani yaşadığın zorluk bu olsun. Ama o ince ayarları da unutmamak gerekiyor. Galatasaray yönetiminin bence şu ana kadar hani eleştirildi Galatasaray taraftarlar tarafından. Az önce sen zaten hani taraftarın genel olarak nasıl bir düşüncede olduğunu da söyledin. Bence iki tane büyük hatası oldu şu son dönemde. İlki birkaç gündür gündeme getiriyorum. Icardi konusunu hala çözememiş olması. İkincisi de bence burada Fenerbahçe'de aynı şekilde hatalı. Bu 10+4'te inanmamaları. Yani orada işi son dakikaya bırakmaları, nasılsa çözeriz, nasılsa halledilir şeklinde yaklaşmalarıyla beraber bugün işte 9-10 tane yabancıya sahip olup +4'ü kovalamak durumuna düşmeleri bence Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerinin son dönemde yaptığı en büyük iki hata. Galatasaray'ın bir de üstüne Icardi'yi şey yapmaması var, hala çözememesi var. Ben öyle görüyorum.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz, Galatasaray'dan bahsediyorduk. Dinleyici mesajlarına bir bakacağım hızlıca. Emre Kaya, rekabet rehavetten iyidir. Galatasaray'da bu lazım demiş. Mesela Galatasaray'da geçen sezon sallanan isimlerden biri Davinson'du. Diğeri Torreira'ydı. Icardi zaten çok tartışıldı geçen sezonki performansı. Icardi'ye yollar artık ayrılmış gözüküyor. Davinson da şu anda Komod'un bilgisi olduğu yazılıyor. Evet, mesela evet. Yenilemek için uygun bir zaman değil mi Galatasaray'da hem stoperi hem orta sahayı Torreira'yı da?
1: Yenilemek.
0: Sen dedin ya bazı oyuncuların yüzü eskiyor. Kastettiğin oyuncular belki bunlar değildi ama geçen sezonki performansları kafalarda bazı soru işaretleri yarattı. Yani bugün Davinson satılsa ya da Torreira satılsa çok büyük yangın olur mu emin değilim taraftar nezdinde.
1: Çok büyük yangın olmaz ama kimin tabii yerine geldiği de önemli. Çünkü bu tarz oyuncular şimdi Davinson'un ve Torreira'nın genel imajı Galatasaray taraftarının gözünde çok yüksek. Dolayısıyla evet sallandıkları bazı performanslar, bazı haftalar, bazı karşılaşmalar oldu. Fakat burada Davinson Sanchez'den çıkma kararı verdiğinizde en az onun Galatasaray'daki en iyi maçlarını gösterebilecek seviyede bir stoperi mutlaka getirmeniz gerekiyor. Benim söylemek istediğim bu yüzü eskiyen oyuncuları hani Galatasaray'ın zaten kadrosunda genelde kötü ya da verimsiz bir oyuncu yok. Galatasaray hemen hemen bütün oyuncularından verim aldı. İlk 11 bazında işte 13, 14, 15. oyuncuya kadar söylüyorum bunu. Fakat mesela Torreira'yı biraz daha motive edebilecek, onu rekabete sokabilecek bir oyuncuyu Galatasaray kadrosuna eklerseniz Torreira'nın da performansı yükselebilir diye düşünenlerdenim ben. Biraz ona da o şeyi vermek gerekiyor. Acaba yerimi kaybeder miyim? Korkusunu. Çünkü Torreira burada mutlu, iyi bir kontratı var. Bunu zaten defalarca söyledi. Mesela Davinson da ne yaparsam yapayım ben oynuyorum. Zaten oynuyorum bu takımdan ziyade. Onun da bir hani rekabete girmesi. Çünkü mesela Davinson hatırla bir ara oynamıyordu. Formasını kaybetmişti. Ne kadar motiveydi. Maç sonunda yaptığı açıklamada. Benim
0: en
1: sakatlığım
0: son
1: yok.
0: Nelson takımdayken.
1: Benim sakatlığım yok. Okan Burak'a sorun demişti. Yani oynamak isteyen bir oyuncu. Şimdi bu dışarıdan baktığında içerisi mi karışık diye düşünebilirsin. Ama bir taraftan da oyuncunun oynama isteği yani. Bir şeyler verme isteği olarak da değerlendirebilirsin. Yani o içeride kavga gürültüye sebep olmadığı sürece zaten böyle oyunculara ihtiyacım var. Oynamak isteyen, bir şeyler vermek isteyen, ben niye oynamıyorum diye sorgulayan oyuncuya ihtiyacım var. Ben bunu defalarca anlatmaya çalıştım. Yani eğer bir takımda, hatta bir şeyde de öyle. Yani iş yerinde de öyle. Hani ben niye daha fazlasını yapmıyorum, daha fazlasını hak etmiyorum diyen insanlara ihtiyacı var şirketin. Yani herkes olduğu pozisyonu, olduğu konumu kabul ediyorsa zaten orada bir ilerleme olmuyor. O yüzden de hani sorgulaması lazım. İşte yıllarca Beşiktaş örneği verdim. Yani Beşiktaş'taki hiçbir oyuncu sorgulamıyor. Özellikle yerliler. Anlatabildim mi? Yedek bırak adamı. Kadro dışı bırak. Hiçbir hareket yok yani sıfır. Hiçbir tepki yok. Hiçbir kalp atışı yok. Hani o dün konuştuk ya FIFA topunun şeyi gibi. Yani dümdüz o EKG'si. Beşiktaşlı oyuncuların. Öyle olmaz. Yani öyle bir gelişme olmuyor o zaman takımda. Oyuncu biraz pozisyonu için rahatsız olacak. Bir oynamak isteyecek. Kardeşim diyecek ben niye oynamıyorum hocam? Bu adam benden nesi daha iyi? Söyle ben oynayayım. Ya da onu ben yapayım diyecek. İşte Galatasaray'ın biraz ona ihtiyacı var. Böyle üst üste şeylerden sonra, çok başarılardan sonra. Onu yapabilirse bence çok büyük problem yaşamaz. Bu oyuncuların da performansı artar ama sen hani çıkmak dersen yani şimdi Davinson artı Torreira gibi iki tane oyuncuyu kaça alırsın?
0: Hani gönderdin yerine kimleri alırsın?
1: Evet hani gönderdin, gönderirsin 20'ye gönderdin mesela Davinson'u 25'e gönderdin. O civarlardan belki daha fazlası çıkar cebinden. Torreira yaşı itibariyle biraz daha ne derler makul bir fiyata gider. Ama mesela Torreira'nın Galatasaray'a kattıklarını katabilecek bir oyuncu almak istesen yani o da 20'lerden falan başlar şu an. Hı hı.
0: Bu arada Davinson'la Torreira'nın yaşları da çok farklı olmasa gerek ya Ali abi. Davinson bakayım.
1: Yok da şey Davinson'a Talip var diye söyledim ben.
0: Ha Talip var. Hı, aynı çünkü yaşları.
1: Aynı mı
0: 30.
1: Direkt?
0: 96 doğumlu ikisi de. Davinson'da, Lucas Torreira'da ama şu an Davinson'un
1: Torreira'da sanki böyle 3 milyon euro River Plate'e gidecek bir
0: hava. Bana da öyle geliyor. Tek hane gider.
1: Hani öyle bir hava var da.
0: Davinson'da tam tersi şu an. Komo'nun evet. teklifinin 20'ye yakın olduğu söyleniyor. Tabii ki benim dediğim bir yol, senin dediğin bu oyuncuları tutup rekabeti arttırmak bir diğer yol. Paran varsa tutup yenilerini alıp rekabet arttırmak tabii daha güzel bir yol.
1: Ya burada seninle zaman zaman konuşuyoruz zaten, tek doğru yok.
0: Aynen, birçok farklı opsiyon var. Orta sahada takviye geldi. Şimdi 10 numarada o beklenti yüksek demiştin sen reklamdan önce. Valla paylaşılan oyuncu isimleri de hep yüksek
1: bayağı
0: profiller.
1: Yüksek orada.
0: Yani hani Can Uzun zaten bonservisi de bayağı pahalı. Dün Brahim Diaz yazıldı. Burhan Can Terzi de ben önce gördüm. Nevzat Dindar da yazmış. Galatasaray'a gelmeye istekli deniyor. Galatasaray'da bir yoklama yapmış Brahim Diaz için. Orada da Nevzat Dindar şey demiş. Mourinho Okan Burak kolaylık sağlar mı ki acaba Brahim Diaz transferinde?
1: Demişler. Ha, doğru. Bir de o işin o tarafı var.
0: Evet,
1: doğru.
0: Fenerbahçe'de yaşadıkları ikilinin hala hafızalarda. Ama adaylardan biriymiş Brahim Diaz.
1: Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray Real Madrid'le eşleşse enteresan olur.
0: Tabii, olabilir.
1: Hele İstanbul'a bir maç gelirse.
0: Evet. Yani ihtimaller dahilinde.
1: Tabii, ihtimaller dahilinde. Real Madrid'in İstanbul'a geldiği bir eşleşme bu sene enteresan olur yani.
0: Valla güzel bir hikaye olur. İyi dedin. Ben kovalarım bu hikayeyi. Kura çekiminde. Diğer taraftan bir isim daha, Enciso'dan bahsettik. Bruno Fernandes hala dün Emre Kaplan bahsetmiş. İşte bonservis olarak 40 milyon euro'ya kadar indi. Ama yıllık ücret beklentisi 21 milyon euroymuş. Bruno Fernandes'in, Emre Kaplan'ın haberine göre. Galatasaray'da onu 14-15 seviyesine çekmeye çalışıyormuş. Ya bu haberler yapılıyor. Güzel, iyi, hoş da. İşte orta sahada da yapıldı. Kabavinga'dır, Kefren Turan falan dendi. Sonra Hugo Çuvu gelince şey oluyor taraftarda. Bir hayal kırıklığı oluyor. Yani çıtayı yükseğe koyuyorsun. Şimdi Bruno Fernandes'e transfer dönemine başlandı. Can Uzun'la devam edildi. Brahim Diaz'lar falan. Hadi Enciso Dünya Kupası'ndan kurtarıyor. Dünya Kupası olmasa Enciso'ya da herhalde burun kıvırırdı taraftar. Yani orada gelecek profil yine daha düşük bir profil olursa Galatasaray için pek iyi olmaz. İlk etapta.
1: Evet, aynen.
0: İlk etapta.
1: Vallahi işte sen dün söyledin. Lemina ile beraber 9 dedin.
0: Evet. Yabancı. Hani Jakobsudur, Sarasıdır, evet. Torreira, Davinson, Singo, onlar takımdaysa, Şalai mevcut kadro korunacaksa 9.
1: O zaman tek kontenjan 10 numaraya harcanacak. Yani orada da Galatasaray artık nasıl bir oyuncu seçer, kaça mal olur tahmin etmek kolay değil. Fakat hafif bir linç riski olsa da ben mesela Brahim Diaz'a gitmezdim.
0: Evet, sen Brahim Diaz'ı hiç tutmuyorsun.
1: Hiç tutmuyorum yani, gerçekten.
0: Hiç, çok yayında bahsettiğimi hiç bilmiyorum ama yani yayın dışı konuştuğumuzu hatırlıyorum sıklıkla.
1: Hiç tuttuğum bir oyuncu değil. Tam bir 10 numara olduğunu da düşünmüyorum zaten Brahim Diaz'ın. Tam olarak onu nasıl konumlayacağımı da bilmiyorum.
0: Mesela Fenerbahçe sağ kanada düşündü sanki.
1: Evet.
0: Greenwood olmazsa diye. Galatasaray anladığım kadarıyla 10 numarayı düşünüyor.
1: Yani Brahim Diaz böyle etrafındaki oyuncuları oynatan bir isim değil. Etrafına direkt katkı veren, etrafındaki oyuncuların performansını yükselten, çok böyle alvere giren bir oyuncu değil. Yani o akışkanlığı, hücumdaki akışkanlığı sağlayan bir oyuncu değil. Çok güçlü bir oyuncu. Topla çok iyi dripling yapabiliyor. Topun her anında dripling yapabiliyor ve driplingleri bayağı uzun olabiliyor. Yani kısa mesafeli dripling de değil, uzun. Yani takımı öne taşımada çok değerli bir oyuncu. Oraya gittiği zaman zaman zaman bitiriyor, zaman zaman orayı karıştırdığı için oradan gol çıkıyor. Bunların hepsini çok üst düzeyde yapıyor. Kabul. Ama Galatasaray'ın o beklediği oyun akışkanlığını Brahim Diaz'la sağlayamaz. Yani Galatasaray Brahim Diaz'la belki çok iyi çıkar takımı öne taşıma konusunda. Fakat işte oralarda böyle işler karışıyor, vuruyor, dönüyor falan, oradan biri araya giriyor. Öyle bir şeyler oluyor yani. Ama böyle pat pat diye gideceğin tek toplarla o hızlı hücumları, o akışkanlığı sağlamaktan uzak bir oyuncu. Günahıma yazmayın ama pek beğenmiyorum yani. 10 numarayı da düşünmem açıkçası.
0: Gelirse de o artı 4'te değil, diğer kontenjanda, evet. Onluk kontenjanda olacak. 1999 doğumlu bir isim ama işte orada Enciso gelirse, Enciso genç bir oyuncu. 2004'tü artı 4'te. Can gelirse zaten yerli. O 9 yabancısı var. 10. hakkını başka yerden de kullanabiliyor aslında. 10 numarayı genç ya da yerli bir isimle, evet, doldurabilse Galatasaray.
1: Yani orada tabii Can taraftarı bayağı heyecanlandırır. Fakat Can'la alakalı olarak da tabii Şimdi Galatasaray öyle bir bonservis bedeli vermek durumunda kalacak ki Can'a, beklenti inanılmaz yükselecek Can'la alakalı olarak. Öyle olduğu noktada da o hafif bir oyuncuyu baskılayabilir. Şimdi Can tabi Eintracht Frankfurt'ta gittikten sonra Eintracht Frankfurt'ta çok oynamak istiyor. Çok hevesli ve oynamadığı için işte morali bozuluyor. Ondan sonra Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Can'ın ailesini ziyaret ediyor. Evine kadar gidiyor. Anlatıyor, diyor ki acele etmeyin. Sen daha çok genç oyuncusun. Böyle böyle senin de zamanın gelecek diyor Can'a. Bizde tabii mesela bir kulübün bir oyuncuya bu şekilde yaklaşması mümkün değil. Yani Eintracht Frankfurt'un Can'dan çok büyük beklentisi var. Zaten Eintracht Frankfurt son yıllarda bu işi en iyi yapan kulüplerden biri. Bir sonraki büyük satışın Can olması bekleniyor ama düşün, gidiyorlar diyorlar ki sakin ol, oynayacaksın, süre alacaksın, merak etme. İşte Can ondan sonra biraz daha şey yapıyor, ne derler, sakinliyor ama Can çok hırslı bir oyuncu. Mesela bu sezon öncesinde sürekli ekstra idmanlar yapmış. Yani bitirdiğimiz sezon öncesinde baya baya ekstra idmanlar yapmış kendini geliştirmek için. Dolayısıyla hani Galatasaray Can'ı aldığında, Can'ı sahaya koyduğunda böyle direkt müthiş bir performans da alabilir. Ama inişler çıkışlar da görebilir. Düşüşler olabilir. Alışma süreci olabilir Can'ın. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani Galatasaray çok büyük bir yatırım yapacak Can Uzun'a eğer alırsa. Ama hala böyle nasıl söyleyeyim, daha tam olarak oturmamış, daha yeteneklerini belki tam olarak ortaya çıkarmamış bir cevheri almış olacak Galatasaray. İşte bizim futbol iklimi de böyle oyuncuları pek şey yapamıyor, ne derler, istediği seviyeye getiremiyor. Yakıp yıkıyoruz çünkü arada, o beklenti çok yüksek olunca. Can'la alakalı öyle bir şey olabilir ama onun dışında mesela Can'a giderse bence Galatasaray çok büyük iş yapar. Çok büyük iş yapar. Bir kere yerli oyuncu oluyor. Ve milli takımdaki şu an en potansiyelli 3 oyuncudan bir tanesi Galatasaray kadrosuna gelmiş oluyor. Yani Arda, Kenan ve Can. Milli takımın geleceği bu 3 oyuncuda. Bir tanesini Galatasaray kadrosuna katmış oluyor. O bakımdan çok büyük iş olacak Can gelirse. Fakat işin diğer tarafında da işte Can böyle hani pamuklara sarılarak normalde Galatasaray'da oynaması gereken bir oyuncu. Böyle direkt böyle bizim futbol ekibine attığında ne çıkar oradan tam tahmin edemiyor. Yani bu mu Can Uzun diyen de olacaktır. Yani bu kadar buna mı para verdiniz diyen de olacaktır bizim futbol ekibinde. Oralar biraz kırıcı olabilir. Onun dışında hani yabancı bir 10 numara gelirse de açıkçası Galatasaray'da o 10 numaranın yükü ağır olacak. Her türlü yükü ağır olacak. Bir kere kesin bir yıldız isim olacak. O yıldız isimden de beklenti tabii doğal olarak gol ve asist üretmesi ve Mertens'te yapılan kıyaslama. Hani Mertens bunu yapardı, bu yapmıyor. Mertens şöyle yapardı, bu oyuncu yapmıyor gibi kıyaslamalar olacak. Ama hani konuşulan seviyeleri düşünürsen de o gelecek oyuncu mesela Can'dan bağımsız o baskıyı kaldırabilecek nitelikte bir oyuncu olur. Yani geleceği lig büyük ihtimalle 5 büyüklükten bir tanesi olur. Büyük ihtimalle milli takım oyuncusu olur. O baskıları yaşamış, görmüş, geçirmiş. Hani artık onlarla idare edebilecek bir oyuncu olur. Can daha biraz daha farklı olur Galatasaray açısından. Ben de büyük bir merakla bekliyorum. Hani Galatasaray orada nasıl bir tercih yapacak?
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.18 saatlerimiz Trabzonspor'la başladık. Galatasaray'la devam ettik. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Yücel abi biraz fonun sesini açabilir miyiz sanki? Aynen, biraz daha iyi. Bir dinleyiciden de yorum gelmişti. Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe'de Mason Greenwood şu anda transferde en sıcak isim. Dün gece saatleri itibariyle transferin bittiği konuşuluyor. Dün gün içerisinde Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Oğuz Çetin'le birlikte Marsilya'ya gitmişti. Görüntüler paylaşıldı. Greenwood Marsilya'ya geldi. O görüntüler paylaşıldı. Evrak işlerinin artık halledilmeye çalışıldığı, transferde herhangi bir aksaklığın olmadığı söyleniyordu. Nitekim gece gelen haberlerde benzer yönde. Yalnız biz birkaç gündür hep Atletico Madrid ve Roma'dan bahsediyoruz. Greenwood'a ilgisi olan takımlar. Dün çıkan haberlerde tabii bu menajer oyunu da olabilir mi diye düşünmedim değil. Al Ahli'nin bir teklif yaptığı, ama Greenwood'un o teklifi de reddedip Fenerbahçe ile anlaştığını, o teklif sebebiyle Fenerbahçe'nin normalde ödeyeceğinden daha fazla bir ücret ödeyeceği de söylendi Fenerbahçeli muhabirler tarafından. O yüzden bilmiyorum, bu süreçler hoşuma gitmiyor benim, transfer süreçleri. Menajer oyunları mı gerçekten, kulüp mü ilgileniyor? Vallahi ben emin olamıyorum. Genelde biraz niyetim şey, burada bir ön yargım var menajer işin içinde olduğu için. Ben menajer oyunu olabileceğini de düşünüyorum. Daha fazla para koparmak için yapılan haberler, yaptırılan haberler de olabilir. Ama özünde Fenerbahçe için değişen bir şey yok. Fenerbahçe biraz daha maliyetli de olsa Mason Greenwood'u kadrosuna artık kattı. Dün Fabrizio Romano da geçti haberi. 4 yıllık bir sözleşme imzalanacakmış. Bonservis ödemesi olarak 40 milyon euro artı 2 milyon euro bonus. Fenerbahçe'nin kasası

0: Fenerbahçe ligdeki dengeleri değiştirebilecek yetenekte ve formda bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe hani Mason Greenwood gündeme geldi. Ben çok kolay görmüyordum açıkçası. Hem maliyeti itibariyle hem de işte oyuncunun son dönemde yakaladığı çıkışı itibariyle başka opsiyonlar da Fenerbahçe'yi zorlar diye düşünüyordum. Ama Fenerbahçe herhalde gündeme geldikten yaklaşık bir ay kadar sonra, bir buçuk ay kadar sonra Mason Greenwood transferini bitirdiği gibi gözüküyor. Çok pahalı bir transfer dedik, fakat Mason Greenwood transferiyle alakalı olarak şöyle bir durum var. Yani oyuncunun mevcut performansı devam ederse ya da belki burada daha da artacak o performans. Fenerbahçe Mason Greenwood'u yine bu rakamlara yakın bir değere elden çıkartabilir. Oyuncunun yaşını düşünürsek. O bir avantaj Fenerbahçe adına. Tabii bunun olması için bence öncelikli şartlardan biri de Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması. Eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirse, o zaman Fenerbahçe için bu transfer olduğundan ekonomik anlamda biraz daha az etki bırakır. Şu an paket çok pahalı. Fakat tekrar söylüyorum, yani Mason Greenwood ligin dengeleri değiştirebilecek nitelikte bir kanat oyuncusu. Bir kanat oyuncusu olup bu kadar skor üretmek çok kolay bir iş değil. Fenerbahçe'nin zaten kadrosunda hali hazırda iyi skorerleri var. Bir de böyle bir oyuncuyu kattığı zaman Fenerbahçe normalde gol yollarında bir problem yaşamaz gibi gözüküyor sezon boyunca.
1: Evet, Kerem skorer, Asensio ve Talisca var, Greenwood diğer tarafta. İleri uçta Vedat var. Vedat'ın önüne de bir transfer düşünüyor ki Watkins mesela orada son dönemde adaylardan biri. Aston Villa'da Genco abi gece mi tweet atmış? Birer birer oyuncularını satıyor. Dean Paris Saint-Germain'e gidiyor. Tielemans Manchester United'a transfer oluyor ki sözleşmesinde bir fesih bedeli varmış. Onu ödüyor United. Ceza da UEFA'dan aldıkları için bazı oyunculardan çıkacaklar. Ama şu ana kadar çıktılar. Watkins'e ihtiyaçları kalır mı çıkarmak için? Onu tabii bilmiyorum. Ama yetmediyse Watkins'i de elden çıkarabilir. Bu da Fenerbahçe'nin avantajı oluyor. Watkins de gelirse bu kadro zaten kağıt üzerinde acayip şeyler vaat
0: Evet,
1: eder.
0: yani
1: Gelmediği
0: zaten
1: halde de vaat ediyor da
0: Hı-hı.
1: gelirse daha da fazla vaat eder.
0: Evet, zaten Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu vardı. Bunu hep konuşuyorduk. İşte böyle bir iki takviyeyle Fenerbahçe'nin kadrosu farklı bir seviyeye gelebilirdi. Fakat hani Greenwood takviyesi beklentilerin bence çok ötesinde kalite takviyesi oldu.
1: Mesela şu an Fenerbahçe'nin tek tek oyuncularına baksak, geçen sezonla kıyaslasak, mesela geçen sezondan yıldız olup giden bir oyuncu yok şu ana kadar. Kalede Ederson olur. Hadi Semedo gidebilir belki ama
0: Şu an var.
1: var. Skriniar sağ stoperin, Ake Osterwolde'nin şey oldu. Bir üst
0: Upgrade edilmiş
1: versiyonu
0: yani.
1: oldu. Ake geldi sol stoperin, daha da yıldızlaştı. Sol bekin aynı kaldı. Hadi Archie Brown'la Levent Mercan. Orta sahada zaten Kante, Gendouzi var. Önünde Asensio, Talisca var. Sağda senin Nene, işte kim vardı? Oğuz vardı. Musaba vardı. Şimdi Greenwood geldi. İleride Şerif'le bitirdin. Şimdi Vedat geldi. Vedat'ın önüne de işte Girassi veya böyle Watkins tarzı bir oyuncu. Solda Kerem zaten önemli bir oyuncu, milli takım oyuncusu. Geçen sezon iyi olan kadronun daha da üstüne koyulmuş oluyor. Daha da
0: Tabii
1: yıldızlı bir
0: tabii
1: kadro yani.
0: tabii.
1: Sol stoperinde sağ açığını yükseltiyorsun bir
0: Evet. Yani
1: 200 versiyon
0: bu
1: belki.
0: kadro direkt Şampiyonlar Ligi'nde. İşte Galatasaray için geçen sene Şampiyonlar Ligi başlarken ne dedik? Hani bu takım ilk 24'e girer. Girmesi lazım. Başarı kıstası olur. Yani Fenerbahçe'nin bırak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı, katıldıktan sonra ilk 24'e girecek bir kadrosu var hali hazırda. Şu an. Hatta Vedat'ın önüne santrafor almasalar da olabilir. Aynı şeyler söylenebilir. Şu anki mevcut düzende.
1: Evet, bir dinleyicimiz az önce sen Şampiyonlar Ligi deyince Galatasaray'la Real Madrid eşleşse nasıl olur? Fenerbahçe Real Madrid eşleşmesi de acayip bir hikaye olur.

0: Mourinho Türkiye'ye
1: doğru,
0: döner.
1: Doğru.
0: Ya da Fenerbahçe Madrid'e gider. Ne olursa olsun Mourinho Fenerbahçe'ye karşı izlemek de farklı bir hikaye yaratabilir. Dinleyicimiz güzel demiş.
1: Yani Mason Greenwood hani son 2-2,5 senede yaptıklarını Süper Lig'de sergilerse bayağı bir şey yapar. Kendine hayran kitlesi oluşturur. Dediğim gibi yani dengeleri değiştirebilecek transferlerden biri. Yani geçen sezonlarda Osimhen o dengeleri değiştirebilecek bir transferdi ligde. Değiştirdi de dengeleri. Mason Greenwood da o sınıfta bir oyuncu.
0: Mason Greenwood'la ilgili bu geçmişte yaşadığı mahkeme süreci, gözaltı süreci, yapılan hakkındaki suçlamalar tabii genelde akılda onlar kaldı. Sürecin devamında neler olduğunu ben de açıkçası yeni öğrendim. Onu da bir kez daha paylaşmakta fayda görüyorum. Bilmeyenler de olabilir çünkü akıllarda o haberlerle kaldı. Tecavüz ve şiddetti galiba suçlamalar. Gözaltına alınmıştı. United'da kadro dışı bırakılmıştı. Birçok sponsor anlaşmasını feshetmişti Greenwood'la. Sonrasında bir sene sonrasında o olaydan bütün hakkındaki suçlamalar düştü. O ilgili kişiyle hayat arkadaşına devam ediyor Mason Greenwood. Evli değiller bildiğim kadarıyla. Bir evlilik yok ama iki de çocukları olmuş. İki çocuklu aynı kadınla Mason Greenwood devam ediyor. Yani o konuda gözüken gelişmelere bakılırsa herhangi bir problem yok şu anda Greenwood'un hayatında. Ama tabii akıllarda o ilk andaki suçlamalarla kaldı Greenwood. Şu an durumu bu. Bilmeyenler için de ben tekrar hatırlatmış olayım. Peki Greenwood transferi artık bugün itibariyle resmiyete kavuşacak. Fenerbahçe de transferde gaza bastı. Şu anda bu transferden sonra da en çok merak edilen konu santrfor transferi olacak Fenerbahçe'de. O konuda hala aksi bir haber yok. Bir ara bir Murat Zorlu bir şeyler demişti. Vedat Muniç de gidilebilir tarzı, böyle yönetime de yakın Aziz Yıldırım'a, acaba transfer olmuyor mu diye, ama şu an gördüğüm kadarıyla santrfor haberleri de devam ediyor. Orada da çalışmalar devam ediyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de en çok merak ettiğim benim o 16-4 planlaması nasıl yapılacak? Hala mesela Fred'in takımda kalma ihtimalinden bahsediliyor. İsmail Kartal'ın çok tuttuğu söyleniyor. Ama o rakamlarla ben pek işin içinden çıkamadım. Büyük ihtimal çok değişen şey olacak Fenerbahçe'de. Mesela az önce Galatasaray'da konuştuk. Galatasaray'da da Sara da gidebilir. Hani ne bileyim Şalay da transfer olabilir. Şimdilik kalacak gözüyle bakılıyor da. Her şey olabilir. Fenerbahçe'de de büyük ihtimal farklı şeyler olacağız. Çok beklemediğimiz şeyler olabilir. Mesela ben Asensio'nun gidebileceğini düşünüyordum. Asensio dün TRT Spor'a röportaj verdi. Mesela Asensio artık kalacak gözüyle bakıyorum. Çünkü demiş ki bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğim diyor. Yani sezona dair bir mesajı var. Formayı da seçmiş Asensio. Gitmek isteyen oyuncu 10 numarayı giyeceğim. Bu formanın ağırlığının farkındayım gibi açıklamalar yapmaz. O yüzden Asensio ben kaldı gözüyle bakıyorum. Ama orada da Talişka acaba burada devre dışı olur mu diye düşünüyorum. Yabancı sayısını tutturabilmesi için Fenerbahçe'nin. Valla kolay iş değil. Burada İsmail Kartal'ın yönetimin yapacağı hamleler, tercihler sezon için belirleyici olacak. İnceleyip sık dokuyordur Fenerbahçe.
1: Ben geçen hafta çözdüm deyip hangi takımda hata yapmıştım?
0: Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe'de mi hata yapmıştım?
0: Bir yabancı fazlaydı galiba 11'de.
1: Fenerbahçe miydi o yaptığım takım? Onu hatırlayamadım ben. Ya Fenerbahçe'de ya Galatasaray'dı da. Bir takımda hata yapmıştım. Hani çözdüm demiştim reklam arasında. Ondan sonra bir yabancı fazla çıkarmıştım. Onu hatırlayamadım tam şimdi birden. Aklıma geldi de.
0: Ama en çok problem Fenerbahçe'deydi. Sonra olabilir. Beşiktaş'tı. Sonra Galatasaray. Sonra Trabzon. Trabzon genç oyuncu havuzu olarak artı dörtte en rahat kulüp. Hatta artı dörtten fazlası var Trabzonspor'da. Fenerbahçe'nin işi kolay değil.
1: Mesela Fenerbahçe için iyi bir şey Mert. Hazırlık maçlarında da Fenerbahçe çok üst perdeden başladı. Öyle çok da hani kötü takımlarla da maç yapmadı Fenerbahçe. Mesela Beşiktaş direkt kötü takımlarla hazırlık karşılaşmaları aldı. Ve o maçlarda pek iyi görüntü sergilemedi. Fenerbahçe Admira'yı 5-0, Pogon'u da Polonya'dan 4-0'la geçti. Yani orada da Fenerbahçe'nin mesela bu şekilde başlaması bile Fenerbahçe için önemli. Mesela Beşiktaş izliyorsun, üzgünüm ama pek bir şey yok. Umut yok. Yani şu an Beşiktaş'ta eksikler var. Fenerbahçe'de de eksikler var. Aynı zamanda Beşiktaş'ın karşılaştığı rakipler, hani Beşiktaş'ın eksiklerine rağmen normalde bu farklarla bitmesi gereken karşılaşmalar. Çünkü Slovakya 2. ligi, Macar 3. liginden takımlarla oynadı Beşiktaş. Yani orada illa Oh'un sahada olmasına gerek yok. İlla işte Orkun'un oynamasına gerek yok Beşiktaş. Yani Beşiktaş sadece tam kadro olduğu zaman mı mesela maçlarını kazanmaya aday bir takım olacak? Öyle bir dünya yok biliyorsun. Ve Beşiktaş'ın ilk resmi maçına da çok kısa bir süre kaldı. Mesela ben endişeliyim şu an. Nasıl olacak, neler olacak diye. Bugün Beşiktaş'ın 12'de bir hazırlık karşılaşması var. Bir de 18.30'da Slovan Bratislava ile oynayacak Beşiktaş. Biliyorsun Esport Plus'tan yayınlıyoruz biz de karşılaşmaları. Italiano
0: Spartak Trnava ile oynayacak.
1: Ben dedim.
0: Slovan Bratislava.
1: Bratislava dedim. Spartak Trnava da olur. Düzeltelim. Özür dilerim. Vincenzo Italiano ilk maçın yine verilmesini istemedi. Normalde biz 12'deki karşılaşmayı yayınlayacaktık bugün. Aynı Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçında olduğu gibi onu da istememişti Italiano televizyondan verilmesini. O yüzden bugün 12'deki maç yayınlanmayacak mesela. Akşam 18.30'daki maç yayınlanacak.
0: Orada böyle bir hakkı nasıl oluyor mesela bir kulübün? Ay yayın hakkını almışsınız. Hani bir ödeme yapılmış ve sonra artık da yayınlanmasın deniyor.
1: Onu hallederler aralarında.
0: Duymadık artık daha önce hiç böyle bir şey. Bir hazırlık maçında yayınlanmamasını talep etmesi hocanın.
1: Hoca istemiyor. O yüzden yayınlanmayacak 12 ilk karşı. Zaten günde 2 tane maç oynadığı için ilk karşılaşmada tamamen gençler yedek kadro oynuyordu. Şu söyleniyor. İşte çok ağır antrenmanlar var. Çok yoğun antrenmanlar var. Onun biraz etkili var deniyor. Mutlaka etkisi vardır. Ama neticede yani Macaristan 3. liginden bir takımla da oynadığı zaman Beşiktaş'ın çok rahat farklı bir galibiyet alması gerekir. Slovakya 2. liginden bir takıma da yenilmemesi gerekir.
0: Kesinlikle yani bu maçları Fenerbahçe'nin geçtiği gibi geçmesi çok daha motive edici olurdu taraftar nezdinde.
1: Fenerbahçe mesela iyi şeyler de gösteriyor. Yani izlediğin zaman paslaşmalar, gol vuruşları, ataklar, bir şeyler de var orada.
0: Ama burada yine şey de söyleyeyim, yani bu maçlar kötü geçti ama önemli olan karşılaşmalar tabii resmi maçlar. Michelin maçlarında ne yaptığın, sonucu alıp alamadığın belirleyici. Orada da sonucu alamazsa çok eleştirilir. Ama orada sonucu alırsa bunlar unutulur.
1: Kesin.
0: Italiano için ve Beşiktaş için.
1: Ben şöyle endişeliyim. Geçen sene de biliyorsun ben hazırlık döneminde izlemiştim maçları. Hiç umut yoktu. Ondan sonra başlangıç zaten felaket oldu Beşiktaş adına.
0: Bir dinleyici bizim ideal 11'imizden sadece bir isim şu ana kadar maçlarda oynadı demiş. Hani kaleci Nübel yok. Sağ bek Muriyo yok. Agbadu yok. İşte sol stoper.
1: Tamam işte ben de diyorum ki Macaristan 3. liginden takımla oynuyorsun. Ya Macaristan 3. ligi dediğiniz zaman hani seviyeyi düşünün artık. Hatta ben sana da söyledim. Ya ben Beşiktaş'ın ilk iki rakibini bulamadım. Ya Transfermarkt'ta falan bulamıyorsun. Zorlanıyorsun yani bu takım nerede diye. Kadronun mesela değeri yok. Hani bazı takımlar oluyor. İşte oyuncunun karşısında yazıyor 50 bin euro. Bu takımın kadrosunun hiçbir değeri yoktu. Hı hı. Şimdi öyle takımlarla oynadığın zaman hani artık orada da Murillo'ya ihtiyacın olmaması lazım. Kadrodaki herhangi bir sağ bekin o takım karşısında daha iyi sonuç, daha iyi performans göstermesi lazım. Anlatmaya çalıştım o. Artı bir de şöyle bir endişem var. Mesela bu seviyede hazırlık maçları Midtjylland maçına Beşiktaş'ı ne seviyede hazırlıyor? Onu da çok merak ediyorum. Yani Beşiktaş'ın bugün oynayacağı Spartak Trnava maçı Slovakya kampının en sert maçı. O da Spartak Trnava yani. Hani son derece mütevazi bir takım. Ve bir hafta sonra işte Beşiktaş ayın 23'ünde Mütçülen'le oynayacak. Ki Mütçülen Beşiktaş'a göre sezona daha erken başlayacağı için bir hafta kadar önde zannedersem. Ya bir ya bir buçuk hafta kadar önde Beşiktaş'tan. Ve onların da en son hazırlık takviminde oynadığı takımlar Kuzey Liglerinden ligleri araya girmiş. Dünya Kupası sebebiyle takımlardı. Şimdi mesela 20 Haziran'da Lillestrøm'le yapmışlar. Norveç takımı. Norveç Ligi geçtiğimiz gün tekrar başladı. 26 Haziran'da Malmö'yle oynamışlar. Aynı şekilde İsveç Ligi başladı tekrar. Danimarka'dan Silkeborg'la oynamışlar. Ve en son 11 Temmuz'da Galler'den Cardiff'le oynamışlar. Şimdi Midtjylland'in yaptığı hazırlık karşılaşmalarına bak. Şimdi herhalde herkes Lillestrøm'ü, Malmö'yü, Silkeborg'u duydu. Cardiff'i de duymuştur. Ve bu maçlarda mesela en son Cardiff'e 6 gol atmış Midtjylland. 6-0 yenmiş. Silkeborg'u 4-2 yenmiş. Malmö'yle 2-2 berabere kalmış. Lillestrøm'ü 1-0 yenmiş.
0: Yani bu perspektiften bakarsan endişe verici.
1: İşte zaten o yüzden endişeliyim. Evet. Bir şekilde endişeliyim ben. Yani
0: bu açıdan bakarsan tabii ki iyi bir şey düşünmen mümkün değil.
1: Yani mesela daha biraz daha örnek veriyorum. Şimdi Beşiktaş'ta evet milli oyuncular yok ama diğer oyuncular var. Diğer oyuncuların da form tutması lazım. Ve biraz da hani seviye olarak bu maça yakın bir karşılaşma alınması gerekiyordu. Şimdi Spartak Tırnava maçından sonra Beşiktaş bir daha maç yapmayacak. Kamp bitiyor. Beşiktaş dönecek. Ondan sonra gelecek hafta Beşiktaş'ın maçına gideceğiz işte. Midtjylland maçına gideceğiz.
0: Bugün de Fenerbahçe'nin hazırlık maçı da var. Evet. Fenerbahçe'nin rakibi de Avusturya Ligi şampiyonu Lasnis. Yani Fenerbahçe'nin seçtiği rakipler ki daha az maç yaptı Fenerbahçe. Ama görece Beşiktaş'a kıyasla daha güçlü rakiplerle karşı karşıya geldi. 5-0 ve 4-0'lık galibiyetler de geldi Fenerbahçe'den. Bakalım bu akşam nasıl bir sonuç alınacak diyelim. 8.38 saatlerimiz Fenerbahçe ile başladık. Biraz Beşiktaş'a kaydık. Dönüşte de herhalde yine Beşiktaş'tan devam ederiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.41 saatlerimiz Beşiktaş'ta transferde Leandro Trossard en sıcak isim. Birkaç gündür artık anlaşmanın bitme noktasına geldiği konuşuluyordu ve dün akşam saatlerinde yapılan haberlere göre bu transfer Beşiktaş lehine sonuçlandı. Bugün büyük ihtimal hatta birazdan birkaç saat içinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ekibiyle birlikte yurt dışına gidecek. Belçika Hollanda tarafında bir yer sanıyorum Trossard'ın şu an bulunduğu yer. Trossard'ın yanına uçulacak. Orada oyuncuyla bir araya gelinecek. Ve akşam saatlerinde de İstanbul'a hep birlikte döneceği söyleniyor. Hatta dün TRT Spor muhabiri Mustafa Korkusuz'un bildirdiğine göre 20.30'da Serdal Adalı ve Leandro Trossard beraber İstanbul'da olacaklar. Trossard sağlık kontrollerinden geçecek, imzayı atacak. Sonra bilemiyorum tabii tatiline mi devam edecek, kampa mı katılacak? Onunla ilgili haberler gün içerisinde çıkacaktır. Ama Beşiktaş'a resmi imzayı Trossard'ın dün aslında attı. Bugün de hani o prosedürlerin tamamlanacağı dile getiriliyor. Dün gün içerisinde menajeri Dirk Hebel'in Sky Sport'a yaptığı açıklamalar aslında gündem oldu. Hebel Trossard'ın Beşiktaş'ın teklifini değerlendirdiğini ancak henüz karar vermediğini söylemişti. Hatta Trossard'ın masadaki tüm teklifleri değerlendireceğini ve yakında kararını vereceğini, Arsenal'da kalmak dahil birçok seçeneği olan dünya klasmanında bir oyuncu olduğunu söylemişti. Fakat yani yurt dışı basında da yurt içi basında da Trossard'la ilgilenen bir kulüp haberi ben görmedim. Bir ara acaba Fenerbahçe tıpkı Tadiç'te olduğu gibi devreye girecek ve transfer yapacak mı diye konuşuldu. Çok kısa sürdü. Devamı gelmedi bu haberlerin. Onun haricinde ben dediğim gibi başka bir takım duymadım Trossard'la ilgilenen. Beşiktaş'ın ilgisinde çok net olduğu anlaşılıyor açıklamalardan ve haberlerden ve anlaşma detayları da dün paylaşıldı. Oyuncuyla 3+1 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. Artı 1 yıllık opsiyon işte o maç sayısına göre devreye girecek veya girmeyecek. Yıllık ücret olarak 6,5 milyon euro civarı bir şeyler okudum. İmza parası olmadığı söyleniyor ki normalde zaten bonservise gelen oyuncularda imza parası yok. Fakat istisnai durumlarda imza parası da ödenebiliyor. İlk aklıma gelen örnek hep Gomis oluyor burada. Gomis de Galatasaray Marsilya'dan gelirken bonservisle gelmişti ama imza parası da verilmişti. Trossard'da da demek ki öyle bir talep olmuş ama haberlere göre basın mensuplarından gelen herhangi bir imza parası da ödenmeyecek. Yıllık ücreti de hani böyle bir profil için makul seviyede gözüküyor. Herhangi bir ekstra sponsorluktur, imza diyorum. İmaj hakkı anlaşması yoksa bunlar sonradan tabii ortaya çıkabiliyor. Makul bir ücrete oyuncu Beşiktaş'a katılıyor.
1: Ne kadar ücreti Mert?
0: 6+ okudum ben ama tabii bu Beşiktaş'ın resmi açıklaması değil. Muhabirlerden gelen bilgiler 8'e yakın da konuşuluyordu. İşte son olarak 6+ milyon euro denmiş Trossard'a ödenecek yıllık ücret. Bonservisiyle ilgili son bir haftada açıkçası pek haber görmedim ama ondan önce gördüğümüz rakamlar 18-20 milyon euro bandındaydı. Değişen bir şey var mı bilmiyorum. Onu yine belki kulüp açıklar, belki de açıklamaz. Beşiktaş şu ana kadar yaptığı açıklamalarda ne bonservis ne yıllık ücret paylaştı resmi sitede. Ben görmedim. Sadece basında çıkan rakamlar, Transfermarkt'ta falan hani o kaynaklara bakıp bazı şeyler gördük. Bu transferde değişir mi bilmiyorum. Ama değişmeyebilir. Herhangi bir rakam görmeyebiliriz Leandro Trossard'da da. Ve hani Mitchell'in maçları öncesi takımın iskeletinin hani büyük oranda belli olması da Beşiktaş için bir avantaj. Trossard gerçi bu maçlarda oynayabilir mi orası biraz şüpheli. Takımı sonuçta geç elendi Dünya Kupası'ndan. Ben tatiline devam edebileceğini düşünüyorum Trossard'ın ama en azından kafası rahatlamıştır. Beşiktaş yönetiminin sol kanat Trossard'a emanet olacak. Yetişebilirse tabii ne ala, maç 23'ünde ilk karşılaşma, rövanş maçı da ayın 30'unda olacak. Nübel'in bile şimdi haber var Dübel'le ilgili. 18 Temmuz'da İstanbul'da olacağı söyleniyor. Ve aslında Mitchell maçında oynamak için yeterli de gözükebilir kaleci olduğu için. Hani 23'ünde maç, 18'inde antrenmanlara başlasa sahada olabilir ya da kulübesinde olabilir. Bir şekilde kadroda olacak Dübel. Ama hani şeyi düşününce Trossard'ı, bu süreç biraz daha ötelenebilir. Bir sonraki turda artık Trossard'dan herhalde Beşiktaş tam anlamıyla faydalanacaktır. Çünkü kaleci değil, normal bir sağ içi oyuncu. Oyuncuların form tutması da kaleciye göre biraz daha zor oluyor. İşte tatil zamanı falan düşününce o iş biraz gecikecek. Beşiktaş da hani Mitchell'i elerse ne ala, elemezse de artık Konferans Ligi'ndeki eleme için Trossard'dan faydalanmaya çalışacak.
1: Neyi konuşalım?
0: Vallahi konuşabileceğimiz her şeyi konuştuk Trossard'da. Ekstra hani sağ içiyle ilgili diyecek bir şey var mı bilmiyorum.
1: Bir an önce sahaya çıkması lazım diyelim o zaman. Hı hı. Beşiktaş açısından defalarca konuştuk ama tekrarlamakta fayda var. Beşiktaş iyi bir sağ içi lideri aldı. Böyle bir profile ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Bir de oraya performansı ekleyebilirse, yani beklentileri karşılayabilirse Beşiktaş açısından çok başarılı bir transfer oldu denilecektir. Pahalı, yani Mason Greenwood da pahalı, Trossard da pahalı. Ama işte Greenwood da Trossard arasındaki fark da oyuncuların yaşları arasındaki ciddi fark. Yani Trossard'ı Beşiktaş artık son kullanıcısı olarak aldı gibi gözüküyor bu rakamlara. Ama Beşiktaş'ın da ihtiyacı olan bir profil olduğunu defalarca söyledim. Şimdi Beşiktaş'ta ilk 11 bazında fena bir kadro oluşturmadı. Açıkçası Türkiye Ligi standartı düşünüldüğünde. Tabii elemenin erken olması Beşiktaş açısından bir dezavantaj. Çünkü böyle elemeler moral bozabiliyor. Taraftarda umutsuzluğa sebep olabiliyor. Yönetimde paniğe sebep olabiliyor. Medyada da işte hoca oyuncular üzerinde baskı yaratabiliyor. Aynı zamanda hem erken hem de zor bir eşleşme oldu. Yani şöyle ben bir genel havaya bakıyorum. Bu turdan pek umudu olan yok. Ne yazık ki. Normalde böyle olmaması lazım. Yani Beşiktaş Danimarka Ligi'nden, Danimarka Ligi'nin şampiyon olmayan bir takımla oynarken bu kadar umutsuz olmaması gerekiyor. İşte o da Beşiktaş'ın düşünmesi gereken bir problemdir. Beşiktaş yıllar içerisinde aldığı kötü kararlarla işte gelecek hafta oynayacağı tur öncesinde genel olarak umudu olan takım değil. Yani bu çok normal, çok kabul edilebilecek, normalleştirilecek bir şey değil. Beşiktaş eskiden Şampiyonlar Ligi elemesi oynardı. Arsenal'da oynarsın. Dersin ki çok zor, yani bu turu geçmemiz çok zor. Bu anlaşılabilir, kabul edilebilir. Ama Danimarka Ligi'nde şampiyon olmayan takımla Avrupa Ligi elemesi oynarken daha ikinci turda havanın böyle olmaması lazım. Fakat işte az önce söylediğim yanlış kararlar seni hızlı bir şekilde bu seviyeye getirebiliyor. Sanki hani Beşiktaşlı taraftarlar da dinliyordur bizi mutlaka. Onlar da kendi düşüncelerini söyleyebilirler. Benim gördüğüm hava, hani Beşiktaş burada elenir, Konferans Ligi'nden yoluna devam eder havası var genel olarak. Eğer yanılıyorsam hemen mesajlarla şeyler düzeltebilir. Tabii hiçbir eşleşme, hiçbir tur oynanmadan kaybedilmez. Ama Beşiktaş kendi eksik parçalarını bir araya getirip bu kadar kısa sürede hani istediği oyunu sergileyebilir mi sorusu zaten buradaki problem. Yoksa Beşiktaş şimdi kaleye çok iyi bir takviye yaptı. Belki uzun yıllar sonra Beşiktaş kalecisinden katkı alarak bir sezon oynayacak. Kaleye Nübel'i koyuyorsun. İşte sağ bekine Murillo'yu koyuyorsun. Sol bekin yeni geldi. Stoperlerin geçen seneden devam ediyor. Yani normalde baktığında lig için fazlasıyla yeter stoperler. İşte Endid'in var, Orkun'un var, Salih Özcan geldi. Orada Olaytan var. Sol tarafa Trossard takviyesi yaptın. Santrafor'un var. Şu an yeni bir santrafor arayışında olsan da. Hani sağ tarafta da Çernin var. Şimdi bu kadroya kötü kadro, bu kadro mesela Avrupa kupalarında Avrupa Ligi'ne giremeyecek bir kadro bence kimse demez. Mesela şu kadroyu Midtjylland takımına ver, ölürler. Yani hani böyle bir kadroyu bir araya getiren bir takım için ölürler adamlar. Ama işte biraz Dünya Kupası etkisi, biraz transfer dönemi, işte maçın erken olması, bunun bir şeyi var. Beşiktaş'ta bunu yaratacağı bir zorluk var. Şimdi Beşiktaş bu kadroya ne yapacak? Bu kadroya daha ne düşünüyor?
0: Sol stoper, santrfor
1: ve kanat düşünüyor bir tane daha herhalde.
0: Sağ büyük kanat. İhtimalle
1: sağ kanada. Yani Beşiktaş işte ilk 11'ini bence lig için yeterli seviyeye çekti. Onu da söyleyeyim. Lig için bu takım yarışmacı olur diye düşünüyorum. Normal şartlarda. Ama 12, 13, 14, 15'e de ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Onları da biraz halledebilirse iyi olur. Fakat işte Midtjylland maçı biraz zamansız oldu demek herhalde Beşiktaş açısından yanlış olmaz. Belki mesela playoff turunda Midtjylland gelse, yani playoff turu ne zaman oluyor? Ağustos'un sonu oluyor. Şimdi Temmuz'un 3. haftasında oynamak başka, bu oyuncu grubuyla Ağustos'un son haftası oynamak çok başka. Ama yapacak da bir şey yok. Ya oynayacaksın bu turu.
0: Tabii mecbur, yapacak bir şey yok. Şimdi Beşiktaş'ta dinleyicimiz sormuş hangi bölgelere takviye düşünüyor. İşte az önce ben bahsettim. Sol stoper şu anda Trossard'dan sonra ilk bitme ihtimali olan bölge gibi gözüküyor. Leo Pereira ismi dün gündeme geldi. Leo Pereira da Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'nın kadrosuna yer alan bir isim. 30 yaşında sol ayaklı bir isim. Beşiktaş Agbadu'nun yanına sol ayaklı bir stoper istiyor. Aslında elinde Emirhan ve Udokay var. Ama Udokay'dan memnun değil. Udokay'ı gönderip o bölgeye yabancı iyi bir sol stoper arayışı. Onu herhalde Emirhan'la yedekleyecek. Sağ stoperi Jalo'yla yedekleyebilir. Ya da Jalo'yu da gönderip Udokay'la birlikte orada farklı genç bir isim de gündeme gelebilir, onu bilemiyorum. Ama ilk 11 bazında bir sol stoper takviyesi bekleniyor Beşiktaş'ta. Bu bahsettiğim Leo Pereira da kariyerinde Amerika kıtası dışına çıkmamış. Genelde Brezilya'da oynamış. Bir yıllık bir Orlando City kiralık dönemi var ki çok eski, 9 yıl önce oradaymış. 2020'den beri Flamengo forması giyiyor. Bahsettiğim isim. Transfermarkt'taki piyasa değeri 12 milyon euro. Yaş az önce söylediğim gibi 30. Sol ayaklı 1 metre 89 santimetre.
1: Önder Özen transferi orada gibi gözüküyor.
0: Evet, Önder Özen'in tahminen önerisiyle girişilen bir operasyon. Etiketinin Brezilya milli takımı olması hem iyi hem bir taraftan da belki transfer operasyonunu zorlaştırabilir. İlk olarak gerçi daha yeni seçilmeye başlamış. Mart ayındaki maçlarla başlamış Brezilya milli takımına seçilmeye. Mart ayındaki iki maçta Fransa ve Hırvatistan'a karşı 90'ar dakika oynamış. Haziran ayındaki eleme öncesi hazırlık maçlarında Panama maçı 90 dakika oynamış. Mısır maçı da 45 dakika oynamış. Ama Gabriel gelince herhalde Dünya Kupası birlikte hiç süre almamış. 5 maçın tamamında yedek kulübesinde olan bir isim, geç parlamış.
1: Şimdi onun bonservisi de 17 parçaya ayrılmıştır.
0: Olabilir.
1: %33.8'i ailesindedir. Öyle oluyor ya Brezilya'da.
0: Evet.
1: Gidiyorsun bir maalesef ayda falan bonservisi ancak toparlayıp gelebiliyorsun.
0: Maalesef Brezilya'da hala öyle sıkıntılar var. Gündemdeki en sıcak isim bu. 8.55 saatlerimiz ne kadarımız var Yücel abi? Reklama kadar bir dakikamız var mı? Bir dakikamız, iki dakikamız var. O zaman Beşiktaş'tan iki haber daha vereyim. Dün Romelu Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello Beşiktaş haberleriyle ilgili bir açıklamada bulunmuş. Lukaku için Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim. Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir düşüncesi yok diyerek kapıyı net şekilde kapatmış. Hani girişte bahsettim bu açıklamadan. Bir menajer neden bir kapıyı böyle direkt olarak kapatır? Ya gerçekten doğru olabilir dediği, düşünmüyor olabilir Türkiye'yi, ya da bir pazar stratejisi olarak da kullanıyor olabilir. Menajer olunca ben böyle 3 kez 4 kez düşünüyorum bu açıklamalara, direkt inanmıyorum. O yüzden ben böyle yorumladım, iki türlü de olabilir. Yani bu açıklama oldu diye Lukaku Beşiktaş'ta forma giymez diye düşünmüyorum. Ben her an her şeyin değişebileceğini ve bunun bir pazarlık stratejisi olabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın hangisi iyi, Lukaku'nun olması mı olmaması mı gerçekten bilmiyorum. Geçen sezonu adeta boş geçirdi Lukaku. Avrupa Şampiyonası'na kıpırdandı ama kısa vadeli bir turnuva sonuçta. Şimdi koca sezon var önünde. Yaş olmuş 33. Cüsse ağır. Ağır sakatlık. Hani sezon, Avrupa maçları, hafta içi, hafta sonu. Hani burada Oh'un varlığı belki kurtarır. O riski alınacaksa ama daha garanti bir isme gitmek fiziksel açıdan Beşiktaş için daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Ben
0: çok kısa olsun abi.
1: O zaman gidelim sonra.
0: O zaman tamam. Reklamdan sonra Lukaku'dan devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.02 saatlerimiz Ali abi, sen Lukaku ve genel herhalde santrforla ilgili bir şey diyecektin.
1: Ya şöyle bir teorim vardı benim. Lukaku çok erken yaşlarda biliyorsun sahneye çıktı. Çok uzun süre ön planda kaldı. Böyle mesela bir senelik bir uzak kalmanın Lukaku'ya iyi gelebileceğini düşünüyorum.
0: Mantıklı. O açıdan bakarsın, evet.
1: Genel olarak. Fakat tabii o sürenin sakatlıkla geçmesi ve işte Lukaku'nun vücut yapısıyla beraber tabii bazı uzak kalmanın avantajlarını neredeyse yok ediyor. Ama genelde ben öyle düşünüyorum. Yani hep söyledim. Mesela Messi'nin Dünya Kupası öncesi MLS'te oynamasının ben iyi bir şey olduğunu hep anlatmaya çalıştım. Yani baskı yok, stres yok, rahat bir lig. İşte insanların yaklaşımı da öyle. Lige, spora yaklaşımı. Öyle olunca hem vücut biraz dinleniyor hem kafa biraz dinleniyor ve belki Messi'nin 39 yaşında bu işleri yapabilmesinin sebeplerinden bir tanesi de Barcelona'dan ayrılıp, hatta Paris Saint-Germain'den ayrılıp, Barcelona değil, Paris Saint-Germain'den ayrılıp MLS'i tercih etmesi. Bu benim teorim. Tabii bunu ispatlamak mümkün değil. Ama benzer şeyin mesela Ronaldo için de geçerli olabileceğini ben düşünüyorum. Mesela Ronaldo'da tabii biraz yapısı farklı ama acaba MLS'e gelse biraz daha böyle rahat bir ortamda daha Dünya Kupası'na iyi hazırlanabilir miydi diye düşünüyorum. Şimdi Lukaku için de benzer düşüncedeyim. Fakat bunun tabii bir de antitezi var. O da Kevin De Bruyne. Mesela o da çok yoğun sezonların ardından, hatta bunaldığı sezonların ardından bir ciddi sakatlık yaşadı. Ondan sonra mesela bir daha eski şeyine hiç ulaşamadı. Eski seviyesine hiç çıkamadı. Bu da işin antitezi. Ama Lukaku her şeyi geç, bütün bunlar, yani bunlar sadece işin teori tarafı, benim kafamdaki düşünceler. Ama Lukaku Süper Lig'de çok büyük fark yaratabilecek bir oyuncu. Hani Lukaku'nun böyle %60'ı %70'i Süper Lig'de büyük işler yapar.
0: Yani onu bence unutmamak gerekiyor. Yaptığının evet, bir benzerini evet, yapabilir. Evet. Daha kısa onu açıdan ama bir daha cüsseli, daha alan açabilir kendini oynayan toplarda.
1: Aynen
0: sırtı
1: öyle.
0: Dönük oyun oynar. Topla da fena değil bence. İyi zamanında Lukaku. Aslında çok iyi bir santrfor da bir tek bitiricilik noktasında.
1: Evet.
0: Zaman zaman
1: çok gol kaçırır,
0: sıkıntı yaşıyor.
1: Saç baş yoldurur ama etrafına vereceği katkıyla Süper Lig'de büyük fark yaratacak bir oyuncu. Onu da bence es geçmemek gerekiyor.
0: Evet, Beşiktaş'ta şu aşamada santrfor transferi biraz ikinci planda kalıyor gibi. Yani Vlahovic, işte Lukaku konuşuluyor en çok. Vlahovic'in pek sıcak bakmadığı söylendi. O da bir menajer şey olabilir. Lukaku için benzer şeyler söylendi. Başka bir isim var mı kaçırdım benim santrfor adayı olarak Beşiktaş'ta?
1: Yok.
0: Şu an yok gibi gözüküyor ama Beşiktaş şu an yok gözüküyor da belki perde arkasında çeşitli adaylarla görüşmeler yapıyor olabilirler. Bir haber vereyim Beşiktaş için, yani iyi olduğunu düşünüyorum. Eyüpspor Jan Onana'yla ilgileniyormuş. Ertan Süzgün'ün dün paylaştığı habere göre. Bu tabii iyi haber de şey, çok etkisi olmaz bu haberin. Zaten taraftar yeni sezonda olmayacağını ve göndereceğini biliyor oyuncunun. Ama haber olarak verilmiş Onana'yla Eyüpspor ilgileniyor. Eyüpspor'un tabii Onana'nın yıllık ücretini karşılaması şu şartlarda pek mümkün değil. Beklendiği üzere Beşiktaş'ın çok büyük oranda onun ücretini karşılaması olası. Bunu da takımlarımız artık zaten net şekilde göze alıyorlar. Peki şimdi Beşiktaş...
1: Onların acaba kaç sene şeyi var Mert? Bakayım, merak ettim.
0: Bir yıl daha vardır en az.
1: Kaç?
0: Şey, en az bir, bu yıl sonu bitiyordur.
1: 2028 falandır. Net.
0: Bu yıl bitiyordur diyorum. 2028 gözüküyor.
1: Tabii.
0: Evet.
1: 2000... Ha yok, burada 2027 gözüküyor.
0: Pardon, ben tabii şey Onana bakmışım. Andre Onana'ya bakmışım.
1: Onana, 2027. 2027 gözüküyor.
0: Evet, bu sezon son.
1: Usrati'ye de bakayım. O 2028 olabilir.
0: Bir sonraki sene mi gelmişti devre arası? Usrati. O da 2027 gözüküyor.
1: O da 2027. Seneye herkese simit ayran benden. Jan Onana ve Al Musrati'nin sözleşmesinin bittiği 30 Haziran'da herkesi bekliyorum.
0: Belki şimdiden gönderir ya Beşiktaş bonservisiyle. Seneye kalmaz.
1: Yani eğer sözleşmelerini tamamlarlarsa bittiği gün benden sana simit ayran. Gelenlere simit ayran.
0: Amir Hacı Ahmetoviç'in de sözleşmesi 2027 yılında bitiyor. Beşiktaş'ta böyle düşünmeyen.
1: Beşiktaş oyuncular. Sadece merkez orta sahalarıyla bir şey kurabilir. Takım kurabilir istese.
0: Evet.
1: Herkes merkez orta saha Beşiktaş'ta.
0: Elan Ricardo hala takımda gözüküyor. Ne oldu acaba? Kampta falan yok değil mi? 2029'a kadar.
1: Ama ya bir dakika, Serdar Aral dedi Elan Ricardo'yu göreceksiniz dedi. Çok önemli oyuncu olacak dedi. Bekliyoruz. Acele etmiyoruz Elan Ricardo konusunda. Belki ileride toparlayabilir. Ama Beşiktaş'a bir şey olmayacak. Katkısı olmayacak.
0: Valla 2004 doğumlu. Hala parlama ihtimali tabii, var Ricardo'nun söylüyorum. Da.
1: Parlama ihtimali ama burada olmayacak
0: Beşiktaş'ta
1: yani.
0: Beşiktaş'ta kolay değil. Raşit San'da yine sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Eğer takımda kalırsa onun da son sezonu.
1: Simit Ayran artık kola oldu. Raşit San'ı da söyleyince sen 2027 Haziran'ında bir şey olmaz da burada olursak 30 Haziran'da herkese kola, simit, ayran hepsi benden.
0: Udokay'ın da sözleşmesi 2027 yılında bitiyormuş.
1: Udokay'ı ben zaten geçen senenin başında gönderirdim. Biliyorsun.
0: Evet.
1: Lozan maçının 46. dakikasında yaptığı hareketle bence Udokay'ın Beşiktaş defterinin kapanması gerekiyordu.
0: Ya tek bir hareketle de.
1: Tek bir hareketle.
0: Çok acımasızdı da.
1: Tek bir hareketle.
0: Neyse, tercih meselesi. Calon'un da sözleşmesi 2028'de bitiyormuş. Şimdi gönderebilecek yabancılara bakıyorum Beşiktaş'ta da. Mehmet Ünlü de Ndidi ile ilgili bir şey yazmış, o önüme düştü, ne demiş? Ndidi bitince de bir kurban keser artık Ali abi demiş. Vallahi Ndidi'nin...
1: Ya Ndidi bunlara göre çok daha iyi. Hani bu saydığımız oyunculara göre Beşiktaş'a katkısı çok iyi. Sınırlı. Hani normalde o pozisyondan beklentilerle alakalı olarak ama daha iyi performans gösterdiği, daha istikrarlı olduğu kesin. Yani Al-Musrati ile alakalı olarak burada ben bir şeyler söylediğimde kusura bakmasın ama Beşiktaş taraftar neler yazdı yani burada. Neler yazdılar yani. Anlamıyormuşuz da işte ondan sonra bilmiyormuşuz da Musrati'yi alıp başka bir takıma koysaymış şöyle olurmuş da neler yazdınız yani burada. Hatırlıyorum. Al-Musrati nerede şu an yani? Nerede? Bir isteyen normal bir kulüp yok yani Al-Musrati'yi. O yüzden Beşiktaş'a çok pahalı, pahalıya mal olmuş. İşte az önce söylediğim o Beşiktaş'ın yani Mitchell'le eşleştiğinde Mitchell'i eleyememeyi düşünmesinin sebepleri işte bu yanlış kararlar zaten. Bu maliyetler. Bu kadar yapılan uzun sözleşmeler. Sen ne diyorsun? Eyüpspor'un Jean Onana'nın maaşını ödeme ihtimali yok. Bunu zaten Beşiktaş'ın ödeyeceği belli diyorsun. Genova Onana'nın maaşını ödedi mi? Hayır. Onun da %60'ını, %70'ini, belki %80'ini Beşiktaş ödedi. Ne güzel dünya ya. Beşiktaş alsın. Genova %30'una %40'ına oyuncu oynatsın. Performans alamadığın zaman da al Beşiktaş ne yaparsan yap desin yani. Böyle kararlar alırsan, bunları da üst üste alırsan seneler boyunca ne yazık ki işte bu duruma gelirsin yani.
0: Sertan Özdemir İstanbul'dan görsel göndermiş. Hatırlatıcı kurmuş. Şimdiden 31 Mayıs 2027'ye. Haziran o Musrati.
1: Evet.
0: Sözleşmeler Türkiye'de gerçi yerlilerde o zaman Mayıs sonu bitiyor. Neyse o şimdiden kurmuş. Musrati sözleşme bitiminde Ali Erim'den simitayla almaya git.
1: Gelsinler. Radyo Spor'a, Saran Holding'e. O gün gelsinler. Kapıda desinler ki ben şey için geldim. Ne derler? Al Musrati'nin simit ayranı için geldim desinler. İçeri ben alacağım herkesi. İsmarlayacağım yemek.
0: Genelde şey yapıyorlar, görüyorsundur. Hayır lokması.
1: Lokman, aynen.
0: O dolaşıyor böyle. O da bir sektör haline geldi.
1: Evet.
0: İstanbul'da. Çok.
1: Ya da holdingin görüyorum. Önüne şey çektireyim, olur mu? Lokmacı gelsin.
0: İşte aynen, bence öyle bir şey yap.
1: O gelsin, isteyen alsın.
0: Aynen. Onu ya da hani simit ayran istiyorsan da o tarz bir şey çek o holdingin önüne.
1: Aynen.
0: O da olabilir.
1: Alayım şöyle bir 200-300 tane ayran.
0: Aynen.
1: Simit de sabah fırından alırız isteriz.
0: Yukarıda bizim şey de var.
1: Aynen. O mis.
0: Ondan halledersin. Bu hatırlatıcı ben de şu anda hayatımda acayip verimli kullanıyorum da dinleyicimizin bu konuda kullanması da ayrı bir olay.
1: Yani biz esprisini şakasını yapıyoruz ama ne yazık ki sevgili dinleyiciler işte Beşiktaş'ın 25 milyarı aşan borcunun sebebi bunlar. Başka bir şey değil. Yani siz mesela bu borcu yaptığınızda, borcu bu kadar büyüttüğünüzde böyle rakamları böyle hak etmeyen oyunculara hem bonservis hem imza parası hem yıllık sözleşme verdiğinizde mesela basket takımınız da geride kalıyor. diğer takımlarınıza yatırım yapamıyorsunuz. Bunlar hep birbiriyle alakalı. Yani kulübü düşünmek demek transfer şakşakçılığı yapmak demek değil. Ya da bir transfer hatalı görüldüğünde onun hatalı olduğunu söyleyeni linçlemek değil. Biraz daha insanların da kendi kulüpleriyle alakalı olarak bence algılarını açması gerekiyor. Yönetimden illa transfer beklentisine girme değil, kulübün parasını nasıl kullandığını da sorgulayan bir taraftara ihtiyacı var. Hep söyledim yani Beşiktaş'ın parası yok değil. Bu paralar verildi işte. Bu paralar verildi. Yani Beşiktaş'ın bundan iki kış önce rekor şekilde transfer ettiği iki oyuncu şu an Beşiktaş'ta değil. Yani Muçi de Beşiktaş'ta değil, Al-Musati de Beşiktaş'ta değil. Yani nasıl olacak bu iş? Daha iki sezon önce kulübün bütün rekorları kırılarak verilmiş bu ücretler. Şu an ikisi Beşiktaş'ta değil. Ve böyle Beşiktaş çok transfer yaptı. Yani Serdar Adalı geliyor. Diyor ki işte Elan Ricardo ile Arayo. Çok önemli oyuncular. Şöyle oyuncular, böyle oyuncular. Yok. Ortada yok oyuncular yani. Ve hani mesela bu oyuncuları Solskjaer gibi bir teknik adama veriyorsun. İşte Mustafa Hekimoğlu seni en çok geliştiren teknik adam kim diye sorulmuş Mustafa Hekimoğlu'na. Solskjaer demiş. Yani adam gençlerle çalışmaktan mutlu, gençlere şans vermekten mutlu bir adam. Yani Elan Ricardo'ya dakika vermedi ya. Bir dakika vermedi. Solskjaer gibi adam Elan Ricardo'ya bir dakika şans vermedi. Yanılmıyorsam bir hazırlık maçında oynadı. İstanbulspor maçıydı. Beşiktaş formasıyla. Bir de galiba Türkiye Kupası mı bir şey oynadı yani. Tam onu da hatırlayamıyorum ama. Yani hadi Kenny Arroyo'yu birkaç tane şeye koydular. Maça koydular. O da felaketti. Şimdi yani nasıl olacak Mert? Buradan nasıl iyi bir şey çıkar? Ya da ekonomik anlamda buradan nasıl kurtulabilirsin? Kurtulamıyorsun işte. Ondan sonra dikili taştı. Bankalar Birliği'ydi. Yok yöneticiler para vermişti. Yöneticiler parayı geri alsın. Ne yazık ki tablo bu.
0: Evet, bir araya gidelim. Aradan sonra da bugünkü Dünya Kupası maçı Fransa-İspanya biraz detaylı olarak konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 62.702 dolardan işlem görmekte. Dün de neredeyse aynı fiyat var Bitcoin'de. Bir hareketlilik, sert bir hareket yok. TL olarak da 2.941.673'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9-18 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda ilk yarı final karşılaşması oynanacak saat 22'de. Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek turnuvanın en büyük iki favorisi. Turnuva öncesi gösterilen iki favori takım yarı finalde eşleşecekler. Neden finalde değil de yarı finalde eşleşecekler? Çünkü kura çekimleri zamanında Fransa dünya 3 numarasıydı. 1 numara İspanya, 2 numara Arjantin olması lazım ve FIFA'nın yeni koyduğu kurala göre 1 ile 2 finale kadar eşleşmiyor. 3 ile 4 de yine eşleşmiyorlar. Yarı finalde böyle 1 ile 4'ün veya 1 ile 3'ün eşleştiği bir düzen yaptı FIFA. O yüzden de o an 1 ve 2'de olan İspanya ve Arjantin iki tarafa ayrıldılar yarı finalde. 3 ile 4 Fransa ve İngiltere'de yine iki tarafa ayrıldı. Ve Dünya Kupalarında da ilk kez bu FIFA Dünya Sıralamasının hayata geçtiği 92'den sonra ilk 4 sırada olup yarı finale çıkılan ilk Dünya Kupası bu Dünya Kupası olmuş. Daha önce hiç olmamış, hatta yanlış okumadıysam dün The Athletic'te okumuş olmam lazım. İlk 4'ün 3'ünün bile aynı anda yarı finale çıktığı bir turnuva yok Dünya Kupalarındaki. Daha yeni oluyor bu. 98'e birlikte bu sistem kullanılıyor. Dünya sıralaması sistemi. Mesela belki gün içerisinde paylaşırım ama şeyi de söyleyeyim yeri gelmişken. Eskiden FIFA Dünya Sıralaması puanlaması yok. 92'de gelmiş ya da 94. Ondan önce nasıl belirleniyormuş mesela, biliyor musun, gruplar Dünya Kupalarında? 1930'da, 50'de, nasıl? 54'te, 82'de. Organizasyon komiteleri belirliyormuş. Net bir kriter yok ama genelde bir önceki Dünya Kupası'nda ne yaptıklarına göre takımların, coğrafi konumlarına göre. Mesela Dünya Kupalarında işte Afrika kıtasından iki takım aynı grupta yok. İşte Asya'dan yok. Avrupa'dan var. Avrupa'nın da çok sayıda takım olduğu için mecburen 12'den fazla 16 takım var. 4 grupta 2 Avrupa takımı oluyor. İşte Güney Amerikalılar ayrı gruplarda. Geçtiğimiz yıllarda da hep bu şekilde o gruplar belirlenmiş. Farklı farklı şeyler, uygulamalar yapılmış. Ama o FIFA Dünya Sıralaması hayata geçtikten sonra da ona göre torbalar yapılıyor. Ama ilk kez 1-2-3-4'ü böyle yarı finale kadar eşleştirmeyen bir düzen bu Dünya Kupası'nda var. 2018'de mesela 2. Brezilya ile 3. Belçika çeyrek finalde eşleşmişler. Ama şu an FIFA bunun önünü almış. Buna gerekçe olarak da şu söylenmiş. 48 takıma çıkıldı. 48 takım 12 grup demek ve bu takımların son 16 turunda eşleşme ihtimalleri var herhangi bir kısıt getirmezseniz. Bunu engellemek için, yani son 16 turunda bir Fransa-İspanya maçını engellemek için onları en erken yarı finalde eşleştirmeyi sağlamış FIFA. Yani biraz daha yine burada güçlüğü koruyan düzen var. Bu gittikçe de keskinleşiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de, Dünya Kupalarında da. Şampiyonlar Ligi'nde de şey varmış, ben onu bilmiyordum mesela. Birinci biten Arsenal'la Bayern Münih finale kadar eşleşmiyormuş geçen sezon. Onu da UEFA ayarlamış. Hani bu iki takım çeyrek finalde eşleşemiyorlar. Yarı finalde eşleşemiyorlar.
2: Nasıl ya?
0: Finalde eşleşiyorlar.
2: Onu ayarlayamaz ki. Nasıl ayarlayacak? İlk kura çekiminde mi ayarlıyor?
0: Abi birinci bitiren takımla ikinci bitiren takım normal sezonlu lig aşamasında finale kadar eşleşemiyorlar. Kura çekiminde o kısıt var. Yarı finalde Arsenal Bayern Münih eşleşemiyordu. Finale kadar. Finalde ancak eşleşebiliyorlardı. FIFA'nın yaptığının bir benzeri. Şampiyonlar Ligi'nde de varmış geçen sezon. Mesela ben bunu da bilmiyordum.
3: Ben de bilmiyordum.
0: Aslında bu yine büyükleri ya da o an büyük olan iyi takımları kayıran bir sistem.
3: Diğer ama takımların şöyle söyleyeyim
0: dezavantajına.
3: Sana, büyükleri kayıran bir sistem diyemezsin ona. Çünkü yani 36 takımın katıldığı bir lig aşamasında kimin ilk iki sırada bitireceğini bilemezsin ki.
0: Ali abi.
3: Orada sportif şeyi daha çok
0: peki,
3: yapıyorsun.
0: Peki sence 36 takım arasında 1 ve 2 bitirme ihtimali en güçlü takımlar hangi takımlar?
3: Paris Saint Germain de var onların arasında. Ama Paris Saint Germain kazandığı sene playoff oynayarak değil mi? Hı hı. Gitmişti. Yani orada onu tam olarak tahmin etmen mümkün değil. Onu baştan koyduğun için ilk yani daha turnuva başlamadan onu belirlediğin için o bence hani direkt olarak büyükleri kayırmak olmuyor. Sportif olarak başarılı olanı korumak gibi düşünebilirsin. Ama kimin birinci olacağını tahmin edemezsin. Orada normalde olağan şüpheliler Real Madrid, Barcelona, Bayern, Paris Saint Germain. Bu takımlardan dördü iki sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'ni ilk iki sırada bitirdi mi? Bence bitirmedi. Hı hı. Dolayısıyla ben onu tam diğerleri gibi düşünmem. Çünkü lig oynuyor. 8 maç oynuyor takımlar ve hani herkes olabilir. Hı hı. Orada adaylar var ve olmuyor gördüğün gibi. Hı hı. Dolayısıyla tam olarak böyle şey demem ben ona. Hani en güçlüleri koyayım. Sadece orada evet tabii ki kuvvetli bir takım olacak orada. Zirvede oynayan ama değişebiliyor gördüğün gibi.
0: Yani katılmıyorum da formda olan takımı erken eşleştirmiyor mesela. Evet. Eşleşsin abi. Çeyrek finalde eşleşsin. Biri elensin. 1 ile 2'den biri. Kura ise kura. Hani niye bunu zorluyorsun? 1 ve 2'yi önceliklendiriyorsun. Bence yine bir şey var, kıyak var burada bitirene. Yani buna niye gerek duyuluyor? Ben onu anlamıyorum.
3: Kıyak yok demiyorum.
0: Kıyak var ya.
3: Kıyak yok demiyorum ama en azından orada onun bir karşılığı var. Yani sportif olarak adam onu hak etmiş.
0: Neyi hak
3: başlamadan yapmamış. Şimdi burada senin anlattığın diğer hikayede turnuva başlamadan hani tenisteki gibi yol belli. Seni direkt ayırmış. Şimdi orada diyor ki sen ilk ikide olursan diyor birbirine eşleşmeyeceksin diyor. Ama ilk ikide olmayabilirsin. Hı hı. Yani öyle bir dünya yok. O yüzden farklı bence. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Hı hı. Evet o açıdan farklı. Kabul ediyorum da yine de özünde bence buna ihtiyaç duyulması bile o iyi takımları kollama. Yani ya niye bunu aklına geliyor mesela?
3: Orada iyi takımları
0: daha önce olmayan şeyler
3: iyi, hani iyi takımlarla beraber turnuvayı da kollamaya çalışıyor. Yani diyor ki bu turnuvada bunlar en iyi takımlar. Belli performanslarıyla bunu gösterdiler. O yüzden bunları ben eşleştirmeyeyim diyor. Turnuvayı koruyor yani.
0: Parayı koruyor.
3: Evet.
0: Ya futbola dair bir şey yok burada.
3: Ya işte.
0: Futbolun gelişimidir. Yok.
3: Futbolla zaten öyle çok düşünme yani. Futbola dair öyle çok hani bu kararları futbolun iyiliği için almıyorlar ki. Bu kararları genelde turnuvalar, turnuvaların yarattığı ekonomi, o ekonomi devamı ve ilgi üzerine yapıyorlar. Niyetleri o genelde. Hani futbolu korumak falan öyle bir dünya yoksa futbolu korumak olsa zaten Şampiyonlar Ligi bu hale gelir mi? Şampiyonlar Ligi bu hale gelmez. Yani Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa'daki çoğu ülkenin şampiyonun katılamaması zaten başlı başına bir hani futbolla alakalı. Daha baştan zaten ayağın bir şeye taşa çarpıyor. Hı hı. Orada. Dünya Kupası'na dönecek olursak da hani sen gene şeylerden bahsettin. Bu takımların korunup kollandığından değil mi? İlk dörtteki takımların.
0: Tabii yani. Bu takımlar ama normalde son altısında da eşleşebilirler.
3: Ben de sana şöyle bir soru sorayım. Bu dört takımdan daha iyi takım var mıydı Dünya Kupası'nda? Ya da hangi takımlardı?
0: Benim mesela. Yoktu tamam. Nereye balacağız?
3: Yani sonuçta bu da demek ki çok garip değil. Dünya sıralamasında yani ilk dört takım birbiriyle eşleşmeyecek yarı finale kadar diye bir şey yaptılar. Hı hı. Değil mi? Sistem yaptılar. Ama Dünya Kupası'nı hep beraber izledik, takip ettik. Yani şimdi ben de grupları açtım. Bir şey kaçırıyorsam söyleyeyim yani. Mesela Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya ilk grup. İsviçre, Kanada, Bosna, Katar, Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti diye devam ediyor. Mesela bu dört takım yerine şu takım daha iyi oynadı. Kimi koyarız? Kimi koymak isterdik?
0: bir takım koymam. Bu takımları koyarım. Bir izleyici olarak da ben bu dört takımın yarı finalde eşleşmesinden dolayı da mutluyum. Hı-hı. Ama takıldığım nokta da var yani. Bir taraftan mutluyum ve diğer taraftan da mesela bu takımlar son altıda eşleşsinler Ali abi. Fas da mesela görece daha, ya da Fas ikinci bitirdi de, Meksika görece daha kolay bir takımla eşleşsin. Fransa ile İspanya birbirini kırsın son altı turunda. Meksika ilerlesin. Fas ilerlesin. Hani diyorsunuz ya, bu tarz ülkelere de havuç verelim, onlar da heveslensinler. Heveslensinler ama siz heveslenmelerini minimuma indiriyorsunuz o ihtimali. İlk dördü direkt olarak böyle yarı finalde eşleştirince. Erken elensinler. Eşleşsinler, birbirini kırsınlar. Bunu diyoruz ya, Türkiye Kupası'nda Galatasaray Fenerbahçe ikinci turda eşleşsin. Niye illa yarı finalde eşleştirmeye çalışıyorsunuz? Aynısı burada da geçerli. Eşleşsinler. Diğer takımlara havuç olsun. Bir Afrika takımı ayak kursun. Ki geçen Dünya Kupası'nda yaptı Fas ama yarı final görsün. Bir Kuzey Amerika takımı, ABD, Kanada kırsın diğer büyükler. Bir tarafta toplansın mesela şans eseri. Bu tarafta daha zayıf rakipler kalsın. Yarı final, final görsünler. Hani gitgide böyle belirlemeye çalışıyorlar. Ben o hoşuma gitmiyor. Yoksa izleyici olarak bu maçları izlemek isterim tabii ki ben.
3: Öyle olması için yani gene nereden baksan Mert, nereden baksan yarı finale kadar iki dev ülkeyi elemesi gerekir. Herhangi bir şeyin bahsettiğin tarzda takımların. Çünkü yani sen şimdi bu dörtlüden kaçtın ama dörtlü dışında kalan takımlara bak.
0: Ali abi bak, şey olarak bakma, Brezilya o zaman finale çıksın. Hani ilk dört bir tarafta kalsın kura şansı. Beşinci olan Brezilya mesela bir taraftan finale kadar çıkabilsin adamlar, ya da Norveç çıkabilsin diğer taraftan. Hani illa Meksika'dır, Fas olarak bakma. Altıncı olan ülkeye bak mesela dünya sıralamasında, işte Fas mıydı? Beşinci Brezilya. Ona kıyak olsun, ya da ona bir şans olsun. Kıyak değil de şans olsun yani. Kıyak olmuyor bu kura şansı.
3: Açın Brezilya'nın önünü.
0: İşte.
3: Formanı çıkartıp konuşur musun lütfen? Yani Brezilya'nın
0: timi 5. takım olduğu için
3: ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Söyledim.
3: Vallahi zor Mert. Yani senin istediklerin pratik olarak Dünya Kupası'nda uygulanması çok kolay işler değil. Yani Dünya Kupası'nda...
0: Hayır, yalnız da böyle bir şey yok bundan önce. Nasıl değil? 48 takıma çıktı diye yarı finalde önce eşleşmediler. Bir önceki Dünya Kupası'nda 2 ile 3 eşleşebiliyordu dedim.
3: Bir önceki Dünya Kupası'nda 2018'de. Da bak. Yani şimdi Fas kimi eledi? Bir önceki Dünya Kupası'nda yarı finale gelirken.
0: Ali abi bak, benim için yani önemli olan
3: illa bir yerde Fas'ın ülkenin
0: değil.
3: Anladın mı
0: ihtimali
3: yani? Hayır, Brezilya'nın önüne de Hollanda çıkacak mesela.
0: Tamam, çık.

0: Brezilya'nın artar. Artma ihtimali var en azından.
1: Yani peki.
0: Diye düşünüyorum.
1: Çünkü hani şimdi mesela geçen Dünya Kupası'nda yok diyordun ya.
0: Yok.
1: Şimdi mesela Fas İspanya'yı elemek durumunda kalıyor yani. İspanya'yı elemişler. Ondan sonra karşılaştıkları takım Portekiz. Yani hani olsa da olmasa da zaten şey bu, menün bu. Anlatabildim mi? Bir yerde evet, hani senin karşına böyle iki tane futbolda dev diyebileceğin ülke çıkacak. Yani adam şimdi bak Fas'ın geçtiği yola bak. Yani bir önceki turnuvada yok diyorsun ya.
0: Evet.
1: Şimdi İspanya'yı elemişler. Ondan sonra Portekiz'i elemişler. Ondan sonra yarı finalde Fransa geliyor yani.
0: Ali yani abi.
1: Fransa'yı da elesen Arjantin bak geliyor. Zaten Dünya Kupası 7 maç. Bak 7 maç. Şimdi 4 tane oynadığın maça bak Fas olarak. Geçen turnuvada yok diyorsun.
0: Ali abi benim burada iddiam, sen şey üzerinden gidiyorsun şimdi. Örnek üzerinden gidiyorsun da. Ha. Fas evet burada mesela ben diyorum ya 1-2-3-4 çeyrek finalde eşleşsinler mesela. Fas da o tarafta olabilir tabii ki. Benim derdim o değil. Yani illa zor yolmuş, kolay yolmuş. Sen niye zorluyorsun diyorum FIFA'ya. İlla 1-2-3-4'ü en formda olan 4 takımı tamam, yarı finalde eşleştiriyorsun.
1: Ben de sana anlatmak istedim. Yani onu yapsan da yapmasan da.
0: Tamam sen bırak ama yap.
1: Kupa şeye bırak geldikçe, hani kupa sona yaklaştıkça son 16 turu değil belki. Ama hani çeyrek, yarı,
0: zor.
1: Finale çok tamam, zor yani. Hani.
0: Ama Ali abi, bak,
1: ne yapsan olmuyor yani orada.
0: Yine örnek üzerinden gideyim. Fas hani İspanya ile oynayacağına örnek veriyorum çeyrek finalde. Hollanda ile oynasın. Evet. Hangisini eleme şansı daha fazla? Hollanda.
1: Hollanda.
0: Portekiz'i eleme şansı daha fazla? İspanya mı? Portekiz. Onlarla eşleşsin. Eliyorsa eliyor. Eleniyorsa eleniyor. Hani demeye çalıştığım o benim. Şeyler aslında isim önemsiz. Ben 1-2-3-4'ün yarı finale kadar neden ayrı taraflarda olmaları gerektiğini çok anlamış değilim. Bu hoşuma gitmiyor benim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz maçtan uzaklaştık tabii biz bu tartışmayla ama maçla ilgili beklentin nedir? Yakın oranlar iddiada 2-13 Fransa, 2-92 İspanya. Tabii ki Fransa bir adım daha önde. Hücum gücü düşünüldüğünde ama İspanya'nın da takım kimliği çok farklı bir seviyede. Yamal henüz devreye giremedi. Sen herhalde 2-13'ten Fransa deneyebilirsin. Bu arada çok sayıda bahis seçeneği var. Bu maçta galiba rekor. 1900 üzerinde bahis seçeneği görüyorum ilk defa.
1: Kaç?
0: 1900'ün üzerinde.
1: 1900'ün üzerinde bahis seçeneği tabii olağanüstü. Biraz zaman harcamak gerekiyor. Biraz bakmak gerekiyor. Şimdi biz de seninle yazıları gün içerisinde yazarız. FransaIspanyaIddia.com'a. Orada alternatiflerde herhalde söylersin. Ben de söylerim. Birkaç alternatif vermeye çalışıyorum ben. Açıkçası Dünya Kupası'nın şu ana kadarki bölümü izlendiğinde Fransa'yı net şekilde diğer takımlardan ayırabiliyorsun. Yani bir tarafta Fransa var, diğer tarafta diğer takımlar var. Evet İspanya çok iyi. Evet Arjantin çok dirençli. Evet İngiltere iyi takım. Evet işte Hollanda şöyleydi, Almanya böyleydi ama Fransa hepsinden farklı. Neden daha farklı? Bir kere kadro kalitesi ve hücum gücü diğerlerinin çok önünde gözüküyor. Yani Fransa'nın hücum oyuncularının rotasyonuna yaklaşabilen bir kadro yok. Şimdi senle beraber İspanya'nın hücum rotasyonuna bir bakalım. Ondan sonra bir de Fransa'nın hücum rotasyonuna bir bakalım. Arjantin'in hücum rotasyonuna bakalım. Fransa'nın hücum rotasyonuna bakalım. İngiltere'ye bakalım. Fransa'ya bakalım. Yani burada herhalde bir kişi bile diğer herhangi bir ülkeyi işaret etmez. Fakat bunun yanında Fransa mesela eleme turlarında gol yemedi.
0: Ve İspanya.
1: Yok Fransa.
0: Ha, eleme turlarında pardon.
1: Eleme turlarında gol yemedi Fransa. Yani Senegal'den bir tane gol yediler. Norveç'ten de bir tane gol yediler. Yedikleri bu. Ki hani iki karşılaşmada da skor olarak zaten rahatlardı. Birinde 2-0'dan sonra yediler. Birinde de 3-0'dan sonra gol yedi Fransa. Fransa'nın kalecisi iyi bir turnuva geçiriyor. Fransa'nın sağ beki iyi bir turnuva geçiriyor. Stoperleri iyi bir turnuva geçiriyor. Sol beki iyi bir turnuva geçiriyor ki sol bek Hernandez Luka Dean'e kaptırdı sonraki karşılaşmalarda formasını. Rabiot iyi bir turnuva geçiriyor. Kone'yi oraya

0: sabitlediler. Çok iyi bir turnuva geçiriyor bence Fransa takımının yıldızlarından. Yani Fransa milli takımının ön tarafını överken diğer taraftaki oyuncular da aslında biraz göz ardı ediliyor. Bütün bu söylediklerim neyi direkt olarak açıklıyor? Fransa takım gibi takım. Yani teknik direktör istikrarı çok fazla. Çok uzun yıllardır aynı teknik adamla çalışıyorlar. Oyuncuların kalitesi çok üst düzey. Oyuncuların uyumu çok üst düzey. Ve mesela işte Fas'la oynarken Fas maçın hiçbir anında ben Fransa'yı mağlup ederim demiyor. Onu görüyorsun. Yani karşılaşmayı takip ederken. Mesela aynı Fas Brezilya ile oynarken bir Brezilya'nın 30 dakika falan tozunu atabiliyor o Fas. Ama Fransa karşısına geldiğinde o etkiyi göremiyorsun. Sonra Fransa'nın diğer maçlarına bakıyorsun. Paraguay maçı. Yani dayak yiyen bir Fransa. Paraguay'ın neredeyse hiçbir hücum etkinliği yok. Bir önceki maça gidiyorsun, İsveç maçı. Güle oynuyor, 3-0 biten bir karşılaşma. Şimdi nasıl olacak? Kim Fransa'yı durduracak? Mesela bu soruyu geçen gün işte Esport'taki programda Murat Fevzi Orkun Çolakoğlu'na sordu. Yani ne yaparsın? Ne yapması lazım Fransa'yı bir takımın durdurması için? Bence turnuva boyunca sorulabilecek en güzel sorulardan bir tanesi. Dedi ki önde mi basarsın mesela Fransa'ya? Orkun dedi ki önde falan basmam abi. Geride mi beklersin? Geride de beklemek istemezsin Fransa karşısında. Yani bir teknik direktör için tabii biz teknik adam gözüyle izleyemiyoruz karşılaşmaları. Onlar mutlaka zaafları, defoları da görüyor ama dışarıdan takip eden, hani bizim gibi sıradan futbol severler için Fransa milli takımını gerçekten nasıl mağlup edebilirsin? Ne yapman lazım yani sahada? Çünkü şöyle, Fransa'ya gerçekten önde pres yapmaya çalışsan saniyeler içerisinde kalene gidebilirler ve saniyeler içerisinde kalesine gidebilecek de birden fazla oyuncusu da var. Yani bu da çok enteresan Fransa için. Yani Doué de saniyeler içerisinde kalene gider, Barcola da gider, Mbappe de gider, Dembele de gider. Biri gitmezse öteki gidebilir. Adamlara kapanıyorsun. Sette de çok iyi oynuyorlar. Seti de çözüyorlar. Ya nasıl olacak mesela? Fransa'ya karşı ne yapman gerekir? Mesela var mı sende cevabı? Sen ne yapması gerekir bir takımın mesela Fransa'ya karşı?
1: Vallahi benim de net bir cevabım yok ama düşüncem İspanya'nın kendi oyununu oynaması. Hı. Topa sahip olsun. Biraz savunma hattını ön tarafta kursun. Onu derdim. Evet. Yani ekstra bir şey yapmaktansa kendi oyununu dikte etmek daha mantıklı geliyor.
0: İşte ben de mesela sezon içerisinde Paris Saint Germain'i izlediğimde çok çözemiyordum. Rakipler nasıl mağlup edebilir bu takımı diye. Diğer tarafta hani İspanya açısından da çok çok iyi şeyler söylenebilir. Ama aynı zamanda yani İspanya'nın da şimdi geçtiğimiz karşılaşmalarda baktığın zaman performansına mesela Belçika'yı çözemediler yani. Top sürekli İspanya'da. Yani Belçika savunma olarak çok üst düzey bir takım değil. Ama İspanya çözmekte çok zorlanıyor. Ondan sonra bakıyorsun Portekiz karşılaşması aynı şekilde. Tabii ki Portekiz daha güçlü bir takım. Ama maç oynanırken ağırlıklı olarak İspanya üzerinden oynansa da İspanya işte Merino'nun oyuna girmesiyle anca o zaman çözebiliyor. Yani sonradan oyuna soktuğu bir oyuncunun ekstra ciddi bir performansıyla ya da o anı iyi oynamasıyla o karşılaşmayı çözebiliyor. O yüzden yani bence maçın favorisi net şekilde Fransa. 90 dakikada çözebilirler mi? Ya da işte dün Lafuente'nin söylediği gibi belki de Yaman'ın maçı olacak. Belki çok ekstra bir performans izleyeceğiz. Ama işte aynı ihtimaller Fransa'da daha fazla. Yani şimdi Mbappe hayatının en iyi turnuvalarından birini geçiriyor. Adam 8 tane gol attı, 3 tane asist yaptı. 11 gole direkt katkısı var. Uçuyor yani hani hiç olmadığı kadar iyi şu son dönemde. Bir karşılaşmada mesela Dembele çıkıp 25 dakikada hat-trick yaptı Fransa'da. O liseden bak az önce bahsetmedim bile. Hani kaleye giden oyuncuları saydım. Ya turnuvanın en iyi oyuncularından bir tanesi o liseyi unuttum. Şimdi o lise aklıma geldi. Bir de bu adamlarda o lise var. O yüzden de hani bir tarafta evet Yamal var. Çok iyi bir maç oynayabilir. Ama ya diğer tarafta iki oyuncu çok iyi maç oynarsa ne olacak? Bir de buraları da oynamayı bilen takımlar. Hani mesela çok iyi bir takım kuruyorsun Norveç gibi ya da Fas gibi. Hadi Fas'ta geçen senenin de yarı finali var ama mesela Norveç ilk kez çeyrek finali oynadı. Yani onun da bir tecrübe de bir oralarda oynamış olmak da ciddi anlamda etkile. Şimdi bu adamlar 3. kez üst üste Dünya Kupası'nda yarı finaldeler. Aynı teknik direktör. Bazı oyuncular benzer, bazı oyuncular değişti ama 2022'ye göre kadroda böyle anormal değişmedi Fransa'da. Bilmiyorum işte, bazen ben böyle Fransa ile ilgili konuşurken, geçen gün programda da oldu, çok mu gaza getiriyorum diyorum kendi kendime konuşurken. Ama başka bir şey de düşünmüyorum açıkçası. O yüzden de bence Fransa bu akşam İspanya'yı geçer.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz. Dünya Kupası yarı final bir maçından az önce bahsediyorduk. Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Dün Lamine Yamal'ın doğum günüymüş. Maçtan bir gün önce o da doğum gününde basın toplantısına katıldı. 2007 doğumlu oyuncu, 19 yaşını bitirdi. 20'den gününü aldı. Basın toplantısında iddialı şeyler de söyledi Lamine Yamal. Herkes en iyi seviyemde olmadığımı söylüyor. O halde yarın benden hiçbir şey beklemiyorsunuz demektir. Yarının özel bir gün olacağını şimdiden biliyorum diyor. Herhalde soru gelmiş, korkuyor musunuz diye maçtan. Biz Avrupa şampiyonuyuz, kimseden korkmuyoruz demiş Lamine Yamal. Mesela karşılaştırıldığı Lionel Messi'ye kıyasla basın toplantılarındaki ifadeleri Yamal'ın hep çok iddialı, hiç mütevazı açıklamalarına denk gelmiyorum ben genç yaşında Lamine
1: Yamal'ın. Ben de tersini düşündüm açıklamalardan birini okuyunca. Ne kadar dedim olgun bir şey yapmış.
0: Benim az önce okuduklarımla ilgili ne düşündün?
1: Yok orada sen...
0: Çünkü benim daha önce de birkaç açıklaması...
1: Ama yani şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Barcelona'da oynayan, Avrupa şampiyon olmuş bir oyuncuya da korkuyor musunuz diye sorunlar, evet korkuyoruz kimse demez ya.
0: Yani bilmiyorum soru nasıl geldi de korku mu diye başlamış. Biz Avrupa şampiyonuyuz, kimseden korkmuyoruz demiş. Ha,
1: yani öyle değil mi? Nasıl sorarsa sorsun yani. Fransa sizi hani korkutuyor mu? Fransa'dan korkuyor musunuz? İstersen yumuşak sor, istersen sert sor. Yani şimdi bu seviyede bir oyuncu evet ya Fransa'dan da korkuyoruz falan, dün gece uyuyamadık mı diyecek yani. Doğal olarak korkmuyoruz diyecek. Onu ben biraz ayırırım açıkçası.
0: Şunu diyemez mi peki? Evet Fransa çok formda geliyor, biraz endişemiz var ama sonuçta biz de Avrupa şampiyonuz biz de.
1: Ya tabii ki diyebilir de işte sonuçta kaç yaşında çocuk yani. O kadar hani müthiş bir olgunlukta her soruda bence bekleme. Bir de nasıl sorulduğu da önemli. Yani bilmiyoruz ya şimdiki. Pat diye sorduysa yani korkuyor musun diye. Korkmuyorum kardeşim demiştir yani adam.
0: Yok hani şeyden bağımsız ama la benim genel tespitim yani biz Messi'den mesela bu yaşlarda sence bu tarz, bu bence Yamal'ın iyi ki de değil. Ya yani benim aklımda şey kaldı Yamal. Çok iddialı hep açıklamalarında. Sen hani mütevazı olarak değerlendirdin bazı öne düşen açıklamaları. Belki onlar da vardı.
1: Şu
0: da.
1: Benim hoşuma gitti. Bu kadar özgüvenli ve sakin kalmayı nasıl başarıyorsun sorusuna verdiği cevap hoşuma gitti. O yüzden böyle düşünüyorum. Yoksa hani Yamal benim öyle senin kadar hani açıklamalarını takip ettiğim bir şey değil. Hatta sen öyle söyleyince şaşırdım ben. Orada demiş ki dışarıda gerçekten büyük sorunlarla, futbolun dışındaki ciddi meselelerle uğraşan insanlar var. Günün sonunda futbol sadece bir oyun. Kazanamasanız da bir oyun. Yeniden deneyip kazanmak için önünüze başka fırsatlar çıkacaktır. Bu cevap benim mesela hoşuma gitti.
0: Bu güzel bir cevap bence de.
1: Yaşına göre de bayağı olgun.
0: Katılıyor.
1: Hani.
0: Bu cevapla ilgili bir eleştirim yok ama genel
1: geneli öyle algısı, bilemiyorum ben tam.
0: Hani bu kadar genç yaşta bir oyuncu için fazla iddialı geliyor bana. Bu kadar tamam yetenekli ama mesela hani bence Messi bu açıdan doğru ve güzel bir örnek, ya da bendeki algı söyle Messi'nin yani. Messi genelde ağzıyla değil ayağıyla konuşur. Yamal hem ağzıyla hem ayağıyla konuşmayı tercih ediyor gibi. O ağız kısmını biraz azaltması bence yararlı yani. Bu tarz
1: yeni nesil Mert abisi.
0: Belki ondan nesil farkı olabilir. Yetiştiği aile, gördüğü eğitim farklı olabilir. Bilemiyorum tabii ki. Bu bir benim tespitim yani. Yamal'ın hayatı sonuçta onu bağlar da ben hani kendi adıma hani kendimi Yamal'ın yerine koyduğumda ben bu kadar iddialı konuşmak istemezdim. Ya bu çünkü yani sonrasında sana geri dönebiliyor o konuştukların sahada karşında veremediğinde, ki olabilir futbol veremeyebilirsin ama işte böyle iddialı konuştukların önüne çıkarılıyor. Ben her zaman daha çok hani konuşma değil icraat tarafında olunması gerekiyor.